0: İşler biraz karmaşık.
1: Anlat. Artık çocuk değilim.
0: Hayır değilsin. Milkshake'ine dokunmamışsın.
1: Sensiz içmek istemedim.

0: ne kadar süreliğine gidiyorsun?
1: Kısa bir telefon konuşması yapmalıyım. Burada kal.

0: Merhaba küçük kız.
1: Annem yabancılarla konuşmama izin vermiyor.
0: Bu annen. Sana çok benziyor mu? Sadece daha iri ve bıçaklı. Babamın kanı her yere bulaşmış.
1: Senden hoşlanmadım.
0: Oyunu bırak. Nerede o?
1: Git bir pisliği öp.
0: Hemen bana nerede olduğunu söyle.
2: Gözlerini kapat küçük kızım.

0: İyi akşamlar canım, yükünü hafifletebilir miyim?
1: Temizim.
0: Normal temiz mi, lokanta temizliği mi?
1: Bunu unutmuşum.
0: Elbette unuttun tatlım, evet.
1: Vay canına. Aha, bu kız da Stasi'den daha beter. Yaralandın mı?
2: Sıradan bir iş günü.
1: Vay canına, annen gibi konuşuyorsun.
2: Benim annem yok.
1: Ama onun öfkesine sahipsin. Bu gece ne oldu söyle.
2: Yanlış istihbarat. 4-5 ahmak ve zayıf silahları var demiştin.
1: Evet ve

0: Tanrı aşkına evlat, bu düşük profilli bir iş olacaktı. Kanlı bir katliam değil.
1: Bir dahaki sefere bırakırım, beni vursunlar.
0: Bir sonraki sefere sadece söyleneni yap. Kimin için çalıştığını hatırla. Onlar memnun olduğu sürece.
1: Beni buraya kadar acil çağırma sebebin sadece bunu hatırlatmak mı?
0: Hayır. Yeteneklerine hemen ihtiyaç var çünkü biri bizden çaldı.
1: Şirketten çalacak kadar deli olan kim?
0: Kim olduğumuzu bilmeyen biri, bir muhasebeci. İşin temiz tarafında çalışıyor.
1: Ne kadar aldı?
0: Seni göndermeyi gerektirecek kadar. O parayı geri istiyoruz. Aferin. Adresi sonra mesaj atacağım. Ve taşıdığın o tarih öncesi silahlardan kurtul.
1: Ama onları yıllardır kullanıyorum.
0: Açık bir satıcı bul ve kendine temiz silahlar al hemen. Geride bıraktığın o savaş bölgesiyle seni ilişkilendirme.

0: Ayakkabı nerede?
1: Hangi ayakkabı?
0: Oğlumun sol ayağında olmayan ayakkabı. Sağdakiyle birebir aynı olan, tamam mı?
1: Bilmiyorum.
0: O zaman bul.
2: Buldum Bay McAllister.

0: Bunu kimse annesine söylemeyecek. Ona bir kızla kaçtığını söyleyeceğiz.
1: Anladım.
0: Şimdi oğlumu öldüren adamların kafalarını bana getirin.

0: Merhaba canım. Senin için ne yapabilirim?
1: Birkaç kitabı değiştirmem gerekiyor.
0: Ne güzel. Senin yaşındaki pek çok kişi artık okumuyor. Bizde kartın var mı?
1: Yok. Ama çıkarmak istiyorum.
0: Harika. Ne tür kitaplarla ilgileniyorsun?
1: Küçük olanlarla. Birkaç tane daha var.
0: Onları orada bulamazsın. Orası çocuk bölümü. Büyülü orman ve sonsuz okyanus.
1: Eğlenceli geliyor.
0: Tanışıyor muyuz? Çok tanıdık geliyorsun.
1: Söylemesi utanç verici ama bir kütüphaneye gitmeyi epey oldu.
0: Canım, böyle hayat geçmez. Seni iyi bir kitapla buluşturalım. Gel. Gel.

0: Madeline sana söylemeliydi. Referans olmadan yeni okuyucu kabul etmiyoruz.
1: Madeline'ın bir sezgisi vardı.
0: Yemişim onun sezgilerini. Dilimin kusuruna bakma.
1: Onları yiyemezsin.
0: Mecazi anlamda.
1: Öyle olsun canım, ben kütüphaneciyim.
0: Evet, her neyse. Florence canım, bize katılır mısın? Korkarım bir karar vereceğe ihtiyacımız var. Madeline bu kızın biraz okuması gerektiğini düşünüyor.
1: Sana sezgim olduğunu söylemiştim. Onda çok tanıdık bir şey var.
0: Sezgi mezgi. Bence önce cesedi ortadan kaldıralım, sonra da kabul prosedürlerimiz hakkında uzun bir konuşma yapalım.
2: Sizi duyabildiğimi biliyorsunuz.
0: Sessiz ol canım. Kabalık etme.
3: Arkana dön tatlım. Şapkanı çıkar. Adının ne olduğunu söylemiştim.
1: Söylemedi.
0: Bu tuhaf. Hadi kızım. Yoksa dilini mi yuttun? Konuş.
4: Adım Sam.
3: Scarlett'in çocuğu.
4: Evet.
1: Biliyordum. O gözleri asla unutmam.
3: Seni küçüklüğünden beri görmedik. Annen nasıl?
4: Onu 15 yıldır görmedim.
0: Evet. Demek ki ortak bir noktamız var.
1: Aman da aman. Küçük Sam. Seni sürekli duyuyoruz.
3: Kendine bayağı bir ün yapmışsın.
1: Gel buraya. Madeline teyzene sarıl.
0: Neden şimdi geri döndün?
4: Temiz silahlara ihtiyacım vardı. Ve sanırım bir bahaneydi.
3: Güzel koleksiyon. Onlara gayet iyi bakıyorsun. Tahmin edeyim. Sen duygusal bir tipsin. Romantik.
2: Duygusal tipler bu işte uzun süre yaşayamaz. Yani hayır.
4: Duygusal biri olduğumu düşünmüyorum.
1: Tommy Tomahawk. Onu her yerde aradım.
4: Evet, kusura bakma.
0: Demek ki sen bir idealistsin.
2: Hayır. Belki de bir tipim yoktur.
0: Herkesin bir tipi vardır.
1: Herkesin.
2: Hı hı. Belki de ben bir profesyonel tipim.
0: Eski usul. Kadın yok, çocuk yok tipi.
4: Kadınlar da hedef olabilir.
3: Cinsiyet eşitliği. Oldukça ilerici.
1: O bir feminist.
0: Güzel. Yaşamana izin veriyoruz. Bunları ortadan kaldıracağız ve sana yeni temiz kitaplar vereceğiz. Bir Jane Austen'a ihtiyacın olacak.
1: Bir Charlotte Bronte.
3: Ve bir de Virginia Woolf'a.
1: Ve bir Agatha Christie. Okumak için

0: Lütfen. Bunu cevaplamam gerekiyor.
1: Geri çekil. Ve öldürme havasında olmadığım için şükret.
0: Başka seçeneğim yok.

0: Naz mı yapıyorsun? Pek akıllıca değil pislik. Küçük prensesini parça parça geri göndermemi istemiyorsan tabii. Parayı Gutterball Bowling salonuna getirmen için tam 60 dakikan var. Bir dakika bile geç kalırsan 9. yaş gününü solucanlarla kutlayacak. 60 dakika.
1: Lütfen. O benim kızım.

0: Doktoru çağırayım. Silahları buraya bırak.
1: Vay, uzun zamandır görmemiştim seni. Yanında yeni bir arkadaş da getirmişsin. Ne oldu böyle bakalım?
0: Ben yaptım. Onu hemen toparla. 10 dakika içinde ayağa kalkmalı.
1: Oo, hiçbir yere gidemez. Ne 10 dakikası? Belki hiç gidemeyecek.
0: Peki ne yapabiliriz?
1: Biz mi? Önce insanları vurmamayı dene istersen.
2: Lütfen, eminim. Zaman yok.
1: Tamam, sakinleş. Derin bir nefes al.
0: Bu güldürücü gaz mı?
1: Tabii canım.
0: Onu toparla yeter. Hemen döneceğim. İş görür halde olsun.
1: Ne kadar sinir bozucu biri değil mi? Kiminle konuşuyorum ki ben? Karnından vurduğu adamla.
3: Bitti mi?
0: Plan değişti.
3: Ne diyorsun sen? Bu ne demek?
0: Adamın küçük kızını kaçırmışlar. Parayı bu yüzden çaldı. 15 dakika içinde Gatırbol'a gitmezsem kızı öldürecekler.
4: Sen mantıklı düşünmüyorsun. Parayı geri getir. Hemen.
0: Sadece yarım saat ver. Kızı kurtarırım. Paranı getiririm.
4: Tamam. Beni iyi dinlesem. Bunu batırırsan eğer öldürme emrini verirler.
3: Ve ben onları durduramam.
0: O daha küçük bir kız. Onu ölüme terk edemem. Özür dilerim.
3: Sakın yüzüme telefonu kapatma genç.
0: Özür dilerim.
3: Sakın.
4: Lanet olsun.

0: Gatırbol'a gidin, onunla konuşmayı dene. Parayı geri getir. Dur. Sana konuşmayı dene derken kastettiğim şey silah yok, bıçak yok. Kız canlı dönecek. Anlaşıldı mı?
1: Evet, anladım.
0: Ve Tanrı aşkına, dikkatli olun. Kiminle uğraştığınızı unutmayın. Daha ne bekliyorsunuz? Gidin.

0: Sen de kimsin?
1: Sadece paranı getiren biri. Kızı istiyorum.
0: Babası nerede peki?
1: O kaza geçirdi. Beni o gönderdi. Paranı istiyor musun, istemiyor musun?

0: kadar canlı geldi. Ama benim iznim olmadan en ufak bir hareket yaparsan bunu kolayca değiştirebilirim.
1: Anlaşıldı.
0: Güzel. Şimdi arkandaki dolabı görüyor musun? Silah ve telefon hemen dolaba. Üzerindeki kıyafetlerle birlikte.
2: Kapağı sertçe kapat, kilitlenecek.
0: Karşındaki Westfield alışveriş merkezine git.
2: Sen, bavul, yeni
0: kıyafetler ve küçük kız telefonu.
1: Ciddi misin?
2: 10 dakika.

0: Merhaba Sam.
1: Ahmak.
2: Ne haber Sam?
1: Ahmaklar. Bunun için gerçekten vaktim yok.
0: Nathan senin için endişe ediyor. Aptalca bir şey yapmanı istemiyor. O yüzden bavulu ver. Kimse zarar görmesin.
1: Karşı teklif. Nathan'a geri dön. Denediğini ama benim seni hırpaladığımı söyle. Gerçekçi olması için birbirinizi de dövebilirsiniz.
0: Komikmiş.
1: Ne oldu? Bugün silah yok mu?
0: Nathan sana zarar gelmesini istemiyor. En azından çok fazla.
1: Ah, ne kadar düşünceli. Ben de sizi öldürmemeye çalışırım.

0: Kıl payı yetiştin.
1: Yolda birkaç aksilik oldu.
0: O aksiliklerle ne yaptığını gördük. Polis olmadığını nereden bilelim?
2: Bir polis az önce yaptığımı yapabilir mi?
1: Ben sadece kızı istiyorum.
0: O zaman çok iyi anlaşacağız. Arkanda bir alışveriş arabası var. Bavulu içine koy. Arabayı bize doğru it, biz de kızın olduğu arabayı sana doğru itelim. Bir, iki, üç.
1: Tamam, güvendesin. Hemen döneceğim.
3: Hepimiz zengin olduk sizi muhteşem herifler. Zengin olduk.
4: Bu arabayı hemen durdurun.
3: Lanet olsun.

0: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Lanet olsun.

0: Kırığın var mı? Kanaman var mı?
1: Hayır.
0: İç kanama?
1: Nasıl anlayabilirim? İçeride.
0: Muhtemelen iyisin. Hadi gidelim. Yetişmeye çalış.

0: Anlaşılan Zula'mı patlatmış.
1: Bu çok iyi mal doktor. Kendine gurur duymalısın.
0: O elindeki oyuncak filan değil, sadece tıbbi kullanım için. Sizi kim bu hale getirdi?
1: Bir kız.
0: Yani bir kız üçünüzü de yürüyen ölümü yaptı.
2: Hayatımda böyle bir acı hissetmedim doktor.
3: Bizi fena dağıttı doktor. Bir daha yürüyebileceğimi sanmıyorum.
0: Demek salgın mı

0: var. Çünkü yan odada benzer belirtileri olan bir adam daha var.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Demek istiyorum ki onu da bir kız mahvetmiş.
1: Anlatmaya devam et doktor.
2: Kanaman var.
3: Sadece küçük bir çizik.
2: Enfeksiyon kapabilir. İçine kurtlar girer, yumurta bırakır. Sonra kolunu kesmek zorunda kalırlar.
3: Bunları okulda mı öğretiyorlar?
2: Belgesel kanalında.
3: İyi ki doğruca hastaneye gidiyoruz.
2: Babam orada mı?
3: Evet.
2: Bu yüzden mi gelmedi? Hasta mı? Önemli değil. Yalan söylemek zorunda değilsin. Söylediği zaman da asla gelmez zaten.
3: Bekle. Yardım edeyim sana.
2: Teşekkür ederim.
3: Bir şey değil.
4: O olduğundan emin misin?
5: Evet. Vurduğu bir adamı bıraktı. Sonra gelip onu alacağını söyledim.
4: Peki para?
5: En son gördüğümüzde yanındaydın.
4: O zaman geri alın.
5: Hala VIP muamelesi mi görüyor?
4: Ne gerekiyorsa yapın.
5: Tamam. İşte buna yan hak derim ben.

0: Burada. Omzundan vurulmuş.
1: Belki şimdi mola vermelisin. Peki ödemem ne olacak?
2: Hesabına aktarıldı. Şimdi plan ne doktor?
1: Bunu ona enjekte ettiğimde kollarının kontrolünü kaybedecek. Yaklaşık 60 saniye sonra tamamen savunmasız kalacak.

0: Ne oluyor sana? Bırak düzgünce yapayım.
1: Sadece küçük bir çizik.
0: Çizik enfeksiyon kaparsa kolunu kaybedebilirsin.
1: Evet. Duydum. Ona ne oldu?
0: Biri onu vurmuş, öldürmekten beter etmiş. Hadi düzeltelim bunu.
1: Yapma. İyiyim.
0: Güven bana. İhtiyacım var.
1: İyiyim dedim. Üzgünüm ben. Lanet herif seni.
0: 60 saniye. 60 saniye.
1: Hadi ama. Dinle. Yardımına ihtiyacım var. Bazı kötü adamlar gelip bize zarar verecek.
2: Babamı öldürenler mi?
1: Söz veriyorum, sonra açıklayacağım. Ama şu an yardıma ihtiyacım var.
2: Tamam.
1: Tamam güzel. En büyük bıçağı al. Keskin tarafına dikkat et. Tamam. Şimdi bandı al. Harika. Elime sar.

0: Şimdi silahı diğer elime bantla. Dikkat et, dolu. 15. 14.
1: İkinci round seri aşağılık.
0: Ahmaklar?
1: Hazır olsan iyi edersin.
0: Ah Tanrı'ya şükür sadece sizsiniz. Bir an için tehlikeli biri sanmıştım.
1: Hala hayatta olmanın tek sebebi Nathan'ın böyle istemesi.
0: Şimdi parmağımı al ve tetiğe koy.
1: Artık bitti. Seni küçük parçalara ayıracağım. Ve her saniyesinden keyif alacağım.
0: Evet harika. Bunu biraz bekletebilir misin? Hemen geliyorum. Çok cesursun Emily. Senden son bir şey yapmanı isteyeceğim. Sonra gidip saklan. Tamam mı?
2: Tamam.

0: Hadi. Sorun yok. Sadece al. Sen tam bir yıldızsın. Hoparlörü al.
1: Biri konuşmaya başlasa iyi olur.
0: Bu ahmakça bir hareketti. O üç kişiyi peşime göndermen.
2: Bize başka seçenek bırakmadın sen.
0: Her zaman bir seçenek vardır.
1: O halde hala bunu
2: çözebiliriz. Parayı geri getir.
3: Gitti. Babu paramparça oldu.
2: Bu gerçekten talihsiz.
0: Peki şimdi ne olacak?
1: Artık korumamız altında değiliz.
2: Bu gece yaptığın küçük
1: katliamda yanlış insanları öldürdün. Jim McAllister'ın
2: oğlu da buna dahil.
0: Ama beni siz gönderdiniz. Şirket gönderdi.
2: Fark etmez. Bu iş sen. Ve sen terazinin yanlış tarafına düştün. Bu yüzden düzeltilmesi gerekiyor.
0: Hala iş mi diyorsun? Buradan sağ çıkarsam peşinize düşeceğim. Hepinizin.
2: Senden başka bir şey beklemezdim. Hoşça kalsın.

0: Evet.
1: Bay McAllister, ben Nathan. Şirkette insan kaynakları departmanının başıyım.
0: Ne istiyorsun?
1: Saygın organizasyonlarımız arasında topyekun bir savaş çıkmasını önlemek için kaybınızdan sorumlu kadını size teslim etmek istiyoruz.
0: Yani bununla hiçbir ilginiz yok mu?
1: Sizi temin
2: ederim ki şirket işlerini bu şekilde yürütmez efendim. Bu sorumlu olan bir bireyin izinsiz yaptığı bir eylemdi ve son konumunu size göndereceğim. Umarım bu sizi tatmin eder efendim.
0: Şimdilik. Herkesi alın. Bitmeden geri dönmeyin.

0: Nathan'dan bir mesaj var.
1: Ne yazıyor?
0: Çok üzgünüm çocuk. Artık seni koruyamam. Önümüzdeki birkaç gün hayatta kalmana yardımcı olacak paket bıraktım. Onu al ve ortadan kaybol. Sonra bir adres var.
1: Yakın.
0: Ya tuzaksa?

0: Affedersin. 8.30'muş.
1: Sen seri katil misin?
0: Ne? Hayır. Bu ifadeyi nereden öğrendin?
1: Belgesel kanalı.
0: Ben seri katil falan değilim, tamam mı?
1: Ama insan öldürüyorsun.
0: Evet.
1: O zaman katilsin. Bir kişiyi de öldürmedin. Bu da seri demek.
0: O kadar basit değil aslında. Seri katiller genelde zihinsel olarak dengesiz olur. İnsanları takıntılı bir dürtüyle öldürürler.
1: Peki sen neden öldürüyorsun? Para için mi?
0: Yine söylüyorum. Bu karmaşık. Bak, biraz daha yardıma ihtiyacım olacak.
1: Çünkü kolların hala felçli.
0: Evet. Sonra seni annene götüreceğim.
1: O uzun zaman önce gitti.
0: Büyük annen ve büyük baban?
1: Onlar da öldü.
0: Amcalar? Kimse yok mu? Bir yolunu buluruz. Tamam mı?
1: Tamam.
0: O zaman alakasız bir soru sana. Araba kullanmayı biliyor musun? Bir kez daha üzerinden geçelim. Sol. Sağ.
1: Zaten biliyorum. D ileri, R de geri için. Kolay kısmı sen yapıyorsun. Gaz ve frene basmak.
0: Ukalalık yapma. Anahtarı çevir. D'yi al. Hadi gidelim.

0: direksiyonu düzelt.
1: Araba kullanıyorum.
0: Evet, kullanıyorsun. Emily, kurşunları düşünme. Geri vites al. Şimdi. Sola kır. D'yi al.
1: Tamam.
0: İşte böyle. Sola kır.
1: Git git git git.
2: Lanet olsun.
0: Hazır ol. Sola kır. Bir daha.

0: Geri vitese al.
1: Sakır!

0: Geri çek, geri çek.
1: Tamam. D'yi al. Sonra gözlerini kapat. Gözlerin hala kapalı mı?
2: Evet.
1: Aferin. Geri vites al.

0: sana her zaman arkanı kollamanı öğretmedim.
1: Merhaba anne.

0: Bu...
1: Ben büyük anne miyim?
2: Tanrım, hayır.
3: Merhaba. Ben Emily. Onun çırağıyım.
1: Ne? Emily. Gel hadi. Bu gerçekten inanılmaz bir hikaye.
2: İnanılmaz bir geceydi.
1: Parmaklarını oynatmayı dene. His çok yakında gelir.
2: Evet, şimdiden düzelmeye başladı.
1: Harika. Çok iyi görünüyorsun. İyi besleniyor musun?
2: Saçmalamayı bırak anne. Son 15 yıldır neredeydin?
1: Yakınlardaydım. Seni izliyordum. Güvende misin diye.
2: Harika ebeveynlik. Kariyerime ilgi duymaya başladığını görmek güzel.
1: Senin için bu hayatı hiç istemedim.
2: Peki bu senin için nasıl gidiyor?
1: Seninle ve teyzelerinle kalmak istedim ama yapamadım.
2: Neden?
1: Çünkü batırdım. Mahvettim. Seni doğurduğumda çok gençtim. Londra'dan ayrıldım ve babanı buraya kadar takip ettim.
2: Öldürüldüğünde.
1: Öldürüldüğünde sen bebektin. Hiçbir şeyim yoktu. Param yoktu, gidecek yerim yoktu. Annemi babanın işinden tanıyorum. O ve diğer teyzeler bizi yanlarına aldı.
2: Hayatımın en güzel yılları.
1: Benim için de. Aradan 12 yıl geçti ve babanı kimin vurduğunu öğrendim.
2: Ruslar mı? Lokantadaki Ruslar mı?
1: Öğrendiğimde yaptığını bilerek hayatına devam etmesine izin veremezdim. Ama o şirketle bağlantılıydı. Bunun bir bedeli vardı. Onu öldürdükten sonra sırtıma hedef kondu. Seni yanımda götüremezdim. Hayatını riske atamazdım. Nathan'a seni koruyacağına dair söz verdirdim.
2: Sanırım artık bu da bitti.
1: Tetiği çektiğim için pişman olmadığım tek gün bile yok. Ama o zaman kendimi durduramadım. Özür dilerim.

0: çocuk seninle babası arasındakini biliyor mu?
1: Hayır. Ama Zeki anlayacaktır.
0: Öğrendiğinde ne olacak?
2: Sanırım kötü adamlar dışarıda.
1: Buradan gitmeliyiz. Peki plan nedir?
0: Lobi düğmesine basabilir misin? Ne planı?
1: Hadi ama senin hep bir planın olur. Nedir, gizli bir kaçış yolu mu? Silah dolu bir depo mu?
0: Bize bir Uber çağırdı.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Hayır.
1: Uber mi? Ne diyorsun sen? Seni tanıyorum. Sen plan yaparsın. Sonra o planlar için başka planlar yaparsın.
0: Ağzından köpükler çıkıyor. Hiç yakışmıyor.
1: Hmm.

0: Hemen yakalayın.
1: Kötü hissetme. Herkesin başına gelebilir.
2: Elim hala felçli.
1: Evet, tabii ki.
2: Ciddiyim.
1: Biliyorum. Tamam, önce siz hanımlar. Hadi, çabuk olun.
2: Bu nereye gidiyor?
1: Lanet Narnia'ya, gir. Hadi içeri.

0: plan yok mu?
1: Şimdi sırası değil. Yolumdan çekil.
0: Yardım lazım mı?
1: Hayır, teşekkür ederim. Bir tane ızgarayı halledebilecek durumdayım.

0: Bu dondurucu berbat halde. Hiç kabul edilemez. Hadi.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Gitmemiz lazım.
2: Nereye? Belli ki planın buraya gelmekti.
0: O çok uzun zaman önceydi.
2: Anne.
0: Ben oraya girmiyorum.
2: Anne beni dinle. Silahlara ihtiyacımız var, arabaya ve güvenli bir yere.
0: Beni içeri bile alırlar mı emin değilim.
2: Bunu öğrenmenin tek bir yolu var.

0: Kızlar, sanırım bir hayalet görüyorum.
1: Merhaba Madeline.
2: Merhaba Scarlett.
1: Florence. Merhaba Anna May.
0: Hayır. Hayır hayır konuşamazsın. Çünkü sen bir hayaletsin ve hayaletler konuşamaz. Bunu nasıl bildiğimi biliyor musun?
1: Bunu sonra konuşabilir miyim?
0: Çünkü hayaletler konuşabilseydi ortadan kaybolmadan önce bir şey söylerlerdi. Ya da en azından bir not bırakırlardı ama yapamazlar. O yüzden demek ki sen bir hayaletsin.
1: Özür dilerim.
0: Defol git.
2: Sözlerine dikkat et Anna May. Burada bir çocuk var.
0: Tamam. Gider misin?
1: Sen gitsene.
0: Sen git. Ayrıca iş yerimize neden bir çocuk getirdiniz?
3: Kısa versiyon mu?
0: Lütfen.
3: Babası öldürüldü ve gidecek başka yeri yok. Ben de şirket tarafından gözden çıkarıldım ve beni McAllister'ın bitmek bilmeyen adamlarının önüne attılar.
0: Ve buraya gelmeye mi karar verdiniz?
1: Özür dilerim. Daha uygun bir zamanda mı gelseydik?
0: Belki de öyle. Çünkü ne zaman buraya gelseniz beraberinizde bir savaş getiriyorsunuz. Sorunlarınızı getiriyorsunuz.
1: Bunu şimdilik rafa kaldırmalıyız.
2: Katılıyorum. Aşağı inelim.

0: Emily'yi al ve git. Size zaman kazandırır.
1: Sanırım ben kalmalıyım.
0: Hayır. Ben mahvettim. Ben temizleyeceğim. Hepsini hallettikten sonra lokantada buluşuruz. Git. Lütfen.
1: Gel. Yardıma ihtiyacın yok mu? Biraz hedef çalışması iyi olurdu.
0: Anne May haklıydı. Sizi buna karıştırmamalıydım.
2: Ben seninle kalıyorum.
0: Hayır. Hayır, kalmıyoruz. Onlarla birlikte güvenli bir yere gidiyoruz.
2: Bana ihtiyacın var. Ben senin çırağınım.
0: Tamam, dinle Emily. Kötü adamlar geliyor. Annemle gitmeni istiyorum.
2: Hayır. Seninle kalmak istiyorum.
0: Kalamazsın.
2: Ama neden?
0: Çünkü... Çünkü babanı ben öldürdüm.
2: Yalan söylüyorsun. Sadece benden kurtulmak istiyorsun.
0: Bak canım, baban... Çok kötü insanlardan çaldı. Ve onlar da beni tuttu. Ben de onu vurdum.
1: Hadi gel. Gidiyoruz.
0: Silaha ihtiyacım var.
1: Kişisel gelişim bölümünü dene.

0: Ona yardıma gitmeliyim.
1: Bunun için benden izin mi alman
0: yine
1: gerekiyor?
0: Yine yüzüstü bırakamam.
1: Neden? Bunda oldukça iyisin.
0: Bak, o zamanlar her şeyi bırakıp sizinle kalmadığım için üzgünüm.
1: Sen insansın. Hata yaptın. Onu geride bırakmanın ne kadar acı verici olduğunu tahmin edebiliyorum.

0: hepimizi geride bırakmanın. Ama o harika bir kadın oldu.
1: Onun bu hayatı yaşamasını hiç istemedim. Belki de kaderinde vardı.
0: Ya da belki annesi gibi olmak istedi.
1: Seni özledim.
2: Bunları senin için sakladık.
0: Bizimle lokantada buluş. Sağ salim gel, tamam mı? İkiniz de.

0: Kırığın var mı? Kanaman var mı?
1: İyiyim.
0: İç kanama?
1: Sanırım diğerleri de geliyor.
0: Bir teşekkür etsen ölür müsün?
1: Hala gidebilirsin anne. Sizi korurum.
0: Bütün eğlenceyi kaçırayım mı? Kurtlarla koşan kadınlar. İçindeki devi uyandır.
1: Mermi.
0: Dost kazanma ve insanları etkileme sanatı.

0: Bu işe hiç bulaşmamalıydın.
1: Dalga mı geçiyorsun anne? Sen gittin. İnsan öldürmek bildiğim tek şeydi.
0: Tamam, geriye dönüp bakınca bir çocuğu büyütmek için en iyi ortam değildi.
1: Sence?
0: Seni sen yapan da bu.
1: En azından bunda hemfikiriz.

0: Ve sen güçlü, zeki, inanılmaz etkileyici bir genç kadınsın. Birlikte insan öldürmeyi tercih edeceğim başka kimse yok.
1: Teşekkür ederim anne. Çok güçlüsün.
2: 8,5 olamazsın.
3: Öyleyim.
2: 28,5 olmadığına emin misin?
0: Anna May, Madeline, gelin şuna bakın.
4: Gitmiyoruz. Scarlett ne kadar pislik olursa olsun hala bir kütüphaneci.
2: Sözlerine dikkat et.
4: Tamam. O zaman...

0: pislikler mi?
1: Pislikler, kütüphanemize girip kendi kanımızdan olanları tehdit ederek hayatlarının en büyük hatasını yaptılar. Bize zorbalık edemeyecekler ve bizi korkutup kaçıramayacaklar. Bu iş şimdi bitecek. Madeline, minibüsü hazırlamayı bitir. Florence, sen ve ben sürüyü korumak için oraya gidiyoruz. O lanet olası kafalarının üstüne gökyüzünü yıkacağız. Kabul edenler?
2: Kabul. Kabul.
0: Kabul.
1: Kabul edilmiştir.

0: Burada şansın olduğunu mu sanıyorsun? Benim bir ordum var.
1: Öyle mi? Benim de annem var.
2: Keşke biraz daha zaman olsaydı.
3: Önemli olan sayı değil, kalite. Başını dik tut.
0: Neden dışarı çıkmıyorsun? Kafana tek kurşun sıkarım. Hızlı ve temiz.
3: Git kendine sık.
0: Bana bunu zorla yaptırırsan karnından vururum. Sonra asıl eğlence başlar.

Bunları tak. Biraz gürültü çıkaracağım. Sesi aç. Bunu yapabilir misin?

0: Amy'yi aldı. Onu kurtaramadım.
1: Sorun değil. Onu geri alacağız.
0: Kütüphanede tekrar bir çocuk olması güzeldi.

Hayatta bana az neşe düştü. Mezarda da az korku var. Kurtarmak için ölmeye razı olacağım birinin ayrılışını görmek için yaşadım.

0: Çok güzelmiş. Uzun zamandır kimseyi öldürmemiştim.
1: Emily ile konuşayım.
0: Bizim işimizde zavallı yetimlerin başına gelenler gerçekten trajik. Gerçekten çok üzücü.
1: Ne istiyorsun?
0: Amcam seninle tanışmak istiyor. Seni canlı canlı yüzmenin yasını atlatmasına yardımcı olacağını söylüyor. Çok şey istemiyor değil mi?
1: Sana gelirsem Emily serbest kalacak. Ve diğerlerine dokunulmayacak.
0: Tamam, anlaştık.
1: Lokanta.
0: Sabırsızlanıyorum.
1: Gitmeliyiz.
2: Hey, kendini öylece o hayvanlara teslim edemezsin.
1: Silahlarını lokantaya sokamazlar. Emily için en iyi şans bu.
2: Bu bir intihar görevi.
1: Başka planı olan var mı? Hı?
2: Sanırım şu an başka yok.
1: Yapma anne lütfen. Senin hep bir planın olur.
2: Özür dilerim.
1: O zaman bu bir veda.

0: Sana zarar verdiler mi? Uzun bir gündü. Ama birazdan bitecek, tamam mı?
1: Tamam.
0: Sen özel bir çocuksun Emily. Keşke seni tanımak için zamanım olsaydı.

0: Benciğim.
1: Samantha.
0: Biliyor musun Samantha? Kendimi her zaman bir feminist olarak gördüm. İlk kızım doğduğunda sevinçten havalara uçmuştum. Evin yarısını pembeye boyadım. Her yer tek boynuzlu atlar ve lollipoplarla doluydu. Sonra ikinci kızım doğdu. Üçüncüsü, dördüncüsü. Hepsi kız. Yemek masasında hep fısıldaşıyorlardı. Karanlık köşelerde hep kıkırdıyorlardı. Kızlarımı seviyorum. Ama onları anlamıyorum. Sonra oğlum doğdu. O farklıydı. Basitti. Birbirimizi anlayabiliyorduk. Artık yalnız değildim. Senin için bunun sadece bir iş olduğunu ve onun yanlış zamanda, yanlış yerde olduğunu biliyorum. Hiçbir önemi yok bunun. Hiçbir önemli değil. Çünkü onu benden aldın. Sana korkunç şeyler yapacağım, tamam mı? Düşündüğünden çok daha fazla acı çekeceksin. Çünkü beni kendi evimde yine bir yabancı haline getirdin.
1: Ne kadar işe yarar bilmiyorum ama oğlunuz için gerçekten üzgünüm.
0: Teşekkür ederim Samantha.
1: Kızı bırakın lütfen.
0: Henüz değil.
1: Bir anlaşma yapmıştık.
0: Ve ben sözünün eri biriyimdir. Kızı zarar vermeden serbest bırakacağım. Ama önce sana ne yapacağımı izleyecek.
1: Lütfen. Lütfen. Her şeyi yaparım. Her şeyi.
0: Daha yalvarmaya başlama. Bunun için çok zamanın olacak.
2: Nasılsınız? Bir şey ister misiniz?
0: Hayır, gayet iyiyiz.
2: Biraz daha kahve ya da elmalı turta ister misiniz?
0: Sana bir kez daha hayır demek zorunda kalırsam sonuçlar olur.
2: Merhaba canım.
1: Merhaba anne.
2: Görünüşe göre bir plan varmış.

0: Öyle görünüyor. Neden Emily'yi buradan çıkarmıyorsun? Burası bir çocuk için uygun değil.
1: Buna karışmayın hanımlar. Bu sizin kavganız değil.
0: Artık kenarda durmak yok. Hepimiz bir taraf seçmek zorundayız. Değil mi hanımlar?

0: Babanı öldürdüğüm için çok üzgünüm Emily. Keşke geri alabilsem.
1: Biliyorum. Onu kurtarmaya çalıştın.
0: Yine de...
1: Ve beni kurtardın.
0: Teşekkür ederim.
1: Ayrıca... Sadece tetiği çektiğini biliyorum. Sana ne yapacağını söyleyen başka biri vardı. Seni babama kim gönderdi?
0: Şirket denen bir grup var.
2: Bu bir izci kız.
3: Kurtulundu. Hayır, dur.
0: Uzun zamandır her şeyi onlar yönetiyor. Bütün kuralları koyuyorlar. Ve işlerine geldiğinde değiştiriyorlar. Dokunulmaz olduklarını düşünüyorlar. Her şeyi yapabileceklerini sanıyorlar.
1: Ama yapamayacaklar. Değil mi?
0: Hayır. Yapamayacaklar. Artık değil.
3: Vay vay vay. Burada kim varmış böyle?
1: Kurabiye satıyorum.
3: Gerçekten mi? Nerede peki? Hakkında çok şey duyduğum küçük kız sensin, değil mi? Beni o kadar küçümsüyorlar ki pis işlerini yapmak için bir çocuk göndermişler. Kalbine bak ha? Lanet olsun.
4: Beni duyabiliyor musun?
3: Gayet net.
4: İkimiz de hayattayız ve
0: iyiyiz ve böyle kalacak.
5: Hadi ama sen bunun bana bağlı olmadığını biliyorsun.
0: Bunu şimdi bitirmek için tek şansın var. Yıllar önce annem hata yaptı ve yanlış tetiği çekti. Ben aynı hatayı yapmayacağım.
4: Önündeki küçük kızın bir geleceği olacak.
0: Ortaklarına dön ve onlara nerede çalışacaklarını, nerede yaşadıklarını bildiğimizi söyle. Onları biz fark etmeden 100 kez öldürebiliriz. Onlara 8 yaşındaki bir kız sayesinde hayatta kaldıklarını söyle.
1: 8,5.
4: Affedersin.
0: 8,5'muş. Anlaşıldı mı?
3: Anlaşıldı.
4: Şimdi gözlerini kapat ve ona kadar say. Yavaşça.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...

0: kullanabilir miyim?
1: Hayır.
0: Peki radyoyu açabilir miyim?
2: Aç bakalım bebeğim.
3: Evet millet, yola çıkma zamanı. Kendinize iyi bakın ve diğer tarafta görüşürüz.

0: Milli Takımlar Resmi İçecek Sponsoru Sarıyer Kola sundu.
1: Zey Stüdyo, Belma Benen'le Geziyoruz'u sunar.

0: Efendim merhabalar, ben Beyma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Bugünkü durağımız Peygamberler Şehri Şanlıurfa. Efendim programımızı inanç noktası anlamında çok önemli bir yer olan Balıklı Göl'den açıyoruz. Eğer hazırsanız tarihiyle, doğasıyla, yöresel lezzetleriyle dopdolu, çok renkli bir Şanlıurfa bölümü tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.
1: Belma Belen'le geziyoruz program ekibi olarak. Bugün Şanlıurfa'dayız. Tarihiyle, doğasıyla, yöresel lezzetleriyle yine çok güzel bir bölüm sizi bekliyor.

0: Efendim, Şanlıurfa'da ilk durağımız Balıklı Göl. İnanç turizmi anlamında, inanç noktası anlamında Balıklı Göl çok ama çok önemli bir yer. Efendim, Şanlıurfa'da en çok turist çeken yerlerin başında şu anda bulunduğumuz Balıklı Göl geliyor. Efendim, her yıl milyonlarca turist ağırlıyor Balıklı Göl. Dini, mezhebi, inancı ne olursa olsun herkes Balıklı Göl'ü ziyaret etmek için Şanlıurfa'ya geliyor. Efendim, huzur dolu, mükemmel bir ambiyansı var Balıklı Göl'ün. Özel günlerde dolup taşıyor. Mübarek Ramazan ayındayız. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz bu vesileyle. Efendim, düğünlerde, sünnetlerde Şanlıurfa halkının burası olmazsa olmaz uğrak yeri. Kandillerde Ramazan ayında Balıklı Göl dolup taşıyor. Peki Balıklı Göl'ün özelliği nedir? Efendim, burası Hazreti İbrahim Peygamber'in Kral Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer. Ateşin suya, odunların balığa dönüştüğü yer. Evet değerli izleyenler, kısaca Balıklı Göl'ün hikayesini anlatmak istiyorum. Babil Kralı Nemrut halka zulmeder ve çok sayıda put yapar. Herkesin de bu putlara tapmasını ister. Ve bütün halk putlara tapar, bir kişi dışında. Hazreti İbrahim Peygamber asla ve asla bu putlara tapmaz ve Nemrut büyük bir festival düzenler. O festivale Hazreti İbrahim Peygamber dışında herkes katılır. Onların yokluğunu fırsat bilen Hazreti İbrahim Peygamber elindeki baltayla bu putların hepsini kırar, parçalar. En büyük olan put kalır, onu kırmaz, elindeki baltayı o putun boynuna asar. Ve Kral Nemrut bu durumu görünce bunu Hazreti İbrahim Peygamber'in yaptığını hemen anlar ve öldürülmesini emreder. Değerli izleyenler, Urfa Kalesi'nden Hazreti İbrahim Peygamber işte şu anda bulunduğumuz yere, Balıklı Göl'e yakılan dev bir ateşe atılır. Ama Cenab-ı Allah tarafından Hazreti İbrahim Peygamber ateşe atılır atılmaz, ateş suya, odunlar balığa dönüşür. Evet, işte değerli izleyenler, Balıklı Göl o günden bugüne, geçmişten günümüze İnanç anlamında önemli bir merkez olmuş.
1: Balıklı Göl her zaman çok kalabalık.

0: Değerli izleyenler, Balıklı Göl inanılmaz kalabalık. Efendim buraya geldiğinizde yapabileceğiniz çok fazla şey var. Tabii önce bol bol dua etmelisiniz. Bol bol fotoğraf almalısınız, video almalısınız. Ve Balıklı Göl'ün içinde bulunan, kutsal sayılan balıklara yem atıp dilek tutmalısınız. Efendim ben de yemimi aldım. Bakın o kadar çok balık var ki suyun içerisinde. Doğal kaynak suyu. Evet değerli izleyenler, binlerce, yüz binlerce balık şu anda Balıklı Göl'de doğal kaynak suyunun içinde. Efendim ben de şöyle yemimi hemen atıyorum, dileğimi tutuyorum. Hadi bismillah. Bakın şu anda Balıklı Göl'de mükemmel görüntüler. Efendim yüzlerce, binlerce balık yemi attığım andan itibaren hemen toplandı. Evet çok güzel görüntüler, irili ufaklı alabalıklar, aynalı sazanlar mükemmel bir görüntü oluşturuyor Balıklı Göl'de. Her şey çok güzel. Efendim burası inancın merkezi, inanç turizmi anlamında gerçekten Türkiye'nin göz bebeği. Hem ülkemizde hem de Şanlıurfa'da inanç turizmi anlamında en çok ziyaret edilen yerlerden biri. Evet efendim. Herkes burada, herkes burada. Bakın teyzemiz biraz önce fotoğraf çektirdik. Gaziantep'ten gelmiş.
1: Evet.
0: Teyzeciğim adın ne?
1: Dürdane.
0: Dürdane teyze.
1: Evet.
0: Anteplisin.
1: Evet.
0: İlk defa mı geldin buraya?
1: Yok çok geldim.
0: Her zaman geliyor musun?
1: Geliyorum.
0: Ne yaptın burada?
1: Dua ettik.
0: Balıklara, Allah kabul etsin.
1: Balıklara yem attım.
0: Evet.
1: Dua ettik.
0: İşte. Dilek tuttun.
1: Evet.
0: Efendim şu anda Balıklı Göl'ün bir diğer tarafındayız. Suyun çıktığı yerdeyiz. Daha doğrusu Hazreti İbrahim Peygamber'in ateşe atıldığı yerdeyiz. Düştüğü makamın hemen yanı başındayız. Efendim sağ tarafımızda Halilül Rahman Camii var. Evet, kiliseden camiye dönüştürülmüş. Yanımızda Yılmaz var, rehberimiz. Efendim buralarla ilgili biraz daha detaylı bilgiyi ondan alacağız. Yılmaz merhabalar.
2: Merhaba hocam. Nasılsın? Hoş geldiniz. Hamdolsun. Siz sormalı.
0: Vallahi iyiyiz. Balıklı Göl'de olmak güzel. İnsan böyle bir huzurla doluyor değil
2: aynen,
0: mi buraya gelince?
2: Maneviyatı gerçekten çok fazla bir şehir.
0: Evet. Neredeyiz şu anda?
2: Şu anda Halilurrahman Gölü'ndeyiz. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı makamdır burası.
0: Ateşe atıldığı nokta.
2: Evet, ateşe atıldığı nokta. Tam olarak düştüğü makam ise hemen tam karşıda. Ziyaret yerimiz var. Şifalı suyumuzun bulunduğu alandır. İbrahim Aleyhisselam'ın düştüğü makam orasıdır. Şu anda gözle görmüş olduğunuz alan ise Halilurrahman Gölü'dür. Ateşin ve alevlerin fazla olduğu yer olarak bilinir. Buraya atılıyor ve o sırada Rabbimiz Cebrail Aleyhisselam'a emrediyor. Ve Cebrail Aleyhisselam kitapta geçen Enbiya Suresini indiriyor. Enbiya Suresi 69. ayette şöyle geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Künne yanarı künni berden selamun ala İbrahim. Ey ateş, İbrahim'in üzerine serin ve selamet ol. İbrahim'i incitme diyor. Ve o sırada gözümüzde büyüttüğümüz ateş suya, odunlar balığa. Rivayete göre ise İbrahim Aleyhisselam düştükten sonra etrafı güllük ve gülistanlığa dönüşüyor.
0: Efendim buraya geldiğinizde göreceksiniz. Tarihi yapılar var Balıklı Göl'ün etrafında. Ama aynı zamanda yöresel puşiler, yöresel kıyafetler satan, kiralayan yerler var. İşte buraya geldiğinizde efendim bu yöresel kıyafetlerle, puşilerle fotoğraf çektirme imkanına sahip oluyorsunuz ve Şanlıurfa hatırası olarak yanınızda alıp götürüyorsunuz. Yılmaz, ben de almayayım mı bir fotoğraf?
2: Evet, tabii gelmişken
0: şöyle ben de giyeyim.
2: Yöresel kıyafetimizi de giyin.
0: Bunların boyu uzunmuş, tam benlik. Ondan mı bağlayacaksın? Evet. Tamam, bağla hadi. Evet, efendim şöyle tam Şanlıurfa kadını olayım. Şanlıurfa kadını nasıl?
2: Şanlıurfa kadını elinde, evinde hamaratlı bir kadın.
0: Ama süslü.
2: Süslü. Kendine bakan, her kadın gibi kendine bakmayı seven bir kadın Urfa kadınları.
0: Of, gerçekten. Çok sıktın.
2: Çok mu sıktın?
0: Tamam, iyi.
2: Dur bir dakika.
0: Kuşak da mı var? Ay ben fotoğraf almaz mıyım? Balıklı Göl'de yöresel kıyafetimi giyip herkes alıyor, ben kusur kalır mıyım? Efendim duamızı yaptık. Balıklara yem attık. Balıklı Göl'ün maneviyatını sonuna kadar, iliklerimize kadar hissettik. Yöresel kıyafetimizi giydik. Şimdi ne zamanı? Fotoğraf alma zamanı. Neye karşı? kutsal Balıklı Göl'e karşı. Burası çok güzel efendim. Daha önce gelmediyseniz ilk fırsatta, ilk uygunluk durumunuzda Balıklı Göl'e mutlaka gelin. Yılmaz, teşekkürler, çok sağ ol. Evet efendim, rengarenk puşiler, rengarenk kıyafetler. Ben şimdi fotoğrafımı alayım müsaadenizle. Burası Şanlıurfa Balıklı Göl.

0: Ayn Zeliha Gölü'ne geçiyoruz.
1: Değerli izleyenler, şu anda Ayn Zeliha Gölü'ndeyiz. Balıklı Göl'ün bir diğer tarafındayız. Burası Balıklı Göl'e çok yakın. Efendim, tıpkı Balıklı Göl gibi Ayn Zeliha'nın suyu da doğal kaynak suyu. Ayn Zeliha Gölü'nün içinde de alabalıklar ve aynalı sazan balıkları var ve bu balıklar Balıklı Göl'de olduğu gibi kutsal kabul ediliyor. Peki Ayn Zeliha kimdir? Efendim, Ayn Zeliha zalim Nemrut'un üvey kızıdır. Aslında Allah'a ilk iman eden, ilk inanan isimlerden biridir. Efendim, Ayn Zeliha üvey babası Nemrut'un Hazreti İbrahim peygambere yaptığı zulmü görür. Hazreti İbrahim'in mucizesini görür. Ateşin nasıl suya dönüştüğünü, odunların nasıl balığa dönüştüğünü görür ve babasının ilahlığını reddeder. Zalim Nemrut o kadar zalimdir ki üvey kızını bile tıpkı İbrahim peygamber gibi ateşe atar. Efendim, Hazreti İbrahim peygamber Allah'ın mucizesine nasıl vesile olduysa, Ayn Zeliha bu mucizeyi nasıl gördüyse, aynı şekilde Ayn Zeliha da o ateşten kurtulur. Zalim Nemrut üvey kızı Ayn Zeliha'yı ateşe atar atmaz, tıpkı Hazreti İbrahim peygamberde olduğu gibi ateş suya, odunlar balığa dönüşür. Evet değerli izleyenler, şu anda Ayn Zeliha Gölü'ndeyiz. Şanlıurfa'ya gelen turistler önce Balıklı Gölü ziyaret ediyor, ardından Ayn Zeliha Gölü'ne geçiyor. Bakın, buraya gelen turistlerin aslında en büyük aktivitesi, en keyifli aktivitesi gölün üzerinde kutsal balıkların içerisinde kayıkla gezmek. Efendim, biz de sizlere bu mükemmel ortamı göstermek istedik. Kaptanımız Abdullah. Abdullah, nasılsın?
2: İyidir, teşekkür ederiz hocam.
1: Evet, bizler deyiz Abdullah, sesin az geliyor. Ne yapıyorsunuz burada şimdi?
2: Hocam, gelen misafirlerimizi bununla gezdiriyoruz. Evet. Güzel şeyler yaşatıyoruz.
1: Evet.
2: Mutlu oluyorlar, gidiyorlar.
1: Buraya da bol bol turist geliyor.
2: Aynen, çok geliyor.
1: Seviyorlar mı turistler burada gezmeyi?
2: Aşırı derecede seviyorlar.
1: Evet. Anlatıyor musun onlara?
2: Tabii, işte zaten genellikle gelen turistlerin hepsi rehberlerimizle karşılaşıyor. Onlar anlatıyor, bilgi veriyor.
1: Evet.
2: Onlar da zaten direkt geliyor, biniyor. Şifalı suya ellerini koyuyorlar.
1: Evet.
2: Öyle güzel vakit geçiriyorlar.
1: Şifalı suya ellerini mi sokuyorlar?
2: Aynen. Aynen.
1: Aa, ben de yapsam mı acaba şifa niyetine? Değerli izleyenler, evet, geldiğinizde Balıklı Gölü ziyaret edin, fotoğraf video alın, bol bol dua edin, balıklara yem atın. Ayn Zeliha Gölü'ne geçin, böyle kayıkla keyifli bir gezinti yapın. Bakın, gölün ortasında bir şelale var. İşte o şelaleden akan su rivayete göre Ayn Zeliha'nın gözyaşları. Evet efendim, aslında Ayn Zeliha Hazreti İbrahim'e aşık olur ama kendisine değil, Hazreti İbrahim'in dinine aşık olur. Ve Hazreti İbrahim'e yapılan zulmü görünce de babasının ilahlığını reddeder ve aynı akıbet Ayn Zeliha'yı da bulur. Ama ikisi de Allah'ın mucizesi, bu durumdan kurtulur ve Allah ateşi suya, odunu balığa dönüştürür. Efendim, şu anda şelalenin yanından geçiyoruz. Bakın, elimizi uzatsak tutacağız. Abdullah, rica etsem şöyle biraz daha yaklaşalım şelalenin yanına. Evet, Ayn Zeliha'nın gözyaşları. Zalim Nemrut dinine aşık olduğu Hazreti İbrahim'i ateşe atınca Zeliha'nın akıttığı gözyaşları. Tabii ki bu bir rivayet. İnanç turizmi anlamında, inanç noktası anlamında, maneviyatı en yüksek yerlerden birindeyiz. Balıklı Göl ve Ayn Zeliha'dayız. Efendim, ben de turistlerin yaptığı gibi şimdi elimi şifalı suya sokmak istiyorum. Evet, inşallah balık falan şu anda gelip elimi yemez. Evet, şifa niyetine. Gölün suyu buz gibi. Buz gibi. Evet, burada yapılan kayık turları kısa sürüyor. Zaten Balıklı Göl biraz daha büyük ama Ayn Zeliha Gölü biraz daha küçük.
2: Aynen öyle.
1: Evet, Balıklı Göl böyle uzunlaması ama burası biraz daha dikdörtgen bir göl. Ama ikisinde de doğal kaynak suyu var ve kutsal balıklar var. Ortam çok güzel, şahane ve Ayn Zeliha Gölü'nün etrafında kafeler var. Efendim gölün güzelliğine karşı oturuyorsunuz. Çayınızı kahvenizi yudumluyorsunuz. Eşsiz manzarayı izliyorsunuz. Kayıkla gezenlere bakıyorsunuz. Evet, turumuzu tamamladık. Ayzelya Gölü'nde şöyle kısa bir tur yapmak. Sizlere de göstermek istedik. Şimdi dönüyoruz ve Şanlıurfa'yı gezmeye devam ediyoruz. Aslında Balıklı Gölü'nün, Ayzelya Gölü'nün bulunduğu alanda inanç noktası anlamında gezilecek çok fazla yer var.

Efendim, Peygamberler Şehri Şanlıurfa, tarım ve hayvancılık şehri, tarih şehri, turizm şehri. Şanlıurfa söz konusu olunca turizmin birçok dalını konuşmak mümkün. Ancak Şanlıurfa için inanç turizmi çok önemli. Efendim, inanç turizminden dolayı yılda milyonlarca kişi Şanlıurfa'ya akın ediyor. Ve Şanlıurfa'da gerçekten inanç turizmi anlamında gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Bunların başında da merkezde Balıklı Göl geliyor, aynı Zeliha Gölü geliyor. Efendim, şu anda Mevlid-i Halil Camii'ndeyiz. Balıklı Göl'ün, aynı Zeliha Gölü'nün hemen karşısındayız. Çok yakınındayız. Burası ibadete açık olan bir cami ve Şanlıurfa'ya gelen turistlerin gezi rotasında gezip görebilecekleri, ibadetlerini yapabilecekleri çok fazla cami bulunuyor. Onlardan bir de şu anda bulunduğumuz Mevlid-i Halil Camii. Efendim, Mevlid-i Halil Camii'nin yanında da Hazreti İbrahim Peygamberimizin doğduğu, büyüdüğü mağara var. Efendim, inanç noktası anlamında orası da en çok turist çeken yerlerden biri. Özellikle mübarek Ramazan ayında İbrahim Peygamber'in doğduğu, büyüdüğü mağara sıkça ziyaret ediliyor. Ve Şanlıurfa inanç turizmi anlamında buraya gelen turistler için son derece zengin bir rota oluşturuyor. Efendim, o rotanın bir parçası da Hazreti İbrahim'in doğduğu, büyüdüğü mağara. Oraya doğru ilerliyoruz. İnanç turizmi anlamında önemli bir yer.

0: Mevlidi Halil Mağarası ziyaretçi akınına uğruyor.
1: Değerli izleyenler, Şanlıurfa buram buram tarih kokuyor. Şanlıurfa buram buram inanç kokuyor. Efendim şu anda Mevlidi Halil Camii'nin avlusundayız. Ve güvercin Şanlıurfa için önemli bir sembol. Bakın burada çok sayıda güvercin var. Yüzlerce, binlerce güvercin var. Ve buraya gelen ziyaretçiler güvercinlere yem atıyor. Tıpkı Balıklı Göl'de, aynı Zeliha Gölü'nde balıklara yem attıkları gibi. Evet, gerçekten caminin avlusunda bulunan güvercinler tarihle, inançla bütünleşince inanılmaz güzel bir görüntü oluşturuyor. Evet, çok kalabalık. Efendim Ramazan ayında çok kalabalık Şanlıurfa. Aslında Şanlıurfa her zaman çok kalabalık. Evet, Türkiye'de en çok turist çeken yerlerden biri. Değerli izleyenler, Mevlidi Halil Camii'nin hemen yanında bulunan Mevlidi Halil Mağarası'na doğru ilerliyoruz. Efendim rivayete göre burası Hazreti İbrahim Peygamber'in doğduğu, büyüdüğü mağara. Evet, bakın yürümekte zorlanıyoruz, çarpıyoruz ara ara çünkü çok kalabalık. Herkes burada ve Ramazan ayından dolayı da ziyaretçi sayısı artmış durumda. Efendim kadınların ve erkeklerin giriş yerleri ayrı. Mevlid kutlu doğum demek. Hazreti İbrahim Peygamber'in bu mağarada doğduğuna inanıldığından mağaraya Mevlidi Halil Mağarası ismi verilmiş. Efendim zalim kral Nemrut kahinlerinden doğacak tüm çocukların tahtını ve dinini tehlikeye attığını öğrenir. Ve o yıl doğacak tüm çocukların, özellikle erkek çocuklarının öldürülmesini emreder. Efendim bu sırada Hazreti İbrahim Peygamber'in annesi ona hamiledir. Bunu duyunca bu mağaraya sığınır ve hamileliğini arkamda gördüğünüz mağarada geçirmeye karar verir. Ve Hazreti İbrahim Peygamber'i o mağarada dünyaya getirir. Değerli izleyenler, rivayete göre düzenli olarak Hazreti İbrahim Peygamber'in annesi her gün o mağaraya gelir ve onu emzirir. Başka bir rivayete göre her gün bir ceylan gelip Hazreti İbrahim Peygamber'i emzirir ve doyurur. Başka bir rivayete göre de efendim 15 ay boyunca Hazreti İbrahim Peygamber bu mağarada kalır, bu mağarada yaşar ve 15 yaşında genç bir delikanlı görünümünde mağaradan çıkar ve zalim Nemrut'un gazabından kurtulur. Evet, Mevlidi Halil Mağarası Şanlıurfa'da ziyaretçi akınına uğruyor. Efendim mağaranın içi şu anda ekranlarınıza geliyor. Evet, burası her zaman çok kalabalık ve inanç noktası anlamında kesinlikle Şanlıurfa ülkemizin en çok turist çeken şehirlerinden biri.

0: Değerli izleyenler, programımız Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim şu anda Dergah Çarşısı'ndayız. Dergahın hemen yanı başındayız. Burası Şanlıurfa halkının ve Şanlıurfa'ya gelen turistlerin olmazsa olmazı uğrak noktası. Her zaman çok kalabalık, her zaman çok hareketli. Efendim sizi Dergah Çarşısı'na getirdik. Bakalım burada neler var. Efendim burada kebapçılar var, ciğerciler var. Şanlıurfa'ya özgü mis gibi taze taze yöresel ürünlerin satıldığı dükkanlar var. Bakırcılar var, kuyumcular var. Alan çok büyük. Efendim Şanlıurfa'ya geldiğinizde Dergah Çarşısı'na mutlaka uğramalısınız. Özellikle hanımlar, sizler için burası cennet. Kuru dolmalıklar alın, isotlar alın, baharat alın, salça alın. Efendim Şanlıurfa'ya geldiğinizde zaten bunları almadan gitmek olmaz. Aynen. Ustam merhabalar.
1: Merhabalar Belma Hanım, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. İsim nedir?
1: İsmim Sedat Kılıç.
0: Sedat Ustam, nasılsın, iyi misin?
1: Elhamdülillah, çok şükür, bereket versin.
0: Evet.
1: Yani Ramazan'ın feyzi de üzerinde maşallah.
0: Hayırlı
1: yani bereketiyle
0: Ramazanlar.
1: Geliyor. Allah razı olsun. Tüm Türkiye'ye buradan hayırlı Ramazanlar diliyoruz.
0: Evet.
1: Hani
0: kalabalık mı çarşı?
1: Güzel. Tabii son bir hafta 10 gün daha çok bayram telaşı
0: bayrama
1: oluyor.
0: Doğru,
1: aynen.
0: Mi?
1: O daha kalabalık ama şu anda gene doluluk oranı yüksek yani.
0: Evet ustam, isot nerede isot? Şanlıurfa'nın ünlü isodu.
1: Bunların hepsi isot
0: mu?
1: Evet.
0: Farkı ne?
1: Farkı mesela şu en üsttekilerden başlayalım. En üstteki mesela bizim Urfa'nın topraklarında yetişen 7-8 kıvrımlı, 3 burunlu biberlerimizdir bunlar.
0: Evet.
1: Bunlar Urfa'nın orijinal biberidir. Bunların kalite farkı da mesela güneşte kurutulması var. Fırında kurutulması var. Biberin mesela harmanlama zamanı var. Mesela en üsttekiler yazın ilk biberleridir. Aha. El lezzetli olduğu biberlerdir. O zaman da biber biraz daha kıymetli olduğu için onların fiyatları biraz daha yüksek oluyor.
0: Tamam.
1: Aşağı doğru geldikçe işte fabrikasyonlar var. Mesela fırınlanmış ürünlerimiz var. Hı-hı. Bunlar da mesela kaliteli ama yani sonuçta fırınlanmış, diğerleri gibi organik, güneşte
0: onlar
1: kurutulmamış.
0: Onlar ev yapımı.
1: Aynen.
0: Tamam. He.
1: Bunlar da fabrika biberin
0: evet.
1: çeşitleridir. Bunlar da işte en alt mesela artık sezon sonundaki biberler oluyor. Hı-hı. Biberin en son ucuzladığı son dönem biberleri oluyor. Bunlar Hı-hı. da bu şekilde şöyle fiyatları da görebiliyoruz. Bu şekilde fiyatlardan satılıyor.
0: Bunların
1: zaten.
0: Hepsi isot mu?
1: Aynen isot. Zaten
0: kaç çeşit isot var?
1: Mesela isotun çeşitleri şu an buradaki çeşit olarak baktığınızda en az 18-20 çeşit var.
0: 18-20 çeşit.
1: Aynen.
0: Pul biber nedir? İsot nedir?
1: Şimdi pul biber şimdi kırmızı biberin normal tazeyken alıp parçalanıp kurutulduktan sonra işlenmesi o pul biberdir.
0: Tamam.
1: Bu pul biber kuruduktan sonra el yapımları için güneşte naylon torbaların içinde, fabrikasyon kısmında da kepertme dediğimiz makinelerin içinde sıcakta bekleterek rengi değişiyor. O hani fermante olayı oluyor. O Hı-hı. renk değiştikçe, siyahlaştıkça isot evrim geçiriyor, şey pulber evrim geçiriyor, isot oluyor. Bir de bizim isot reçelimiz var.
0: Tamam.
1: Mesela Urfa'nın şöyle ben hemen yan tezgahımıza geçelim.
0: Evet evet.
1: Şuradan mesela ben size şöyle göstereyim.
0: İsot reçeli.
1: Aynen isot reçeli.
0: Reçel midir bu?
1: Aynen reçel. Şimdi bu bizim...
0: Tatlı değil ama reçel
1: acı,
0: değil
1: tabii,
0: bu.
1: Acı.
0: Salça. Aslında
1: aynen,
0: salça.
1: Biber salçası.
0: Neden
1: ama
0: peki isot reçeli deniyor?
1: Aynen Şanlıurfa'da biz bunu kahvaltıda yediğimiz için biz yemeklerimizde biber salçası kullanmayız. Urfa'da biz yemeklere ya isot ya da domates salçası kullanırız. Bunu kahvaltıda yediğimiz için reçel diyoruz.
2: Yöresel kumaşlar nasıldır renkli?
0: Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da keyifli keyifli çarşıyı gezmeye devam ediyoruz. Efendim aslında çarşının her tarafında Şanlıurfa var. Çarşının her tarafında Şanlıurfa'nın gastronomisine dair, geleneğine, kültürüne dair bir detay var. Evet efendim şimdi önünden geçerken dikkatimi çekti. İçinde bulunduğumuz dükkan ışıl ışıl, rengarenk ve Şanlıurfa kadınının giydiği kıyafetlerin dikildiği yöresel kumaşlar. İşte bu mağazada satışa sunulmuş. Efendim Şanlıurfa kadını süslü. Aslında genel anlamda Güneydoğu Anadolu kadını süslü. Şanlıurfa kadını ışıltıyı seviyor. Rengi seviyor. Efendim takıp takıştırmayı seviyor. Kısacası Şanlıurfa kadını süslü. Gerçekten süslü. Şanlıurfa'nın kadını rengarenk. Zaten efendim kumaşlardan da bunu anlıyoruz. Ama şimdi bu kumaşların verdiği bir mesaj var. Yanımızda Kerim var. Şimdi Kerim'e Soracağız bakalım bu kumaşların hangisi özel günlerde giyiliyor, hangisi gündelik yaşamda giyiliyor, verdikleri mesajlar neymiş? Kerim merhabalar.
3: Merhabalar.
0: Nasılsın?
3: Teşekkürler, sağ olun, hoş gelmişsiniz.
0: Hoş bulduk.
3: Bu arada ayağınıza sağlık.
0: Teşekkürler.
3: Şöyle genelde açık renk giyimi genelde gelinlerde oluyor. Çünkü yeni gelinler illa açık renk giyimi oluyor bizde.
0: Tabii öyle olmaz.
3: Şimdi şöyle mesela bunlar hepsi bizde giyiliyor gelinlerde. Şöyle mesela görüyorsunuz mesela bu yeşilimiz var.
0: Evet.
3: Bu yeşili genelde bu Araplar fazla giymiyor. Bunu genelde Kürtler fazla giyiyor.
0: Evet.
3: Hani aslında bizim bu elbiselerimizin giyimin amacı da şöyle bir şey. Mesela nasıl dersiniz, hani Urfa'da çiğ köfte gibi hani kalıcı bir şey vardır. Gelenek bir şey vardır. Bizde de mesela normal kot falan giymezler burada.
0: Evet.
3: Çünkü hepsi aşirettir.
0: Evet.
3: Aşiretin olmasının sebebi de şöyledir. Mesela bunu illa bu giyimiz şey yaparlar yani bu elbiseleri takarlar.
0: Şimdi Kerem, Şanlıurfa halkını Araplar ve Kürtler oluşturuyor.
3: Aynen doğru.
0: Şimdi Araplarla Kürtlerin giyim tarzı benziyor mu, farklı mı?
3: Ya şöyle aslında.
0: Yani Arap kadını nasıl giyinir, Kürt kadını nasıl giyinir?
3: Ya şöyle
0: İkisi
3: aslında.
0: İkisi süslü.
3: Doğrudur, aynen. İkisi de süslü de dediğiniz gibi çok da güzel.
0: Kumaşlardan anlıyorsunuz zaten.
3: Doğrudur, aynen dediğiniz gibi. Şöyle ikisi de benziyor aslında ama farklı yapımı var. Hani dikim farkı var biraz.
0: Evet.
3: Yoksa hepsi aynıdır. Mesela Kürt kadını da bunu giyer.
0: Evet.
3: Arap kadını da bunu giyer ama işte dikim farkı biraz var.
0: Evet.

0: Bakırcılık geleneksel zanaat dalımız.
1: Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da şu anda Kazancı Pazarı Bakırcılar Çarşısı'ndayız. Efendim, Şanlıurfa bakırın sanata dönüştüğü şehir ve her yerden çekit sesleri geliyor. Burada çok değerli ustalarımız var. İşte efendim, yıllarını bu sanata vermiş Halil ustamızla birlikteyiz. Ustam, merhabalar.
2: Merhaba efendim.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ederiz, Allah razı olsun.
1: Şimdi buraların en eski, en ünlü ustası kim dedik? Halil Çalışır Usta dediler.
2: Eyvallah.
1: Aradık, aradık, seni bulduk.
2: Teşekkür ederiz.
1: Ustam, nasılsın, iyi misin? Kaç yılını verdin?
2: 50 yıldır bu işten meşguluz.
1: Baba mesleği.
2: Dede mesleği.
1: Oo, dededen bu yana evet. Bu sanatı icra ediyorsun.
2: Aynen. 1920'den beri.
1: Evet. Şimdi bakırcılık sanatı deyince akla Gaziantep gelir, Maraş gelir, Erzincan gelir, Urfa gelir. Aslında Türkiye'nin genelinde de çok değerli ustalarımız var bu sanatı icrada. Şanlıurfa'nın bakırcılık sanatının özelliği nedir? Farkı nedir?
2: Dövme olduğundan dolayı. Evet. El işi dövme olduğundan dolayı.
1: İşleme var mı?
2: İşleme var. O işlediklerimiz orada var. Orada babasının.
1: Evet. Neler var burada?
2: Bunlar da kabartma. Bunlar hediyeli eşya. Buraya yöresel motifleri çiziyoruz. Sipariş üzerine istenen şeyleri yapıyoruz.
1: Şimdi Halil Usta, çizmesi, dövmesi, işlemesi hepsi sana mı ait?
2: Hayır. Kalfalarım var, oğlum var. Beraber çalışıyoruz.
1: Evet.
2: Yeğenim var.
1: Evet.
2: Beraber çalışıyoruz.
1: Ne yapıyorsun şu anda?
2: Çiğ köfte leğeni yapıyorum.
1: Çiğ köfte leğeni. Çiğ köfte olmadan olur mu? Burası Şanlıurfa. Niye böyle burası?
2: Tırtır oluyor ki rende gibi burgulu daha çabuk rende yumuşatsın, lokum gibi olsun.
1: Bulgurun yumuşaması için
2: evet.
1: Böyle.
2: Evet, evet. Oturtırlar kendine şey diyor.
1: Çiğ köfte önemli rende bir kültür. Sıra gecelerinin olmazsa olmazı.
2: Aynen.
1: Ve efendim çiğ köftenin yoğrulduğu kazanlarda leğen. İşte burada leğen, kazan değil pardon leğen düzeltiyorum.
2: Evet.
1: Burada ustalarımız tarafından yapılıyor.
2: Daha bu yarım aşamada daha yapılacak. Ağzı sarılacak, yanları dövülecek. En sonunda da kalay olacak. Ondan sonra bir güzel çiğ köfte yapılacak içine. Öyle çeşit sayamayacağımız kadar çeşit var. Şimdi sipariş üzerine çalışıyoruz. Mesela bak o yaptığımız da sipariş. O müşterinin siparişi.
1: Evet.
2: Sipariş üzerine çalışıyoruz. Olan siparişleri yapmaya, gücümüz ölçüsünde yapmaya çalışıyoruz.
1: İzleyenler, Şanlıurfa'nın tarihi çarşısını keyifli keyifli gezmeye devam ediyoruz. Efendim, kıyafetler ışıltılı, yöresel eşarplar ışıltılı. Şu anda Şanlıurfa kadınının kullandığı birbirinden şık, ışıl ışıl yöresel eşarpların satıldığı bir dükkandayız. Yanımızda Mehmet Can var. Mehmet Can buralarda çok ünlü. Mehmet Can, nasılsın?
3: Evet, sağ olun, nasıl iyisin?
1: Bizler de iyiyiz. Bunlar nedir?
3: Bunlar başörtüler,
1: evet.
3: Yöresel başörtüler.
1: Kim takar, kim alır?
3: Tabii. Mesela şöyle burada mor olanlar var, bunlar Kürtlerin.
1: Açalım, açalım Mehmetcan.
3: Bunlar Kürtlerin.
1: Kim takıyor bunları?
3: Kürt bayanları kullanıyor.
1: Tamam. Kürtler var, Araplar var efendim bol bol Şanlıurfa'da.
3: Bunlar Kürt bayanların genç tayfası kullanır. Şunlar da orta yaş olanlar kullanır.
1: Şimdi hepsinin bir anlamı var. Tabii. Hepsinin verdiği bir mesaj var.
3: Evet.
1: Tamam.
3: Bunlar da orta yaş için mesela yaşlı, orta yaş kesimini kullandı.
1: Orta yaş daha sade.
3: Aa, evet.
1: Gençlerin da, kullandığı daha böyle.
3: Daha gençlerin. Şunlar da bizim yöresel mesela Arap bayanların, genç Arap bayanları, gelin zamanı, evlenecek olanların. Mesela genellikle evlenecek olan bayanların kullandığı. Bunlar da yöresel Arap örtüleridir. Tabii bunların renkleri, modelleri değişiyor. Çünkü kendilerinin elbise renklerine göre. Her birisi mesela mavi elbise giydikleri zaman mavi boncuklu başörtüsü takar.
1: Mavi elbise giyince bunu takıyorlar
3: tabii.
1: Böyle uyumlu kırmızı, olsun tabii. Diye.
3: Kırmızı giydikleri zaman kırmızı rengi takarlar mesela. Ondan sonra bunun konu altına şöyle yöresel bizim ipeklerimiz var. İpektir. Bunlar
1: evet.
3: Yöresel ipektir. Bunları da bu başörtülerin altına bağlarlar. Şöyle yöresel mesela kıyafetleri vardır mesela. Bu bir
1: evet.
3: Mesela Faraca şeyinden kullanırlar. Onların da giysileri mantolu.
1: Kim giyiyor bunları?
3: Bunları Arap bayanları.
1: Tamam. Üzerine eşarp?
3: Üzerlerine eşarp bağlıyorlar. Ondan tamam. Sonra bu şekil bu havaları kullanıyorlar.
1: Ver bir tane giyeyim Mehmetcan. Efendim valla sade eşarp yok. Sade kumaş yok. Sade kıyafet yok. Hepsi ışıl ışıl. Hepsi rengarenk. Tamam, ne yapıyor? Ooo çok detaylı valla. Eşarp ayrı, altına bağladığı ayrı. Şimdi?
3: Şimdi onu üstüne bağlıyorum.
1: Tamam.
3: Yani bana dönün, bana dönün.
1: Sana döneyim. Bana dönün. Buydu mu? Bu mudur bunun takımı?
3: Aa, şöyle, bunun takımı böyle.
1: Oldu mu?
3: Oldu ya.
1: Şahaneymiş ya. Şöyle bir çıkayım görsün izleyenler. Geliyorum. Geliyorum şimdi. Efendim burada da yöresel kemerler var.
3: Abi bunlar altın değil.
1: Bunlar... İmitasyon. Bunların altını çok pahalı malum.
3: Aynen.
1: Nedir bunlar?
3: Bunlar işte imitasyon. Bunlar gümüş rengi. Bunlar da sarı. Bunu gündelik kullanıyorlar işte elbiselerin üzerinde. Çünkü bu altın bağlı artık. Kimse altın alamıyor ki normal.
1: Aa tabii o kaç gram? Can mı dayanır? Evet. Değerli izleyenler. Yöresel kıyafetimi giydim. Bakar mısınız? Evet şöyle bir yürüyeyim. Efendim salına salına. Nasıl? Vallahi şahaneymiş. İşte hep böyle efendim. Kıyafetler, eşarplar, şallar hepsi ışıl ışıl. Hepsi rengarenk. Hepsi çok güzel. Seçin beğenin. İşte Arap kadınları, Kürt kadınları bunları giyiyor. Ve çarşıda Urfa'nın sokaklarında işte bu kıyafetleri giyen, bu eşarpları takan kadınları bol bol görebilirsiniz. Tamamen Şanlıurfa'nın kültürünü yansıtan kıyafetler, şallar, eşarplar. Evet şöyle bir yürüyeyim, şöyle bir defile yapayım Şanlıurfa'da, tarihi çarşıda.

0: Şanlıurfa'da ciğer yapmayalım mı?
1: Değerli izleyenler, Dergah Çarşısı'ndayız. Efendim, mis gibi biberleri soluduk, salçaları soluduk, kokladık. Burası çok güzel. Mutlaka gelmelisiniz. Eğer daha önce Şanlıurfa'ya gelmediyseniz, geldiğinizde buraya mutlaka gelin, alışveriş yapın. Mutlaka çarşıyı gezin. Efendim, alışverişinizi yaptınız, çarşıyı gezdiniz, karnınız acıktı. Ne yapacaksınız Urfa'da? Tabii ki kebap yiyeceksiniz. Tabii ki ciğer yiyeceksiniz. Efendim, ciğer olmadan Şanlıurfa bölümü asla olmaz. Şu anda yine Dergah Çarşısı'ndayız. Efendim, kısa bir lezzet molası vermek istedik. Yanımızda Mustafa ustamız var. Çok güzel ciğer yapıyor. Fena ciğer yapıyor. Ustam, merhabalar.
2: Merhaba Belma Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz ustam, sen?
2: Ben de iyiyim, çok şükür.
1: Başlayalım o zaman ustam. Peki Şanlıurfa için ciğer mi önemli, kebap mı?
2: İkisi de birbirine önemli. Biliyorsunuz Urfa'da bir tek ciğer ve kebaptan ziyade sulu yemek çeşitlerimiz, ev yemeklerimiz de ayrıyeten var. Evet. Onlarla beraber hepsi aynı kıyasla diyelim. Ortalama vermeyelim çünkü birbirinden güzeller.
1: Evet.
2: Şöyle başlayalım kuzu ciğerimizle.
1: Tabii ki ciğer, kebap Urfa'nın olmazsa olmazı.
2: Aynen öyle. Şöyle bir de üzerine.
1: Bu ne ya? Kuyruk
2: yağı. Bu da erkek kuzu yağı. Tamam. Kuzu kuyruğudur.
1: Tamam.
2: Bunda dediğim gibi koku falan olmaz. Çünkü erkek kuzudur. Bununla bu birleşince her birine illaki yağ değecek.
1: Tamam.
2: Ve enfes bir tat ortaya çıkacak.
1: Tamam. Hadi o zaman.
2: Saplamaya geçelim.
1: Saplamaya başlayalım. Şu anda ekranlarınıza gelmeye başladı. Ustam isim ne?
3: Aziz.
1: Aziz ustam, bu ne hız?
3: Bu 20 senedir bu işi yapıyorum. Yani dakikada 15 şiş vurabiliyorum.
1: Dakikada 15 tane şişe ciğeri saplıyorsun.
3: Aynen.
1: Vurmak mı dedin?
3: Aynen.
1: Vurmak mı, saplamak?
3: Saplamak.
1: Benim çok değerli arkadaşım İbrahim de buraya gelmiş Şanlıurfa'ya. Biraz önce çarşıda karşılaştık. İbrahim gel. İbrahim gel. Gel. Efendim, bakar mısınız şu ustalığa? Hayran kalmamak mümkün değil. Burası Şanlıurfa. Çok değerli ustalarımız var. Efendim, İstanbul'un en ünlü, en başarılı, en tanınan organizatörlerinden, menajerlerinden benim çok değerli arkadaşım, dostum İbrahim de burada. Yıllardır görüşmüyoruz. Ara ara telefonla konuşuyoruz ama kısmet Şanlıurfa'da karşılaşmaktır.
4: Ne kadar güzel tesadüf, evet, oldu. Çok mutlu oldum. Kolay gelsin ustam.
1: İbrahim, ilk defa mı geldin Şanlıurfa? İlk defa gelmemişsindir.
4: Yok.
1: Ne yiyorsun Şanlıurfa'ya gelince?
4: Kebap, ciğer mi, kebap? Ciğer, lahmacun.
1: Evet.
4: Ben kebapçıyım.
1: Kebapçısın.
4: Ama çok güzel yapılıyor, değil mi? Ciğerini de çok seviyorum, lahmacununu da.
1: Evet. En çok nesini seviyorsun Şanlıurfa'nın? Ambiyansı çok başka,
4: çok
1: değil mi?
4: Çok otantik, insanlarını çok seviyorum, sıcaklığını çok seviyorum, evet, mutfağını çok seviyorum, her şeyini çok seviyorum.
1: Havası güzel, suyu güzel, inancı yüksek, maneviyatı yüksek.
4: Kesinlikle.
1: Mutfağı inanılmaz lezzetli, Şanlıurfa sevilmez mi? Konser yaptın mı?
4: Çok.
1: Şimdi neden buradasın?
4: Yarın akşam Cem Adrian konseri var arkadaşlarımızın.
1: Evet.
4: Onun için buradayım. Daha önce de pek çok isimle Büyükşehir Belediyesi'nin konserlerine geldik.
1: Evet.
4: Pandemi döneminde arabalı konserleri burada yaptık.
1: Oo, süpersin.
4: İmera, Selçuk, Balcı, süpersin. Gece Yolcuları hepsiyle geldik. Her defasında da 10 numara 5 yıldız ağırlandık.
1: Evet, evet. Şanlıurfa halkı gerçekten misafirperver. Böyle yedirmeyi çok seviyor efendim. Kebap yemekten, ciğer yemekten bir hal oluyorsunuz. İbrahim'cim, başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Seni yolluyoruz. Ustamla birlikte Şanlıurfa'nın nefis ciğerini yapmaya devam ediyoruz. Ustam, ne yaptın? Durum ne?
3: Bitmek üzere.
1: Bitmek üzere.
3: Aynen.

0: Şimdi pişmeye yakın olduğu için şöyle pul biber dediğimiz şu.
1: Pul sadece biber. İçinde isot mu pul biber mi?
0: Ya biz isot diyoruz ama insanlar pul biber diyor. Biz de
1: isot diyelim. Isot burası diyelim. Urfa. Aynen. Urfa'da şöyle, isot.
0: Sadece içinde biraz tuz var. Tamam. Başka hiçbir şey yok.
1: Acı mı?
0: İnşallah.
1: İnşallah. Bak, inşallah maşallah. Acı olmadan olur mu? Acı burası olmaz, Urfa. Olmaz. İnşallah diyor.
0: Aynen bizim hani özelliğimiz acı olmasa olmuyor. Şöyle bakın birbiriyle.
1: Nasıl yağ karıştırıyorsun öyle ustam?
0: İşte bu da yılların verdiği bir.
1: Bakın yılların ustalığı deneyimi. Ciğerle Urfa'nın isodu buluştu. Tamam mı?
0: Tamam.
1: Pişti mi artık?
0: Son şöyle artık bitti.
1: Bunlar nedir?
0: Onlar da bizim kırmızı biber, kırmızı biber. Acı mı? Isot. O da inşallah.
1: Zehir gibi.
0: Zehir gibi. Bunlar olmaz.
1: Yanar mıyız?
0: Yanarız. Ama...
1: Yanmaz mıyız? Burası Urfa. Efendim geliyor gelmekte olan işte Şanlıurfa. İşte Şanlıurfa'nın ciğeri ustam. Sen ne yaptın?
0: Ellerine şey sağlık. Afiyetleriniz olsun inşallah. Şöyle bir iki çeşidimiz var. Bir Urfa usulü böyle ekmek arasında çekiyoruz.
1: Tamam.
0: Bir de İstanbul işi dediğimiz biraz daha aslında gelen yabancı misafirler bizim bir lavaşı bitiremedikleri için
1: tamam.
0: Tabak servisi yapıyoruz. Hem ekmek israfından kurtulmuş oluyoruz hem de onlar keyiflerince.
1: Bu ne işi?
0: Bu
1: İstanbul işi mi? Urfa işi yapalım. Burası Urfa.
0: Urfa. Şöyle Urfa işimiz hazır. Şimdi bu Urfa işinden size bir dürüm yapayım.
1: Hadi yapalım.
0: Beraber tadına bakmış oluruz.
1: Efendim kebabın, ciğerin en güzel yapıldığı yerlerden birindeyiz. Peygamberler şehri Şanlıurfa'dayız. Şimdi Şanlıurfa'da sofralardan salatalar, mezeler asla ve asla olmuyor. Eksik olmuyor. Bunlar şöyle, nedir?
0: Bu bizim mevsiminde yapıldığı bostana dediğimiz şey. Bostanda çıkan.
1: Çoban salatası aslında bir nevi değil mi?
0: Bu. Çoban salata bu. Cevizli olunca gavurda salata diyor.
1: Bizde biz
0: bu
1: çoban salata buna deriz.
0: Aslında ama kaşık salata da diyebiliyorlar. Kaşık ama bizde bostana. Bostana.
1: Özellikle yazın çok özellikle güzel oluyor değil mi? Soğuk
0: efsane
1: soğuk.
0: Bir de buzlu yapıyoruz bu işe. Ondan sonra bu çoban salata.
1: Tamam.
0: Bu sulucacık. Bu da Urfa soğan salatası.
1: Çok güzel.
0: Bu efsane.
1: Ben çok seviyorum onu. Çok seviyorum. İnanılmaz güzel.
0: Şimdi Urfa dürümünde de yine dediğim gibi aslında soğan ve biber.
1: Of.
0: Urfa dürümü soğan ve biber. Ama yemek keyif işidir. Ben kendim şöyle diyorum. İsteyen istediği gibi yiyebilir, isteyen istediğini koyabilir. Ben kendim naneli, maydanozlu ve biberli seviyorum. O yüzden kendime göre bilebilirim.
1: Ustamız ağzının tadını biliyor. Evet.
0: Zaten biberimiz
1: olmaz. Şanlıurfa halkı yemek yemeyi seviyor. Ustam çok güzel.
0: Dürüm halinde yiyeceksek de şöyle altın şu tarafının bölümünü açıyoruz.
1: Evet.
0: Kapaklı dürüm diyoruz biz buna. Ki altından suya akmasın. Şöyle, şöyle efendim.
1: Tamam mıdır?
0: Afiyetleriniz olsun.
1: Artık afiyetle yenmeye hazır ciğerimiz. Ustam ellerine emeğine sağlık. Onu da bölelim şöyle. Vallahi can dayanmaz. Ustam sen çok fenasın. Sen çok fenasın. İşte Şanlıurfa, işte Şanlıurfa'nın nefis ciğeri. Mustafa ustamızın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Afiyet olsun.

Değerli izleyenler, Peygamberler Şehri Şanlıurfa'yı sizler için gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim Şanlıurfa'nın her tarafında ayrı bir zenginlik, ayrı bir detay, ayrı bir güzellik var. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Şanlıurfa Bilim Merkezi'ndeyiz. Efendim henüz açılalı çok kısa bir zaman oldu. Ancak Şanlıurfa Bilim Merkezi büyük ses getirdi. Alan çok büyük. Bilim Merkezi 50 bin metrekare alan üzerine kurulu. 9600 metrekare kapalı alanı var. İçerisinde toplantı salonları, sergi alanları, atölyeler, derslikler gibi birçok bölüm bulunuyor. Evet, Şanlıurfa artık bilimde ben de varım diyor. Buyurun.

Efendim şu anda Şanlıurfa Bilim Merkezi'nin içindeyiz. Efendim burası çok renkli, çok eğlenceli, aynı zamanda eğitici bir yer. Evet efendim, burada eğlenceyle bilimin bir arada olduğunu, eğlenceyle bilimin burada buluştuğunu söyleyebiliriz. Gerçekten çok özel bir merkez, sürekli okullar geliyor ve öğrenciler bilim merkezini çok seviyor, ilgi çok fazla. Burada bir takım deneyleri yapma imkanına sahip oluyor efendim öğrenciler ve burada çok keyifli deneyler var. Dediğim gibi eğlence ve bilim iç içe. Efendim bakın, size bir örnek göstermek istiyorum. Burada bir düğme var, burada da bir dünya haritası var. Şu düğmeye bastığımızda İpek Yolu üzerindeki tüm ülkeleri görme imkanına sahip oluyoruz. Hani İpek Yolu, İpek Yolu hep duyarız. Acaba İpek Yolu nereden başlar, nereye gider, hangi ülkelerden geçer? İşte efendim bilim merkezi sayesinde bu bölümde bunu öğrenme imkanına sahip oluyoruz. Bakın İstanbul'a kadar uzanıyor. Şöyle elimi kaldırdım düğmeden, tekrar basıyorum. Evet, Pekin'den başlıyor. Evet, bakar mısınız, şu güzergah tamamen İpek Yolu üzerindeki ülkeleri gösteriyor. Evet efendim, İpek Yolu üzerinde tabii baharatı da konuşmak lazım. Burada da çeşit çeşit baharatlar var. Yani dediğim gibi hem eğlenceli hem de eğitici bir yer. Ve bu tarafta da sağ

Ankara Ticaret Yolu ve baharat ticaretinin döndüğü güzergah var. Bakın yeşil olan ışıklar Sahra Ticaret Yolu'nu gösteriyor. Sahra Ticaret Yolu üzerindeki ülkeleri gösteriyor. Lizbon var, Venedik var. Evet, gerçekten eğitici. Gerçekten eğitici. Çocuklara bir takım şeyleri öğretmek için mükemmel bir planlama yapılmış burada. Ve burada da enteresan bir bölüm var. Bakın kapaklar mevcut. Ezan sesini

diyor. Üzerinde bir cami resmi var. Bakın ben kapağı kaldırıyorum. Evet, ezan sesini duyduk. Medresenin ne olduğunu keşfetmek için kapağı kaldırınız. Şimdi çocuklar, özellikle de küçük yaştaki çocuklar medresenin ne olduğunu bilmeyebilirler. Bakın burada genel bilgiler var. Kapağı kaldırıyorum. Eskiden medreseler, efendim şimdinin üniversitesiymiş, ilim ve irfan yuvasıymış, eğitim merkeziymiş. Çarşıyı duymak için kapağı kaldırınız diyor. Bakın burada bir çarşı resmi, kaldırıyorum. Evet, değerli izleyenler, gerçekten enteresan ama bir o kadar keyifli. Yani kapağı kaldırdığınızda gerçekten ne duyacağınızı merak ediyorsunuz. Kalabalık bir çarşı ortamı bir takım seslerle, efektlerle burada canlandırılmış. Evet, rengarenk, ışıl ışıl. Zaten cezbediyor, girer girmez cezbediyor. Evet, çocuklara bir takım deneyleri yaptırmak, bilimsel anlamda eğitim vermek için bundan daha güzel bir yer olamaz. Bayıldım.

0: Sıra gecesi olmadan olur mu hiç? Tabii ki olmaz.
1: Sevdiğine sadık türle, öldüm dile dile dile dile.
2: Değerli izleyenler, programımız Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim şimdi müzik zamanı. Sıra gecesi olmadan Şanlıurfa bölümü asla olmaz. Peki neredeyiz? Efendim şu anda gerçekten çok özel bir ortamdayız. 2500 yıllık doğal bir mağaradayız. Aslında burası bir otel. Otelin altındaki mağarada bulunuyoruz şu anda. Değerli izleyenler, otelin inşaatı sırasında kazınca işte şu anda içinde bulunduğumuz mağara gün yüzüne çıkmış. Yani bu da neyi ifade ediyor? Şanlıurfa'nın her yerinde tarih yatıyor. Evet, Şanlıurfa buram buram tarih kokan bir şehir. Efendim bildiğiniz doğal bir mağaradayız. Birazdan ekibimizden birbirinden güzel Şanlıurfa türküleri dinleyeceğiz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu'yla birlikteyiz. Çok değerli müzisyenlerimizle, sanatçılarımızla bir aradayız. Efendim sıra gecelerinin olmazsa olmazı çiğ köftemizi Selahattin ustamız yoğurmaya başladı bile. Ustam şöyle bir el sallar mısın izleyenlere? Evet efendim, lezzet var, müzik var. Evet, şimdi Şanlıurfa'nın çiğ köftesinde, aslında Güneydoğu Anadolu bölgesinin genel anlamda çiğ köftesinin yoğrulması sırasında böyle buz kullanılıyor. Onun da sırrını öğreneceğiz. Efendim müzisyenlerimize hoş geldiniz diyoruz. Ayağınıza sağlık. Bu tarafımda solistimiz Bekir Bey var. Merhabalar Bekir
3: Merhabalar,
2: Bey.
3: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Şanlı ne dinleyeceğiz?
3: Urfa'nın etrafında arkadaşlar.
2: Olmazsa olmaz zaten. Evet. Başka?
3: Akabinde bir uzun hava, Hoyrat dediğimiz sıra gecesinde. Ondan sonra Karaköprü'nün Aralıktır hareketi bir türküyle.
2: Evet.
3: Folklor eşliğinde sizlere icra
2: evet.
3: etmeye çalışacağım.
2: Müziğimiz var, oyunumuz var. Efendim diğer tarafımda da müzik topluluğumuzun şefi başı İsmail Bey var. İsmail Bey merhabalar.
4: Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkürler. Şanlıurfa'da olmak her zaman çok güzel. Yani zaten evet. efendim görüntüler ortada, ortam ortada. Burası Şanlıurfa, özel bir coğrafya ve sıra gecesi Şanlıurfa için önemli bir kültür, önemli evet. bir gelenek.
4: Evet.
2: Ne anlama geliyor sıra gecesi?
4: Hani sıra gecesi...
2: Neyi temsil ediyor?
4: Evet, sıra gecesi aslında ahilik geleneğinden gelen bir gelenek Hı-hı. bize. Yani erkeklerin genelde gezdiği bir sıra gecesi. Sıra gecesi söylenmesinin sebebi, isminin sıra gecesi olmasının sebebi, evlerde sıra gezilirdi. İşte bir hafta, cumartesi hafta sonları ve pazar günleri gezilirdi. Aynı esnaftan, aynı yani şiir okuyanlar, şiir edebiyat yapanlar, edebiyat, müzik yapanlar, müzik toplulukları beraber sıra gezerlerdi. Her hafta sonu, işte haftanın içerisinde bir arkadaşın evinde toplandıkları için sıra sende, sıra sende. İşte bu hafta sıra bende, diğer hafta sıra sizde.
2: Ha, sıra gecesi buradan geliyor.
4: Tabii sıra gecesi ismi
2: güzel.
4: Bu, evet.

0: Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da türküler, oyunlar şahane, ortam şahane, çiğ köftemiz şahane. Selahattin Ustam, yoruldun mu?
1: Yok, bizde yorgunluk olmaz.
0: Oldu mu çiğ köfte?
1: Oldu.
0: Peki bir şey sormak istiyorum. İzleyenler de merak ediyor eminim, bilmeyenler. Çiğ köfteyi yoğururken içine neden buz koyuyorsun?
1: Buzla yoğurursa daha güzel olur.
0: Neden?
1: Köftemiz soğuk olur, sıcak olmaz. Bulgurumuz hamur olmaz.
0: Tamam.
1: Daha güzel olur yani. Genelde buzla yoğururuz.
0: Tamam. İçinde ne var? Çiğ köfte.
1: Fazla kullanmayız. Bulgur var.
0: İnce bulgur.
1: İnce bulgur köftelik.
0: Kıyma var mı?
1: Köftelik etimiz var. Dövülmüş.
0: Evet.
1: Çiğ
0: eti yoğuruyoruz.
1: Karayet, evet.
0: Tamam.
1: Urfa isotumuz var.
0: İsot var mı isot?
1: Var var.
0: Urfa var tabii. Bir daha soruyorum. İsot var mı isot?
1: Var.
0: İsot olmadan olur mu?
1: Olmaz.
0: Neden? Çünkü burası?
1: Burası Urfa.
0: Burası?
1: Urfa.
0: Burası?
2: Urfa.
0: Dağ yüksek. Burası?
1: Urfa.
0: Burası?
1: Urfa.
0: Burası Şanlıurfa. Evet efendim, şimdi çiğ köfteye dair böyle kıpır kıpır çok güzel bir türküsü var. Şanlıurfa'nın ekibimizin yanına geçiyorum. Onu da dinleyelim. Programımız daha sonra Şanlıurfa'da yine keyifli keyifli devam etsin. Evet, şahane her şey.

0: Tamam mı şimdi?
1: Evet, suyumuz şimdi suyumuz kaynadı. Isındı, kaynadı. Evet. Nohutlarımızı ekliyoruz.
0: Evet. Malzeme adına, lezzet adına, efendim vitamin adına oranı da yok yok. Şefim, durum ne? Kaynamış.
1: Kaynamış.
0: Şimdi?
1: Şimdi de börülcemizi ekliyoruz.
0: Ay bu, ben buna demin barbunya dedim efendim. Börülce, onu da ben ekleyeyim. Benim de tuzum bulunsun şöyle. Boranı da. Oo. Nohutumuz, börülcemiz tenceremizde.
1: Şöyle vallahi yavaş.
0: Vallahi şenlik var. Görüntü güzelleşti.
1: Evet.
0: Çünkü malzemeyi ilave ettikçe tenceremiz zenginleşti.
1: Daha çok bu güzel. Bir daha kaynayacak, birbirini bulacak.
0: Yine tamamen kaynayacak.
1: Özdeşleşecek. Evet. Özel bakır tencere olduğundan dolayı zaten tüm ısısını yayıyor.
0: Evet.
1: Çok kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde ısınıyor.
0: Evet, yine kaynadı.
1: Şimdi de pazı köklerimizi ekleyeceğiz.
0: Pazı kökümüz, evet. Efendim. Zaten bunların hepsi haşlanmıştı. Böyle teker teker ilave ediyoruz. Ay, şunu da alalım. Tamam. Vallahi yok yok. Bu oranı da. Görüntü daha da güzelleşti. Zenginleşti. Evet. Şefim bu ne? Şanlıurfa'nın sevdiği kadar var.
1: Bu bir atom.
0: Atom.
1: Evet.
0: Atom.
1: Kışın bunu yiyen hastalanmaz.
0: Vitamin bombası.
1: Toruna yakalanmaz. Enerji deposu. Şanlıurfa'da besin değerleri yüksek olan tek yemek.
0: Evet evet, kesinlikle. Şimdi şeflerimizin, ustalarımızın, burada kadınlarımızın difrizlerinde bunlar hazır oluyor. Misafirleri geldiğinde ya da böyle canları istediğinde hemen çıkarıyorlar ve bu yemekleri şipşak yapıyorlar.
1: Evet.
0: Pratik bir şekilde. Evet, karabiberimizi, tuzumuzu ilave ettik. Çünkü bunları aniden yapmaya kalkırsak gerçekten zor.
1: Zor.
0: Kaynadı mı?
1: Evet, kaynadı.
0: Ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi karabiberin tuzunu verdik. Tuzunu tamam. Kaynadı tekrar, birbirini buldu, özdeşleşti.
0: Bu nedir?
1: Şimdi burada zerdeçalımız var.
0: Evet.
1: Az bir şey suyla karıştırdık.
0: Tamam.
1: Bu hafif böyle güzel bir aroma vermesi için ve rengini, evet, hafif bir güzelleştirmesi için kullanacağız.
0: Evet.
1: Şöyle az bir şey kullandık mı tamamdır.
0: Evet.
1: Gördüğünüz gibi böyle tatlı güzel sarardı bir renk
0: rengi
1: veriyor.
0: Evet. Evet.
1: Daha hafif, güzel bir aroma
0: katıyor.
1: Güzel
0: oldu.
1: Evet. Şimdi tamamdır. Hemen servise başlıyoruz.
0: Köftemiz var.
1: Evet, daha onu üzerine ekleyeceğiz.
0: Ha, ben zannettim ki pişerken köfteyi ilave edeceğiz.
1: Yok.
0: Evet, çok enteresan, çok değişik yapımı, malzemesi.
1: Ama.
0: Efendim, birçok malzemenin buluşması sonucunda yapılan yöresel yemek boranı. Ha, ben kesinlikle köfteyi de ilave edeceğiz zannettim.
1: Yok.
0: Evet, çok farklı
1: şimdi
0: sunumu.
1: Evet.
0: Sarımsaklı yoğurdumuzu boranın üzerine döküyoruz. Ortasına döküyoruz sanırım.
1: Evet, şöyle. Tabii tercih bağlı istediğiniz yer ama şöyle biz şöyle servis ediyoruz. Bu bizim sarımsaklı yoğurdumuz.
0: Evet. Tabağımız çok güzel. Artık son dokunuş. Boranı da kapağını kapatıyoruz.
1: Kapağını kapatıyoruz ve sofrada büyük olan kişiyi bekliyoruz. Sofrada herkes toplanacak.
0: Öyle mi?
1: Evet. Sofralarda herkes oturduktan sonra
0: tamam.
1: Reis gelir ya sofranın büyüğü gelir, evin büyüğü,
0: evet,
1: gelir. O gelen kişi.
0: Reis kim? Dede, baba.
1: Yani
0: tamam. Evin büyüğü kimse.
1: Evin büyüğü kimse. Kapağını açar ve yemek servisi başlar. Bugün de istersen siz kapağı açın ve yemek servisi başlasın.
0: Ben senden başlasın. Büyüğüm, ben açıyorum.
1: Tabii, buyurun.
0: Kapağı. Evet efendim, Boran'ı Şanlıurfa'nın yöresel yemeği. Nefis bir yemek. Boran'ı taşıyor. Kısmetlisi,
1: evet,
0: var. Of of of. Hem sunum çok güzel, hem yemek çok güzel, hem şefimiz çok başarılı.
1: Teşekkürler.
0: Ali şefim, ellerine emeğine sağlık. Gerçekten hem göze hem damağa hitap eden, damak çatlatan mükemmel bir yöresel yemek.

0: Zey Stüdyo Berma Belen'le Geziyoruz'u sundu.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
2: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.
3: Bu Amerika tarihinde yaşanmış en büyük soygun. New York'taki bir zırhlı araç firmasının ofisinden 8 milyon dolar çalındı.
4: Dün burada çoğunluğu 50'lik ve 100'lük banknotlardan oluşan 30 milyon dolara yakın nakit para mevcuttu.
5: FBI ajanları ve New York dedektifleri Amerika tarihindeki en büyük soygunu çözmeye çalışıyor.
6: Hırsızların çatıda bir delik açarak Amerikan tarihinin en büyük nakit hırsızlığını gerçekleştirmesinden sonra FBI ve New York polisi dedektifleri Bronx'taki zırhlı araç firmasının çatısına doluştular.
4: Polis ayrıca kasayı gösteren güvenlik kamerasıyla oynandığını söyledi. Bu da hırsızların içeriden yardım aldıkları spekülasyonuna yol açtı.
6: Şu anda bir sent bile kurtarılmış değil. Ama FBI yetkilileri birkaç ipucu üzerinde ilerlediklerini ve parayı bulma konusunda iyimser olduklarını söylüyorlar.
7: Eğer yerini bilseydim dışarıda şimdi onu arıyor olurdum. Şu anda gerçekten hiçbir şey bilmiyoruz.
8: Eddie. Sana iki sorum var Eddie. Chris nerede? Ve para nerede?
9: 3 ay önce.
10: İstifa ediyorum. Lanet herifler.
11: Hayır, kovuldun.
10: Ne?
11: Kovuldun.
10: Hayır ahbap, istifa ediyorum.
11: İstifa edemezsin. Her hafta istifa ediyorsun. Bu farklı, bu defa
10: evet,
11: kovuldun.
10: Evet, bu doğru. İstifa ediyorum, tamam mı?
11: Ya evet.
10: Ne?
11: Kovuldun.
10: Kapa çeneni. Ne dedin? Çöpleri de toplayayım ister misin?
11: Evet.
10: Sana nasıl görünüyorum burada?
11: Evet. Hey, defolun buradan.
10: Buna
11: evet,
10: ne dersin?
11: Evet,
10: pislik,
11: kovuldun.
10: Hadi,
11: kovuldun
10: hadi
11: dostum.
10: Hadi.
12: Çöpün tekesin kahrolun.
10: İstifa ediyorum.
11: Evet.
10: İstifa ediyorum.
11: Kovuldun
10: pislik.
11: Dostum. Defol.
13: Ne oluyor be dostum, o patronun muydu?
10: Evet. Evet, çöpleri temizlememi istiyor. Ben de beni ne sanıyorsun sen herif dedim. İtalyanlardan nefret ediyorum. İtalyanlar için çalışmaktan daha kötü olan tek şey Yunanlar için çalışmaktır. Ve yine geri dönüp lokantada çalışmak zorundayım. Lanet olsun. Çok saçma. Adam her gelinin teki dostum. Hırsızlık olan yaptığımı düşündüğünü söyledi bana.
13: Öyle olduğunu söylemiştin.
10: Söylemiştim ama yine de tam bir pislik. Buna ne dersin? Daha kötü olan tek şey Yunanlılar.
13: Hey, ne haber hanımlar?
10: Benimle eğlenmek ister misiniz? Çok neşesizim de.
14: Eleni seninle evleneceği için gerçekten...
10: Konuşma pislik.
14: Sersem herif.

0: Tavuklarla bu kadar uğraştığın yeter Kieran. Bırak artık şu tavukları. Tavuklarla kafayı bozmuş.
1: Dudağımda sivilce var.
2: Hey, şunu kaldırmama yardım et.
1: Lanet olsun, dudağımda sivilce var.
2: Gerçekten Elaine ile evlenecek misin?
1: Annem gibi konuştun. Hiç kimseyle evlenmeyeceğim. O değil de eğer heykelimi yaparlarsa biraz büyük yapsınlar, anladın değil mi?
2: Hediyeni taşıyoruz.
0: Bu da ne?
2: Heykelin işte. İstediğin heykel.
0: Güzel.
2: Evet. Ne habersin?
1: Bana da öpücük ver. Teşekkürler.
0: Nereden aldın bunu?
1: Buraya koyabilirsin.
2: Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi?
0: Güzel, güzel. Tam şuraya koy bakalım. Evet, şuraya. Duvarın karşısına. Tamam.
2: Bak bu arada beğenmediysen
0: beğendim,
2: geri götürebilirsin.
0: Beğendim,
1: tamam,
0: güzel.
2: Tamam mı?
0: Tamam.
1: Nereye? Şuraya mı?
2: Buraya mı koymamızı istiyorsun?
1: Ben de onu diyorum.
0: Dur. Ne, çiçeklere yani dikkat edin. Lütfen. Kaldır,
2: ne istiyorsun? Buraya mı koyalım?
1: Hoşuna gitti
0: güzel
1: mi?
2: İyi, tamam. Ne oldu işte? Nasıl?
1: Beğendin mi? Ne?
0: Öyle iyi, beğendim. Tamam, güzel işte.
1: Bu kaplumbağayı ne yapmamızı istersin peki?
0: Kaplumbağayı ne yapmanı söyle.

0: Beğendin mi?
1: Onu koy ve sakın kırma.
2: Hoşuna gitti mi anne?
1: Tamam, evet. Teşekkür
0: ederim. Sana hediye olarak
2: sevdin
0: aldım.
2: Mi?
0: Aa,
1: çok güzel. Sevdin çok mi anne? Güzel. Tamam, peki. Mutlu olun. Tamam mı?
2: Evet, yeri değiştirmeyi istersen tamam değiştiririm. Tamam mı?
1: Tamam,
2: hoşlanmazsan
1: hadi
2: geri götürürüz.
1: Tamam, tamam. Tamam.
2: Sadece ne yapılacağını söyle yeter.
1: Güle güle gidin.
2: Ne haber Spiro? Babam buralarda mı?
3: Tuvalette kardeş.
2: Merhaba.
4: Merhaba. Chris.
2: Evet. Burada her şeyi sana yaptırıyorlar değil mi
4: evet
2: baba?
4: Evet. Bilirsin işte. Elinden her iş gelirse böyle olur değil mi? Neyse. Kız nerede?
2: Ha, bilemiyorum. Eve gitmek için arabaya ihtiyacın var mı diye sormaya geldim.
4: Beni eve götürmek için cuma akşamı buraya mı geldin?
2: Hayır yani şey...
4: Senin
2: ben
4: için endişeleniyorum.
2: Uğradım işte. Yapıyorsun?
3: Ne oldu? Ben gelince mi sustunuz?
4: Hayır hayır, öylesine laflıyorduk.
3: Pislik herifin babanla bu şekilde konuşmasını sevmiyorsun değil mi?
4: Chris'in babası için endişelenmesine gerek yok.
3: Hayır hayır, haklısın Tommy. Özür diliyorum.
4: Tamam.
3: Yine de onun pislik olduğu konusunda aynı fikirdeyiz değil mi?
2: Bak ben buraya saygılı bir biçimde geldim. O da aynını
3: saygı
2: yapmalı.
3: Saygı mı? Harika. Saygı. Kimin umurundaki? Aynı baban gibi konuştum.
4: Spiro.
3: Tamam Tommy'yi anlıyorum. Ne dediğini anlıyorum.
2: Çek
3: dostum.
2: Ellerini ondan tamam mı?
4: Ne alt ettiğini sanıyorsun? O neydi öyle?
3: Oo.
2: Bak affedersin, ona dokunmana gerek yok.
3: Dalga mı geçiyorsun? Benimle dalga mı geçiyorsun?
2: Bak dokunmasan da olur.
3: Ona dokunmamı tamam istemiyor musun? Kime dokunmamı istersin?
2: Ona dokunman gerek mi?
3: Bak dostum, sen Spiro kiminle konuşuyorsun? Kime dokunmayacağını tamam bilmek dokunma istiyorum yeter sadece yeter tamam mı?
4: Spiro.
3: Tamam sorun yok. İyiyiz tamam sorun yok.
4: Sakinleş.
3: Çocuk biraz heyecanlandı sadece tamam. Tamam.
4: Ne yapıyorsunuz
3: hayır,
4: siz?
3: Sadece çocuk biraz heyecanlandı.
4: Sakin
3: evet
4: ol ya.
3: Evet öyle.
4: Git. Git. Git dedim şimdi. Git dedim. Git. Git.
3: Hayret bir şey ya, şuna bak.
4: Spiro sen güçlü bir adamsın. Bana ihtiyacım olan bu işi verdin ama oğlumun önünde bir daha sakın benimle böyle konuşma.
3: Yoksa?
4: Yoksa sadece öyle konuşma.
3: Bak o zaman umalım da iş oraya gelmesin tamam mı Tommy? Artık sorun yok. Çocuklar işte değil mi? Çabuk, heyecanlanıyorlar. Acele et. Teşekkür ederim. Tamam tamam her şey yolunda. NYP'de devreye rehberi mükemmellik yolu.
4: Ne haber, iyi misin?
2: Evet ben iyiyim. Sen iyi
4: ben
2: misin?
4: Ben mi? Tabii ki iyiyim, iyiyim.
2: Vicky üstüne bir şeyler giysene, derdin ne senin?
4: Hey!
5: Kapa çeneni, sadece postaya bakıyorum.
2: Anne Vicky'nin ne giydiğini gördün mü?
5: O lanet suratını bak başka tarafa çevir.
4: Victoria ağzını topla.
2: Serseri gibi giyinmiş.
4: Hey! Christos kardeşinle böyle konuşma. Vicky yukarı çık ve üzerine doğru düzgün bir şey giyin.
5: Kızların hiçbiri artık elbise giymiyor.
4: Diğer kızların
5: giymiyor
4: serseri gibi giyinmesi umurumda
5: tamam
4: bile değil.
5: Tamam sos lütfen.
4: Sen terbiyeli
5: bunun için
4: giyineceksin.
5: Çok
4: terbiyeli
5: erken
4: olacaksın tamam mı?
5: Onu rahat bırak.
2: Anne,
5: sen
2: üzerinde hiç giysi yok.
4: Ben ne dedim? Kazanamazsın. İnanılmaz. Kendi evimde.
2: Kulüpte o gerizekalılara çalışmaktan nefret ettiğini biliyorum baba.
4: Sorun değil. Her şey yolunda. Yapman gerekeni yapmaz.
2: Evet. Biliyorum. Ama yardım etmek istiyorum. Şu polislik işi olduğunda bütün aileyi güvence altına alabilirim biliyorsun
4: evet
2: değil mi?
4: Evet. Biliyorum koca oğlum.
2: Bak baba ben biliyorum ciddiyim.
4: Biliyorsun Yunanistan'da polisken ilk tutukladığım kişi bir kızı döven adamdı. İşte gerçek hikaye değil mi?
2: Kendini iyi hissettirdi değil mi?
4: Ne kız mı?
2: Hadi bak ben ciddiyim, kendini iyi hissettirdi değil mi?
4: İyi hissettim. İyiydi. Tabii
2: İşte
4: ki
2: benim istediğim de bu. Polis olmak istiyorum. Senin yaptığını yapmak istiyorum baba. Yapmak istediğim bu.
4: Tamam. Buna odaklan. Bu iyi bir şey. Başaracaksın. Bak ne güzel oldu. Bir şeyler giydin işte. Güzel. Gayet güzel oldu şimdi.
5: Hiçbir
4: Serbiye
5: şey yok
4: gibi oldun. Bu güzel. Bir tişört. Vicky.
2: Ay böyle işin.
4: Nedir o?
2: Sınava giriş tarihi olmalı.
4: Aa, gördün mü? Bu iyi bir şey. Bu iyi.
3: NYP'de insan kaynakları. Talep reddedildi.
2: Bu bir şaka herhalde.

0: Memur Potamitis büyük sınav ne zaman?
1: Bilmiyorum, şu serseriler nerede?
2: Arkada. Bayel, arka taraf pislik gibi kokuyor.
0: Hey, kes sesini Eddie.
3: Buranın kokusundan hoşlanmadıysan belki eski işinde kalmalıydın.
2: Köpek pisliği gibi kokuyor. Ne haber dostum? Mike'ın dışarıdaki yeni devilini gördün mü? Hidrolik sistemli mi yoksa stereo kasetli mi, neyse onu işte.
4: Evet, tam bir kız mıknatısı.
5: Bir sürü kız.
1: Hey Eddie, konuşmalıyız.
2: Benimle mi? Neymiş?
1: Onu da nereden buldun?
4: Smith & Wesson'dan. Bizi ihbar mı edeceksin memur Potamitis ha? Merak etme, sigorta olarak kullanıyoruz.
2: Evet, Portorikolularla olanları anlat ona. Bu gerçekten
4: Kolombiyalılar, tamam mı? Paran olduğunda Eddie ciddileşirsin. O zamana kadar burada biraz daha patates var. Lanet olsun.
6: Zamanı
4: evet,
6: geldi mi?
4: Kolombiyalılarla konuşma zamanı. Evet, Papagalos'a gitmemiz
2: lazım. Öyle mi? Süpermiş. Tamam, görüşürüz değil mi çocuklar? Ne? Kızartma aldılar. Bu serseriler para içinde yüzüyor dostum. Bize baksana. Sen polis olmak için okuyorsun. Peki niçin?
1: Hayatım adına bir şey yapmaya çalışıyorum. Bir pislik olduğun için zamanımı boşa harcıyorum.
2: Ne yaptım ki?
1: Black Sabbath konseri. Bunun yüzünden polisliğe bile kabul edilmiyorum artık.
2: O konserin üzerinden milyonlarca
1: ama
2: yıl geçti.
1: Ama sicilime işlendi. Bunun için seni öldürmeliyim.
2: Lanet bir
1: dostum. Bilmediğimi mi sanıyorsun?
2: Bu lanet bir şey. Hadi gel seni Papagalos'a götürüp bir şey ısmarlayayım.
1: Senin paran yok ki.
2: Param var dostum.
1: Ben
2: seni
1: tuvalete
2: götüreyim.
1: Gidiyorum.
2: Üzgünüm dostum.
1: Ya tabii.
2: Ciddiyim, bu iğrenç gerçekten. Hadi her şey benden.
1: Sen çulsuzsun.
2: Sonra ara beni.
7: Ah, yağmur berbat. Geç kaldığım için özür dilerim Bayel.
1: Merhaba Nez.
7: Merhaba. Vicky'yi gördüm. Artık polislik sınavına giremiyor musun? Eddie yüzünden mi?
1: Evet, annemle o. Yani ona karşı biraz şeyler anlarsın ya.
7: Evet, tek o.
1: Evet.
7: Tamam, neyse. Şemsiyeye falan ihtiyacın olursa ben buradayım.
1: Tamam, teşekkürler Nez. Güvenlik görevlisi aranıyor, tam zamanlı.
8: Rekor seviyedeki grev ve işsizliğin ardından neredeyse bir yıllık çöp yığınının...
1: Tüm söyleyebileceğim benim silah taşıma iznim zaten var. Geceleri, hafta sonları ne zaman isterseniz çalışabilirim. Okumayı öğrendiğimden beri polis olmak için çalışıyorum.
9: Eminim patron bundan gerçekten etkilenmiştir. Burası New York Polis Departmanı değil. Umarım bunu anlayabiliyorsundur.
1: Evet, evet, evet, anlıyorum.
9: Haftada $200 sana uyar mı?
1: Evet, kulüpte çalıştığımda gecede $50 alıyordum.
9: Senin zaten bir işin varmış. Ne kadar şanslısın. Hey Mary, buraya hemen başkasını gönder.
1: Ama kulüp kapandı. Yani bunu kabul edeceğim.
9: Evet. Ben de öyle düşünmüştüm. Tamam öyleyse. Aramıza hoş geldin.
10: Sana sıcak gelmiyor mu? Lanet olası klima çalışmıyor. Tamir edecekler. Yani bana öyle söyleyip duruyorlar ama kim bilir. O şeyle oynamaya devam edersen...
1: Affedersin, ben sadece...
10: Evet, ilk günden sana silah verdiklerine inanamıyorsun değil
1: evet,
10: mi?
1: Evet, yani daha önce hiçbir şeyi vurmamıştım tabii.
10: Pekala, sakın unutma. O yelek sadece kalbini korur değil. Christy değil mi?
1: Evet.
10: Evet, bu doğru. Evet evet, ben Tony. Zaten söylemiştim neyse.
1: Evet.
10: Ve bu da Mary ve Gianna. Karım ve kızım. Beni hızlı sürmekten alıkoyan tek neden onlar. Her neyse, günde 8 ila 10 arası alım yaparız. Sonra dolaşarak teslim ederiz. Biraz daha dolaşıp biraz daha alırız. Mal sahipleri fazlasını alırlar. Sonra çarşamba sabahı depoya geri döneriz. İş biter. O
1: bir
10: kadar
1: dakika.
10: Zor değil.
1: Mal sahipleri parayı alır mı?
10: Evet, patronun kuralı ama onlar istedikleri haltı yapabilirler. Bütün bildiğim bir sürü dalavere döndü. Çok şey bilmek adamı delirtir. İşi basit tut, işini yap, bir kız bul, ev al. Tamam işte, işler böyle yürür yani. Parayı alırsın ve buraya arkaya kilitlersin.
1: Arkada kilitli.
10: Sadece $83,000 falan bahsediyoruz. İşte bu kadar. Çantalardan biri rahatlıkla 250 taşıyabilir.
1: Tamam.
10: Şimdiye kadar gördüğüm en büyüğü 6 milyon.
1: Bunu kapatmayacak mısın?
10: Yok, sorun değil. Sen sadece hazır ol, burada kal. Ben girip çıkarım. Hey sen!
11: İşte geldi.
10: Oh, nasıl yani? Saçını mı
11: değiştirdin?
10: Nasıl
11: gidiyor?
12: Merhaba memur bey.
1: Ne haber evlat?
12: Hey delirdin mi sen? Senin derdin ne böyle?

0: Bunu babana anlatana kadar bekle. Kendini öldürebilirdin. Ne yapıyorsun?
1: Gözünü açık tut da kimse sana gizlice yanaşmasın. Peki o zaman malı taşırken sen burada tüfekle nöbet tutacaksın.
2: Tamam işte burada.
1: Anladın mı?
2: Tamam.
1: Güzel. Pekala. Bunu annenin parasıymış gibi koruyacaksın.
2: Arkada mı durmalıyım?
1: Evet, ne istersen yap.
2: Peki.
1: Torbalarda bir sürü salam değil mi?
2: Evet, şakası yok.
1: Arkada ne düşündüğünü biliyorum derken bana güven. Güven bana. Nakit para insanlara çılgınca şeyler yaptırır. Kendine hakim ol.
2: Peki.
1: Arkası cehennem gibi sıcak değil mi?
2: Aynen öyle.
1: Evet dostum, buna alışırsın. Dinle, bugün kızımın doğum günü. Yani erken çıkmam gerek, tamam mı?
2: Tamam, kulağa güzel geliyor.
1: Torbaları sıraladıklarında veya ne halt yapıyorlarsa o süreçte senin yanında olacağım. İçeri gel.
2: Dur, beni paranın yanında bırakmana hiç aldırmıyorlar.
1: Kim? Patron mu endişelenecek? Yukarıda bir yığın suçlu var. Bunun için kendini üzme. Biz burada sadece işlerimizi hallediyoruz, tamam mı? Kapının anahtarını burada tutuyorlar.
2: Tamam, sen ne dersen.
1: Asgari ücret. Gel sana güzel şeyleri göstereyim.
2: Bu sorun olmaz mı?
1: Bilmem, ona sor. 1, 2, 3, 4. O kadar da yaratıcı değiller.
2: Evet, fenaymış.
1: İşte burada. 25 milyon dolar.
2: Bu 25 milyon dolar mı?
1: Aşağı yukarı öyle.
2: Milyon mu?
1: Hey, dur. Dikkat et, tam orada kamera var.
2: Aa, tamam.
1: Evet, tamam, neyse, üst katta işlerini bitirdikten sonra dolana kadar buraya yağarız. Çoğu zaman sürücüler üst kata çıkmazlar bile.
2: Peki burada ne kadar olduğunu nasıl biliyorlar?
1: Bilmiyorlar.
2: Bilmiyorlar mı?
1: Hayır.
2: Yani paranın birazı kaybolursa...
1: Birazının kaybolması buralarda ilk olmaz dostum.
2: İçeride köpek mi var?
1: Evet, köpek var. Gel buraya, bu Barney, unutmuşum. Yaşlı bir adam gibi, kulakları hiç duymaz.
2: Ne, orada mı yaşıyor?
1: Orada parayla beraber kalıyor. Hadi devam et.
2: Delilik.
1: Hadi yatağına git. Oh. Hey, bu Maria. Hadi burayı kilitleyelim. Sakın unutma, buraya geldiğinizde ortağın çok şiddetli nezle olmuş durumdaydı, tamam mı?
2: Anladım.
1: Bu sefer beni kollamalısın.
2: Tamam, peki.
1: Şu anahtarları masanın arkasına koy, yarın görüşürüz.
2: Tamamdır. Köpeğe bak sen.

0: Vay. Bu gece izin mi aldın baba?
1: Merhaba. Hayır, sadece biraz ara verdim.
0: Aferin sana. Burada neler oluyor?
2: Babanı işten çıkardılar.
0: Ne?
2: 10 yıldan sonra hiç uyarmadan emin.
1: Tamam,
2: ne
1: tatlı.
2: İyi insanlar değil
1: tamam,
2: mi?
1: Tamam, yeter.
0: Ne geçen gece tuvalette olanlar yüzünden?
2: Hı-hı, tabii ki o yüzden.
1: Sorun değil, gerçekten yeter.
2: Hayır, sorun var. Hakkı yoktu, tamam
1: patron
2: mı?
1: Patron olan o hakkı var.
0: Hayır, neden olsun ki o serserilere karşı durduğun için mi yani?
2: Tabii ki bu yüzden. Hayatlarını suçlu gibi yaşayan bir grup kabadayı işte.
1: Yeter.
2: Hepsi o kadar.
1: İkiniz de yeter.
0: Hayır, yetmez. Orada 10 yıldır çalışıyordun, öylece yeter. Buraya kadarmış mı diyecek?
1: Söyleyecekleri tam olarak bu. Böyle yapabilirler. Ve yaptılar da.
0: On yıl boyunca babam bu adamlar için çalıştı. Peki ne elde etti? Hiçbir şey. Ne emekliliği var ne de sigortası. Bu olaylar beni endişelendiriyor.
3: Tabii hepimiz bunlar için endişeleniyoruz evlat. Ne yapacaksın? Hadi işe koyulalım.
0: Parti iyi geçti mi?
3: Sirke gittik, ne yaparsın? Canına çok sevdi. Palyaçolar filan vardı. Tek boynuzlu at filan, çılgınca şeyler işte.
0: Öyle mi?
3: Evet.
0: Peki şu Empire anlaşması nasıl? Yani sigorta, emeklilik işleri falan?
3: Yine mi emeklilik? Bunu düşünmek için çok gençsin. Özellikle bu kabadayılarla, inan bana.
0: Sürekli bunu söylüyorsun. Olay nedir? Sahtekar mı bunlar? Herhalde sürekli o odada boş boş
3: evet.
0: Oturmuyorlar.
3: Orada oyun oynamıyorlar dostum. Sen burada bekle oldu mu? Sen de karikatür gibisin yani. Çok fazla kafaya takıyorsun. Merhaba millet.
4: Tony, ne haber adamım?

0: İnan bana şu noktadan itibaren ağır yükselin omuzlarında. Bunun için yeteri kadar para ödemiyorlar.
1: Ellerinizi kaldırın. Tamam. Ellerinizi kaldırın. Tamam. Ellerinizi kaldırın. Kapa çeneni. Kapa çeneni. Silahını yere bırak.
2: Hayır.
1: Hemen.
2: Dur. Hayır.
1: Hadi. Bırak beni. Öldüreceğim seni.
2: Hayır.
1: Bırak beni seni kahrolası.
2: Seni pislik herif. Bırak beni. Hayır.
3: Maria. Buraya gel pislik herif.
1: Hadi
3: arabaya bin.
1: Parayı bırak. Çabuk.
4: Hadi koş. Pislik herifler.
1: Hadi.
5: Çocuk çelik yelek giydiği için şanslı. Yoksa işi bitmişti.
6: Biliyorum.
5: Çocuğun adı Potami. İşte orada.
6: Onunla konuşacağım. Ben Jerry Ransom. Polis. Dedektif yani.
7: O öldü mü?
6: Evet. Büyük olasılıkla. Dinle Bay Potami. Hey. Sakin ol, tamam mı? Dinle. Bununla bir ilgin varsa tüm bu olanlarla sadece beni dinle. Benimle açık konuşup şimdi söylemen daha iyi olur. Sana bir şans veriyorum. Senin için uygun mu? Zamanını harcamayacağım. Kendi zamanımı da. Benim de bir hayatım var. Yapmam gereken yığınla şey var, tamam mı?
7: Zaten diğer polislere söyledim. Tamam mı? Bununla hiçbir ilgim yok. O iyi biriydi. Ondan hoşlanmıştım. Bir ailesi vardı. Şimdi beni bir salın artık, tamam mı?
6: Sorun yok. Çocuk temiz.
5: Ne?
6: Temiz. Çocuk temiz. Bırak gitsin.

0: Oldu, ben gideyim. Annem size bir uğrayıp hayatta olup olmadığına bakmamı istedi.
1: Biraz daha kal.
2: Hala yaşıyorum.
0: İyi misin?
2: Evet, yani nasıl desem. Kaburgalarıma tekmeyle falan vurulmuş gibi.
0: Evet, vuran şey silahta, o başka.
3: Evet, bunun için Tanrı'ya şükrediyorum.
0: Tamam, ben artık gideyim.
1: Nereye gidiyorsun?
3: Yemek istemiyorum.
1: Otur da bir şeyler ye.
0: İşe gitmeliyim. Sonra görüşürüz. İyi olduğuna sevindim Chris.
2: Sağ ol Nancy.
0: İyi geceler.
3: İyi bir kız bu.
2: Evet.
1: Evet, çok iyi bir kız, ondan hoşlanıyorum.
2: Ben de kardeşim gibi hoşlanıyorum.
4: Kapa çeneni. Ondan.
1: Hey. Önemli olan güvende olman, Tanrı'ya şükür.
3: Peki ya ortağın, iş yeri ailesiyle ilgilenecek mi?
2: Öyle diyorlar.
1: O zaman yapacaklar değil mi?
2: Öyle diyorlar.
1: Güzel.
5: Hey! Merhaba. Ne haber? Herif, babanın çelik adam olduğunu düşünmüştüm değil mi?
1: Lafına dikkat et.
5: Konuşmam için üzgünüm. Ne oldu yani ha? Lanet bir bomba mıydı
3: arkadaşı
5: yoksa?
3: Arkadaşı daha yeni öldürüldüydü.
5: Olamaz, bu iğrenç. Dalga mı geçiyorsun?
1: Biliyor musun? Yani... Seninle takılıp o Led Zeppelin konserindeki şeyleri yapmamış olsaydı bunların hiçbiri olmayacaktı.
5: Evet, biliyorum.
1: Chris şimdi polis memuru olmuştu.
5: Bu yüzden kötü hissediyorum. Bu arada hala konser değil mi? Keşke Zeppelin'i görseydik. Hey dostum, ne oldu? Söylesene.
2: Bilmiyorum.
5: Nereye gidiyorsun?
2: Gidip biraz uzanacağım.
5: Uzanacak mısın? Neden herkes ben gelince gidiyor ki?
6: Başarısız bir zırhlı araç soygun denemesinin ardından geriye bir ölü ve Manhattan'ın 125. ve Lenox Caddesi arasında gündüz vakti bir bombanın nasıl patlatıldığı gibi bir sürü soru kaldı. Polis soyguncu olarak şüphelendiği iki kişiyi araştırıyor. İkisi de maskeli olan şüphelilerin olay yerinden mavi bir minibüste kaçtıkları açıklandı.

0: Potamis.
1: Evet.
0: Artık geceleri burada çalışacaksın.
1: Ne? Neden?
0: Adamlarımıza silahı başka silahlı adamlara ateş etsinler diye veriyoruz.
1: Ben Tony'yi kolladım, tamam mı?
0: Harika. Geceleri burada çalışacaksın. Gidebilirsin.

0: işte burada. Kirli Harry.
1: Evet, iyi çıkardın.
2: Geceleri parayı içeri getirmeniz gerekmiyor mu sizin?
0: Bilmem, öyle mi yapmalıyız?
2: Sadece soruyorum.
0: Biz de öyle.
1: Para orada güvende.
0: Kesinlikle, sen gözünü monitörden ayırma, başımıza bir şey gelmesin. Anladın mı? Güzel. Gidelim.
1: Evet, patronların umurunda değil, bizim ne olsun ki?
0: Boş ver gitsin, benim evde çocuklarım var.

0: Kötükler Tony'nin eşine 50 bin yerine 5 bin veriyorlar. Kesin çalıyorlar biliyorum.
1: Ne, patronlar mı?
0: Tabii ki patronlar. Oradaki herkesin bir pisliği var.
1: Evet, sen her şey herkes kardeşim.
0: Evet tabii. Şaka gibi.
2: Hadi yap şunu yap.
0: Gel karşıya geçelim, o adamlarla konuşmak istemiyorum.
1: Ne, babam bugün çalışıyor mu?
0: Hayır, onu...
1: Ne oldu?
0: Onu kovdular.
1: Ne?
0: 10 yıldan sonra onu kovdular. Bu kadarmış işte.
1: K***nin içinde kendilerini bir şey sanıyorlar. Kahrolası kodamanlar.
2: Anlamadım.
1: Dedim ki bu adamın babasını 10 yıldan sonra yürü, kovdunuz hadi, mu?
2: Doğru mu duydum, anlayamadım.
1: En azından biraz daha vefakar olabilirdiniz. Beni
2: anlıyor musunuz? Neden bahsettiğini hadi, bilmiyorum. Gidelim,
1: İçinde kahrolası kodamanlar değil mi? Pislikler. Ben de trene binerim. Pislik. Biliyor musun? Çalıştığın yeri soymalısın dostum. İyi korunmadığını söylüyorsun. Öyleyse...
0: Evet haklısın. Soymalıyım.
1: Evet evet haklıyım. Seni satmayacaklarını mı düşünüyorsun? Arkadaşını sattılar. Baksana. Dul bir kadın. Bunu bir düşün. Çocuklarını düşün kardeşim.
0: Evet, orayı soymalıyım.
1: Evet, soymalısın. Bunu halledeceğiz. Değil mi?
3: Lanet olsun.

0: Ben Chris. Kod 1A249.
1: Merhaba, burası Honeywell. Orada kapının açık olduğu mesajını aldık.
0: Evet, biliyorum. Işığı yanıp söndü ama şimdi sorun yok
1: tamam.
0: Gibi duruyor.
1: Sinyal aldığımızda aramamız gerekiyor. Endişelenme. Sorun olursa ara.
0: Tamam.
1: Tamam.

0: Tamam dostum, bırak da bir kez daha bakayım. Bir kez daha hadi.
1: Kes artık, tamam mı?
0: Kahretsin. Anlamazlar mı?
1: Çoğu zaman saymıyorlar bile.
0: Tanrım bak, be.
1: Kamera açıldığında kamera görmüyor bile. Şaka gibi, almak istemezdim ama boş ver gitsin.
0: Bana doğru bir iş bulmalısın kardeşim. Bak 25 bin dolarla neler yapılır biliyor musun sen? Düğün masrafımı, arabamı falan ödeyebilirim.
1: Kapa çeneni, olamaz. Tamam mı? Sakin ol. Tamam mı? İnan bana, bunu yapmamın bir nedeni vardı.
0: Evet, parayı almak için.
1: Hayır, Tony'nin ailesine yaptıkları için sadece. Adamın bir karısı ve kızı vardı.
0: Dinle pislik herif. Ben de kötü hissediyorum ama bak, akşam çıkıp biraz eğlenebiliriz değil mi?
1: İyi tamam, pekala.
0: Teşekkürler Tanrım.
1: Önce bir yere uğrayacağım, sonra gideriz dostum. Tamam mı? Hadi yürüsene.
0: Tamam.
1: Hadi böyle tamam, bakıp dostum, durma, tamam. Yürü hadi.
0: 100 dolar mı bırakıyorsun? Niye durdun? Yapmak istemiyorum ama ciddi misin?
1: Evet ciddiyim. Bayan Capoliti?
2: Evet.
1: Ben Tony'nin iyi bir arkadaşıydım. Bunu almanızı istiyorum.
2: Anlamadım.
1: Lütfen alın bunu. Gerçekten üzgünüm.
0: Artık gidebilir miyiz?
1: Evet, hadi gidelim.
0: Evet. Hadi bakalım. Gel. Tamam, teşekkürler. Oldu işte. Hey, burası. İş yerimiz burası.
2: Tamam.
0: Tatlım, bize 4 ve bir şişe en pahalı içkini getir, tamam
2: ve
0: mı?
2: Ve bir bardak karışık içki lütfen.
3: Ben White evet. Russian istiyorum Eddie.
1: Tamam, hey, bir dakika sakin olun, tamam mı? Sakin olun.
2: Getir işte. Hem bu parayı nereden buldunuz?
0: Chris çalıştığı yerden çaldı.
1: Hı?
0: Rahatla, herkes dalga geçtiğimi biliyor. İş yerinden para çaldığını kim düşünür ha?
2: Kahretsin, bir şeyler içmeliyim.
0: Nereye gidiyorsun?
2: Hadi bara gidelim.
0: Bana da al, olur mu?
2: Canım, bir şeyler almayayım.
0: Hepsini sen bitirdin.
2: Defol.
0: Paran varsa burası bir şeye benziyor değil mi?
1: Bak, şu içine ettiğimin çenesini tutmalısın, tamam mı? Yine de bir sürü para değil mi?
0: Evet, lanet olsun.

0: Bir sürü para hem de.
1: Kahretsin, aynen öyle. Bak burada kimler var? Mike ve Jimmy, baksana. Evet, pis localarındaki kodamanlar. Bunlar kendilerini ne sanıyorlar?
2: Ne, kimli onlar?
1: Jackson Aysan Portorikolularla. Teşekkürler güzelim, onun kim olduğunu
0: Portorikolu,
1: biliyorum.
0: Portorikolu ha?
1: Hey dostum, gidip selam vereceğim.
0: Hey, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun?
3: Olmaz, burası VIP evet, sadece. Biliyorum.
4: İhtiyacınız olduğunda sadece benimle konuşun. Jimmy sizinle ilgilenecek.
1: Lanet olsun be, harika. Buradan her yer görülüyor. Baksana, Chris'i görebiliyorum.
4: Burada ne alt ediyorsun Eddie?
1: Şey, buralardaydım. Takılıyorum dostum. Que pasa amigo? Ne haber çocuklar?
4: İş meselesi konuşuyoruz. Yani çıkar mısın lütfen? Hey, hadi.
1: Tamam, ne yani? Ben iş adamı olamaz mıyım ha? Kendi işimi yönetebilecek gibi durmuyorum. Ne var? Ben bütün işleri yaparım. Buraya eğlenmeye geldim. Siz de öyle. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Yani ben içki getirdim, siz de... Hadi anlaşalım. Ne yapmam istersiniz? Bu adamlar bana restoranda bahsettikleriniz mi? Porto Rikolular değil mi?
5: Kolombiyalı.
1: Kim?
5: Suri. Bu komik adamı işe aldın demek ha? Ha?
1: Kim? Ne dedin sen?
5: Kendini komik sanan biri varmış burada dedim, değil mi?
1: Oo, ben bir komik adamım. Affedersin dostum, ne dediğini anlamadım da. Ha tanrım. Gerçekten böyle mi konuşursun sen?
0: Eddie.
6: Söyler misiniz Eddie, kim bu?
0: Paçeni. Buraya gel.
5: Bu komik adamdan hoşlandı.
1: Sağ ol.
0: Eddie, buraya gel.
1: Ne var?
0: Gel al bunu. Sonra ödersin, tamam mı? Hadi kaybol
1: hadi
0: şimdi.
1: Hadi ama ben böyle hadi. Biri değilim. Beni nasıl biri sanıyorsun? Sen yapma dostum. Bu adam bana para verip başından evet. Salabileceğini sanıyor.
0: Sadece git.
1: İşte afiyet hadi. Olsun beyler, oldu mu?
5: Teşekkürler.
1: Tamam, bununla ilgileneceğim, anladın sen beni. Sonra gelirim
0: tamam.
1: Ha. Evet. Lanet odağı masüstüymüş.
0: Herif teki. Ne zamandan beri bu pisliğin bu kadar parası var?
5: Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Lanet olsun dostum.
0: O pislik sınırı yeterince geçti. Şimdi bütün gece konuşur.
1: Hadi bakalım. Her torbada 25 bin dolar var dostum. Her torbada. Kapının arkasında kilitli. Kamera görmüyor bile orayı ve bütün gece tek bir güvenlik duruyor. Tamam mı?
0: Tamam, anladım.
2: Nereye kayboldun öyle?
0: Chris. Eddie bize 25 bini nasıl aldığını anlattı. Orada geceleri bir tek senin durduğun, doğru mu?
1: Sadece konuşuyorduk. Hı?
0: Evet, sadece merak ettim. Nasıl bu kadar çok parayı aldın ve hiçbir şey anlamadılar? Ha?
1: Para dolu kamyonu dışarıda bütün
2: yeter
1: gece nasıl bıraktık?
2: Yeter artık, tamam
1: anlat.
2: Mı?
1: Anlat onlara.
2: Siz beyler ne düşünüyorsanız unutun gitsin. Bu herif ne dediğini bilmiyor.
1: Chris bak, çok basit.
2: Biliyorum.
1: 1, 2, 3...
2: Tamam mı? Yeter. Eddie, neden bunu o adamlara anlattın? Yani gibi davrandın. Hem de Mike'a, manyağın teki, bilmiyor musun?
1: Sadece sohbet ediyorduk.
2: Evet,
1: rahatla.
2: Evet, bunu söyledin zaten. Ayrıca Spiro için çalışıyorlar.
1: Pislik Spiro. Spiro'yu taktıkları yok. Kimse takmıyor, tamam mı? Sebepsiz yere dışarıda gece boyu kamyonu bıraktıklarını bana söylemedin. Harekete geçmemi sen istedin kardeşim, değil mi?
2: Ne hareketi? Dinle herif, kafandan nasıl bir fikir geçiyorsa çıkar onu aklından.
1: Gerçekten bak, ne soracağım? En kötüsü ne olabilir dostum? Bak, George bir keresinde araba çaldığında ne kadar yatmıştı? Bir yıl mı? Milyon dolar fırsatı için bir
2: burada
1: yıl değmez mi?
2: Burada araba soymaktan bahsetmiyoruz Eddie.
1: Hayatım boyunca pislik temizlemeyeceğim kardeşim. Babam 42 yaşındayken öldü. Senin baban da darılma ama Spiro'nun tuvaletini temizlerken kovulmadı mı?
2: Lafına söyle. Dikkat et,
1: tamam
2: mı?
1: Üzgünüm bak. Bunu düşün diyorum sadece, tamam mı? Bak, bu akşam eve gittiğinde bunu düşün, tamam mı? En kötü senaryo, lanet bir kamyonu soymaktan hapse girerim. Bir sene dostum, anlıyor musun? Diğer şeyleri ayarlayabiliriz. Hazırız. Düşün bunu, lanet olsun. Buna hazırız kardeşim.

0: Hamilton Buchanan, 978. İyi geceler New York.
1: Kendine bir bak Barney. Orada 25 milyon dolarla oturuyorsun. Bir sürü para.

0: Tamam Edi. Bu gece restoranda.
1: Bak Chris, bu serserinin ağzını kapalı tutabileceğini bilmeliyim. Tamam mı? Spiro öğrenirse ben ve Jimmy öldük demektir.
2: Niye bana güvenmiyorsunuz?
0: Hayır. Hayır. Dinleyin, daha fazla saçmalık istemiyorum, tamam mı? Bu ciddi iş. Bizden başka hiç kimse bunu bilmemeli, tamam mı? Onun derdi ne öyle?
3: Ben sadece bunu yaparsak Sporo'yu da bu işe dahil etmeliyiz, tamam mı?
2: Ona söylersen hepsini ister.
3: Evet, ama hepsini ona vermek zorunda değiliz. Ne dediğimi anlıyor musun?
1: Eddie haklı. Ama haklı. Spiro hiçbir şey bilmemeli.
3: Ne yani, öğrenmez mi sanıyorsunuz?
1: Hayır, sanmıyorum.
3: Oldu.
1: Tamam Jimmy. Ben ciddiyim. Hepimiz ciddiyiz. Senin için sorun olmaz değil mi?
0: Hey. Sana bir şey sordu.
3: Ben yokum. Kahretsin. Bunun için bana ihtiyacın yok. İki adamın daha var. Bu hafta sonu sinema inşaatına gidecektim zaten. Oldu mu? Ben gidiyorum. Bak. Kolombiyalıların anlaşmasına hala varım, tamam mı? Ne olursa olsun ona devam. Ama bu olmaz.
1: Emin
3: misin? Gerekiyor.
2: Onu boş ver. O zaman bana daha fazla kalır.
1: Tamam. Merak etme, tamam mı Chris? Merak etme. Onu öldürürüm, bunu bilir. Sorun yok.
2: Doğru.
0: Tamam peki, bu Empire. Tamam, perşembe gecesi orada yalnız olacağım. Eddie, Boston Road tarafında bir çit olacak. Parmaklıkların üstünde bir kamera olacak. Onu kırmanı istiyorum. Sonraki gece, yani cuma gecesi, korumalar saat 8'de çıkacaklar.
4: Yarın görüşürüz.
0: Kimse fazla mesaiye kalmak istemiyor. İnan bana, saat geldiği an giderler. Yani saat tam 8'de... İki blok ötede Jerome Bulvarı'nda bir telefon kulübesi var. Sen ve Mike oraya gidip bekleyeceksiniz. İçeriye girip her şeyin yolunda olduğuna emin olacağım. Ama ciddiyim, orada durup bekleyeceksiniz. Ve ben sizi arayana kadar hiçbir şey yapmayacaksınız. Hiçbir şey. Ta ki ben arayana kadar. Hey hey hey hey hey!
5: O temiz, temiz, temiz, o temiz. Başka biri var mı burada? Biri var mı burada?
0: Ne? Hayır.
5: Tamam.
0: Ne oluyor?
5: Birilerinin geleceğine dair haber aldık. Bir şey duydun mu? Bunun hakkında bir şey biliyor
0: musun? Hayır, hayır.
5: Tamam. Çatıya çıkın. Merdivenler şurada. Kapıyı emniyete alın. Etrafı kontrol edin. Hadi kıpırdayın.
6: Yukarıya, aşağıya, her yere baktım. Burada bir şey yok. Kamera arızalı gibi ama hey, ne yaparsın ha? Farelerden başka bir şey yok. Burada ne kadar çok güvenlik ihlali var. Haberin var mı? Çılgınlık
5: bu. Evet, neredeyse bir şeker dükkanı kadar güvenli.
6: Hey, sadece para değil mi?
5: Evet, kesinlikle. Tamam. Son bir kez daha binayı gözden geçireceğim. Bir şey olursa ses
6: ver. Tamam. Şuradaki aletlerle çalışmamın sakıncası var mı?
0: Yok, hayır. Keyfine bak.
6: Çünkü benim evin oradaki spor salonu.

0: Onu iyi sayılmaz. Ne derler bilirsin. Vücudunu geliştirmenin tek yolu ağırlığı arttırarak çalışmaktır. Yanmayı hissetmelisin.
1: Tabii.
0: Çok çalışmazsan koca tişörtlerinde olmaz. Nasıl olur bilirsin. Uf.
2: Evet.
1: Karalısı polisler burada, duydun mu?
3: Sen dalga mı geçiyorsun?
1: Polisler
3: çoktan geldiler buraya ve...

0: O neydi?
1: Şey, ben sadece annemle konuşuyordum.
0: O annen miydi?
1: Evet, şey, yemek mi ne hazırlıyormuş işte, bak. Benim tuvalete gitmem lazım,
0: evet,
1: tamam mı?
0: Evet, yerini biliyorsun. Onu geri aramak istemediğine emin misin?
1: Hayır, sorun değil.
2: İşte bahsettiğim
3: şey
2: buydu.
3: Burada bir şey bulduk patron.
0: Anlaşıldı. Harekete geçin. Gidelim. Bu kadar ağırlık yeter. Herkes harekete geçsin.
2: Gidelim.
0: Hadi.
1: Ay, içine edeyim.
0: Orada işler ne durumda? Konuş benimle.
3: Silahlı maskeli iki şüpheli var ve biri demin tellerden atladı.
0: Başka biri var mı?
3: Olumsuz.
0: Anlaşıldı. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Burada kal. Hazır mısın? Yapalım şunu. Polis! Kıpırdamayın! Silahlarınızı atın!
4: Yani herif! Geri dur! Yere yat, yere yat!
0: Johnson, destek iste! Destek iste!
4: Burada ateş altındayız. Desteğe ihtiyacımız var.
0: Ne görüyorsun
4: var.
0: Ronnie? Konuş benimle, konuş benimle!
5: Şüphelilerden biri kamyonun arkasında, görüş alanında değil. Hareket ederlerse indiririm.
3: Tamam, bir şey görürsen bana...
0: Haber ver, tamam mı?
3: Anlaşıldı.
0: Johnson, arkaya geç.
4: Anlaşıldı. Geçiyorum. Burada kal ve kıpırdama.
1: Ne yapmamı istiyorsun?
4: Bir yere ayrılma. Burada kal.
3: Bir şey görüyor musun Ronnie? Henüz bir şey görmüyorum.
4: Herkes. Burada ateş altındayız. Desteğe ihtiyacımız var. Durum çok ciddi.
6: 1071 Jerome Caddesi'nde kod 2 durumu var.
3: Desteğe ihtiyacımız var. Buraya destek gerek.
0: Girişe dikkat. Girişte. Girişte!
3: Vurulan yok efendim. Biri aracın arkasında,
0: tamam,
3: hala.
0: Tamam. Dayanın biraz.
6: İki araç geliyor. Yoldalar.
3: Anlaşıldı. Burada durum ciddi.
6: 10-39 durumun nedir?
3: Jerome Caddesi'nde gidiyorlar şu anda. Dayanın. Konuş benimle patron. Ne istiyorsun? Neye ihtiyacın var? Konuş benimle. Ne yapayım?
7: Hala şüphelilerden görüntü yok efendim. Görüntü yok.
3: Patron, buradan hiçbir yanıt gelmiyor.
7: Aracın arkasında biri var efendim ve kesin silahlı.
3: Ronnie, konuş benimle. Durumu izliyor musun? Desteğe ihtiyacımız var. Burada desteğe ihtiyacımız var. Biri bana cevap versin. Konuş benimle. Konuş benimle.
4: Ne yapmam gerekiyor patron?
7: Ateş ediliyor. Ateş ediliyor. Desteğe ihtiyacımız var. Destek lazım. Destek lazım. Ateş altındayız.
3: Destek lazım. Memurlarımız ateş altında. Tahmini varış süresi nedir? Lanet olsun. Biri bana cevap versin hemen.
8: Şu anda Empire'a giriyoruz.
3: Patron, orada durum nedir? Gelen araçlarımız var.
7: Temiz, her yer temiz. 10-26 temiz. Temiz.
8: Destek ekibi olay mahalline vardı.
0: Anlaşıldı.

0: Bu da neydi şimdi?
1: Biri o lanet koca ağzını açtıysa onu kapatacağım. İşte orada.
0: Rastlantı olabilir.
1: Böyle şeylerde rastlantı diye bir şey olmaz
2: Eddie. Mike, burada ne halt ediyorsun?
1: Ne haber Jimmy?
0: Mike, ben...
1: Beni ihbar mı etmek istedin lanet herif? Gel bakalım.
0: Mike, ben
1: gel
0: bir
1: hadi.
0: Şey yapmadım.
1: Kalk ayağa. Empire'daki işimiz daha bitmedi, tamam mı? Gir şu arabaya.

0: Evet, adamı vurdu. Kahraman. Polisin hayatını kurtardı. Ölebilirdi. Oğlum. Oğlum işte burada, işte o. Bak, kahramanım benim. Merhaba desene.
1: Hediyeyle bir konuşmam lazım. Hadi. Hemen dönerim.
0: Aa, oğlum artık bir kahraman. Annesi için zaman ayıramıyor.
1: Nerede kaldın? Bütün sabah seni arayıp
2: durdum. Sen hangi cehennemdeydin peki?
1: Dün gece amma da çılgındı. Başka bir grup aynı iş için geliyor. Ne oldu? Neyin var senin? Neredeydin?
2: Şey ya, Mike dün gece Jimmy'yi öldürdü. İşte oradaydım.
1: Ne?
2: Evet, bizi ihbar ettiğini sandı. Şimdi Empire'a geri dönüp soymak istiyor.
1: Siz kafayı mı yediniz?
2: Ben değil, o.
1: Bak, dün gecenin Jimmy'yle hiçbir ilgisi yok. Bir tesadüftü
2: evet,
1: sadece.
2: Evet, biliyorum ama artık çok geç. Onu öldürdü.
1: Spear öğrendiğinden ne olacak? Bizi öldürür, bunu biliyorsun değil mi?
2: Bu yüzden oraya dönüp parayı kendimiz için alalım diyorum.

0: ben. Mike veya bir başkası ne, yapmadan önce.
1: Kafayı mı yedin?
0: Hayır.
1: Artık parayı sokakta bırakmayacaklar. O yüzden unut.
0: O zaman içeri girip her şeyi alırız.
1: Her şeyi unut. Her kapıda kamera var, tamam mı? Neden bunu söylüyorsam sana, bu iş hakkında konuşmayacağım
0: polisler
1: artık.
0: Polisler bunu beklemiyor. Hiç kimse beklemiyor.
1: Şu tatilini kapat artık.
0: Biliyor,
1: tamam mı?
0: Sen
1: kapat.
0: Sen de sensiz bunu yapacağım.
1: Aa, gerçekten bensiz,
0: evet,
1: mi yapacaksın?
0: Evet, gerçekten yapacağım. Oraya geldiğinde polisler arayabilir ya da beni vurabilirsin. Ya da tamam Eddie seninleyim diyebilirsin ama biliyor musun? Bunu yapacağım. Daha fazla bu işe katlanamayacağım dostum. Bununla işim bitti. Bitti.
1: Ağzını topla, tamam mı? Dikkatli ol.
0: Bunu yapacağım Chris. 8'den sonra tek kaldığını biliyorum.
2: Ve Curtis'in sigortası yeni kız arkadaşına 6 milyon dolar ödedi. Ve bu güneşli Kaliforniya için Sayonara New York demekti. 1972 Albert Hammond.

0: Çılgınlık adamım. Çılgınlık. Ama ben zaten hep bir çılgınımdır.
1: Buradayım değil mi? Her zaman buradayım. Sana söylemiştim. Sana kaç defa söyledim değil mi?
2: Olmaz bu.
1: İnandın mı şimdi ha? Ne dedim ben sana? Geldim değil mi?
0: Kimse bana inanmıyor. Buna ne dersin? Kimse bana inanmıyor. Doğru. Evet.
1: Bu tarafa, bu tarafa. Tamam. Evet, sana geleceğimi söylemiştim
2: tane
1: değil mi?
2: Böyle.
1: Evet, kimse bana inanmadı. Ama yaptım. İşte buradayım. İnandın mı? İnandın mı şimdi ha? Sana demiştim. Geleceğim dedim ve geldim. İşte buradayım. Ve...
2: Ne bu şimdi?
1: Oh. Oh.
2: Sen delirdin mi?
0: Pekala. Sana geleceğim demiştim kardeşim. Ne dersin? Ne söyledim ha? Sana söyledim. Kasa nerede ha? Onsuz gitmeyeceğim. O parayı alıncaya kadar gitmeyeceğim dostum. Parasız gitmiyorum, tamam mı?
2: Kendine bir baksana, sen kafayı yemişsin.
0: Evet. Bu doğru, evet. Telefona cevap ver. Hadi hemen telefona cevap ver veya hemen beni vurabilirsin, tamam mı? Hapishaneye girmeyeceğim. Hapishaneye girmeyeceğim. O lanet hayatı yaşamayacağım, tamam mı?
2: Kapa çeneni.
0: Hapse girmeyeceğim. Hapishaneye girmeyeceğim.
2: Kapat dedim.
0: O lanet hayatıma geri dönmeyeceğim artık, yeter. Telefonu aç.
2: Kapat şu çeneni, kapat. Evet, ben Chris. 1A249.
3: Merhaba, burası Honeywell. Orada neler oluyor? Bir sinyal alıyoruz, arıza falan mı var?
0: Bunu şimdi yapabiliriz.
2: Kapat şu çeneni.
0: Hadi dostum, bunu şimdi beraber yapabiliriz.
3: Orada mısın değil misin? Hey, bunun için arama yapmamı ister misin? Chris?
2: Her şey yolunda Dafya. Işık yanıyor, her şey yolunda.
0: İşte bu adamı.
3: Tamam,
0: işte
3: uykuna
0: bu
3: devam, evet. Et. Bir dahakine uyandırmam.
0: Beni dinledin.
2: Peki, tamam.
0: Aç şunu. Hadi, anahtarların olduğunu biliyorum, aç şunu. Anahtar nerede? Anahtarı ver bana. Hadi. Chris, anahtarı ver.
2: Ne yapıyorum
0: aç
2: ben?
0: Şunu. Aç şunu.
2: Ha, tabii.
0: Aç şunu.
2: Hadi. Sen var ya.
0: Bu nasıl açılıyor ha? Hadi aç şunu. Hadi aç şunu. Aç dedim. Hadi aç şunu. Hadi dostum.
2: Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum ben?
0: Ah, lanet olsun.
2: Maskeni taksana. Ne yapıyorum ben böyle?
0: Lanet olsun.
2: Mutta ne öyle... Köpeği mi vurdun sen?
0: Evet, orada köpek olduğunu söylemediğin için sağ ol pislik.
2: Böyle işe sersem. İnanamıyorum bu işe. İnsanlara ne diyeceğim?
0: Ha? Taşımamayı etmeyecek misin?
2: Orada bir kamera var seni. Ne yapıyorsun sen?

0: Lanet olsun. Burada her odada bir palyaço var.
1: Kahretsin.
0: Hey, FBI'ın palyaçoları olayı devralmadan senin çocukla konuşmak isteyebilirsin.
2: Galiba parti biraz kontrolden çıkmış gibi. Baksana şuraya. Tanrım, şu haline bak.
1: Evet, ben telefonun başındaydım ve sonra...
2: Telefonun başında mıydın? Şuradaki telefonun mu? Telefon mu etti? Ha?
1: Hayır, ben... Bilmiyorum, kafam çok karışık. Bir ayda 3 defa bu çılgınlık.
2: Evet, nasıl bir oran ama ha? 3 defa. O adamların anahtarın tam yerini bilmesi ihtimali nedir?
3: Ne oldu?
4: Köpek uçuşan kurşunlardan bayılmış.
3: Zavallı gerçekten korkmuş olmalı.
4: Baygın bulmuşlar onu. Öldüğünü sanmışlar. Köpeğin öldüğünü düşünmüşler.
2: Ben dedektif Ransom.
3: Evet, kim olduğunu biliyorum. Bakalım elimizde ne varmış? Elimizde aynı yere 3 defa zorla girme, 2 ölü adam var ve hiçbir tutuklama yok. Buradan ne kadar paranın kaybolduğu hakkında bir fikri olan var mı aramızda dedektif Ransom ya da Bay, nasıl söyleniyor soyadın, Potami değil mi?
1: Potamitis.
3: Evet. Evet, FBI'ın neden şimdi burada harekete geçtiğini biliyorsun. Tamam. Neyse. Bay Potamitis, tavandan Noel Baba'nın geldiğini düşündünüz. Değil mi? Zorla girdiler. 9 milimetrelik silahla köpeğinize ateş ettiler ve siz de bilincinizi kaybettiniz.
1: Evet, ben bilmiyorum. Etrafı dolaşıyordum, geri geldim ve sanırım biri bana vurdu.
2: Telefonda değil miydin? Bana telefonda olduğunu söylemedin mi?
3: Honeywell aradı ve sen de her şeyin yolunda olduğunu söyledin. Öyle miydi?
1: Evet, dediğim gibi etrafta dolaşıyordum, geri geldim ve
3: biri sana vurdu.
1: Evet.
2: Hiçbir şey görmedin mi? Hiçbir şey değişik gelmedi mi sana?
1: Dışarıdaki kamera bozulmuştu yani. Görebildiğim yerler sadece para odası ve kapılardı.
3: Evet, ve sonunda da biri tavandan geldi. Çok parlak bir hareket. Of. Çok zekice.
4: Gerçekten zekice.
3: Oldukça zekice ve çok kurnazca.
2: Bu adamlarda başka bir şey var ha?
0: Anlamadım.
3: Bize söyleyebileceğiniz başka bir şey var mı Bay?
4: Potami.
3: Potami. Dedektife başka sorun... Var mı?
2: Hayır, sanırım siz her şeyi öğrendiniz.
3: Hayır mı? Güzel. O zaman burada işimiz bitti değil mi? Biri çocuğu hastaneye götürsün.
4: İnanılmaz.
5: Bay Potamitis, ben Ernie Anastos. Dün geceki soygunda 9 milyon doların çalındığı bildirildi. Bunun hakkında söyleyeceğiniz bir şey var mı?
1: Hayır, yok.
5: En azından birkaç soru sorabilir miyim 5 dakikalığına? Çekmeye devam et.

0: Ay ben senin Edi.
1: Oğlum.
2: Merhaba.
1: Merhaba. Neler oluyor?
2: Hiçbir şey, ben sadece yürüyüşe çıkmadım.
1: Yürüyüşe mi?
2: Evet.
1: Yürüyüşe mi gideceksin ha? Ha? Nereye gideceksin?
2: Hiçbir yere, sadece.
1: Nereye gideceksin? Polisler dışarıda seni arıyor. İyi misin?
2: Evet, affedersin, ben sadece...
1: Neler oluyor?
2: Bak affedersin, yürüyüşe çıkacağım,
1: neler
2: tamam mı?
1: Neler oluyor Kristo? Neler oluyor söyle.
2: Baba ben iyiyim.
1: İyi değilsin. İyi değilsin. Hadi. Bütün gece dışarıdaydın. Polisler bütün gün burada seni aradı. Yüzün, hadi anlat bana. Anlat bana, konuş.
2: Hiçbir şey, ben... Bak ben sadece yürüyüşe çıkacağım.
1: Hayır.
2: Geri geleceğim.
1: İyi değil.

0: İyiyim ben.
1: Dinle beni.
0: İyi değilsin.
1: İyiyim baba, tamam, her gitme, şey gitme, yolunda. Seninle konuşuyorum. Chris, Chris beni dinle.
0: Özür dilerim.
1: Lütfen, Eddie'nin bununla bir ilgisi varsa, bu yüzden polisler senin için iğne gelirse onu öldürürüm.
2: Bölge Başsavcısı Giuliani, hoş geldiniz. Ajanlar Nugent, Marechal.
3: Merhaba, nasılsınız?
2: Sizin için yeterince sizi sıcak.
4: Nasılsınız beyler? Ne kadarlık bir miktarın çalındığından bahsediyoruz
5: gazeteler
4: burada?
5: Gazeteler önemsiz gibi gösteriyor ama aşağı yukarı 10 milyon dolar.
4: Aman tanrım.
3: Tarihteki en büyük miktar.
4: Ve bir güvenlik görevlisi mi vardı?
3: Yalnızca bir kişi vardı ama böyle bir şey yapabilecek kapasiteye sahip gibi görünmüyor efendim.
4: Vay canına, ama iki gece önceki rapora göre bir soyguncuyu ateş edebilecek kapasitedeymiş.
5: Bu konuda haklısınız efendim ama her şeyin bir yem olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü kamera kayıtlarında adamı yakaladık, değil mi? İki gece önce arkadaki kamerayı da etkisiz hale getirmiş.
4: Bu ikisinin bağlantılı olduğunu düşünüyorsunuz.
5: Evet ama detaylar hakkında konuşunca insan gücü falan, hiç şüphe yok ki Cosa Nostra'dan bahsediyoruz.
4: Evet. Ve en başından beri olan dedektif Jay Ransom mu?
3: Ya şimdilik soruşturmada. Geçici olarak bayır için bir şeyler ayarlıyor.
4: Bunu komik mi buldunuz?
3: Bay Kulani. O tembel güvenlikçinin bu işi kendi başına başarmasının imkanı yok. Onun için çok büyük. Rozetimi bunun üstüne koyarım.
4: Güzel. Çalışanları takip etmesinde bir sakınca yok. Ama bu konuda Mareşal'a katılıyorum. Bu organize suç gibi kokuyor.
2: Bence de.
4: Beş aileyi de izleyin. Elbet birileri konuşur.
6: Bölge Başsavcısı Giuliani'nin emirleri doğrultusunda New York'taki 5 suç ailesine mensup üyeleri...
3: Dudağının üstüne bir kısmı atlamışsın. Tıraş olmalısın. Hadi ama.
6: Lufthansa'dan biri en büyük soygun olduğuna inanılıyor. 8 milyon
7: hey,
6: dolar mı,
7: nasılsın?
6: 9 milyon dolar mı, ne kadar? Hiç kimse
7: hey,
6: bir şey
7: hey,
6: yok.
7: Para nerede? Bas geri.
5: Hey, para nerede Giuseppe?
6: Tarihindeki en büyük soygun. Bayanlar ve baylar, dışarıda birilerinin elinde çok fazla nakit para
8: i̇şte
6: var.
8: İşte senin payın. Kuruşuna kadar orada. Başarabileceğimizi söylemiştin değil mi?
7: Pislik herif. Bu yüzüme vurduğun içindi.
8: Başka nasıl bu işte ilgin olmadığını söyleyecektin ha? Lanet olsun. Mike'la konuştuğum şey istiyor. Mike bizimle buluşmak istiyor.
7: Seni pislik...
8: Ne yapsaydın, beni aradı. Kolombiyalıların anlaşmasında bizim de olacağımızı ve hiç kimseye bir şey söylemeyeceğini söyledi. Bu kadar. İşte.
7: Şimdi arabama bineceğim. Bir daha etrafımda dolanırsan seni
8: başka
7: öldürürüm.
8: Başka ne diyebilirdim
7: seni
8: ki?
7: Seni öldürürüm.
8: Ya?
7: Anladın mı? Öldürürüm.
8: Daha şimdi sana 8 milyon dolar verdim.
7: Bana hiçbir şey vermedin. Anladın mı beni?
8: Lanet olsun sana.
7: Bana hiçbir şey vermedin. Şimdi Mike'ın yanına defol git ve aynı şeyi ona da söyle, tamam mı? Yoksa ikinizi de öldürürüm.
8: Cehennem
7: o. Tavandan düştüğünde seni oracıkta vurmalıydım.
8: Lanet herif. Tanrım. Lanet olsun.
9: Seni öldürmem gerek değil mi? Beni arkadan bıçakladığın gibi ben de senin boğazını kesmeliyim.
8: Bu yüzden şimdi buradayım ya. Sana ödeyeceğim.
9: Peki ya arkadaşın?
8: Onun bununla bir ilgisi yok. Beni ele vermedi, bu kadar. Tamam mı?
9: Ben pislik değilim Eddie. Yüzüme bak. Tamam mı?
8: Bu işte ben de varım. Sonuna kadar ben de varım. Ama Chris bu işin dışında kalacak, işte böyle olacak. Beni vurabilirsin ya da istediğini yapabilirsin ama biliyor musun? Beni öldürürsen parayı bulamazsın ve... Spiro'ya Jimmy olanları anlatırım. Biliyorsun işte.
9: Tamam. Yarın iş bitecek o zaman.
8: Güzel.
9: Sakın bir yere kaybolma.
8: Bir yere gittiğim yok.
9: Peki. Güzel. Şimdi defol.
8: Tamam.
10: Bir şey bulabildin mi?
11: Buralarda bir yerde.

0: Hadi gidelim.
1: Ne, çıkıyor muyuz?
0: Evet.
1: Tamam, hadi gidelim.
2: Michael. Şey nerede?
3: Ne nerede?
2: Jimmy nerede? Son zamanlarda nerede?
3: Jimmy çalışıyor.
2: Evet biliyorum ama neredeyse bir haftadır buraya gelmiyor. Hep buralarda olurdu. Nerede?
3: Sanırım inşaat işi falan vardı. O tip şeyler.
2: Evet, doğru.
3: Sinemada çalışıyordu. Hı-hı. Yani orada bayağı iş var.
2: Yani güzel görünüyor. Açabilir misin? Hı. Açamaz mısın? Arkasına bir lamba var sanırım. Nereye gidiyoruz?
3: Tuvalete.
2: Opa.
0: Ben birini arıyordum. Spiros Stavrakis.
2: Stavrakis.
0: Stavrakis.
2: Güzel. Polis mi soruyor?
0: Çok mu belli oluyor?
2: Sadece polisseniz?
0: Evet, buraya Empire soygunu için geldik. Biri bu konuda bir şey biliyor mu merak ettik.
2: Bronx'taki Empire soygunu. Hı-hı. Ve sen gelmiş buraya bakıyorsun. Gazetelerde Guinness'lerin işi olduğu yazmıştı. Gerçekçi
0: önemli teşhine. Başarılardaki ayak takımı da, önemsiz başarılardaki ayak takımı da. Hepsi benim için aynı. Oradaki Michael, Dimitri'yi değil mi? Doğru söyledim mi?
2: Benim mekanıma gelip insanların isimlerini söylüyorsunuz ama kendi isminizi söylemiyorsun.
0: Haklısın. Söylemedik.
2: Sen Michael'ın bu soyguna ilgisi olduğunu falan mı ima ediyorsun ha? Söyle bakayım.
1: Adamının bu konuda herhangi bir fikri olup olmadığını soracağız.
2: Adamım. Bakın dedektifler, benim çevremdeki herkes bilgim olmadan bir şey yaptıklarında nerelerini kaybedeceklerini çok iyi biliyor. Yani hayır, bu konu hakkında kesinlikle hiçbir fikri olmadığına emin olabilirsiniz.
1: Sorumluluğunu alıyor musun?
2: Evet, alıyorum.
0: Senin sorumluluğunu alıyor. Tamam, yapacak bir şeyimiz kalmadı. Yasu?
2: Yasu, evet.
0: Tamam. Yasu.
2: Michael, otursana.

0: Şuna baksana. Biriyle konuşuyor. Pislik herif.
1: Emin misin?
0: Evet, tam kameraya bakıyor. Bütün öğleden sonra mı bunu izleyerek geçirdim. Aa, geldi işte. Pislik herif. Hey Chris. Merhaba dostum.
2: Hey.
0: Ne haber? İçeri gel. Hey, burayı bir dakika bana bırak.
2: Tabii.
0: Sana orada hayatımı kurtardığın için teşekkür etme fırsatını bulamadım bir türlü. Teşekkür ederim.
2: Evet evet, iyi olmana sevindim.
0: Evet, ben de. Hadi gel. Çek bir sandalye, otur. Bak, geldiğin için sağ ol dostum. Bilirsin, böyle şeyler olduğu zaman hep buraya getirtip konuşmak zorunda kalırız. Bir sürü bürokratik saçmalık, prosedürü bilirsin.
2: Evet, tabii.
0: Tamam, şöyle sorayım o zaman. Sıra dışı bir şey görmedin mi? Hiçbir şey.
2: Kulağa çılgınca geldiğini biliyorum ama etrafta dolanıyordum. Tuvalete gittim ve hiçbir şey duymadım. Yani geri geldim. Hepsi bu kadar.
0: Bu adamları tanıyor musun? Adamın adı Michael Dimitriou, diğeri de Eddie Papastratos. Küçük suçları var ama onları tanıyor musun? Bilmek istiyorum.
2: Evet, neden?
0: Sadece soruyorum, o kadar.
2: Bir süredir onunla konuşmadım tabii ama... Yani... Bununla ilgili olmadıklarına eminim sorduğun buysa eğer.
0: Öyle söylemedim. Ama tamam.
2: Tamam o zaman. Başka bir sorun falan var mı?
0: Oraya yalnızca bir adama girip soygun yaptığını söylemiştin değil mi?
2: Hayır hayır, öyle demedim. Hiç kimseyi görmedim.
0: Ha. Biliyorsun bu video var. Ve para odasının yakınında maskeli adam yukarıya bakıyor ve kamerayı kırmadan önce bu görüntüde sanki biriyle konuşuyor. Sonra yukarıya bakıyor. Sanki biri ona kameranın nerede olduğunu söylüyor. Bu çok garip. Biriyle konuşuyor.
2: Dediğim gibi hiçbir şeyi görmedim. Yani...
0: Evet, bunu zaten birkaç kez söyledin.
2: Evet.
0: Tamam. Tamam, hiçbir şey bilmiyorsun.
2: Tamam, her şey yolunda mı?
0: Evet, evet, evet. İşimiz bitti.
2: Tamam, harika.
0: Hayatımı kurtardığın için teşekkür ederim.
2: Evet, tabii.

0: Tamam güzel. Ama bana bütün bu olanlar hakkında yalan söylediğini öğrenirsem seni hapse tıkmakta tereddüt etmem. Anlıyor musun?
1: Evet, anladım.
0: Tamam o zaman, sorun yok. Şimdi gidebilirsin.

0: Orlando.
1: Buyurun. Oturun şöyle. Hı. Geciktiniz. He? Demek burada takılıyoruz ha? İşte büyük han. Lütfen. Çekinmeyin. Çantanızı hemen yanınıza koyun.
0: Sorun yok. $8 milyon. Hepsi burada. Mal saf mı?
1: Neden insanlar sürekli bunu sorup duruyor ha? Film mi bu? Tabii ki. Gerçek mi?
0: Tabii ki.
1: Ortağın yaptığına göre ona ciddi para sağlıyor olmalısın. Öyle değil mi? Doğru mu?
0: Evet, neyse. Jimmy ve biz bu işte ortak değiliz artık, tamam mı?
1: Tamam. Hadi say. Artık bekliyoruz. Sayılacak çok para var.
2: Cristo Cristara. Vay canına. Son zamanlarda çok yaşadın ha? Lanet birkaç gün. Senin için bir şeyimiz var. Özel konuğumuz nerede? Konuğumuzun nerede olduğunu bilen
3: tuvalete
2: var mı?
3: Tuvalete gitti.
2: Pekala, neyse. Önce Bronx'taki soygundan gelen paranın nerede olduğunu söyleyeceksin. Kahrolası bana söyleyeceksin bunu. Şu anda sırf bu yüzden kafanı patlatmıyoruz. Ama bunu söylemeden önce beni bu soyguna neden dahil etmediğinizi anlatan kişiyle seni tanıştırmak
4: Spiro,
2: istiyorum.
4: Spiro, dinle. Neden bahsettiğini bilmiyorum, tamam mı?
2: Hey, anlıyorum, anlıyorum. Bu yüzden önce birisiyle tanışmanı istiyorum senin. Bu önemli bir şey değil. Ve işte geliyor. Artık beklemek zorunda değiliz. İşte lanet konuğumuz Bay Jimmy. Ölümden dönen, inanılmaz değil mi? Bir dahaki sefere birini öldürmek istediğiniz öldüğünden emin olun. Şimdi nasılsın Cristo? Ha? Lamendia. Şimdi git benim paramı getir.

0: İki kişi mi?
1: Evet. Edip Papastratos gece mi çalışıyor?
0: Bu gece yok.
2: Peki arkadaşım, Chris Potami?
0: Kim soruyor?
2: Polisler.
0: Menüye ne dersiniz?
1: Pekala tatlım, biz gerçek polisleriz. Eddie'nin dolabına bakmak istiyorum. Olabilir mi?
0: Eleni! Buraya gel. Bu adamlar polis ve Eddie'nin dolabına bakmak istiyorlar.
3: İkiniz de polis misiniz? Onlar gerçek mi?
1: Evet hanımefendi.
2: Evet.

0: Ne yapmış?
1: Bir şey yapmadığını umuyoruz.
0: Tamam o zaman. Gelin.
1: Seni mi takip edelim?
0: Evet.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ayça ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
7: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
6: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Yeni Magnum Sandwich. 2 bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Harika.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whiten Cookies. 5 kat lezzet.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Başka. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Dinle, biraz onunla konuşacağım. Eddie. Eddie. Eddie. Bölge başsavcısı İtalyan mafyasının yarısını içeri tıktı. Amirim Empire'ın kayıp parasının yarısının nasıl olur da orta sınıf Kolombiyalı satıcılarının kucağında olduğunu merak ediyor. Ve ben de arkadaşlarınla senin paranın diğer yarısının nerede olduğunu bildiğinizi düşünüyorum. Gitmene izin vermeden önce. Ne yazık ki buna izin vermek zorundayım. Sana iki sorum var Eddie. Chris nerede? Ve para nerede?

0: Chris, Chris neler oluyor? Ciddiyim, neler olduğunu anlatmalısın bana.
1: Olamaz babam.
0: Chris, ben ciddiyim. Bana bak, bak neler oluyor anlat bana.
1: Ne olursa olsun heykelin içine bak, tamam mı? Heykelin içine.
0: Ne?
1: Para lanet heykelin
0: Chris
1: içinde.
0: Chris!

0: Chris! Hey! Chris!
1: Burada ne yapıyorsun sen?
0: Her şeyi biliyorlar.

0: Her şeyi biliyorlar.
1: Kim biliyor?
0: Polisler her şeyi biliyor. Planı buldular.
1: Karısı dostum. Sen de bana mı geldin? Ay ben senin.
0: Ne yapmamı istiyorsun? Bu o kadar kolay değil, o kadar kolay değil.
1: Hey, bana Jimmy'nin öldüğünü söylemiştin. Ölü değil, yaşıyor.
0: Neden bahsediyorsun? Mike'ın öldürdüğünü gözlerimle gördüm dostum.
1: Ölmemiş, tamam mı? Mahvolduk.
0: Tüm param gitti. Tüm param gitti. Biraz paraya ihtiyacım var.
1: Demek paraya ihtiyacım evet, var. Öyle mi? Polislerin ihtiyacı olduğunu söylediğini sandım. Şimdi defol git
0: bak,
1: buradan.
0: Parandan biraz bana vereceksin, tamam mı? Buralarda bir yerde olduğunu biliyorum dostum. Bir şey
1: sana
0: yapmak
1: para vermeyeceğim Edi.
0: Sana herhangi bir şey yapmak istemiyorum, tamam mı? İstemediğim
1: ne
0: bir şey yapmak zorunda
1: sen?
0: Bırakma beni. Sana bir şey yapmaya zorlama beni, tamam mı? Şu anda çok ciddiyim. Nerede olduğunu göster yeter. Paranın nerede olduğunu göster bana, tamam mı? Lütfen.
1: O para ailem
0: özür dilerim,
1: için.
0: Tamam mı?
1: Aileme bir ev almak için.
0: O lanet parayla 10 tane ev alabilirsin dostum. Peki ben ne olacağım? Tamam mı? Yapmayacağımı düşünme. Seni vurmayacağımı düşünme. Lanet olsun. Lanet olsun.
1: Baba.
2: Kalk ayağa Edi. Bir dahaki sefere seni öldüreceğim.
0: Kahretsin.
2: Bir dahaki sefere seni öldüreceğim. Kalk ayağa.
1: Ah, hadi ama baba.
2: Aynen öyle, kalk ayağa. Hadi kalk.
0: Kahretsin. Hadi. Bay P, polisler
2: evet, evet,
0: geliyor.
2: Geliyorlar, evet, evet geliyorlar.
0: Lanet
1: baba,
0: olsun.
1: Polisler
2: evet,
1: geliyordu.
2: Evet geliyorlar. Mutlu musun şimdi?
1: Hadi ama baba, hadi.
2: Kapa çeneni. Tam burada dur. Evet.
0: Kahretsin.
2: İşte böyle.
0: Polisler geliyor Bay P.
2: Evet.
0: Lanet olsun,
2: işte
0: polisler
2: geldiler.
0: Burada işte. Lanet olsun,
2: kıpırdama
0: Eddie.
2: Artık bitti. Bitti. Tam orada kal.
3: Kıpırdama. Tam orada kal. Kıpırdama. Kıpırdama. Hemen silahını
1: bitti.
3: Yere at. Kıpırdama.
1: Hayır durun benim babam.
3: Kıpırdama.
1: Hayır lütfen
3: silahını
1: durun.
3: Yere at. Silahını yere at dedim. Silahını yere at. Silahını
1: lütfen.
3: Yere at dedim.
1: Lütfen hadi
3: yere
1: ama.
3: Yere at.
1: Lütfen tamam mı?
2: Bitti artık.
3: Temiz.
1: Seni... Pislik herif,
3: hey,
1: dikkat
3: çekin
1: et.
3: Çekin elinizi. Çekin elinizi.
1: Hey, o benim
3: ondan
1: babam, tamam
3: çekin.
1: O incitmeyin
3: hey,
1: sakın.
3: Hey Chris dur. Hey sakinleş.
0: Lanet
3: hey,
0: olsun.
3: Lanet olsun cansın, sakin ol. Sakin ol.
2: Her şey yolunda. Bitti artık. Bitti artık.
1: Özür dilerim baba.
2: Sorun değil Christo.
1: Çok üzgünüm.
2: Bitti artık.
1: Her şeyi berbat ettim.
2: Bitti artık.
1: Her şeyi berbat ettim. Her şeyi berbat
3: evet.
1: ettim.
3: Evet. Aynen öyle yaptın Chris. Aynen öyle yaptın.

0: Hey patron, burada hala bilinmeyen bir sürü para var.
1: Bunu bilemezsin.
0: Çocuğun konuşacağını düşünüyor musun?
1: Evet, aklının başına geleceğini düşünüyorum.
2: Chris ve Eddie, federal hapishaneden 10 Ekim 1991'de salıverildi. Geri kalan para hiçbir zaman bulunamadı.
3: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.

0: Günaydın efendim, sabah kahveniz başladı. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Harika bir yayın hazırladık sizlere. Selengi'de kahve hazırlamış. Çok teşekkür ediyorum güzel kahven için. Teşekkürler. Bunu izleyicilerimiz için alıyoruz. Siz de evlerinizde kahvelerinizi hazırlayın. Arkanıza yaslanın. Bu harika programın tadını çıkartın. Buyurun efendim. Efendim sabah kahvemiz başladı. Güzeller güzeli ve çok şık bir konuğum var. Kendisi yoga eğitmeni Burcu Aşkın. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok zarifsiniz.
0: Siz de. Tam sizin saatler değil mi bu sabah saatleri?
1: Evet. Aynen öyle. Evet, biz güne güneşi selamlayarak başlıyoruz.
0: Bir de uğurlama da var galiba.
1: Evet, o da var. Ama daha çok güneşi selamlamayı seven
0: seviyoruz.
1: Bir ekibiz biz.

0: Evet, güzel bir ekip gerçekten.
1: Evet, gerçekten.
0: Peki bugün birçok insan hayatımı ben mi yönetiyorum yoksa otomatik bir sistem mi sorusunu soruyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Şöyle aslında soru çok güzel. İnşallah dediğiniz gibi düşünüyordur insanlar bu soruyu.
0: Düşünüyorlar, düşünüyorlar.
1: İnşallah, umarım. Evet. Evet. Çünkü şöyle çok farkındalıklı bir soru sorduğunuz soru. Şöyle başlamak istiyorum ben anlatmaya. Doğuyoruz. Bir isimle doğuyoruz. Ama o isim bize mi ait? İlk başta ona bakmak lazım. O isimle mi doğuyoruz? Ailemizin verdiği bir isimle hayata başlıyoruz. Daha sonra eğitim hayatımız oluyor. Öğretmenlerimiz giriyor hayatımıza. Toplum giriyor büyüdükçe. Ve devamlı öğretilen aslında bir sürü kalıp, düşünce ve sistemle büyüyoruz. Ve sonra alıp onları diyoruz ki bu benim hayatım, bu benim, bunlar benim düşüncelerim. Ama hiç de durup şöyle bir bakmıyor insan kendine. Gerçekten bunlar benim düşüncelerim mi? Yoksa bana öğretilen,
0: dayatılan
1: ve bu sisteme ait olmam için uyduğum kurallar mı bunlar? Bu yüzden siz kendi hayatınızdan da fark edebilirsiniz. Çünkü sabah kalkıyorsunuz, rutin her şey.
0: Evet.
1: Bir şekilde aynı düşünceler, aynı kalıplar, belki hayatımızda aynı korkular ve bunlarla yaşıyoruz ve buna ben diyoruz. Acaba,
0: acaba gerçekten ben miyiz?
1: Ben miyiz? Evet. Mesela elimize bakalım. İzleyiciler de bakabilir şu an.
0: Elimize bakalım.
1: Evet. Bu sen misin?
0: Benziyor bana.
1: Duyguların var. Sen misin? Ya da düşünceler gelip gidiyor. Bu sen misin? Yani bütüncül bir şekilde insan sistemini anlamamız gerekiyor bizim. Çünkü dediğim gibi gördüğün ve değişen bir şey sen olabilir misin? Duyguların değişiyor devamlı. 10 yıl önceki sen misin hala? 10 yıl önce korktuğun ya da seni heyecanlandıran bir şey şu an seni heyecanlandırmıyor olabilir.
0: Ya da hoşlandığın bir şey.
1: Evet, şu an bütün sistem aslında, evren aslında, düzen değişim üzerine kurulu. Hepimiz değişiyoruz. Ama baktığımız zaman hayata bebeklik fotoğrafına bakınca da ben diyorsun. Gençlik fotoğrafına bakınca
0: bana da benzemiyor
1: ben
0: pek
1: diyorsun.
0: Evet.
1: Şu an kendine bakıyorsun yine ben diyorsun. Acaba görüntülere mi ben diyoruz? Yani birazcık insan... Mesela
0: beyin yandı şu an. İlk konuktan gittim ben. Acaba ben miyim diye.
1: Yani evet o yüzden insan gerçekten çok büyük bir sistem barındırıyor içinde.
0: Yani sistem mi bunun cevabı?
1: Sistem şu an için evet böyle başlayabiliriz. Ufak ufak başlayalım.
0: Peki o zaman şunu da sorayım. İnsan kendi kararını kendisi mi veriyor yoksa fark etmeden bir karar mı verdiriliyor ona?
1: Evet. Şöyle insan gerçekten seçebilen bir varlık.
0: Hı hı.
1: Gerçekten seçim yapabilen bir varlık. Ama seçtiğimiz şey bize mi ait?
0: Hı.
1: Önce buna bir bakmak gerekiyor. Çok kolay insanlar aslında kendi farkındalıklarına bu konuda varabilirler. Şu an yaşadıkları hayata baksınlar herkes. Şu an gerçekten istediği hayat mı yaşıyor? Yaşadığı hayat ona mı ait? Yoksa daha okul döneminden ya da arkadaş çevresinden ona öğretilen şeyleri mi yaşıyor? Şu an kimse ona bakmasa, kimse onu görmese, hiçbir onay ya da görünürlük olmasa hala bu hayatı yaşar mıydı? Yoksa seçimi başka bir şey mi olurdu?
0: Bir onu kendine mi sorsun şimdi?
1: Tabii ki. Şu an lütfen izleyiciler de bir şekilde kendilerine bunu sorsunlar. Gerçekten şu an istedikleri hayatı mı yaşıyorlar?
0: Birçoğunun hayır dediğine eminim şu an duydum yani.
1: Yani korkutucu bir cevap değil hayır bu arada. Bir farkındalık.
0: Yüzleşme.
1: Tabii ki. Çok güzel bir şey. Çünkü zaten bu insanın kendini bulma yolculuğu ilk adımı farkındalık.
0: Peki bir de başarı kavramı var ya çok peşinde koştuğumuz. Bu kavram çok kıymetli bir kavram mı yoksa toplum mu bize bunu çok kıymetli gibi manipüle ediyor acaba?
1: Şöyle başarı nedir önce? Bir oradan bakmak lazım. İyi bir iş sahibi olmak mı? Yani şu an herkes kafasında başarılı bir insan canlandırsın. Muhtemelen gelen

0: Cevaplar şöyle: iyi bir işi var, iyi bir maddi durumu var, gelir düzeyi var,
1: Statüsü var.
0: statüsü var, belki iyi bir görünüşü var. Direkt %90'ın gelecek cevaplar
1: Bunlardır.
0: bunlardır. Ama
1: Evet.
0: neden insan acaba huzurlu bir insan diye bir başarı
1: Bu da
0: da
1: başarı değil mi?
0: bunu
1: Bence
0: canlandırmıyor?
1: zaten bu başarı tanımı çok kişiden kişiye göre değişen bir şey yani. Kimin başarıdan ne anladığına da bağlı
0: Evet,
1: aslında.
0: hayat her insanın başarı anlayışı tabii ki
1: Farklı.
0: farklı. Bu birazcık da büyüdüğümüz ortam, çevremiz, bizden beklenenler,
1: Doğru, beklentiler de başarı.
0: beklentiler.
1: Doğru.
0: İşte o başarı acaba bize mi ait? Yoksa başkalarını mutlu etmek için mi başarılı olmaya çalışıyoruz? O başarıdan biz mutlu muyuz? Asıl sorular aslında insanın kendiyle şu an bu çağın en büyük sorunu insan. Evet. Dışarıyı, dış teknolojiyi inanılmaz derecede yükseltti. Bir sürü keşifler var biliyorsunuz. Gezegenler, Ay'a çıkılıyor. İşte okyanusların dipleri araştırılıyor. Ama insan acaba şöyle dönüp bakıyor mu? Evet, dış dünyayı bu kadar biliyorum. Bende neler oluyor? Benim sistemim nasıl çalışıyor? Çünkü gelen bir duyguyla baş edemiyoruz da.
1: Kimisi de çok başarılı olduğunu düşünüp yine de mutsuz ama. Onu
0: Tabii
1: nasıl
0: ki.
1: açıklayacağız?
0: Çünkü onu da şöyle açıklayacağız. Başarı var ama insanın kendiyle teması yok. İstediği dediğim, demin bahsettiğim şey bu. İstediği başarı bu mu acaba? Yani o anda insan o mutsuz olduğu anda işte kaçmayacak kendinden. Bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Her zaman insanın bir durup kendine dönüp bakması gerekiyor. Bunlar gerçekten anlatırken çok böyle basit ağızdan
1: Değil
0: çıkan
1: aslında.
0: kelimeler gibi duruyor ama en büyük yüzleşme insanın kendisiyle yaptığı yüzleşme. Farkında mısınız bilmiyorum. Şu an kimse oturup sessiz kalamıyor. Mutlaka bir telefon olması lazım elinde. Bir ses olması lazım. Bir şeyle oyalanması
1: Doğru,
0: gerekiyor.
1: neden öyle oldu?
0: Çünkü kendinden kaçıyor. Sessizlikte duyacağı sesten kaçıyor. Çünkü kendiyle yüzleşecek. Kendi sesinden kaçıyor insan. Ve her şeyi bu yüzden dış dünyada aramaya başlıyor. Ne oluyor? Dış dünya nereye kadar? Bir zaman sonra demin sizin dediğiniz mutsuzluk ve tatminsizlik
1: Yüklenecek.
0: başlıyor.
1: Peki bazen çok güçlü görünen insanların kendi iç dünyasında bir kopukluk var. Aslında o kadar da güçlü olmayan kopukluklar. Neden?
0: Çünkü şöyle, güç kavramı nedir? Mesela güç nedir? Buna bir bakmak lazım. Şu an bize demin söylediğim gibi güçlü olmak denince daha çocukluktan beri düşen bir çocuğa gidip ağlama bir şeyin yok diyoruz. Güçlü
1: Doğru.
0: ol. Bütün duyguları, bütün düşünceleri, sistemi aslında biz güçlü olmak deyince neye çevirdik? Duygunu kapat,
1: Yok say.
0: yok say,
1: Bravo.
0: bir maske tak
1: Bravo.
0: ve o maskeyle hayatın içinde yerini al. Böyle olunca
1: İster
0: tabii ki
1: istemez.
0: ister istemez yani düşünün bir ağaç rüzgar çıktığı zaman önce kırılan aslında dalı en sert olan dalıdır. Yumuşak olan dallar esnektir. Onlar kırılmaz, çok zor kırılırlar. İnsan zaten yapısı gereği kırılgan bir varlık. Yani gerçekten esnek bir varlık ama sen onu doğandan uzaklaşıyorsun. Doğandan uzaklaştığın zaman güçlü olacağım ya da bu tarz niteliklerle. Çünkü bu nitelikleri tanımlıyor insan. Ben diye bunu söylüyor. Güçlüyüm diyor. Cesurum diyor. Çok sevgi doluyum diyor. Çok öfkeliyim diyor. Halbuki belki 5 gün sonra sorsanız bu sefer o aynı insan sana diyecek ki ben çok mutluyum. Evet, ondan sonra ya da ben bugün yani ben çok üzgünüm. Yani aslında duyguları ve nitelikleri insan kendisiyle özdeşleştiriyor. Ben diyor.
1: Ben diyor. Otomatik pilotta yaşamak diye bir kavram çıktı. Bu nedir? Yine bir sistemin parçasıyız anlamına mı geliyor?
0: Evet, aynen öyle. Otomatik pilotta yaşıyoruz.
1: Sabah
0: Direkt.
1: kalktım, hiçbir şey düşünme yok, duygu yok, işe gideceğim, şunu yapmam lazım falan. Bu şekil mi?
0: Evet, aynen bu şekil.
1: Çok
0: İnsanlar
1: mutsuz.
0: evet bu şekilde yaşıyor. Duygusuz değil aslında. İnsanlar duygularının görüp bunların şöyle yapmaya başladılar son dönemde. Ben kendi öğrencilerimden de derslerimde de fark ediyorum. Bir duygu geliyor ve şunu söylüyorlar. Neden hep hayat beni bunlarla sınıyor? Neden hep bu duygular bana geliyor? Çünkü neden soru yanlış aslında. Yani hayata sorduğun soru yanlış.
1: Sorusu ne?
0: Hayat bana bunlarla ne anlatmak istiyor? Buradan ne çıkarmam gerekiyor? Çünkü şöyle düşünün, bir tiyatro sahnesi. Oyuncular var. Burada da aynı şekildeyiz. Bir sahnedeyiz. Hı hı. Oyuncu değişir, dekor değişir, sahne değişir, kostümler değişir. Ama senaryo aynıysa, hikaye aynıysa,

0: Peki aslında biraz da bu işi yoga ile bağdaştıracak sorular sormak istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Mesela insanın kendini dönüştürmeye başladığı yer neresi olmalı?
1: Farkındalık. En büyük dediğim gibi insandaki en büyük şey kendini görmeye başlaması. Ama bakmak değil, görmek. Çünkü siz bir çok güzel bir manzaranın karşısında oturup manzaraya bakıyor olabilirsiniz. Ama zihninizde o sırada bir sürü şey vardır. Baktığınız şeyi görmüyorsunuzdur.
0: Görmüyorsunuzdur.
1: Ya da çok güzel bir müzik çalabilir. Ama siz hala aklınız ve zihniniz başka bir yerde, o müziği duymuyor olabilirsiniz.
0: Bakmakla görmek arası.
1: Evet.
0: Peki farkındalık yaşadık ve bunu kendimizde gördük. Bu farkındalık insan hayatına ne değiştirir, ne katar?
1: Bakan değişir. İlk başta dış dünya değişmez. Ama dış dünyaya bakan değişir. Mesela eskiden bazı şeylere verdiğiniz tepkiler, öfke. Öfkeden başlayabiliriz. O an o farkındalıkla o öfke geldiğini hissettiğiniz an bir nefes almanız vereceğiniz tepkiyi değiştiriyor. Bir nefes alıp durup o otomatik tepkilerden
0: Gerçek bir
1: çıkıyorsunuz.
0: nefesten bahsediyorsunuz.
1: Gerçek bir nefesten bahsediyorum. Ve size hayat nefesle başlıyor. Bir nefesle ve bir nefese son
0: Bitiyor,
1: buluyor.
0: evet.
1: Şu an insan her şeyi kontrol ettiğini zannediyor. Ama insan kendini kontrol edemiyor. Şu an siz kalbinize dur deseniz durdurabiliyor musunuz? Ya
0: Yok
1: da
0: tabii.
1: organlarınıza, midenize, sindirim sistemim. Şimdi sen biraz bekle.
0: Olmuyor.
1: Olmuyor. İnsanın kendiyle ilgili kontrol edebileceği tek şey, o da farkında olursa, nefesi.
0: Güzel.
1: Evet.
0: Bir tek onu.
1: Bir tek nefes.
0: Peki kendimize temas kurmak ne demek? Yani bu nasıl bir deneyim?
1: Bu böyle işte deminki verdiğim gibi bir deneyim. Mesela şu an diliniz ağzınızın neresinde?
0: İçinde.
1: Şu an
0: Şimdi biraz önce dışındaydı.
1: fark ettiniz mi
0: Ha,
1: şu an
0: fark ettim.
1: yerini? Evet. Biraz önce fark etmiyordunuz. Şu an kendinize temas ettiniz mesela.
0: Anladım. Çok dinlemek gibi bir şey mi kendimizi?
1: Dinlemek değil. Dinlerken neyi dinlediğini anlayabilmek,
0: Bilinç.
1: görmek. Çünkü dinlersiniz, zaten her gün yaptığımız şey bu, zihnin devamlı hikayeler yazıyor. Ama zihin anda kalmıyor. Ya geçmişi sana getiriyor, geçmiş deneyimlerini, ya da gelecek endişeleri getiriyor. Hiçbir zaman şu andaki anı yaşamıyor kimse. Bu anı işte dediğim gibi temas edebileceğimiz tek şey nefes. Çünkü nefes anda oluyor. Geçmiş nefesi alamıyorsunuz ya da yarınki nefesi de şu an alamazsınız.
0: Alamayız, doğru.
1: Sadece şu anki nefesi alabilirsiniz. Ve eğer ki gerçekten şu an bizi dinleyen izleyiciler şöyle bir 2 saniyede olsa bir gözlerini kapatıp nefesini fark ederlerse zaten bunun ne kadar değişik bir his olduğunu anlayacaklar. Çünkü o bir temas işte, kendinle bir temas. Çünkü nefesinle ve anla temas ediyorsun.
0: Anda bir şeylerin farkına varmak çok daha kıymetli. Peki son olarak hocam izleyicilerimize hayatlarını yeniden düşünmeleri için ne söylemek istersiniz?
1: Şöyle aslında bu anın, hayatın mucizesinin ve yaşadıklarının en önemlisi hayattalar.
0: Farkına varsınlar.
1: Farkında ve kalplerini dinleyip kalpleri ne istiyorsa o şekilde yaşamayı deneyimlesinler.
0: Çok teşekkür
1: Ben
0: ediyorum. Hem çok
1: teşekkür
0: keyifli bir sohbet,
1: ederim.
0: güzel de bir mesaj oldu.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizinle tanışmak geç oldu ama bundan sonrası için inşallah güç
1: İnşallah.
0: olmasın. Çok
1: İnşallah.
0: teşekkür
1: Çok,
0: ediyorum.
1: ben
0: İyi ki
1: teşekkür ederim.
0: geldiniz. Siz hiç rahatsız olmayın. Sizleri uğurluyoruz. Biz sabah kahvemize devam ediyoruz efendim. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Kıymetli iki konuğum var. Bugün Ankara'dan ayaklarının tozlarıyla geldiler. Hoş geldiniz
1: Hoş
0: öncelikle.
1: bulduk. Hoş bulduk.
0: Stresli bir sınav haftası geçirdik. Hemen sonrası sizleri de ağırlamak istedik. Öğrenci koçu ve eğitim danışmanı Faruk Bürkük.
2: Doğrudur.
0: Çok değişik bir soy ismi. Biraz benimki kadar.
2: Evet.
0: Hoş
2: Hoş
0: geldiniz.
2: bulduk.
0: Ve de hızlı okuma ve disleksi eğitmeni Funda Gül Demirkazan. Hoş geldiniz
1: Hoş
0: hocam.
1: bulduk. Teşekkür
0: Nasılsınız?
1: ederim. İyiyim,
0: Disleksiyi
1: sağ
0: çok
1: olun.
0: iyi biliyorum. O
1: Evet.
0: yüzden sizinle
1: Evet.
0: başlıyorum. Müsaade var mı hocam?
2: Tabii ki,
1: Tabii
2: buyurun.
1: ki, tabii ki.
0: Okuma öğrenme sürecinde yaşanan küçük bir hata özgüveni gerçekten kırıyor mu?
1: Yani okuma anlama sürecindeki küçücük minnacık bir hata. Mesela öğrencinin hecelemedeki hatası, bunu aslında bize göre küçük bir hata ama öğrenciye göre büyük bir hata. Öğrencinin özgüvenini tamamen ortadan kaldırıyor, yıkıyor ve büyük bir duvar örüyor öğrenci.
0: Geleceği için.
1: Evet,
0: O küçücük hata.
1: küçücük bir hata. Yani mesela şöyle düşünün. Öğrenci okulda öğretmen ya da arkadaşları kötü niyetli de olma kötü niyetli değil.

0: iyi niyetli de böyle hafif bir tebessüm de yapsa.
1: Yanlış mı anlıyor?
0: Çocuklar, çocuk kalbi öyle bir değişik ki bizim gibi düşünmüyorlar. Yanlış anlıyor olabiliyorlar. Arkadaşlarım bana güldü, öğretmenim bana güldü deyip tamamen bir duvar, bir set çekebiliyorlar çocuklar.
1: Disleksi bir okuma güçlüğü mü?
0: Disleksi aslında disleksi özgür öğrenme güçlüğü. Hı hı. Bunun tanısını psikologlar veriyorlar. Ben sadece hani disleksi eğitmeliyim. Disleksili öğrencilerin hangi zorlukları yaşadığını okumada, işte matematikte, yazmada hangi zorlukları yaşadığını bilip öğrencilerime o şekilde eğitim veren birisiyim. Şunu da değinmek istiyorum özellikle. Mesela veliler bize geliyorlar diyorlar ki işte benim çocuğum B ile D'yi karıştırıyor. Her B ile D'yi karıştıran disleksi değil. Her bozuk yazan disleksi değil. Ya da işte hani disleksi tek başına bir belirti, yani tek başına bir tane belirtiyle saptanacak
1: bir şey değil. Bir şey değil.
0: Değil. Bunun tanısını psikologlar koyuyor. O yüzden şöyle öğrencilerimizi mesela bize başvuran velilerimiz oluyor. Velilerimiz diyor ki işte benim çocuğum D ile B'yi karıştırıyor. İşte 3 ile E'yi karıştırıyor gibi. Değişik bir karıştırma durumlarıyla bize başvuruyorlar. Ya da işte yazısı çok kötü diyorlar. Ya da matematiği bilmiyor. İşte okuması iyi, matematiği kötü şeklinde. Bu şekilde bize başvuran öğrencilerimizle öncelikle ders yaparak, yani öğrenciyi tanıyarak, öğrenciyle birkaç ders yaptıktan sonra eğer ki gerçekten sadece bir belirti değil, birden fazla belirti varsa, dürtüsellik olabilir, dikkat eksikliği olabilir, odaklanma problemi olabilir. Farklı birçok problem bir araya geldiğinde velimize çocuğunuzda disleksi olabilir, çocuğunuzu bir psikoloğa götürmenizi tavsiye ederim diye yönlendirme yapabiliyoruz.
1: Kaç yaşında fark ediyoruz genelde?
0: Disleksi aslında hani erken yaşta da fark edilebilir ama disleksinin tanısı birinci sınıfta okuma yazmayla.
1: Tabii. Orada daha muhataplar ya, rakamlarla, sayılarla, evet, değil mi? Orada daha çok belli olur.
0: Ya okuma yazma problemleriyle başlıyor zaten disleksi.
1: Peki sizinle mi devam edeyim? Hocama da biraz buyurun, konuşturalım
0: ki,
1: değil mi?
0: Ki,
1: sonra size
0: ki.
1: Yine döneceğim ama.
0: Tabii
1: çünkü akran zorbalığı ilgili sormak
0: tabii
1: istediklerim
0: ki,
1: var.
0: Tabii ki.
1: Peki hocam, zihinsel dayanıklılık neden bu kadar önemli?
2: Zihinsel dayanıklılık, biz şöyle açıklıyoruz genel olarak bu kavramı. Öğrenci sınava giriyor. Sınav esnasında zihniyle savaştığı an ve bu savaştan kaçma eylemi aslında. Bu savaşa karşı gösterdiği en büyük
1: direnç.
2: Kaçış. Dirençtir. Net. Çok
1: güzel.
2: Yaşa. Ve biz buna şöyle diyoruz. Bilgiyi psikoloji alanına yedirmeden galip gelme.
1: O zaman başka bir soru
2: tabii,
1: otomatik olarak doğdu. Sınav başarısında bilgi mi, strateji mi?
2: Kesinlikle strateji derdim. Ama ikisi birbirinden ayrılmayan iki kavram.
1: Allah Allah.
2: Bilgi ham madde. Strateji ise bunu ham maddeyi mühendislik alanına çevirip ortaya büyük heyecanlar koyan bir kavram olarak görüyorum ben.
1: Yani strateji için bilgiye ihtiyaç mı var?
2: Kesinlikle. Bilgi ham madde nedir? Konudur. Şu an ortalama Türkiye'de her öğrenci bilgi noktasında, yani ham madde noktasında belli bir seviyeye gelebilir. Ama sınav esnasındaki burada zihinsel dayanıklık devreye giriyor. Ve zihinsel dayanıklıkla strateji birleştirdiğimiz zaman o zihinsel strateji kavramına sınav esnasında gösterdiği dayanıklılık ister istemez stratejiye dönüştürüp bir galip gelmeye de mutlu çıkma anı diyebiliriz.
1: Bu yeni nesil sorular biraz tuhaf.
2: Evet.
1: Ne istiyorlar çocuklardan?
2: Artık eski gelenekçi sistemlerden uzak, daha çok böyle okuduğunu yorumlama, yorumladığını...
1: Buyur.
2: Aynı
1: şimdi
2: o şekilde.
1: Yine konu size dönecek. Okuduğunu anladı mı?
2: Evet. Kesinlikle öyle. Bu temel süreç birinci sınıftan itibaren başlayan bir süreç. Özellikle biz bunu 3-4 başlık adı altına alabiliriz öncelikle. Buna
1: nasıl?
2: Ne diyebiliriz? Mesela mantık, muhakeme ya da disiplinler arası eleştirel düşünme diyebiliriz buna. Ya da görsel ve okur yazarlık diyebiliriz. Bunların her 3 başlığın temel alt başlıkları da olabilir. Biz bunları şöyle yorumluyoruz daha çok. Günlük hayatta bu bilgi benim işime nerede yarıyor? Biz bunu sentezleyebiliyor muyuz? Bizim istediğimiz prototip de bu kesinlikle. Yani bu 3 kavramı da 4 kavramı sentezleyip ortaya düşünebilen bir ekosistem kurmak aslında.
1: Amaç bu.
2: Kesinlikle.
1: Bu sorular bu

0: kadar çok paragraflar, sayfalar falan. O zaman bu çocuklar ne olacak? Okuma zorluğu çekenler ne yapacak?
1: Yani şöyle, aslında okuma zorluğu birinci sınıftan itibaren başladığı zaman gerçekten çocukların işi çok zor. Aileler bazen çocuklarından çok büyük şeyler bekliyorlar.
0: Ya evet.
1: Yani
0: Evet, doğru.
1: mesela ailelerin en çok beklediği şey çocuğum hızlı okusun. Ama ailelerin dikkat etmediği şey şu: çocuğum anlayarak hızlı okusun. Çocuk anlamadığı zaman maalesef ki
0: Boşu okuyor
1: istediği
0: ses.
1: kadar. Şimdi
0: Kesinlikle
1: mesela
0: öyle.
1: şöyle bir örnek vereyim size. Bir velim bana anlatmıştı. Çocuğuma hadi hızlı oku dedim. Odasına gitti. 5 dakika sonra geldi. Anne bak hızlı okudum dedi.
0: Ne anladın?
1: Peki dedim, çocuğunuza sordunuz mu? Ne anladın? Hayır dedim. Çocuğa ne anladığını sormamız gerekiyor. Aslında bunu sorgulamamız gerekiyor.
0: Ailelerin motivasyon şekli de tuhaflaştı.
1: Evet, ebeveynlerin en çok hatası bu.
0: Değil mi?
1: Yani hız değil, önce anlama.
0: Nicelik değil nitelik.
1: Evet.
0: Peki bu akran zorbalığını da soracağım. Tam bu hani dediğiniz ya, minicik bir tebessüm bile
1: Evet,
0: onları
1: evet.
0: motivasyonunu düşürebilir diye. Akran zorbalığı da bu işin en demotive kısmı herhalde.
1: Ya akran zorbalığı denince hani vurma, kırma, dövme dışında tabii ki akran zorbalığı çocukla dalga geçme, alay etme, okuduğuyla alay etme, yazısıyla alay etme gibi yani birçok neden sayabiliriz. Bunlar da akran zorbalığına örnek olarak verilebilir. Şimdi çocuğun arkadaşı, mesela arkadaşları çok güzel okuyordur. Çocuk artık yeni okumaya başlamıştır, heceliyordur. Arkadaşları küçücük bir gülümseme yaptığında bu çocuk maalesef ki özgüveni yok olur, motivasyonu düşer ve bu ilerleyen süreçte tamamen kaygıya dönüşür.
0: Bu bilginin de önüne geçecek bir
1: Evet,
0: başarısızlık
1: evet.
0: bence, motivasyon
1: İstediği
0: kaybı.
1: kadar bilgi bilsin.
2: Bu noktada şöyle yaklaşmalıyız. Bence makro mikro ölçekte yaklaşmamız gerekiyor
0: Tamam.
2: problematiklere. Ya yani biz ne kadar makro ilerlersek mikroyu da işin içine katmalıyız. Yani küçücük fokuslanmalıyız yani bizler bu alana. Çünkü birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dört, beş, ortaokul ve LGS hayatlarının bir noktadan sonra dönüm noktası haline geliyor.
0: Tabii. Şimdi tam da geçtiğimiz günlerde çok önemli bir sınavı geride bıraktığımız için söylüyorum ki, sınav sonrası tam da bugünlerde veliler nasıl davranmalıdır?
2: Öncelikle şu noktada en büyük düştüğümüz tuzak, hemen internet sitelerine girip veri tabanlarına arama motoru gibi bir işlev görüp hemen şu puana ne gelir? Şu puanla kaç nereye giderim? Kesinlikle yapmaları gereken en büyük aktif rol onları sımsıcak bir şekilde
0: Sarmak.
2: sarmak. Kesinlikle öyle. Yani
0: Çok doğru. Peki LGS öğrenciler için neden bu kadar önemli bir dönüm noktası oldu?
2: çünkü 13-14 yaşındaki bir öğrenci stresle başa çıkmayı ya da kriz anını yönetmeyi amaçlayan bir sınavdan daha öte kendini ilk etapta tanıma şekli belki de.
0: YKS için.
2: YKS içinde bir dönüm noktası. Özellikle sınava hazırlanmaktan daha çok tercih döneminde verilen efor bir senenin sonucundan daha
0: Çok
2: büyük
0: daha
2: bir
0: kıymetli değil mi?
2: kıymetli.
0: Çok doğru.
2: Önüm bir de şimdiki dijital çağda 21. yüzyılda yapay zeka ve en çok duyduğumuz soru şu: hocam biz ne yapmalıyız? Neyi seçmeliyiz?
0: Ay çok panik herkes. Yazık ya, çocukların bu durumu. Neyse ki siz varsınız, iyi ki.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: İyi ki sizler varsınız. Peki eğitmen olarak özgüveni kırılmış bir çocukta hangi davranışı gözlemliyoruz? Aileler de bunları bilsin ki çocukların özgüveni ne durumda görsün.
1: Yani şöyle, çocuk ödev yapmak istemiyor. Ya da işte 5 dakikada, yarım saatte yapacağı ödevi saatlerce yapıyor. Ya da kitap okumak istemiyor. Okuma problemleri en önemlisi. Zaten hani hocamın da anlattığı işte LGS için, YKS için en önemli kural okuma. Başka bir şey değil.
2: Ve
1: Okuduğunu anlama. Evet.
2: okuduğunu sentezleyip pratiğe dökme ve günlük hayatta bağdaştırma diyoruz biz
0: Ya
2: buna.
0: bizde de böyle paragraf soruları oluyordu hocam, ama şimdi herhalde daha da büyüdü konu.
2: Tabii ki. Yani bir matematik sorusu ya da bir fen sorusu kesinlikle önce anlama, yorumlama ve pratiğe dökme.
0: Allah Allah,
2: Her
0: konu
2: şeyin
0: böyle.
2: başında bu yatıyor.
0: Peki sınav sonrası yapılan hatalarda yine biraz önce söylediğimiz gibi
2: Tabii.
0: mi? Dijital
2: Şöyle,
0: hatalar mı?
2: dijital hatalar çok fazla ve velilerin kendini bir öğretmen edasında görüp yaklaşmaları. Lütfen en büyük uyarım şu olsun: onlar bir ebeveyn.
0: Ya siz öğretmen değilsiniz, siz
1: Evet.
0: anne babasınız
1: Evet.
0: öncelikle. Ya şefkatli kollarınızı hiç kapatmayın.
2: Kesinlikle. Psikolojik bir süreç aslında bu.
0: Çok önemli. Peki çocuğun okuma becerisi geliştikçe sosyal ilişkileri de değişiyor mu?
1: Tabii ki arkadaşlarıyla ilişkisi, iletişimi, özgüveni yükseliyor. Daha çok okuma, daha çok keşfetme, daha çok arkadaşlarıyla iletişim kurma gibi yani daha çok bilgi edinme isteği doğuyor ortaya. Biz aileler yani ebeveyn olarak ben de bir anneyim. Biz çocuklarımızın özgüveninin yükselmesini, motivasyonunun yükselmesini istemez miyiz? Onları en iyi yerde görmek isteriz tabii ki. Ama çocuklarımızın maalesef ki işte bu özgüven ve motivasyon konusunda desteklemezsek başarıyı da çok beklememek gerekiyor.
0: Tavsiyemiz destek olsun değil mi?
1: Evet,
0: hep bir destek.
1: Evet, evet.
0: Peki size nasıl ulaşacağız?
1: Ben Fenomen Medya Akademi Instagram'da ismim. Bir de Funda Güldemir Kazan. Instagram
0: sayfamda siz mi ilgileniyorsunuz?
1: Evet, Instagram sayfamda.
0: Sorulara siz cevap veriyorsunuz.
1: Evet, evet, evet.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Siz hocam?
2: Faruk Teacher hesabını, Faruk Teacher olarak biliniyorum. Faruk Teacher olarak aratırlarsa elinden gelen bütün desteği verebilirim.
0: Peki tam bu esnada yapay zeka ile ve dijital medyayla biraz haşır neşiriz ya bu ara.
2: Evet.
0: Bunun dezavantajlarını mı yaşıyoruz, avantajlarını mı şu an?
2: Şöyle, yapay zeka bir bilgi algoritması. Hı hı. Daha demin başta sorunun başına cevapladığımız bilgi mi strateji demiştiniz ya. Hı hı. Biz yapay zekayı sadece bilgi olarak, ham madde olarak alıyoruz ama bunu uygulamada ya da pratikte hayata geçiremiyoruz. Hı. Bizim belki en büyük sıkıntımız budur. Yani bu noktada kesinlikle sentezleyip bunu stratejik haline getirip adımlar atmalıyız.
0: Şimdi neden soruyorum? Tercih döneminde çok önemli ya bu durum.
2: Bu konuyu zaten tercih döneminde de tekrar konuşacağız. Sınav sonrası.
0: Evet.
2: Zaten önümüzde bir hafta sonra YKS sınavı var.
0: Evet. Bir de YKS sınavı var.
2: Kesinlikle.
0: Şimdi. Peki. Ailelere hem sınav başarısını hem de özgüveni güçlendirmek için vereceğiniz tavsiyeler çok kıymetli.
1: Sevgi, şefkat ve küçücük hataları büyütmeden yavaş yavaş onları hata yapabileceklerini ama bu hatayı bir sonraki süreçte düzeltebileceklerine
0: inanmaları mı lazım?
1: Evet, inanmaları gerekiyor.
0: Biz böyle sanki
1: gerekiyor.
0: Küçükken kendimiz hiç hataya düşmemişiz gibi. Aileler çocuklardan kusursuzluk bekliyor.
1: Kesinlikle
0: öyle. Şimdi ben de anneyim, ben de yani yanlış yapmasını istiyorum ama insanız ya, hepimiz evet. yaptık, evet. onlar da yapacak. Bir de disleksi ya da öğrenme bozukluğu, özür diliyorum. Hı-hı. Bu bir hata değil ki.
1: Ya aslında şöyle, disleksi zeka geriliği olarak çok biliyorlar. İşte mesela rapor almak istemiyorlar. İşte çocuğumun geleceği etkilenir, şöyle olur, böyle olur. Yani bir sürü nedenlerle maalesef ki disleksiye kötü bakıyorlar. Benim ailelere en çok önereceğim şey çocuklarının yeteneklerini keşfetsinler.
0: Siz neler söylemek istersiniz son olarak?
2: Son olarak şöyle bir soru sormuştunuz. Ne beklerler? Bence her öğrencinin hata yapma lüksü olmalı.
0: Evet ya. Evet.
2: Kesinlikle.
0: İnsanız
2: yani,
0: ya.
2: Kesinlikle ben bunu hep dile getiririm. Hata yapma lüksümüz bence bizi biz yapan biricik değerimiz oluyor.
0: Yani güzel. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Belki de şu an aileleri de rahatlatmıştır. Vallahi iyi ki varsınız. Hiç rahatsız olmayın. Biz sizleri uğurluyoruz. Sabah kahvemize devam ediyoruz efendim. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Kıymetli avukatımız geldi. Zeki Bulgan, nasılsınız? Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Bircan Hanım, teşekkür ederim.
0: Ya sizinle de hep tatsız konular konuşuyoruz ya, değil mi?
3: Ya biz tatsız konuları konuşalım, toplumumuza tatlı örnekler çıksın.
0: Ay ne güzel, doğru
3: çünkü
0: söylediniz ya.
3: Tatsız çok konular konuşulmadığı zaman,
0: bilinmediği zaman daha büyük sıkıntılar.
3: Bilinçsizlik ne yazık ki toplumu çürütüyor ve çok vahim sonuçlar çıkıyor. İşte uyuşturucu kullanarak.
0: Son dönemde o zaman tam da onu söyleyeyim.
3: Evet.
0: Yasaklı madde suçlarıyla ilgili davalarda en sık karşılaşılan hukuki sorunları konuşalım.
3: Evet, yasaklı madde soruşturmalarıyla alakalı Cumhuriyet Savcılıklarının, polis teşkilatının ya da jandarma teşkilatlarının soruşturma esnasında ya da kovuşturma esnasında mahkemelerin içinden çıkamadığı en büyük sıkıntı, grift konu, yasaklı maddenin kullanmak amacıyla mı bulundurulduğu ya da bu maddenin şahıslar tarafından ticaret amacıyla mı edinildiği meselesi.
0: Çok çetrefilli.
3: Bu çetrefilli bir mevzudur. Çünkü özellikle düşük miktarlı, ki şu anda Türkiye'deki dosyaların çoğunluğu bu şekilde, düşük miktarlı yasaklı maddelerde şüphelilerin savunması normal şartlarda ticaret ile ilgili olmasına rağmen ben bunu kullanmak amacıyla bulunduruyorum
0: diyor.
3: Ben işte yasaklı madde müptelasıyım. Ben bunu sürekli kullanmak zorundayım. Bu nedenle bu yasaklı madde benim cebimden çıktı, arabamdan çıktı, evimden çıktı veya iş yerinden çıktı ve bu şekilde yakalandım dediği zaman bu burada çok ciddi bir ayrıştırma meselesi ortaya çıkıyor.
0: Bunun bir gram şeyi var mı mesela şu kadardan sonra?
3: Tabii onu anlatacağım. Çünkü şöyle kullanmak amacıyla bu yasaklı maddeyi bulundurulduğu zaman bunun normal şartlarda tutuklanması ve gözaltına alınması durumu nadir olur. Genelde kullanmak amacıyla yasaklı madde bulundurulduğu zaman bunu ilk önce bizim kanunumuza göre sadece tedaviye yönelik bir tedbirle başvurulur ve şüpheli serbest bırakılır. Kamu davasının ertelenmesi kararı verilir. 5 yıl süreyle yasaklı maddeyi bir daha bulundurmamak ve kullanmamak şartıyla. Eğer çok az miktarda bile olsa, 1 gram bile olsa ya da işte 0,2 miligram bile olsa bir maddeyi üzerinde yakalanan şahıs eğer bu maddeyi para karşılığı ya da bir menfaat karşılığı satmak amacıyla, ticaret amacıyla bulundurduğu zaman maddenin özelliğine göre 10 yıldan başlayan cezalar var. 10 yıl ya da maddenin daha ağır sentetik maddeler olması durumunda 15 yıl.
0: Öyle mi değişiyor tabii, maddeye tabii, göre
3: yani
0: değişiyor?
3: Tabii. 10 yıl ya da 15 yıl gibi cezalar gündeme geleceği için ya da bu suçun örgütlü bir şekilde işlenmesi durumunda daha da yüksek cezalar gündeme geldiği için bu çok yüksek miktarlı cezalarda bir taraftan devletin bu yasaklı maddeleri engellemeyle alakalı görevini yerine getirmek için şahsı tutuklayıp tutuklamaması bir taraftan da şahsın özgürlüğü söz konusu. Eğer gerçekten yakalanan şahıs kullanıcıysa bu kez de haksız yere tutuklandığı için aylarca ya da yıllarca cezaevinde kalacağı için bir mağduriyet söz konusu olacağından
0: zormuş.
3: Çok hassas ve bıçak sırtı bir konu. Ve bununla alakalı işte polisimizin, jandarmamızın, hakimimizin, savcımızın tecrübesi ve konusuna hakim olması çok önemli. Bunun da belirli kriterleri var kendisine göre. Yani o burada önemli olan işte maddenin miktarı ve ambalajlanma şekli. Eğer bir şahsın üzerinde çıkan maddeler birden çok ambalaj şeklinde ise bu satıcılığa delalet eder.
0: Tabii.
3: Ya da şahsın üzerindeki madde tek paket halinde olsa bile şahsın dijital materyallerinden, işte cep telefonundan, maillerinden yapılan araştırmalarda ya da tanık beyanlarıyla şahsın yasaklı madde satıcısı olduğuna dair ihbar olması, tanıklıkların olması ya da polisin fiziki ya da teknik takibinde elde ettiği delillerle 1 gram da olsa 5 gram da olsa bu maddeleri menfaat karşılığı sattığı kanaati olursa dediğiniz gibi ticarettir. 10 yıl, 15 yıl, 25 yıl yüksek cezalarla karşı karşıya gelir. Ama aynı şekilde şahıs kullanmak amacıyla yüksek miktarlı işte 100 gram, 200 gram, 500 gram bile bazen
0: olsa bile
3: bazı maddesine göre değişir bu. Maddenin tamam. Yani bitkisel madde ya da sentetik madde olmasına göre değişir. İşte diyelim ki bitkisel madde ise doğal bitkisel bir madde ise bu durumda işte 100 gram, 200 gram, 300 gram yüksek miktarlı maddeleri de kullanmak için bulundurduğu varsayılarak şahsın tutuklanmadan sadece tedaviye başlatılmasına karar verilebilir.
0: Adli kontrol dediğimiz şey mi?
3: Buna kamu davasının ertelenmesi ve denetimli serbestlik.
0: Denetimli serbestlik tedbiri
3: şeklinde. Şahsın işte aralıklarla hastaneden tahlillerinin yapılarak bu maddeyi kullanıp kullanmaya devam edip etmediğinin aralıklarla kontrol edilmesi ve şahsın tedavisinin sağlanmasına yönelik bir sürecin takip edilmesi ve 5 yıl içinde kesinlikle bu maddeyi tekrar kullanmaması veyahut satıcılığa ya da işte ticaret ilişkisi herhangi bir eylemde bulunmaması şartıyla bu dosyası kapatılır. Eğer 5 yıl içerisinde herhangi bir şekilde aynı şekilde bu maddeyi tekrar kullanırsa ya da uyuşturucu ya da yasaklı madde ticaretine yönelik bir eylemi bulunursa da dosyası açılarak 2 yıldan 5 yıla kadar sadece kullanmaya yönelik cezası vardır. Eğer satıcılıksa dediğim gibi cezası 10 yıl, 15 yıl ve ya da yukarı doğru gider.
0: Peki bir şey daha sormak istiyorum. Bu delil toplama nasıl oluyor bu aşamada?
3: Şimdi buradaki işte çok delil toplama çok önemli. Eğer polis, jandarma ya da gümrük görevlileri bu işle ilgili kolluk kuvvetleri konusunda uzman değilse gerçekten yasaklı maddenin ticaretini sistematik olarak yapan şahısların ceza alması gerekirin ceza almamalarına sebebiyet verebilir. Yani normalde şahıs gerçekten yasaklı maddenin ticaretini yapıyorsa ya da ihracatını yapıyorsa, yurt dışından havalimanından getiriyorsa, gümrük kapısından Türkiye içeri sokuyorsa ki bunun cezaları 20 yıl 30 yıl gibi cezalar, yüksek cezalar. Eğer polis delilleri iyi toplayamazsa, sağlıklı delil elde edemezse suçlu olan şahsın serbest kalmasına ve toplumu zehirlemesine sebebiyet verir.
0: Tabii, yanlış bir karar.
3: Bununla alakalı işte kullanıcı mı, satıcı mı, tacir mi, kullanıcı mı ayrımını yapmak için şahsın işte, tutanaklarının sağlam tutulması, tutanak tutulurken şahsın imzasının alınması, yanında avukatının bulundurulması.
0: Avukat neden önemli bu süreçte?
3: Ya avukat her iki taraf açısından aslında hem kamu bakımından hem de şüpheli bakımından önemli. Hem yani şüphelinin ileride bir haksızlığa maruz kalmaması bakımından avukatla alınan ifadeler daha sağlıklı, hukuka uygun olarak alınan ifade olarak varsayılır. Eğer şahıs suçunu itiraf etse bile eğer yanında avukatı yoksa, ifadesinde avukatın huzurunda alınmadıysa yarın öbür gün bu ifadesinin rızası dışında alındığını, baskıyla alındığını, kendi serbest iradesiyle bu ifadesini vermediğini söyleyerek ileride suçlu olan şahsın beraat etmesi söz konusu olabilir. Ya da avukatsız alınan bir ifadede
0: suçsuz
3: suçsuz kişinin yanlış ifadelere imza atmak suretiyle, itirafta bulunmak suretiyle ya da yanlış tutanakları kabul etmek suretiyle ileride yargılama aşamasında çok daha aleyhine durumlarla karşılaşması söz konusu olabilir. Bu nedenle soruşturma aşamasında avukat önemlidir.
0: Kıymetli avukatım, şöyle bir şey sormak istiyorum. Sosyal medya paylaşımları bir delil sayılır mı yasak madde kullanımı için?
3: Yani doğrudan bir delil sayılmaz ama yan delil olarak yasaklı madde kullanıldığına veyahut ticareti yapıldığına ilişkin delil sayılabilir. Ama tabii sadece sosyal medya paylaşımı yeterli olmaz.
0: Tabii.
3: Bunun yan delillerle desteklenmesi lazım. Yani nedir mesela yan delil?
0: Telefon
3: sosyal
0: kayıtları.
3: Medya paylaşımından sonra genellikle dijital materyallerin işte şahsın cep telefonu alınarak usulüne uygun bir şekilde incelenmesi, telefonundaki fotoğraflarının incelenmesi, mesajlarının incelenmesi, WhatsApp yazışmaları ve diğer sosyal medyadaki mesajlaşmaların, iletilerin kontrol edilmesi ve buradaki yazışmalardan zaten şahsın ne tür bir geçmişe sahip olduğu belli olur. Yazışmalarından bu maddeyi kullanmak amacıyla mı birisinden istediği ya da birisine gönderdiği anlaşılır. İstediyse kullanmaktır. Az sıkıntı olur ama birisine bir gönderdiği varsayılırsa zaten ticaret. Direkt ticaret olduğu için tutuklanması gerekir. Ayrıca tanık dinlenilir. Peşinden şahsın işte kan örneği, saç ve kıl örnekleri ve diğer biyolojik örnekler alınarak adli tıp kurumunda kriminal incelemelerde biyolojik incelemeler yapılarak şahsın kullanıcı olup olmadığı tespit edilir. Satıcılık da zaten tutuklanması gereken suçlardandır. Çünkü bunlar ceza muhakemesi kanununa göre Türkiye'de yasaklı maddelerin ticareti, satılması, ihraç edilmesi, ithal edilmesi, imal edilmesi ya da bir arkadaşına temin edilmesi. Yani sadece menfaat karşılığı
0: değil. Yer kolaylaştırmakta sanırım.
3: Ya yer temini de var, bir başkasına vermek de var. Birkaç suç çeşidi var. Yasaklı maddeyi kullanmak amacıyla yer temin etmek var. Bir de bir başkasına kendisi kullanırken bir başkasına da vermek. Kullandırmak. Evet, bunlar da suç teşkil eder. Bunların detaylarını yan delillerle de araştırması lazım ama sadece sosyal medyada paylaşım yapıldı diye bu işte yasaklı madde ticaretidir ya da efendim yasaklı madde kullanıcısıdır demek eksik olur.
0: Peki yanlışlıkla veya bilgisi dışında yasaklı maddeyle ilişkilendirilmiş biri kendini nasıl savunmalı?
3: Yani bu işte yanlışlıkla ya da bilgisi dışında kendisini yasaklı maddeyle ilişkilendirme olayı kullanmada pek söz konusu olmaz. Zaten kullanıcıysa zaten kan testinden çıkar.
0: Çıkar. Evet.
3: Bu en fazla ticarette ve satışta, işte yasaklı madde satışında ve ticaretinde gündeme gelen şeylerde. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. İşte bir tane genç güzel bir hanımefendi sevgilisiyle buluştu. Bodrum'a tatile gidiyorlar. Hı hı. Ama sevgilisi yasaklı madde ticaretine bulaşmış bir kişi. Ve kızcağıza dedi ki arabayı sen kullan. Ben yoruldum dedi. Tabii, arabanın bagajında yolda polis çevirmesine denk geldi. İşte yasaklı madde çıktı. Şimdi polis öncelikle sürücü her zaman bir numaralı.
0: Tabii.
3: Şüpheli konumundadır. Çünkü arabayı sen sürüyorsun. Hele de arabada şahsın kendi, işte kızcağızın kendi ruhsatlı arabasıysa ve arkadaşının da bavulunda çıktıysa bunu ayırmak biraz arabaya zor olabilir.
0: Ay çok zor.
3: Ve tabii insanlar bazen çok dürüstçe davranamayabilirler. İşte arkadaşı dürüstçe
0: benim
3: değildir. Benim değildir.
0: Tabii.
3: Ya da bu çantayı ortak kullanıyorduk der. Böyle şeyler olabiliyor. Yani yaşadığımız dosyalarda buna benzer şeyleri gördük. Yani çoğu bazı olaylarda arabayı kullanan işte kızın yanındaki erkek bu evet bu çanta benim deyip direkt üstüne aldığı gibi bazen de hiç ortada kaldığı da oluyor.
0: Aa.
3: Ya da bazı dosyalarda 3 kişinin arabaya bindiği ve herkesin birbirinin üstüne attığı da oluyor. Yani bir tanesi arabanın ruhsat sahibi, bir tanesi sürücü, bir tanesi sürücünün arkadaşı. Üçü bir yolculuğa gidiyorlar ve çantanın kime ait olduğu belli değil. Parmak izi incelemesi yapılıyor, parmak izi çıkmıyor. Burada çok işte polis, jandarma işte çok detaylı bir araştırma yapılıyor.
0: Araştırma yapılıyor.
3: Yani bu araştırmada neye bakılır? Öncelikle şahısların geçmişteki bir yasaklı maddeyle ilgileri ne bakılır? Ya da bunların aralarında bir kullanıcı var mı? Eğer bir kullanıcı varsa o biraz daha birinci şüpheli durumundadır. İkincisi telefon kamera telefon incelemeleri artık 2026 yılında eski yıllara göre çok daha avantajlı şu anda polisin, jandarmanın işi.
0: Çantayı kim getirdi mesela?
3: Yani şimdi kamera artık ülkemizin çoğu yerinde kamera olduğu için bu işte arabanın kalktığı yerden vardığı yere kadar ki bütün kamera kayıtları incelenir. Büyük bir ihtimal orada çantayı kimin getirdiği büyük bir ihtimal çıkabilir. Çıkar. Ama çıkmama ihtimali de var.
0: Var.
3: Kör bir noktadan alınmış olması da var. Tabii. İşte bu kez işte tanık beyanlarına bakılır. Şahsın o şahıslardan hangisinin bu yasaklı madde ticaretiyle bağlantılı çevrelerle ilişkili olduğu.
0: Bakılır.
3: İşte nereye varılacağı, hangi otele gidileceği, hangi adrese varılacağı, şahıslara ifadelere sorulur işte nereye gidiyordunuz diye. Oradaki gidecek yerdeki kimin kimi tanıdığı falan. Bu bir bütün halde puzzle'ı birleştirerek polisin, jandarmanın bir dosya oluşturması lazım. Ve hakimin de bir kanaat oluşturması lazım. Tabii burada buna benzer dosyalar gördük. Yani 3 kişinin aynı arabada yasaklı maddeyle, bagajda yakalanan bir yasaklı maddeyle yakalanıp üçünün tutuklanıp bu grift ilişkinin çözülerek işte hangisinin cezalandırılacağına karar vermek için hakimlerin, savcıların çok beyin patlattığını çok gördük. Ama şöyle bir kötü durum var. Ne yazık ki bu yasaklı madde ticareti suçunun cezası yüksek olduğu için ve genelde tutuklu olarak yargılandığı için her üç şahsında cezaevinde tutulmak suretiyle bu soruşturmanın yürütüldüğü, hı hı, ve bu soruşturmanın bazen aylarca ve yargılamanın da bazen yıllarca sürdüğü, aslında bir kişi işlediyse bile suçu, üç kişinin de 2 yıl, 3 yıl ceza yattığını da gördük.
0: Peki.
3: Evet.
0: Kıymetli avukatım, çok teşekkür ediyorum bu önemli bilgileriniz için. Özellikle bu konjonktürde ve bu süreçte çok önemliydi bu bilgiler. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler.
3: Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Sizleri uğurluyorum.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Biz sabah kahvemize devam ediyoruz efendim. Efendim sabah kahvesinin geldi o bölümü. İki gözümün çiçeği geldi. Emlak yatırım uzmanı Ebru Kuşak, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Alıştık artık.
0: Artık alıştık.
4: Görmesem özlüyorum.
0: Dükkan sizin artık burada. Siz daha şey Dubai için bana söylüyor musunuz?
4: Kesinlikle bekliyorum ama gelecek mi gelmedin?
0: Geleceğim. Söz
4: gözüm verdim. Yollarda.
0: Şu sezonu bitirelim, hayırlısıyla geleceğim.
4: İnşallah.
0: Şimdi birkaç sorum var. Aslında geçtiğimiz haftalardan kalan bir sorum var, onu eklemek istiyorum. Hazır, hı-hı, mısın?
4: Hazırım.
0: Türkiye'den gelen yatırımcıların en büyük korkusu ne oluyor?
4: Bilmediklerinden dolayı en büyük korkuları eğer off plan almışlarsa taksitleriyle ilgili, ödenip ödenmeyeceğiyle ilgili korkular yaşıyorlar. Ama daha sonra sistemi anlatınca ve tanık olunca bu korkuları direkt ortadan kalkıyor.
0: Peki Dubai'de yaşam kalitesi çok konuşuluyor. Çok mu yüksek? Bu kadar konuşulduğu kadar yüksek.
4: Evet, biraz aşırılıklar diyarı, hani bunu kabul edelim. Yani şimdi artısı olduğu kadar kime göre neye göre eksisi de var diyebiliriz. Yani çok şaşayı seviyorlar. Sonuçta Arap kültürü. Yani büyük gökdelenler, lüks araçlar, kadınların
0: her şey büyük.
4: Her şey lüks. Ya kapitalizmin aslında can damarı bence. Yani önce ihtiyaç duyduruyor, sonra harcamak için zaten paraları mevcut, harcattırıyor.
0: Manipüle ediyor.
4: Tabii ki de ama bu da işte şu zamanda yaşadığımız için arz talep dengesini yükseltiyor. Yani aslında bir simülasyon gibi ama sonuç itibariyle insanların ciddi yatırımlar yaptığı bir lokasyon.
0: Kendisini kötü hissetmez mi bu kadar ekonomik güce sahip olmayanlar?
4: Ama bu çok ruh haliyle ilgili bir soru oldu.
0: Kişilikle ilgili belki.
4: Kişilikle ilgili. Hmm. Yani eğer o hıza ve o trene binebilmişse, çabalayabilmişse insan, kendini oraya ait hissedince daha çok mutlu oluyor. Ben daha önce de söylemiştim bunu ama eczanelerde antidepresan satışı o kadar az ki.
0: Mutlular.
4: Mutlular.
0: Peki Dubai'de günlük hayatın en şaşırtıcı tarafı ne?
4: Günlük hayatın en şaşırtıcı tarafı birçok insanla, milletten insanla çok haşır neşir ve kaynaşabiliyorsunuz.
0: En çok? Hangi milletten geliyorlar?
4: Valla Rus da var, Hintli de var, Arap da var, İngiliz çok fazla var.
0: Evet, İngiliz.
4: İngilizler çok fazla, Türk yoğunluğu da çok fazla, Türkler çok fazla ve ben gurur duydum. Yani şu anda tabii ki de ismini veremeyeceğim ama mesela bir yolundan geçerken yeni bir yapay adası var oranın. O yapay adayı bir Türk firması komple kapatmış. Böyle çevirmiş, üstünde büyük büyük isimleri var. Yani böyle geçerken tüylerim diken diken oldu.
0: Biz de gururlandık.
4: Bunları görmek gerçekten mutluluk veriyor.
0: Şehir düzeniyle insan ruh hali doğru orantılı mı?
4: Yani tabii ki de. Yani
0: çok düzenli değil mi şehir?
4: Çok düzenli, pırıl pırıl, tertemiz. Düşünsenize eski bir mahalleye gittiğinizde siz de öyle hissedersiniz.
0: Eski mahalleleri yok mu? Ne kadar eski
4: var,
0: olabilir?
4: Var. Old Dubai var mesela. Orası
0: ama ne kadar old olabilir ya?
4: bayağı old onlara göre.
0: Zaten 50 yıllık bir ülke.
4: Tam tamına bir Arap mimarisiyle inşa edilmiş. Ve böyle biraz festival çarşısı gibi. Ama mesela oraya gittiğinizde o etnik havayı hissediyorsunuz. Daha Business Bay, Downtown taraflarına geldiğinizde daha pırıl pırıl, yeni. Her şey çok yeni.
0: Peki güvenlik hissi? Hep mevcut ya şehirde. Bu his bize nasıl bir şey veriyor? Yani günlük hayatımızda nasıl etkiliyor?
4: Ya bir kere her şeyden önce bir kadın olarak ben orada 2, 3, 4 istediğim saatte çıkabilirim ve gram aklıma bir kötülük gelmez. Yani bu çok büyük bir rahatlık. Bir kere her şeyden önce biraz önce sormuştun seni en çok ne şaşırttı diye. Kadınız ya, yani anlarsın hani bir kadın bir yerde yürüdüğünde bazen bakışlar ona çevrilir.
0: Tabii.
4: Dubai'de böyle bir şey yok.
0: Bakmıyorlar.
4: Hayır.
0: Vallahi inanmam.
4: Vallahi. Kimse. Çünkü yani hem Arap kültürü hem de oranın sistemiyle alakalı. Yani orada aslında kadın şeriat kanunlarına göre daha düşük sınıftaymış gibi gözükse de orada çok hakkı var. Eğer bir kadın birisi tarafından rahatsız edildiğini beyan ederse oranın polisine, o kişi yandı.
0: Bu kadar huzurlu ve kontrolde hissetmemizin sebebi yönetim şekli olabilir mi?
4: Yönetim şekli. Güzel yönetiyorlar. Planlı yönetiyorlar. Sistemli yönetiyorlar. Her şeyi her aldıkları kararı halkıyla paylaşıyorlar. Bu da refaha getiriyor.
0: Peki tempo nasıl?
4: Çok hızlı. Ya. Sabah bir uyanıyorum.
0: Gerçekten mi?
4: Akşam yani
0: nasıl akşam
4: açık,
0: oldu?
4: Kopyana kadar sanki orada yani gerçekten hani bir günde 24 saat var ya. Bence orada 20 saat falan var. Yani bir 4 saat
0: yetmiyor.
4: Kayıp. Yetmiyor. Kesinlikle yetmiyor.
0: Ya da 28'e çıkartın.
4: Yani ya da 28'e çıkartın, bir şeyler yapın. Yetmiyor. Çünkü sürekli inşaat ve iş konseptinde çalıştığım için zaten oradan
0: sizin
4: oraya,
0: iş mi
4: oradan
0: acaba
4: oraya.
0: Tempolu diğer işlerde
4: yok, diğer işlerde tempolu ya. Evet, diğer işlerde.
0: Güzellik sektörü de çok konuşuldu.
4: Muhteşem.
0: Muhteşem mi?
4: Arap bayanları zaten biliyorsunuz
0: belli oluyor zaten.
4: Çok fazla güzelliğe ve estetiğe önem veriyorlar.

0: Güzellik sektörü de çok revaçta orada.
1: Peki şehir estetiği ve mimarisiyle ilgili bir şey söylesen. Bir kere çok estetik
0: Çok estetik,
1: ve
0: çok
1: temiz.
0: estetik. Hem temiz hem de devasal ve şaşalı binaları var. Her şeyden önce gece ışıklandırmaları harika. Drone gösterileri harika. Dubai Mall dünyanın en büyük mallarından birisi biliyorsun. Yılda tam 95 milyon turist ağırlıyor.
1: Muazzam bir
0: Yani bu
1: rakam.
0: bile bir ekonomi.
1: Tabii ki.
0: Bu bile bir ekonomi.
1: Dubai'de çocuklu aileler daha güvende hissediyor kendini. Bunun bir sebebi olabilir mi?
0: Yani şehrin zaten güvenlik yapısıyla alakalı bir durum olabilir ama çok güzel bir konuya değindin. Dubai'de eğitim de çok üst seviyede. Yani birçok Kanada Üniversitesi, Amerikan Üniversitesi bütün şeyleri
1: Kampüsleri.
0: orada, kampüsleri orada mevcut.
1: Çok
0: Çok
1: güzel.
0: fazla üniversiteye ve okula yer açmış durumda.
1: Mükemmel
0: Bunu
1: öğrenci
0: bilen,
1: şehri.
0: tabii ki
1: Aa.
0: bunu bilen Türk yatırımcı da çocuğunu yurt dışında okutturmak için Dubai'yi tercih ediyor.
1: Peki sosyal hayatın en güçlü tarafı ne? İnsanlar bir kere friendly mi? Yani arkadaş canlısı mı?
0: Evet.
1: Misafirperver mi?
0: Yani Arap kültürüyle zaten biz biraz benziyoruz.
1: Evet, çok uzak
0: Çok
1: değiliz, doğru.
0: uzak değiliz. Çok misafirperverler ama şöyle bir şey var. O kadar çok göç alıyor ki aslında çok da fazla Arap görmüyorsun orada. Yani o Arap yoğunluğu çok fazla yok. Yani bir sağına bakıyorsun İngiliz, bir sağına bakıyorsun Rus var. Daha çok önünde de Türk var. Hani
1: Saygı gerektiriyor tabii.
0: tabii ama asıl ilginç olan bu kadar değişik etnik gruptan insanların birbiriyle oradaki kurallara göre iletişimde olması. Herkes anında oraya uyum sağlıyor. O çok güzel bir şey.
1: O adaptasyon çok hızlı.
0: O adaptasyon çok hızlı.
1: Peki, kısa bir ara verelim mi?
0: Tamam.
1: Dönüşte programı beraber kapatacağız ama birkaç sorum daha var.
0: Tabii
1: Şimdi
0: ki.
1: kısa bir ara veriyoruz. Ebru'yla sonra buradayız.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
4: Hesap kurduk.
3: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Hesap kurdu.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Başka.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken

0: böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Kel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yakıt alacağız, yine yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
3: Kredi.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
8: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
9: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
8: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
10: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar...

0: kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Efendim kısa bir ara verdik, ardından sohbetimiz devam ediyor emlak yatırım uzmanı Ebru Kuşak'la. Şimdi Dubai'den bahsediyoruz ve sistemden. Bu kadar farklı kültürün, galiba bu kadar farklı kültürün iç içe olduğu çok nadir şehirlerden.
3: Çok nadir şehirlerden.
2: Bu kadar farklılık bir yerde dezavantaj mı avantaj mı? Onu bir konuşmak isterim.
3: Yani hiç görmedim. Yani dezavantajlık tarafını hiç görmedim. Çünkü yani insanlar çok güler yüzlü ve mütevazi aslında. Ya bu kadar şeyin arasında, şaşanın arasında mütevaziler. Bir de
2: işte bu önemli.
3: Biz çok seviliyoruz orada, biliyor musun? Benim çok ilgincime gitmişti, dikkatimi çekmişti. Türkleri çok seviyorlar. Yani bir masa verme gibi bir önceliği olsa, bir yerde farklı bir milletten bir insan olsa, bir yerde Türk olsa direkt Türklere veriyor.
2: Evet, Avrupa'da bunun tersini yaşıyoruz zaman zaman.
3: Evet, evet.
2: Peki orada yaşam enerjimizi arttıran en önemli unsur ne? Bana göre iklimi de.
3: İklimi, deniz, tabii ki de deniz.
2: Evet.
3: Yani
2: lezzetler nasıl?
3: Çok yabancı lezzetler yok. Hı-hı. Yani
2: bildiğimiz tatlar.
3: Bildiğimiz zaten
2: franchise zincirler var. Evet.
3: Türk firmaları zaten orada çok fazla var.
2: Evet evet evet. Yani, ben de gittiğimde dikkat etmiştim. Yani böyle
3: yabancılık hissetmiyorsun.
2: Hiç hissetmedim.
3: Zaten.
2: Kebap falan bile istediğim evet, kıvamdaydı yani.
3: Evet, evet aynen öyle.
2: Peki son Orta Doğu sürecinde Dubai'de hayat nasıl oldu?
3: Son Orta Doğu sürecinde Dubai biraz Türk basınında çok daha fazla etkilenmiş.
2: Sosyal
3: gibi
2: medyada da olabilir.
3: Sosyal, evet. Sosyal medyada çok fazla etkilendi gibi gözüktü. Ama ben oradaydım. İlk 10 gün oradaydım. Uçuşlarda aksamalar oldu. Onu kabul ediyorum. Ama böyle marketler talan edildi. İşte yiyecek yemekleri kalmadı. Erzakları bitti, suları bitti gibi haberler gerçekten biraz abartı ve sansasyonel. Yani daha önce de söyledim, hep söylüyorum. Dubai çok parlamıştı zaten, hep parlaktı ve biliyorsun meyve veren ağaç taşlanıyor.
2: Göze geldi.
3: Biraz evet.
2: Peki sebebi bu mu? Yani buradaki ekonomik yığılmayı, yığılmadan rahatsız olmuş olabilirler mi bir kesim?
3: Muhakkak. Değil muhakkak olabilir.
2: Öyle oluyor ya. Ya bugün burada bir işletme yap, sosyal medyadan sana şikayet geliyor ya. Çok paralar kazanmasını istiyor insanlar. Çok ilginç.
3: Ya şimdi galiba bunun refah seviyesiyle çok alakası var. Yani eğer mutluysan başkasının tavuğunda gözün olmuyor.
2: Ve eşitse galiba. Genelde böyle çok uçurumda yoksa.
3: Çok uçurumda yoksa evet. Evet.
2: Peki kriz dönemlerinde şehir yönetiminin tavrı nasıldı? Yaşamı etkiledi mi?
3: Onu hemen anlatayım. Evet. Bakın şimdi şöyle, onu unuttum. Çok güzel bir soru. Şimdi biz orada, ben oradayken bir takım saldırılar olduğunda telefonlarımıza otomatikman mesaj geldi. Ne yapmamız gerektiğiyle ilgili ve kendilerinin nasıl önlem aldıklarını ve nasıl müdahale ettikleriyle ilgili. O kadar güzeldi ve o kadar yanımda hissettim ki ve bir hemen hat oluşturdular, yardım hattı, hani herhangi bir sorunuz, herhangi bir müşkületiniz olur mu diye. Dolayısıyla orada yaşayan bizler, Türkler kendilerini hiç yalnız hissetmediler. Ki ben yalnızdım orada yani. Düşünün.
2: Peki, Dubai'de insanlar geleceğe daha mı umutlu bakıyor?
3: Çok umutlu bakıyorlar. Çünkü her yaptıkları şeyin karşılığını alabiliyorlar Bircan. Yani böyle nasıl diyeyim sana... biz biraz tırmalıyoruz sanki, hı-hı, değil mi? Biz biraz tırmalıyoruz ama orada yapılması gereken yapılıyor ve karşılığı da geliyor. Yani. Ama şöyle bir dipnot vermek istiyorum, gördüm. Bizim insanımız kadar çalışkan, pratik, zeka olarak daha üst segmentte bir millet görmedim ben.
2: Peki o zaman şunu sorayım. Dubai'de yaşayan ve uzun süre orada yaşamış biri zamanla hangi alışkanlığından vazgeçer ya da hangi alışkanlığı edinir?

0: zamanı hangi? Biraz relax, rehavete kapılıp böyle biraz şey yapabilir. Hani
1: Tatil modu.
0: siesta yapabilir.
1: Tatil
0: Evet,
1: moduna
0: evet.
1: geçebilir. Peki son sorum olsun. Bugün geriye dönüp baktığınızda Dubai sizin için ne ifade ediyor?
0: Yani bugün geriye dönüp baktığımda geriye dönüp bakmak istemiyorum. Sürekli geleceğe bakmak istiyorum. Çünkü Dubai demek gelecek demek. Ve ben o geleceğin zaten içerisindeyim ve çok mutluyum.

0: bilmek istediğimiz daha çok şey var ama belki zamanla tekrar
1: Tabii ki, tabii
0: yollarımız,
1: ki, tabii ki.
0: çünkü Dubai'de sorularımız ve Dubai'nin kendine kattıkları bitmiyor.
1: Bitmiyor.
0: Biz de buradaki yatırımcılar ya da burada oradaki fırsatları yakalamak isteyen kişiler olarak merak ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür
0: Şeffaflıkla
1: ediyorum.
0: verdiğiniz her cevap çok keyifliydi. Zaman zaman eleştirdiniz, zaman zaman güzelliklerinden de bahsettiniz. Bütün bunların hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığının da altını
1: Evet,
0: çizelim.
1: hiçbirisi değil.
0: Peki, kapatalım o zaman.
1: Kapatalım.
0: O zaman efendim bugünlük bizden bu kadar. Yine görüşmek üzere, hoşça kalın.

Değerli izleyenler, Ağrı'da şu anda muhteşem bir doğal güzelliğin hemen yanı başındayız. Efendim burası Balık Gölü. Balık Gölü Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olma özelliğine sahip. Burası aynı zamanda bir krater gölü. Ve Balık Gölü yaklaşık 30 kilometre karelik alanı kapsıyor. Hemen karşımızda karlarla kaplı Aras Dağları var. Efendim Aras Dağları ve Balık Gölü inanılmaz güzel bir görüntü oluşturuyor. Efendim Balık Gölü'nün içinde buraya özgü kırmızı pullu alabalık yaşıyor. Evet, gerçekten efendim muhteşem bir güzellik, muhteşem bir doğa harikası. Balık Gölü aynı zamanda birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

0: Değerli izleyenler, burası Ağrı. Efendim, program yaptığımız şehirlerin yöresel lezzetleriyle elimizden geldiğince sizleri buluşturmaya çalışıyoruz. Hele ki bu yöresel lezzetlerin, bu önemli sembollerin coğrafi işareti varsa. Şimdi Ağrı'nın balı çok ünlü, çok lezzetli ve Geven balının coğrafi işaret belgesi var. Yani lezzeti coğrafi işaret belgesiyle tescillenmiş bir bal ve bu balı sizlere tanıtmak istedik. Yanımızda 47 yıllık üretici Suzan Hanım var. Aslında ben kendisine hocam demek istiyorum. Çünkü kendisi eğitimci, emekli öğretmen ve son derece sevgi dolu. Hocam merhabalar.
1: Hoş geldiniz.
0: Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Onurlandırdınız. Ağrımızı şereflendirdiniz.
0: O onur bize ait. Burada olmak çok güzel.
1: Ben bir Ağrı sevdalısı olarak.
0: Evet. Ağrı'nın yerlisiniz.
1: Ağrı'nın temel taşlarından biriyim.
0: Evet.
1: 47 yıldır bu tezgahta arılarımla iç içe yaşadım. Hayatımın bütün evrelerinde hepsine dokundum.
0: Evet.
1: Kovanları ben açmadan arılar, kovanlar açılmadı.
0: Tanıyorlar mı sizi?
1: Tanıyorlar. İnanın tanıyorlar. Ben mesela çok uzun yıllar buna emek ve sevgi verdiğim için.
0: Sevmek lazım değil mi? Her işi yaparken.
1: Lütfen sevmeden olmaz.
0: Şimdi evet. Geven balı. Evet. Coğrafi işareti var. Lezzeti tescillenmiş bir
1: yani
0: bal.
1: Şu,
0: önümüzde çeşit çeşit birbirinden nefis ballar var. Bunlar, Geven balı hangisi?
1: Bunların hepsinde Geven balının.
0: Geven nedir hocam?
1: Geven bir bitkidir.
0: Buraya özgü.
1: Buraya özgü.
0: Tamam.
1: Kekik ve Geven bitkilerinden mis gibi içeriği güzel kokar. Mesela şu bitki balda.
0: Evet, nedir
1: bakın,
0: bu?
1: Şu gördüğümüz
0: nasıl
1: balın.
0: Nasıl şeffaf, nasıl güzel rengi.

0: kuvvetlilik oluşacak.
1: Oluştu. Evet.
0: Şu bakımcılığı görüyorsunuz. Aa,
1: çok
0: çekim
1: enteresan.
0: Kuvvetini görüyorsunuz bakın.
1: Mükemmel.
0: Bu balın içinde herhangi bir katkı olsa
1: bu görüntü olmaz mı?
0: Bu görüntüyü bulamazsınız.
1: Hocam çok
0: şöyle
1: güzel.
0: Bakın şuradan şöyle şuradan görebiliyor musunuz?
1: Şimdi tescilli coğrafi işaretli i̇şte, Geven balı budur. Balı bu. Geven buraya evet. Özgü bir ot. Ağrı'nın verimli balı. Topraklarında bol bol yetişiyor.
0: Evet.
1: Ve arılarda o ottan alıyor, besleniyor ve bu nefis bütün ballar, sağlıklı ballar evet. Üretiliyor.
0: Ağrı'nın beyaz balı.
1: Nedir bunun özelliği?
0: Şimdi benim çok çok uzun yıllar önce böyle oturdum, canım çok sıkıldı. Ağrı'nın balı da böyle kristalize olmuş gördüğüm zaman.
1: Dediniz ki beyaz bal yapayım.
0: Ağrı'nın beyaz balı diye adlandırdık.
1: Şöyle bir donuk bir bal bu.
0: Evet, bu Ağrı'nın beyaz balı.
1: Şimdi bu beyaz bal mı, donmuş bal mı?
0: Beyaz bal. Ağrı'nın beyaz balı.
1: Bu böyle mi olur, donuk mu olur?
0: Olur.
1: Çözülmez mi?
0: Yok, bu sıcak
1: yani suya. Böyle mi yeniyor?
0: Aslında mesela şu şekilde bakın.
1: Şöyle gösterelim
0: kameraya. Şu en kıymetli baldır.
1: Evet.
0: Hiçbir katkıyı kabul etmeyen bir
1: lezzetli
0: baldır.
1: Lezzetli mi? Değerli izleyenler, şu anda Ağrı Doğu Bayazıt'tayız. Efendim Mahsun ustamızla birlikteyiz. Buraya özgü nefis bir kebap yapıyoruz. Kebabımız son derece lezzetli. Ancak yapılışı pratik, kolay. Hemen oluyor, ancak uzun bir
2: dövme
1: aşaması var. Dövme aşaması var. Etimizi dövme aşaması birçok yemekte olduğu gibi.
2: Evet.
1: Efendim lezzetli bir yemek, pratik bir yemek, nefis bir kebap. Ustam merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Nasılsın, iyi misin
2: Sağ
1: ustam?
2: Sağ olun, siz de iyisiniz.
1: Biz de iyiyiz. Evet, şimdi malzemelerimiz neler?
2: Malzemelerimiz çok basit. Yani
1: basit evet, bir, az bir malzememiz var.
2: Burada dövülü etimiz var.
1: Tamam.
2: Bunun önceden işlenmesi var zaten, hani dövme aşaması var.
1: Bu işin
2: var
1: en zor
2: zaten.
1: Kısmı
2: evet,
1: etin dövülme aşaması.
2: O. Üzerine bir tek böyle jülyen doğradığımız soğanımız var.
1: Evet. Tava kebabı.
2: Evet.
1: Basit, pratik. Eti dövme kısmı dışında tabii ki basit ve pratik ve lezzetli. O halde yapmaya başlayalım. Yalnız bu kebabın bir öyküsü var.
2: Öyküsü, hikayesi var.
1: Bir yandan onu anlatalım, bir yandan yapalım usta.
2: Evet. Şimdi bunun dövme aşamasını zaten söylemiştik, meşakkatli.
1: Kızdı mı yağımız?
2: Yağımız kızdı zaten.
1: Tamam, kaşığımızı yağladık.
2: Yağlıyoruz ki yapışmasın, meşakkatli. Dövme aşaması mevcut. Bu dövme aşaması sırasında hani kadınlar dövüyor demiştik.
1: Evet.
2: Evde dövüyorlar.
1: Erkekler dövmüyor.
2: Kadınlar
1: dövüyor.
2: Dövmüyor. Evet, evet, kadınlar dövüyor. Kadınlar dövdüğü süre ister istemez bu efor ve enerji kaybediyorlar. Ondan sonra acıkınca hani ellerinin önünde olan ne var? Zaten et var. Pratik bir şey, hemen yapabilecekleri bir şey. Böyle hemen bir piknik tipi olur. Evde hemen gittikleri sıra tavaya atıyorlar. Yanında da bir iki soğan veya biber varsa biber.
1: Pratik
2: doğruyorlar,
1: yemek.
2: Pratik, hemen o sıra yiyorlar. Hani bizde
1: ay tava yani kebabının öyküsü bu mu?
2: Evet.
1: Efendim kadınlar 1,5 saat dövüyorlarmış, acıkıyorlarmış. Ondan sonra en pratik ne yiyebiliriz diye bakıyorlarmış ve işte bu kebap bu şekilde ortaya çıkmış. Yanlarında dövülmüş et var.
2: Tabii.
1: Mis gibi.
2: Tabii.
1: Buranın hayvanların etlerinden işte bu. Şimdi, tava kebabını yapıp kadınlarımız yiyormuş efendim böyle acıktıklarında.
2: Abdügör'ün, Abdügör'ün zamandan hani pişme aşaması da uzun ama bunu hemen atıyorlar
1: pratik,
2: tavaya.
1: Pratik, lezzetli.
2: Pratik, lezzetli.
1: Evet. İçinde aslında dövülmüş etten dolma yapılıyor. Kelem dolması, Abdügör köftesi yapılıyor. Ancak dövme etle yapılan özel bir lezzet. Pratik, basit bir lezzet.
2: Ve etin, sadece etin tadını alıyoruz. Yani bu et bildiğiniz tam bir diyet. Yani diyet et
1: evet.
2: Diyebiliriz. Çünkü yani içinde bir tek tuz var. Tuzdan hariç.
1: Kızarıyor ustam.
2: Yani o anlamda değil. Kızarıyor da hani mideye rahatsızlık
1: tam,
2: verebilecek
1: mideye
2: bir baharat, baharat yok aslında. Yani şey enerjisi bol aslında yani. Şey değil, kalorisiz yani bir şey değil de.
1: Çok güzel oldu. Böyle mücver gibi efendim
2: evet, evet.
1: Alıyor yağın içine
2: mücver,
1: atıyor
2: ökçe,
1: ve
2: Hataylılar
1: kızartıyor.
2: Da.
1: Soğanı ne yapacağız?
2: Soğanı bu piştikten sonra, biraz kızardıktan sonra atıyoruz. Çünkü soğanı
1: üzerine atıyoruz.
2: Evet,
1: tamam.
2: Böyle üzerine atıyoruz. Çünkü soğanı şimdi atarsak köfte kızarmıyor bu sefer. Suyun
1: evet.
2: Verdiği için.
1: Sulanıyor tabii
2: Sulanıyor.
1: Ki.
2: Şimdi bu böyle biraz
1: mis
2: kızaracak.
1: Mis gibi koktu, mis gibi koktu. Efendim Ağrı hayvancılık şehri. Ağrı'nın mis gibi doğasında yetişen, büyüyen hayvanların etleriyle. İşte bu mükemmel yöresel yemekler, yöresel lezzetler ortaya çıkıyor, yapılıyor.
2: Bu etin en büyük özelliği de zaten şey, besi hayvanı değil, doğal mera hayvanı. Bizim burada meralarımız geniş zaten. Hani baharda otlatılıyor.
1: Evet.
2: Kışında zaten hani içeride normal kuru otla beslenen hayvanın etinde oluyor. Bu böyle yemle beslenmiyor bu hayvanlar. Bizim buranın doğal beslenen hayvanların eti.
1: Dolayısıyla hayvanların etleri lezzetli,
2: lezzetli
1: oluyor.
2: Tabii.
1: Ve bu lezzet efendim o etle yapılan yöresel yemeklere geçiyor. Evet. Dana eti mi?
2: Dana eti
1: etimiz,
2: bu da.
1: Dana eti.
2: Dövülü etin ki dana eti oluyor. Çünkü koyun etinde hem randıman alınmıyor hem de şeyde evet. fazla da çıkmıyor. Ama dana eti bu şeye tam uygun olan dana eti.
1: Kuzu eti dövülür mü?
2: Ya dövülür ama hani zaten az eti olduğu için hani but kısmı.

0: soğanlarımızla biraz böyle yağla karamelize
1: olur. Harika.
0: Bu tamamdır.
1: Tamamdır.
0: Sunum şeyine geçebiliriz artık.
1: Ustam nasıl güzel oldu.
0: Şimdi yiyince.
1: Nasıl güzel oldu. Harikasın. Değerli izleyenler, Ağrı'nın Doğu Bayezid ilçesine gelirseniz tava kebabı yemeyi asla ve asla unutmayın. Bayıldım. O halde ne diyelim? Afiyet olsun.
0: Afiyet olsun.

0: Değerli izleyenler, Doğu Beyazıt'ta şu anda bulunduğumuz yerde arkamızda mükemmel bir görüntü var. Efendim, tarihi Urartu Kalesi tüm güzelliğiyle, tüm heybetiyle şu anda gözlerimizin önünde. Hepinizin bildiği gibi Urartuların başkenti Van Tuşba. Efendim, Urartular işte bu bölgeye kadar uzanmış ve burada hüküm sürmüş. Değerli izleyenler, kalenin kalıntılarını görüyorsunuz. Evet, gerçekten mükemmel bir kale. Çok eski bir kale, yaklaşık 2500 yıllık, milattan önce 500'lü yıllarda inşa edilmiş. Efendim, tarihi Urartu Kalesi'nin hemen yanında eski Bayezid Camii var. Çok eski, çok değerli bir cami. Yavuz Sultan Selim Çaldıran zaferinden dönerken 1515-1520 yılları arasında işte eski Bayezid Camii'ni inşa etmiş. Efendim, caminin bir özelliği de doğayla bütünleşen tek cami olması. Eski Bayezid Camii ve tarihi Urartu Kalesi tabloyu andıran mükemmel bir görüntü oluşturuyor. Efendim, Ağrı mutfağı zengin bir mutfak, lezzetli bir mutfak. Ağrı halkı eti çok seviyor. Ancak ilçe bazında, gastronomi anlamında Doğu Bayezid dikkat çekiyor. Çünkü Ağrı'nın Doğu Bayezid ilçesinin mutfağı zengin bir mutfak, lezzetli bir mutfak ve çok değişik yemekleri var. Efendim, onlardan biri Abdigör köftesi, bir diğeri de sizlere birazdan Ergül Hanım'la birlikte yapacağımız kayısılı, ekşili kelem dolması, yani lahana dolması. Lahanaya bu bölgede kelem deniyor. Şu anda Ergül Hanım'ın misafiriyiz, onun mekanındayız. Ayakları üzerinde duran işletmeci, güçlü bir kadın ve kadınlara desteğimiz her zaman tam, özellikle üreten kadınlara. Ergül Hanım, merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkürler, sağ olun. İyiyim.
0: Şimdi yemeklerimiz çok değişik.
1: Evet.
0: O Abdigör köfteniz, kocaman kocaman köfteler, pilavlı falan, gerçekten görüntü enteresan ama çok lezzetli.
1: Evet.
0: Şimdi kayısılı kelem dolması, yani kayısılı lahana dolması. Siz, evet, lahana demiyorsunuz, kelem diyorsunuz.
1: Dolması, evet.
0: Şimdi çok değişik. Lahana dolmasına daha önce Türkiye'nin hiçbir yerinde kayısı koyulduğunu görmedim.
1: Evet. Biz bunu kendi bahçemizde, evet, şey yetiştiriyoruz.
0: Kurutuyoruz,
1: evet, evet. Ama ekşi olması lazım.
0: Ekşi kayısıdan, evet, olacak. Yani tatlı dolmamızda olmayacak. Ekşi olacak. Bak, şimdi malzemelerimiz neler? Kayısımız olacak, kelemimiz, evet, olacak. Haşlanmış,
1: evet,
0: bir kelem.
1: Biz bunu haşlıyoruz.
0: Tamam,
1: zaten
0: kesmiştim, evet, böyle üçgen, evet, üçgen. Tabii. Başka ne lazım?
1: Şimdi bu dövülü et olması lazım.
0: Yani şimdi Doğu Bayezid'de yemekler, köfteler yapılırken bu etler dövülüyor.
1: Tabii, biz bunu
0: hani böyle bir gelenek var.
1: Dövüyoruz, evet. Evde mesela şey yapıyoruz, sade dövülmüş etle yapıyoruz.
0: Evet, evde de mi dövüyor kadınlarımız?
1: Tabii tabii, ben kendim yani de
0: yapıyorum. Yani
1: sizin
0: yemekleriniz bayağı yorucu, ben zahmetli. Hani o eti dövmek gerçekten
1: zaten
0: çok zor. Evet. Şimdi dövülmüş etimiz var, kıymamız,
1: öyle,
0: var. Yani hem et hem de kıyma mı olacak?
1: Evet. Aynen.
0: Tamam, soğanımız var, pirincimiz.
1: Pirincimiz var.
0: Küçük pirinç, kırık pirinç,
1: evet,
0: kayısımız, lahanamız ve baharatlarımız.
1: Zaten bittikten sonra, sardıktan sonra da kuru kayısıyı üstüne döküp sosuyla,
0: ha, içine
1: beraber
0: koymuyoruz, yok, kayısıyı.
1: Yok.
0: Tamam.
1: Son aşama.
0: Biber salçası, domates, aha, salçası,
1: domates salçası,
0: ev yapımı. Reyhan mı?
1: Reyhan.
0: Evet, reyhan bol bol kullanılıyor nane, yemeklerde.
1: Dal kekiğimiz.
0: Tamam. Hepsi doğal buradan.
1: Kendimiz topluyoruz.
0: Karabiber,
1: protein,
0: tuz. Tamam. Tamam. O halde başlıyoruz.
1: Böyle etimizi aldık.
0: Buralısın değil mi Ergül Hanım?
1: Buralıyım. Bu da soğanımız.
0: Evet, soğanlarımız da minik minik doğranmış.
1: Bence de.
0: Kıymamız, dövülmüş etimiz, soğanımız ve şimdi de pirincimiz tabağımızda. Islattın mı pirinci?
1: Efendim?
0: Islattın mı? Yıkadın mı?
1: Yıkadım, yıkadım.
0: Yıkadın, tamam.
1: Evet.
0: Sıra geldi baharatlara. Salçamızı alıyoruz.
1: Evet.
0: Biber salçası, domates salçası.
1: Bu da dağ kekiğimiz.
0: Dağ kekiği. Evet. Şimdi dağ kekiği ve reyhan, pul biberin, nanenin ve karabiberin yanında mutlaka kullanılıyor bu bölgede yemeklerde. Ve Ağrı'da ve bu Doğu Bayezid'de baharat bakımından zengin yemekler.
1: Zaten.
0: Dağ kekiği mutlaka olacak.
1: Evet.
0: Yani bu reyhan çok güzel kokuyor. Of of,
1: reyhan
0: of
1: her yerde var ama dağ kekiğimiz yok.
0: Dağ kekiği yok, evet. Hı-hı. Dökeyim mi?
1: Evet.
0: Hepsini mi?
1: Hepsini.
0: Hepsini. Hazırlamış böyle, evet, Ergül Hanım.
1: Bu da nane ile pul biber.
0: Evet. Doğu Bayezid halkı, Ağrı halkı acı sever mi?
1: Acı,
0: yani böyle Güneydoğu Anadolu bölgesinde olduğu gibi
1: değil,
0: çok
1: değil,
0: düşkün değilsiniz.
1: Değil, değil. Yok.
0: Evet, Güneydoğu Anadolu bölgesi acısız yemek, acısız kebap yemiyor. Evet. Lahmacun yemiyor. Onlar çok düşkün. Ama Doğu Anadolu'da her yerde o kadar düşkün değil halk.
1: Bunu karıştıralım.
0: Evet. Bari. Efendim aslında az çok bildiğiniz dolma içi gibi. Evet. Ancak bizim baharatlara ilaveten reyhan var. Bu bölgenin olmazsa olmazı. Dağ kekiği var. Evet. Mis gibi içimizi hazırladık. Tamamen doğal baharatlar, doğal salçalar, evet, şu anda dolmamızın içinde. Ve geriye bir tek kayısımız ve lahanamız kaldı. Efendim, evet, birazdan içimiz hazır olacak. Evet değerli izleyenler, içimiz hazır. Şimdi geldi sıra işin en zor kısmına, sarma kısmına. Yani şu sarmayı yapmak zordur, eziyetlidir, sabır ister, zaman ister, ancak yemesi keyiflidir. Evet. Sevmeyen var mıdır? Ben çok severim. Ben özellikle lahana dolmasını çok severim.
1: Ama bizim daha güzel.
0: Evet efendim, çok iddialı. Evet. Doğu Bayazıt, Ergül Hanım çok iddialı. Ben çok güzel yaparım dedi. Kayısılı, kelem dolmasını. Burada lahana yok. Burada kelem var.
1: Evet.
0: Asla lahana denmiyor. O halde başlayalım. İşimiz, hı-hı, çok.
1: Kuşlarını da böyle içeri almamız lazım.
0: Aa, çok güzel.
1: Kaynayınca çıkmasın diye.
0: Nasıl yaptın öyle, içine bastırdın? Evet, minik minik hepsi. Eşit büyüklükte. Ben şimdi merak ediyorum efendim, çok değişik. Öyle bildiğiniz lahana dolmaları gibi değil. Pardon, kelem dolmaları gibi değil. Kayısı acaba bu işin neresinde? Bu dolmanın neresinde? Ergül Hanım bu kayısıyı bu dolmaya nasıl ilave edecek? Efendim, kelem dolmalarımız mis gibi hazır. Ergül Hanım, ellerine emeğine sağlık. Bu ne pratiklik, bu ne hız.
1: Çok hızlı.
0: Hemen doldu tencere.
1: Evet.
0: Yılların alışkanlığı, deneyimi, el, evet, becerisi. Vallahi mükemmelsin Ergül Hanım. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Burada da sosumuz var.
0: Evet.
1: Yağlan salça.
0: Ne yağ var orada?
1: Tereyağıyla
0: sıvı yağ.
1: Evet.
0: Karıştırdın. Evet. Salçamız domates salçası.
1: Domates salçası.
0: Tamam.
1: Bunu
0: onları
1: iyice
0: bir güzel favoracağız. Sos yapıyoruz. Altını aç istersen biraz. Efendim, evet, bu arada masamızı topladık. Kayısımız yıkandı, geldi. Evet, sıcak suyla mı soğuk suyla mı yıkadık?
1: Önemli değil o.
0: Önemli değil.
1: Yok.
0: Önemli olan yıkanması, kayısımızın yumuşaması.
1: Aynen.
0: Kayısımız burada beklesin. Dolmamız zaten hazır. Artık işimiz kolay. Zaten işin en zor kısmı dolmayı sarmak.
1: Sarmaktı, evet.
0: Ergül Hanım, program yaptığımız şehirlerin yöresel yemeklerini izleyenlerle mutlaka buluşturuyoruz. Eminim kayısılı kelem dolması da izleyicilerden tam not aldı.
1: Şunu böyle döküyoruz.
0: Şu anda merakla bekliyorlar. Acaba kayısı bu işin neresinde? Of! Mis gibi koktu. Lahana kokusu. İçimizin kokusu. Tereyağının, salçanın kokusu.
1: Sonradan da bunu.
0: Ne yapıyoruz şimdi? Evet. Sıra
1: kuru
0: benim
1: kayısı.
0: Beklediğim anda.
1: Şimdi bu.
0: Kayısıyı üzerine döküyoruz.
1: Tabii. Böyle
0: kayısımız ekşi ama mutlaka ekşi olacak.
1: Meyhoş
0: tatlı
1: olur.
0: Olursa olmaz değil
1: Yok,
0: mi?
1: Yok, olmaz.
0: Yani doğumumuzun ekşi olması için kayısının ekşi olması lazım.
1: Evet. Şimdi
0: kendi bahçesinden aldık. Topladığı, kendi elleriyle yetiştirdiği, baktığı, büyüttüğü ağaçlardan toplanan kayısılar.
1: Öyle.
0: Çaydanlığımız da çok güzelmiş, böyle bakır bakır. Sıcak suyumuzla dolmamızın üzerine döküyoruz. Of, of, of. Bu nasıl güzel bir görüntü.
1: Onun
0: peki şunu sormak istiyorum. Kayısılar mutlaka kuru mu olacak? Yazın
1: kuru olacak.
0: Böyle ağaçtan toplanan yaş kayısıyla olur mu?
1: Yok, kuru olacak.
0: Kuru olacak
1: tabii.
0: Mutlaka. Kurutulmuş kayısı
1: tabii.
0: Olacak. Evet değerli izleyenler, bekliyoruz. Efendim, kayısılı kelem dolmamız artık pişti. Açıyorum. Sen aç. Ben mi açayım?
1: Siz
0: ben
1: açın.
0: Açayım. Ben açayım şöyle yavaş yavaş. Ta ta ta ta. Bu ne? Ergül Hanım, bu ne?
1: Böyle.
0: Sen bana şöyle biraz verirsen. Ben çok severim lahana dolmasını. Bakalım böyle ekşi ekşi kayısılı nasıl oldu? İnanın çok merak ediyorum tadını. Hem göze hem de damağa hitap eden mükemmel bir yöresel şöyle. Yemek. Zaten önce yemeklerin görüntüsü gözümüzü, gönlümüzü şenlendirecek. Şöyle bir gözümüz
1: bir
0: doyacak. Ondan sonra midemiz doyacak. Kayısılı, ekşili kelem dolması. Bakalım nasıl olmuş? Çok değişik.
1: Değişik mi?
0: Dolma tadı kayısının tadıyla, ekşi kayısının tadıyla buluşmuş. Ve Çok değişik, inanılmaz güzel bir dolma çıkmış ortaya. Kayısı tadı var böyle mayhoş mayhoş, ekşi ekşi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Şu anda Beyaz TV ekranları başında bu soğuk havada, evlerinde, iş yerlerinde herkes çayını kahvesini almış bizi izliyor. Onlara Ağrı'dan, Doğu Bayazıt'tan ne söylemek istersin?
1: Hepsine selam gönderiyoruz.
0: Selam gönderiyoruz. Başka? Evet. Sevgilerimizi gönderiyoruz ve onları buraya davet ediyoruz.
1: Evet. Herkesi bekliyoruz.
0: Ağrı çok güzel, Doğu Bayazıt çok güzel, çok huzurlu ve gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Yani şu nefis, ekşili, kayısılı, kelem dolması bile Doğu Bayazıt'a gelmek için önemli bir neden. Evet, Doğu Bayazıt'tan sevgiler, selamlar. Hayır.

0: İş, aşk, para. Hangi burçlar için aşk, hangi burçlar için kariyer zamanı? Bu hafta hangi burç neye dikkat etmeli? Astrolog Mine Ölmez'i çok dikkatli dinleyin. Boğa burçlarını hangi konuda yeni başlangıçlar bekliyor? İkizler burçlarının hayatı nasıl değişiyor? Başak burçları için aşk mı, para mı daha önemli? Balık burcu için zenginliğin kapıları mı açılıyor? Tüm burçlar için mutluluğun, sağlığın, aşkın ve paranın anahtarı nerede? Astrolog Mine Ölmez'den çok özel burç yorumları. Az sonra.
1: Günaydınlar, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hayatta her şey var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir haftaya adım attık. İnşallah bu hafta hepimiz için hayırlı, uğurlu, sağlıklı, bereketli bir hafta olur. Öyle diliyorum canı gönülden tüm izleyenlerimiz hepimiz için. Ve bu haftayı bize yine değerlendirecek olarak tabii ki gökyüzünde neler yaşanıyor, ne yaşanıyorsa yeryüzünde de aslında onu görüyoruz. Çok sevgili astrolog, hem kendi güzel, hem ruhu güzel, hem ilmi güzel, sensin. Anlatımı bir bambaşka. Sevgili Mine Ölmez bizlerle birlikte. Hoş geldin Mineciğim.
2: Hoş bulduk. Nasılsın? Sen de hoş geldin. Maşallah gelin gibi olmuşsun. Gelin olasın inşallah.
1: Hadi inşallah. Allah söyletti.
2: Benim diyorum senin ki, yengeçe herkese evlendirmeye çalışıyorum. Öyle mi? Öyle bir insanım ben.
1: Bana
2: ama
1: diyorum ki bir haritama baksan göreceksin ama görünüyor mu?
2: Jüpiter geliyor yükselenine.
1: Öyle tabii mi olurmuş?
2: Olur tabii. Jüpiter bir şans getirir muhakkak. Ya. Tabii bu genel yorum. Detaya bakınca evet, evleniyor musun, evlenmiyor musun, evlenemiyorsan niye evlenemedin? Hepsini görürüz.
1: Evet, görürüz Allah, değil mi? Hı-hı. Her haritada bu çıkar.
2: Evet.
1: Hayırlısı diyelim. Allah ne yazarsa en güzelini
2: yazar. Gel tembellik yazar etme, dersimize başla.
1: Sen şimdi derslere başlıyorsun. Gel ben katıl diyor ama 3 ay sürüyormuşum. Ben 3 ay nasıl katılayım?
2: Ay işte emek vereceksin. 3 ayda da olmaz da öğrenmiş olacaksın.
1: Öğrenmiş olacağım. O zaman herkes kendi haritasına bakabilecek. Evet. Aslında bence eğitimini almak lazım. Hele ki çok ilgi duyuyorsanız bu alana. Evet. Bir astroloğa danışmadan önce kendim bir bakıp en azından bu hafta beni neler bekliyor, önümüzdeki aylarda neler yaşayacağım, kendi haritamızı öğrenmek adına aynen kıymetli derslerde açılmış sevgili Mine'nin. Katılmak isteyenlere o zaman buradan da duyurulur. Şimdi bu hafta özel bir hafta, önemli bir hafta. Yeni ay etkisiyle başlıyoruz. İkizler Burcu'nda bir yeni ay. Yeni ay demek de hep böyle bir yenilik sanki. Öyle evet hissediyoruz Mine'cim. Nasıl bu haftanın gökyüzü olayları? Olumlu mu? İyi geçer mi?
2: Bu hafta şöyle, çok enteresan bir hafta. Ayın 15'iyle haftaya başlıyoruz ve yeni ayla başlıyoruz. Hı hı. Başlangıçlar çok önemlidir. Zaten haftanın ilk günü olmasının da bir enerjisi var sembolik olarak. Bir de yeni ayla başlamamız, hem de ikizler yeni ayla başlamamızın çok derin mesajları var aslında. Hı hı. Dünya basınını çok meşgul edecek çok önemli haberler gelebilir. Yalan haberler, gizli haberler, üstü örtülmüş haberler gelebilir. Halihazırda Amerika Başkanı Donald Trump'ın güneşi ikizler burcunda. Hatta dün ya da evvelsi günü doğum günüydü. Şu hı hı an 14 olması lazım, emin değilim tam hafızamda. Şimdi onun haritasına baktığımız zaman güneş dönüşü böyle bir yeni ay etkisiyle, balzamik ay etkisiyle başlıyor. Ve onun da birçok gizli konuları, birçok gizli şeyleri bu hafta itibariyle açıklamaya başlaması veya önemli kararlar alması. Hatta bizi bazen ikilemlere, kararsızlıklara, dünya insanlarını sürüklemesi gibi durumlar olabilir. Gerçekten dünya liderlerinin işte çok önemli haberlerle, planlamalarla gündeme geleceği veya kararlarla gündeme geleceği, geçmişte verdikleri kararları bazen değiştirebilecekleri, kararlarından vazgeçebilecekleri bir haftadayız aslına bakacak olursan. Hmm. Çünkü bu haftaya girerken hepimizde, şimdi neden liderler diyorum ya da neden ünlüler diyoruz? Çünkü her şeyin yansıması herkesin gördüğü insanlar üzerinde daha bariz olur. Hmm. Hani bize gösterir kainatta bunu.
1: Ünlüler üzerinden.
2: Ünlüler üzerinden görürüz. Realitede işte. Mesela işte bir ikizler yeni ayı olur, bakarsın ikizler burcu ünlüleri, hı hı, da işte ikizler etkili haritalara sahip olan konum olarak ünlülerle ilgili çok önemli haberler başlar. Hı hı. Ya da onların verdiği kararlarla ilgili. Bize bunu böyle yansıtacaktır. Biraz böyle verilen kararlardan caymak, karara bir şeyler eklemek, çıkarmak, işte vazgeçtimler falan ikilemler olabilir bu hafta. Hı hı. Veya işte bazı kararların neden verildiğiyle ilgili perde arkasındaki önemli olayları öğrenebiliriz. Bu hafta dünya gündemi, dünya basını çok hareketli olacaktır. Hı hı. İkizler Burcu zaten doğal olarak haberci demek. Medya, basın, yayın sektörünü çok ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu hafta haber akışı hepimizi şaşırtacak ve şoke edecek halde olabilir.
1: Yani iyi veya kötü diyemeyiz.
2: Hepsi
1: değil mi?
2: Her karışık
1: şey
2: olur. Tabii karışık olur. Hı hı. Ama burada şunu anlamamız lazım. Bir güven sorunu var. Mesela verilen sözlerin sonra farklılık göstermesi, caymak, vazgeçmek, kararına karar eklemek, tamam yaparım ama bir de şöyle olsun demekler. Bunlar hem ilişkilerde hem de dünyayı meşgul eden konularda gündeme gelebilir. Hı hı. Ve haberci demek bu yeni ay. O yüzden medya, basın, yayın sektörü ve sosyal medya, internetle ilgili konularda önemli kararlar verilebilir. Şimdi şöyle bir durum var. Herkesi uyarmak istiyorum. Özellikle böyle hani uçaklarla ilgili işte bu işleri yapanlar, havayolu ajantaları vesaire, havayolu şirketlerine dikkat etmesi gereken bir konu. Bu ay çok önemli bir ay. Bence herkes, hani bütün havayolu şirketleri artık kullanımı bitmiş ya da ne bileyim hataları olan veya hata veren veya bir sıkıntısı olan, teknik konulardan hiç anlamadığım için böyle şeyler söylüyorum. Uçaklarını artık böyle bir ayırsınlar. Uçak yolculuklarıyla ilgili yeni kurallar, yeni düzenlemeler gelebilir önümüzdeki süreçte. Çünkü ayın sonuna doğru Mars'ın İkizler Burcu'na geçmesi ve Uranüs'le kavuşmasından dolayı dünyada elektronik cihazlar, elektronik sistemleri, elektrik santralleri, aynı zamanda uçaklarla ilgili önemli dönemler olacağını anlatıyor. Seyahatlerimizde güvenliğimizi %100 sağlamak, doğru seyahat ajantalarıyla hareket etmek veya bu alanda işte pasaport, vize, uluslararası iş ve ilişkiler, aynı zamanda hava yolları ile ilgili özellikle dolandırıcılıklara çok dikkat etmemiz gerekiyor. İşte bilet satışlarıyla da ilgili yanlış yerlerden bilet almak gibi hatalar yapmayalım. Güvenilmez, güven vermeyen insanlarla hiçbir şekilde havaya da karayoluyla yola çıkmayalım. Bunlara çok dikkat edelim.
1: Yani.
2: Tatil dönemindeyiz. Evet. Özellikle bu uyarı çok önemli. Çünkü Mars'ın Uranüs'le kavuşması ve ay düğümlerine kare yapması ayın sonunda trafikte ve işte hava yollarında da karayollarında da kazaların artabilme riskine işaret ediyor. Tatile giderken hani uygun gideceğim, ekonomik gideceğim deyip işte arabanızın bakımını yaptırmadan veya işte motor bakımlarınıza dikkat etmeden böyle hatalar sakın yapmayın.

0: Herkes bir kere bu ay gerçekten vakti geldiyse arabasının bakımlarını yaptırsın. Bu da buna açısane bir uyarı. Çünkü o zamanlarda elektriklerden gelen sorunlar, işte şimşekler, elektroniklerle ilgili problemler artış gösterecek. Ve bu hafta yavaş yavaş Merkür Retrosu'nda gölgesine giriyoruz. O yüzden bize söylenen her şeye inanmamalı, yalan söyleyebilme ihtimali olduğunu karşı tarafın hep böyle bir B planı olarak bir cepte tutmalıyız. Ve kararsızlık en büyük düşmanımız olur bu hafta. Karar verememek, net olamamak. Bazen insan karar veremiyorsa bence akışa bırakmalı. Çünkü sen karar veremediğinde akış senin öyle bir önüne getiriyor ki bir şeyleri. Zaman öyle bir getiriyor ki o zaman sen zaten o kararı verebiliyorsun. Şimdi çok önemli bir nokta, bu hafta yeni ayla başladık ve toksik ilişkilerin artık ayyuka çıkacağı. İçinde yalan olan, ihanet olan, özellikle mesaj yoluyla aldatmalar. Hani bunu aldatma olarak görmüyor ya bazıları. Fiili bir şey yoksa aldatma sayılmaz diye. Aslında bu aldatmadır tabii ki. Aldatma beyinde başlar çünkü. Ya yani bir insanın bu hafta şunu anlayacağız bir kere. Bir insanı sevmek, sadık olmak demek. O insan hayatındayken o cinste başka bir insanı, bir karşı cinste başka bir insanı düşünmemek, hayal etmemek veya onunla temas kurmaya çalışmamak veya onun dikkatini üstüne çekmemek demektir. Dolayısıyla mesaj yoluyla yaşanan aldatmalar bu hafta ifşa olabilir. Ünlüler dünyasında da, halk içinde de, hepimizin için hayatında da ifşa olabilir. Özellikle chatler, mesaj yoluyla aldatmalar veya bir takım gizli gerçeklerin ortaya çıkması. İlişkide bağımlı mıyız yoksa gerçekten ruh eşi miyiz? Bu hafta bir anlayabiliriz, bir farkındalık yaşayabiliriz. Ve bu hafta bağımlı ilişkiler, toksik ilişkiler bir farkındalık yaşatabilir bize. Ya ben bu ilişkide toksik bir ilişki yaşıyorum ben.
1: Mutsuzum.
0: Yani mutlu değilim ama onsuz da olamam diye bu mutsuzluğa razı oluyorum farkındalığı bu hafta bizlere yerleşebilir. Bu burçların başında tabii ki ikizler ve yaylar geliyor. Ben bu iki burca şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Özellikle ikizler ve yaylar, bir de teraziler ve koçlar, akabinde aslanlar ve kovalar. Bu saydığım burçlar ama özellikle ikizler ve yaylar. Eğer hayatınızda toksik bir ilişki varsa, bu toksik ilişki özellikle geçmişinizde bıraktıysanız, sakın bu hafta yeni ayın etkisiyle, duygusal geçişler sebebiyle veya kafanızdaki, zihninizdeki sorgulamalar sebebiyle toksik ve bitmesi gereken ilişkilerinize geri dönmeyin. Bu çok önemli bir uyarı sizin için. Çünkü size gösterilmiştir. Yani bu insanın hayatınızda bir hizmeti vardır. Hepimizin birbirimizin hayatında bir hizmeti var. Ben hiçbir şeyin tesadüf olduğuna inanmam. Yani tesadüfe kesinlikle inanmıyorum.
1: Yanlış ilişki de yoktur aslında.
0: Yanlış ilişki yoktur. Öğreten ilişki vardır. Evet. Olgunlaşırsın, laf dinlemezsin, gider illa yaşayarak öğreneyim dersin. Ama bu hafta özellikle ikizler, yaylar, teraziler, koçlar, kovalar ve aslanlar, toksik ilişkileriniz varsa, çürümüş bir ilişki ise bu, içinde çok fazla yanlış varsa, içinizde bu da oluyor biliyor musun? Ben çok biliyorum mesela, aşıksındır, çok seviyorsundur, ona aşıksındır yani. O bir şey olduğu için, harika olduğu için değil, o olduğu için aşıksındır. Ama o insan senin hayatında öyle müthiş bir çürümüşlük oluşturuyordur ki, İç sesin hiçbir zaman ona insan olarak onay vermiyordur.
1: Evet.
0: Mesela bu çok kötü bir şey. İç sesinizin onay vermediği insanlar. Aşıksınız, seviyorsunuz ama biliyorsunuz ki narsist, biliyorsunuz ki bencil, biliyorsunuz ki kötü alışkanlıkları var, biliyorsunuz ki gerçekten sadık değil, biliyorsunuz ki o insan için öncelikli birinci sırada değilsiniz. Dolayısıyla bu çok önemli
1: ama
0: bir şey.
1: Ama ne oluyor biliyor musun Mine? Aşıkken ayrıldığında sonra o kopamıyorsun. Aklın ona takılıyor.
0: İşte o yüzden tüketmek
1: lazım.
0: Aşk
1: bittikten sonra ayrılın.
0: Evet.
1: Sevginiz bittikçeden sonra ayrılın. Sonra ömür boyu bak narsist biri olsa diyorsun ki keşke biraz bir şans daha verseydim. Çünkü aşıktım, duygular çok yoğun.
0: Çok doğru söylüyorsun. Aşıkken ayrılanlar unutamıyor, geri dönüyor. Bunu da anlıyorum.
1: Evet.
0: O yüzden tüketmek lazım. Yani içinizde öldürmek lazım o insanı.
1: O işin içinden geçeceksin. O acıyı da çekeceksin. Ama
0: şimdi bir de şöyle bir şey var biliyorsun. Hani maalesef kendine eziyet eden, işte şiddet uygulayan insanlara böyle bakmamak gerekiyor.
1: Tabii.
0: Bir kere hani ufak tefek kavgalar, tartışmaları bir kenara bırakıyorum. Aa, ben aşığım, seviyorum ama her gün günde 3 posta bana saldırıyor, kavga ediyor. Böyle
1: bir
0: ilişki başka bir şey. Yani bunu böyle düşünmeyin. Aşkı tüketeyim, içimde öldüreyim. Hayır, onu artık hayatında bitirmen gerekiyor. Belki acı çekeceksin ama bazen üzülmek paramparça olmaktan yeğdir. Yani kötü biriyle ilişki yaşarken paramparça olursunuz. Şiddetli biriyle, şiddet gösteren biriyle paramparça olursunuz. Ama ondan ayrıldığınızda sadece üzülürsünüz. Ve bu üzüntü zamanla geçer, kendinize teşekkür edersiniz. Dersiniz ki iyi ki bu bağımlılığı sona erdirmişim. Bu bir bağımlılık çünkü. Bu bağımlılığı sona erdirmişim ve bundan kurtulmuşum dersiniz. Bu çok önemli. Çift olmanın önemi bu hafta. Bu hafta çok önemli. Adem Efendimiz ve Havva annemizle ilgili bir enerji akışı bu. İki tane sevgilinin, iki eşin hiçbir şeyleri olmadan. Hani mesela malı, erkeğin malı mülkü, hı-hı, kadının işte beklentileri olmadan bir dişil ve bir enerjinin saf, beklentisiz şekilde buluşması, seni sen olduğun için sevmesi. Bu güzel enerji bize şunu hatırlatmalı. İnsanlar için partnerlik önemlidir, aşk önemlidir. Bu hayatta hep şey derim, iki tane çok güzel şey var. Biri aşk, biri de gezmek. Ötekilerin hepsi sorumluluk, dayatılanlar, olması gerekenler falan. Aşk ve gezmek. Hı-hı. Bu varsa çocuğunda oluyor, yuvanda oluyor, mutlu da oluyorsun, paranda oluyor, bereketinde
1: Allah
0: oluyor.
1: Allah herkese nasip etsin.
0: İkisinden birisi inşallah olsun bari. Hani evet. Aşık değilsen, gezemiyorsan aşık ol. Bir şey yap.
1: Birbirini
0: İkisinden birisi olsun. Ama aşk neden bu hafta bu kadar kıymetli? Çünkü bu enerji ayın 15'i, 15'in numerolojik enerjisi, ikizler burcundaki yeni ay. Bu ruh eşlerinin buluşma, toksik ilişkilerin ayrışma zamanına işaret ediyor.
1: Ruh eşler buluşacak. Yani nasıl olacak? Bu mesela yeni tanışmalar mı olabilir?
0: Şimdi daha çok burada retro bir enerjiye de girdiğimiz için, hı hı, geçmişte yarım kalmış bağlar tekrar bu hafta kendini hatırlatmaya başlayabilir, hı hı, bir kere. Yani geçmişte seni çok üzdüm veya işte çocukluk aşkınızı hatırlayabilirsiniz. Bu ara bana böyle çok mesaj geliyor bu
1: Öyle
0: arada.
1: Mi?
0: İşte lisedeyken birini çok sevmiştim de bana böyle yapmıştı, bu ara çok aklıma geliyor. Hı hı. İşte birini çok sevmiştim, beni aldatmıştı, şoka girmiştim. O evlendi, ben evlendim, ben ayrıldım, o hala evli. Ama hala diyorum ki neden beni aldattı? 20 yıl geçmiş, niye hala bu aklıma geliyor? Bu ara böyle çok mesajlar alıyorum. Bir şeyler yarım kalınca insanın aklına takılıyor. 20 sene sonra, 10 sene sonra bir rüyana girebiliyor, hı-hı, aklına gelebiliyor. Dolayısıyla bu hafta bu geçmişte yarım kalan bağlar tekrar konuşulmaya çalışılabilir. Ben size geri dönün veya dönmeyin demeyeceğim. Ama karşınıza bu yüzleşmelerin çıkma olasılığı çok yüksek. Hı-hı. Ve bu süreç Temmuz sonuna kadar neredeyse devam edecek. Hep böyle bir ikilem. Acaba öyle olsa daha mı iyi olurdu? Ona haksızlık mı ettim? Sizden ya da karşı taraftan böyle eski ilişkilerin, yüzleşmelerin tekrar gündeme gelmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Çok sevdiğim bir şey var. Diyor ki Allah insanı, Adem Efendimiz'i yarattı, Havva annemizi yarattı, eş olarak yarattı. Hı hı. Düşünsene, anneleri yok, babaları yok, kardeşleri yok, dayıları yok, halaları yok. Demek ki bu dünyadaki en kutsal bağ o kadınla erkeğin arasındaki aşk bağı, değil sevgi mi? Bağı.
1: Birbirleri için düşünsene, yaratılmış.
0: Mesela anne yaratmıyor, baba yaratmıyor, evet, kardeş yaratmıyor, elti yaratmıyor, görümce yaratmıyor. Kayın yaratmıyor, değil mi? Onlar sonradan dahil oluyor, hı hı, işin içine. Demek ki bu hafta şunu anlayacağız. Karıyla kocanın bağı, erkekle kadının bağı her şeyden önemlidir.
1: Hiçbir etki altında kalmadan kocalığa, evet, karılığa kabul ediyor musunuz?
0: Evet, hiçbir etki altında kalma. Bu bağ çok önemli. Bu bağa ihanet eden bir eş. Mesela ihanet nedir? Hı hı. Eşinin özeline gidip ailesine ona buna anlatanlar. Veya işte aile içerisindeki parayı, bereketi ona buna saçanlar. Hı hı. Koca ve kadın, karısı. Koca ve karısı bir takımdır. Bir takımdır ve işbirliği içinde olmalıdır. Bu ikisi duygusal, manevi bir şirket kurarlar aslında. Şimdi ben şirketin bütün sırlarını, aa nasılsa o benim kardeşim diye kardeşime verirsem, parasından ya o benim amcamın oğlu deyip ona verirsem, vereceksiniz tabii, akrabalarımıza tabii ki yardım edeceğiz. Ama bu karı ve kocanın onayıyla olması, hı hı, gereken bir şey. Kuzenime yardım edebilir miyim? Müşkül durumda kalmış. Eşin de diyor ki evet yardım edebilirsin. Yazıktır, günahtır diyor. Çok güzel. Ama sen eşine sormadan verirsen, sen eşine sormadan aile içi sırları verirsen, işte bu hafta eş olmanın gereğini yerine getiremeyen, o Havva annemizle Adem babamızın kutsal bağının anlamını anlayamayan kişilerin ilişkilerini çöktüğü
1: Ay,
0: hafta.
1: Hepimize nasip olsun inşallah. Takım gibi böyle bir ilişkiyi, karı koca ilişkisi.
0: Bütün kadınlar da bunu ister. İnanın, evet, erkeklerin hepsi de böyle bir ilişkide konforunu bulur.
1: Değil mi?
0: Yani bütün kadınlar bunu ister çünkü kadın akıllıdır. Yuvayı dişi kuş yapar diye boşuna dememişler. Kadın, evet, araya başka bir enerji sızdığında evliliğin zora sokulacağını, sıkıntıya gireceğini bilir. Ama erkek bunu çok geç anlar. Oysa ki yine söylüyorum, Allah kadını ve erkeği bir çift olarak yarattı. Yani başka enerjileri tabii ki saygı göstereceksiniz, tabii ki yardım edeceksiniz. Ama şirketinizden, manevi şirketinizden, duygusal şirketinizden, aşk şirketinizden dışarıya bilgi, ilgi, alaka, para, onu bunu eşinizden gizli sızdırmayacaksınız. Bu haftanın en temel mesajları çok aslında güzel bunlar.
1: Aşkta da çok güzel yıldızlar vermişsin bu arada. Birçok burçta, evet, aşkta güzel yıldızlar var. Kaçırmayın birazdan burcunuzu.
0: Venüs'ün aslana geçişi tarih evet, bazılarımıza çok yarayacak. Hı-hı. Sana da yarar. Yükseleninde çünkü. 16-17 Haziran'da Venüs, Uranüs'le ve Neptün'le harika açılar gösterecek. Bir de 25 Haziran'da Satürn'le üçgen açısı var. Bu açılar çok önemli. Şimdi hali hazırda bir ilişkiniz var. Zaten gidiyor, yolunda da gidiyor. Bu aralar yolunda giden ilişkiler için evlilik kararlarının verilmeye başlandığı, evlilik hazırlıklarına başlandığı bir süreç olabilir. Retroya giriyoruz ama başlayabilirsiniz. nişan hazırlığıdır, evlilik hazırlığıdır, bunlara başlayabilir.

0: gidersiniz. Retrodan sonra da nişanınızda, düğününüzde gayet güzel yaparsınız. Mesela retroda hazırlık yapmayayım diye bir şey yok.
1: Ha,
0: retroda hazırlığını yaparsın. Zaten retro geçmişteki konuları çözmek ve var olan problemleri de çözmek için güzel bir süreçtir. Sadece harika başlangıçlarım, ömürlük başlangıçlarım gelmesin deriz retrolara denk gelmesin.
1: Ve imza atmayacak.
0: Bazen de kaderidir. Denk gelir. Buna da kimse engel olamaz. Onun da yaşayacağı, öğreneceği bir şey vardır. Genellikle tercih etmiyoruz. Yani kadere meydan okumak gibi değil. Tercih etmiyoruz. Bazen de kader oluyor. Kimse bir şey diyemez. Ama böyle sağlam ilişkilerin daha da sağlam bağlar kurarak ilerleyeceği bir zamandayız. Bundan en maksimum yararlanacak olanlar aslan etkili haritalara sahip olanlar, aslan burcunun etkilerini yoğun yaşayanlar, yükselen aslan, güneş aslan, venüs aslan gibi. Aynı zamanda koçlar, koç burcu etkilerini yoğun yaşayanlar, bu burçlar maksimum seviyede faydalanacaklar. Akabinde kovalar, çünkü Juno da kova burcunda. Bu sene o uslanmaz, o özgür ruhlu kovaları çatır çatır çatır evlenirken
1: Allah Allah.
0: Görebiliriz. 2027'nin başına kadar kova ve aslan burçlarına müthiş bir evlilik, ilişki, aşk etkisi var. Çünkü Juno da resmi nikahı destekleyen bir asteroid. Yani resmi, şey der Juno, aşık olsan da olmasan da evliliğin kuralları vardır. Kocana saygı duyacaksın, karına saygı duyacaksın, sadık olacaksın, söz vereceksin. Juno'nun söz verdiren bir etkisi var. Bu da kovada. Jüpiter aslana geçiyor filan. Yani öncelikle aslanlar, koçlar, kovalar, akabinde yaylar ve ikizler. Ama onlarda şöyle bir durum var. Uranüs ikizler burcunda biliyorsunuz. Yayın ve ikizlerin toksik ilişkileri, kısıtlayıcı, baskıcı ilişkileri bitebilir. Yani çünkü Uranüs'ün özgürleştiren bir tarafı var. Bıraktıran, ayıran, bağımlılıklardan, her şeyden ayıran bir tarafı var. Yaylarla ikizler doğru insanla yola çıkar. Yanlış insanlar bu süreçte eğlenirler ama onlar için de evlilik konusu son derece canlı ve hareketli gözüküyor.
1: Bu Juno ne zamana kadar kovada?
0: 2027'nin başına kadar. Yazın bir oğlağa geri dönecek, sonra tekrar kovaya dönecek. Dolayısıyla oğlakta ve oğlak ve kova böyle arka arkaya gelmesinin de bir anlamı var. Evliliğin iki yönünü göreceğiz. Bütün burçlar. Akabinde ne olacak? Yazın bu tabii oğlaklarla yengeçler de yaz ortasında çok yarayacak. Oğlaklar, yengeçler, balıklar, başaklar, akrepler, boğalar onlara da yaramaya başlayacak. Bunun şöyle bir anlamı var. Oğlağa tekrar geliyor, tekrar kovaya gidiyor. Evliliğin gerçek anlamını anlatıyor bize bu yaz. İlişkinin gerçek anlamını anlatıyor. Evlilik nedir? Arkadaşlık, kardeşlik de böyle, dostluk da böyle aslında. Öncelikle evlilik sorumluluk ister. Oğlak sorumluluk ister. Çalışmak, işte evi geçindirmek, evi düzenli tutmak, temiz tutmak. Evlilik dediğin şey sorumluluklarla dolu bir olaydır. Fakat kova şunu söylüyor geriden. Diyor ki ben diyor sorumluluk alırım. Evimi de temiz tutarım veya gider çalışır ekmeğimi de kazanırım. Evim için ve eşim için her şeyi yaparım. Ama eğer bu eş buna değecekse, peki bu eşin değerini neye göre ölçüyor,
1: neye göre
0: biliyor musun?
1: Anlayacak?
0: Dostluk. Eşim benim en iyi dostum olmalı.
1: Ay ne güzel.
0: En iyi arkadaşım olmalı. Eğer bu insan benim en iyi arkadaşım değilse, en iyi dostum değilse, beni en iyi anlayan kişi değilse, onun yanında maskelerimi çıkaramıyorsam, bir de bakım maskelerimi takamıyorsam o da ayrı bir konu. Yani kişilik maskelerimi çıkarıp, toplumda taktığım maskeleri çıkarıp, efendim bir de kendi ev bakım maskelerimi takamıyorsam ben ne anladım o ilişkiden
1: ben,
0: diyor.
1: Ben olamıyorsam.
0: Dostluk istiyor.
1: Değil mi? Ne,
0: dostluk
1: nasıl
0: istiyor.
1: Bir ilişki bu?
0: Ben olduğum gibi kabul eden, beni kasmayan. Mesela ben evlenmeden önce atıyorum. Banki jumping ne, diye, ne işte?
1: Body
0: zıplamayı,
1: jumping.
0: Söyle canım.
1: Body jumping.
0: Ha, çok
1: vallahi
0: güzel.
1: Ben de doğru söyledim mi bilmiyorum
0: yapmayı,
1: ama.
0: Doğru söyledi, anlamışlardır.
1: Yani
0: sıçramalı şeyler. Benim çok anlamadığım şey. Neyse işte yani mesela diyelim ki atıyorum ben macerayı çok seviyorum.
1: Yüksekten atlama.
0: İşte yüksek. Çok seviyorum ve bundan da çok profesyonelim, mutluyum. Eşim bana diyor ki bir daha bunu yapmayacaksın. İşte bunu kabul etmeyecek. Diyecek ki ben sevdiğim, bana beni ben yapan, bana iyi gelen şeyleri evlendikten sonra bırakmak istemiyorum.
1: Evet.
0: Tabii ki bunlar şeye uygun olmalı. Yani evliliğin koşullarına uygun olmalı. Garip bir şeylere devam edemezsiniz de. Mesela bağımlılıklarınız varsa, işte eşiniz ve kendinizi zora sokan şeyler varsa.
1: Ay,
0: onlardan bahsetmiyorum.
1: Ama. Tehlikeli bu işler.
0: Onlardan bahsetmiyorum. Ama mesela bunu profesyonel yapanlar var. Ya ne bileyim ben evlenmeden önce her yaz işte şu kadar, şurada bir hafta tatil yapıyordum ve bu benim ruhumu dinlendiriyordu. Ama eşim istemiyor. İşte burada o biraz eşine, o da biraz ötekine uyarak dostlukla özgürlük alanları kısıtlanmadan yaşanan evliliklere okey diyecek herkes. Evliliğin gerçek anlamını anlıyoruz. Evlilik sorumluluklarla örülü bir kurum. İlişki sorumluluklarla örülü bir alan. Ama içinde dostluk yoksa, bu benim en yakın dostum değilse, buna değmeyecekse ben ne yapayım öyle evliliği sorgulamasını 2027'nin başına kadar yapıyoruz. Sonra daha duygusal, daha romantik bir süreç başlıyor Juno'nun balığa geçmesiyle beraber. Ama bu süreci iyi değerlendirelim.

0: sakinlere yarayacak, aslanlara, koçlara, kovalara, efendim akabinde yaylara, ikizlere ve terazilere de çok yarayacak. Yaz ortasında da oğlaklara, yengeçlere, onların şansı devam etmekle beraber diğer burçların. Ya bu sene gerçekten evliliklerde evet. aradığımız şeyin dostluk olduğunu bu yaz özellikle çok net idrak
1: edeceğiz. Mineciğim.
0: Ve şunu diyebilir birçok kişi. Sen benim en iyi dostum değilsin. O zaman benim eşim de olamazsın, sevgilim de olamazsın. Benim en iyi dostum, beni her halükarda anlayan, ben de onu anlıyorum, o da beni anlıyor ve benim yaramı saran kişidir. Bu duyguyu idrak ediyoruz ve bu hafta bu etki çok,
1: güzelmiş.
0: Çok yoğun
1: başlıyor.
0: Bayıldım
1: bu etkiye. Sevgi neydi? Sevgi emekti, iyilikti, dostluktu. İnşallah o sevgiyi hak ettiğiniz o değeri görürsünüz ve birçok evlilikler nikahla efendim taşlanır, birliktelikler diyelim. Hemen sevgili koç ve yükselen koçlarla başlıyoruz. Bakalım bu hafta koçları neler bekliyor bu yeni ay haftasında. Evde oturup bekleme haftası değil diyorsun kesinlikle koçlar
0: kesinlikle.
1: Için. Ne yapsın koçlar? Bak aşkta 5 yıldız.
0: Evet aşkta şanslı, her konuda şanslılar. Bir kere o sağlık, hüzün, huzursuzluk, her şey geride kalıyor. İş hayatlarında güzel bir dönem, aşk hayatlarında güzel bir dönem, verimli bir dönem başlıyor bir kere. Onu söyleyeyim. Fakat koçlar bu hafta, özellikle hafta başına itibaren her lafa, her şöyle duydum, böyle demiş falan gibi laflara, dedikodulara çok kulak asmamalı. Enerjisini bu haftada dedikodulara veya tartışmalara vermemeli. Enerjisini kendi parlayışına vermeli. Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesi koçların işini çok kolaylaştırıyor. Özgüvenlerini arttırıyor, çekiciliklerini arttırıyor. Efendim ilişkide kendilerini göstermek, hayatta kendini göstermek anlamında çok şanslı oluyorlar. Duygusal iyileşmeler yaşıyorlar, ruhsal iyileşmeler yaşıyorlar. Estetik, güzellik, konfor gibi konularda da şansları çok artıyor. İşlerine, güçlerine, hayatlarına dört elle sarılacakları bir hafta. Şimdi çok uzun zamandır Kiron Koç burcundaydı.
1: Ne o?
0: Kiron'un da hikayesi şu. Kiron işte mitolojik hikaye bu ama hikayelerden, kıssalardan ders almak vardır ya. Bu hikayelerin hepsinin içerisinde bir ders var. Hikayeye göre sentorlar bilgeler. Yarı at, yarı insan. Hani derler ya, bir zamanlar böyle birileri de yaşamış falan, mitolojik hikaye. Yarı at, yarı insan ve bunlar bilgelik yapıp insanlara eğitim veriyorlar. Bir gün Kiron, bunlardan sentor, bilge şifacı, akılcı, işte insanlara eğitim, dil, bir sürü şey öğreten, ayağından bir okla vuruluyor. O okun çaresini, o yaranın çaresini ararken o kadar çok şey deniyor ki, aynı zamanda ölümsüz bu arada. O kadar çok şey deniyor ki hiçbir şekilde o yaranın acısını dindiremiyor.
1: At bir de
0: o
1: okun, koşturamıyor tabii.
0: Evet, at bir de yara at yara insan koşturamıyor da. En son bir şifacıya dönüşüyor. Öyle bir doktor oluyor ki Kiron, herkesi iyileştiriyor. Ama sonunda şunu kabul ediyor. Bazı yaralar iyileşmez. Bazı yaralar kalıcıdır. Onları olduğu gibi kabul etmek ve o yarayla, o acıyla yaşamayı öğrenmek gerekir. Sonra ölümsüzlüğünden vazgeçiyor. Başka birini, Prometheus'u kurtarıyor. İşte o kurtuluşa eriyor. O da artık bu acıyı da hani ölümü kabul ederek, yani bir gün bunun dinmesini isteyerek öyle bir ermişe, öyle bir hani öyle derler müzeviye dönüşüyor ki gerçek bir şifacı oluyor. Şimdi Kiron'un anlamı şu. Bazı yaralar hiçbir zaman iyileşmez. Ve koç burçlarının gerçekten 2010'dan beri çekmedikleri kalmadı yani. Koçlar koç olalı 2010'dan beri şu çektikleri eziyeti hani diyorlardır ki hani her şeyde bana denk geldi. Bu ne biçim koç burcu diyorlardır. Bazı burçlar gerçekten bu şeylerde şanssız olabiliyor. Uzun yıllar ard arda zor açılar alabiliyorlar. Koçlar 2010 yılından beri çile çekiyor.
1: Bitiyor mu artık bu?
0: Çileleri bitti diyemem. Bitiyor ama şöyle bitiyor. Artık işin kurdu oldular. Yani kimin yara verdiğini, kimin ne yaptığını öyle bir öğrendiler ki. Ve şunu kabul etmeleri lazım. Artık Kiron Boğa burcuna geçecek. 17 Eylül'e kadar Boğa burcunda kalacak. Sonra Boğa'dan tekrar Koç'a gerileyecek. 2027'den itibaren artık Boğa burcundaki seyahatine başlayacak. Fakat Koçlar artık işin kurdu oldu. Bu süreç artık Koçlara yarar. Zarar vermez, yarar getirir. Nasıl yarar getirir? Kendisini yaralayan insanları olduğu gibi kabul edip bırakmayı öğrenirse. Bazı yaraların evet iyileşmeyeceğini, bazı insanların hain olduğunu, ruhlarını çıkarıp yeni bir ruh koyamayacağını, haini hain, sadakatsizi sadakatsiz, kötüyü kötü olarak kabul etmeyi, kabule geçmeyi öğrenen bütün koçlar evlilik, aşk, ilişkiler yönünden müthiş bir döneme girecek. Artık yaralanmak değil, yaralarından doktora dönmek zamanı koçlar için. Ve bu hafta özellikle 16'sında 17'sinde aşktan yana çok şanslılar. 18'inde her şey güzel giderken ego yarışlarına girmesinler partnerleriyle ve çocuklarıyla özellikle didişmesinler. Ve bu hafta koç burçları için güzel anlaşmaların, iyi haberlerin, fırsatların da habercisi olabilecek.

0: Ve bu hafta gördüğün gibi sadece para, kirondan dolayı ya her şeyi yaptım, işimi kurdum, onu yaptım, bunu yaptım ya da nişan yapıyorum, düğün yapıyorum ya da koşturmam çok, çocuğumu harcıyorum sebeplerinden parayla ilgili birazcık zorlanabilirler. Bu yaz koçlara uzunca süre için şunu tavsiye ediyorum. 17 Eylül'e kadar paranıza, pulunuza, yatırımlarınıza dikkat edin, sahip çıkın. Onun dışında hayatın size bayağı gaz verdiği, hadi yürü sen buradan, çok yara aldın, artık işin kurdu oldun. Ağlamayı da güzel öğrendi, gülmeyi de güzel öğrendi. Koçlar şu anda, dünyadaki bütün koçlar, özellikle orta yaş ve üzeri koçlar, bilge birer şifacı gibi, emin olabilirsiniz. Gidin bir derdinizi anlatın, sizi nasıl psikolog gibi gönderiyor, tam bir yaşam koçluğu yapıyor adı gibi. İnanamayacaksınız. Çünkü onlar bu işin artık 2010'dan beri kurdu oldular.
1: Yaralı
0: Onlar
1: şifacı.
0: artık hainleri değiştirmeye çalışmıyorlar. Ha hala hainleri değiştirmeye çalışıyorsanız, hayal dünyasında yaşıyorsanız o zaman
1: Hep de koçları
0: olmaz.
1: mı buluyor bu hainler? Biraz etrafından
0: Herkesi buluyor
1: uzaklaştırsınlar.
0: canım.
1: Herkes
0: Kimseye
1: olabilir de
0: bir şey genelleme
1: iyi
0: yapmamak
1: düşünmek
0: lazım
1: lazım.
0: yani.
1: İyiyiz. Allah hepimizi iyi insanlarla karşılaştırsın.
0: Aynen öyle.
1: Bazılarına hep iyiler denk geliyor. Bu da bir tesadüf değil. Belki ona inandığımız için ya da öyle olmasını ümit ettiğimiz için iyilerle
0: Ya
1: karşılaşıyoruz.
0: kötüyle
1: Daim
0: karşılaşmayan
1: olsun.
0: yoktur.
1: Evet,
0: Kötüyle
1: hepimizin
0: karşılaşmayan
1: başına
0: yoktur.
1: gelir.
0: Şikayet etmek şikayeti getirir. Dersimize bakalım. Ne
1: Evet.
0: aldım, ne verdim.
1: Koçlar için gayet güzel bir hafta. İyi
0: Müthiş.
1: değerlendirin. Müthiş diyor Mine Ölmez. Birçok yıldızınız 5 yıldız maşallah diyelim. Daim olsun sevgili koçlar, sizleri seviyoruz. Şimdi geldik sevgili boğa ve yükselen boğalara. Boğalarda ise yeni ay para evini hareketlendiriyormuş.
0: Evet.
1: Bakınız nasıl
0: Bu hafta
1: hareketleniyor?
0: sadece biraz sağlığa ve ilişkilere azıcık dikkat edecek. Özellikle sağlığına biraz dikkat etmeye başlayacak. Şimdi bazı burçlarda Kiron koçtayken sinüzitler, migrenler, göz hastalıkları patlama yapmıştır. Hani bunu istatistiğini tutmadım ama yapmıştır. Baş ve baştaki azalar, beyin kanamaları bunlar çok artmıştır. Şimdi Kiron boğaya geçtiği zaman genel olarak tiroid, işte TSH hormonları vesaire bunlarla ilgili bir gerçekten önemli bir döneme giriyoruz demektir. Yani bu ne demek? Her birimizin tiroid hormonlarımızı işte guatr ve benzeri hastalıklara yakalanmamak için neler yapmamız gerektiğini, bununla alakalı doktorlarımıza danışmamız gereken bir süreç başlıyor. Peki bunlarda en çok etkilenenler kimler? Birçok burç etkileniyor ama özellikle haritasında boğa etkileri yoğun olanlar, yükseleni boğa olanlar, yükseleni ikizler olanlar, hem boğa hem ikizler etkisini aynı anda, hem boğa hem yay etkisini aynı anda taşıyanlar. Bunlara özellikle bir belirtmek istiyorum. Özellikle boğalar ve yükselen boğalar. Kiron'un gelişiyle beraber boyun boğaz bölgenizde bir rahatsızlık varsa, nodülleriniz vesaire işte bir sorununuz ya da tiroid hormonlarınızla ilgili bir problem varsa bu süreçte bunları çok iyi kontrol altında tutmalısınız. Çünkü bu bölgeleriniz daha hassas olacak ve bu bölgelerden olabilecek işlemler çok daha önemli olacak. Mesela estetik için boynunuzu işte ne bileyim iyileştirmeye gidersiniz, daha kötü hale
1: Boyun
0: gelebilir.
1: germe mesela.
0: Boyun
1: Onu
0: germedir,
1: biliyoruz.
0: boyun işlemleridir. Bunları asla merdiven altı yapmamanız gerekiyor. Çok güvendiğiniz, çok iyi doktorlarla. Özellikle şu boyun bölgeniz, şu büstünüzü de dahil edebiliriz. Yapacağınız tüm işlemlerde daha dikkatli olmanız ve gerçekten doğru doktorlarla hareket etmeniz gerekiyor. Zaten bu işte doğru doktora gidene hiçbir sıkıntı olmuyor. Genelde yanlış, ucuza getirmeye çalıştığımız zaman problem oluyor. Bunlara çok dikkat edelim. Tiroid hormonlarına çok dikkat etsinler. Genel olarak boğalar kendilerini yanılmış, üzülmüş, yıllarca kandırılmış gibi hissedebilirler. Böyle bu aralar boğalara bu çökebilir. Ya ben yıllardır neye emek verdim? Boşuna mı emek verdim ben? Bu adamla uğraştım, bu kadınla uğraştım, bu işte bu kadar uğraştım. Şu dostluğuma şu kadar emek verdim. Ben ne kadar yanılmışım? Duygusu onlara bir çökebilir. İnsanlara, etraflarındaki herkese bakıp boğalar bir farkındalık yaşayabilirler. Ya hepiniz birer hayal kırıklığı mısınız acaba diyebilirler. Boğalar içindeki şifacı güç uyanıyor. Bu şifacı güç uyanırken size bir yaranın yerini de gösterebilir. Yani bir yaranın yerini görerek insan içindeki gücü ortaya çıkarır. Bir gün hiç unutmuyorum, sosyal medyada bir şey yazmış da. Mine Ölmez'in çocukluğu çok kötü geçmiş. Mine Ölmez işte insanlara yardım edemez falan. O kadar okumayan, bilgisiz insanlar ki bunlar. Esas ben bir prenses masalından çıksaydım insanlara hiçbir faydam olmazdı. Benim hayatımda hiçbir şey kolay olmadı. Bazılarına yüzme hocası tutulur, yüzmeyi öyle öğrenir. Bazıları okyanusun ortasına atılır, yüzmek zorunda kalır. İşte ben o okyanusun ortasına atılan insanlardım. Hiçbir zaman ayım, dayım, babam olmadı benim arkamda. Ben her zaman kendini korumak zorunda olan bir insan oldum. Ve Jung ne diyor? Bir insan yaraları kadar şifacıdır.
1: Damdan
0: Eğer
1: düşüne getir demiş
0: yaralarımız
1: ya.
0: bizi çıldırtmazsa, ki insanlar çıldırabilir, bu da bir lüks değil yani. Hani garibim ne yapsın, hani hayat şartları insanları delirtebilir, çıldırtabilir, hasta edebilir. Bunu çok iyi anlıyorum, çok insani.

0: Beni öldürmeyen şey beni güçlendirir sözü üzere bir insan yaralarından bir şifacıya dönüşür. Dolayısıyla boğalar yaralarınızın yerini gösterebilir hayat size. İşte oradan nereye çıkacağınıza bakın. Bugüne kadar yanlış insanlara emek verdiğinizi, kandırıldığınızı, arkanızdan sizin hiç hoşunuza gitmeyen şeyler yapıldığını öğrenmeye başlayabilirsiniz. Bir insanlara bakıp, bir kendi emeklerinize bakıp ben boşuna mı emek vermişim diyebilirsiniz. Hiçbir şey boşuna değil. Aldatan aldanır. Hiçbir zaman aldatılan kişi sonsuza kadar mutsuz olmuyor. Ama aldatanlar hiçbir zaman iflah olmuyor. Sizi kandıran insanları, dost, eş, arkadaş, patron, vaat veren herkesi şöyle bir bakıp, değerlendirip, onlardan sonra onları görüp gerçek bir şifacıya dönüşme dönemindesiniz. İçinizdeki şifa gücü açığa çıkıyor. Eğer hasta olursanız, mutsuz olursanız, kendinizi kötü hissederseniz bilin ki bu ruhunuzun size çaldığı bir alarmdır. Bu alarmın sesini kısmak yerine, üstünü örtmek yerine, görmezden gelmek yerine tam da o yaraya bakın. Korkmadan yaranıza bakmayı öğrenmeniz gerekiyor. Ev, emlak konularında inanılmaz şanslı bir süreçteler. Yuva kurmak, aile olmak, emlak konuları müthiş şanslı bir süreçteler. Çok güzel. Maşallah. Eğitim ve iletişim konusundaki şansları devam ediyor. Para konusundaki çift kısmetleri ve şansları da devam ediyor. Hı hı. Yine de boğalara tavsiyem şu. Ayın sonuna kadar paranıza çok iyi sahip olun. Çünkü bu yaz çok para harcayabilirsiniz.
1: Ya.
0: Böyle Eylül'e kadar falan bayağı harcamalarınız olabilir. Çünkü hı hı. Bu sefer de Mars para alanınıza geçecek. Güvensiz yatırımlardan ve dolandırıcılıklardan boğalar uzak dursunlar. Para şansları çok yüksek, hı hı. Ama bunu doğru değerlendirmeleri gerekiyor.
1: Evet, paranı bilmem, çünkü 5 yıldız almışsınız.
0: Evet, bilmem anlatabildim mi?
1: Anladık canım. Güzel bir şifacıya dönüşüyorsunuz. Yaranın olduğu yerde şifa da Allah tarafından zaten geliyor inşallah. En güzel günlerinizi yaşayacağınız haftalar olsun sevgili boğalar. Sizi mutlulukla, huzurla uğurluyoruz ve geldik şimdi sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Bakalım ikizlerin hayatında bu yeni ayda neler olup neler bitiyor. Yeni ay ikizler için yeni bir yılın başlangıcı gibi diyor Mine Ölmez. Çok enteresan.
0: Evet.
1: Nasıl bu yeni bir yılın başlangıcı?
0: Bu senin için gerçekten bir önemli bir şey. Her yıl bunu yaşıyoruz. Evet, ama bu yeni ay biraz daha önemli. Çünkü bu yeni ay ve öncesinde ve sonrasında yaşanacak olanlar ikizler burçlarının adeta bir kafesten çıkma, huzura kavuşma, geçmişi bir hani gömlek gibi yırtıp üstünden atma enerjisine doğru gidiyor. İkizler burçları giderek Uranüs, geçen sene böyle değildi çünkü bir hani kısa bir ziyaret ve bir gösteri yaptı, gitti Uranüs. Şimdi artık ikizler burçları Uranüs'te yaşamayı öğreniyorlar ve bu süreç onların Uranüs'lü yaşamlarındaki önemli bir yeni
1: ay. Nasıl yaşanır Uranüs'le?
0: Uranüs'le nasıl yaşanır? Bağımlı ilişkiler kurmayacaksın. Toksik ilişkiler kurmayacaksın. Teknolojiyi çok iyi takip edeceksin. Yanlış bağlardan, yanlış bağlanmalardan mutlaka kaçınacaksın. En önemlisi bu. İşine, gücüne hem teknolojiyi katıp hem zamana ayak uydurup hem de kendini canlı ve enerjik tutacaksın. Uranüs'te ancak böyle yaşanır. Eğer Uranüs'e ayak uyduramazsanız, bağımlı ilişkiler kurarsanız, toksik ilişkiler kurarsanız, bir şekilde bir yerlere çakılıp kalırsanız, değişimden, ki ikizler burcu değişimden kaçan bir burç değil ama sonuç olarak mesela kadın ikizler, erkek ikizler aynı değil. Her ikizler aynı değil. Yani her insan aynı değil. Özellikle kadın olanlar daha duygusaldır. Daha kalıcı şeyler ister. Hangi burç olursa olsun. Dolayısıyla duygusal tarafınız sizi yanlış bir yere mahkum ediyorsa Uranüs bunu sevmez. Uranüs çağın gerisinde kalmaktan hoşlanmaz. Yanlış geleneklere, yanlış alışkanlıklara tutunmaktan hoşlanmaz. Değişime açıksanız, teknolojiye açıksanız, gelişime açıksanız, kendinizi yenilemeyi seven biriyseniz Uranüs'le uçuşa geçersiniz. Arşa çıkar başarılarınız. Çılgın olmaktan, işinizi göstererek yapmaktan, tatlı tatlı bıcırdamaktan asla geri durmayacaksınız. Uranüs dinamik ve bağımsız enerjiyi sever. Özgür enerjiyi sever. Aman gülmemi kısayım demez. Aman işte sözümü sesimi kısayım demez. Hayır. İçinden geldiği gibi doğru şekilde başkalarının da özgürlüğünü kısıtlamadan en özgürce yaşamanı ister. İşte bu Uranüs'e ayak uydurmaktır. İkizler burçları bazıları atlatamadı. 2024 yılında, 2023'ün sonu ve 2024'te ikizler o kadar zor bir döngüye girdiler ki. Hatta daha önemlisi söyleyeyim. 2022'nin yazında başladı ikizlerin çilesi de. Yazında başladı. 2023'ün Mart'ına kadar çileleri bitmedi. Akabinde tam rahatladım, özgürleştim, mutluyum, harikayım derken tekrar bir çilenin içine düştüler. Şimdi bu çileden çıkabilenler oldu, çıkamayanlar oldu. Çıkamayanlar derken mutsuz olanlar, ilişkisi bitenler, hastalanan, bir sürü zorluklar yaşayanlar oldu. İşinden ayrılanlar oldu. Bir de Satürn tepelerindeydi. Yani Satürn onların kariyer hayatlarını, aile hayatlarını, her şeylerini baskı hissettiler üstlerinde. İşte şimdi gözün ne kadar kara.

0: olacak şimdi?
1: Gerçekten hayatta büyük bir sorumluluk alıp kendini inşa etmeye doğru gidecek misin? Kendin için gerçekten bir şey yapacak mısın? İşte gözü kara olan, ben hayatımı kurtaracağım. Kendi hayatımın kül kedisi sendromundan çıkıp birileri beni kurtaracak. Bütün erkekler bir gün zengin olacağına, bütün kadınlar da bir gün hayatlarına bir prensin gelip onları kurtaracağına inanılmış bilinç dışında. Buna kül kedisi sendromu, Cinderella kompleksi deniyor.
0: Kimse kimseyi kurtarmıyor yani.
1: Hepimiz için bir uyanış.

0: Herkesin hayalinde bir gün bir zengin olma erkeklerin. Kadınların da bir harika bir prens
1: Beyaz
0: bulma.
1: Prens.
0: Bunlar Cinderella kompleksi. İşte bütün ikizler bu kompleksten çıkıp bu enerjiye doğru uyumlanmaya başlıyor. Eğer uyumlanabilenlerdenseniz size ne mutlu. Kimseyi takmıyorum. Ve size çok güzel bir haber vereyim. Uranüs zor bir gezegendir. İnsanın şartlarını, yaşam koşullarını, yaşadığı yeri, ilişkilerini, her şeyini değiştirir. Ama Uranüs'ten sonra kimse yaşlanmaz. Giderek gençleşirsiniz.
1: Allah Allah.
0: Vücudunuzda adeta elektrik yükleniyordur. Daha çok gençleşir, daha çok güzelleşirsiniz.
1: Bundan sonra mı gençleşecek?
0: Bu enerjiye zaten ikizler çok kolay yaşlanmaz ama bu enerjiden sonra ikizler pek yaşlanmayacaklar.
1: Oo, çok güzel.
0: Genç, güzel, dinamik olacaksınız. Lütfen içinizdeki çocuğun sesini kısmayın.
1: En bak, güzel haber
0: ikizler,
1: bu oldu.
0: İçinizdeki çocuğun sesini kısmayın. Özgürlüğünüze doğru gidin. Bu size çok iyi olacak. Bu hafta sizin için beklendik ve beklenmedik. Birçok başlangıç olabilir. Para konulardaki şansınız gayet devam ediyor. Bu hafta hukuk, eğitim, uluslararası ilişkiler, dostluklar, kalabalık gruplardan yana güzel haberler gelebilir. Davalarınız, işte işleriniz olumlu sonuçlanmaya doğru gidebilir. Sadece 18'inde sert konuşmalardan, kırıcı konuşmalardan, manipülatif tavırlardan uzak durmaya çalışın. Genel olarak sizin için dostlarınızdan destek görebileceğiniz, sosyal çevrenizden güzel haberler gelecek, iyi fırsatlarla karşılaşabileceğiniz bir süreç olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bakalım beklendik, beklenmedik, iyi, kötü ne gibi başlangıçlar olacak?
1: Ay ne güzel, ne? Fatih, heyecanlandım şu anda ikizler adına. Yeni bir hayat inşa
0: ama
1: etmek
0: canım,
1: sizin elinizde.
0: Hangi ikizler, bak yine söylüyorum.
1: İyi ikizler mi?
0: Şartlarını değiştirmek istemiyor, elini taşın altına koymak istemiyor, kıpırdamıyor, hareket etmiyor. Durgun su pislik tutar. Durgunlaşan ikizler için iyi bir şey değil bu.
1: Hareketli
0: çünkü çok fazla
1: olan.
0: Elektrik alacak. Ama hareketliyseniz, yaşama bağlıysanız, kendinize güveniyorsanız lütfen hayatınız için sorumluluk alın.
1: Harikasın.
0: O zaman rüzgar arkanızda.
1: Başlıyoruz bakalım. Yolunuz açık olsun diyelim. Daha yengecimiz, aslanımız, başaklar, teraziler, akrepler hepsini konuşacağız. Peki ne zaman? Kısa bir aranın ardından.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettin?
2: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır. Obseso.
6: Obsesso, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
7: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf bravo.

0: şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: İçim hayaller dolu.
3: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
3: Allah aşkına neden?
2: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
3: Karnın doyar da ruhun aç.
2: Dört nala yaşıyoruz.
3: Tamamdır şaka mati.
2: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
4: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.

sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Yakıt alacağız, yine yandık.
5: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
6: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Mesela bir çocuğu gülümsetmenin tadı hala aynı. Özlenmenin, şefkatin, vefanın tadı hala aynı.
3: Sen seversin diye aldım.
2: Onu duymanın tadı hala aynı. Bir şeyler elbet değişecek ama bizi biz yapan hisler hep aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
4: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros.

0: Yatak alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
1: bellona. Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Ara ara bulur.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik koçaktır.

0: birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Burç ekran başına astrolog Mine Ölmez bizlerle birlikte o kadar güzel şeyler anlatıyor ki bir yeni ayımız var bu hafta İkizler Burcu'nda ve her burcun ayrı evlerine ayrı noktalarına tetikliyor. Bakalım yengeçlerde nasıl bir tetiklenme var sevgili yengeçler. Bu hafta başında biraz zihni karışabilirmiş yengeçlerin. Yıldızlara baktığımızda parada, eğitimde çok güzel.
2: Şimdi bana nasıl baktıklarını tahmin ediyorum yani diye.
1: Biraz yengeçte aşk da az verdim.
2: Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar benim yükselim yengeç. O kadar da kötü olmak zorunda değiliz yani.
1: İyiyim hani, gayet diyorsun.
2: Gayet iyiyim maşallah, çok şükür.
1: Evet.
2: Fakat ne olabilir? Yani olasılıkları söylüyoruz. Olmak zorunda değilsiniz. Gökyüzünün yükselen yengeçlere özellikle etkileri diye düşünüyoruz. Ve 12. evimizde bir yeni ay gerçekleşti bu sabaha karşı. Vesvese, evham, şüphe, gizli konulara merak bunlar olabilir. Dedikodular, kıskançlık, arkadan iş çevirme olabilir. Mesela çok garip bir şey oldu bu sabah. Ben kendi deneyimimi paylaşmak istiyorum. Bazen de nefret ediyorlar benden. Kendi burcun diye hep anlatıyorsun falan. Haklısınız ama deneyimimi paylaşmak istiyorum. Evet. Çünkü benim için bütün bilgiler tecrübeye muhtaçtır, gözleme muhtaçtır. Bir bilgiyi olduğu gibi kabul etmezsiniz. Kendi üzerinizde ve etrafınızda gözlemlemeniz
1: gerekiyor. Belki başkası da aynı şeyi yaşadı.
2: Mesela sabahleyin böyle işte gelirken bir şeyler açık böyle dinliyorum aynı zamanda. Dinlerken bir tane böyle nazarla ilgili, işte sihirle ilgili böyle bir manevi bir şeyler denk geldi. Tamam, o geçti. Aradan biraz zaman geçti. Yine başka birisi aynı şeyleri söyledi filan. İşte peygamberimize işte bunlar yapılmış. İşte Muaz Eteğin sureleri işte inmiş. Nas Felak sureleri inmiş falan. Bunda bir şey var herhalde dedi.
1: Hikmet var.
2: Hemen Nas Felak okumaya başladı. Bir hissiyat geldi. Yani bazen ne oluyor mesela? Birileri sizin arkanızdan kötü enerji, beddua, haset, kıskançlık enerjisi yayabilir. Mesela ben bir şey böyle birden fazla kez karşıma çıkınca diyorum ki bunda bir şey olabilir. Yani bana bir işaret olabilir bu. Biraz böyle işaretlere inanan bir romantiyim ben.
1: Evet.
2: Dolayısıyla hemen ben duamı okudum mesela. Kendimi korumaya aldım. Neden? Çünkü çok isabetli. 12. ev zaten tam da bunları anlatır. Arkandan birisi beddua etmiş olabilir. Haset etmiş olabilir. Ah etmiş olabilir. Sana nazar etmiş olabilir. Senin arkandan kötü konuşmuş. Seni başkalarına kötü göstermeye çalışmış olabilir. Sinsi, zayıf, dedikoducu düşmanların olabilir. Ben de mesela böyle bir hissiyat oluştu değil mi? Tam da 12. evimde de yeni ay var dedim sabah sabah. Ben dedim bir okuyayım dedim.
1: Sinsi, zayıf derken tipoloji olarak mı zayıf?
2: Hayır. Şeydir zayıf. Mesela sokamayan yılanlar var ya böyle tıs tıs tıs bir şey yapamıyor ama kıskanıyor falan. Bunlar olabilir. O yüzden birazcık böyle düşmanlıklara karşı işte kötü enerjilere karşı dikkat etmek lazım. Eski kaynaklarda şöyle bir şey geçiyor mesela. İşte Satürn 12. evinde doğanlar, Merkür 12. evinde olanlar. Bunlar mesela böyle şeylere daha çok maruz kalırlar. Nazar, maji. Bu arada ben böyle şeylere hani tutacağına falan inanmam da insanların bazen zayıf anına denk gelebiliyor. Ben bunun kötü telepati olduğuna inanıyorum. Kötü telepati.
1: Kötüyü çekme.
2: Mesela düşünsene ben senin adını anarak sabaha kadar kötü enerji gönderiyorum. İlla hissedersin. Kulağın çınlar. Çünkü insanlar arasında görünmez çok güçlü bağlar var. Dolayısıyla bu aralar özellikle ya kötü hissediyorum, üstümde bir ağırlık var, bir mutsuzum. İlla biri size bir şey yapmış anlamına gelmiyor. Siz de kendi kendinize bir şey yapmış olabilirsiniz. Mesela çok büyük bir kalp kırmışınızdır, farkında değilsinizdir. Bu ayağınıza dolanır. Kötü bir söz söylemişsinizdir, öyle şikayet eden bir söz söylemişsinizdir. Öyle bir cümle, bu hayat bitsin artık falan böyle ağır ağır şeyler söylemiştir. O cümlelerin ağırlığı da üstünde çökmüş olabilir. Tehlikeyi her zaman başkasından bilmeyin. Bazen kendi kendimizin en büyük düşmanı olduğumuzu unutmayalım. Dolayısıyla böyle bir manevi bir kalkan yapmak yengeçlere iyi gelir. Uyarmış olayım ben. Bunun dışında işte dedikodular, perde arkasına dönen olaylar ortaya çıkabilir. Birinin sizden gizlediği bir şey varsa bu hafta bunları görebilir, yüzleşebilirsiniz. Özellikle bazı arkadaşlarınızla ilgili enteresan şeyler olmaya başlayabilir. Yengeç burçları 17 Eylül'e kadar bazı arkadaşlarını hayatlarından çıkarmak durumunda kalabilirler. Bazı arkadaşlarının yanlarında olmaları, onların hastalıklarında, zorluklarında destek olup göğüs vermeleri gerekebilir. Bazı arkadaşlarının rahatsızlandığını, ona ihtiyacı olduğunu haber alabilirler. Bu hafta bu etki başlıyor özellikle 19 ile beraber ama 17 Eylül'e kadar devam edecek. Yengeçlerin arkadaş çevresinde gerçekten fedakarlık, destek, yardım ve şifa temaları çok çalışacak. Onu söyleyeyim. Yengeçler daha şifacı, daha şifalı, insana iyi gelen, hani rahmani dediğimiz insan.

0: İnsanların aralarına karışmaya başlayabilirler. Böyle bir arkadaş çevresi istiyorum artık diyebilirler. Kötü ruhlu, habis insanları istemiyorum diyebilirler. Evet, biraz kabuğunuza çekilmiş olabilirsiniz. Bu arada ben diyorum ya, hani öyle olmak zorunda değil. Kabuğunuza çekilmiş olabilirsiniz. Birazcık bekleyin, bakın, gözlemleyin. Hemen cevap vermeyin. Dolandırıcılıklar, kandırıkçılıklar, yalancılıklar, bunlar başınıza gelebilir. Her aldığınız telefon haberine, her şeye hemen inanmayın. Astarını bir konuşabilsem. Arayın mutlaka. Bu çok önemli. Şimdi 16 ve 17 Haziran'da özellikle maddi olarak işle ilgili, parayla ilgili, kariyerle ilgili güzel bir genişleme olabilir yengeçlerin hayatında. Terfi veya yükseliş gibi. Ama bunu hemen yaymayın. Çünkü 18'inde de böyle her şey güzel giderken ya bu da olmasaydı diyeceğiniz bir şey olabilir. Özellikle para konularında bu hafta hem elinize çok para gelebilir hem de elinizden çok para çıkabilir. Hep böyle oluyor ya. Ne zaman güzel bir para açısı olsa kardeşim ya. Hemen iki gün sonrasında Allah para harcatan açı geliyor. Hayatın dengesi böyle belki de. Herhalde. Çünkü ben bunları hep incelerken sinirlerim bozulur. Tamam, derim ki ooo buradan çok güzel iş, para, kariyer desteklenir diyorum. Ya 18'inde de karşıtlık Venüs Plüton karşıtı.
1: Gelen gidiyor.
0: Gelen gidiyor. Demek ki dünya böyle arkadaşlar, gelen gidiyor. Biz de öyleyiz. Geliyoruz, evet, gidiyoruz. Evet. Dolayısıyla çok daha şey yapmamak lazım. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Evet, onun dışında Venüs'ün Aslan'a geçmesi yengeçlere çok yarayacak tabii ki, para anlamında son derece olumlu gelişmeler var. Arada bir iki pürüz olsa da, harcamanız çok olsa da, yine 25'inde de mesela harika bir para açınız var. Öyle sağlam iş bulmak, iş kurmak, kariyerden destek almak gibi konular, terfi, zam gibi konular yengeçlerin hayatında söz konusu olabilir. Yengeçler aile büyüklerinden veya işte sevdikleri insanlardan değerli bir hediye, değerli bir armağan filan alabilirler. Böyle de güzel bir enerji.
1: İnşallah.
0: Bekledikleri bir ödeme, morallerini yükseltecek bir gelişme olabilir. Ne demişiz? Sağlığa dikkat demişiz. Neden onu da dedik? Bir de aşka dikkat demişiz. Bu aralar ilişkilerde kendinizi anlaşılmıyor ya da işte sevgilinizin kalbine ulaşamıyor gibi hissedebilirsiniz. Yani öyle bir şey vardır ya hani.
1: Evet.
0: Kalbine tesir edemiyorum. İşte hayatındayım, beni sevdiğini söylüyor ama onun o kalbine tesir edemiyorum. Bir de Allah'ım ya Rabbim, eğer yengeç, akrep ya da balıkla birlikteyseniz, yani bu burçlardan biri varsa hayatınızda, size nüfuz etmek ister. Hücrelerinize kadar hakim olmak ister. Onun için gerçek aşk, o başta anlattığım Adem Havva hikayesi, birbirlerine sıkı sıkıya bağlı.
1: Bu burçlardan olur mu mesela yengeç, akrep, balık?
0: Birbirlerini çok severler, çok da yorarlar ama canım yani. Çok da, çünkü iki tarafta şey, duygu denizi. Evet. Çok su da, çok suyun olduğu yer de iyi değil. Yani biraz denge lazım, hava
1: çok
0: lazım,
1: kaldırmaz.
0: Akıl lazım, toprak lazım, ayağım yere bassın filan. Kayar gider yoksa. Fakat yengeçler biraz böyle nüfuz edemiyorum kalbine. Benden sakladığı bir şey mi var? Bana gerçek yüzünü gösteriyor mu gerçekten? Gibi sorgulamalar yaşayabilirler bu hafta. Ama eğitim konusunda, iletişim konusunda, para konusunda, kariyer konusunda harikasınız. Bence her konuda harikayız. Sadece azıcık sinsirellalara, şeytan sulara, yılan sulara
1: dikkat edeceğiz. Şeytan su çok iyiymiş. Şeytan sular da var bak. Hem yılan sular hem şeytan sular. Onlara kış kış diyor sevgili yengeç. İnşallah doğru arkadaşlarla, doğru insanlarla yoluna devam et. Sizi seviyoruz. Yengeçlere mutluluk, sağlık, bereketin en güzelini diliyorum canı gönülden. Şimdi geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Vallahi başrolde siz varsınız aslanlar. Venüs aslan burcuna geçti. Yakında Jüpiter de geçiyor. Daha ne olsun? Aslanlar bekliyor. Güzel müjdeler. Hadi bakalım. Onlar da çok çekti.
0: Aslanlara bir tek nereden kısmışım? Paradan biraz kısmışım. Sebebi ne? Çünkü özellikle bu önümüzdeki süreç, ay düğümleri Balık Başak aksındayken, Uranüs'ün yapacağı açılar, Mars'ın da Uranüs'le kavuşup tekrar işte ay sonunda yapacağı açılar biraz aslanların gelir durumlarını dengesiz hale getirebilir. İşte yaz dönemi biraz para anlamında ne yapsam, ne etsem, paramı nasıl artırsam düşünceleri aslanları biraz sarabilir açıkçası. Bu ay maddi konularda biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Çok mu kötü? Asla değil. Ama yine böyle ya 3 kuruş para kazandım, o da gitti filan. Yine o hisler olabilir aslanlarda. Biraz paranıza dikkat etmeniz lazım. Ama onun dışında farkındaysanız her şey 5 yıldız. Neden? Venüs aslan burcuna geçti. Venüs bir iyicil gezegen. Venüs aslanda rahat eder mi etmez mi? Orası tartışılır. Çünkü aslan isteyen, talep eden, hakkını arayan bir enerjidir. Venüs ise pasif ve edilgen bir enerjidir. Fakat Venüs aslana geçmesiyle beraber aslanlar hak ettikleri ilgiyi, sevgiyi talep etmeye başlarlar. Bana hakkım olanı ver. Bana bugüne kadar hiçbir hediye almadın. Bana hediye almalısın. Yani mesela gerçekten talep etmeye başlarlar. Aslan enerjisi böyledir. Bu arada ben 22 yaşında dedim ya, beyin damarlarım tıkandı.
1: Evet.
0: 2012 yılında bir şey vardı bence kesin. Çünkü ondan sonra bir aydınlan... Öncesinde de vardı bende ama ondan sonra bende bayağı bir üst level oldu. Hı hı. O zaman mesela benim tam yükselenim böyle bir progres harita dediğimiz bir harita var. Doğduğumuz gibi kalmıyoruz, değişiyoruz çünkü. Ya. Haritanın ilerletilmiş halinde yükselen aslan oldum ben tam o tarihte.
1: Allah.
0: Hala da öyleyim bu arada. İlerletilmiş haritamda yükselen aslanım. Ben istemeye başladım. Sen bana haksızlık yaptın. Ben hiç konuşamazdım biliyor musun? Allah. Birisi bana bir şey sorunca boğazım düğümleyip ağlamaya başlardım. Tam bir yükselen yengeçtim. Bir baktım tam 0 derece progres 29 dereceyken başıma bu geliyor. Hep öyle olur bu arada. Genelde bir şey atlatırız. Aslan'a geçtiğinde talep etmeye
1: başladım. Ben de yükselen aslanım. Ben de istemiyorum öyle açık açık vallahi.
0: Şu anda istemeye başlayacaksınız. Öyle mi? Jüpiter de geliyor. Bak dişil bir gezegen Venüs.
1: Evet.
0: Seni daha da dişilleştirir bir yandan ama bir yandan da hakkımı almalıyım ya ben bunu hak etmiyorum dedirtir. Akabinde Jüpiter aslan'a geçecek. Talep etmeye başlarsın. Güneş'in balık ondan kaynaklanıyor. Biraz su elementi yüksekliği var haritanda. Ondan kaynaklanıyor. Ama ayın da koç. Sen talep edebilmelisin aslan'a bakacak olursan. Şimdi işte aslanlar talep etmeye başlayacaklar. Bu enerjiyi çok iyi tanıyorum. Bana bugüne kadar neden hakkım olan ilgiyi vermedin? Bana bugüne kadar neden hakkım olan bir anneymişim gibi, bir ablaymışım veya ablanmışım gibi veya eşinmişim gibi davranmadın? Bugüne kadar niye benim emeklerimi görmediğinin talebini başlatacak aslanlar. Benimle evleniyorsan evlen, beni seviyorsan göster. Bana işte hiç hediye almadın, bak ben sana şunu aldım, bunu aldım diyebilirler hakikaten. Haklarını talep etmeye başlayacaklar. Genellikle bu haklarda değerlilikle ilgili olacak. Yani işte bana bir toka almadın ya. Bana bir git güzel bir kolye al, bir şey al bana. Hani beni bir şımart diyebilirler. Talepkar olacaklar. Çekicilikleri had safhada artacak. Güzellikleri, yakışıklılıkları, çekici. Ortamda şimdiden itibaren en çok aslanlar. Aslan etkililer dikkat çekmeye başlayacaklar. Güzellikleriyle gözleri dolduracaklar.
1: Maşallah.
0: Efendim ilişkilerinde daha talepkar, aynı zamanda daha ilgi odağı olabilecekler. Sahne sizindir arkadaşlar. Şu anda hala süreç tamamlanmadı. İşte yengeçteki etkiler bitmedi. Güneş işte yengece geçecek 21 Haziran'da falan derken tam o istediğiniz kıvamda mısınız? Değilsiniz. Hala şöyle bir durum var aslanlarda. Dışarıdan beni nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama içimde çok kırgınlık var. Çok geçmişin acıları var. Çok düşünce var. Çok sorgulama var modundalar. Özellikle yükselen aslanlar böyle. Geçmişi çok düşünmek, bilinçaltının çok karışık olması, kaybettiklerine bakmak, geçmişe çok bakmak veya nostalji yapmak, hatıraları çok hatırlamak. İçsel olarak yalnızlık çekerken dışarıdan ışıl ışıl paradıkları bir dönemdeler ve talep edecekler. İçlerinde bir ermişlik, bilgelik, şifacılık enerjisi de büyüyor aynı zamanda. Aslanlar bu yaz itibariyle iş değişikliğine gidebilir. Anneleri veya aile büyükleriyle daha çok ilgilenmek durumunda kalabilirler. Onlara destek vermek, fedakarlık yapmak durumunda kalabilirler. Biraz böyle iş ve kariyer alanlarında değişikliklerin yaşanacağı bir dönem. Kötü mü derseniz asla değil. Ben bu işin kurdu oldum. Çektim çektim çok güzel öğrendim dedikleri bir konuda uzmanlaşabilirler. Ve bunu meslek haline getirip kendi markalarını kurabilirler. Birçok aslan içindeki şifacı gücü uyandırabilir. Birilerinin de desteğiyle beraber. Aslanlar için kariyer hayatlarında bir dönüm noktası başlıyor. Aslan artık ruhunu doyurmayan hiçbir iş yerinde ya da ilişkide kalmak istemeyecek. Önce ruhum doymalı. Vicdanıma yatmalı. Kalbime iyi gelmeli. Kalbine iyi gelmeyen, ruhunu doyurmayan, beslemeyen. Mesela örnek veriyorum patronu çok zalim. İşte hiç hayvan sevmiyor, insan sevmiyor, kimseye bir beş kuruş yardım etmiyor. Yanında boğazı daralıyor, düğümleniyor. Mesela gidebilir oradan.
1: Evet.
0: Sen vicdansız birisin, seni istemiyorum diyebilir aslan etkililer. Aslan etkililerin özellikle aile de olsa, kariyer de olsa, ilişki de olsa ruhlarının doymadığı yerleri bu hafta itibariyle terk etmeye başladıklarını görebiliriz. Şanslı oldukları konu ne biliyor musunuz? Evlilik ve ilişkilerde yılın en şanslı burcu. Çünkü Juno karşıt burcu Kova'da. Jüpiter Aslan'a geçiyor. Venüs'ün özellikle 25 Haziran'da müthiş bir açısı var. Destekleyici. Bu onlar için bir başlangıçlar enerjisi. Esas hayatlarının dönüm noktasını Ağustos ayıyla beraber zaten yaşıyor, yaşamış olabilirler.
1: Ne olacak Ağustos'tan sonra
0: Güneş
1: yani?
0: Güneş tutulması, Jüpiter geçişi. Aslan'da çok hareketlilik var.
1: Yani ne
0: Ay düğümleri ben? Aslan Kova aksına geçiyor. Aslanların kaderi çok önemli bir yola girecek. Kaderin değişmez. Kader neyse odur. Kaderi değişecek diyorlar ya. Bu çok yanlış bir tabir. Kader değişmez. Kader bellidir. Kaderinde öyle dönemler vardır ki o dönemleri unutmazsın. Evlendiğin dönem, çocuğunun olduğu dönem, yıllardır yaşadığın toksik ilişkiyi bitirdiğin dönem, yurt dışına taşındığın dönem, işe girdiğin dönem, mezun olduğun. Senin için sevgili aslan bu yaz bir dönüm noktası olacak.
1: Allah Allah.
0: Ama ne olacak? Senin kaderinde. Ya ben 2026 yazını, 2027 yılını hiç unutmuyorum.

0: işte o sene anne oldum, baba oldum, evlendim, nişanlandım, aşık oldum, artık neyse. Hı hı. İnşallah iyi şeyler bulsun. İnşallah. Jüpiter desteğiyle iyi olacağına da inanıyorum ama bu yaz itibariyle en çok aslanları konuşacağız, kovaları konuşacağız. Aslanlar da bunların başında geliyor. 16-17 Haziran'da çok güzel fırsatların var. 18 Haziran'da biraz sevgilinle, eşinle ego çekişmeleri, kıskançlık, baskı gibi durumlara dikkat etmen lazım. Bir de açık açık sana rekabet eden insanların karşısında böyle rahatsız hissedebilirsin. Yani ben mesela bir yere çok şık gidersin. Aynen böyle bir sahne var aslında. Çok şık gidersin. Evet. Gelirler orada seni eleştirirler, enerjini bozarlar filan. O yüzden seni kendine rakip görenlere özellikle 18 Haziran ve 17 Haziran gecesi itibariyle bir de 19 Haziran gününde birazcık dikkat et. 17'nin gecesi 18-19 rekabet, çatışma, kıskançlığa dikkat etmen gerekiyor.
1: Aa, bu ne böyle düğüne gelmiş gibi giyinmişsin.
0: Plan
1: evet
0: diyebilirim.
1: Canım, düğüne geldim.
0: Mesela sen işte gelin olmuşsun bu sabah. Ben de ya. Çiçek çiçek işim var. Allah kırdım masayı. Elbisemi giymişim. Ne var yani? Maşallah. Ne var deliye her gün bayram. Ay, o biz gibi.
1: Yakışır
0: bana
1: canım.
0: Bana her gün bayram. Sana
1: her
0: da
1: gün
0: öyle.
1: Bayram. Bana da her gün bayram. İnşallah yakışır diyorum. En güzelini diliyorum sevgili aslanlar
0: mis gibiyiz.
1: İçin.
0: Giye
1: ve şimdi
0: oldunuz.
1: Geldik sevgili Başak ve Yükselen Başaklara. Bakalım Başak'ın hayatında bu yeni aile birlikte neler değişecek? Yenilik sizin hangi alanınızda var? Hizaya gel haftası diyorsun Başak'a. Ne anlama geliyor bu hizaya gel?
0: Evet, çünkü tam tepelerinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Ve bu açılar onlara aslında çok güzel bir şekilde yarıyor. Kariyer hayatında en çok bu hafta hareketli geçirecek olan, başarı elde edebilecek olan, kendini gösterebilecek olan burçların başında Başaklar geliyor. Hı hı. Şimdi kendine gel, gücünü eline al, kendi gücünün farkına var. Maddi sorunlar, ayrılıklar, zorluklar seni yıldırmasın. Kendine gel, sen Başak Burcu'sun diyor aslında gökyüzü onlara. Hı hı. Çünkü niye? Arkadaşlar, burçlar içerisinde en iyi servis veren, hizmet eden, kimin neye ihtiyacı olduğunu şıp diye anlayan, insanlara her zaman en doğru cümleleri kuran ve her konuda becerikli burç Başak'tır. Ve bunu bizzat çok iyi astrologlar, hı hı. Fransız astrologlar da böyle, yabancı astrologlar da dinlediğinizde, Türkiye'de de değerli astrologlar dinlediğinizde, gözlemlerime de dayanarak gerçekten Başak'ın dolmuş Başak vardır, boş Başak vardır. Boş Başak'ın başı dik, içi boş. Hı hı. Dolu Başak'ın başı bükük ve bereketi temsil eder. Dolu dolu Başak. Dolu bir Başaksa, olgun bir Başaksa, aklı başına bir Başaksa, bir Başak her zaman nereden nasıl çıkış yolu olacağını en iyi bilen burçtur. Başakların bu hayatta başaramayacağı hiçbir şey yok.
1: Maşallah.
0: Kendini güzel de eder, zengin de eder, başarılı da eder. Çok becerikli bir burç. Gerçekten
1: hiç neşelerini öyle. Ben seviyorum Başakların. Hep o yılmayan bir şeyleri
0: ben
1: var.
0: Ben de neşeliyimdir bu arada. Enerjileri. Hep neşeliyimdir ama çok da duygusal bir insanım ben. Yani benim duygusal da öyle aşk meşk öyle şeyler değil. Çiçek açtı diye ağlarım. Kedi annesine, işte bizim kedi mesela peynir veriyoruz, götürüyor yavrularına veriyor. Ona evet. Ağlıyorum. İşte Amy çağırıyor onları.
1: Bak yengeçten ama o da biliyor
0: yani
1: musun?
0: Ben mesela dolayısıyla ben böyle şeylere duygulanıyorum. Ama neşelidir de evet. İsterse çok esprili de olabilir, komik de olabilir. Çünkü detayları çok iyi yakalar. Şimdi bunları Başakları övmek için söylemedik. Bu hafta bu gücünüze ihtiyacınız olacak. Bu hafta bunları hatırlamanız gerekiyor. Ben bir iş yaparsam en iyisini yaparım. Bugüne kadar hangi işi kötü yaptım ben ya? Bir hatırla. Ben bir şey yaparsam en güzelini yaparım. Eşimden darbe almış olabilirim. Sevgilimden neyse darbe almış olabilirim. Ayrılmış olabilirim. Maddi olarak zor durumda olabilirim. Ama ben bugüne kadar neyin üstesinden gelemedim ki? Kendine gel ve ayağa kalk. Bu hafta gerçekten işinle, kariyerinle, başarınla, duruşunla çok konuşulacağın, çok güzel parlayacağın ve kendini çok iyi göstereceğin bir hafta. Bir kere bunun farkına var. Kariyer hayatlarında önemli gelişmeler olabilir. İş değişikliği, işe başlama, tayin, yükseliş, kariyerde bir büyüme, bir teklifin, fırsatın oluşması, terfi almak, zam almak, konuşmak, topluluk önünde konuşmak, bir şekilde konuşmak, kendini ifade etmek, göstermek, işine, kariyerine, teknolojiyi en üst düzey şekilde dahil etmek, kariyerinde yeni bir konsept, yeni bir alan açmak, kendini çok daha iyi göstermek. Başakların bu haftaki en önemli konusu
1: bu etki sürecek mi biraz o terfi alma
0: sürecek
1: dönemi?
0: Tabii sürecek ama çok da çalışacaklar. Mesela bu yaz kariyeri ve işi için ve aynı zamanda ailesi için en çok koşturan burçlardan bir tanesi de Başak olacak. Çünkü Mars İkizler Burcu'na geçecek. Sürekli kariyer koşturması, iç koşturması, aile koşturması derken biraz böyle bedenlerine ve sağlıklarına da dikkat etmeleri gerekecek. O uyarıyı haftaya yapacağım bu arada. Daha yaklaşıyoruz çünkü o tarihlere. Ama lütfen Başaklara söylüyorum, kendinize gelin. Bir işin altına girecekler. Bir yükün altına girecekler. Bu yükün altına girdikleri için belki çok çalışmaları gerekecek. Ama en güzelini de yapacaklar.
1: İnşallah.
0: Sinir sistemi.

0: sisteminize dikkat edin. Sinirlerinizi yormayın. Bu hayattaki en kötü şey insanın sinirlerini yorması. Akciğerlerinize dikkat edin. Nefes egzersizleri yapın. Bol bol kendinizi iyi hissedeceğiniz yürüyüşler vesaire yapmaya çalışın. Ama en önemlisi sinir sistemlerine bu yaz başaklar bir dikkat etsin. Yani sevmedikleri insanlarla muhatap olmak zorunda kalabilirler. Aile büyükleriyle uğraşmak, eşlerinin aileleriyle uğraşmak filan. Kendi anneleri babaları böyle daha dır dır dır dır filan yapabilir. Şunu yapmadın, bunu yapmadın diyebilir. Bu yaz başakların kendileri eleştiricidir ya hep.
1: Evet.
0: Eleştirir ya. Tabii olgunlaşmamışlarsa. Ben mesela eleştirme ve beğenmeme huyumu hastane odasında bıraktım 22 yaşında. Bana erken ders oldu çünkü ölümden döndüm ben. Ölümden dönünce değişiyorsun zaten. İnsanlar olduğu gibi kabul etmeyi veya insanlar olduğu gibi reddetmeyi öğrendim yani. Hiç eleştirmeme veya bir şey yapmama gerek yok. Dolayısıyla başaklar çok eleştirilebilirsiniz yani. Aklı olan olmayan, işi olan olmayan, bilgisi olan olmayan herkes size bir şeyler söyleyebilir. Bu yaz biraz sinirlerinize hakim
1: Nasıl
0: olmanız
1: geçirsin
0: gerekecek.
1: yazı mesela? Daha sakin ne
0: Yürüyüş
1: yapabilir?
0: yapsın, nefes egzersizi yapmayı öğrensin. Ne bileyim, ibadet etsin, yoga yapsın. Bir şekilde ruhuna, bedenine aynı anda zaman ayıracağı şeyler yapsın. El kol hareketleri yapmaya başlasın. Bak ben başladım bu ikizler yeni ay
1: Ne yapıyorum bunu
0: öncesinde.
1: mu?
0: Bu hareketleri yapın. Şu hareketleri bak çok komik ama beden eğitim dersinde yaptığınız bütün hareketler
1: Evet.
0: hayat kurtarıyor
1: Ama
0: yani.
1: açıldık bak
0: Mesela
1: o.
0: işte şu boynunuzu şöyle ben şöyle yapıyorum. Şöyle. Şöyle.
1: Kıtlamasın bir de.
0: Mesela ya kütle
1: Kütletiyor bazıları.
0: etmeyin. Kütle
1: Kütletmeyin.
0: etmeyin. Hayır, kütle etmeyi ben bilemem. Bu
1: Evet.
0: tehlikeli olabilir. Ama bir böyle şu bölgeleri, elleri, kolları bir çalıştırsınlar ve mutlaka bir hobi edinsinler. Onlara çok iyi gelecek.
1: Peki.
0: Biraz böyle dostu düşmandan ayırt ettiğiniz her şeyi düşürüyorum. Bir de ben çok sakarım. Bu sakarlığın tamamen genetik, burçlarla alakası yok.
1: Evet, çok tatlısın.
0: Her
1: Sakarlığın da
0: şeyi
1: tatlı.
0: deviriyorum ben. Ondan
1: Başaklar
0: sonra
1: için güzel şeyler söyledik.
0: başaklar
1: Gayet.
0: için güzel. Neyi var?
1: İnşallah.
0: İletişimde biraz dikkat etsinler.
1: İletişime dikkat
0: Yanlış
1: etsin.
0: konuşmamaya, kırıcı konuşmamaya.
1: Peki.
0: Para konusunda çok şanslılar. Genel olarak şanslılar.
1: Şansınız daim olsun Başaklar. Her şey gönlünüze göre olsun. Bu yazı da istediğiniz gibi gönülden, sevgiyle, coşkuyla, neşeyle geçirin. İnşallah sizin için bunu diliyorum. Şimdi geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Bakalım terazilerin hayatında bu yeni ayla birlikte İkizler Burcu'nda bu yeni ay size neler getirecek? Çok hareketli bir hafta sizi bekliyor. Öncelikle onu söyleyelim. Yıldızlara baktığımızda da aşkla güzel yıldızlar var. 5 yıldız, para, sağlık, eğitim. Neler diyorsun terazilere Mineciğim?
0: Evet, teraziler önceki bu hafta eşinin akrabaları evlilerse, eşinin kardeşi, eşinin halası, eşinin teyzesi, eşinin ailesi onlarla böyle gerilimli ya da oradan bir haber alabilirler. Mesela işte eşimin kuzeni benim için böyle demiş, o filan şöyle demiş. Onlarla ilgili olmayabilir. Evlilerse veya sevgilileri varsa onların ailelerinden bazı eleştiriler alıyor olabilirler. Mesela özellikle sevgilisi olan teraziler. İşte tanışmayı düşünüyorsanız filan olabilir böyle şeyler. Biraz böyle dedikodu yaptıklarını, işte sizin hakkınızda olumsuz yorumlar yaptıklarını duyabilirsiniz. Bunlara hemen kapılmayın. Bu arada birini seviyorsanız Allah aşkına böyle şeylere aldırış etmeyin. Tabii ki buradaki önemli nokta şu teraziler. Eşinizin ya da sevgilinizin sizin yanınızda olması. Ailesiyle ilgili sıkıntılar olabilir. Sizi ilk etapta beğenmeyebilirler, eleştirebilirler. Biliyor musunuz? Sonradan o beğenilmeyen insanlara muhtaç olur herkes. Yani
1: Ya öyle öyle
0: gelini
1: olur.
0: beğenmez veya işte bir aileye bir gelin gelir beğenmezler veya bir kız işte oğlan getirir tanışmak için veya tersine kız getirir terazi erkeğini belki hani ailesine tanışmak için. Ay bunun da işi şöyle parası böyle derler. Bakın o ilk eleştirilere aldırış etmeyin. Çünkü o eleştiriler sizi henüz tanımadıkları için yaptıkları eleştiriler. Daha sizi görmediler, tanımadılar. Sizi tanıdıktan sonra belki utanacaklar
1: Hayırlı
0: yaptıklarına.
1: eşler olur mu teraziler? Hayırlı insanlar, iyi
0: Olur
1: insanlar,
0: tabii.
1: değil mi?
0: Terazinin zararı kendinedir. En büyük zarar kendidir. Terazi toksikleşmeye de müsaittir ama. Hayatı boyunca yanlış insanlara, narsist insanlara, onu ezen insanlara tahammül eder. Sonra onu ezen insanlara tahammül edene de sinirleri bozulabilir. Teraziler biraz ilişkilerde çok fedakarlık yapmaya müsait burçlar. Gerçekten ilişki insanı. Doğru insanı buldu mu terazi çiçek gibi açar. Yanlış insanın elinde de çiçek gibi solar garibim. Ama işte o
1: Doğruyu bulsun.
0: son noktaya kadar da gider biliyor musun? Ya bir tane ünlümüz var ismini vermeyeceğim terazi. Mesela artık böyle var ya çocuğu için sabretti, yaptı, etti. En son artık böyle en son noktada çok üzülerek
1: Hülya
0: ayrılmıştı.
1: Aşar.
0: Ya sus ya. Ya böyle artık hani her
1: Ben
0: şey oldu
1: bulurum.
0: kadıncağız. Bak son noktaya kadar
1: Evet.
0: yuvası için ve kocasıyla da eski eşiyle de arasını hiç bozmadı evladı için. Terazi dünya güzeli olsa da ne olursa olsun yuvası, ailesi, eşi hele onun
1: Ya
0: için
1: ne
0: çok
1: ailece
0: önemli.
1: hele nasıl bir iyi
0: İşte
1: bir
0: teraziyi de
1: anne.
0: aldatmazsınız yani ayıptır. Neyse işte
1: Ya
0: terazilere şunu söylüyorum.
1: nasip.
0: Hemen ön yargılı olmayın. Siz de sakın dedikodu yorum yapmayın. Mesela sevgiliniz size ailesi tanıştırdı, arkadaşlarıyla tanıştırdı, kuzenleriyle tanıştırdı. Sevgiliniz işte evlilik yoluna gideceksiniz ya. Ya da işte evlisiniz, işte akrabaların içine girdiniz. Kimse hakkında yorum yapmayın, kimseye kötü bir şey söylemeyin. Kimse hakkında olumsuz bir şey konuşmayın. Çünkü buradan dedikodular gelebilir, bu bir. Üniversite okuyorsanız, öğrenciyseniz arkadaş çevrenizde bir takım dedikodular dönebilir. Kafanıza takmayın. Sadece sınavınıza odaklanın. Çünkü sınav başarısı önümüzdeki günlerde terazilerde oldukça yüksek. Sadece siz bu noktaya odaklanın. Başkalarının sizin hakkınızda konuştuklarını falan filan bir kenara bırakmaya çalışın. Hukuki bir konuda önemli başlangıçlarınız olabilir, önemli gelişmeler olabilir. Seyahatler, pasaport, vize işlemleri, uluslararası iş ve ilişkiler, yabancılarla ilgili konularda önemli başlangıçlar, yenilikler, haberler gelebilir. İşte okula başlamak, üniversiteye kabul edilmek veya bir okuldan güzel bir haberin gelmesi, hukuki bir şeyin neticelenmesi, pasaport ya da vize işlemleriyle ilgili bir yenilik, bir fırsat çıkması. Bu gibi konular gündeme gelebilir. Bazılarınız seyahate çıkmak isteyebilirsiniz, yolculuğa çıkmak isteyebilirsiniz. Bazılarınız uzun zamandır aradığı bir gibi bir iş bulabilir, bir takım teklifler verebilir veya teklifler alabilir. Sizin açınızdan bu yeni ay oldukça destekleyici. Sadece yapmamanız gereken şey şu: başka insanlara sizin hakkınızdaki konuştuklarına, eleştirilerine takılmayın. Siz de başka insanlar hakkında aman bu da kiloluymuş, saçı da böyleymiş gibi yorumlar yapmayın. Çünkü istemeden iyi niyetle yaptığınız yorumlar bile çarpıtılıp size sıkıntı olarak dönebilir canım teraziler. Buna lütfen dikkat edelim. Teraziler için son derece şanslı. Venüs Aslan Burcu'na geçti. Bu şu demek: gezeceğim, eğleneceğim, arkadaşlarımla, dostlarımla bir araya geleceğim. Bayağı bu ara arkadaştan gözleri açılmayabilir bu arada. 16-17'sinde ilişkilerde aşk da güzel. 16-17 harika. İstediği bir şey olabilir, sevdiği misafirleri ağırlayabilir, aşk dolu günler yaşayabilir ama 18'inde de ilginç bir şekilde çocuğunuzla, eşinizle, sevgilinizle bir çatışma yaşayabilirsiniz. Bir kavga, bir dövüş, bir çatışma olabilir. Bunlar söz konusu olabilir. Biraz 18'inde dikkat edelim. Yani nazar değmesin. 16-17 mis gibi. 18'e nazar değmesin diye. Böyle mesela işte çocuğunuzla ilgili bir başarı varsa herkese anlatmayın. Eşinizi biraz sakının. İlişkinizi biraz sakının. Ya da terazilere şöyle bir uyarıda bulunacağım. Bu hafta övünürseniz övündüğünüz şey elinizde patlayabilir. Bu arada annemin çok güzel bir lafı var: çocuğunla kocanı övme, yüzün mutlaka kara çıkar.
1: Ay, o gün översin, yarın tartışırsın.
0: Tabii mesela de, çocuk çıkıyor evde, hayatta sarmaya dolmaya, benim yeğenim öyle de sarma dolma ağzına sürmezdi. İşte gitti komşuya, kadın sarma yapmış, ablam böyle yaptı. Ay dedi, bu hiç sarma yemiyor, bir tabak sarma yedi.
1: Çocuk başka yerde açılır bildiğin gibi.
0: Bir tabak sarma yedi. Hiç unutmam onu. Çocuğunla kocanı övmeyeceksin ya da bunu yapmaz demeyeceksin. Yüzün kara çıkar. Annemin lafı bu. O yüzden bu hafta kimseyi övmeyin, kimseye gösteriş yapmayın. Gösterişleriniz elinizde patlamasın canlarım. Sevginizi, aşkınızı içinizde yaşayın. Mutluluğunuzu içinizde yaşayın. Bu hafta son derece şanslılar.
1: Ne güzel.
0: Son derece şanslılar. Sadece biraz 18'ine dikkat etsinler. Bir de boş laflara, kuru gürültülere, dedikodulara kulak asmasınlar. Hüseyin abi herhalde içeride sinir krizi geçiriyordur ben susmadığım için. Hüseyin abi, seni seviyorum. Sana bir Karadeniz türküsü hazırlıyorum.
1: Öğretmenimiz buradan evet.
0: Çıkışta türküyle karşılayacağım seni. Bana bir şey diyemeyeceksin.
1: Süre bitince çünkü Mine'ye bir sinyal gidiyor. O sinyali alınca da Mine'cim hemen tık tık tık Başaklara güzellikler diliyoruz. Sağlık, huzur, bereket. Her
0: Başak
1: şey.
0: Değil terazi.
1: Terazilere bak, ben de dedim ya sen Başaksın ya.
0: Ben dedim akrebe açtı mı? Ben dedim ne yaptım, yanlış mı?
1: Terazilere huzur, mutluluk, güzellik. İnşallah hepsine her şeyin en iyisini dileyelim. Ve geldik şimdi sevgili akrep ve yükselen akreplere. Bakalım akreplerin hayatında yeni ayla birlikte hangi yenilik, hangi yeni gelişme, hangi olaylar sizi tetikleyecek hayatınızda? Biraz içsel muhasebe ve biraz derinleşme mi yaşayacak akrep?
0: Evet.
1: Biraz
0: yıldızlar düşük. Bu yeni ay. Canım akreplerim, sizi çok seviyorum. Bu arada bana hep bunu yakıştırıyorum ama ben 12 burcun 12'sini de çok seviyorum. Sevmek zorundayım arkadaşlar. Onlar olmadan zodyak paramparça olur.
1: Tek bir burç kötü diyemeyiz ki.
0: Her
1: bir şey
0: burcun bu zodyakta müthiş anlamı var. Bir tanesi eksik olsa dünyada çok büyük bir alan eksik kalır.
1: Yani.
0: Dolayısıyla her burcu seviyorum. Benim sevmediğim burç yok. Benim sevmediğim harita yerleşimleri var. O da bir başakta olabilir, akrepte de olabilir, yayda da olabilir. Sevmediğim harita yerleşimleri. Onu da kolay kolay kimseyle paylaşmam. Sadece öğrencilerime öğretirim. Söz verdirerek başkalarına söylememelerini.
1: Allah Allah.
0: Tabii. Çünkü herkes her şey söylemez. Kalp kırılır, şey olur. Olmaz. Sadece bizim kendimiz bilmemiz gereken. Bu da ne? Kalbimden geçenleri değil. Kadim bilgiler eşliğinde. Bazı konumlar var. Yani binlerce yıl önce Valens de bunu söylemiş, Ptolemy de bunu söylemiş, Orta Çağ astrologları da bunu söylemiş, Osmanlı müneccimlerinde belli konumlar var.
1: Yani o konumda benim, olanları ne yapıyorsun? Arkadaşlık olarak kabul
0: dikkat
1: etmiyor
0: ederim.
1: Musun? Dikkat edersin.
0: Bazen dikkat etmem, göreceğimi de görürüm. Bazen de dikkat etmem, derim ki ne olacak ki derim, olan olur. Bazı konumlar, bakın benim altını çizerek söylüyorum, sevmediğim burç yok. sevmediğim konumlar var. Onlar da her burçtan kişilerde
1: olabilir.
0: Olabilir ki var da zaten yani. Hı hı. Bir iyi burç kötü burç diye bir şey yok. Hepsi olması gereken muazzam ve önemli.
1: Peki.
0: Şimdi akrep. Akrepler biliyorsunuz sizi gerçekten çok seviyorum. Sadakatinizi çok seviyorum. Bu hafta akrepler için biraz derin bir hafta. Hmm. Mesela 8. evde bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu arada geçen haftalarda da hep para, emlak, miras bir şeyler dedik. Evet, çünkü arkadaşlar ikizler burcu etkileri, Uranüs'ün ikizler geçişi, akabinde işte Merkür'ün, Venüs'ün hepsi ikizleri şöyle Nisan'dan beri taradığı için sizin miras, ortak paralar alanınız çok hareketlendi. Bazı akrepler boşanıp nafaka, işte tazminat gibi konulara yönelebilir. Herkes için aynı şey değil. Bu mutlu evlilik bitecek anlamına gelmiyor. Toksik evlilikler, hı hı, bitmesi gereken, özgürleşilmesi gereken evlilikler bazılarında bitebilir. Bazıları eşlerinin gelirleriyle ilgili veya işte aileden gelen miras, nafaka, tazminat neyse bunlarla ilgili harekete geçmeye başlayabilir haklarını almak için. Bazı akrepler ek gelir bulabilirler, çok güzel para kazanma fırsatlarıyla karşılaşabilirler. Gerçekten de ikinci bir işe başlayıp buradan çok güzel gelir elde edebilirsiniz. Bazı akrepler şu an bile hali hazırda, özellikle yükselen akrepler, sağlık sorunu yaşayan yakınlarının yanında olabilirler. Ameliyata girecek bir yakını varsa ona refakat edebilirler. Çünkü yeni ay onların bu alanlarını da çalıştırıyor. Şifa ve fedakarlık alanı. Kendinden bir şey vermesi gerekiyor. İşte atıyorum annesinin bir ameliyatı var, yanına gider. İşte kardeşin bir şey oldu, yanına gider. Eşinin bir sağlık sorunu var, yanına gider. Babası, annesi derken bu hafta akrepler birilerinin sorunlarında onlara refakat edebilir. Hı hı. Bazı akrepler gizemli konulara aşırı merak sarmaya başlayabilir. Bu hafta bol bol böyle korku filmi izlemek, işte Harry Potter'ı baştan okumak, izlemek gibi. Böyle bir şeyler gelebilir yani, böyle bir gizemli konulara merak gelebilir. Aynı zamanda bazı akrepler erteledikleri bir operasyon, sağlık sorunu, cilt temizliği, diş yapımı, vücutlarında yaptırmaları gereken, erteledikleri bir şey varsa ya da yaptırmak istedikleri, bu hafta onlarla da meşgul olabilirler. Bu hafta ortak paralar, nafaka, miras konuları ön plana çıktığı gibi akrepler için ilişkilerde de birazcık böyle dengelerin değişmeye başladığı, aşırı fedakarlık yapıyorsa bir akrep size, kırıyorsanız bu hafta akreplerin yemininin dönüşü olmayacak, haberiniz olsun. Bu hafta dişini sıksa da yazın sonunu göremezsiniz akreple. Hmm. Sizi keyifleyecek ve hayatından çıkaracak. Eğer bir akrebin emeğini görmüyorsun, fedakarlığını görmüyorsun, senin için yaptıklarını görmüyorsun veya sana yalvarıyor lütfen işte alkolü bırak, lütfen işte tütünü bırak, şunu bırak diyor ama sen asla, hepsi sağlığa zararlıdır bu arada, seni asla dinlemiyorsun. İşte o akrep seni bu yaz keyifleyip yavaş yavaş gönderecek.
1: Ne oluyor ya?
0: Keyiflemek Allah şeydir böyle. Bazen böyle gıcık alırsın. Evet. Böyle takip edersin. Ne zaman bunu bir patlasam acaba diye.
1: Çok korkutucu bir şey.
0: Çok uyuyor. Çok sinsice. Ama haklı yani. Bir şey diyemiyorum. Ha. Fedakarlığı görülmeyen akrepler gidecek. Eşinin fedakarlığını görmeyen akrepler varsa, her burcun iyisi kötüsü var, üstünüze alınmayın. Terk edilecek. Hmm. Haberiniz olsun.
1: Haberiniz ola dedin sevgili akreplere. Şans, bolluk, bereket diliyorum. Her şeyin en güzeli sizin olsun. Akreplerimiz, bu haftayı da inşallah gönül rahatlığıyla geçirin. En güzeli o, huzur ve gönül rahatlığı, hiçbir şeye değişilmiyor. Sevgili yay ve yükselen yaylar, sizdeyiz. Hazır mısınız? Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü aşkta, parada, sağlıkta gayet güzel yıldızlarınız var. Dörder dörder gitmişsin. Bu haftanın merkezinde de
0: çok
1: yayların
0: dengeli
1: ilişkiler varmış.
0: Evet. Şimdi yaylara ilişkilerle ilgili karar vermek çok güç. Çünkü ikizler burcundaki yeni ay, hı hı, herkesin ilişki durumuna göre bir yenilik getirecek. Öncelikle en başta ne demiştim? Özellikle yaylar ve ikizler. Geçmişte bıraktığınız toksik ilişkilere asla dönmeyin. Bak söylüyorum. Geçmişte sana yalan söylüyordu. Ne olacak? Birden bir Allah'tan ona bir emir geldi, rüyasında gördü. Sana artık doğruyu mu söyleyecek? Mümkün değil. Geçmişte seni aldatmıştı. Ne olacak? Bir daha seni aldatmayacak mı? Mümkün değil. Bak, bir insan bir kere aldatmayı kendine yakıştırırsa kolay kolay, hani vicdanlı ve temiz bir insan şaşabilir, değişir ama kolay kolay aldatan, yalan söyleyen, parayı çarçur eden, sana ihanet eden insan değişmeyecektir. Yaylar bu hafta lütfen ağaçtan tavşan gibi davranmasını, tavşandan kertenkele gibi davranmasını, olmayan bir şeyi oldurmayı bırakın ve hiçbir şeyin olmuyorsa olmadığını kabul edin. Yani böyle bir şeyleri bir değişiklik görmek, yok öyle yapmaz da değişir de, bunları kesinlikle arkanızda bırakmanız gerekiyor. Toksik arkadaşlıklar, toksik ilişkiler geride kalmalı. Bu hafta bazı yaylar hayatında ilişkilerle ilgili yeni bir sayfa açacak. Hmm. Bu yeni sayfayı açanların arasında toksik ilişkilerine geri dönenler olacak. Toksik ilişkilerinden vazgeçemeyenler olacak. Bazıları da yepyeni bir ilişkiye başlama yoluna
1: girecekler. Toksiğe dönerse ne olur?
0: Ne olursa olsun bana ne toksiye, ben bu kadar dövme dedikten sonra dönersem ben ne yapayım sana daha?
1: Toksik toksik.
0: En sevdiğim burçsun diyorum yay. En sevdiğim burçsun diyorum. Geçen hafta yaylar işte gölgesinde çok konuşuyor. Bütün yaylar bana giydirmiş. Size de iyilik yaramıyor yani, bir şey söylemeye gelmiyor. Tabii herkes dörtlük olmak istiyor. Öyle bir şey yok canım. Her burcun gölgesi var.
1: Evet.
0: Yaylar. Ha, sizi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Toksik ilişkilerinize geri dönmeyin. Hı. Bazıları bu hatayı yapacak. Hı. Yapacak. Bizi dinleyen, dinlemeyen yapacak.
1: Hayat dersi
0: yapacak.
1: Bitmemiş demek ki.
0: Bitmemiş. Bazıları yeni bir ilişkiye başlama yoluna girecek. Bazıları da var olan ilişkisinde önemli bir karar verecek. Artık çocuk yapalım. Artık evlenelim. Artık işte benimle hep flört ediyorsun. Sevgilin miyim değil miyim? Cevap ver. Cevap isteyecek. Yayların bazıları da bu hafta çok kafa karışıklığı yaşayacak. Ha, bu ilişkiden aldığım şeyler var, alamadığım şeyler var. Bu ilişkiyi devam ettirmeliyim. Nereye doğru gitmeliyim? Ne kadar gitmeliyim? Biraz yayların kafası bu hafta karışık olabilir. Yaylar bence bu hafta bir karar vermek zorunda hissetmek yerine akışta kalın ve o doğru kararın gözünüze göründüğünü fark edin.
1: Ne zamana doğru o gelir, o karar?
0: Biraz sürer. Çünkü Mars da ikizlere geçecek falan. Oho!
1: Yazı bitirir mi?
0: Yaylar mesela özellikle Haziran sonuyla beraber Mars ikizlere geçecek. Uranüs de dik açı yapacak. Eşiyle, ailesiyle, annesiyle, herkesin arasında böyle kalmış hissedebilir kendini. Sıkışmış hissedebilir. Veya işte bazılarının sevgilisi, eşi belki askere gidecek. Bazıları belki işi gücü bir şey değişecek falan. Yaylar için bu yaz gerçekten ilişkiler anlamında bir sınav ve test dönemi olacak. Bu kötü insana geri dönmeme sınavı da olabilir. Kötü ilişkiyi bitirmek sınavı da olabilir. İyi ve emek verilmesi gereken ilişki için koşturmak, ter dökmek, sorumluluk almak da olabilir. Ama yayların bu ay sonuyla beraber yaz dönemi ilişkileriyle ilgili önemli bir level'ı var.
1: Yani evliliğe gider mi mesela?
0: Bu level'ı da işçi gibi çalışır. Gider. Hmm. Gider mesela, kimi de evlilik hazırlığı yapar, koşturur. Biliyorsunuz insanlar en çok kilo veriyorlar düğün hazırlığı yaparken. Hmm. Çok yorucu bir şey. Vallahi düğün hazırlığı çok yorucu bir şey. O yüzden sonrasında herkes kilo alıyor. Ben evlenmeden önce 13 kilo falan aldım. Tabii.
1: Evlenmeden önce?
0: Ya, kilo verdim. Ha, evlendikten sonra her akşam meyve yedik. Öyle bir yayılmışız ki her şey bitti diye. İkimiz de kilo aldık. Falan. Neyse birkaçı gitti, giden oldu, gitmeyen oldu, kalıcı olan oldu, Allah kahretmesin. Ama işte alıyorsunuz. Yani o evlilik hazırlığını da anlatır.
1: Evet.
0: Mars ikizlere geçtiğinde müthiş bir koşturma. Evliliği için, ilişkisi için koşturma. Hı-hı. Eşi askere giden, sevgilisi askere giden. İşte yurt dışına giden geçici olarak, kendisi mecburi bir hizmetten dolayı giden, bir şekilde ilişkiye emek vermek, bitirmek için ya da devam ettirmek için kendini paralamak söz konusu olacak. 16-17'sinde hem iletişim, seyahatler, aşkla ilgili konularda çok şanslılar ilişkilerle ilgili. 18'inde de dillerinin kemiği olmayabilir. Konu, komşu, kardeş, akraba hepsini böyle kırıp patavatsızlıklarıyla geçirebilirler. Akraba ilişkilerine özellikle 17 gecesi, 18'i ve 19'unda dikkat etsinler. Yaylara son uyarım, sağlığınız iyi ama Kiron boğaya geçiyor. Tiroid hormonlarınıza, genel olarak hormon dengenize, yaşınız kaç olursa olsun şöyle bir baktırın.
1: Bir baktırsınlar
0: hormonlarına. Bir baktırın. Boynunuza, boğazınıza nodülünüz var mı? Sesiniz kısılıyor mu? Tiroidleriniz nasıl çalışıyor? İşte özellikle kadınlar hormonlarınıza baktırın. Erkekler de baktırsın. Tiroidlerinize baktırın. Şöyle bir güzel sağlık kontrolünden geçmek, güzelce kilo vermek veya form tutmak, diyete başlamak için çok doğru dönem.
1: Mis.
0: Sakın tatlı ihtiyacınızı dengelemeyi unutmayın. Çok tatlı yemek isteyecekler çünkü.
1: Sevgisiz kalan ama tatlı istiyormuş. Öyle bir şey varmış. Sevgi arayışında olan tatlı çok çekermiş. Canınız
0: tatlıyı
1: bir bakın bakalım.
0: Sevmem.
1: Tatlıyı sever misin?
0: Tatlıyı yiyince nevrim döner. Hadi ya, hiç sevmem.
1: Ben severim. Ben tatlı her gün olsa yerim mesela.
0: Tatlı benim bütün dengemi bozuyor. Hiç sevmem.
1: Demek ki çok sevgi açlığım var. Allah herkese sevgiyi en güzel şekilde nasip etsin.
0: Kız hiç anne sevmem sevgisi diyorum tatlıyı.
1: Tamam, beni kendim için diyorum hayatım. Ha. Bende var diyorum. Tatlıyı sevenler seviyorum. Demek ki sevgiye
0: seni
1: çok
0: muhtaç. Seni sevmeyen bayılsın, yerlere yatsın. Ölsün demeyeyim de.
1: Yok demeyelim. Evet, sevgili yay ve yükselen yaylar için de sağlık, mutluluk. En önemlisi de aşk. Yeni olasılıklar geliyor hayatınızda. İlişkilerle ilgili hayrınıza olsun. En yüksek hayrınıza işlesin bu süreç inşallah yaylarımıza. Oğlak ve yükselen oğlaklar, hazırsanız sizinle devam ediyoruz. Sizde de esasında hayatınızın farklı bir evresine herhalde gittikleri bir döneme girmiş bulunmaktalar. Aşkta, parada fena değil yıldızlarınız.
0: Güzel. Sadece biraz onlara, sağlığa biraz dikkat edecekler. Çünkü ikizler burcundaki yeni ay 6. evlerinde yaşandı. Tabii ki bu ne demek? İlla hasta olacaksınız anlamına gelmez. Genelde böyle şeylerde gözlemim şu oluyor. Mesela bazen böyle yataktan çıkmak istemezsin. Her gün aynı işleri yapıyorum falan dersin. O günlerde işe gitmek istemezsin ya da o kadar işin yoğundur ki yapmak istemezsin falan. Böyle şeyler olabilir. Oğlaklar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Oğlaklar kabuk değiştirmek isteyecekler. Kilo vermek isteyebilirler. Bedenlerine bir değişiklik yapmak isteyebilirler. Güzelleşmek için, gençleşmek için, daha iyi gözükmek için teknolojinin bütün nimetlerinden yararlanmak isteyebilirler bu hafta itibariyle. Gerçekten oğlakların Ya benim bir yeniliğe ihtiyacım var. Benim bir farklılığa ihtiyacım var. Ama ne? Dedikleri bir hafta olabilir. Çok kararsız olabilirler. Örnek veriyorum. Saç rengini değiştirmek istiyor kararsız. Göz rengini değiştirmek istiyor. Lens takmak istiyor kararsız. Kendinde bir şeyi mutlaka değiştirmek istiyor. İçinden artık yağlar mı gitsin istiyor, toksinler mi gitsin istiyor. Benim oğlaklara tavsiyem şu. Bol bol temiz hava almalısınız. Mutlaka evde fazla durmayın. Günlük işlerinizi hallettikten sonra bir saat, yarım saat bile olsa kendinize bahçede, balkonda zaman ayırın. Keyif zamanı yapın. Bu çok önemli. Bu aralar sizin dostunuz hava, temiz hava. Temiz hava ile yapacağınız egzersizler hem kilo vermenizi kolaylaştıracaktır. Bu arada ben bunu sağlıkla alakalı hiçbir alakam yok. Sadece konumlara göre bir şeyler söylüyorum. Kilo vermek istiyorsun, temiz hava al. Mutlu olmak istiyorsun, temiz hava al. Nefes egzersizi yapmayı öğren. Nefesini doğru kontrol etmeyi öğren. Mesela ses çalışmaları yap. Konuşma çalışmaları yap. Senin kendinde bir devrim yapmaya niyetin var. Oğlaklar yakın zamanda işleriyle, günlük hayatlarıyla öyle bir bizi şaşırtabilirler ki. Yani bakarsın mesela yıllardır ev hayatını kapalı kapılar arkasında yaşayan bir oğlak evinin bütün kapılarını ardına kadar açabilir. Rutin hayatını işte sosyal medyada paylaşmaya başlayabilir, ne bileyim influence etmeye başlayabilir insanları. Oğlaklarda müthiş bir influence etme dönemi. Ben bunu yaptım ve faydasını gördüm. Sen de yap. Niye ben kendimi bu kadar kapatıyorum ya diyebilir oğlaklar. Çok konuşacaklar, çok anlatacaklar. Günlük yaşamlarında herkes onlardan bahsetmeye başlayacak. Ciddi söylüyorum. İşleriyle ilgili başarıları maksimum seviyeye katlanacak.
1: Oh.
0: Aynı anda birkaç işi birden yapmaya başlayabilirler. Çalışmayanlar işe başlayabilir. Bazıları artık emekli olmak istiyorum, başka bir işe geçeceğim diyebilir. Ama kesinlikle işsiz değiller. Çok konuştukları, çok anlattıkları, influence ettikleri, insanlara yol gösterdikleri bir süreçten geçiyorlar. Bu hafta teknolojiyle ilgili bir adım atabilirler işlerinde. Yine söylüyorum, o teknolojik alet alma etkisi, işte mutfakta, evde, işte hayatında işini kolaylaştıracak bir kamera, mutfak robotu, süpürge, neyse artık işini kolaylaştıracak elektronik cihazlar alabilir. İşinde daha görünür, daha ön planda olmaya başlayabilir, dil eğitimi almaya başlayabilir. Yani kendini maksimum seviyede geliştirecek oğlaklar iş hayatlarında devrim yapacaklar. Onu söyleyeyim. Ve biz oğlakların mesleki olarak atıyorum yıllar boyu influence eden birini tam tersi şey de görebiliriz. İşte filmde oynamaya başlamış. Aa, hiç beklemezdim falan. Ya da ne bileyim tam tersi.
1: Evet.
0: Yıllardır filmlerde oynayan biri insanları influence etmeye başlamış. Sosyal medyaya ağırlık vermeye başlamış. Oğlak burçları sosyal medyaya ağırlık verecekler. Sosyal medya üzerinden gerçekten işlerini, e-ticaretlerini doğru bir şekilde yapıp para kazanmak, güçlenmek, kendilerini göstermek fırsatı da
1: Bu etki ne kadar
0: bulabilirler.
1: sürer?
0: Bu etki çok uzun sürecek.
1: Değil mi?
0: Hatta yazın bu bir çabaya dönüşecek. Yani müthiş bir çabaya dönüşecek. Yazın biraz daha yorgun ve sinirli olabilirler. O yüzden söylüyorum. Hava, temiz hava. Sizin en iyi dostunuz. Lütfen siz de nefes egzersizleri yapmayı, akciğerlerinizi rahatlatmayı, şu az önce başaklarda da söylediğim o el, kol, kas hareketlerini yapmayı unutmayın. Eliniz mutlaka bir hobiyle meşgul olsun. Ve mutlaka tecrübelerinizi, bilgilerinizi insanlarla paylaşın sevgili oğlaklar. Bu çok önemli. Sağlık konusunda işte bu yüzden dedim. 6. evlerinde bir yeni ay var ve bu yeni ayın neler getireceğini bilemeyiz. Bazıları için bu hastalıkların habercisi ya da farkındalığı olurken bazıları için daha sağlıklı bir yaşama atılan adım da olabilir. Bazıları da çok daha sağlıklı bir yaşam planına geçmek için adım atmaya başlayabilir. Eğitim hayatlarında da başarılılar, aşkta da dengeler çok güzel gidiyor, hiçbir sıkıntı yok. Parayla ilgili çok büyük fırsatlarla karşılaşabilirler. Onlara da 16'sı 17'si para gani gani gelebilir. 18'inde yüklü ödemeleri olabilir. Bu hafta ellerinden bir mal çıkarmaları gerekebilir. Oğlaklar hem para konusunda hem de ev, emlak gibi konularda bu hafta itibariyle çok şanslı gözüküyor.
1: Maşallah.
0: Kimse bana dur demiyor. Hala konuşuyorum, inanamıyorum. Devam
1: evet,
0: ediyorum o zaman
1: devam et
0: konuşmaya.
1: Tabii daha dur olmadı.
0: Evet, burada siz görmüyorsunuz bana dur diyorlar. Ben durmuyorum ama.
1: Zamanımız
0: şu anda da kimse
1: işliyor.
0: Dur demiyor. Evet şimdi... Evet. Oğlaklar ev almak konusunda şanslı. Bazıları evi bir yerdeki evini satıp başka bir yerde alabilir. Neden? Dördüncü evlerinde bir yıllardır böyle bir etki var. Önce tutulma aldılar. Sonra Jüpiter oraya geçti. Sonra Satürn oraya geçti. Derken dördüncü evinizde öyle etkiler var ki taşınmak, yer değiştirmek, şehir değiştirmek, ülke değiştirmek. Son 4-5 senedir ne gibi deneyimler yaşadınız? Evinizi mi değiştirdiniz çok sık? Yerinize mi yerleşemediniz? Şimdi bu süreçte oğlaklar bu yaz ev konusunda, emlak konusunda ve para konusunda çok şanslı olacaklar. Evelallah. İstedikleri gibi bir evi kiralamak, almak, bir şey satıp işte yerine başka bir şey almak, iyi bir araba almak. Ya benim hep hayalim bu evdi. 10 tane evim de olsa ben hep bunu istedim. Zengin için de böyle, mali durumu sıkışık olan için de böyle. İstediği gibi bir ev bulmak konusunda son derece şanslı. Ve bu
1: İnşallah.
0: hafta aile içinde bazı sıkıntılar, sulh olabilir, barışmalar, yakınlaşmalar, işte kucaklaşmalar olabilir. Hı hı. Aile içinde olgunluk göstermesi gereken insanların olgunluk gösterdiği bir süreç. Sadece 18'inde çok yüklü harcamalar yapmamaya, abartmamaya dikkat etsin.

0: aslında. Oğlaklar bakalım hepimize nasıl yaşam koçluğu yapacaksınız? Gündemimiz böyle ilerliyor gibi.
1: Yaşam koçluğu yapacak oğlak.
0: Öyle gibi gözüküyor.
1: Hadi bakalım yakışır
0: Aşktan
1: oğlağıma.
0: şanslı, paradan şanslı, eğitimden şanslı, sadece biraz sağlığımıza, dediğim gibi o da. Zararlı
1: Daha ne olsun?
0: alışkanlıklarınız varsa bırakın, temiz hava almaya bakın. Şöyle
1: Daha
0: bir
1: ne
0: beyninize
1: olsun?
0: oksijen gitsin.
1: Vallahi çok güzel şeyler söyledin. Yani bunun üzerine de artık bir şey denmez. Hep pozitif, hep olumlu. İster aşk hayatınızda, ister iş alanınızda parlıyorsunuz oğlaklar. Daim olsun inşallah.

0: çık diyorsun? Aşkta 5, sağlıkta 5, eğitimde 5. Evet. Juno da geç diye dedin kovaya.
1: Ay kovalar. Kova bir tek ne demişim? Paradan yana biraz dikkat et demişim.
0: Evet.
1: Fakat parada da yine çok kötü falan değiller. Sadece biraz maddi olarak hani her şey harika giderken maddi olarak biraz dikkatli olmaları gereken bir dönem olabilir. Fakat yine de Haziran sonuna kadar kovalar parayla ilgili ne kadar iniş çıkış yaşarlarsa yaşasınlar, iş hayatıyla ilgili ne kadar iniş çıkış yaşarlarsa yaşasınlar, bu yazın iş konusunda da para konusunda da hakkını alanları kovalar olacak. Bir kere onu söyleyeyim. Bu bir. Farkındaysanız 5 yıldızınız çok fazla. Neden? Çünkü evliliği destekleyen, ilişkiyi destekleyen, sadakati destekleyen, çiftlerin birbirlerine olan duygularını destekleyen Juno sizin burcunuzda. Ve Juno 2027'nin başına kadar sizin burcunuzda kalacak. Dolayısıyla size resmi evlilik, bir ilişkiyi daha sağlam alana taşımak konusunda, sadakatli ilişkiler yaşamak konusunda destek verecek. Bu bir kere mis gibi bir haber.
0: Hem kova hem yükselen ay da olur mu mesela kova?
1: Ay kova Juno kavuşumu tabii. Özellikle erkekse hayatına evleneceği kadını çekebilir. Mesela Ceres konumu, Juno konumu kova olanlar için, Juno dönüşü olduğu için çok güzel etkili olabilir. Yani bunun birçok şeyi var. Mesela Satürn'ün üstüne gelir. Satürn'ü kovadır mesela. Satürn'ün üstüne gelir. Özellikle 92-93'lüler mesela çatır çatır evlenirler. Sorumluluk alırlar. Tabii o konumların hepsini herkeste etkileri farklı. Tabii ki bunu diğer harita bakacağız. Bir sürü işler var. Hepsi de destekliyorsa o gerçekleşir. Bunlar genel yorumlar. Ama genel yorumlarım benim genelde tutar. Genel yorumlarım genelde tutar. Dolayısıyla kovalar size söylüyorum. Sadece bu da değil. Jüpiter Aslan'a doğru ilerliyor. Önce iş hayatınızda güzel bir iyileşme dönemi. Akabinde de aşk hayatınızda, evlilikle ilgili konularda güzel bir iyileşme dönemi. 2026 yazının ve 2027 yılının bol bol evlenenleri kovalar olabilirler. Hakikaten ilişki hayatlarında dönüm noktası yaşayacaklar. Neden? Çünkü bir de Ağustos ayındaki bir Aslan Burcu'ndaki güneş tutulması vesaire derken. Burada ne olur? Tutulma şöyledir arkadaşlar. Var olan mevcut durumun üzerinden bir kader manevrası yaşanır. Bir dönüm noktası yaşanır. Mutsuz, aldatıyorsun yıllardır kova. Veya aldatılıyorsun yıllardır. Çat diye kesebilir. Çok mutlu bir evliliğin var. O mutlu evliliği daha da güzel taçlandırabilirsin. İşte partnerinle daha mutlu bir sürece de geçebilirsin. Çocuk yapmayı düşünebilirsin. İlişkin var, evli değilsin. Evlenmeyi düşünebilirsin. Hayatınızda ilişkilerle ilgili dönüm noktası olacak ama ben olumlu kısmı çok daha iyi görüyorum. Eğer toksik değilse, ihanet yoksa, yıllardır sabredilen, susulan kötülükler yoksa bu her türlü iyi gelecektir.
0: Aynen, güzel.
1: Çünkü niye? Bakın bazen şerrin bitmesi en büyük mutluluktur. Şer mi bitecek hayatınızda yoksa daha hayırlı bir döneme mi geçeceksiniz? Bu tamamen hayatınızın akışıyla ilgili. Çünkü bizi dinleyen herkes aynı hayatı yaşamıyor.
0: Bu kadersel.
1: Kimisi bekar, kimisi evli, kimisi boşanmak üzere, kimisi kurtulsam şundan diyor. Öteki keşke evlensem diyor. Dolayısıyla herkes hayatına göre o boşluk nasıl dolacak ona göre şekillenecek. Sonuçta ilişkilerinizle ilgili kadersel bir manevra yaşarsınız Ağustos ayında. Ve bunun dışında eğitim ve iletişim anlamında özellikle 16-17'sinde hem sevgilinizle barışmak, konuşmak, yola çıkmak, seyahat etmek, anlaşmak harika. Mesela sevgilileriyle, eşleriyle bir yolculuğa çıkabilir kovalar. Keyifli gezmeler yapabilirler. Bu harika gözüküyor. Fakat bununla beraber birazcık böyle 18'inde kıskançlık, baskı, ya her şey güzel giderken nereden çıktı şimdi bu kıskançlığın, bu manipülasyonun, bu kandırıkçılığın diyebilirsiniz. Partneriniz de sizi bunlarla suçlayabilir. 16'sı 17'si çok güzel bir seyahat planı olabilir. Sevgilisiyle, eşiyle güzel haberler gelebilir, barışabilir, kucaklaşabilir. Ama bir nane limon sıkan biri var 18'inde. 18 Haziran'a biraz dikkat ediyoruz. İlişkilerimizde böyle güç savaşları, ego, ben daha iyiyim falan bunları bir kenara bırakıyoruz sevgili kovalar. Bu hafta genel olarak sizin için harika. Kovalar evliliğe doğru gidiyorsunuz, kaçışı yok.
0: Allah
1: 25'inde
0: Allah.
1: De Venüs-Satürn üçgeni var. Ve gerçekten yakın çevrenizden biri sizi tanıştırabilir. Yolda tanışabilirsiniz, eğitimde tanışabilirsiniz. İnanın bana aşk ve evlilik yakanıza yapışıyor.
0: Yani ben hiç evden çıkmıyorum diyorsa.
1: Ay nefret
0: diyorsa
1: ederim diyenler olabilir çünkü sevmez kova. Kova özgürlük burcudur, evlilik burcu. İlk evliliği yapar ama ilk etapta onun olayı evlilik değildir. Kova dünyayı değiştirmeye gelen, vizyonu çok geniş bir burç. Fakat kaçış yok gibi gözüküyor. Herhalde hepinizin başı bağlanacak gibi
0: Allah
1: bu gidişte.
0: Allah Allah, yani hiç evden çıkmasa bile bir şekilde onu nasip kısmet bulur.
1: Canım ben hiç evden çıkmadan buldum. Arkadaşım tanıştırdı.
0: Öyle mi?
1: Öyle tabii. Aa. Bir yere gitme. Ben hiç gezmezdim bak, ki ben çok korkarım. Musun? Akşam dışarı çıkmazdım. Annem bana şey derdi. Akşam ezanından sonra dışarı çıkma. Akşam ezanından sonra dışarı çıkmaya çok korkardım. Anca böyle çok önemli bir şey olacak. 8-10 tane arkadaşım olacak öyle çıkar. Arkadaş ışığımız tanıştırdı iş için.
0: İşte nasip böyle bir şey. Ayağına gelir.
1: Evimde buldum.
0: Olacaksa ayağına gelir. Maşallah sana. Darısı tüm kovalara, darısı tüm isteyenlere.
1: Evinde de bulursun.
0: Diyelim. Peki ya balıklar? Canım balıklar.
1: Evimde
0: oturduk. Sizi ayrı seviyorum biliyorsunuz.

0: balıklar için bir kere kendi burcum balık. Güneş burcum. Ve balıkları iyi bilir. Etrafım hep balık dolu. Ablam, arkadaşım,
1: sus,
0: en yakın
1: benim de
0: arkadaşım.
1: Öyle.
0: Balıkları çok severim. Çok
1: Senin
0: da
1: başağın yok mu çok? Benim çok balığım var. Eşimin de çok başağı var. O balık, ben başak.
0: Evet.
1: Hayatımızda hep ikimizin de, benim hayatımın mihenk taşları hep balık burcudur. Onun da hep hayatının mihenk taşları başak burcu.
0: Karşıt burç olduğunuz için
1: Karşıt
0: mi?
1: burç olduğumuz için. Yani dedem biliyorsun en başta en kıymetli.
0: Evet.
1: Sevdiğim bütün insanlar, dostlarım hep balıklar olmuştur. En sevdiğim öğretmenim mesela, yıllardır hala ortaokul öğretmenim, hala görüşürüm,
0: O
1: çok
0: da
1: severim.
0: balıktı ha?
1: O da balıktı 13
0: Tüm
1: Mart.
0: balıklara selam olsun
1: Yani o
0: buradan o
1: yüzden
0: zaman.
1: balık benim
0: Gerçekten.
1: hayatımda rehber. Çünkü benim 9. evim.
0: Hı.
1: Ve bana rehberlik eden bir alandan bakıyor balık burçları. O yüzden benim için çok kıymetliler.
0: Vallahi
1: Şimdi.
0: balığın hemen yıldızlarına bakalım. Aşkta, parada,
1: Evet, bir
0: sağlıkta
1: tek
0: güzel
1: eğitim
0: yıldızlar.
1: demişiz. Neden? Kiron boğaya geçiyor. Balıklar, eğer bu hafta filan sınava girecekseniz sakın hata yapmayın. Mesela işte okula devamsızlığınız var mı yok mu? Öğrenciler bakın, devamsızlığınız vardır, okula gitmiyorsunuzdur. Başınıza bir iş gelebilir. Çünkü Kiron 3. evinizden geçiyor. Öğrenci balıklar, lütfen bu hafta kendinizi mutsuz, özgüvensiz hissetmiyorsunuz. Derslerinizi ihmal etmiyorsunuz. Balık çocuğu olanlar, öğrenci balığa sahip olanlar biraz mental destek vermeleri gerekebilir. İşte çocukta böyle stres kaynaklı, sınavdır, odur budur kaynaklı aşırı yeme. Çocuk diyorum ama bu üniversite öğrencisi de olabilir yani. Aşırı yeme, aşırı tatlıya düşme, işte uyku problemi ya da hiç uykudan kalkmak istememe gibi. Balıklara bu hafta biraz mental destek gerekiyor. Bu hafta mı sadece? Hayır. 17 Eylül'e kadar balık burçlarına mental destek lazım.
0: O kadar.
1: Balık burçları gerçekten de yani yakın çevrelerinde birilerinin gerçek yüzünü görüp, işte düşüncelerinin tamamen aksi olduğu şeylerle karşılaşıp böyle bir şey yaşayabilirler yani. Özellikle kardeş, yakın çevre, akraba ilişkilerinde çok fazla fedakarlık yapmak zorunda kaldıklarını, bütün fedakarlıkların onlardan beklendiğini falan fark edebilirler. Kırıcı konuşmak durumunda kalabilirler istemeden. Çok uzun zamandır sustukları şeyleri pat diye patlatabilirler. Çünkü balık böyle hemen kırıcı konuşan bir burç asla değil. Hatta ben eşimin bazen bazı şeyler karşısında gösterdiği olgunluğa hayran kalıyorum yani. Ben olsam dayanamaz bir şey söylerdim herhalde diyorum.
0: Hı.
1: O kadar güzel idare ediyor ki. Mesela biliyor onun kıskandığını, nefret ettiğini. Hiç bozmuyor kendini, hiç aldırış etmiyor. Nasıl yapıyorsun ya? Biliyorsun seni sevmediğini,
0: Hı.
1: kıskandığını, nasıl yapıyorsun diyorum. Gerçekten balığın sabrı çok tatlıdır, çok iyidir. Kalbi acısa da kimseyi kırmak istemez. Ama artık özellikle 17 Eylül'e kadar balıklar herkesi de kırmak isteyebilir. Yeter artık, çok sabrettim. Sabrımın sonu geldi diyebilir. Böyle kırmızıyı görmüş boğa gibi. Kırıcı kırıcı sözler söyleyip herkes hayatından def edebilecek kadar sinirlenebilir. Balıkları mental olarak biraz desteğe ihtiyacı var. Ve balıklar, arabanızın bakımına çok dikkat edin. Telefonlarınıza, elektroniklerinize bu ara çok dikkat edin. Bir araba yılan hikayesine dönebilir. Yok motoruydu, yok o suydu, yok bu suydu. Bunlara çok dikkat edin. Araba bakımınıza, elektroniklerinizin bakımına, evinizin elektrik sistemine, tesisatına çok dikkat edin. Kardeş ve yakın çevrenizde kim olurlarsa olsunlar, sizi sizden eden, sizi kendinizden eden, sizi kendinize küstürecek kadar bencil davranan insanlar artık tahammülünüz kalmayabilir. Ve fedakarlığın da bir sınırı olduğunu düşünmeye başlayabilirsiniz. Bazı balıklar kardeşleri rahatsızlandığı veya desteğe ihtiyacı olduğu için kardeşlerine destek vermek zorunda kalabilirler. Kardeşleriyle ilgili önemli gelişmeler, haberler alabilirler. Para konusunda muazzam bir dönemden geçiyorsunuz. İş konusunda da öyle. Venüs Aslan Burcu'na geçti ve para evinizdeki Satürn'e de 25'inde harika bir açısı var. 16-17 Haziran'da da harika bir şekilde yine Venüs'ün hem Uranüs'te hem Neptün'le çok güzel açıları var. Bu da sizin elinize çok para geçecek güzel fırsatlar. Çok para derken ihtiyacınızı düşün hani. Ne sizi kurtarırdı ya da ne iyi gelirdi, nefes aldırırdı. 16-17 Haziran'da maddiyat ve iş konularında güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bugüne kadar yaptığınız işlere nazaran daha kalıcı, daha güzel, daha başarılı bir iş teklifiyle karşılaşabilirsiniz. 18'inde de işte iş ve para konularında ve her şey güzel giderken ego yarışları olmasın. Özellikle iş yerinde sinsilik yapan, arkanızdan dolanan, işte manipüle eden, sizin başarılarınızı sindirmeye çalışan insanlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın balıklar, sizi bir konuda uyaracağım. Özellikle bu hafta siz birileri tarafından övgü ve iltifat aldığınız için, başarılı olduğunuz için arkanızdan sinsirellalar, sinsi yılan sular, birilerini ikaz edip, sizi manipüle ettirip, işinizle ve kariyerinizle oynamaya çalışabilir. Arkanızı biraz kollayın. Çünkü niye? Tam böyle 6. ve 12. evler. Özellikle yükselen balıksanız. Lütfen arkanızdan sizi çekemediği için başkalarına kötü anlatabilecek kişilere dikkat edin. Sadece iş yerinde olmayabilir bu. Bir gizli düşman olabilir. Mesela siz böyle naifsiniz, zarifsiniz, kimseye bir şey demiyorsunuz diye sizi çekemediği için, sizi hep böyle çok özür diliyorum tırnak içerisinde, hani aptal durumuna düşürmek isterler ya bazen insanı. Siz bir şey söylüyorsunuz, sizi düzeltiyor, işte hiçbir şeyinizi beğenmiyor, laf sokuyor sürekli. Siz bunun farkındasınız ama o sanıyor ki siz farkında değilsiniz. Genelde balıklar öyledir bu arada, her şeyin farkındadır da. Hiç herkesin yüzüne çıkmak istemez.
0: Muhatap olmaz. Evet.
1: Muhatap olmaz, sessiz kalır. Şimdi işte bu hafta lütfen işinizi çekemediği, başarınızı çekemediği veya atıyorum evinize misafirliğe geldi, dört dörtlük hizmet ettiniz. Ki benim tanıdığım bütün balıklar, bu arada benim tanıdığım balıklar başaklardan daha titiz. Dağını da gördüm. Dünyada gördüğüm en titiz insanlar balıklardı. En hiç titiz olmayanını da gördüm. Çok dağınık olanı da gördüm. Ama titizi de takıntılı bir titiz oluyor yani. İnanılmaz titiz oluyorlar. Çok güzel servis verdiniz diye sizi çekemeyip arkanızdan dedikodu yapmaya çalışabilirler. Yani bu hafta evinizi aldığınız kişilere, sırrınızı açtığınız kişilere, iş yerinde sizi çekemeyenlere falan biraz daha dikkat edin. Özellikle üstlerinizle, patronlarınızla ilişkilerinizi bozmak isteyen kişiler olursa, annenizle, babanızla, kayınvalidenizle, kayınpederinizle ilişkinizi bozmak isteyen insanlar olursa, uzaktan uzaktan çomak sokmaya çalışan uzak akrabalar olursa, anne babanızla aranıza giren bir amca dayı mesela. Ne bileyim. Hani prim vermemeye çalışın, doğru yolunuzda gitmeye çalışın. Bunun dışında para ve iş konularında oldukça şanslılar. Eğitim ve iletişim konularında desteğe ihtiyaçları var. Sağlık konusunda iyisiniz, daha iyi olmalısınız. Biraz fazla dip yapabilirler bu hafta. Aile geçmişi, atalar, ailede önemli bir olay yaşanabilir. Aile büyükleriyle ilgili önemli olaylar yaşanabilir. Emlak, taşınma, kiralama konuları çok önemli olacak. Yaz başında Mars dip noktanızdan geçecek. Birçok balık yazın iki ayını taşınmak, yer değiştirmek, gezmek, evde duramadım adeta demek gibi durumlarla geçirebilirler.
0: Evet, harikasın. Balıklar için inşallah her şeyin en güzelini diliyorum canı gönülden. Birazdan haftanın enlerinde, aşkta, parada, kariyerde en burçlar hangileri merak ediyorsanız biz burada olacağız. Kısa bir aranın ardından ayrılmayın bizden.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Bu pazartesi 700 gram tar süt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 144 lira 90 kuruş.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: İvroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF korumada, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hydra BB. İvroşe.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Sadece durulalım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece durula.
10: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.

Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
2: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
3: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
6: Olmaz ki öyle şey canım.
7: Bir bisküven versen.
8: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Bakın.
2: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
1: Tam da leslik.
3: Sevince.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Mini

0: baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
4: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Bu klarneti size bıraksam kendisini iletseniz...
9: Hemen beni buradan çıkarıyorsun yoksa canını yakarım.
10: Ver dedim sana!
11: Sen deliysen ben zır deliyim.
12: Bak buraya bak. Bu Barış'ın ailesi var ya aşırı normal. Hiç seninkiler gibi değil.
13: Ailenden utanıyor musun sen? Ne demek o?
9: Bilakis gurur duyuyorum.
14: İki türlü aşk var. Biri sevgi. Diğeri hastalık. Sence bizimki hangisi?
11: Hastalık. Hastalık diyor.
6: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
15: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
16: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
17: Olmaz ki öyle şey canım.
18: Bir bisküven versem.
19: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
10: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
10: Fairy 30 dakikada mucize.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti.
20: Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
21: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
15: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye.
2: Roma.
18: Bu yolda seninle.

0: Haftanın enlerinde acaba hangi burçlar var? Aşkta, parada, kariyerde en burçları merak ediyorsanız hemen aşkta en şanslıları sizin için açıklıyorum. Aslanlar, kovalar, koçlar, teraziler ve yaylar. Neden bu kadar aşkta şanslılar Mineciğim?
1: Venüs Aslan burcuna geçti. Juno Kova burcunda. Dolayısıyla hava elementi ve ateş elementi burçlara müthiş bir şans getiriyor. Bu saydığım burçlar aşk, nişan, evlilik, hatta çoluk, çocuk, hediyeler, ödüller, flörtler anlamında son derece şanslı gözüküyorlar. İkizlerle yayı da dahil edebilirdik ama ikizler ve yay için bu yaz bir mücadele, bir şey var. Hani toksik bitirecek, iyiyse evliliğe doğru gidecek falan, böyle bir seçim karar zamanı olduğu için onları dahil etmedim ama sonuç olarak hava ve ateş elementleri arasındaki bu güzel yerleşimden aslında yaylarda, ikizlerde etkileniyorlar. Umarım hepsi de olumlu etkilenir.
0: İnşallah öyle diyelim. Haftanın parada en şanslı burçları kimler diye bakacak olursak yengeçler, oğlaklar, balıklar, başaklar, akrepler, boğalar bayağı da çok
1: Evet, parada
0: burçlarımız.
1: çok şanslar. Neden şanslar? Şimdi Venüs Aslan burcuna geçiyor ve İkizler burcunda bir yeni ay var. Venüs'ün Aslan burcuna geçmesi özellikle yengeçlere ve oğlaklara çok yarayacak bir kere. Yine hem Venüs'ün Aslan'a geçmesi hem İkizler yeni ayı balık ve başakların para alanlarını da hareketlendiriyor. Satürn ve Venüs arasındaki olumlu açılar da öyle. Ve aynı zamanda akreple boğalar için de İkizler yeni ayının etkileri miras, nafaka, ortak paralarla ilgili şans getirdiği için bu burçlar parayla ilgili önümüzdeki 15 günlük süreçte çok güçlü fırsatlar yakalayabilirler.
0: Harika. Peki haftanın eğitimde en şanslıları kimler? Orada da teraziler, koçlar, ikizler ve yaylar ön plana çıkıyor. Eğitimde çok
1: Evet.
0: kıymetli. Ne
1: Evet.
0: yapacaklar?
1: Venüs Aslan'a geçti. İkizler ve yayların akıl, dimağı, düşünce, eğitim alanlarını çok olumlu etkiliyor. Bu hafta yapacağı olumlu açılarda onların eğitim, iletişim, seyahatler konularında şanslı olduklarını gösteriyorlar. Teraziler ve koçlar içinse 3-9 aksı yine eğitim alanında yaşanan yeni ay sebebiyle eğitimler, iletişim, sınav başarısı veya seyahatler de dahil şanslı olduklarını söyleyebiliriz.
0: Harikasın. Peki şimdi yeni ay dönemine girdik. İkizler yeni ayında nasıl bir tavır takınmalıyız da bu süreci daha rahat, daha kolay geçirmeliyiz?
1: Evet, yeni aylarda bir kere ayın ışığı görünmez olur. Şu an zaten ay boşlukta. Ayın ışığı görünmez olur. Ay yanar çünkü güneşle kavuştuğu için. Ve biz kendimize, etrafımıza objektif olamayız. Bir şeyleri objektif ve net olarak değerlendirememeye başlarız ve bir takım kararsızlıklar yaşamaya başlarız. Dolayısıyla tam yeni ay zamanlarında yeni bir karar almaktansa veya hemen öncesinde yeni bir karar almaktansa biraz daha duyguları olgunlaştırmak, düşünceleri olgunlaştırmak ve bunun üzerinden ilerlemek gerekir. Dolayısıyla şimdi bugün özellikle akşam saatlerine kadar birazcık böyle kendinizi nadasa bırakın. Bu yeni ayın ardından şöyle düşünceler kafanızdan bir dalgalansın, durulsun, geçsin, yenilensin. Bir böyle zamana bırakın. Her duyduğunuz şeye hemen inanmayın. Objektif olamayabilirsiniz. Kendinize veya karşınızdakine empati yapamayabilirsiniz. Ya da yanlış anlayabilirsiniz. Kendinize zaman verin. Ve İkizler Burcu'nun temsil ettiği alanlar, özellikle üst ciğerler, efendim eller, kollar, merkezi sinir sistemi, parmaklar, omuzlar. Bu önümüzdeki 15 gün, hatta Mars'ta ikizlere geçecek. Bir süre böyle, bu yaz zayıf ve hassas olabilir bu bölgeler. Nefes almak, işte nefes almanızı zorlaştıran şeyler varsa bununla ilgili destek almak. Aynı zamanda mesela ne bileyim teknolojik bir şey çıkmıştır İkizler yeni ayın etkisi. Yeni bir tedavi yöntemi çıkmıştır mesela. Bu tür hastalıklarınız varsa destek de getirebilir bu arada. Biraz bizim yapmamız gereken yürümek, konuşmak, şarkı söylemek, temiz hava almak. Bunların hepsi ikizlerin enerjisinde var. Mesela yürüyüş yaparken aynı anda müzik dinleyin. Aynı anda şarkı söyleyin. Aynı anda ellerinizle bir şeyler yapabilirsin. Zikir çekebilirsin. Başka bir şey, ne bileyim, stres topu, çarkı döndürebilirsin. Ne istiyorsan artık. Elleriniz çok çalışsın. Bu çok önemli. Elleriniz çok çalışsın ve ellerinize de bol bol bakım yapın. Hatta bu yeni ayın arkasından bu hafta özellikle 16'sı 17'sinde saçınızı, imajınızı, işte tırnaklarınızı böyle bir yenileyebilir, değiştirebilirsiniz. Onu da söylemiş olayım.
0: Çok teşekkür ediyorum Mineciğim. Bu güzel tavsiyelerin için çok kıymetli bizim için. Tüm 12 burç böyle pür dikkat her hafta bekliyor. Haftaya inşallah tekrar görüşmek ümidiyle diliyorum sevgili seyirciler. Biz inşallah yarın yine buluşuyoruz. Yarına dek sağlıkla, huzurla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Günaydın efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gününüz çok renkli, çok güzel geçsin. Tabii ki bizimle başlasın. Nasılsınız? Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bizler sizler için hazırlandık. Yine çok güçlü bir menüyle harika bir sofra hazırlamaya geldik. Sizler hazırsanız bizler çok hazırız. Ama öncelikle bakalım neler yapacağız.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Yumuşacık kek katlarının çileğin ferahlatan tatlılığı ve kremayla buluştuğu hafif ve zarif bir tatlı. Çilekli pasta. Şekliyle balığı andıran yumuşacık hamuru ve lezzetli iç harcıyla hem eğlenceli hem iştah açan bir poğaça. Balık poğaça. Domatesin yoğun aromasıyla zeytinin tuzlu dengesinin buluştuğu Akdeniz esintili, güçlü ve ferah bir salata. Kuru domatesli zeytin salatası. Sivas mutfağına özgü incecik açılan hamurun kat kat dokusuyla tereyağıyla buluştuğu geleneksel ve doyurucu bir lezzet. Sivas katmeri. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: Efendim, güzelim Sivas'ımıza gideceğiz. Sivas biliyorsunuz ki eşsiz şehirlerimizden bir tanesi. Ve Sivas'ın ilk böyle konuştuğumuzda akla gelen lezzetlerinden birisi de katmeridir. Sivas'ın kat kat o hamuruyla birlikte özleşmiş çıtır çıtır dokusuyla, ara katlarıyla şu güzel bir Sivas katmeri hazırlayalım. Hem Nermin'in enfes mutfağı izleyicilerine farklı bir görsel sunalım. Hem de efendim biz de burada afiyetle yiyelim. 2 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı tuz, aldığı kadar un. Yağlamak için 200 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ. Üzeri için 1 adet yumurta sarısı, biraz süt, 1 yemek kaşığı da sıvı yağ. Kıymetli Beyaz TV izleyenlerim, ben çok hazırım.
2: Ama renk
0: efendim,
2: çok şık.
0: Efendim şöyle yapalım önce. Bence Bismillahirrahmanirrahim sütümü ve suyumu ekliyorum. Süt ve sudan güzel bir Sivas katmerinin hamurunu yoğuracağız. Şöyle bir elimle karıştırıyorum. Direkt elimin lezzetiyle Bismillahirrahmanirrahim deyip içinde bakın yağ yok. Yanlış görmediniz, yağ
2: kabartma tozu
0: direkt
2: yok.
0: Hamurunda olacak. Aynen bizim börekler gibi aslında.
2: Ama finale
0: sadece süt içinde farklı bir aroma ve lezzet verecek.
2: Çıtır
0: ve
2: çıtır,
0: ne
2: çıtır
0: diyoruz?
2: Çıtır.
0: Sivas katmeri aslında kete olarak da biliniyor. Yani bazı yerlerde kete olarak da geçiyor. Genelde içi boş yapılıyor ama isterlerse Sivas'a özel bir peynir varmış. Çökelek diyorlarmış onlara. Ondan da koyabiliyorlarmış.
2: Ya keteyi katmeri
0: ya da bir otları varmış.
2: Geliştirmek çok kolay ama bence bizim yaptığımız en güzeli ve en böyle nefis versiyonu diyorum. Bence benim fikrim. Çünkü böyle kat kat olacak.
0: Bizimkisi en bilindiği kat kat hamuruyla, çıtır çıtır dokusuyla sizlerle buluşturacağız. Bir tarafta Serpil açacak, bir tarafta ben açacağım hamurlarımızı. Bir bıçak kahvaltılık rica edeceğim.
2: Şimdi vereceğim
0: şöyle
2: sana.
0: Elimden ayırayım. Maşallah bir hamur yoğurmuş Nermin Öztürk. 5 kişiye yetecek.
2: Yok, 2 sana 2 bana 4 tane kocaman bize çıkaracağız Nermin'im, ne yapalım? Biz biliyorsun yapmışken öyle 2 kişilik yapmıyoruz yemeklerimizi. Evet.
0: Bir de bugün de misafirliğe davetliyiz, oraya götüreceğiz.
2: Ay doğru, bir de bak ben onu yine unutmuştum, ne güzel.
0: 3'te orada olacağız.
2: Ne güzel ne güzel. Şimdi arası için katmerimizi hazırladık. Bu da üzeri için. Nermin misafir gelecek.
0: Evet gideceğiz, götüreceğiz. Gelmeyecek ama biz gideceğiz.
2: Ben şimdi üzeri için olan şeyimi de hazırlayayım. Sosumu.
0: Şimdi efendim burada sadece yağ eritildi ve sıvı yağ ile karıştı. Sivas katmerinde buradan öncelikle Sivas'a da selam olsun. Çok muazzam bir lezzettir. Üzerine de yumurtayla yumurta, komple yumurtayı kıracağım mı?
2: Kıracağım. Kıracağım. Bir yemek kaşığı süt, sıvı yağ ve yumurtası var üzeri içinde Nermin'im. Galiba yanılmıyorsam Türkiye'nin en büyük, nüfusu en kalabalık şehirlerimizden bir tanesi de Sivas'ımız. hafızam beni yanıltmıyor ise.
0: İstanbul'un da yarısı neredeyse Sivaslı diye vallahi geçiyor.
2: Onun için diyorum ya, çok kalabalık.
0: Sivas güzel bir şehir.
2: Bize hiç kısmet olmadı ama bir gitmek.
0: Nida bunu çok güzel yaparmış. Hele hele.
2: Bak bak.
0: Anası Sivaslıymış ya. Biz bir şey görmedik Nida, bilmiyorum valla.
2: Nida annen yapar da sana bilmiyorum. Şu an bir şey
0: bilemedik
2: geldi bana.
0: Bilemedik Nida. Ben şu elimi ayırmadan rahat edemeyeceğim. Geliyorum.
2: Fark ettim
0: hemen.
2: Şimdi benim uzamplasım hazır.
0: Evet. Serpil'e bıraktım hamuru, geliyorum hemen.
2: Aman gerçekten, ah daha bu un alırmış Nermin.
0: Kallavi bir hamur oldu. Evet efendim. Bunu tatlı da yapmak isteyebilirsiniz. İçine ceviz, hafif şeker de serpip böyle katmer şeklinde sizlere sunuyorlarmış. Bu tamamen tabii ki size kalmış bir şey burada. Ama ben en çok bu sade halini seviyorum. Daha öncesinde de zaten sayfada paylaşmıştık efendim. En güzeli en sade hali. Ama hamur bayağı kallavi oldu.
2: Evet kallavi ve daha bir yumuşak, sanki bir tık daha un yiyecek. Sen bunu biraz daha böyle yapıyor iken unlayalım.
0: Evet, iyice ele ayrılsın, böyle güzel yapışmasın. Çünkü şeyin içinde çok rahat yoğuramadım, cam kabımın içerisinde. Bu böyle mermerde ezile ezile yoğrulmak istiyor. Nidacığım dediklerini yaptılar mı bugün sıcak stüdyomuz?
2: Yapmamışlar.
0: Yok sabah söyleyince dedim hemen yapacaklar herhalde.
2: Bir bakayım. Akşamüstü. Buyurun efendim.
0: Akşamüstü. Şöyle bakın. Yuvarlamaya devam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elimizin lezzetiyle. Şimdi ben bezeleri böleceğim. Serpil iki tanesini böyle kendince yuvarlasın. Daha da rahat sıkılaştırırız. Ben iki tanesini yuvarlayayım. Sonra bakalım incecik açmaya başlayacağız Serpil koyla. Evet şöyle bismillahirrahmanirrahim.
2: Niye acaba elimiz samurluyken sürekli insan şey istiyor? Yıkamak istiyor.
0: Evet, hamuru iki eşit parçaya bölüp, tekrar iki eşit parçaya bölüp, toplamda dört tane beze çıkarmak istiyorum. Ve dört tane bezemizi de elimizin yardımıyla güzelce bir yoğuralım. Böyle ama iyice ununu alsın. Yumuşak, stüdyo zaten çok sıcak ışıklardan ötürü. Burada hamurumu iyice sakız gibi yapmasın diye. Bakın güzelce elimin içiyle toparlayarak yoğurmaya devam ediyorum. Şöyle parlak bir hamur oldu. Yine diğer bezemi de aynı şekilde alıyorum. Şöyle bakın elimle sürekli acıt üstünden sertleştiriyorum onunla.
2: Şimdi bu unumuz bize yetmeyecek Nermin'im.
0: Yetmez mi?
2: Aa, yetmez. No. Şimdi kendime ben unu alacağım ki seninki de sana yetmeyecek.
0: Bakın şöyle bir bezemi açtım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok da güzel bezelerimiz oldu. Burada da şöyle bismillahirrahmanirrahim seni deyip alıyoruz.
2: Sen oklavanı al. Ben gideyim merdanem. Şey ben sen oklavanı al. Sen merdaneni al, ben oklavamı alayım.
0: Evet. Sivas katmerinde dediğimiz gibi dikkat etmemiz gereken nokta hamurunu güzel yoğuruyor olmak, sonrasında da bezemizi incecik açıyor olmak. Biliyorsunuz ki Sivas mutfağı çok yönlü ve otla yapılan birçok yemekte mevcut ama hamur da çok ağırlıklı. Mesela Sivas köftesi az malzemelidir, etle yapılır ve çok da doyurucu bir tariftir. Yani Sivas'ı güzelliklerini say say bitiremeyiz gibi Serpil'le de yapmıştık bayağı bir
2: çok.
0: Sivas mutfağını.
2: Diyorum ya Sivas'ın yani
0: şöyle
2: bitmez. Anlat anlat bitmez. Yap yap bitmez. Kocaman bir coğrafya.
0: Bakın efendim hamur gayet başarılı. Ve incecik açılmaya başladı. Arada bir unutuyorum ki stüdyomun sıcaklığına
2: evet, yenik düşmesin.
0: Aynen öyle. Beni de zorlamasın. Çünkü şimdi oklavayla devreye gireceğim. Böyle iki kat hamuru iyice yağlayıp inanılmaz güzel şekillendireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Halil İbrahim bereketiyle soframız şenlensin. Efendim.
2: Aktüel.
0: Burası Nermin Nefes Mutfağı.
2: Aktüel, ikramlıkları çok beğenmişsin. Fark ettim, seni elinden tanıdım. Dedim ki kutuyu... Baktım kutuyu boşaltıyorsun, dedim ki bu kesin bizim Aktüel.
0: Seni herkes tanıdı artık.
2: Vallahi dedim
0: ki
2: Aktüel. Dediler
0: ki o en sondaki hareket. Hani hocamaydı.
2: Ama ben sana söyleyeyim, 150 yaşına geldin. Şeker olmuş, Allah vermesin kaç. Senin ondan yarım alman lazım.
0: Serpil, bir de biliyor musun, Sivas Katmer'in coğrafi işaretini de almışlar.
2: Oh ne
0: bu
2: güzel.
0: Çok güzel olmuş gerçekten. Çünkü ben böyle bir katmer yemedim. Kangalı da alırken demişler ki katmeri de sıkıştıralım.
2: Alalım mı demişler, iyi yapmışlar.
0: Köpek olan kangalımız var ya, Allah korusun onlar da nasıl bir şey ya.
2: Oklamam yetmedi
0: çok
2: ya.
0: Çok korkuyorum ben onlardan Serpil.
2: Ya ben köpekten korkmam.
0: Kangal cinsinden korkarım.
2: Ama o çok şeydir biliyorsun değil mi, korumacı.
0: Böyle korumacı ama çok iriler
2: sahip,
0: ya.
2: Sahip.
0: Korkuyorum ben onlardan. İri oldukları için.
2: Bu arada biliyor musun, TRT onun belgeselini çekmişti Nermin. Böyle bir tane yetişkin insandan, hani böyle hani iri bir insanın yediğinden çok daha fazla yemek yiyormuş.
0: Allah verme yarabbim.
2: Ama
0: aç kaldığında seni beni de yer.
2: Sürüsünü de inanılmaz sahiplenen bir hayvan.
0: Misafir ol gel bana. Börekler açarım.
2: Nermin senin oklavan yetiyor mu? Benimkisi yetmiyor ya.
0: Sen öbürüne geç, ben onu istetirim bununla bir iki.
2: Öyle mi yapayım diyorsun? Tamam.
0: Çünkü
2: şunu şuradan bir kere daha.
0: Ben kenarlarını iyice açtım.
2: Hadi elini sürme. Sen kameranı taşı tatlım. Biliyorsun Nermin de ben de elimizi yıkamadan.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Kendim bile yemeyecek olsam şurada kimseye ellettirmem hamuru.
2: Bazen benim reflekslerim o yüzden biliyor musun? Aktüel şimdi dokunmak istiyor ya. Hemen diyorum ki dokunma.
0: Kimseye ellettirmem yani.
2: Temiz.
0: Hijyen önemli.
2: Tamam, benim bu kadar açılabiliyor oklavamla. Nermin.
0: Gönder bana.
2: Senin elindeki bitti mi?
0: Bitti.

0: Ben ona geçiyorum burada.
1: Ben bunu alıp gidiyorum. Sen yağla canımın içi.
0: Yavruşum. Şimdi bunu açalım burada. Bu beklesin benim.
1: Baklava yetmiyor. Yemin ederim var ya, iki katına daha çıkar o, biliyor musun? Hamur. Çok güzel bir şey olmuş Nermin.
0: Hamurumuz güzel gerçekten. Birazcık daha incelteyim ve katlama tekniğine geçeceğim. Bakın şöyle. Çok başarılı olmuş hamurumuz.
1: Diyorum ya, iki katına çıkar. Oklavayı şey yapsak, şu benim alüminyum oklavamın büyüğünü edinebilseydik işte. Kaldı Konya'da, kaldı, unuttuk.
0: Unutmadık da sığdıramadık onu biz ya.
1: Tamam, biz sığdıramadık, sonra gelecekti peşimizden.
0: Gelemedi.
1: Gelemedi.
0: Şimdi efendim, bu alt zemini olsun. Ben bir yağlayayım önce. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi bir şey söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Hamur açmak da ayrı bir sanat, meziyet, ben size öyle.
1: Tabii canım.
0: Herkes bunu yapamaz yani.
1: Sen bunu bir de Anadolu kadının elinde gör Nermin. Hey, bu yufka dans ediyor parmaklarında böyle.
0: Sivas'tan selamlar gelmiş.
1: Allah
0: Sivaslı
1: razı olsun.
0: Sivaslı izleyicilerimiz bize selamlarını göndermiş. Biz de kendilerine gönderdik efendim.
1: Allah razı olsun efendim. Bu arada bizim çok kıymetli bir sponsorumuz var. O da kendisi de Sivaslı. O da ufak bir kaza geçirmiş, ona da çok geçmişler olsun,
0: evet,
1: diyoruz değil mi?
0: Evet, olsun dileklerimizi gönderiyoruz.
1: Acil şifalar diliyoruz.
0: Versin. Şöyle.
1: Nermin'im, aklıma ne geldi?
0: Ne geldi gene?
1: Benim kankam. O da Sivaslı ya.
0: Kankan kim?
1: Seyhan.
0: Aa!
1: Ay kurban olsun.
0: Rabbim onun da yar ve yardımcısı olsun.
1: Amin.
0: Bu mübarek günlerde
1: kurban
0: inşallah.
1: Kurban olduğum duysun sesini.
0: Allah yüzüne gülsün, Allah'ın mucizesi.
1: Evladım.
0: İnşallah mucizesiyle şenlendirsin evlerini, barklarını. Allah
1: evladına
0: sağlık, sıhhat, uzun ömür versin inşallah.
1: Amin.
0: Güzel. Bir anda böyle çocukcağız kendine gelsin inşallah. İnşallah.
1: Amin.
0: Bak her namazımda
1: kurban
0: dua
1: olsun
0: ediyorum.
1: Vallahi.
0: Her namazımda dua ediyorum. Bir anlık dünya. Ay. Çok dikkat edin hanımlar. Çok sevin, çok sahip çıkın.
1: Vallahi.
0: Şimdi bunu böyle bir katlıyoruz önce, tamam mı? Şöyle bir katlıyoruz.
1: Senin oklavanı ben alayım kuzu.
0: Bak
1: ya.
0: Bak Serpil, şöyle bir katlıyoruz. Onu zemine açacağım ya. O yüzden bir iki dakika beklersen.
1: Tamam.
0: Onu sana açtıracağım. Şöyle bak, aldım bunu ve geldim buraya.
1: Merdaneme tamam sığmıyor.
0: Bunu böyle koydum. Bunu ben böyle bir ortaya açıyorum.
1: Onu alsana bana da.
0: Al bakalım.
1: Geldim canım.
0: Buraya da bismillah deyip diğer hamuru koydum. Bunu güzel yağlayıp o demin katladığım hamuru tam ortasına koyacağım. Şöyle iki tane katmer gibi katmer yapacağız Serpil'le. Üstüne çiziklerini atacağız.
1: Ondan iki tane mi çıkaracaksın? Bence iki yap.
0: İki tane güzel çıkar. Şöyle.
1: Vay.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bir işimiz var, bak, oraya
0: bak,
1: gideceğiz.
0: Bak.
1: Giderken de elimiz boş gitmeyeceğiz.
0: Hamuru iyice yağlayın. Bunun açılması gerekiyor. Sonra bunu alıyorum, ortaya koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kat kat olsun diye. Sonra bunu alıyorum, buraya getiriyorum.
1: İçine sindi mi onun şeyleri, katları?
0: Daha ne olsun.
1: Değil mi?
0: İncecik. Bunu buraya aldım. Şöyle bir... Ay. Buraya da yağlıyorum.
1: Nermin, Sivas'ın bir tane şeyi var. O da gelecek ilerleyen günlerde.
0: Şöyle atıyorum. Ve yine böyle atıyorum. O son yeri yağlamadım ki merdanem kaymasın. Sonra alıyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim diyeyim.
1: Ay şuna bak. Hamur resmen dans edebiliyordu.
0: Bak nasıl fışkırdı yağları. Oy oy oy. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Geldi mi? Gelmedi.
1: Geldi. Onu şey yapsaydın ya, böyle hani bir tak tak tak tak.
0: Yaptım, görmedin.
1: Ama yine de mi diyorsun?
0: Evet. Görmedin, baksana nasıl çıkıyor.
1: Yok, bakmadım.
0: Gelmedi.
1: Biraz bekletip dondursa mıydık azıcık?
0: Neyse Serpil var. Yağları çıkartan kadın.
1: Ya, o çıkıyor ya Allah aşkına. Her derdimiz yağ olsun. Ben onu bir atarım makineye. Bir koyarım leke çıkarıcımdan biliyorsun.
0: Evet.
1: Fıtı fıtı bitti gitti.
0: Bak çok güzel büyüyor bak.

0: Ya aile çünkü açılıyor. Bu yapacak bir şey yok. İzleyeceğim.
1: İzleyenlerimiz şey yapsın mı Nermin? Evde biraz onu bekletsinler mi?
0: Çok güzel olur beklerse zaten.
1: Değil mi?
0: Zar gibi açılıverir. Akar mısınız?
1: Şimdi.
0: Oo. Bak. Bunu ortadan ikiye böleceğim. İki tane çıkartacağım.
1: Üstüne sana jilet vereceğim.
0: Bakar mısınız? Nasıl muazzam oldu?
1: Nermin'im.
0: Vay vay vay vay vay.
1: Sen vay vay bak ben ne yaptım.
0: Şöyle geldim.
1: Hey hey.
0: Şurayı da incelteyim.
1: Bak.
0: Tamam.
1: İlk Nermin.
0: Ortadan ikiye bölüyorum.
1: Yıllar önce şeyde görmüştüm, tamam, babamın şeye, babamla nereye gittik, ha memlekete gittik. Böyle hanımlar yufka ekmek yapıyorlar. Allah'ım o ellerinde nasıl dans ediyor o yufka. Tahta sofraların üstünde.
0: Güzel oldu.
1: Ay kabımı devirecektim ayol.
0: Böyle bunu
1: kadınlar böyle yalnız. Var ya. Resmen ücretsiz workshop gibiydi.
0: Tepsi alabilir miyim?
1: Geldim. Şimdi tepsi sıcak da mı senin çelin?
0: Sıcak.
1: Şöyle buradan sanki daha mı? Ay dur.
0: Buraya.
1: Aa, elim takıldı ayol, ceketimi açtım.
0: Buraya koyuyorum.
1: Hoppa.
0: Ver onu sen bana. Sıradakini getireyim sana. Artık diğer tarife geçeceğiz. Ama
1: orada nasıl açacaksın onu?
0: Açtık ya, bitti.
1: Hayır.
0: Yağlayacağım. Direkt. Hatta şöyle yapacağım. Şunun yağsını aldıracağım. Of, bakar mısınız ya? Çok güzel açmışsın. Ellerine sağlık.
1: Sana diyorum, o kadar güzel açılıyor ki keyifle bırakası gelmiyor. Bırakasım gelmiyor.
0: Bak gördünüz mü? Evet efendim. Şimdi hızlı hızlı onu da açıyoruz. Ben burada çiziklerini atıyorum.
1: Dört tane ya. Sen onu biraz kaydırman lazım sanki, değil mi? Önce yumurta sürüp sonra mı kek? Önce tabii, evet evet öyle. Çiziklerin arası beyaz kalıyor.
0: Evet. Şöyle yumurtalı sütüm var. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce sürüyorum.
1: Bol bol sürün Ermin'im. Hepsi gitsin onun.
0: Bakar mısınız? Nasıl bir katmer oldu? Aman yarabbim, yedirtecek. Ekranı yeni açanlar. Lacivert bir tencere seti koyduk. Bugün yayını izleyenlere vereceğiz ve direkt ekranda açıklayacağız. Dört tane tencere hediyem var. Birisini reklam dönüşü vereceğim. Diğerini diğer reklam dönüşü vereceğim. İkisini de masada vereceğim. Ve hiçbir şekilde Nermin Nefes Mutfağı'nda isminizi etiketlemeyeceğiz sayfamızda. Çünkü burada olup ekrandan kazanan izleyici zaten evet benim diye yazacaktır bize. Yazmayanların hakkı elenir. Bilginiz olsun. Bugün ekrandan bir dakika kalkmıyorsunuz. Bu güzel tariflerle.
1: Ve bizimle oluyorsunuz.
0: Bizimle oluyorsunuz. Şöyle. Tamam, diğer tarif geliyor hemen zaten. Diğer tarife de başlıyoruz. Oo, bakar mısınız? Gayet güzel oldu. Diğer tarifimiz neydi? Oo, çilekli bir pasta yapıyoruz. Onun malzemeleri bence direkt buraya koyabiliriz. Çok da güzel olur. Direkt onunla devam edeceğiz. Yayının ilk yarının bitmesine çok az dakika
1: benim
0: kaldı.
1: Benim merdanem kurtarmıyor artık Nermin.
0: Alıyorum senden hemen.
1: Bence al ve git istersen.
0: Orada açacak yerim yok. Geleyim mi?
1: Ama onu yağlayıp katlasaydın ya.
0: Katlayayım mı ki dedim, yapışmasın.
1: Ha, ben katladım yapışır sandım mı? Ayol. Niye yapışsın? Yok yok. İçine alacağız hemen.
0: Şöyle. Şöyle.
1: Ben dedim Nermin'im katladı, beni bekliyor.
0: Ben dedim yapışmasın, bir sere serpe.
1: Allah vermesin. Yerime el attığım yok. Kabıma biriktiriyorum. Şimdi sen bir burada kal. Hoppa.
0: La ilahe.
1: Şimdi. Ben temizlik işimi bitirdim. Ve gidiyorum Nermin.
0: Ben onu...
1: Ne istiyorsun?
0: Un.
1: Aa! Kabından boş... Alsana kabını.
0: Şimdi çilekli bir pasta getirecek Serpil malzemelerini. Var ya bayılacaksınız. Herkesin evinde favori olacak değil mi Serpil?
1: Yapması kolay. Görseli olay. Lezzeti bomba.
0: Nasıl buldun bugün kazanacak izleyicileri açıklama yöntemini mi?
1: Bence gayet güzel ama reklamda vermeyelim. Bence açıklamayı da sürpriz yap.
0: Vallahi reklam dönecek. Şöyle. Siz balık poğaça gördünüz mü hiç? Biz balık poğaça yapacağız bugün efendim. Yanlış duymadınız. O şekliyle hem masalarınızı lezzetlendirecek hem sunumlara farklılık katacak bir tarif olacak. Bilginiz olsun.
1: Şimdi. Bir su bardağı şekerim. Sütüm ve sıvı yağımı da verdim. Böyle çok uğraşmışsınız, çok zorlanmışsınız gibi gözükse de inanılmaz pratik, inanılmaz kolay bir pasta. Hemen reklam arasında malzemeyi bence edinip
0: bizimle birlikte yapın hemen.
1: Bence de yapın. Koyun dolaba. Çocuklar akşam...
0: Gayet iyi oldu. Bir kere daha dönüyorum ve içine alıyorum. Allah Allah. Katmere bak. Sivas'ın eşsiz katmeri. Çizikleriyle, Sivas. Üzerinin sosuyla. Birazcık böyle bakmayın zaman aldığını. Kaç dakikada yaptık aşağı yukarı? 20-25 dakikada bak.
1: Yoğurmada dahi.
0: Yoğurma içinde 20-25 dakika. Bu çok büyük bir dakika değil hamur işi için. Çok sıkılacağınız bir şey de yok. Çünkü hamur açmak gerçekten dünyanın en keyifli sanat diyebileceğimiz.
1: Terapisi.
0: Terapi. Gerçekten yoğurması ayrı, açması ayrı. O yüzden şimdi biz size bunu en güzel şekilde sunmaya şimdi çalışıyoruz. Sizler de en güzel şekilde evde yapacağınıza eminim. Bak ne aldım bir ortaya bismillah.
1: Öyle değil mi? Ev ortamında gayet relax, gayet rahat.
0: Ya ev ortamı bir şekilde gibi olur mu ya?
1: Yapacaksınız. O yüzden sizin şey daha güzel olacak. Niye biz jiletimizde şey almadık ki?
0: Neyi?
1: Kesiklerini. Pürüzsüz bir çizik atmalıyız Nermin'im.
0: Fıstıklı bıçağım var demin.
1: Fark ettim biliyor musun şu an? Gönder tatlım.
0: Evet. Şöyle iyice yağladım. Son yağına kadar kullandım. Aldım. Katmerde
1: Uncuma iyice varlık içinde yokluk
0: birazcık yağ yani.
1: Bunu biraz reklam arasında mayalandıralım mı Nermin?
0: Valla dinlense güzel olur kat kat ayrılır.
1: Ben sana söylüyorum dinlendirelim.
0: Bakar mısınız? Şöyle.
1: Atmayalım fırına. Hı?
0: Kekin çırpıcısı her şey hazır mı? Hemen onu da çırpıp fırına veririz.
1: Her şeyimiz hazır.
0: Tamam tatlı, geliyorum
1: sen buraya. Sen bir rahat ol. Nermin
0: burayı
1: nefes mutfağı burası.
0: Bırakıyorum ben diğer tarife geçiyorum. Burası Serpil Koya emanet o zaman.
1: Sen gönder gelsin.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hop hop. Şimdi
0: elimi yıkıyorum ve size harika bir tarif hazırlıyoruz. Bakar mısınız?
1: Ben senin şimdi silikonunu çırpma.
0: Bu çöreği katlama şekli de sende.
1: Bu arada ben bunu sayayım ister misin?
0: Say malzemeyi ben de elimi yıkayayım.
1: Ha okey tamam malzemeyi sayayım ben bu arada tamam. Sana. Çilekli pasta için 2 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, limon kabuğu rendesi, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, aldığı kadar un kullanacağız keki için. Islatmak için yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Muhallebisi için 3 su bardağı süt, 5 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 adet yumurta sarısı, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı tereyağı. Üzerini süslemek için çilek, nane yaprakları ve Antep fıstığı var aktör.
0: Kalıbımız hazır mı? içinde.
1: Şurada.
0: Yağladık mı?
1: Şimdi onu ben sana...
0: Efendim, malzemeyi saydı. Ben hemen kekini fırına vereceğim. Çünkü o esnada pişsin istiyorum. Serpil onu güzelce bana yağlasın. Bak sıvı yağ ile yağlıyorsun. O yapışırsa beni hiç alakadar etmez. Serpil koy. Şöyle.
1: Allah'ım böyle ver de şu an...
0: yavaş yavaş.
1: Kuruntu tohumları ve

0: lezzetli anı efendim şöyle sütümüzü içerisine verip kekimizi çırpmaya devam ediyoruz. Burada en önemli nokta şeker ve yumurtanın güzelce eritiyor olmamız. İçine yağımı ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sütle ısıtacağız üstünü. Şöyle bir limon kabuğum var. Rendelenmiş. Haydi bismillah.
1: Korkudan tek tek çukurlarını, bunu bir dahaki sefere yapıp dolaba atalım Özlem.
0: Bence de onu.
1: Bu benim gerçekten vaktimi...
0: Kabartma tozu ve
1: çok
0: vanilya.
1: Çok çalıyordu.
0: Nasıl korktu ama.
1: Korktum, yalan yok. Bir cesaretle atacaktım aslında da.
0: Şöyle güzelce çırpmaya devam ediyoruz, tamam mı?
1: Senin yüzünden atamadım yani.
0: Şöyle Allah'ım yarabbim, bak bak bak bak.
1: Şimdi burası tamamdır Nermin Hanım, değil mi?
0: Benim için okey.
1: Ortadan ikiye kesip.
0: Aynen, ortadan ikiye kesip katlama yapacaksın. Sırf birazcık da esneteceksin. Bakın efendim, ben de kekini çırptım. Bu çilekli pastaya doyamayacaksınız. Bir pastacı kreması yapacağım dakikalar sonrasında. Tenceremin birini açıklayacağım. Ve sadece ekrandan açıklayacağım. Sadece ekranda olan ve Nermin'in Enfes Mutfağı'nı kaçırmayan, yani reklam dönüşü girer girmez ismini duyacak olan şanslı izleyicime gidecek. Duymayan kusura bakmasın. Elenmiş olacak.
1: Ben sizin yerinizde olsam reklamda kalırdım.
0: Karcıma bakar mısınız? Hey, şunları topluyorum hemen.
1: Sana bir şey söyleyeceğim, inanmayacaksın. Ama samimi söylüyorum, hamur milföy gibi kat kat. Kestiğim yeri göstermek istiyorum aslında. Bakar mısınız? Bak şimdi.
0: Evet, şu an hemen bir spatula yardımıyla gönderiyorum.
1: Spatula yanındaydı.
0: Kaldırmışsınız galiba. Bismillahirrahmanirrahim. Bak bak bak bak. Nermin'in Enfes Mutfağı'nın keyifli izleyicileri ne izleyeceğini biliyor. Günün menüsünü birlikte belirliyoruz. Şöyle güzelce sıyırıyorum. Haydi bakalım. Ve bu önceden arada ısıttığımız fırına vereceğim. Harika bir kreması var. Bu kremayı her türlü kekinizde, pastanızda kullanabileceksiniz. Çok da seveceğiniz bir krema olacak. Pişen bir krema. Uzun zamandır böyle pişen bir krema yapmamıştım. Şimdi bugün ekranda bizimle olursanız sizlerle pişen kremanın detaylarını göstereceğim. Hatta Özlem, şu tencereyi yıka dönüşte Serpik onu pişirirken ben diğer tarif yaparım. Şunun için de yapalım. Tamam mı? Şöyle.
1: Çok beğendi. Evet. Dayanamadı ve kullanıyordu sunucu.
0: Efendim, önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına Serpil buraya getirsin. Ben de buraya koyuyorum. Dakikalar sonrasında pastamızın eşsiz kremasıyla ve görseliyle sizlerle olacağım.
2: Kuşa ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
4: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan, bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
5: Peki şu eve ne dersin?
6: Çok yüksek.
7: Bu çok alçak.
5: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
7: Hayatım, tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
8: Kredi de yok, faiz de yok.
5: Peki ne var?
8: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

herkes hazır mı?

0: kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, çocuklarımızı bambaşka yolculuklara çıkaracak birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar, karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor. Hadi sen de karneni göster, kitabını al.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ayce ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
5: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası

0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
1: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira. Bim,
4: servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Sen oyna, sen oyna. Canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna. Tatlıcığım sen oyna.
7: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
8: Allah aşkına neden?
7: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
8: Karnın doyar da ruhun aç.
7: Dört nala yaşıyoruz.
8: Tamamdır şaka mati.
7: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
9: Doyamadı pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
10: Partideyken ayakkabın vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici siteyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed'le gün seni.
11: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
12: Ama bir mucizeye gerek var.
11: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
12: İşte bu Fairy mucizesi.
11: Fairy 30 dakikada mucize.
13: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
14: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için 118.80
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
4: dondurma. Bu pazartesi 700 gram tar süt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 144 lira 90 kuruş.
5: Hadi.
6: Spor araba.
7: Az kaçar.
6: Elektrikli araba.
7: Çok yakar. Park etmesi zor.
8: Yok artık.
9: Hiçbirini beğenmedin mi?
7: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
6: Kredi de yok, faiz de yok.
5: Aa, peki ne var?
6: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
10: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
11: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
12: Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şekerimi ekledik. Unu, nişastası, güzel bakın pastacı kreması tadında bir krema yapıyoruz şu an. Nişastası ile bir karıştırıyor Serpil onu güzelce bakın içerisine.
13: Yeni tencereyi de yıkadım koyuyor. Ha. Bak getirdim.
12: Bakın yepyeni tencereyi deneyimliyoruz.
13: Bence 5-10 dakika içinde yazacaksınız zaten. Nasıl?
12: Katmerleri.
13: Allahu Ekber, şuna bak bak
12: Allah
13: bak.
12: Allah deyip geliyordu.
13: Annesini poç bir çevirsem mi?
12: Şu an bence dursun. Bir tık sonra çevirelim.
13: Okey, tamam.
12: Şöyle 200 derecede yavaş yavaş kabarmaya devam etsin. Ve biz efendim sıradaki tarife geçiyoruz. Serpil kovuğunu hazırlarken. Gel ben canım. De balık poğaça yapacağım. Şimdi çok kıymetli izleyicilerime bir şey söylemek istiyorum.
13: Biz neyi unuttuk biliyor musun?
12: Ne?
13: Bak bakayım. Bak gözüme bak. Bak gözüme bak.
12: Sürprizimizi çıkartalım mı?
13: Yok.
12: Çıkartalım
13: bakalım,
12: bence.
13: Bir 10 dakika müsaade et. Bakalım ulaştı mı ulaşmadı mı? Ulaşmadı sonları başkalarına verelim. Bunu da çıkaralım.
12: Tamam.
13: 10 dakika.
12: Bir daha bak bakalım ulaşıyorlar mı sana. 5 adet milföy yaprağımız. İçinde 4-5 adet haşlanmış patatesimiz. Yarım çay bardağı da sıvı yağ. Tuz, akbiber, kırmızı toz biber, kaşar peyniri dilimleri. Şu an niye güldüm? Üzeri için 1 adet yumurta sarısı, susam, zeytinyağı. Bu 3 harcımı yapmış öncesinde?
13: Evet.
12: Özellikle. Şöyle güzelce baharatlarını ben yedirdim patateslere, tamam
13: minicik
12: mı?
13: Minicik de yağ verdim sana ki baharatlar böyle çözülsün
12: tamam,
13: diye.
12: Tamam, şimdi size minicik bir şey yapacağım. İçine de hafif yağ koyacağım.
13: Ben koydum. Ben buraya tereyağımı ekledim, vanilyasını da veriyorum ve kapatıyorum efendim bunun altını da.
12: Hadi gelin hep beraber balık yapıyoruz.
13: Önce pastamızı çıkarsa mıydık Nermin'in başlamadan ona? Ne dersin?
12: Bence pastanın keki soğuması lazım, o yüzden... Bekletelim onu biz.
13: İnşallah çıkacak. İnşallah.
12: Yağladın o kadar yani. Tecrübeli kadınsın yani. Herhalde eline yüzüne bulaştırmazsın diye düşünüyorum.
13: Allahu Ekber. Gel. Şuraya gel.
12: Anne keke gibi kokuyor.
13: Şimdi şunu çıkaralım Nermin. İnşallah çıkacak.
12: Katmer katmer.
13: O da mı geldi? Allah'ım gelmeye başladı mı da hepsi birden geliyor bunların be.
12: Var ya.
13: Gönder. Ha çeviriyor.
12: Hop. Of Allah Allah.
13: Hadi gönder. Nermin, şu keki çevirmen lazım hemen ki soğuması lazım. Orada bırakamam.
12: İlk sıcağı çıkmazsa bu böyle hamurlaşır.
13: Ama yere koyalım.
12: Serpil bak.
13: Taşa koyalım.
12: Beni.
13: Vallahi çıkar. Yok yok.
12: Görme hocam. Döndürüyorum.
13: Çıkacak o şimdi çıkacak. Ha şeyi görmezsen ben hemen şey yapayım. Çıkacak. Çıkacak ya. Kaç yandan bakayım bir tane bakayım.
12: Niye ağladın sana ya? Vur bir iki kere üstüne bıçakla. Kırma sunumumu. Tamam dur.
8: Ay,
13: ay çıkmıyor. Vallahi çıkmadı. Vallahi çıkmadı.
12: Çıkmadı. Vallahi çıkmadı, billahi çıkmadı.
13: Tansiyonum çıktı. Olur mu? Vallahi. Şunu çevir çocuğum, ben şunu ver vallahi. Rahat ol. Rahat ol, çıkmadı.
12: Bir dur.
13: Elime. Tamam, boş ver.
12: Kaldı mı tatlısız?
13: Ben parmaklarımla koparırım diyor adam.
12: O var ya o.
13: Bu yok
12: bugün,
13: bırak,
12: protein tamam. Yedin sen.
13: Bir don. Şekerini. Ne yapayım?
12: Ney Serpil, ney?
13: Sıcak ya, ondan
12: da bırakalım. Kıçıracaksın, bir dur.
13: Bırakalım.
12: Niye beni ilk başta dinlemedin?
13: Ama ben çıkar diye düşünmüştüm. Bir kere daha dene, daha deneme.
12: Sen buraya elini koysana.

0: Annem, Allah'ım sen büyüksün yarabbim.
1: Vur yere. Dur. Hayır.
0: Gelmiyor.
1: Bak. Bırak.
0: Vallahi gelmiyor bak.
1: Vallahi gelmiyor. Billahi gelmiyor.
0: Böyle bir dursun. O birinin kendini emiyle salsın kendini. Oh. Ben burada balık yapayım.
1: Şimdi.
0: Hepimiz rahatladık.
1: Özlem kendime de sana da ceza kesiyorum ceza olarak. Bir kek daha yapıyoruz.
0: Hepimiz tamam. Rahatladık. Hadi bak yapıştı oh. Hamurlarımız.
1: Gel.
0: Alo.
1: Yüreğime bir su serpildi.
0: Hamurlarımız yapıştı.
1: Yapıştı mı? At ver çekil.
0: Ben koyuyorum yapışmış. Sana. Veriyorum. Sen orada balıkları şekillendir tamam mı?
1: Hah, yapıştı.
0: Bak şöyle yaptık ilk başta.
1: Bir tane de kaşar dilimi koyabilirsin demişim için ha.
0: Sonra koyacağım. Bunu kapatayım.
1: Şey çatalla onu şey yapayım ben ezikim.
0: Bak şunu şöyle yapıyoruz önce. Tamam mı? Ver bakayım.
1: Şey yapsaydık daha.
0: Bu taraftan hoş gözükecek.
1: Ha ama işte bu taraftan. Aa niye yapıştın ayol? Kaç ben bunları doldurayım.
0: Çok sıcak Serpil ko.
1: Fark ettim hayat. Vallahi fark ettim sen de
0: sıcak Serpil ko. O hamur, bakar mısın şimdi balığımı birisini yaptım.
1: Gözü duruyor daha neyse, gözünü koyacağız sonra.
0: Ağzını da yapmak lazım.
1: Şey, zeytinin burada.
0: Neyi taktiğini vermiş izleyicim?
1: Ne demiş?
0: Nemli bez koyun demişler, üzülmeyin demişler.
1: Yok anam, yok yok.
0: Bak,
1: yok.
0: İlk balık. Kırmızı balık derede.
1: Gölde gölde.
0: Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı
1: dere
0: Hasan geliyor. Ben derede.
1: Yüzdürdüm. Gölde gölde. Gölde aşkım o göl.
0: Şöyle göl. Aldım bak.
1: Göle sok.
0: Şöyle bastırdım. Tamam mı?
1: Kuyruklarını iyice yapıştırın Ermin'im.
0: Şuradan böyle açtım.
1: Kalkıp gitmesinler. Ay niye çıkmadı şimdi o kek?
0: Çıkacak mı Özlem? Özlem de çok iddialı bu konuda. İzleyicim demiş hadi koyayım.
1: Nem ya da soğusun şimdi kırılmasın. Tamam soğusun bırakalım soğusun. Yok yok yok gördüm gördüm.
0: Çıkmamış değil mi?
1: Yok. Tamam tamam sorun yok biz yapacağız Özlem'le ikimiz. El ele tutuşacağız.
0: İki dakika sonra
1: ceza.
0: Tekrardan deneyeceğiz. Siz yeter ki içinizi iyi tutun izleyicim.
1: Tabii gel tut bakalım. Ellerim titriyor.
0: Titrer misin titrer misin?
1: Hı hı tabii.
0: Siz alışkınız.
1: Hastayı nasıl yapacaksak?
0: Bak şurayı şöyle bir oyduk. Hı. Tamam mı?
1: Gözlerini koy annesi. Kes ikiye ben geliyorum. Ay varmam çöktü.
0: Şöyle bir ağzını yap.
1: Çöktü. Rahat ol.
0: Bunlar yemek yemek istiyor.
1: Kim istiyor?
0: Balıklar.
1: Ha, aynı yöne baksın annesi
0: altı
1: ona.
0: 6 tane yeter bize.
1: Ne yapalım koklayalım mı Nermin? Niye ki?
0: Bunu da var ya. Bunu da var ya.
1: Götüreceğiz gezmeye de götüreceğiz. Misafirliğe boş mu gideceğiz? Vallahi davete.
0: Maşallah kendinden geçmiş.
1: Ama şey, rahat çalıştık. Şeylerin üstüne mi getirdin? Çentikle.
0: Evet, evet. Şöyle.
1: Tamam.
0: Çok tatlısınız. Yerim sizi.
1: Bir de bana gülüyordun sabah.
0: İş eğitimine döndük artık. Artık iş eğitimine döndük. Artık.
1: Ne yapalım?
0: İş eğitimi okullarda Serpil'le.
1: Yapın annem çocuklara.
0: Yazın. Derse başlıyoruz. Ama sınıfından gastronomi yetişilir mi? Yetişilir.
1: Evet. Çocuk yaşta aşılıyoruz. Tohumlarımıza ektik.
0: Gözünü yapıyorum şimdi.
1: İkiye kes zeytinle. Daha fazla yapma ki rahat çalış.
0: Yok gözünü yapacağım. Şöyle koyayım mı?
1: Ha mı? Bu şeylerini de yap. Deliklerini de yap annesi pullarını, yüzgeçlerini.
0: Yapacağım. Gözlerini yapayım önce bir görsünler.
1: Benim balığım ton balığı oldu.
0: Kırmızı balık derede.
1: Soktu hayvanı dereye göl göl.
0: Denizde.
2: Kaç kaç kırmızı balık kaç kaç kaç. Dalgıç alsam peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç.
0: Dalgıç alsam.
2: Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı
1: bunlar
2: balık,
1: da nereden
2: kaç,
1: buldum kaç, müzikleri kaç, anlamıyorum.
2: Peşinde,
1: ben yuvaya giderken böyleydi kaç, bu. Vallahi. ben yuvaya giderken bu müzik vardı.
0: Kırmızı alsam kaç kaç kaç kaç kaç.
1: Sonra benden 4 kuşak sonra o kırmızı balık gölde diye gidiyordu.
0: Bak göl.
1: Sen dere dedin Nermin.
0: Ama dere de var. Bak o da şeyde denizde.
1: Bu onu boş ver o 150 yıllık.
0: Şeyimiz kürdanımız burada.
1: Göbeğini delenmesi, nefesler alsın oradan. Ana. Bak. Vallahi kekte aklım çalışamıyorum şu anda. Katmerimizi yakmayalım Nermin'im. Katmer gitti. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.
0: Hep Halil Hoca'nın yüzünden. Hep onun yüzünden. Ancak gülsün şarkıya. Ancak gülsün.
1: Ağlar o öyle deyince.
0: Bulduruma sen kırmızı balık yemek mısın? Yemek yerken kaçarsın.
1: Bulduruma sen kırmızı balık mısın?
0: Girmez yaklaşmadı.
1: Bu durumda sen kırmızı balık mısın?
3: Yok sensin kırmızı.
1: Balıkçı Hasan'ım ben.
0: O balıkçı Hasan.
1: Sen görürsün bak aktüel.
0: Allah'ım sen nasıl bir şey oydun annem? Gözünü yesinler.
1: Yayın öncesi de bana beni
0: ama
1: yiyordu.
0: Ama iş teknik dedim ben ona.
1: Yayın öncesi de beni yedi.
0: İş eğitimi yapıyoruz Serpil.
1: Serpil artık iş eğitimine geçmişsin dedi bana. Allah'ım kek niye öyle oldu ben anlamadım. Yok donduracağız.
0: Serkan hocam balıkla çalışmamızı nasıl buldunuz?
1: Origami. Japon tepsi.
0: Ekrandan nasıl gözüküyor hocam?
1: Japon katlama.
0: Serkan hocam bayıldı. Hocam, yönetmenimiz şey sevdi tamam.
1: Sen ağzını çok büyük yaptın. Olsun benim. Seninkiler hep aç.
0: Benimki... Sen sana benzemişler.
1: Benimkiler bak şiş. Bastırma şişko ve şey.
0: Doyurmuyoruz güzel.
1: Ağzını minik yapar.
0: Ama bak hocam minik. Çok beğendi. Ekrandaki görsel çok iyi dedi.
1: Nermin ben kötü bir şey saçar yapar
0: bak,
1: mıyım?
0: Bak Allah... bak.
1: Aman Nermin'im vallahi balıkları pirana gibi. Allah verme ya Rabbil alemin. Ağza baksana.
0: Şimdi bunlar açıkmış. Nermin'in enfes mutfağında pişecek olan lezzetleri bekliyorlar. Sen
1: annesi,
0: orada
1: ben
0: olayı
1: sana söyleyeyim mi? Ben
0: sadece 3 tane daha alabilir o kadar.
1: Ben senin dostan var ya ponçik ponçik keserim onun ağzını.
0: Yok ben böyle kestim Serpil.
1: Ama seninki piramide
0: bunlar mutlu çupraymış. Hoca öyle söyledi. O kadar mutlular ki.
1: Evet benziyor
0: baksana
1: hocam.
0: Baksana ekrandaki görüntüye var ya.
1: Çupraya da benziyor daha hocam
0: çok
1: vallahi.
0: Çok güzel oldu hakikaten ha. Kızlar nasıl ama buldunuz ben, balıklarımı?
1: Ben Japon balığı yapmıştım aslında.
0: Balıklarımı nasıl buldunuz? Bak.
1: Hani şunları bari bir açı ver Allah'a sen.
0: Bak o sıcak diye elim gevşetmeyeyim diye. Bak.
1: Evet, ay birisi kulağımı çınlatıyor. Minnak yap annem böyle böyle şey tombul etli dudaklı yap onu. Böyle kesme.
0: Şöyle koydum. Vallahi çok güzel olduk be. Bu da Rize'ye gelsin. Karadeniz'e gelsin.
1: Karadeniz çuprası mı yapıyoruz?
0: Evet. Hı-hı. Alayım. Ve sıradaki kekimizin
1: şu kuyruklarına iki tane daha çatal batırsana düzelemesinler.
0: Yapacağım da biraz sıkıştırayım.
1: Sıkıştır bunları da koyayım bu hamurlarım şey olmuş benim ne yapayım ben bunları?
0: Onu düşündüm.
1: Ha gene biri ağlıyor.
0: Olaylar karıştı. Hocam merkezi yeme sıkıntı yok değil mi?
1: Yok oradan gelmiyor zaten.
0: Kırmızı balık geldi. Ne oldu hocam?
3: Kırmızı balık kaçmış ağlıyor.
0: Sana diyor Serpil.
1: Kırmızı balık kaçmış ağlıyor mu? Kesin aktüel yemiştir onu. Allah'ı yemiştir o. Var ya yemin ederim.
0: Evet.
1: Hoppa.
0: Bunlar aç kalmış. Bunların ağzı gitmiş.
1: Allah vermesin seninki ya pirana gibi lan.
0: Sondakiler aç kaldı. Vah vah vah. Kıyamam.
1: Niye aç kaldı ki?
0: Ağızları kapalı.
1: Ha daha şey yapacağız onu. O doyurmuş yavrum karnını. Hiç ihtiyacı yok öyle şeylere. Daha yumurta sarısını sürmedik onların ha. Zeytinleri öyle mi koysaydık acaba?
0: Yok şimdi ben sürüyorum sıkıntı yok.
1: Ay ay Allah'ım sana çok şükür. Önce, Rabbim kekimi de çıkarmayı nasip et bana inşallah. Olmadı Özlem'le ikimiz kek
0: artık
1: yapacağız.
0: Artık bilmiyorum. Aa hediye mi çıkarmadım?
1: Oy. Ne yapıyorsun? Aklım çıktı.
0: Eğildim dizim ağrıyor ya. Aa. Var mı indirim?
1: Aa vallahi gitti aklım. Akşam 5.575.000 adım atmasaydın tatlım.
0: 5.000 adım atmışım.
1: Ayağı ağrıyor, hala yürüyeceğim diyor.
0: Ama biraz başlamam lazımmış.
1: Tabii kasla. Profesörlerden daha iyi biliyor benim sunucum.
0: Ama profesörler dedi.
1: Tabii tabii.
0: Yavaş yavaş başlamam.
1: Onların dediği ilacı kullanıyor musun? Ya canımın içi. Hey.
0: Gözü orada.
1: Kimin, benim mi?
0: Gözü olanın gözü çıksın.
1: Amin. Ben şimdi kuyruklarımı daha güzel yapacağım bunun, bak. Bu benim balığım.
0: Hepsinin gözü de kırmızı. Birisininki mavi olsaydı.
1: Senle kelebek yapardık.
0: Şimdi o pişince ağız maz kalmayacak. Sen mık mık ediyorsun ama anca kapanacak. Sen mefüğün kaç kat kabardığını biliyor musun?
1: Evet biliyorum. Hey. Senin bakış açın şu an rahmetli kaynanam gibi. Elimle yaptım. Ağzımla da yerim ben onu diyorsun.
0: Çok güzel oldu. Maşallah. Subhanallah. Birazdan onlar bir kabaracak.
1: Ay benimkisi çileğe benzedi ayol. Tövbe estağfurullah.
0: Evet sen çok deldin. Balığımı. Bakayım ama ekranda çok hoş gözüktü. Valla billahi bak. Aslında bunun içine balıklı bir iç harç da yapılırmış Serpil.
1: Balığın içine balık mı koyayım Nami?
0: Fena olmazmış.
1: Yok yok.
0: Şimdi birazdan dakikalar sonrasında o kremamız inşallah taşlaşmamıştır. Taşlaşmamıştır diye umut ediyorum.
1: Taşlaşamaz o. Hani şuralarına da kanatlarına şapar mısın?
0: Dakikalar sonrasında efendim size inanılmaz bir görsel. Kekten çıkamayan, kalıptan çıkamayan kek. Allah nasip ederse. Çok farklı bir sunum. Bilmiyorum. Bakalım Serpil Hanım ne yaptı bize.
1: Vallahi bak bu Japon kuyruğu.
0: Bir tık bir lokma yağ koysana sana.
1: Şüphemiz mi vardı Nermin Hanım bunda?
0: Çok az yeter.
1: Ben toparlanıyorum. Ama dudaklarını da getirir misin rica etsem? Köfte dudaklı onlar baksana.
0: Bugünkü iş eğitimi dersimizde çocuklar tombiş tombiş balıklar yapıyoruz. İçindeki patatesiyle lezzetlendiriyoruz. Anaokulu öğretmeni gibi oldum. Ve sonrasında da hapur hapur yiyoruz. Hazır mısınız? Evet sesi de geldi İsterejiden. Tamam. Hep birlikte devam ediyoruz. Susamı niye koydun onlara? Bir susamları eksikti.
1: Pulları? Ha sen niye gülüyorsun şimdi beni? Bak bu gülünce kesin bir şeyler oluyor biliyor musun? Bu aktüel var ya.
0: Kırmızı balık gölde.
1: Ay çok sen yersin sen gülgül. Bak sana verecek
0: yüzüyor.
1: Mi? Sana yok.
0: Balıkçı Hasan geliyor. Olta alsın. Attın mı oltanı?
1: Atmam, oltaya bu aktüel takılır istemem.
0: Balıkçı aktüel geliyor.
1: Şu benimkisi. Bak.
0: Vallahi bak oltasını attı. Serpil dikkat et.
3: Bunlar nasıl yemek yiyecekler? Ağızları yok.
0: Serpil öyle istedi.
1: Niye yok? Niye yok? Var. Var. Var diyorum var sana bak. Ama.
0: Efendim ayrılıyoruz.
1: Ah şunu dudağa kaldır. Hemen
0: ayrılıyoruz.
1: Dur. Vallahi dudağa kaldı. Bu benimkisi. Bak annesi bak. Ha.
0: Havaya kaldırdı bir de. Efendim kırmızı balıklar, kırmızı gözlü balıklar fırına girerken Nermin'in Enfes Mutfağı'nda dakikalar sonrasında olmayan kekimizle efsane bir görsel hazırlayacağız. Olmayan kekimizde. Evet 180 iner. İyidir 180.
1: Ben bu kek kalıbını.
0: Milföy çok çabuk pişer. Çok dikkat ediyorsun. Gözün kulağın burada.
1: Nar gibi kızaracak. Vallahi yakarsak o balık.
0: Nefesler tutuldu. Hazır mıyız?
1: Tutma tutma. Tutma onu bırak. Tutma bırak. Nermin gözüme baksana.
0: Diğer geçelim. Tedbirli mekanda ferahlık vardır. Gel.
1: Tamam taşın. İstediğin yere taşın. Rejiye git istersen al kekini.
0: Gideyim mi? Bir rejiye gidelim
1: ben
0: bakalım.
1: Ben rahatım sen de rahat
0: belki,
1: ol.
0: Belki Serkan Hoca çıkarır.
1: Tabii tabii.
0: Hocam hiç kek çıkardınız mı kalıptan?
1: Tabii tabii. Çıkardı.
0: Çok çıkarmış. Hocam çok becerikli.
1: Sen ama git git
0: diğer
1: al git.
0: Gastronomi okumuş hocam.
1: Al git al git.
0: Gel bakayım sen alttan gözükecek mi kanka?
1: Ama bir saattir sana bir şey anlatıyorum. Bırakalım salatayı yapalım. Baktım ben. Sen hala reji diyorsun.

0: Özlemi kalbine mi tutacaksın?
1: Yapacak bir kek daha yapacağız. Arkada hemen malzeme şey yaparsın, oluşturalım.
2: Gel, yaklaş. Burası Nermin'in enfes mutfağı. Kök serpinin yağladığı kalıp çıkmıyorsa bıraksın şapkayı gitsin. Gel, yaklaş.
1: Ben artık niye şapka takmıyorum acaba şef şapkamı? Ama sen şapkın, dımdıkladın olayı.
3: Hayır, burayı dımdıkladın.
1: Sen dımdıkladın, hiç kabul etmem, hiç etmem.
2: Hemen getir, kremayla yapıştıralım. Bizde...
1: Sunucu dımdıkladı orayı.
2: Dımdıklamadım ben.
1: Evet, yaptın.
2: Hayır. Orayı yaptın ben abi. Açtım öbürlerine, orası
1: yaptın.
2: Kalmış.
1: Orayı dımdıkladın.
2: Dur, yapıştıracağım. Güzel çıkar. Ay.
1: Dımdıkladı, dımdıkladı, koptu.
2: Bak, yapış. Yağlamamışsın.
1: Hiç alakası.
2: Yağlamamışsın.
1: Hiç alakası yok.
2: Çıkmıyor. Bak, dımdıklıyor, ben... çıkmıyor.
1: Hayır,
2: yağlamış.
1: Ben şey yapıyorum. Hassas
2: davranıyor. Yağlamamışsın.
1: Hoyrat davranmıyor.
2: Yağlamamışsın.
1: Yok. Sen bana bıraksaydın.
2: Yağlamamışsın. Aha, vurmuş. Aha, mermer kırılan, yazık. Bir daha dur, sezon bitti.
1: Geliyor.
2: Yağlamamışsın.
1: Yo, yağladım, vallahi yağladım.
2: Kırılmıyor diye de hoyrat kullanmaya gerek yok.
1: Hep burada ben getir, varım getir, diye getir, hep getir. Beni şey yapıyorsun ama. Hiç şey, nedir onun adı? Diğer ekip arkadaş.
2: Yapıştırdım.
1: Hocam şu malzeme dışarı taşmasın.
2: Hı. Yapıştırdım ben, boş ver, orası
1: çıkıyor. Altı gözükmesin.
2: Hı. Yapıştırdım. Mis. Oldu mu? Çok güzel oldu bak. Sen kamerayı güzel çeksenize.
1: Nermin'im, onun sütü var.
2: Ekranda bakıyorum, tiki oynuyor içinde.
1: Sütüm.
2: Yok yok, çırpıyorum koca. Hı. Topak oldu.
1: Aslında sen daha şey davransaydın, o kırılmayacaktı. Sünger gibi olmuş vallahi. Senden...
2: Yağlamamışsın kek kalıbının orasına. Hı-hı. Yapışmış, ya, tutunmuş.
1: Sen izleyicimiz görmedi.
2: 50
1: sen
2: tane kaldırdın.
1: Dımdıkladın orasını, burasını böyle.
2: Aha, Nermin, korktum ben. Sen bak, sen çıkar bunu Nermin.
1: Mi dedim? Ben
2: evet,
1: mi dedim?
2: Dedin.
1: Ne dedim ben?
2: Özlem'le biz yapacağız onu dedi.
1: Evet. Bir becerememişsek ceza yapacağız abi yani.
2: Tamam, yeter. Zaten yumuşak.
1: Yok yok, şey olsun ki.
2: Çok ıslatma bence.
1: E tamam, sen bilirsin.
2: Getirsene sunumunu da yapalım. Çileklerimle. Çok güzel bir görselimiz olacak.
1: O kadar yüksek sesle söylüyorsun ki. Vallahi. Yani.
2: Şimdi bizim köşeyi izleyicilerimiz çok seviyor ya Serpil.
1: Daha kısa konuş. Ha, Allah razı olsun.
2: Kız oraya bakacağım diye döktüm.
1: Niye baktın ki?
2: Ne bileyim, Özlem'le kavga ediyorsunuz ya.
1: Hayır. Diyorum ki bak, ne olur bir tık yüksek sesle konuşur musun? Aksine bak, böyle yapıyor Nermin. Hiçbir şey duymuyor.
2: Niye öyle konuş acaba?
1: Bilmiyorum ki.
2: Girmiyor ses.
1: Ama o 5575 kez söyledi, biz de söyledik ama. Şimdi şu irileri istemiyorum. Daha bence koyma. Hı-hı. Saç örgüsü gibi yapayım değil mi onu?
2: Bunu böyle bir V istiyorum böyle.
1: V mi?
2: Aha, etrafına da komple fıstık. Böyle bir V'ye gelsin. Şöyle. Geliyorum ben. Al, tutan parmağını yalar.
1: Bu arada çilek de, şey çilek diyorum, krema da çok nefis olmuş.
2: Çok mu nefis olmuş?
1: Niye sen bugün böyle bir koşuyorsun?
2: Spor ayakkabım var yanımda. Ondandır.
1: Ha, yüzüstü mü koyacaksın?
2: Koymayayım mı yüzüstü? Çok hoş olacak.
1: Tabii sen öyle yap.
2: Balık derisi gibi.
1: Ben hiç öyle yapmayacaktım onu. Hatta ben onu bir de böyle...
2: Neyse, bugün benim
1: şöyle
2: dediğim
1: şöyle
2: olsun.
1: Örgü yapacaktım.
2: Örgü ne ya?
1: Örgü işte.
2: Zaten yeterli. Burayı komple fıstık. İri iri doğradığımız fıstıklarla.
1: Önce bir sıra daha gel ya, aşağı kadar. Dar oldu. Bu kadar çileğimiz var yani.
2: Çok güzel gözüküyor. Canlı canlı. Kanlı kanlı. Bir tane daha buraya. Evet. Tamam. Ve buraya komple onu istiyorum.
1: Yapma.

0: Evet.
1: Şş.
0: Şimdi fıstıklar da geliyor. Bak tencerem çok güzel. Hiç dibi bile tutmadı. Harika tencere. Şimdi sıradaki gelsin. Büyük bir ödülle çıkartıyorum. Çilek güzel mi? Çok güzelmiş. Hasan Bey'in çileklerimi. Hocam Allah'ın severse bir de.
2: Aktüelin V'si var
0: orada. Zaten.
3: Aktüelin V'si.
0: Zaten.
3: Halil'in V'si. Yolu
0: kurtardık. Evet. Böyle böyle her yerine ek. Çok hoş oldu. Çok nazik bir pasta oldu. Keki de güzel olmuş ama iyi kabartmışız.
3: Sünger gibi oldu.
0: Bakar mısınız?
3: Hı?
0: Çok başarılı. Sırada hediyemiz. Çok sevdim. Ve bu sevdiğim ürünü kesinlikle kendim de alacağım.
3: Fıstık buna birazdan biraz daha alalım.
0: Bu görmüş olduğunuz ürün sadece bir çırpma kabı değil. Ayrıyetten saklama kabı. Ayrıyetten içinden çıkıyor, doğruyor böyle. Bakar mısınız? Ayrıyetten bir tane daha çıkıyor. Ayrıyetten hepsi Beyaz TV'de Nermin'in Nefis Mutfağı izleyicileri için. Ve ayrıyetten bak izliyor musun? Açıyorsun. Ne yaptınız rendesiniz çocuğum?
3: İçinde. Diğerinin içindedir.
0: Şöyle koyuyorsun. Rahat rahat sebzeni rendeliyorsun. Bunu da gönlümüzden koptu. Bir kişiye hediye ediyoruz. Evet efendim. Az yemeğim mi kaldı, salatan mı kaldı, nerede mi saklayacağım diye düşünmüyorsun. Bu güzel 3 seti bir izleyicimize hediye ediyoruz. Serpil'le biz bugün hemen bunu alıyoruz. Linkten indirimli çünkü.
3: İçi de böyle şey değil ha. Öyle düz neydi çelik değil. İçi emaye.
0: Emaye.
3: Çok güzel.
0: Ve parlak ve sağlıklı.
3: Çok güzel.
0: Kesinlikle çok bakar mısınız? Bu güzel tencereyi bir öyle izleyicime olacak, hediye ediyorum. Bunu da diğer reklam dönüşü açıklayacağım. Bunu da diğer reklam dönüşü. Ona göre reklamları izleyip ekranda kalırsanız kazanırsınız. Kalmazsanız kaybedersiniz. Evet koyuyoruz. Olmaz ana bu, sayfaya bastırmaz. Koy bunu da hemen. Evet bir kişiye de bunu veriyorum. İçimden geldi.
3: Aynı korkuyu ben de yaşıyorum ama olsun.
0: Ne oldu gene ne korkusu yaşıyorsun?
3: Yok bir şey olmadı ya ne olacak?
0: Dolaba atalım.
3: Dolap onu neyine etkileyecek ki? Dolaplık bir şey yok.
0: Evet şunu bir çıkartalım bak. Kasarpil çok güzel olmuş.
3: Çekirdeklerini almadık mı bunu?
0: Çok güzel olmuş.
3: Neden?
0: Serpil harika olmuş. Ve şöyle.
3: Hayır canım olur mu öyle şey?
0: Ekrandan şey yapmam. Şöyle. Bakın

0: katı ayrı açılıyor.
1: Ay çok küçültmen annem. Bak dökülüyor şeyleri.
2: Kendim için aldım köşeyi.
1: Ha, doğru ama.
2: Ellemeyeceğim. Nereye düştü? Çok güzel olmuş. Bol tereyağlı. Ne yapıyorsun?
1: Ne yapayım? Zeytinlere ekliyorum. Bunu böyle bir çatal alıp ağzına çık halimiz yok. Şekil değil. Öyle şey mi olur?
2: Bak Serpil. Boş ver. Hamurumu
1: yok şimdi yemeyeyim onu. Dur.
2: Ye ye Serpil. Gönder. Niye arkanı dönüyorum benim? Yemek mutluluktur Serpil. Mutlu olmak için yemelisin. Şunun çıtırtısına bakar mısınız?

0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Nefis olmuş, nefis. Söyle yakından. Bu zaten belli ki. Ben çok beğendim. Bir deneyen, bir de denemeyen. Ne yapalım? Ayşe teyze gelmiş akşam, biliyorsun.
1: Şimdi sen olsan bunu masaya böyle çekirdekli karıştırır koyar mısın?
0: Salatada yiyemezsin.
1: Bir ayıp tane olur. Al bir saat çıkar. Aha, bir tane
0: aynen.
1: Al bir saat.
0: Ayıp olur.
1: Değil mi?
0: Tabii tabii. Misafir olmaz. Çekirdeklerini ayıklayalım.
1: Yapacak bir şey yok. Böyle koyduk. O yüzden.
0: Bunlar da etli etli Serpil.
1: Kırmızı etin. Kırmızı etinin de böyle kalamata gibi olanı değil de biraz böyle eti daha az. Şeyini çok severim ben, biliyor musun böyle? Hatay'ın halhalasını bayılırım. O bana şey gibi gelir böyle. Böyle çerez gibi. Bir yerde de iyi oldun değil mi? Bak zaten şey de vardı.
0: Bunu bir karar versin.
1: Şunu alayım, bazıları çekirdeğine çok
0: bu
1: yapışık.
0: Bu çok farklı bir şey olacak izleyicilerim. Gerçekten bayılacaksınız buna.
1: Sen istersen ötekileri doğru, ben bunlarla sana yetişmeye çalışayım.
0: Dünyanın en lezzetli salatasını yapıyoruz. 7 harikasından beri. Şu patates püresi çok güzel, onu kenara koyalım. Bir şeyler yapılır. Ben kesme tahtamı alıyorum.
1: Gel.
0: Tencere koyduk. Tencereyi denedik. Tencere 10 numara. Bak
1: ya,
0: izleyicim.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Yorum yap. Çok güzel lacivert bir tencere o.
0: Yorum yapmazsan kaçar gider tenceren.
1: Şu kapların rengine aşık oldum. Klasik hep çelik çelik çelik.
0: Çok beğendim ama ya. Bunu gerçekten hayran oldum. Kuru domatesli zeytin salatasında bir kase kırma yeşil zeytin. 9-10 adet kuru domatesimiz önceden suda bekletilmiş, yumuşatılmış. 1 çay bardağı ceviz içi, taze kekik. Sosunda yarım çay bardağı zeytinyağı, pardon yarım su bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, pul biber ve karabiber olacak. Hanımefendiler ve beyefendiler. Nermin Nefes Mutfağı'nda bugün...
1: Kemerlerinizi bağlayın, arkanıza yaslanın efendim.
0: Efsane bir yeşil zeytin salatası var. Hediyenin birini de... Bir tencere daha... 2 tane mi kaldı tencere? Bir tane mi kaldı? Tamam. Ay. İki tane kaldı. İki tane kaldı. İki tanesini, bir tanesini açıklıyorum dakikalar sonrasında. Dakikalar sonrasında açıklıyorum.
1: Demin sana aslında.
0: Dün fincan vermiştik, onu açıklayacağım.
1: Dün fincan mı? Aman.
0: İki fincanın birisini açıkladık, birisi kalmıştı.
1: Onu doğru.
0: Açıklıyoruz. Şimdi ben orada oturacağım o köşemde, hakkaniyetli seçeceğim. Hiçbir yere ayrılmayın bak. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Küp, küp yap istersen, ben küçüğüm ya.
0: Ne bileyim. Böyle yapayım dedim bugün ama. Balık yanmasın.
1: Bir baktım ona. Sanki
0: domates
1: daha var. Biraz
0: güzelmiş.
1: Derecesi düşük de kalmış.
0: Ekşi, ekşi. Domates de güzelmiş. Rengi mengi.
1: Ayşe'ye mesaj göndermek istiyorum. Olur mu? Müsaade
0: ben
1: eder misiniz?
0: Ben konuşmuyorum Ayşe'yle.
1: Öyle mi?
0: Küstüm.
1: Tamam, ben mesajımı göndereyim. Gönderiyorum. Canım Ayşe'cim, kıymetlim. Yaklaşık 3 hafta oldu. Daha doğrusu 4 hafta oldu sana yazdım. Dönmüyorsun. Kaldım ürünsüz. Hadi Ayşe, hadi canım.
0: Doğal. Doğal besleniyoruz biz. İzleyicilerimize evet. Doğal sunumlar yapıyoruz.
1: Evet. Ayşe bizi unuttu. Üreten, çalışan kadın.
0: Bence yeterli.
1: Fine dining bir tabak yapayım diyorsun.
0: Efendim, şöyle güzelce koyduk domateslerimi.
1: Canım arkadaşım, oturup
0: doğrayacağım.
1: İstesek vakit şey güzel olur.
0: Şimdi bunu biraz sosunda bekleteceğim kasede. Hemen sunum tabağına almayacağım Serpil'im.
1: Ha, çek birbirlerine.
0: Tabii tabii. Birbiriyle güzelce dolsun. Sanki safrana yatmış 2 tane cevizim.
1: Evet değil mi? Aralarında gördüm onu da.
0: Sarı sarı. Evet.
1: Ben evet. Baktım.
0: Cevizim.

0: Sağ ol, Allah razı olsun.
1: Yanda aktüel sana balık yok.
2: Ben tatlımı aldım.
1: Hı.
0: Biz de öyle diyorduk.
1: Gezmeye gideceğiz aktüel. Giderken onu götüreceğiz. Sana tatlı yok canım bugün.
0: Tatlı gidiyor bugün.
1: Yarına kendini sakla.
0: Şöyle cevizi de içine koyuyorum. Böyle düşe gelir böyle. Of. Kütür kütür. Pişti mi?
1: Bence olmadı daha.
0: Bakıyorum, bakıyorum. Annem çok tatlısınız. Ne bu fırın? Yine şaştı. Biraz daha pembeleştiriyorum. 200 dereceye getirip sonra alıyoruz balıkları. Toplaya toplaya hoşuna gitti.
1: Çok. Keyif alırım böyle şeylerden.
0: Anladım biliyor musun?
1: Değil mi?
0: Geldi bana hissettim. Efendim zeytinyağımızın içerisine bir miktar nar ekşimizi koyuyoruz. Burada şeyimiz tuzlu olduğu için zeytinimiz tuz eklemiyoruz. Pul biber ve karabiberini ekliyorum.
1: İnsan refleks salatasına tuz atar ama atmayın ne olur.
0: Buradan böyle bakar mısınız? Güzel kokuyor taze kekiklerim. Onları bu böyle ayırın. Hop. Böyle. Hem aromasını değiştiriyor bu zeytin salatamızın. Hem de tabii ki lezzetine lezzet katıyor.
1: Daha yapmayacağım.
0: Şöyle. Ve bunun en önemli şeyi güzelce o sosunda bekliyor olması, tamam mı? Sosunu da güzelce dinlendirelim. Lezzetlendirelim ve sunuma hazırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bizim şimdi böreklerimiz kaldı değil mi?
0: Börekler fırında. Şöyle yani birazcık sosluyoruz.
1: Bu sizin zeytin kabınız olacak. Bu burada bir bekletsin. Şuraları ben bir alayım mı? Gel sen temiz tarafa geç. Orası bir kalk gidelim olmuş.
0: Şöyle aldık.
1: Şu 2-3 dalı da sunumda üzerine koyalım.
0: Bunu böyle iyice o tereyağlı, pardon zeytinyağlı, baharatlı sosunu da bekletelim cevizle birlikte, tamam mı? Of yani. Domatesin o kendine has ekşiliği var ya, o da çok yakışıyor. Ama görseli de çok iddialı bir salata olacak. Şöyle bir tadına bakıyoruz hemen. Nermin Nefes Mutfağı'nda. Önce biz bir deneyimliyoruz. Bize bir şey olmazsa yiyebilirsiniz. Hı-hı. Evet ve tadıyorum hemen.

0: Ortadan ikiye bölsen.
1: Bölmeli miyim diye düşünüyorum.
0: Bence bir tane böl.
1: Bence bölmeyeyim.
0: Üst üste getirelim iç katlara.
1: Çok da sevmiyorum biliyor musun ben bunları bölününce.
0: Nasıl olsa böleceğiz yerken.
1: Çok güzel olmuş.
0: Harika. Daha düz bir şey mi getirsem? Sevemedim serpik onu.
1: Şunu
0: Sen
1: versem. Düşünüp buluncaya kadar. Ama bu ona hiç sığmayacak canım benim.
0: Şöyle daha güzel katlarını göstereceğim.
1: Tamam al sen birisi.
0: Bak. Of. Kaç dakikamız var? Dedin. Bir de bastığında konuşsan. Kapattın. Yok gitti.
1: Orada var bak ekrana.
0: Ama ben bilmiyorum ki kaçta gidiyoruz.
1: Biliyorum da.
0: Evet.
1: Daha var. Bence öteki şeyi de alayım geleyim mi? İster misin?
0: Yok yok. 10 dakikamız biliyorum. Hı.
1: O yanlış mı?
0: Ne yanlış?
1: Bak. Monitördeki saat.
0: Aşkım oradan anlayamıyorum ki ben. Reklamım da var ya için içinde. Hı.

0: takıldık zaten. Evet. Bakar mısınız? Of. Çok da güzel oldu. Ve şimdi balıklarım artık olmuş. Onları getiriyorum. Nar gibi kızarmışlar yemin ederim. Hemen kapatıyorum. Ve alıyorum. Bakar mısınız efendim? Allah Allah, elimiz yandı. Ay. Bu bence ilk sıcağı çıksın. Bunları bir kırmayalım. Yavrum,
1: aralarından kaşarlar kaçmış.
0: Bunu bir kırmayalım. Gel şurada 2 dakika seninle bir oturalım biz.
1: Ay, bu ben.
0: Çıkartalım
1: böyle. Kaşarım kaçtı.
0: Islanmasın altı, ister misin?
1: Ama bunu buraya koydun, nereye alacağız? Aktüel gelme oraya.
0: Evet. Onun şu... o altı orada güzelce soğusun. Salatamız güzelce soslandı.
1: Vah yavrum, gözü düştü.
0: Biz de Serpil'le şuradaki çilekleri yiyelim.
1: Gözü düştü.
0: Düştü mü gözü?
1: Baksana annesi de.
0: Pişti artık ama. İttirdim. Sen bütün balık mı yapmayı seversin yoksa böyle şey mi yaparsın?
1: Ne?
0: Bütün balık mı yapmayı seversin? Oraya kafasıyla birlikte yoksa kafasını ayıklatır mısın?
1: Tava yapacaksa küçük balığı kafasıyla severim. Ama büyük balığı da öyle severim.
0: Ben de.
1: Görüntüsü çok hoş gözüküyor bana.
0: Ama kafa işte benim de.
1: Ne alaka, hele büyük balığın gıdısı ve şeyini yerim yani, toplarım.
0: Üzülüyormuş. Gel. Bir dakika, gel.
1: Balık bu. Ne yapayım denizden?
0: Babam çıksa yerim mi diyorsun?
1: Ben bak, o kafada bir tipim.
0: Süslü Nermin'e baksan. Artık neyle çıkıyor?
1: Niye saklıyorsun spor ayakkabılarını?
0: Böyle giyiyorum.
1: Bakayım abi. Göster.
0: Yok şey gözükmesin diye. Yandan. Böyle ne yapalım artık? Dizim ağrıyor ya. Allah sizi inandırsın. Çok kötü bir şey. Gel.
1: Ya ben yemem. Sen ye.
0: Allah sizi inandırsın.
1: Ben suyum içeyim. Bir ağrıyor. Ay, bir belim ağrıdı. Burada oturunca şey oluyor zaten ama düşüyor.
0: Şimdi bir şey söyleyeyim mi?
1: Oh.
0: Ben bir hediye açıklayayım burada.
1: Bir tane değil, 2 tane açıkla.
0: Sen kalkma. Sen otur otur, geliyorum. Hiç rahatını bozma.
1: Otur.
0: Hiç rahatını bozma.
1: Çay yok, kahve yok ama anne, oturayım kuru kuru Allah'a sen.
0: Suyun var, suyunu iç.
1: Ay istemem, bırak Allah'a sen. Ben seni böyle mi davet ediyorum?
0: Sana, sen
1: şuraya bak. Allah aşkına bak bak bak. Sunumdan kalan yarım yamalak çileklerle. Bak, beni buraya oturmaya davet
0: bak,
1: etmiş.
0: Bak istiyor, elini uzatıp duruyor, ver bari bir tane.
1: Şimdi elin titrer, sen yemek yeme, Nermin'e bak. Getirmiş. Getirmiş. Ha, işte bak bak, gitti kamera. Gel, yeni bir çekiyor.
0: Böyle döntüyor, ortalasana.
1: Göremiyor gülmekten.
0: Şimdi geldim. Evet efendim, haydi bismillahirrahmanirrahim. Son 2 tane tenceremiz kalmıştı. Nefesler tutuldu. Balıklarımız soğana kadar. Dün bir tane, bugün 2 tanesini verdik.
1: 3.
0: Balıklarımız soyulana kadar.
1: Sen tencere mi veriyorsun şu an, fincan mı?
0: Şöyle yapacağım ya.
1: Bence bir tencere bir fincan var.
0: En yeniler. Dur bir dakika. Önce en yeniler. Evet, aşağılara indim. Evet, 21 saat 2 gün önce yorum yapanlara artık baştakiler yeter. 2 tane baştakilerden verdim.
1: Bence git aşağı doğru git.
0: Evet, artık aşağı doğru gidiyorum.
1: Git git.
0: Sen ne yaptın dün akşam? Ben bir uyudum. Beni aramışsın uyurken. Sonra ben seni aradım.
1: Aradım.
0: Ulaşamadım.
1: Aslında sana ne diyecektim biliyor musun? İnanmayacaksın ama Nermin, gelsene diye. Böyle şeydim ya. O biliyorsun Seyhan meselesinden.
0: Sen çıkıp gelseydin.
1: Ama benim Seyhan'ın yanında olmam lazım. Şimdi burada bugün de gideceğim.
0: Tamam da yani birazcık şey yaparsın, bana bir uğra.
1: Yok gelsin. Bugün seninle işimizsin ya, yine yanına gideceğim. Düşün. A2 hastanesine gideceğim ve navigasyona B hastanesi diye yazmışım. Diyorum ki Allah'ım, araba kafayı yedi diyorum kendi kendime. Meğerse kafayı ben şey yapmışım.
0: Şimdi bir tane güzel bir yorum buldum. Tamam mı?
1: Bu niye veriyoruz şimdi, onu anlayayım hocam, anlamadım.
0: Anneler günü için hediye ettiğimiz tencerelerden veriyoruz yavruşum.
1: Ha.
0: Mesela yeni açan hesaplara gerçekten vermeyeceğim. Daha önceden kazanıp insanlar yeniden açıyorsunuz. Orada yeni yazıyor ya profilde. Bu beni gerçekten üzüyor. Hani kazanmayanlar da alsın. Niye yeni hesap açıyorsunuz ki?
1: Aslında biz şey yapmayız canım, ne olacak?
0: Mesela bu çok gerçek bir hesap. Profil fotoğrafında kızıyla fotoğrafı var. Eğer ekrandaysa, şu an beni izliyorsa,
1: kaçırmam
0: şöyle gösteriyorum.
1: Olur.

0: Ver.
1: Ha, fincanımızı gönder.
0: İki tane fincan. Tamam mı?
1: Birini
0: 5.000
1: vermiştik.
0: yorum almış. Birini vermiştik.
1: Biri kalmıştı, onu da veriyoruz. Bakın.
0: Ama şu an ekrandaysa veriyorum. Değilse onu da vermiyorum.
1: Hemen iletişime geçin ne olur, yazın.
0: Hanımefendi yazmış, izliyormuşuz.
1: Biraz
0: Daha önce
1: önceki mi?
0: vermiş miyiz? Ne vermişiz?
1: Aa.
0: Fincan, tamam, bu tencere. Bak, nasip oldu, bir daha çıktı. Çünkü bir daha yorumu yaparsanız şansınız artıyor.
1: Geliyor orada fincan takımımız.
0: Nasip bu işler vallahi bak.
1: Tepsisiyle beraber geliyor hem
0: Şimdi
1: de.
0: fincanı veriyorum. Niye sallanıyorum böyle embabas mutluluğuma
1: Öyle mi
0: gibi?
1: yapıyorum?
0: Senle evet hayır oynayalım mı? Senle evet hayır oynayalım. Başlıyoruz. Bir dakika, mikrofonumu alıp geleyim. Bak, evet hayır oynayacağız
1: Geldi de
0: seninle
1: ne
0: bugün.
1: yapıyorlar?
0: 2 dakika.
1: Şey, fincanı verseydin de öyle
0: Fincanı
1: oynasak.
0: vereceğim.
1: Hı.
0: Belki masada vereceğim. Böyle açıyorum bir yandan.
1: Hadi gönder.
0: Serpil'im, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
2: Mikrofonunuzu açar mısın?
1: Açmamışsın. Aç aç. Aç da.
0: Adınız, soyadınız?
1: Serpil Kök.
0: Nereden katılıyorsunuz?
1: İstanbul.
0: Gerçekten mi?
1: İstanbul'dan katılıyorum.
0: Nerelisiniz aslan?
1: Aslen Çorumluyum ama doğma büyüme İstanbul.
0: Anne baba?
1: Annem rahmetli, babam kısa süre evvel
0: Anne
1: memleketim.
0: baba nereliydi?
1: Onlar da Çorumlu.
0: İkisi de mi Çorumlu?
1: İkisi de Çorumluydu, evet.
0: Kaç tane çocuk var?
1: Evet dedim ben bu arada.
0: Evet, dur bir dakika, olsun. Kaç tane çocuk var?
1: İki.
0: Kaç yaşlarındalar?
1: Söylemeyeyim onu, buradan söylemeyeyim.
0: Söyle söyle.
1: Sonra yaşımı hesaplayıp ortaya çıkar. Şimdi
0: Ne
1: söylemeyeyim.
0: zaman kayınvalide olmayı düşünüyorsunuz?
1: Bana kalırsa ben istiyorum yani.
0: Gerçekten mi?
1: Tabii istiyorum artık.
0: En yakın zamanda diyorsunuz.
1: Hayırlısı ne zamansa Rabbim o zaman nasip edecek inşallah.
0: Kayınvalidenizle aranız nasıldır rahmetli?
1: Ben severim kayınvalidem, o da beni seviyordu.
0: Elton?
1: Yok.
0: Yok mu Elton'ınız?
1: Var ama yok. Yok. Yok. Yok diyorum ben.
0: Gerçekten mi?
1: Yani yok diyorum. Yok.
0: Görümcem var mı?
1: Bir tane.
0: Sever misin?
1: Severim.
0: Çok mu az mı?
1: Severim.
0: Çok mu az mı?
1: Ya şimdi nasıl derecelendirip seviyorum işte.
0: Görümcelere genelde görmeyeyim ömrümce derler. Sizde böyle bir şey var mı?
1: Yok demem demem, öyle bir şey söylemem.
0: Peki, tamam. Peki siz nasıl bir görümcesiniz?
1: Bence Yasemin'e ve Dilek'e soralım. Bence ben iyi bir görümceyim. Ya ben adaletli
0: İki
1: davranmaya
0: tane mi
1: çalışıyorum.
0: kardeşiniz var?
1: İki erkek kardeşim var. İki de
0: İkisini de
1: gelin.
0: se
1: İki tane de
0: İkisini de
1: gelin
0: seviyor
1: var.
0: musunuz?
1: Seviyorum, ikisini de seviyorum.
0: Yani ikisinde de bir probleminiz
1: Evet,
0: olmadı.
1: çünkü onlar...
0: Evet dediniz ve kaybettiniz efendim, müziği verelim.
1: Dedim.
0: Hani müzik? Böyle yapıyordu ya adam.
1: Rahmetli. Erkan Yolaç.
0: Evet. Nasıldı onun müziği? Evet dediniz ve kaybettiniz diye fırlıyordu ya.
1: Yok, o enerji bizde var canım.
0: Bana
1: Kalk.
0: yap.
1: Kalk.
0: Hadi çabuk.
1: İsim soy isim alayım.
0: Nermin Öztürk.
1: Nereden katılıyorsunuz yarışmamıza?
0: İstanbul'da.
1: İstanbul'da ama. İstanbullu musunuz?
0: Kesinlikle İstanbul'luyum. Doğma
1: Aa,
0: büyüme.
1: anne baba.
0: Annem babam Yugoslav.
1: Ya.
0: Hı.
1: Aa, ne güzel, bak görüyor
0: Eski
1: musunuz?
0: Yugoslavya, şimdi Boşnak
1: Kaç
0: tabii.
1: çocuğunuz var
0: Üç
1: Nermin'in?
0: tane var.
1: Üç tane. Of, Allah bağışlasın.
0: Amin Cemil
1: Aa,
0: cümlemize.
1: yaş kaç?
0: Benim de yaşım 40 oldu.
1: Oldu mu?
0: Oldu oldu. 40 kere
1: Kaç
0: maşkere.
1: doğmuşsunuz? Kaç doğmuşsunuz?
0: Doğumlu geç.
1: Geçeyim değil mi?
0: Geç.
1: Geçtim. Ne iş yapıyorsunuz?
0: Arabam çok mu güzel? Öyle son zamanda soruyorlar ya. Ne iş
1: Ha, çok,
0: yapıyorsunuz?
1: ha, ne iş yapıyorsunuz?
0: sunucuyum, yapımcıyım, anneyim. Her şey
1: Aa,
0: var, her tel
1: çok
0: var.
1: amaçlı Joker gibisiniz.
0: Joker gibiyim. Bir
1: Aa,
0: çekiyorsunuz
1: maşallah,
0: Joker
1: maşallah.
0: geçiyor.
1: Maşallah, sandığı açtık, neler çıktı
0: Kitap,
1: içinden.
0: kitap, kitap, kitap. Serpil Hanım. Hı.
1: Aa, ne güzel, ne
0: Sorun
1: güzel.
0: Serpil Hanım, bekliyorum
1: Balıksız
0: sabırsızlıkla.
1: dondu, dondu balıklar. Kek de
0: Serpil Hanım,
1: çıkmadı.
0: sorun sorun.
1: Sorun.
0: Demedim ama o iki şeyi. Söyleyene kadar devam.
1: Demedi, kazandı. Ah,
0: Demedi,
1: kazandı. Hadi kalk gidelim.
0: Efendim,
1: O enerji
0: evet.
1: sadece bizde kaldı.
0: Ve şunu söyleyeyim. İki kere, iki evetle sizi uğurluyoruz Serpil
1: Allah'a
0: Hanım.
1: ısmarladık. Allah'a
0: Nermin
1: ısmarladık efendim.
0: Nefes Mutfağı'yla iki evetle uğurluyoruz. Ve balıklarımızı elimize alıyoruz Serpil, gel.
1: Kırmızı balık gönlü, kıvırla kıvırla
0: Şimdi
1: yüzüyor.
0: gözleri kırmızı mı?
1: Tabii canım, bak poğaçık
0: Yine
1: poğaçık.
0: mi kırmızı?
1: Tabii gözleri yine kırmızı.
0: Efendim, kırmızı gözlü balıklarımızla sunumda görüştü. Dayanamadı, yedi ya. Ben de yerim sen yediysen.
3: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
4: Koçakla Festival şimdi başlıyor.

0: Hakan abi.
1: Ardan, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
0: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
3: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
3: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
4: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya Takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Hadi.
2: Spor araba.
3: Az kaçar.
2: Elektrikli araba.
3: Çok yakar. Park etmesi zor.
4: Yok artık.
5: Hiçbirini beğenmedin mi?
3: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Aa, peki ne var?
5: Emlak katılım tasarruf finansman var.
6: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
7: Kutlama! Gökte! Maksimum yağmuru gibi düşüyor.
1: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
7: 10.000.
1: Evet.
7: Okey. Maksimum oldu. Okey.
1: O zaman.
7: Gelsin müzik.
8: 25 yıldır sana maksimum.
9: Bu pazartesi 700 gram tar süt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 144 lira 90 kuruş.
10: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
11: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katılımı.

Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Süt aş ayran, süt aş ayran. Çiğ köfteyi gördüğün an
2: süt aş ayran.
1: Gelsin süt aş ayran.
3: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
5: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı
6: Crux'la. Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki Intelispor formu

0: faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
1: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası

0: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Bu salı binde Dokuru kurutulmuş meyve çeşitleri 109 lira. Torku %1 yağlı süt 42 lira 50 kuruş.
4: Abi ne oluyor ya?
5: Açlık basıyor, bir şey yok.
4: Niye basıyor ki?
6: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
4: Nasıl duracak?
5: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
7: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots.
11: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Fotoğrafımızı çeksene ya.
13: Her şeyi kalkama.
14: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
15: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu...

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Bu klarneti size bıraksam kendisini iletseniz.
2: Hemen beni buradan çıkarıyorsun yoksa canını yakarım.
3: Ver dedim sana!
4: Sen deliysen ben zır deliyim.
5: Bak buraya bak. Bu Barış'ın ailesi var ya, aşırı normal. Hiç seninkiler gibi değil.
6: Siz ailenden utanıyor musun sen? Ne demek o?
2: Bilakis gurur duyuyorum.
7: İki türlü aşk var. Biri sevgi, diğeri hastalık. Sence bizimki hangisi?
4: Hastalık. Hastalık diyor.
8: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
10: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
11: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
12: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
13: Break. 2 top, 3 top, 4 top olsun, 4 de yetmez, 40 top olsun, varsın olsun 41 kere.
14: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
13: Bambim var benim.
14: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
13: Nazarlar değmesin.
15: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
14: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
13: Bambim var benim.
14: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
13: Nazarlar değmesin.
16: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için. 118.80
17: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
18: Bu pazartesi 700 gram tarsüt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 144 lira 90 kuruş.
19: Peki şu eve ne dersin?
5: Çok yüksek.
16: Bu çok alçak.
19: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
16: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
2: Kredi de yok, faiz de yok.
19: Peki ne var?
2: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
4: Koçak'ta festival şimdi başlıyor.

0: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
1: Evet efendim, günün en lezzetli ve tatlı krizlerine birebir hastasıyla karşınızdayız efendim. Hem görseli hem de tabii ki dokusuyla damaklarda iz bırakacak bir pastacık yaptık. Hemen yan tarafta çocuklarınızla mutfağa girip yapabileceğiniz ya da beş çaylarınıza eşlik edebilecek efsane görseli ön planda balık çıklıklar yaptık. Gözüne de böyle zeytin tanesi koyduk. O kadar hoş gözüküyor ki efendim, deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. İç harcına patatesli yaptık. Neyle istiyorsanız hazırlayabilirsiniz. Kırmızı zeytinden de efsane bir domatesli soslu lezzet hazırladık. Nasıl evet. Bu salata?
2: Bence gayet keyifli.
1: Tuza hiç gerek yokmuş bu arada tatlım.
2: Yok, hiç.
1: Zeytinin kendi tuzuyla gayet lezzetli hale geldi. Bugün Sivas bizi çok tebrik etmiş. Sivas çok güzel mesajlar göndermiş. Biz de buradan yine Sivas'a sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Ve ekranda görmüş olduğunuz Sivas katmeri ile tariflerimizi taçlandırmış bulunuyoruz. Ve bir kere daha şunu söylemek istiyorum. Yöremizin ve memleketimizin her yeri cennet, ülkemizin her yeri cennet. Sivas'ı ayrı güzel, daha önce yaptığımız şeylerimiz bambaşka güzel. Ama biz ne diyoruz? Kendi örf ve adetlerimize bağlı kalarak bu yöresel lezzetleri ekranda elimizden geldiğince sunmaya çalışıyoruz. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Nasıldı?
2: Bence çok güzel.
1: İtiraf ediyorum. Ben bir tane komple yerim.
2: Yerim. Ben çok de rahat başarılı. Yerim.
1: Yanına da şunu alırım.
2: Güzel.
1: Kaşık kaşık gider. Bundan da koca bir dilim gider mi? Gider. Sonra da aynı kiloda kalır mısın? Kalırsın.
2: Neyse.
1: Bir kilo da veremezsin daha. Daha da veremezsin yani. Efendim bize ayrılan sürenin sonuna biz geldik. Yine birbirinden lezzetli tariflerin yanı sıra sizler için en kıymetli sohbet ve muhabbetimizle ekranda kalmaya çalıştık. Yarın yine aynı saatte Beyaz TV ekranlarında birbirinden lezzetli tariflerle karşınızda olacağız. Sizler bizde kalın. Yorumlarınızı ana sayfamızda muhakkak bolca yapın. Sizlerin o güzel dönüşleri bizi çok yakından ilgilendiriyor. Ne diyorduk? Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.
2: Hoşça kalın.

0: Guja Ayakkabı ve Çanta, Nermin'in Enfes Mutfağı'nı sundu.
1: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'ı sunar.

0: ünlü davasında iddialar bitmek bilmiyor. Tuğberk Bircan'ı yalancılıkla suçladı. Bircan canlı yayında cevap verdi.
1: Mustafa Kılıç'ın yayınına Tuğberk mesaj atmış ve bazı söylemlerde bulunmuş. Demiş ki Bircan tamamen yalan söylüyor. Bircan'ı ben hiç görmedim. Aynı zamanda o evde de dün sen dedin ya dipfrizden mısır aldı yediler. Evet. Ben hiç mısır da yemedim diyor.
2: Yalan söylüyor.
0: Tuğya'nın Tuğberk hakkındaki mesajları tekrar gündem oldu. Akıllara Tuğberk neden herkesi annesinin düştüğüne inandırmak istedi sorusu geldi.
1: Tuğya'nın mesajlarını görelim arkadaşlar. Tuğya'nın bazı mesajları var. Bu mesajları kervana atıyor. Diyor ki 3 aydır Yağız'ın Tuğberk'in kartını geri verdi, yalan söylüyor diyor. 170 bin TL'lik altın bozmuşlar, kartı ödemişler. Bana da diyor ki annenin kolumdakileri verince Sena'ya borç ödeyeceğiz. Yani teker teker aslında Tuğyan'da da onda olan altınları da alıyor. Annesine ait altınları. Ayrıca annesinin alttaki daire. Bakın bunlar hemen konuşulan şeyler. Güllü Hanım ölüyor, vefat ediyor hemen sonrasında.
0: Bircan keşif günü yaşananlarla ilgili olay yaratan gerçekleri ilk kez açıkladı.
2: Evde daha öncesinde halının olmadığını söylemişti. Hı hı. O evdeki halıları kaldıran bendim. Annesinin halı kullanmadığını söylemişti. O evden nereden baksam bir 8-9 tane halı çıkartıldı. Salonda zaten 2-3 tane halı vardı. Mutfakta vardı. Tuğya'nın odasında vardı. Gül ablanın odasında yolluklar vardı. Ara koridorlarda yolluklar vardı. Onların hepsini ben kaldırdım.
1: Neden çıkardınız o halıları?
2: İşte Tuğberk İstanbul'a götürülmesini istediği için.
1: Ne
2: hatta
1: zaman?
2: Koltukları falan da istemiş Tuğberk. Araç küçük olduğu için koltukları yükleyememişlerdi.
1: Ne zamandı bu?
2: Eşyalar işte
1: ölümünden Tuğyan... ne kadar sonra Güllü Hanım'ın?
2: En fazla 10 gündür.
1: 10 gün
2: en fazla
1: sonra.
2: 10 gündür öyle diye hatırlıyorum.
1: Peki mesela Tuğberk'e bir soru soralım o zaman. Madem cevaplıyor tiye alarak bizi. Tuğberk, sen ifadende evde halı yoktu, annem deterjan da kullanırdı, o yüzden kayabilir diyorsun. Ama 10 gün sonra o bildiğin evdeki halıları toplatıp kendi evine yollatıyorsun. Hem de keşiften de önce. Neden böyle bir şey yaptın? Bir soralım bakalım neden? Hem de evde bir sürü halı olduğunu biliyorsun Tuğberk. Neden emniyet güçlerine, emniyet ekiplerine, savcılığa evde halı yoktur, annem kaymıştır deyip sonra halıları toplatıyorsun?
0: Tuğberk'in Güllü'nün evini Tuğya'nın ifadesine uygun şekilde düzenlediğini söyleyen Bircan'ın anlattıkları herkesi şok etti.
2: Çok iyi hatırlıyorum Esra Hanım. Keşif ekibi gelmeden öncesinde ben Azra'nın odasındaydım. Tuğyan, ben, Sena. Burç'a da var mıydı? Çok hatırlayamıyorum onu. Üçümüz oradaydık. Daha sonrasında avukat Rahmi Bey geldi ve Tuğberk bizden istedi. Benden Sena dizdik onları.
1: Ne dedi Tuğberk sana?
2: Ya dedik işte abla hani yardım eder misiniz? Oradaki şişeleri hani buraya dizmemiz gerekiyor. Evi aynı şekilde dizayn etmemiz gerekiyor. Biz de Sena ile beraber oraya dizdik.
1: Tuğberk diyor sana bunu.
2: Evet.
1: Şu üstünü dizme, alkol koy diyor keşif ekibi gelmeden.
0: Tuğya'nın Bircan'a annemin katiline mirasımın yarısını vereceğim sözü bomba etkisi yaratırken Sultan'ın babasının ifadesini de doğrulamış oldu.
2: Sultan'ın kendi öz babasının vermiş olduğu ifade beyanlarında da bu zaten net. Hı hı.

0: kızıma bir daire karşılığı bu işin yapılmasının teklifi geldi diye şeklinde bir ifadesi var zaten.
1: Şunu unutmayalım. Sultan'ın babası Bircan Hanım'la aynı şeyi söyledi. Yani böyle bir teklif var diye söyledi.
0: Evet, böyle bir teklif mutlak olmuştur.
1: Peki senin fikrine göre o zaman Sultan baştan beri bilerek bu işin içindeydi.
0: Yani böyle bir pazarlık olmuştur diye düşünüyorum ben. Hı hı. Çünkü bu bana geldi dediğim gibi kaç kişiye daha gitti? Olmama ihtimali yok. Hı hı. Neden? Sonuçta görgü tanı, birebir görgü tanı Sultan şu an.
2: Çınarcık'ta yaşayan tanık Ahmet canlı yayına bağlandı. İddiaları, okları bir kez daha Sultan'a çevirdi.
1: Şimdi Ahmet Bey varmış hattımızda. Ahmet Bey.
3: Ben bir şey söylemek istiyorum.
1: Buyurun.
3: Tuğyan, cenazeden sonra Sultan'a ev sözü vermiş.
1: Siz birebir bunu duydunuz mu?
3: Birebir duydum. Şahidim.
2: Tuğyan'ın Sultan'a ev teklifini duyduğunu belirten Ahmet, bu gerçeği bilen başkaları da olduğunu söyledi.
3: Tuğyan'ın Sultan'a ev sözü verildiğini Çınarcık'ta bayağı insan biliyor. Özellikle apartmandaki komşular da biliyor, esnaflar da biliyor.
1: Peki Ahmet Bey şunu soracağım. Yani şu şekilde mi bir ev sözü? Birlikte mi yaptılar ev sözü yoksa sus ev sözü mü?
3: Sus ev sözü.
1: Sus.
3: Evet. Kaza olduğunu insanlara açıkçası yutturalım sözü. Ben dediğim gibi en baştan beri söylüyorum Esra Hanım. Bu Sultan sus sözü verildi, ev sözü verildi. Susması için ev sözü verildi.
0: Nitekim de susu zaten.
3: Benim söyleyeceklerim bu kadar.
0: Aylarca sustu. Esra Hanım, dediğim gibi yani Tuğya'nın Sultan'a bunu teklif etmeme ihtimali yok. Yok, çünkü ben Tuğya'nı tanıyorum. Hı hı. Aksi olmuş olsaydı zaten bu o odada üçüncü kişi olmazdı. Sultan olmazdı.
1: O zaman sen diyorsun ki bu olay yaşanmadan önce bu teklif edildi.
0: Tabii ki de. Öyle olmalı zaten. Diyorum ki aksi olsa neden Sultan o gece o evin içinde olsun ki? Neden olsun? Sadece görgü şahidi işte. Sus payı verildi ya da teklif edildi. Daha sonrasında da zaten Sultan arkadaşımız aylarca sustu. Ta ki her şey üzerine yıkılacağını anlayana kadar. Hı hı. Bu şekilde oldu yani. Kendi aralarında bir istişareleri mutlaka olmuş olmalı.
4: Esay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
7: Bebekler ebebekle büyürler.
8: Otel harika.
9: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
13: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
14: Biraz fazla almadınız mı?
15: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
14: Yok mu bunun bir çaresi?
16: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
17: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
18: Bu pazartesi 700 gram tar süt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin. KOP'ta sadece 144 lira 90 kuruş.
19: Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için 118 80 80.
20: İvroşe'den 3 etkili

Ultra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hydra BB. İvroşe.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: İçim hayaller dolu. Fedadır uykularım,
3: umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım.

0: duydunuz biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.

0: Kesinlikle evet. Evet.
1: Harikasınız
2: ya. Nasıl oldu? Bakalım.
1: Hemen.
3: Hadi bakalım.
4: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
7: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna. Sen oyna.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayal...

0: ile oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
2: Bu salı binde dokuru kurutulmuş meyve çeşitleri 109 lira. Torku %1 yağlı süt 42 lira 50 kuruş.
3: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece Duru'la.
7: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net. Obsessor. Yeah. Silver
2: moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
4: 2 top, 3 top, 4 top olsun. 4 de yetmez, 40 top olsun. Varsın olsun 41 kere.
5: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
4: Bambim var benim.
5: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: Nazarlar değmesin.
6: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
4: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
5: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
4: Bambim var benim.
5: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: Nazarlar değmesin.
7: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
8: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Dondurma gibi değil, dondurma.
9: Bu pazartesi 700 gram tar süt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 144 lira 90 kuruş.
10: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail performans testi
11: onaylandı.
10: Dinamik sürüş testi
11: başardı.
10: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
12: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
13: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
15: Türkiye'nin konuştuğu olay.
16: Müdürüm çocuklara şiddet uyguladığını ben kendim de gördüm.
15: Irmak öğretmen öldü. Okul müdürü Melahat mobbingle suçlandı.
16: Mobbinge uğradığını biliyordu. Sorunları vardı, bahsediyordu.
15: Müdürün babası Tahsin ilk kez konuştu. Asıl darp edilen benim kızım.
17: Benim kızımı Irmak Hanım'ı şişirip de üzerine salan... Benim kızım sonuna kadar haklıdır.
15: Irmak kızımın dudağını yardı, kaşını patlattı.
17: Dudağını patlatıp sağ kaşını yarıp kızıma darp etmiş.
16: Biz tüm suçluların yakalanmasını, bu sürecin tamamlanmasını istiyoruz. Benim ciğerim yandı.
17: Irmak Hanım Aralık ayında intihar etti.
16: İntihar teşebbüsü mevcut değil.
15: Vicdanları yaralayan ölümde gerçek ne? Az sonra... Davasında sular durulmuyor.
18: Turberk bizden istedi. Benden Sena dizdik onları.
15: Tuğyan tutuklandı. İddialar bitmek bilmedi.
18: Olmama ihtimali yok. Kızıma bir daire karşılığı.
15: Canlı yayında şok ihbar.
19: Tuğyan cenazeden sonra sultana yapıldı vermiş. Birebir duydum.
15: Ekibimiz gerçeğin peşinden Çınarcık'a gitti. Kimle konuştu, ne öğrendi?
20: Sultan'ın elinde bir Tuğyan tarafından bir ses kaydı varmış.
21: Tuğyan'ın sultana sen bu olaya sesini çıkarma.
15: Sultan bu cinayetin neresinde?
18: Yani bu pazarlığın içinde sultan var.
15: Az sonra.
0: Merhabalar efendim. Nasılsınız? Evet hanımlar. İyi mi keyfiniz? Herkese güzel bir gün olsun inşallah. Yeni haftanız güzel, yeni başlangıçlar, mutluluklar getirsin. Hanımlarımız beyaz giymiş, bembeyaz sayfalar, yenilikler, güzellikler açılsın. Hayatınızda olan insanlarla ilgili de eğer yeni güzel davranışlar gelecekse, aşk gelecekse, daha bağlılık gelecekse onun için de bence güzel bir hafta. İhbaratlarımızı hemen vermek istiyorum. 530-488-51-84. Yardım istediğiniz her konuda bizleri arayabilirsiniz. Efendim Haziran'ın ikinci haftasına gelmişken biliyorsunuz bu sene maalesef çok acı ve hepimizi derinden etkileyen bir olay yaşadı. Güllü Hanım'ın vefatı hepimizi etkiledi. Biz de bu konuyu detaylıca işledik. Hala da işlemeye devam ediyoruz. Çünkü hala iddianame hazırlanmadı. Ve şu an bazı değişiklikler de var biliyorsunuz. Savcının görev yeri değişti. Başsavcı ve savcı değişti. Aynı zamanda yeni savcımız geldi. İddianameyi etkileyecek mi bu durum? Ya da farklı bir süreç işleyecek mi? Onu da soracağım Hasan Hoca'ya. Bircan bizlerle. Bircan'ı da biliyorsunuz ifadeleri ve verdiği mesajlar. Özellikle Tuğya'nın bu konuyu daha önceden annesini öldürmeyi planladığına dair çok çok önemliydi. Cuma günü yayınımızda Ahmet Bey diye biri bizi aradı. Kendisiyle konuştuk. Biliyorsunuz Ahmet Bey dedi ki Tuğyan Sultan'a bir ev teklif etti. Susması, yanında durması ve annesini öldürmesinde yanında aslında tanık olması karşılığında onunla konuştuk. Ve aynı zamanda WhatsApp ihbar hattımıza çok önemli bir ses kaydı geldi. Onu da birazdan dinleyeceğiz. Bu ses kaydında biz komşunun adını vermeyeceğiz ama komşunun anlattıklarına sizler de şaşıracaksınız. Hala tanıklar aramaya devam ediyor. Hala ses kayıtları devam ediyor. İlerleyen saatlerde göreceğiz. Sonrasında da Irmak Ayşe Koparan vefat eden, kendi canına kıyan öğretmenimizle ilgili cuma günü yayın saati yetmemişti. Çok önemli bir karşı tarafta bağlandı bir konuşma gerçekleştirdik. Bir de aileyle konuşacağız. Şimdi Bircan nasılsın?
11: İyiyim Esra Hanım, teşekkür ederim.
0: Şimdi sen Yalova'ya gittiğinde şunu da merak ediyorum Bircan. Şimdi sen bu kadar sen hayati tehlikenden de korkuyordun ya. Çünkü evet. Tuğya'nın tehditleri de vardı. Yalova'ya evet. Gittiğinde neyle karşılaşıyorsun? Artık var mı öyle bir durum?
11: Yok, şu an için öyle bir durum yok. Hı-hı. Herkes daha sakin. Biraz artık uzak durmak durmaya çalışıyorlar sanırım benden. Hı-hı. Yapmaları gereken de zaten bu.
0: Neden uzak durmaya, neden?
11: Uzak dursunlar Esra Hanım, yani sonuçta herkesin kendine göre bir sabrı var. Saldırı nereye kadar? Tehdit nereye kadar? Hakaret nereye kadar?
0: Bir aslında mesaj verdin sen, uzak dursunlar yani benden
11: mümkünse
0: gibi.
11: Evet mümkünse.
0: O yüzden de yani sen de o mesajı onlara ben bir şekilde evet. veriyorum anlamında da diyorsun.
11: Evet, çünkü ben kötü bir şey yapmadım, gayet iyi bir şey yaptım. Eğer bu cinayetse cinayet olduğunu ispatlayabilmek

0: için ben çok mücadele verdim.
1: Hı.
0: Yani öyle yayınlar açarak, iftiralar atarak yapmadım ben bunu. Biz de kendi mesajlarımla beraber verdim ki yine zaten ekibinize mesaj verdim. Her şeyin tamamıyla ortaya çıkmasını tüm kalbimle istiyorum ben.
1: Hı. Şimdi bugün bize Kervan Bey bir mesajlar yolladı ve onu da sana sormak istiyorum. Sen tabii hani Kervan Bey ile ilgili söylediklerinin dışında Kervan Bey'in de sana sormak istediği mesajlar varmış. Onları da sana soracağım, göstereceğim. Hasan Hocama da şunu sormak istiyorum. Hasan Hocam, şimdi tabii savcı değişti, görev yeri değişti savcımızın. Çok da kendisinin emekleri vardı Güllü konusunda. Şimdi bu süreci değiştirir mi savcının değişmesi?
2: Ya aslında süreci değiştirmez tabii. Yani başsavcımız bizzat ilgileniyordu bu dosyayla. Sanırım görev yeri değişti. İstanbul'da bir ilçeye geldi. Tabii ki değiştirmez ama yeni gelen savcının dosyayı tekrardan bir okuması gerek. Yani savcının değişmesi dosyaya çok etki etmez.
1: Etki etmez yani.
2: Savcılıktır bizim muhatabımız ama savcı değişince tabii ki muhakkak şey yapacak. Dosyayı tekrardan okuyacak. Biraz zaman gerekecek tekrardan.
1: Peki şimdi aslında Ali de burada. Ali de gelsin. O da biliyorsunuz Güllü konusunda çok araştırmalar yapıyor. İçerik üreticisi kendi sosyal medyada da. Hoş geldin Ali. Nasılsın?
3: Hoş bulduk Esra Hanım. Herkese merhabalar.
1: Sen de çok çabalıyorsun. Yalova'ya gidiyorsun, geliyorsun. Güllü konusunda çok çok araştırmalar yapıyorsun. Sen ne söyleyeceksin Ali?
3: Ben %100 cinayet diyorum. Hani bu işin en kısa zamanda çözüleceğini düşünüyorum. Bu işin planlı bir cinayet olduğunu düşünüyorum. Gerçek bilenlerin konuşmadığı ama bilmeyenlerin çok reyting yaptığı, işte çok ön plana çıktığını düşünüyorum. Bir şeylerin gizlendiğini düşünüyorum hala.
1: Ali sen gelmişken Bircan Hanım da buradayken soralım. Sen yayınında demişsin ki Bircan Kervan'dan silah istemiş.
3: Evet.
1: O mesele nedir?
3: Şimdi Bircan Hanım herhalde özel hayatında biriyle bir husumet yaşıyor. Bunun üzerine Kervan'a bir fotoğraf atıyor. Kırmızı sıvılı bir şekilde. Kervan'a da diyor ki işte bana bir silah temin edebilir misin? Kervan da şimdi ben orada Bircan Hanım'ın da söz hakkı olduğu için Bircan Hanım'a da sordum. Bircan Hanım da Kervan Bey'in tamam ben hallederim dediğini söyledi.
0: Evet. Ben zaten seninle telefonda konuştuğumda da zaten ben bunu belirttim zaten Ali'ye. Benim her şeyim ortada, her şeyim açık kaldı ki ben özel hayatımın dışında 20 yaşından beri kendi üzerimde bir şekilde silah barındırmak zorunda olan biriyim. Çünkü ben tek yaşıyorum. Yalnız yaşıyorum. Bu çok normal bir şey yani. Bu yadırganacak bir şey değil.
2: Suç ama
0: Ben bir
2: suç.
0: şey rica
2: Ruhsatsız taşıyamazsın
0: Evet.
2: yani. Neyse.
0: Ben bir şey rica Hasan Hocam.
2: Neyse devam et.
0: Yani çoğusu zaten bu şekilde.
1: Sen neden istemiştin silah kervandan
0: Yok,
1: bir
0: kendi
1: can?
0: can güvenliğim için. O dönemde biraz sıkıntılarım vardı benim. Onun için istemiştim, rica etmiştim. O da sağ olsun kabul etti. Ama böyle bir alışveriş olmadı.
1: Peki kervan öyle silah mı buluyor insanlara? Neden kervan?
0: Ben rica ettiğim zaman hayır demedi. Tamam ayarlarız diye şeklinde bende de mesajları var. Daha çok birçok zaten mesaj verdim ben size bu defaki gelişimde Esra Hanım. Onlar da yayınlanacaktır.
1: Peki Ali şunu merak ediyorum. Eğer özel işi için istemiş ya Bircan, kervan bunu niye anlattı? Bir amacı olmalı.
3: Vallahi onu ben bilmiyorum.
0: Şimdi bu kervanı bunu anlatmasının sebebi ben bir şey isteyebilirim. Çok normal bir şey. Ama ben istedim diye silah satıcısı olmuyorum. Kendisi silah satıcısı oluyor. Yani burada benim herhangi bir kaybım
1: İstemiş şunu
0: yok.
1: hemen
0: Çünkü ben
1: söyleyeyim.
0: kendi
1: Silaha
0: can güvenliğim için
1: karşıyız.
0: istiyorum.
1: Bireysel silahlanmada mutlaka ruhsatsız
0: Tabii ki,
1: asla
0: tabii ki.
1: silah kullanmıyoruz.
0: Evet.
1: O işin ayrı ve gerçekten hani
0: Ben kendi
1: topluma
0: sadece can
1: yansımasıydı.
0: güvenliğim için barındırmak, üzerimde tutmak
2: Hangi
0: zorundayım
2: dönemde istedim bu silahı kervandan?
0: Hocam geçen sene yine yaz aylarındaydı.
2: Yani olay olmadan önce mi silah istedin sen?
0: Çok öncelerdi.
2: Çok önceden
0: Çok
2: silah.
0: öncelerdi evet.
1: Ali şu yani kervan bunu niye anlattığını ben mi yani bir şey demeye çalışıyor ki anlattı değil mi? Ne demek istiyor?
3: Yani hani diyor ki ben şöyle algıladım. Hani Bircan Hanım burada özel hayatıyla ilgili herhalde Kervan Bey'in bir şey söyledi. Bir yorum yaptı. Kervan Bey de bunun üzerinden dedi ki bizim
1: Hangi
3: Bircan'a
1: yorum? Bir söylesene sen daha iyi bilirsin onu.
3: tam hatırlamıyorum hani bir fotoğraflar falan vardı o gün paylaştı.
1: Sevgilisiyle olan
3: Evet.
1: fotoğraflarla ilgili.
3: Orada Bircan Hanım yorum yapınca Kervan Bey de böyle bir şey söyledi hani.
0: Kervan Bey zaten sürekli gündemde kalabilmek için benim adımı ortaya atıyor. Allah'tan bir can var. Acaba Kervan ne yapacak da onu ben çok merak ediyorum. Kervan zaten çevremizdeki daha önceki yani şu anki çevremdeki bana defalarca kez demiş birisi bu lafı. Yani bir şey olsun da hani bayanlar bana yazsın. Çünkü neden? Birilerine gündemde kalmak için birilerinin ismini kullanıyor. Şu an ne yapıyor? Bana oynuyor. Yani bu Instagram
1: Bircan'a
0: hesabında
1: kızgınlığı ne Kervan Bey'in? Sen onu bilirsin.

0: Bircan Hanım'a kızgınlığım şu şekilde. Diyor ki ben Bircan Hanım'ı tanımıyorum, etmiyorum. Toplasan 6 kere ya konuştuk ya konuşmadık. Hani Bircan Hanım'ın beni bu kadar tanıyormuş gibi konuşmasını ben anlamıyorum diyor.
1: Onu Tuğyan'dan dolayı tanıyorum.
2: Heh, doğru.
1: Tuğyan'a yaptıklarından dolayı ve yaptırdıklarından dolayı tanıyorum.
3: Yaptırdıklarından ne demek?
1: Her zaman söylüyorum, dediğimin
3: Bir
1: arkasındayım.
3: daha söyle Bircan.
1: Gül ablanın bu hale gelmesinin en büyük nedeni Kervan'ın psikolojik baskısı. Ve ben bunları şu an yani mesajlarımı da ispatlayacağım. Ben öyle boş konuşmam.
3: Yani Güllü Hanım'ı
1: Evet.
3: kızının öldürmesinin sebebi Kervan'dır demek
1: Evet.
3: istiyorsun.
1: Aynen
3: Kervan'ı
1: öyle diyorum.
3: psikolojik baskılı.
1: Aynen öyle diyorum.
3: Sen aslında Kervan Bey de bu yüzden kızıyor Bircan
0: Ben
3: Hanım'a.
0: hiç alakası olduğunu düşünmüyorum. Bir insan Kervan Bey'e kızsa kendini öldürür, anasını niye öldürsün? Yani
1: Annesine engel çünkü gösteriyor.
0: hayır,
1: Çünkü
0: ben
1: annesine engel gösteriyor.
0: bakın Bircan Hanım,
1: Hani
0: biz
1: ben seni
0: mesajlarda
1: seviyorum, seninle
0: gösterdik.
1: beraber olabilirim ama senin annen var aramızda. Onun
0: Ama
1: kalkması
0: Güllü Hanım
1: gerekiyor.
0: Kervan'a çok iyi
1: Çünkü daha önce
0: davranıyor.
1: verdiğim mesajları gördün.
0: Tamam.
1: Ben kervansız yapamam, yaşayamam. Ne olacak? Annemi öldüreceğim
0: O
1: sonunda.
0: sadece Kervan'a
1: Tamam
0: özgü
1: bu
0: bir şey
1: belli.
0: değil ki.
1: Tamam ama bu belli bir şey.
0: Ama bu
1: Bu
0: bütün
1: belli bir şey.
0: sevgililerine yaptığı bir şey.
1: Yani ama Tuğya'nın sırtında benim dövmem yok. Benim göz dövmem yok. Kervan'ınki var.
0: Olabilir. Yani şöyle
1: Tamam
0: söyleyeyim.
1: işte.
0: Hani bir insan Kervan'a kızdı diye Güllü Hanım'ı öldüreceğini ben düşünmüyorum.
3: Kervan'a kızdı diye değil ama. Kervan'la evlenemiyor ve birlikte
0: Kervan...
3: olamıyor. Çünkü diyor ki Kervan diyor ki annen olduğu sürece biz birlikte olamayız.
0: O zaman ben şöyle bir şey rica ederim
3: Söyle.
0: Kervan Bey'den. Kervan Bey, Güllü Hanım'ın size nasıl davrandığına yönelik mesajları ya da ses kayıtlarını Esra Hanım'a atsın. Esra Hanım da yayınlasın. Artık bu Türkiye'de kurtulsun. Yani çünkü
1: Peki şu an bu
0: Güllü
1: kervan neden
0: Hanım
1: bu kadar şey oldu? Hani onu
0: Kervan'a
1: çok merak ediyorum ben.
0: Kervan
1: Neden bu kadar kervanı tutma gereği duyuyorsun sen?
0: Çünkü Kervan bu dosyada elinden geldiğince bütün delilleri vermeye
1: Biz
0: çalışan.
1: vermedik mi?
0: Ya siz de verdiniz Bircan Hanım. Herkes verdi.
1: Tamam. O zaman
0: Şunu
1: ama
0: söylemeye
1: cinayet yerinde bile
0: çalışıyorum.
1: ambulansın kapısını açan kervan.
0: Ya orası beni ilgilendirmiyor. Ben sadece
1: Yani
0: şunu söylüyorum.
1: cinayetin olduğu gece birebir Tuğyan'la konuşan kervan.
0: Ama
1: Değil
0: hangi
1: mi?
0: ambulans?
1: Görüntülü konuşan
0: Hastanedeki
1: kervan.
0: ambulansın kapısını açıyor Kervan.
1: Tamam fark etmiyor ama Tuğyan sadece onunla iletişim halinde. Tuğyan bana pencere fotoğrafını
0: O
1: atmadı,
0: gün bu
1: kervan
0: şeyle de
1: attı.
0: konuşuyor, Çiğdem'le de konuşuyor.
1: Neden bu kadar
0: Herkes...
1: üstünü kapatmaya çalışıyorsun? Hani ben bunu çok
0: Kervan'ın
1: merak ediyorum.
0: mı?
1: Evet
0: Kervan'ın
1: bak
0: mı?
1: ilk başından beri kervan için, kervana böyle bir yerlerde kervana yaklaşabilmek için bana neler yaptın? Kervanın çanağını yalayabilmek için bana
0: Ama
1: neler yaptın sen? Ne
0: dün
1: iftiralar
0: daha dün yayın yaptım. Kervan'ı benden çok eleştiren yok.
1: Yo yo hayır hayır sen eleştirmiyorsun.
3: Ne yaptı yani? Ne dedik
0: Nasıl
3: Ali?
0: yapmışız
1: Esra Hanım
0: mesela?
1: kervanın yanında bir bayan arkadaşı var. İkisinin de kafası çok güzel, çok yüksek alkol etkisindeler ve kadına beni kötülettiriyor. İkisi yan yanalar. Ama ikisi farklı telefonlardan bağlanıyorlar ve bundan da Ali'nin haberi var.
0: Yok benim
1: Her türlü
0: haberim.
1: hakareti ettirdiler bana. Her türlü iftirayı attırdılar.
3: Nasıl
1: Ses
3: hakaret?
1: kayıtlarım var.
3: Ne diyorlar?
1: Elimizde ses kayıtlarım var, delillerim var. Ben bunların hepsini sunacağım. Ali Bey'in şeyinde,
0: YouTube kanalında.
1: yayınlarında bunu
3: Yani
1: yaptılar.
3: Ali sen Kervan Bey ile ilgili durumda Kervan Bey sebep olmamıştır olarak
0: Evet,
3: düşünüyorsun
0: ben
3: buna.
0: Kervan Bey'in cinayette bir suç olduğunu düşünmüyorum. Kendi özel hayatındaki işleri beni ilgilendirmiyor. Ama ben bu cinayette çünkü Tüyan annesini kötülüyor Kervan'a. Kervan kızıyor. Ama Bircan Hanım mesajları beğeniyor. Allah sana o günleri gösterecek diyor.
1: Ama defalarca kez söyledim zaten.
0: Ama siz şimdi Kervan
1: Yani
0: Bey'le...
1: bundan cinayetten bir 3 ay öncesinde Tuğyan'ı durduran sen miydin? Tuğyan'a yalvaran sen miydin? Yapma diyen sen miydin?
0: Peki
1: Sen
0: deliniz var
1: o zaman
0: mı?
1: işin neresindeydin ki şimdi
0: Peki
1: kalkmış
0: deliniz var mı
1: konuşuyorsun Ali?
0: yapma dediğinize
1: Tabii ki
0: yönelik?
1: de var. Mesajlarım
0: Ne
1: yayınlandı burada.
0: zaman niye bir savcılığa gitmeyip de
1: Evet
0: böyle bir şey
1: mesajlarım
0: yapıyorsunuz
1: yayınlandı
0: peki?
1: burada. Demek ki yeteri kadar takip edememişsin beni.
0: Ben
1: Çok
0: çok ettim.
1: üzüldüm.
0: Bircan Hanım, siz şöyle hiçbir eleştiriyi kabul etmiyorsunuz.
1: Ben eleştiri kabul ederim ama mantıklı eleştiri kabul ederim. Hakkaniyetli eleştiri
0: Mantıksız
1: kabul
0: mı?
1: ederim.
0: Peki
1: Yani
0: Ferdi
1: bir
0: Bey o gün
1: telefonu karşısına
0: görüntülerinizi
1: geçip
0: almasaydı
1: de
0: gerçekten konuşacak
1: herkesine,
0: mıydınız?
1: herkese kendi prim kasmak için, takipçi sayını yükseltmek için, hediye alabilmek için
0: Evet.
1: çok açık yüzle de söylüyorum. Telefonları söyledim ben bunları arkadaşa. Yani birilerine sen iftira atamazsın, attıramazsın. Yayıncılık bu demek değildir.
0: Biz sizi iftira mı atıyoruz?
1: Evet tabii ki de
0: Ne
1: defalarca
0: atıyoruz
1: kez siz bunu
0: mesela?
1: yaptınız. Ahlaki yayıncılık böyle bir şey değildir.
0: Ahlaki
1: Kaldı ki
0: yayıncılık
1: siz sadece
3: iftiralar.
1: kervanı
0: Bilmiyoruz
1: tutuyorsunuz.
0: ki.
3: Hangileri daha açık konuşalım. Ne konuda iftira attı ve kervanı neden savunuyor olsun Ali?
1: İşte ben de merak ediyorum bunu. Neden bu kadar kervancısın?
0: Çünkü Kervan elindeki delilleri götürüyor, savcılığa veriyor.
1: Ben ne yapıyorum? Ben
0: Siz de
1: Malava götürmüyorum
0: siz
1: herhalde.
0: Ferdi
1: Ben de
0: Bey o
1: savcılığa
0: görüntüyü
1: götürüyorum.
0: almasaydı siz belki
1: He?
0: gitmeyecektiniz bile.
1: Neden ne alakası var?
0: Olur mu
1: Ben
0: öyle
1: kendim
0: şey?
1: isteyerek ortaya çıktım.
0: Siz ev taşınmasında da vardınız.
1: Evet
0: Evden
1: hepsinde
0: eşyalar
1: vardım.
0: çıkartılınca
1: Hepsinde
0: da.
1: vardım. Evet ben yardım amaçlı vardım.
0: Tamam.
1: Bunlar da zaten evdeki kamera kayıtlarından zaten bellidir.
0: Size cinayeti itiraf eden birine niye yardım ediyorsunuz?
1: Ya,
0: Sabah
1: ama
0: kahvaltıyı ben mi
1: cinayeti
0: yaptım Tüyan'la
1: tamam da
0: Sultan'la?
1: cinayeti işlediğini ben o zaman bilmiyordum ki. Bana cenaze evindeyken itiraf etti.
0: Ama o kadar size
1: Kaldı ki
0: mesaj
1: ben
0: atmış
1: olmasaydım sen
0: anlayamadınız
1: bunu
0: mı?
1: nereden bilecektin?

0: bunu nereden bileceksiniz? Bu kadar çok şey hakkında
1: Allah
0: nasıl yorum yapabileceksiniz?
1: Canım, böyle bir şey var mı?
0: Ben iyi ki varmışım bu davada. Siz de bayağı şey, ne malandınız?
2: Ali Bey, sen de diyorsun ki aslında şundan şu söylüyorsun. Aslında Bircan zamanında gidip söyleseydi bu durumlar olmazdı.
0: Kervan'ın elinde Bircan... mesajlar vardı Esra Hanım. Kervan'ın elinde mesajlar vardı. Kervan da gidebilirdi. Neden ona bu şekilde yüklenmiyorsun?
1: Biz size de yüklenmemiştik
0: annen,
1: ki.
0: Annemin bilmem kaç tane kemiği kırılsın, yataklarda sürünsün diye Kervan'a da yazmıştı. Kervan neden o zaman savcılığa gitmedi?
2: Evet doğru. Bu
0: neden
2: doğru,
0: hep ben?
2: Evet.
1: Doğru söylüyor.
0: Neden ama hep ben?
1: Şöyle bak biz Kervan'ı da eleştirdik. Kervan sizin gibi yapmadı ama.
0: Daha bir kere bile hiç ağzından duymadım ya Kervan neden bu mesajları savcılığa vermedin dedi.
1: Olur mu öyle şey? Daha dün hiç eleştirdim duymadım. Kervan'ı ben. Ya. Ben her gün eleştiriyorum.
2: Peki şimdi aslında kesin. Bircan Hanım'a gelen mesajlarda şimdi şu önemli. Çünkü bir kızın yani neden Kervan konuşuyoruz neden? Bence bu çok önemli bir şey. Topluma verilecek mesaj için de önemli. Bir kız çocuğunun neden annesini öldürmek istediği bence önemli. Neden önemli? Hayatımızda böyle bir şeyi kaç kere duyduk? Ya da duyacağız. Allah korusun, Allah göstermesin. Hepimizin evlatları var. Şimdi şunu merak ediyorum. Yani bu kız acaba gerçekten sen farklı düşünüyorsun Ali, Bircan farklı düşünüyor. Acaba bu kız gerçekten Kervan'a olan aşkından ve önünde annesini engel gördüğü ve bu şekilde de psikolojik manipülasyon yapıldığı için kendine o yüzden mi annesini öldürdü ve o gece sana göre neden camın fotoğrafını annesinin camdan attı biliyoruz Kervan Bey'e attı?
1: Kervan Bey bunu yayınımızda söyledi. Kervan Bey diyor ki benim nerede olduğumu merak ediyor. Ama camı niye atıyor orasını tam hatırlayamadım şimdi yayınımda. Orada Kervan'ın nerede olduğundan şüphelendiği için Kervan'dan resim istiyor. O face görüntü bir de. O görüntülü bir konuşma diyebiliyorum. Esra Hanım.
2: Şimdi bir tane bir mesaj göstereceğim Ali sana. Hı. Şimdi bu mesajda izleyicilerimiz de izlesin. Tuğya Bircan'a bir mesaj atıyor Kervan'la ilgili.
0: Evet.
2: Bakın bunu ilk kez bunu bir görün lütfen. Bu sınav çok zor. Kervan'la sınanmak istemiyorum. Sadece Kervan'ı istiyorum. Herkes gitsin, o kalsın. Beş parasız, evsiz, barksız olsun. Buna yorumun nedir Ali? Şimdi diyor ki ben sadece Kervan'ı istiyorum. Parası olsun,
1: bütün erkekler olmasın. Aynısını yapıyor.
2: Erkekler şey, mi?
1: Evet, Tuyan öyle bir insan çünkü.
2: Ha, bütün erkeklere böyle
1: tabii,
2: yapıyor.
1: Tabii tabii bakın. Ben dün Yalova'dayken
3: başka kime yapmış mesela ha. Aynısını?
1: Abi bütün ilişkilerinde Tuyan böyle. Hı-hı. Tuyan böyle bir insan.
3: Ama daha gel, önceki ilişkileriyle ilgili bilgin var mı? Sen
1: var,
3: daha önce
1: tamam,
3: kime
1: dün konuştuk.
3: Yapmış?
1: Dün konuştuk. Evet, arkadaşıyla 3 sene boyunca kalmış aynı evde. Yasaklı madde içmişler. Çocuk kurtulana kadar illallah etmiş. Ama onlar Kervan gibi değil. Onlar Yalova'da ve Çınarcık'ta tanındığı için Tuyan onlardan da biraz çekinmiş. Bence Tuyan Kervan'dan çekinmiyor.
0: Kim bu? Hı-hı. İsim verebilir misin? Çünkü veremem. Ben hepsini bilirim.
2: Ha. Ha, söyle.
1: İsim veremem.
0: Ben hepsini bilirim.
1: Ama şeyden sonra söylerim. Kesinlikle ismini söylemek
2: istemiyorum. Ben o zaman bileceğim. Tuğya tanıdığı için tüm erkeklere mi böyle Tuğyan?
0: Tuğyan sevdiği zaman sahiplenen bir kız. Ama hiçbir zaman için hiç kimseye Kervan kadar mümkün de hiçbir şekilde bağlı kalmadı.
2: Peki ben şöyle sorayım.
0: Yani takıntı artık.
2: Daha önce bir erkek için annemi yok edeyim, annem ortadan
0: kalksın. Hayır, hayır, hayır, hayır. Hiç öyle bir şey yok. Hayır, asla hiç öyle bir şey yok. Kervan'ı tanıdığından beri bu kız zaten bu kadar annesine bu kadar kim bağladı? Ben Tuğyan'ın bütün yani özel hayatını biliyorum. Hı hı. Bütün erkek arkadaşlarını biliyorum. Asla Tuğyan böyle bir şey yaşamadı.
2: Hı hı.
0: Asla.
2: Şimdi burada şunu düşünmek lazım. Güllü Hanım bütün erkekleri istemiyor değil. Belki o bağlandığı erkeklerle ilgili karışmadı. Güllü Hanım Kervan'ı istemiyor.
1: Şöyle de mesajlar var. Kervan'ı istediğine dair de Güllü Hanım'ın Kervan attığı mesajlar var.
2: Aslında Güllü Hanım Kervan'ı istiyor muydu
1: evet,
2: sana göre?
1: Evet, atsın Kervan Bey iste mesajları.
2: Bir dakika, bir soralım Birca. Atsın yayınlarız kendisi atarsa.
0: Esra Hanım, Kervan Tuğyan'a bir takım yanlışlar yapana kadar, daha doğrusu işte annesiyle arasının açılmasına sebep olduğu güne kadar, o anlara kadar... Gül abla zaten Kervan'a herhangi böyle çok yüksek tepkiler vermiyordu. Hı. Ama kadın ne zamanki bazı şeyleri fark etti, öğrendi. O kızından da zaten birkaç bir şeyler de duymuştur. Ondan sonrası Kervan'ı asla istemedi. Bunu bütün Çınarcık biliyor.
1: Peki Kervan'ı kötülediğine dair Ali bir kayıt mayıt var mı?
0: Efendim?
1: Kervan'ı kötülediğine dair.
0: Yarın görürsün.
1: Tamam, sıkıntı bekle. Yok.

0: Çiğdem Hanım hakkında yorum yapıyor, eleştiriyor Çiğdem'i. Tüyan hakkında eleştirdiğini duyduk. Peki hiç kervanı eleştirdiğine dair bir ses kaydı duyamadık Güllü Hanım'ın.
1: Çünkü yani düşünsene, kız kervanlar hamile kalıyor ve o çocuğu bile kabul etmiyor Gül abla. Bu nasıl bir istemek?
2: Ama şunu da unutmamak lazım. Kervan Bey'in amcası aradı ve birlikte karar verdiklerini Güllü Hanım'la çocukları ayırmak için bu tarz bir oyun yapalım dediğini söylemişti. Kervan Bey'in
0: Evet.
2: amcası dedi.
0: Ben de
2: Yani Güllü
0: buradaydım.
2: Hanım bu çocukların ayrılmasını istiyor. O
1: Evet.
2: yüzden onların gece mekana gittiklerinde böyle bir oyun yapalım, bunlar ayrılsın diye Güllü Hanım amcasıyla birlikte bir plan hazırlıyor.
0: Evet, o da var. Öyle bir beyanı vardı amcanın. Ben
2: Evet
0: de
2: var.
0: buradaydım.
2: Evet, yani aslında Güllü Hanım'ın istemediğini söylüyor. Yani Güllü Hanım bir şekilde hatta bunun için planlar yapıyor.
0: Ne kadar doğru.
2: Ya, amca da mı yalan söylüyor? Ama o kervanın amcası sonuçta.
1: Hatta
2: Kervanın
1: Tuğyan
2: akrabası
1: kervandan
2: bu.
1: kurtulsun diye kadın defalarca kez evini açtı. Azra'ya bakıcı tuttu. Yeter ki Tuğyan ondan ayrılsın, kervandan yanında dursun diye.
2: Aslında arkadaşlar bir ara bulsanıza, Kervan ilk bizim yayınımıza bağlandığında aralarındaki kavgayı, amcasının istemediğini, Güllü Hanım'ın para aldığını gazinoda, bunları anlatmıştı hep. Onlarla ilgili bir yayını bulursak o da iyi olur. Peki bu konuya geleceğim tekrar ama bu da önemli. Çünkü bir durumun sebebini bilmek de önemlidir. Bazı davaların hala sebebini bilmediğimiz için içsel olarak çok rahatsız olduğumuz durumlar var. Gerçekten bu kız Kervan için bunu yapmış mıdır? Sana tekrar soruyorum
0: Ben
2: Ali.
0: ihtimal bile görmüyorum.
2: İhtimal bile görmüyorsun.
0: İhtimali bile yok.
2: Peki sana göre eğer bu cinayetse nedeni ne?
0: Nedeni zaten geçmişte Güllü ablaya karşı öfkesi, siniri. Güllü ablaya karşı çok eziyeti var Tüyan'ın. Şimdi mesela Tüyan'ın bir yoğun bakım hemşiresi, ölmüş bir insanın üstünde tepindiği videolar var ya. Hani onu yapan bir kız annesine mi merhamet eder? Komşular mesela her gün kavgalara şahit olmuşlar. Her gün polisler eve geliyormuş. Ve komşu Seval'in, dün kendisiyle konuştum komşu Seval'in, kendi beyanıdır. Diyor ki 23.30'da mesela evde kıyamet kopuyordu. Komşu İsmet'i arıyor. Komşu İsmet de diyor ki her zamanki kavgaları kapat. Yani binadakiler bile o kadar alışmış ki. Sokak ortasında tartışmışlar. Yani bu mesela o gün ne oluyor da mesela bunlar oluyor? Bir yılların birikmişi mi? Ya da Güllü abla bir şey mi
3: Ama
0: biliyordu Esra
3: yani
0: Hanım?
3: genelde şeyde birleşmiyor mu? Yani Esra'm çok irdeledik ya bu konuyu. Genelde bu kini, intikamı, siniri kervandan ayrılmasından sonra bir cinayet fikrine dönüyor. Bakın var
2: Evet.
3: kini, intikamı.
2: Evet.
3: Ama bu fikir ne zamanki kervandan ayrılmasına sebep olduğu düşünülüyor, o zaman bir cinayet
2: Şimdi
3: fikrine
2: şunu
3: dönüyor.
2: unutmayalım. Bir canı bir dışarıda bırakalım. Bakın, bu kız oradaki komşuların arabasına biniyor. Haziran ayında ve biniyor, diyor ki benim annem benim yuvamı yıktı. Beni kervandan ayırdı, ayırmamıza sebep oldu. Onu camdan aşağı atacağım. O oğuyu camdan atacağım. Hepiniz de göreceksiniz diye komşulara söylüyor.
1: Esra Hanım, peki madem şimdi ben dediğim gibi az önce Tuya'nın bütün aşk hayatını ben biliyorum. Bütün sevgili erkek arkadaşlarını biliyorum. Ve bundan önceki erkek arkadaşı, ismini de verebilirim. Sakıncası yok.
2: Söyle.
1: Sinan diye bir
2: Sinan.
1: kardeşimizdi. Evet, aynen öyle. O da bağlanabilir. Hiç sorun yok. Ona belki de kervana yaptıklarının daha fazlasını yapmıştır Tuya. Ama hiçbir zaman için o varken hayatında onun da istemiyordu Gül abla. Onunla da görüşmesini istemiyordu. Ama bu dereceye getirmediler. Yani annesini öldürme derecesine Tuğyan gelmedi. Hiçbir erkek arkadaşı ona bunu sağlamadı. Ben biliyorum. Tuğyan'a benden daha yakın kimse yoktu.
0: Dican Hanım,
1: Yıllarca
0: azmettirmek
1: on
0: nasıl olur?
1: yani
0: Hasan Hocam
1: yıllarca
0: açıklasın
1: onlar da
0: size.
1: onlar için öldürmedi de, bu kadar baskı altında
0: Azmettirmek
1: öldürmedi
0: nasıl
1: de,
0: olur
1: kervan
0: biliyor
1: için
0: musunuz
1: neden
0: Dican Hanım?
1: öldürdü?
0: Ben elinize silah veririm, derim ki gidin şunu vurun, o azmettirmektir. Ama şimdi benim haberim yok. Sen gitmişsin benim yüzümden başkasını öldürmüşsün.
1: Psikolojik hileleri bilir misin sen?
0: Ya kervanın Tüyan'la
1: Sen bilir
0: yazışmalarını
1: misin?
0: gördün mü?
1: Sen
0: Nasıl
1: bilir
0: oluyor
1: misin?
0: peki? Ben bilmem.
1: İşte annen ya da ya annen ya da ben demesi zaten başlı başına Tuğya'nın annesini öldürmek için bir nedendir. Anlatabiliyor muyum bunu sen? Neden? Çünkü Tuğyan zaten sağlıklı bir kız değil. Normal düşünen bir kız değil.
0: Hastaneye
1: Bir erkek için
0: yatırsaydınız
1: bunu
0: niye o zaman şey
1: değmeyeceğini o an
0: yaptınız?
1: için idrak edebilecek bir kız değil. Yani.
2: Annen ya ben dedi
1: Tabii
2: diyorsun
1: ki
2: sen.
1: de.
2: Hasan
1: Evet.
2: Hocam siz ne diyorsunuz?
3: Şimdi şöyle, azmettirmek bir suçu işlemek için bir şekilde o fikri karşı tarafa empoze ettirmek.

0: Bunu öldür. Sen bunu öldür. Veyahut da öldürme fikrini beraber verirsiniz. Şimdi Cumhuriyet Savcılığı kervanı cinayete azmettirmekten yakaladı. Doğru mu? İfadesini aldı. Dolayısıyla savcılık şu an bir soruşturma yürütüyor bununla ilgili olarak.
1: Evet.
0: Bu soruşturmanın içerisinde de
1: Kervan da var.
0: beyefendi serbest kaldı ama adli kontrolle kaldı. Bir kere bunu herkes bilsin.
1: Bu ne demek yani
0: Yani
1: hocam?
0: şu an Güllü cinayetinin azmettiricisi şüphesiyle kervan dosyanın içerisinde demek. Bu kadar. Yani bu sadece o pencerenin resminin paylaşılması ki bizde çıktı o ilk. Pencerenin fotoğrafının
1: Bir de silinen bir
0: paylaşılması,
1: mesaj var.
0: silinen mesajlar da acaba ben biraz sonra bu eylemi yapacağım veyahut da yapıyorum veyahut da planın o gün kervanın bilgisi dahilinde işleyip işlemediği için mi gönderildi? Bunun için içeride bakın. Hala.
1: Ali sen sormuşsundur bunu. Kervana sordun mu? Güllü Hanım düşmeden 10 dakika önce Kervan'la Tuğyan mesajlaşıyor ama o son mesajı ikisinden de siliniyor. Neydi o mesaj?
2: Bana TÜYA'nın uygunsuz resim attığını söyledi.
1: Uygunsuz bir fotoğraf olduğu için.
2: Kıyafetinin müsait olmadığını TÜYA'nın. O yüzden silindiğini söyledi.
1: Ama o sırada nasıl olmuş? Sultan'la yan yanalar odada.
2: Bana söyle, bana kendi kervanın beyanı budur. Yayınımda söyledi.
1: Yani annesini öldürmeden 10 dakika önce uygunsuz bir resmini atıyor.
2: Aynen.
1: Sildikleri o.
2: Bunu da savcılığa verdim diyor. Gösterdim diyor delil olarak.
1: Silinen mesajlar nasıl gösteriliyor?
2: Attığı fotoğrafı yani. Onu gösterdiğini söyledi.
1: Ama attığı fotoğraf tek görünümlükse kaydedilmez ki.
2: Bilmiyorum. Bununla ilgili öyle bir şey söyledi. Yani
1: İfade vermiştir,
2: savcılığa verdim diyor.
1: gösterememiştir. Çünkü
2: Gerekeni
1: tek
2: söyledim diyor.
1: görünümlük fotoğraf atıldığı zaman onun en büyük özelliği bakarsınız, ses alamazsınız, görüntü kaydı alamazsınız. Tek
2: Kervan'ın
1: görünüm.
2: iki tane telefonu var. Bir şey yaptım mı diğer telefondan çekiyor.
1: Diğer telefonla çekmiştir diye.
2: Olabilir. Çünkü gerekeni savcıya söyledim diyor. Hepsini anlattım diyor.
1: Ama öyle olsa herkes de bunu söyleyebilirdi ya da gösterebilirdi bir şekilde.
0: Bunu saklamasında yani ne zarar var, ne fayda var? Bunu niye söylemedi? Yani uygunsuz bir fotoğrafta onun için sildim demesi onun üzerindeki bütün şüpheleri, dumanı ortadan kaldırabilirdi. Ama susup sonra söylemiş olması daha fazla şüphe uyandırmadı, bende uyandırdı.
1: Bir de şey bana tuhaf geliyor. Yani sana da gelmiyor mu Ali? Anneni atacaksın 10 dakika sonra. Ondan öncesinde çıplak bir fotoğrafını sevgiline yolluyorsun falan tek görünümlük. Ondan önce de cam pencereyi yollamışsın. Annenin düşeceği. Söyle.
3: Kervan için ölüyordu. Bir sürü de buna göre mesajları vardı. Bircan Hanım'ın attığı gibi. Bu bilinçli halde bu kadını ikisi de yok ettiler.
1: Sen öyle
3: Niye
1: düşün.
3: şimdi bunu savunuyorsunuz Kervan
2: Ben
3: Bey'in?
2: savunmuyorum. Bakın
3: Hayır
2: ben Kervan
3: savunuyorsunuz
2: Bey'in
3: şimdi.
2: söylediklerini söylüyorum. Hani Kervan Bey'in açıklamaları bu şekilde.
4: Ben inanmıyorum diyorsun ama.
2: Ben
4: Bu
2: olabileceğini
4: savunmak
2: ihtimal
4: değil işte.
2: getirmiyorum. Çünkü ben Tuğberk'in de annesini sevmediğine inanıyorum. Diğer etrafındakilerin de sevmediğine inanıyorum.
4: Vallahi ben de bu olayın içerisinde böyle bu kadar saçmalayan insanların Gül ablanın arkası durduğuna hiç inanmıyorum.
2: Evet doğrudur.
4: Evet hiç inanmıyorum.
2: Bence sizin de mesajlarınız çıkmasa siz hiç buraya kadar da
4: Ya keşke
2: gelmezdiniz.
4: iyi ki çıktı. İyi ki ben ortaya çıkmışım.
2: Evet.
4: İyi ki ben Ferdi Aydın aramışım. Ben olmasam ne olacaktı ya?
2: Ne
4: Siz
2: olacaktı
4: bütün her şeyin
2: peki?
4: üstünü kapatmaya çalışacaktınız değil mi?
2: Biz mi kapatmaya
4: Kervanın üstünü
2: çalışıyoruz?
4: kapat. Başkalarının üstünü kapat. Nereye kadar kapat
2: Olur
4: kapat?
2: mu öyle şey? Biz bu olayın üstünü
4: Ama
2: kapatmaya
4: işte
2: mı
4: demek ki Gül
2: çalışıyoruz?
4: ablayı yetere kadar böyle ya kadın öldü gitti evet arkasından biz de sahip çıkalım mantığıyla yaklaşmıyorsunuz
2: Ne
4: siz.
2: yapıyoruz peki biz?
4: Ne yaptınız ortada zaten?
2: Ne
4: Siz
2: yapıyoruz?
4: taraf tutmaya
2: Ne
4: çalışıyorsunuz.
2: tarafı
4: Bir
2: ya?
4: insan haksız olduğu çok barizken gözaltına alınmışken üzerinde böyle bir şüphe varken bunu
2: Bircan Hanım
4: devlet
2: bakın şu an siz
4: söylemişken
2: de
4: sizler
2: tanıksınız.
4: nasıl bunu
2: Yarın sanık
4: söyleyebiliyorsunuz?
2: olmayacağınızı bilmiyorsunuz ama.
4: Nasıl söyleyebiliyorsunuz?
2: Ama bak sizin de yarın başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz.
4: Ya tabii ki de bunu
0: Neden
4: bilemem.
0: sanık
4: Allah
0: olabilir?
4: bilir.
1: Neden sanık olabilir
2: Çünkü
1: diyorsunuz?
2: bakın neden sanık
0: Bircan
2: olabilir?
0: Hanım da şimdi TÜYA'nın da itirafları var Bircan'a yönelik. Bircan bu mesajları onaylamış, beğenmiş,
2: Yani
0: okeylemiş.
2: öldürüleceğini biliyor muydu sana
0: Mesela
2: göre?
0: o gün avukat Merve Uçanova gitmesin. Yok ben onu demiyorum.
2: Neyi diyorsun?
0: Ben
2: Sanık demek
0: sadece
2: çok
0: yalan
2: önemli mi
0: beyanı
2: sanırım?
0: olabilir. O sana şunu söylemeye çalışıyorum Hasan hocam. Yani o gün mesela Ferdi Bey'e gidiyor. Ferdi Bey'den dönüyor avukat Merve Uçanova gidiyor. Ondan sonra kırmızı tişört muhabbeti var bir tane.
2: Tamam.
0: Yani sonra eve gidip eşyaları toplama var. Delil kanıtmadan sanık olabilir.
4: Delil karartmadan sanık olamam çünkü o ev
1: Delil karartı
4: mühürlenmemişti.
1: olarak düşünüyorsun Ali
4: O ev
1: sen.
2: Evi
4: mühürlenmemişti, o ev
2: boşaltırken
4: kapatılmamıştı. Herkese zaten benden öncesinde taziyeye gelen,
2: ne
4: cenaze
2: orada
4: evine gelen birçok insan vardı. Benimle beraber orada bir tek ben yokum. Avukat Burç'a var, Çiğdem'i var, Sultan'ı var, o'su var, bu'su var, Tuğberk'i var. Neden hep ben?

0: Hepsi olabilir.
1: Tamam işte neden ben? Neden direkt bana oynama gereği
0: Ya biz
1: duyuyorsun?
0: sana
1: Ben
0: niye
1: seni
0: oynayalım? Biz
1: anlamıyorum.
0: oynayalım. Sen
1: Direkt
0: kendi
1: baksana bir şey.
0: kendine...
1: Ben sana sadece bir tek şey rica ediyorum. Kervanın aklıyla buraya gelip ya da yanlarında konuşma.
0: Kervanın gösterdiği mesajlarla
1: Konuşma.
0: geliyorum ben.
1: Konuşma. İstediği kadar kervan. Ben.
0: Siz de gösterin
1: Benden daha
0: Bircan Hanım.
1: geçerli bir mesaj gösteremez kervan. Yarın da yayınlanacak. Yarın yayınlanacak. O zaman kervan bir zahmet seni göndereceğine kendisi gelseydi
0: Beni niye
1: karşıma.
0: göndersin?
1: Keşke kendisi gelseydi.
2: Şimdi aslında günlük
1: Daha
2: konu...
1: net olurdu bazı şeyler.
2: Kervan Bey isterse zaten yayına katılabilir. Ben kendisine de söyledim. Hani cevap vermek istiyorsa. Çünkü bakın Hasan hocamızın da dediği gibi soruşturma devam ediyor ve azmettirmek suçlamasıyla sonuçta bu kişinin ifadesi alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ama daha bir mahkeme görülecek, iddianame hazırlanacak. Peki açıkçası size sormak istiyorum. Kervan Bey değil diyelim. Bu kız yıllardır bu anneyle anlaşamıyor. Yıllardır arasında problem var. Neden öldürdü annesini bu kız? Neden? O sırada kavga yok. Yani o anda yok. Dans ediyor. Bu bir plan.
0: Var var kavga var.
2: Neden?
0: TÜBİTAK'ta boğuşma çıktı.
2: Hayır, atarken boğuşmaktan bahsediyorsun
0: Tamam
2: sen.
0: ama şöyle o gün komşuların da beyanı var yani kıyametin koptuğuna yönelik evde.
2: Neden sence öldürdü?
0: Ya ben dedim yani kininden dolayı bir de ilk defa değil ki Esra Hanım. Şimdi Bircan Hanım kendisi de söyledi uçurumdan atmak istemiş üstüne arabayla sürmeye
1: Tamam işte ben
0: çalışmış.
1: azmettirici olmuş olsaydım kadın o şekilde öldürülür zaten. Kadın kendi evinde
2: Ama tüm
1: öldürüldü.
2: bunlar Haziran'da
1: Olayda ben
2: başlıyor.
1: yokum.
2: Yani o kızın arabaya binip benim yuvamı yıktı annem. Onu camdan aşağı atacağım, öldüreceğim. Hepiniz de göreceksiniz
0: Evet.
2: demesiyle o planlar başlıyor.
1: Aynen.
2: Ondan öncesinde o planlar yok.
1: Esra Hanım yok. Bakın ben biliyorum yok. Yok yani. Ne zaman ki bu kervanın amcasıyla para meselesi çıktı. Ondan sonrasında bu kız bu hale geldi.
2: Yani
1: Yok
2: o bara
1: yıllardır
2: gidip
1: tanıyorum
2: para
1: ben
2: alınması
1: Soyhan'ı.
2: o meseleler işi birazcık daha iyice hani artık ben kervandan ayrıyım. Sanırım kervan da benim bir profil çizmek istersem kervan flörtöz bir adam. Ve gerçekten kadınları etkileyebiliyor. Parası var belki birazcık iletişim becerisi var bilmiyorum artık.
1: Takipçileri
2: Çünkü
1: var. Bu da şu an bir etken.
2: işte bir şeyleri olduğu için bir şekilde ilişki dilini de bildiği için bir bağlılık bence bağımlılık çünkü o da o kızda da borderline özellikleri olduğu için bir bağımlılık olmuş aralarında. Ve belki bak kötü niyetle de değil kervan Tuğyan'dan kurtulmak için ya annen var olmayız dedi. Belki kurtulmak için dedi bunu.
3: Ama bakın, bunu savcılık öyle değerlendirmediği için bakın sizin dediğiniz psikolojik bir analiz. Yani belki de sırf annesi yani Tuğyan'dan kurtulmak adına annen varsa biz yokuz demiş olabilir. Ama Yalova Cumhuriyet Savcılığı ne diyor? Diyor ki bu azmettiricilik olabilir. Bu cinayeti azmettirme ihtimali olan bir cümle. Çünkü şu şu şu deliller de destekliyor diye Tuğyan'ı Güllü cinayetinin azmettiricisi olarak ifadeye çağırdılar.
2: Sen ne diyorsun Ali?
0: Ha böyle bir şey olsa Tuğyan bunu her şekilde ispatlar. Yani kervanı kaçakçılıktan değil de kervanı cinayetten de ne bileyim şikayet eder
2: Ama
0: diye
2: o zaman
0: düşünüyorum.
2: kendi cinayetini kabul etmiş olacak.
0: Tamam ama
2: Şu an
0: yapacak.
2: kabul etmiyor ya Tuğyan. Şu an ben asla böyle bir şey yapmadım diyor. Şimdi dese ki kervan bana yaptırdı onun yüzünden yaptım. Cinayeti de kabul etmiş olur.
0: Bugünkü mesajlara bakıyoruz Esra'nın mesela. Kervan'ın ona yönelik işte böyle bir kavga mavga hiçbir şey mesela. Ben göremedim bu mesajları. O dediğiniz bir tek kullanımlık.
2: Ve
0: İşte.
2: kullanımlık 10 dakika önce
0: Evet.
2: ve bak şu şüphe çekiyor. Neden pencere fotoğrafını kervana atıyorsun o ve o pencereden gidiyor? Ya neden orası salonun penceresi değil? Neden başka yerin penceresi değil de kadının düştüğü pencere?
0: Evet.
2: Ve o saatte salondalar, yatak odasında değiller ki daha.
0: Doğru.
2: Daha salonda oldukları saatte yatak odasının penceresini atıyor bu kız. Ve sonrasında da 10 dakika önce de bir şey atılıyor. Tabii ki bunlar şüphe çekici. Belki bak yine diyorum. Kervan Bey hiç böyle bir şey istememiştir belki. Ama niye yani şöyle demişti ya annen olduğu sürece o annen yaşadığı sürece olmaz. Yani benim amcamlar istemez demiştir mesela.
0: Evet, o da
2: Bu da
0: olabilir.
2: olabilir.
0: Doğru.
2: Yani kızdan kurtulmak için de bunu diyor olabilir.
0: Evet.
2: Şimdi buradaki sebep önemli çünkü bence iddianamede ve mahkemede de önemli olacak bu sebep. Çünkü bir kızın annesini öldürmesi hiç duymaya alışkın olduğumuz bir şey değil. Tabii ki bunun sebebini mutlaka mahkemede de sorgulanacak. Bak Nari'nin sebebini hala duymadığımız için içimiz rahat
0: Ama
2: değil. Niye öldürdü diyoruz? Ailesi biliyorsunuz
0: Esra
2: Yargıtay
0: Hanım,
2: tarafından suçlu bulundu.
0: ben neye şaşırıyorum biliyor
2: Neye?
0: musunuz? Şimdi Kervan'la Tüyan zaten

0: Aynı evde yaşıyorlar. Zaten her şeyi yaşıyorlar. Zaten bunlar evli gibiler. Aralarında imam nikahı da var. Ne mesela yani? Sorun ne?
1: Seni anlamak istemedim de biliyor musun? Defalarca kez anlattım. Çiftlik köyde yaşadıkları evde, anladın mı? Orada yaşarlarken bu para mevzusu oluyor ve kervan akabinde bir hafta 10 gün sonrası evi kapattı. Tuğyan dışarıda kaldı. Yani sen diyorsun ki aynı evdeydi, yaşıyorlardı, problem yoktu. Hayır. Aynı evde yaşarlarken bu para muhabbeti oluştu.
0: Ben evlenmek, hani annem varken olmaz
2: ya, ayrılmışlar
3: Ali adam. Ama o evden gitmesini istiyor olaydan
1: evet,
3: sonra
1: bu olaydan
3: kervan.
1: Sonrasında kervan gönderdi
3: O
1: onu.
3: para olayından sonra
0: Biz onu şöyle
3: evden
0: duyduk.
3: kovuluyor Tuğyan. O yüzden yuvamı yıktı diyor.
1: Esra Hanım gidip orada eşyaları kervanın yanında, da kervan da biliyor bunu. Yardım eden yine bendim. Mesajlarım da var.
3: Eşyaları toplarken
1: evet tabii
3: mi?
1: ki de çiftlik köydeki evdeyken. Kervan geldi. Hatta
3: Yani
1: Tuğyan benim
3: şöyle,
1: aracı
3: bak
1: olmamı
3: o
1: istedi.
3: eşyalar evde yaşarken sevgilisiyle bu olay oldu diye düşün. Eşyalarıyla birlikte o evden gönderiliyor bu kız.
0: Benim hep takıldığım, bak bunu dün yayında da söyledim. Kervan Bey'in ilk beyanı şu şekildeydi. Tuğyan tavuk bile öldüremez.
3: Evet. Bize ilk bağlandı, Tuğyan çok masum, hayatta böyle bir şey
0: Evet.
3: yapmaz dedi.
0: Evet, sonradan işte Tuğyan'ın ne kadar kötü bir
3: Kötü
0: insan
3: olduğunu söyledi.
0: evet anlatmaya
3: Yılanı
0: başladı.
3: yılan diye kaydetti. Neden ilk başta bunlar söylenmedi madem o kadar kötüyse? Şimdi burada tabii neden hep mahkemede de sorgulanacak diye. Şimdi bizde savcılık değişti, hani yer değişmesi oldu ama aslında bu hafta ya da haftaya iddianameyi bekliyoruz ve tüm bunlar da mahkeme sürecinde önemli olacak. Şimdi bu arada bir ses kaydı attılar. Komşuların WhatsApp ihbar hattımıza, komşuların Güllü Hanım'ın iki komşusunun konuşması atıldı. Bir onları bir isim olarak kim olduklarını biliyoruz. Hatta bu davada ve bu dosyada da önemli iki kişi bunlar. Bakalım ne konuşmuşlar.
4: Sesin başını ağrıtmadı senin, zaten hasta kocam var.
5: Yok, bana bir şey olmaz. Ben gerçek neyse onu söyledim. Allah için söyledim ben. Kul için değil. Allah için söyledim. Doğru bir tanedir. Bir tane doğru vardı.
4: Ama ya sen de tanıyorsun tabii.
5: Yani.
4: Öyle kafan başını ağrımasın da, medya çok kötü. Ben evimi terk ettim. Camı kırdırmışım da, adam kadını kaçırmışım, adam kimse. Neler neler. Benim de çok canım sıkıldı. Tansiyonlarım çıktı.
5: Hayatım, cam kırığını, en son cam kırığını ben gördüm. Biz aldık yerden, verdik kadere.
4: Ben hiç çıkmadım. Ben
5: yani de. Evdeydik çünkü. Taziyeye gitmiştik tekrardan. Ben de iki günde bir oradaydım zaten. Öldüğü sabah da oradaydım.
4: Hiç gitmedim. Bir ölüsünü o gece bekledik 3'e kadar.
5: Evet.
4: Hiç ne kaderi görmek istedim ne kızını. Hiçbirine
5: neden?
4: Devam ettim.
5: Tamam da neden yani, sen Gül'le çok iyiydi aranız. Anne kız gibiydiniz. Niye sen Gül'ün şeyinde yanında olmadın?
4: Kime gideceğim başsağlığına? Kadere mi gideceğim? Anasını boğuyordu, kurtardım onu diye benden konuşmadı. Ha? Kadere mi?
3: Komşu burada kader dediğimiz Güllü Hanım'ın kız kardeşi. Diyor ki komşu, Güllü Hanım'ın kız kardeşi kader annesini boğuyordu, ben kurtardım. Ondan sonra da benle konuşmadı diyor.
0: Evet.
3: Bu arada hani kaderi, yani tüm aileyi çok detaylıca tanıyan biri. Sen biliyor musun bu boğma olayını?
1: Ya Kader ablayla defalarca
3: kez... Kader abla da yani Kader Hanım da
1: evet,
3: annesini boğmaya çalışmış.
1: Öyle şeyler duymuştum ben Tuğyan'dan, çok öncelerden duymuştum ama Kader abla ile Gül ablanın da sürekli kavga ettiğini, hatta böyle o kavga esnasında bıçakların bile hani birbirine atıldığını biliyorum.
3: Yani kavgalılar. Burada da Kader Hanım'ın bu komşunun iddiasına göre annesini boğmaya çalışmış daha önce diye söylüyor. Devam edelim.
4: Sağlığına gideceğim. Kızdan da zaten şüphelendim, gitmedim. Kime gideceğim başsağlığına? Kadere mi gideceğim? Anasını boğuyordu, kurtardım onu diye benden konuşmadı. Ha? Kadere mi başsağlığına gideceğim? Kızdan da zaten şüphelendim, gitmedim.
5: Yani herkes şüpheleniyor, herkes şüpheleniyor.
4: Ben arkadan duamı ettim. Bilmiyorum.
5: Herkes
4: yani boş ver, onun için gitmedim.
5: Benim için orada kim varsa onların hepsi şüpheli benim için.
3: Komşu bir durun. Şimdi tekrar araya gireceğim. Neden biliyor musunuz? Bu komşu bizim program yaptığımızda bize bağlanmıştı ve hiçbir şekilde aslında Tuğyan'dan şüphelenmediğini, bir şey duymadığını, bir şey bilmediğini söylemişti. Burada aralarındaki konuşmada diyor ki daha

0: gördüğünde Tuğyan'dan şüphelendim. Ve kendi de bir şeyler duyuyor. Çok yakın bir komşudan bahsediyoruz. Her şeyi duyabilecek bir komşudan bahsediyoruz. Bahsettiğimiz komşu her şeyi görüp duyacak bir komşu. Devam edelim.
1: Benim için orada kim varsa onların hepsi şüpheli benim için.
2: Ne öyle mi acaba? Oğlandan ben hiç...
1: Ben Tuğbert'ten, Yağız'dan ben hiç... Yağız zaten yoktu.
2: Yoktu tabii. Geldi çocuk biraz oturdu. Görüyor musun başımıza geleni? Beni suçlu tut dedim. Oğlum ben senin için asla düşünmüyorum. Gerekirse de savunurum.
1: Yani.
2: Ama biliyorsun kızı hepimiz biliyoruz ne olduğunu.
1: Yani.
0: Burada da komşu diyor ki yani kızın ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Kim bilir daha öncesinde de birçok şeye şahit olmuş kişiden bahsediyoruz. Duyan kişiden bahsediyoruz. Zaten ilk andan itibaren komşulardan birçoğu sonrasında konuşamadılar korktukları için ama Tuğya'nın annesini attığını.
3: Şimdi sesteki kadının eviyle Güllü Hanım'ın evi yan yana.
0: Hı hı.
3: Yani bir şeyleri duyabilme ihtimali o kadar yüksek ki. Ben dün kendisiyle konuştum. Kendisi bir de çok yalancı bir kadın Esra Hanım. Şimdi aradım.
0: Söylemiyor. Sorduğunuzda yok ben hiçbir şey duymadım bilmiyorum diyor.
3: Şimdi Esra Hanım aradım. Dedim ki geliyorum dedim hani sizinle röportaj yapacaktık. Ben evde yokum dedi. Orada kapının önüne geldim önümden geçti.
4: Esra Hanım size bir şey gösterebilir miyim?
0: Evet.
4: Bak gel. Şimdi Ali Bey diyor ya hani annesi kervanı seviyordu falan filan, hı hı, diye. Şimdi şöyle bir mesaj göstermişsin. Şan demişti.
0: Şimdi diyor ki kervanı arar mısın? Ne olur yumuşat. Annesi düzgün konuşacağım demişti. Ne olur abla uzak kalın biraz de. Yani burada şöyle diyor herhalde annesi aramış onu Güllü Hanım.
4: Evet.
0: Ve iyi konuşmamış kendisiyle. O yüzden... Size diyor ki kervanı yumuşat biraz.
4: Evet.
0: Anne bu sefer düzgün konuşacak dedi.
4: Evet. Yani Gül abla seninle düzgün konuşacakmış. Hani onunla konuşur musun?
0: Konuşur musun diye.
4: Evet, sözü. Aynen öyle.
0: Bu sürekli konuşma ne, hı-hı, içindi?
4: İşte para mevzusu Esra Hanım.
0: Yine para mevzusu.
4: Tabii ki. Para mevzusu.
0: Güllü Hanım onunla kötü, kervanla kötü mü konuşuyordu?
4: Evet. Kervanı hiçbir şekilde istemiyordu şu, o kadın. Asla istemiyordu.
3: Esra Hanım şu para konusunu herkes yanlış anlattı. Şimdi Ferdi Bey çıktı. Dedi ki işte Çiğdem almış da falan da. Sonra amca çıktı dedi ki bizim planımız en son çıkan biri vardı. Şey Mehtap Hanım siz bir başa baş program yapıyorsunuz. İşte biz de oradaydık. Güllü Hanım aldı paraları masaya fırlattı.
0: Hı hı.
3: Üç tane farklı anlatım var bu.
0: Şimdi önce konusunda bunu diyelim. Bakın burada, hı hı, şu mesajda bulduğu Bircan'ın mesajında,
4: evet,
0: annem tamam bak bu sefer iyi konuşacak diye kervanı ara diyor, yumuşat diyor. Evet. Demek ki bir tartışma geçiyor Güllü Hanım'la kervan arasında.
4: Evet.
0: Evet. Bak şöyle diyor. Kervanı ara. Ne olur yumuşat biraz. Annesi düzgün konuşacağım demişti. Ne olur abla. Yani sürekli kavgalar sizden de yardım istiyor ve,
4: evet,
0: anne yüzünden.
4: Evet.
0: Yani demek ki Güllü Hanım da çok kızgın ve bir şekilde iyi konuşmuyorlar.
3: Bu arada şunu söyleyeyim ben. Esra Hanım şimdi kervan bize işine geldiğini veriyor. İşine gelmediğini vermiyorsa benim suçum değil. Ben Sultan'a, evet, sorduğumda, heh, Sultan'la telefonda konuşurken Sultan dedim ki Sultan ne olabilir sence?
0: Hı hı.
3: Abi dedi kervan için olabilir.
0: Hı hı.
3: Yani Sultan'ın da beyanı bu. Ama şimdi biz bunu mesela konuştuğumuz zaman Bircan Hanım bizi kervancı yapıyor da bizim, evet, bir suçumuz öylesin, yok. Bize kendisi öyle, evet, mesajlar öylesin, atıyorsa mesela bu bizim, öylesin, suçumuz yok. Biz de yayınlıyoruz.
4: İlk başından beri kervan.
3: Benden çok kervanı kimseleştirmemiştir.
4: Ve sen yani kervanın alkollü kafası en yüksek hallerinde bile yayına bağlatıp başta bana, ben kendi şahsım adıma konuşuyorum, bana olmayan iftiraları attırdın.
3: Ben size de söz hakkı
4: atılmasına
3: verdim,
4: da müsaade ettin. Bunu sen yaptın. Neden? Çünkü yayınlarınız yükselsin diye. Madem bu davada, bak yazdım sana yazdım. Eğer madem ki
3: yazmadınız,
4: Güllü için, hayır Güllü için eğer bu davadaysan milletin özel hayatıyla ilgilenme kardeşim.
3: Siz ilgileniyorsunuz.
4: Dün... Ben ilgilenmiyorum, beni ilgilendirmiyor.
3: Kervan Bey'le sevgilisinin resmi yapsa koyuldu. Burada gülüyordunuz dişlerinizi.
4: Tabii ki de
3: ama
4: güleceğim.
3: Ama biz sizin özel hayatınızı konuşmadık.
4: Tabii ki de güleceğim. İsteniz konuşabilirsiniz.
3: Ama ben kimsenin
4: özel hayatını konuşmuyorum.
3: Siz
4: ben kervanın Tuğya'nın annesini onun için öldürebileceğinden bahsediyorum ben. Ben sizin gibi insanların özel hayatını kurcalamam.
3: Siz?
4: Evet kurcalamam.
0: Ne zaman kurcaladın?
4: Bak mesela daha seninkine girmedim. Çok şey duydum ama seninkine girmedim. Çünkü ben sizin gibi o konuya odaklı değilim. Ben sizden biri değilim.

0: Sizin gibi değilim.
1: Ben sizi zaten sizi bizi
0: evet,
1: yok ki
0: bir kadınım.
1: Işin.
0: Bir kadınım ama ben sizin gibi değilim.
1: Yok biz de sizin hakkında
2: sanırım
1: çok şey biliyoruz
2: yani
1: ama.
2: Yayınları tabii çok böyle bilmiyorum Ali bir şey mi
1: şimdi
2: konuşuldu?
1: Bakın Esra Hanım Kervan Bey benim yayınıma katılıyor. Bircan Hanım hakkında bir şeyler anlatıyor. Şimdi Bircan Hanım beni suçluyor. Şimdi mesela buraya da katılsa Kervan Bey burada da anlatsa keşke.
0: Hayır, sen diyorsun ki ben bilmiyordum etmiyordum. Hayır bilgim var.
1: Neyden
0: hepsinden
1: bilgim
0: senin
1: var?
0: Bilgin var. Neyi? Kervan'la daha öncesi konuşuyorsun. İkisi yan yana farklı telefonlardan
1: hayır,
0: bağlanıyorlar.
1: Hiçbir
0: hiç yan yana değilmişler gibi. Ya bırakın lütfen ya.
1: Ya
0: bu oyunları gerçekten bırakın.
1: Işte. Bakın dün de Kervan Bey bana bağlandı. Hiç haberim yok bağlanacağında. Videolar halinde mesajlar attı falan filan. Yani bunu biz bilmiyoruz. Birden bağlanıyor.
2: Peki bağlanıyor ama hı-hı. Bircan'ın özel hayatı hani burada ben şunu soruyorum. Güllü Hanım'ın cinayetinde nerede?
1: İşte biz de onu söylüyoruz. İlgilendirmez bizi.
0: Esra Hanım ben özel hayatımı zaten açıkça yaşıyorum. Benim kimseden gizlim saklım yok. Ben yaşadığım yerde de açık yaşıyorum her şeyi. Yani neyi bulacaksınız? Neyi ifşa edeceksiniz? Ya benim özel hayatımda zaten sizde ne?
1: İşte biz de onu diyoruz. Bize
0: tamam işte size ne? Benim önüme geliyor Kervan. İşte bayanlarla başka bayanlarla eşini aldattığı görüntüyle geliyor. Herkes gibi ben
1: peki,
0: de yorum
1: Kervan
0: yapıyorum.
1: Peki Kervan Bey'i niye otele çağırdınız?
0: Herkes gibi ben de yorum yapıyorum. Otele ben Kervan'ı otele
2: evet.
0: Çağırmadım.
1: Kendisi söyledi dünyaya.
0: Hayır ben Kervan'ı hiçbir zaman
2: ne
0: hiç otele çağırmadım.
2: Ne zaman otele çağırmış?
1: İşte bu programa bağlandığı ilk aylarda falan.
0: Ben Kervan'ı otele çağırmadım. Orada bir yanlışlık var senin.
1: Kendisi söyledi.
0: Kendisi söylediyse %100 yalandır merak etme.
1: Konuşmak için herhalde.
0: Yok ben zaten öyle bir şey olmuş olsa sizin ekibinizle paylaşırdım. Hani o süreçte böyle böyle bir şey var diye.
2: Nasıl anlattı sana olayı Kervan?
1: Ya şeyden dolayı. Tuyan'dan dolayı kurtulduk falan gibi mesaj atmış Bircan Hanım. Tuyan'dan kurtulduk işte falan filan.
2: Ha Tuyan'dan kurtulduk aha, mu demiş Bircan.
1: Onun gibi bir mesaj ona benzer tam hatırlamıyorum. Sonradan da diyor ki beni niye otele çağırdı o zaman?
0: Ben kimseyi otele çağırmadım.
2: Bir dakika anlamıyorum. Tuyan'dan kurtulduk otele gel ne demek?
1: Ya bir şeyler konuşuyorlarmış o arada. Şimdi orayı tam hatırlamadığım için yayını. Mesela burada ekibinize de attıysa mesajları bilmiyorum.
2: Çünkü o zaman başka bir anlama çıkıyor. Hadi kurtul sanki aramızda Tuğyan vardı da kurtulduk hadi
1: hiçbir
2: otele gel.
1: Hiçbir şekilde yok. Kötü bir niyetle çağırdığını söylemedi. Dedi ki konuşmak için beni otele çağırdı.
0: O süreçte şey ben zaten Kervan'la konuşmuyordum ki. Kendisi özel yemek programı.
1: Kurtuluk bürosuyla bir oturmuşsunuz Kervan. Çağrı
0: evet kurtulu. Ama ben kimseye çağırmadım ki.
1: Hatta sizi orada yüzünüze bir şeyler söylemiş. Sert konuşmuş.
0: Yo hayır hiç öyle bir şey yapmadı. Hiç öyle bir şey yapmadı. Daha çok Tuğya'nın özel fotoğraflarını açtı. Bak bak abla kendi özel. Yani Kervan'da biraz utanma olsa zaten bir bayana kendi özel fotoğraflarını göstermez.
1: O masadan kalktıktan sonra siz de demişsiniz.
2: Kime gösteriyor özel fotoğraflar?
0: Bana.
2: Nasıl özel fotoğraflar?
0: Tabii ki de yani kendi özel fotoğraflarını, kendine ait özel fotoğraflarını. Tuğya'nın olan fotoğraflarını. Ve bunu avukatlık bürosunu zaten biliyorlar. Onlarla da paylaştı. Onlara da gösterdi. Çağrı abiye de gösterdi.
1: Evet.
0: Bu sadece benlik bir şey değil. Ben kimseyi çağırmam zaten.
2: Peki şu ayrı bir şey şimdi hani hukuk bürosunda buluşmak ayrı bir şey ama hadi Tuğyan'dan kurtulduk otele gel ayrı bir şey.
1: İşte o şeyden yemekten kalkmışlar. Bircan Hanım otele geçmiş. Kervan Bey de evine gitmiş o an mesaj açmışlar.
0: Ben kimseye öyle bir şey yazmadım. Ben kimsenin öyle bir talepte bulunmadım. Kervan kim ki ben Kervan'la otelde buluşmak
2: otel,
0: isteyeyim.
2: Hangi otel bu ne zaman otel?
1: Sizin,
2: bizim otele mi çağırıyor? Ha, bizim konukların kaldığı otele.
1: Evet evet. Teyitliye de bilir yani arayabilir ekibiniz.
2: Bir sorun bakalım Kervan Bey.
0: Ali ben Kervan'ı çağırmam yanıma. Ha, bulmak istersem kendimi zaten bulurum. Bana olur. Gelmesine gerek yok.
2: Kervan Bey niye böyle bir şey söylemiş? Ha Kervan Bey telefonunu açmıyormuş şu an.
3: Ali arasın belki.
0: Lütfen açsın. Ali açsın. Açsın. Çünkü benim yarın da vereceğim mesajlar var. Ben bir sürü mesajla ben delille konuşuyorum.
2: Arasın
0: ben
2: Ali.
0: Somut delillerle konuşuyorum.
2: Telefonu, Ali Bey'e
0: çantamda
2: telefonunu.
0: Verebilir.
3: Ali yedi bela evet. Arasın ya. Bizi açmaz ama
2: Ali tabii de, Kervan Bey'in ilişkilerini biz konuştuk. Neden ilişkilerini konuşuyoruz? Ya. Çünkü zaten bir ilişkinin sonucunda Kervan Bey'inle Tuğya'nın ilişkisi sonucunda Güllü Hanım'ın vefat edip etmediğini konuştuk. Bu sırada biz Kervan Bey'i ararken biliyorsunuz şu konuda da merak ediyorum. Sultan da iddianamede şimdi itirafçı konumunda olacak ama şimdi biliyorsunuz Sultan orada Tuğya'nın yanındaydı. Bu işi biliyor muydu? Gerçekten hiç bilinmiyor muydu? Önünde bir anda mı oldu? Ama birçok kişi Sultan'a, bize de gelen ihbarlar var. Sultan'a bir ev teklifi yapıldığı konuşuluyor. Bu da önemli bir iddia. Eğer böyle bir şey varsa da bu iş Sultan'ın bu davadaki rolünü de tamamen değiştirir. Bizim ekip arkadaşlarımız Yalova'ya gitti. Ahmet Bey'le konuştu. Başka kişilerle de konuştu. Bir onu izleyelim. Hazırlıyorsunuz şimdi.

0: Sen de ara bakalım Ali, ne
1: Telefonumu
0: diyecekler?
1: Çantamda almadım.
0: Verirsiz. Hayır, her şeyde. Gece mi bu adam? Kervan Bey gece sadece gece
1: evet.
0: mi yayına bağlı?
1: Gece, gece yayın yaptığım için.
0: Bir ara bakayım, açacak mı sana? Gerçi izliyorsa açmaz. Hani çağırdı mı gerçekten Bircan Hanım, çağırmamış mı? Bir ona bakalım.
2: Yok Esra Hanım, ben onu niye çağırayım?
0: Hayır, niye çağıracaksınız?
2: Niye çağırayım?
1: Çağırdı da şahit demişti.
3: Hoparlöre ver, biz de duyalım. Ya.
0: Açın hayır. Hoparlöre.
2: Esra Hanım, şöyle bir şey var. Benim hukuk bürosunda.
3: Dur, dur.
0: Açtım.
1: Şey, Kervan Bey, şimdi Bircan Hanım'la yayındayız. Bircan Hanım, sesinizi verebilir miyim? Kervan Bey.
0: Bir şey soracağım. Kervan Bey, niye bizi açmayıp Ali Bey'i açıyorsunuz? Şey,
4: ben size davacıyım onundan dolayı Esra Hanım.
0: Davacı neden?
4: Soru anlarsınız. Şeyler gazetede avukatım kabul etmiyor.
0: Avukatınız kabul etmiyor. Ali'yi kabul ediyor. Ali'yi veriyorum size.
4: Bize ben de... Ali şey olarak cevap verdim. Şey, sandım dışarıdadır. Buyurun Ali Bey.
0: Sor.
1: Kervan Bey, şimdi Bircan Hanım'a dedik ki siz Bircan Hanım Kervan Bey'i otele çağırmışsınız. Öyle bir şey olmadığını söyledi.
4: Olarak oraya çağırdım. Ben bir cananımı gördüm. Hatta rahatsız oldum. Dedim sen hainsin. Sen benim masamda oturamazsın.
2: Hiç öyle bir şey
4: öyle
2: demedim.
4: Öyle bir kandilsin benim masamda oturan.
0: Öyle dedi mi?
2: Bunu hiç öyle bir şey demedim. Çağrı abi de bu konuşmalara şahit.
4: Çok rahatsız oldu. Orada. Hatta dedim kimse beni evlendirmedi. Kimse beni istemedi
2: yok,
4: falan filan. Ben
2: yok.
4: Bu kadar şey
2: tamam,
4: yaptım.
2: Bile
4: kimse beni istemedi. Konuşuyor. Sonrası şey yaptı. İsmi neydi? Sonrası beni aradı bir iki gün sonra. Çağrı Bey de buna şahit. Hatta kaç gün önce ona teyit ettim. Dedim bu karı neden beni çağırdı otele? Otele gitmedim. Bir gün sonra beni kötüledi. Bir gün sonra.
0: Ha, otele gitmedi diye her şey oldu diyorsunuz.
4: Evet, bir gün sonra ben hazmetici. Bakın şey, Bircan Hanım'ın ifadesini okun. Ben neden o zaman hazmetici olmadım? Neden şimdi olmuşum onu anlamadım.
0: Yani
4: İlk ifadesinde bunları hiç demiyor ki.
0: Yani...
4: İlk ifadesi okutsun Ali Bey. Ben kapatıyorum Ali Bey, şey olmasın.
0: Dur Ali Bey konuşuyor, ben konuşmuyorum. Konuş Ali Bey, sor.
1: Şimdi ne konuşayım?
0: Kurtuldu Tuğyan'dan dedi mi?
1: Sizle konuşmasında bir şey söylemişti Bircan Hanım.
2: O konuşmayı ben hatırlıyorum. Hani Allah bizi...
4: Bircan Hanım. Allah elhamdülillah biz bu kızdan kurtulduk falan filan. Ben onu zaten eskide de şeye atmışım. Atmışım. Onlar yayınlamıyorlar, bilmiyorum.
0: Kurtulma fark etmeden
2: onca rahmetli. Esra Hanım.
4: Yayınlayın yani. Ben oncadan size atmışım. Şimdi... Atmışım size. Siz yapmıyorsunuz.
2: Esra Hanım.
0: Atın şimdi. Atın.
2: Esra Hanım.
4: Esra Hanım. 4 gün vefat etmeden onca rahmetli. Bircan Hanım. Onu esnane olarak kendi şey yapıyorlar yılanla beraber. Sonra mesaj atıyor yılanı. Diyor ki şey, düşündün mü? Ben bunu yılanda da sordum, Bircan'da da sordum, cevabı almadım.
0: Dört bir dakika var, bir dakika gösteriyoruz.
4: Ben cevabı gösteriyorum size, ben kapatıyorum.
0: Ben cevabı kapatmıyorum. Ali soruyor,
2: kapatma,
0: Ali.
2: Lütfen.
0: Ali soruyor.
2: Kapatma, şimdi kaçma.
0: Sor sen de bir şey.
2: Şu an kaçma. Esra Hanım, hepsine cevap vermek istiyorum müsaadenizle.
0: Şu düşündün müye bak. Ha söyleyin.
2: Esra Hanım. Tuğyan bana hani benim oradaki yakınlarım tarafından böyle istişare içine girip de beraber saldırırlar ya bana. Tuğyan bana orada bir sürü kumpas kurdu. Bunları da zaten şahitlerim var. Ben buraya da getirip bağlattırırım da.
0: O arada düşündün mü? Ne demek istiyor? Neden düşündün mü demiş.
1: Neden
0: ne?
1: Düşündün mü dediniz?
2: Ona cevabını biz verdik.
4: Bircan Hanım yazmış. Ben
2: biz daha önce ona cevabını verdik.
4: Diyorum ki neden bunu yazdın?
1: Kervan Bey, Bircan Hanım,
2: biz daha önce ona cevabını verdik.
1: Şimdi Bircan Bey diyorum. Bircan Hanım sizinle hiç samimi olmadığını, hiç konuşmadığını söylüyor. Sizi hiç ulaşmadığını, sizinle mesaj anlatır mısınız?
0: Bir dakika, ben bir mesajı göstereyim.
4: Atmışım önce. Zaten oncadan Esra Hanım'a atmışım. Neden?
0: Bir dakika gösteriyoruz. Bir dur. Ali Bey, ben susar mısın?
4: Bunu da söyledim. Bakın,
0: söylediğim mesaj bu.
4: Gene söyleyeyim. Ben o gece...
0: Bekle dur.
4: Ali Bey, siz bütün masajlarımı gördünüz. Beklet.
0: Şimdi mesaj şu arkadaşlar. Düşündün mü diyor. Bu düşündün mü diyen?
2: Benim.
0: Sensin.
2: Biz buna Kervan'ın cevabını verdik ama Kervan olayları farklı yere döndürmeye
0: Sen
2: çalışıyor.
0: Sen düşündün mü diyorsun?
2: Benim kendi aileme dair bir problemim vardı. Onu Tuğyan'la paylaştım. Onu da dedim ki sen dedim, düşün dedim, ben ne yapmam gerekiyorsa ona göre dedim, karar ver, bana geri dön. Aha. Ben düşündün mü yazısı o yüzden.
0: Düşündün mü
2: dedik. Ve bunu
0: dedik.
2: Biz Kervan'ı daha önce de söyledik.
0: Aç şimdi sesi, açabilirsin Ali.
4: Bağlantısı gerçeği söylesin eğer yalansa.
2: Yalancısın.
0: Yani
4: Çağrı Bey benim arkadaşım değil ki.
2: Kervan
4: o da
2: yalancısın.
4: Oradaydı. Allah için. Söylesin eğer öyle demedim. Dedim sen aynı büyük kadınsın. Kuzeyren Ayda sana demiş annemi öldüreceğim, neden beni demedin? Neden
2: sana
4: savcı gitmedin?
2: Sana
0: bir dakika bir durun.

0: Yani Kervan Bey, bu düşündün mü sizce ne demek?
1: Esra Hanım, ben de onu soruyorum. Bak, o bir gün sorusu.
2: Esra Hanım, daha öncesinde biz bunun cevabını verdik Kervan'a, söyledik. Ama şu an sırf böyle şu an...
0: Yani şunu diyor. Şunu diyor. Yani Bircan Hanım anlatıyor bunu. Diyor ki benim ailemle ilgili bir oraya değil. Benim ailemle ilgili bir problemim vardı. O yüzden de...
1: Esra Hanım, Esra Hanım, bakın size bir şey söyleyeceğim.
2: Bu kadın,
1: bu kadın doğru konuşmuyor. Bak şimdi ona bir kişi para versin, onun yanına gidiyor. Bak ilk ifadesi beni hazmettirecek etmemiş. Bunlar nerede çıktı? Bunlar nerede oldu? Bak ifadesinden sonra ben çıktım televizyondasın, yayınıza çıktım. Bana diyor doğru yoldasın falan filan. Allah bizi kurtardı bu yılan. Dedi. Dedim ben seni istemiyorum göreyim ama buradasın, insanlar var, istemiyorum. Ben senin masanda istemiyorum. Sana aynı. Bir de Bircan benim tipim değil. Bak benim tipime bakın, Bircan tipine bakın.
2: Bunu hukuk bürosunun avukatı
0: da şahit. Bir dakika, tipine ne alakası var tipim değil Bircan diyorsunuz? Yani
1: ben... Hayır hayır, bak yüzü, bakın yüzü nur yok. Bu kızı 100 kere satmış kötü yerlere. Onun için diyorum, anladınız mı ne demek istiyorum?
0: Ben yani insan için demiyorum. Ben... Ne demek kötü yere satmak?
1: Ya Esra Hanım, 100 kere anlattım. Bak siz hala şey yapıyorsunuz.
0: Bilmeyenler var, söyleyin.
1: Söyledim, bunu kaç kere, kaç yere gönderdim. Bak Altay Azza onun yanındayken kaç seriye gönderdim.
2: Ya Kervan, gönderdim, sen Tuğyan'ı kendi evlerinde Gökhan'ın yanına göndermiş
1: Azza
2: olamazsın.
1: Azza onun yanında yaşadı.
2: Boş ver.
0: Peki Kervan Bey, şunu düşünüyor aslında Bircan. Diyor ki aslında Kervan ya annen ya ben diyerek manipülasyon yöntemiyle
1: Esra Hanım, bakın ben bu kadını...
0: Bu annesini öldürmesini planladı ve yani sebep oldu.
1: Esra Hanım, bir şey soracağım. Bakın siz, bakın siz de çoluk çocuğunuz var. Tamam mı? Siz de aileniz var. Size bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ben Mayıs'ta bu kızla ayrıldım. Tamam mı? 25 gün bu kız sokakta kaldı. Annesi dedi Kervan'a geri dön. Nasıl donacaksın? Dön. Ben rahmetliyi engelledim. Kaç kişi beni aradı. Rahmetliyle konuş. Hatta rahmetli dedi eğer sıkıntı amcansa, o para konusundaysa ben Almanya'ya gideceğim. Bunları neden dedi? Bak ben size özel sas kredi dilattım Gülhan Hanım'a. Neden öyle yapıyorsunuz
0: şimdi
1: sizde?
0: Bircan.
1: Bak gerçekten sizde Allah'ınız yok.
0: Ne demek ya, evimiz mi Allah'ımız olmasın? Neyse gerçekten onu söylüyorum.
1: Size ozan ses kayıtları, hayır ses kayıtlarını dinlattım size.
2: Ya senin Allah'ın kitabı olsa zaten rahmetli, kendi karın defalarca kız aldatmazsın be. Allah'ın kitaptan bahsetme.
1: Benim düşüncem. Benim
2: Tuğya'ya gömülten altın getirmek için kullanmıyor muydun?
1: Bu kıssası duymak istemiyorum bile ya.
2: Kendi altın kaçırmak için kullanmıyor muydun Tuğya'nı?
1: Dinleyin şey Esra Hanım, bakın.
0: Söyleyeyim bir
1: ben
0: dakika.
1: Sonra ilk
0: dakika,
1: defa bunu söyleyeyim.
2: O zaman da bunu
1: size söyledim. O gece ile alakalı ben gerçek saskette savcıda da duydum. Düşüncem öyleydi gerçekten. İnşallah da öyle değil ama maalesef bence öyle çıkıyoruz. Orada
0: çıkıyor,
1: bir kıskanma
0: anlamadım.
1: Var Sultan ile alakalı. Sultan ile alakalı bir kıskanma çıkartıyor. Zaten Sultan orada diyor ki bırak beni, bırak beni.
0: Bir dakika.
1: Bunlar hep savcıda var kardeşim.
0: Bir dakika, Kervan Bey bir önemli bir şey söylüyor. Siz diyorsunuz ki sultandan kıskandığı için mi annesini öldürdü?
1: Hayır. Yani ben bilmiyorum. Orada bir tartışma oluyor. Bir kıskanma oluyor. Hatta sultan diyor ki bırak beni, bırak beni rahmetliye diyor. Evet. Ne oluyor içeride bilmiyorum. Ben de orada değilim. Ben ne bileyim.
0: Ama siz ben öyle düşünüyorum dediğiniz için yani. Siz...
1: Ben öyle düşünüyorum. Tabii ki öyle düşünüyorum. Ben onun rahmetli vefat etmeden önce 3 gün öncesi biliyorum ne oldu. Rahmetli kendi sultanı çağırıyordu. Belki bu yüzden de kıskandırmış bir şey yapmış. Bilmiyorum zaten bunun bin kere, milyon kere. Bak siz psikologsunuz. Siz bunu benden daha iyi biliyorsunuz ama ben gene size tekrar edeyim. Bu kız bir dakikada seni seviyordu. Bir dakikada tapıyordu. Bir dakikada nefret ediyordu. Böyle bir kız. Benim suçum yok. Ben kurtarmak istemişim.
0: Şimdi
1: hatta
0: Bircan Hanım'ın bir iddiası oldu. Bir onu da sormak istiyorum. Dedi ki gümrükten altın kaçırmakta Tuğyan'ı kullanıyordu.
2: Aynen öyle.
1: Ya boşver. Esra Hanım bunlar kendi ağzı olan konuşur. Bircan benimle tanımıyor, tanımıyor beni.
2: Ben seni çok tanımıyorum çünkü biliyor musun? Son, elindeki 7 kilo altını ben patlattığım bak, için sen bana zaten oradan bileliksin Kervan. Anladım,
1: bak,
2: aynen 7 kilo altını. Tuğyan'dan geldi avukatlık ofisinde.
1: Şimdi öyle zannediyor ki.
2: Evin altını aldıktan sonra geldi tekrar Yalova'ya, evdeki aldı. Kendi o 7 kilo altını evden kaçırdı.
1: Esra Hanım, bakın size bir şey söyleyeceğim.
2: Evet. Kaçakçılık
1: size bir şey söyleyeceğim. 7 kilo altın. Ben 7 gram altın bu yılan yanında bırakmıyordum.
2: Hatta Tuğyan dedi 7 kilo altını var abla dedi. Arabada sultanla şahit, eğer gerçekten yürek ise aynısını söylesin. 7 kilo altını var, onları ben patlatacağım dedi.

0: Evet. 7 kilo altın söylüyorum ben.
1: Buyurun. Vallahi billahi bu kıza size sadece bunu söylüyorum. 7 gram altın ona güvenmiyordum.
0: Tabii.
1: Bunu herkes de biliyor. Delil de yanımda var. Onu her gün kartta 2000 TL falan koyuyordum kafede çalışırken.
0: Bir içimi dolarlar, çanta
1: anladınız
0: çanta
1: mı?
0: Dolarlar.
1: Öyle bir şey yok. Ben kapatıyorum siz şeyinizi devam edin. İyi günler diyorum.
0: İş yeri açtın. Güvenmediğin için bunu durun. Yapıyordun sen. Ha.
2: Şimdi yani bu altın meselesine girince siz bu altın meselesi ne Bircan, bir anlatır mısın?
0: Esra Hanım, ben bunu savcılığa da belirttim. Savcılık tabii.
2: 7 kilo bir altın vardı.
0: Evet, kendi evinde, Yalova'daki evinde 7 kilo altın tutuyor bu.
2: Evet.
0: Çünkü ben Tuğyan'ı çok iyi tanıdığım için o çok ama çok böyle üst düzeyde sinirliyken asla yalan söylemez. Kesinlikle yalan söylemez bakın. Beni dedi zaten de ilk önce de hayatımdaki sevdiğim adam kervan dedi yaktı dedi. Beni dedi ilk dedi o sattı zaten dedi. Ama dedi ben de onu satacağım. Çünkü abla şu anda evinde 7 kilo altın var dedi. Ben de onu bu şekilde ihbar edeceğim dedi.
2: Peki bir şey söyleyeceğim.
0: Ve o akşam avukatlık ofisine geldi.
2: Beni ilk o sattı ne demek? Beni ilk o sattı.
0: Yani işte bu olaylarla ilgili. Hani o da benim arkamda durmadı demek. Ne oldu? Kervan Bey bunu öğrenince korkusundan Merve Uçoğlu'nun Uçoğlu'nun değil mi? Onun ofisine geliyor. Ben de oradaydım. Tuğyan'dan aldı anahtarı. Çıktı gitti Yalova'daki evindeki altınları yok etti. Neden? Çünkü herhangi bir polis baskın yapılmasın. Tuğyan onu ele verir. Orada hiçbir şey bulunmasın diye. O ev zaten Sote'de duruyor yani. Sote'de bir ev. Kervanın pis işleri için. Kaçakçılık işleri için.
2: Peki yani o altınları aldı ve bir şekilde kaçırdı. Evet, ama evet. Diyor ki Kervan Bey, ben ona diyor bırakın 7 kilo altının yerini söylemeyi, 7 gram altını da söylemem.
0: Onu geçecek o. Tamam, o kadar madem güvenmiyordun Yalova'nın en ama en böyle güzel semtte, merkezinde, İdo'nun karşısında, AVM'nin içinde kahve dükkanı açtın sen. O kadar çok açılışlar yaptın. Gül ablayı da çağırdın. Böyle mi hani törensiz düzenlediniz yani? Kızın altına sen çok lüks bir araba verdin. Senin paraların sürekli onun elindeydi. Kredi kartların onun elindeydi. Kaldı ki zaten ya Kervan, kendi memleketin dolandırmadı. Adam kalmamış senin. Şu an orada yani aranıyorsun. Senin yakalanman var. Sen kime neyi anlatıyorsun ya?
2: Şimdi Kervan Bey'in diğer iddiasına geçelim. Sen Ali bu konuda ne düşünüyorsun? Şimdi Kervan Bey, hani biz dedik ya Kervan'a olan aşkından.
0: Evet.
2: Ve annesini engel olarak gördüğü için öldürdü. Kervan Bey diyor ki aslında bunu yapmasının sebebi Sultan'ı kıskanıyordu annesinden ve o dans ederken bırak beni bırak beni, yani onu dans ettirmesinden de kıskandı ve o yüzden attı. Buna ne diyorsun?
3: İhtimal bile getirmiyorum.
0: Kıskanmış olsa bir ay boyunca neden Sultan evde tutsun ki? Niye tutsun? Bu çok saçma değil mi Esra Hanım?
2: Yani tabii burada farklı bir iddiada bulunuyor aslında. Sultan'la ilişkisi olduğunu iddia ediyor. Şimdi ben bunu da söyleyeyim. Evet. Kervan Bey'in buradaki iddiası şu: Sultan'la Tuğyan arasında bir ilişki var. Öyle değil mi Ali?
3: Evet öyle dedi de ben ona düşünmüyorum. Öyle
0: ben
3: şey.
0: Tuğyan asla öyle eğilimlerine şahit olmadım. Kesinlikle yıllarca aynı evde de kaldım ben Tuğyan'la. Kendi yakın arkadaşlarını biliyorum. Tuğyan asla dediğim gibi öyle bir eğilimi olan bir kız değil. O oraya getirmeye çalışıyor ama keşke biraz da dönüp kendine baksa. Bir kendine baksa acaba. Kendi tercihlerine bir baksa.
3: Şimdi Bircan Hanım...
2: Neden öyle söyledi?
0: İşte kendi tercihlerine baştan bir baksın o.
3: Bircan Hanım,
0: ve ben size şu mesajları okutabilir miyim?
2: Hemen birazdan bakacağım mesajlara. Onları da atsana Bircan, yayınlayalım.
3: Şimdi altın muhabbetini söyledi. Dün ben yayında Kervan Bey'e bunu sordum. Dedim ki Kervan Bey, siz hep sustunuz. Ne evet. Zaman bu 7 kilo altın çıktıysa o zaman konuşmaya başladınız.
0: Evet, çünkü onlar rahatsız oldu.
3: Şey ya, bizim işte kanunlara göre, işte örfe göre 40 gün 40 gün 52
2: ne konuşamayız ya. Dedi. Evet.
0: 50'si ya, ne 40'ı ya.
3: Sonra ha yok dedi.
0: Kendi sıkışana kadar ortaya çıkmak istemedi işte. Kendi sıkışana kadar ortaya çıkmak istemedi Esra Hanım. İki kere iki dört, kimse aptal değil. Ne zaman ki 7 kilo altını ben söyledim. Sonrasında medyaya verdim. Bunlar yayıldı. Hepiniz kendi kanallarınıza söylediniz.
3: Evet.
0: YouTube'da, TikTok'larda. Kervan ne yaptı? Korktu. Korkusundan çıktı. Nasıl o gün ben onu burada mesajla ispat ettim diye ertesi gün kendi pencere fotoğrafını atmadı bu korkudan? Kendi kendine vermedi mi? Aynı şey işte.
2: Yani bu arada Tuğyan da cezaevinden mektup yazdığında Kervan Bey'in bu altınla ilgili mevzularını söyledi. Kaçakçılık yaptığını söyledi.
0: Yapıyor Esra Hanım, kaçakçılık yapıyor. Ben biliyorum.
2: Şimdi tabii o da yapıyor. Artık hani bu
0: hatta
2: başka
0: hatta
4: bu
0: iş için.
4: Bu da ayrı bir soruşturmanın konusu olarak devam ediyor. Belki de iddianamenin hale yazılmamasının sebebi de Kervan olabilir yani.
0: Esra Hanım, şöyle bir şey daha söyleyeyim. Hatta Tuğyan bir gün bana şöyle bir açıklama yaptı. Abla dedi, Kervan'ın dedi bu kaçakçılıkla ilgili hani bir sıkıntısı var dedi. Benden dedi rica ediyor, söyle hani acaba senin baban bir şey yapabilir mi Gürol abiden için?
2: O da problemler yaşadığı için. Bu arada

0: Söyle sen hani.
1: Kaçakçılıkla ilgili şunu da söylüyor. Diyor ki Tüyan'la Avukat Burç'a bir oldular. Benden para istediler. Göç idaresine para verelim, seni koruyalım gibi de bir söylemi var Kervan Bey.
0: Neyi koruyacakmış?
1: Yani Kervan Bey'i koruyacaklarmış. Sen işte buradaki göç idaresindeki işlerini biz halledelim.
2: Vatandaş
0: Şimdi
2: değil mi zaten?
0: Kervan Bey bazı mesajlar atmış.
1: Evet.
0: Gösterin arkadaşlar o mesajları bile de.
3: Aynı mesajlar hepsi bende de vardır.
0: Şimdi 24 Eylül Çarşamba günü herhalde Bircan Hanım atıyor. Çok zor bir süreç. Allah sabır etsin. Lütfen kendini bırakma diyorsunuz siz.
3: Ben bunu kime atmışım?
1: Kervan'a.
3: Kervan'a mı atmışım?
0: Hayır,
1: Evet.
0: Tuğyan'a.
3: Olabilir.
0: Tuğyan'a
3: Tamam.
0: atıyorsunuz. Tarifi yok bu acının biliyorum ama her zaman olduğu gibi sağlam dur. Son görevini yapacaksın. Rabbim yattığın yerde dinlendirsin. Geleceğim yanına, kendini bırakma.
3: Evet. Bunların
0: Bu
3: hepsi bende de var.
0: annesinin ölümünden bir gün sonra olan şey. Devam edelim.
1: Bir gün önce.
0: Bir gün sonra tarifi yok acının. Her zaman olduğu gibi sağlam dur. Burada o zaman daha onun öldürdüğünü düşünmüyorsunuz.
3: Yani ihtimal var herkes gibi. Ben de zaten düşünüyorum ama o itiraf bana bunları yazdık yani yazdığı zaman yapılmadı.
1: Bir gün önce ya. Sonra değil
3: Yapılmadı.
1: Esra Hanım. 24 Eylül ise bir gün önce.
0: Bir gün önce değil, öldükten sonra diye.
3: Öldükten sonraki
0: Öldükten
3: mesajlar.
0: sonra.
3: Vefatından sonraki mesajlar.
0: Yıllardır ne yaşadığımı en iyi sen biliyorsun. Ama sana bir şey diyeyim mi? Biz o günlerde çok daha
3: Mutluymuşuz.
0: mutluymuşuz. Bu şimdi şeyin, senin yazın değil mi bu? Bircan.
3: Zannedersem benim.
0: Senin.
3: Herhalde benim.
0: Tuğyan diyor ki ölmek istiyorum artık.
3: Evet, bende de var hepsi.
0: Siz de diyorsunuz ki tabii tam zamanıydı zaten. Tüm Türkiye bunu isterken
3: Gül
0: zamanlama süper.
3: ablanın vefatından sonrasında. Zaten
0: Vefatında.
3: ben Tuğyan'la o arada iç içeydim. Ben bunu en başında söyledim. Bu mesajları şimdi hiçbir, yani benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü bunu Ferdi Aydın da biliyor. İstersen Ferdi Aydın da şu an arayabilirsin. Onu da bağlayabilirsiniz. Ben onların zaten içindeydim. Hatta ben Ferdi Aydın dedim ki abi dedim keşke dedim benim dedim olduğumu işaret etmeseydin. Ben dedim belki dedim daha fazla bilgi de toplayabilirdim.
0: Şimdi diyor ki
3: Bağlansın söylesin.
0: ben sana yıllar önce gel birlikte intihar edelim demiştim. Ama sen R yapmıştın. Şimdi yaşamak zorundasın.
3: Evet.
0: Bunu
3: Bizim
0: siz
3: kendi aramızda öyle konuşmalarımız.
0: öyle yani bunu siz söylüyorsunuz değil mi? Doğru bu mesajlar.
3: Yo
0: Teyit
3: doğru.
0: ediyorum.
3: Bende de var hepsi.
0: O sırada Tuğyan diyor ki abla ben kötü bir evlat olmadım. Mesela bunu yazdığı zaman ne düşün kötü bir evlat olmadım diyor.
3: Ya orada işte ben kötü bir evlat olmadım. Bence onun psikolojisinde yine hani kervan olmasa ben yine bunu yapmazdım.
0: Onu söylemek istiyor
3: Evet, aynen
0: diyorsunuz.
3: öyle.
0: Senle Emre'yi çok benzetiyorum Tuğyan diyor.
3: Evet.
0: Devam edelim. İkiniz de annelerinizin yaşamak zorunda kaldığı hayat yüzünden mağdur
3: Evet.
0: çocuklarsınız. Sizin bir suçunuz yok. Kendini sakın suçlama
3: Evet.
0: diyorsunuz. Sonra dua et abla diyor. Bize ve Yağız'a dua et diyor. Allah'ım üzerinizdeki tüm suçlamalarının kalkmasını nasip etsin.
3: Evet.
0: Bu çok ağır bir yük Tuğyan.
3: Evet.
0: Şimdi bu kadar mı? Devam var mı arkadaşlar? Var.
2: 10 Ekim.
0: Şimdi 10 Ekim'de de
1: 2 Ekim'de Ferdi Aydın'a mesaj atmıştı Bircan
0: dosyaya takipsizlik verilecek diye okudum. Bugünler geçsin artık yoksa ben kendimi bir yerden atacağım. Vallahi çok bıktım
3: Hanım.
0: Tuğyan. Yok ablam diyor. Şimdi burada şunu söylüyor Kervan Bey. Diyor ki madem bu kız sana itiraf ettiyse neden öldürdüğünü söylediyse neden böyle mesajlar attın?
3: Esra Hanım, bu kız bana bu itirafı yaptıktan bir ay sonrasına kadar zaten nasıl diyeyim? Yok bir ay değil tövbe bir 10-15 gün sonrasına kadar ben zaten onların içlerindeydim. Bunu kaç defa söylemem gerekiyor acaba? Hiçbir fikrim yok.
0: Yani itiraftan sonra evi topladın, itiraftan
3: Tabii
0: sonra
3: ki de
0: şeyi.
3: hepsi yani bu. Bunlar hepsi bunları yapıldı. Onun için durmaya çalışıyorum ki hatta bir ben değil bizim çevremizdeki arkadaşlarımız da bunu yaptılar. Biz gözlemliyorduk o evde. Biz gözlem yapıyorduk, gidiyorduk ama gözlem yapıyorduk. Kim ne yapacak, kim ne konuşacak? Ki, ama aralarında tek Ferdi Aydın iletişim kuran bendim.
0: Şimdi
3: Onlar değillerdi.
0: Kervan Bey diyor ki madem diyor Güllü Hanım'ı öldürdüğünü sana itiraf etti. Neden hala Güllü Hanım'ın hani yerini değiştirmede, olay yerini değiştirmede ya da
3: Olay yerini değiştirmedi, ben yokum ki.
0: hani içki şişeleri dizdik falan dedin
3: Hayır
0: ya.
3: canım, o olay yeri değiştirme anlamına gelmiyor ki zaten. Bu olay

0: cinayetin olduğu ilk gün o evi fotoğraflanmadı mı? Fotoğrafladılar. Ben niye o zaman değiştirmiş oluyorum ki? Hı-hı. Ben sonradan gidip şişeleri diziyorum yani. Bu olay yerini değiştirmekle alakası yok, hı-hı, ki bunun.
1: Yani ikinci keşifi diyor yani.
0: Hayır canım. Ya kendisi Allah aşkına Gül ablanın vefat ettiği odada yatıyordu. Tuğya'nın, hı-hı, yatağında yatıyordu. Burada da itiraf etti. Benden önce o evde sen vardın Kervan. Hı-hı. Sen ne için gittin?
1: Bu ne, bir de fotoğraf yollamış. Yani neden diyor bilmene rağmen dosyaya takipsizlik verilecek gibi onu şey yapıyorsun, telkin ediyorsun, hı, diyor sana.
0: Nasıl anlamadım? Şey, fotoğrafa odaklanmıştım.
2: Fotoğraf ne alaka? 7 Haziran 2025. Ha?
1: Bu Haziran.
2: Ha. Evet.
1: Haziran'da diyor en son hani bir daha görüşmeyelim falan mesajları vardı size.
0: Tamam. Orada diyor, ben Çınarcık'a gitmiştim. Hatta Tuğyan dedim ne yapıyorsun? Ben dedim Çınarcık'tayım ablam dedim. Neredesin abla dedi. Ben dedim buradayım. Geldi yanımıza. Bir 15-20 dakika falan bir arada durduk. Sonra kalktık gittik dağıldık. Hı hı. Bu.
1: Bu hani o birlikte daha tabii bu vefattan çok önce Haziran ayında. Hı hı. Hani annesinin vefatını söylemiş. Arada da bir daha görüşmeyelim diye yazılmış. Neden böyle? Yani, hı, asıl sorulmak istediği bu. Tabii bunu Kervan Bey de yaptı. Aslında hani buna bakarsak eşyaları
0: Esra Hanım, baştan bu adam ne diyordu? Tuğyan tavuk bile kesemez.
1: Evet.
0: Sonrasında neye döndü? Yılan, katil, değil mi?
1: Evet.
0: Kendi mesajlarını kendi ifşa etti. O zaman bana sıra gelene kadar en azından ben birine haber vermiştim. Bak ben buradayım. Hani bunların sonucunda savcılığa gideceğim demiştim Ferdi Aydın'a.
1: Peki.
0: Ama kendi öyle bir şey de yapmadı.
1: Peki Bircan şunu merak ediyorum.
0: Ben adını sen verene kadar ortalığa da gitmedi.
1: Bu Ekim'de hani dosyaya takipsizlik verilecekmiş gibi duydum ya da bunları söylerken aslında o sana itiraf etmişti. Bir yandan da sen aslında Ferdi'ye yazmıştın.
0: Tabii ki de Esra Hanım. Yani ben orada Ferdi Aydın'la konuşuyorum.
1: Sen Ferdi Aydın'a yazmıştın bildiklerini.
0: Aynen işte yani diğer arkadaşlar bunu idrak edemiyor. Kabullenmek istemiyorlar.
1: Onda ne düşünüyorsun Ali?
0: Kervan evdeki eşyaları götürmüştü. Hatta gelen kamyonun parasına kadar Kervan ödedi 30 milyar. Bu hani, yardım ve yataklığa daha fazla girmiyor mu?
1: Şimdi Bircan Hanım bu mesajı atıyor. Dosya takipsizlik, evet, verecek falan. Ama onun bir hafta öncesinde Ferdi Aydın'a mesaj...
2: 2 Ekim'de.
1: Ha? 2 Ekim'de işte. Bu, evet, da 10 Ekim'de. Bir hafta öncesi. Evet. 8 gün kadar
0: Esra
1: önce...
0: Esra Hanım o evde Gül abla öldükten, vefat ettikten sonrasında yatan, yatağında yatan, ya düştüğü odada o yatakta yatan ben değilim Kervan. Yani, neden oradaydın?
3: Nasıl yani?
0: Evet, daha önce de konuştuk ya hocam bunu
3: daha
0: biz.
3: Daha söyle.
0: Evet.
1: Nasıl, Tuğyan'ın hatta yatağında birisi de, uyudu.
0: Evet, hatta birisi çıktı bağlandı. O gün Kervan Tuğyan'ın, hı-hı, yatağında yatıyordu dedi. İlk başına geri dönelim o taraflarda
1: zaman,
0: o zamanlarda.
1: Annesi öldükten ne kadar sonra
0: kadın
1: yatıyor?
0: Vefat ediyor, gece düşüyor. Sonra Kervan eve geliyor. Öğlene kadar, o saatlere kadar Tuğyan'ın yani düştüğü odada yatıyor bu Kervan.
1: Evet, bunu anlatmıştın sen,
0: evet,
1: daha önce.
0: Evet, senin ne işin vardı? Yardım yataklık yapan ben değilim. Olay yerini değiştirmeye çalışan ben değilim. Benden önce o eve sen gittin. Sen ne yaptın? Demek ki senin kiminle işbirlikteliğin var. Hı-hı. O zaman demek ki pencere fotoğrafı da sana atıldığına göre kardeşim. Sen biliyordun bu cinayeti.
1: Biliyordun sence?
0: Ya öyle. Demek ki sen biliyordun ki benden öncesi o evde. Ha, ya kimi o yatakta yatabilir ki? Esra Hanım kim yatakta yatabilir? Bugün buradan birisi gözümün önünde ölsün, düşsün. Ben burada uyuyabilir miyim anında birkaç saat sonrasında? Var mı böyle bir şey?
2: Çamı kırıp eve giriyorlar 10 kişi.
0: Var mı böyle bir şey?
1: Tabii yani orada yani insan yatamaz. Yani yatamaması gerekiyor.
0: Yani işte benden önce o eve kimler girdi, kimler çıktı? En azından ben girdiğim zaman bir savcı olay yeri inceleme falan filan girip çıkmıştı o eve. Anlatabiliyor muyum? O yüzden benlik bir şey yok yani.
1: Hı hı. Ve sen aslında Tuğyan'la konuşurken bir yandan da Ferdi Aydın'a aslında bu işin cinayet
0: aynen
1: olduğunu
0: öyle
1: söylüyordun.
0: Ve şunu da gerçekten %100 söylüyorum. Eğer bu bir cinayetse bunu ortaya çıkartan benim. %80'ini ortaya çıkartan benim.
1: Yani şöyle söyleyelim. En mesaj anlamında delili olan Bircan.
0: Aynen
1: bunu söyleyelim.
0: Öyle.
1: Şimdi diğer bütün komşular söylüyor. Evet, yanımızda öldüreceğini söyledi. Arabaya bindi söyledi. Ama mesajsal anlamında delili olan, delillendiren Bircan.
0: Hiçbir pişmanlığım da yok bu konuyla ilgili.
1: Hı hı.
0: Asla pişmanlığım yok. Tuğyan ne yaparsa yapsa ben onun arkasında durdum. Yıllardır durdum. Ama annesinin öldürülmesini ben asla hazmedemem. Hazmetemedim de.
1: Hı hı. Peki pişmanlığım sen yok. Ne düşünüyorsun Ali?
2: Şimdi Bircan Hanım, Ferdi Bey'le mesela Atiye'ye gittikleri gün ben video çekiyorum hatta. Çağrı Bey'le konuşuyorlar. Hatta gizli, hı hı, tanık olmak istemiyoruz dediler.
0: Evet, ben olmak istemedim. Alenen
2: adını soyadını söylediler. Ben de aynı fikirdeyim. Bak, kıvılcım başlattığına inanıyorum Bircan Hanım'ın. İlk adımı Bircan Hanım attı. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Herkes bildiğini anlatsa. Mesela bize gelip programa bağlanıyorlar ya. Ben Kervan Bey'den şunu isterdim. Bize ne anlattıysan burada da anlat ya. Ama onun beyanı da şu şekilde. Diyor ki ben anlattım zaten bunları. Ama Kervan Bey...

0: evde kalmadığını söyledi bize de.
1: Ama benimle beraber ben söyledik sana bir kişi de daha bağlandı burada.
2: Kervan'ın anlattığı bence buzdağının görünen yüzü.
0: Yazın bence Tüyan'ın anlattıkları değil Hasan Hocam.
3: Ne demek istiyorsun Hasan Kervan, Hocam?
2: Kervan istediği kadar bilgiyi, kendi istediği kadar bilgiyi bize söylüyor.
1: Hayır burada da kendisi kabul etmedi. Evet yattım demedim yani, o yatakta. Kendisi bilir, o söyledi.
2: Cep telefonda Tuğyan'la olan yazışmaları, resimler.
3: Hepsini vermiyor diyorsun.
2: Kesinlikle vermiyor. Sadece cımbızlıyor. Kendi istediği kadarını veriyor.
3: Neden peki, neden?
2: Çünkü kendisinin konuyla alakalı olarak şüpheli hale gelebileceğini düşünüyor. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Eğer öyle değilse paylaşsın. Mesela Tuyan'la ilgili olarak hastanede çalıştığı dönemlerde bir takım uygunsuz resimler, videolar varmış. Niye göndermiyor bizi? Acaba onun o videoların gerisinde, başında kendisinin onaylama cümleleri mi var? Göndersin bakalım. Şüpheli değilse görelim, doğru mu? Dolayısıyla o sadece kendine isterse onu gönderiyor. Kim bilir neler var. Acaba savcılık dosyasına sunduğu şeylerde
3: peki
2: de...
3: Peki siz de Bircan gibi hiç düşünüyor musunuz hocam? Cinayeti, yani o pencere atması, gidip o yatakta uyuması, silinen 10 dakika önce Güllü Hanım'ın ölmesinden silinen mesajlar. Sizce Kervan bu işi biliyor muydu?
2: Şimdi şöyle, Kervan'ın bu işi bilip bilmediği noktasını kimse ömür boyu öğrenemeyecek. Çünkü Kervan kabul etmeyecek. Kimse bunu net bir şekilde öğrenemeyecek. Ama bu bir şüphe. Bu şüphe iddianame hazırlanmasına neden olacak mı, olmayacak mı? Burada Bircan'ın bir lafı benim için çok önemliydi. Sen bilirsin ne yapacağını gibisinden bir cümle kurmuş Bircan. Evet. Kervan, doğru mu?
1: Evet, aynen öyle.
2: Yani bizim aramızda engel olarak annem var. Sen biliyorsun ne yapacağını.
1: Bir yol var, bakın, o yolu sen bulacaksın Tuğya.
3: Bunu savcıya, bir yol var, evet, o yolu, bakın, sen
2: bunu
3: bulacaksın.
2: Aynen. Bunu savcıya da söyledi Bircan.
1: Evet.
2: Yani bir yol var, o yolu da sen bulacaksın.
3: Bu sen öldür anneni mi demeye gelir?
2: Bakın bunu savcılık öldür olarak yorumlarsa azmettirici. Yorumlamazsa azmettirici değil. Ama bu cümle bence savcılığın da harekete geçmesini sağlayan cümleydi.
3: Sultan'ın avukatı Erol Bey hattımızda. Erol Bey merhabalar.
4: Merhaba Esra Hanım, nasılsınız, iyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
4: Teşekkür ediyorum.
3: Buyurun, ne söylemek istersiniz?
4: Şimdi Bircan az önce söyledi. Ben yayını izliyorum şu anda, Antalya'dayım.
3: Evet, buyurun.
4: Hani bu cinayetin aydınlatılmasında %80 diyor, ben diyor katkı sağladım diyor.
1: Evet, evet.
4: Peki Yalova'ya Sultan ve Tuğyan Emniyet Müdürlüğü'ne getirilene kadar ne gibi bir katkı sağlamış? Neden açıklığa kavuşmamış bu olay? Yani dolayısıyla burada Bircan'ın gizlediği bir şeylerin olduğunu düşünüyorum ben.
3: Ne gibi şeyler sizce?
4: %80 cinayette aydınlatıldığı konusunda katkım oldu diyor ya. Ne
1: evet
4: gibi,
1: çünkü ben kendi mesajlarımı vermiş
4: istiyorum.
1: Olmasaydım bu kadar çok tanık beyanı ortaya çıkmayacaktı Erol Bey. Siz çok gerilerden çıktınız.
4: Sadece tanık beyanı değil, dosya somut delile bakar burada.
1: Tamam, işte somut delilde sizin müvekkiliniz verdi ya. Şu an ev hapsinde ya. Ya itiraf yani Sultan, etti ya bazı şeyleri de. Ama şimdi şöyle düşünün. Tuğyan eğer gerçekten ceza alırsa zaten Sultan'ın da bu işin içinde olduğunu itiraf edecektir. O zaman ne yapacaksınız?
4: Burada bakın, eğer siz Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bu insanlar gelene kadar bu olayı %80 aydınlatmak.
1: İşte ben Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne zaten ilk giden tanıklardan bir tanesi bendim. Evet, bu şüpheli bir cinayet olabilir diye savcıyla gidip ifade veren bendim. Siz değildiniz. Elimdeki bütün mesajlarla birlikte evet bu cinayet olabilir.
3: O mesajlarda annesinin öldürülmesi için birinin olmasını istiyor.
1: Ve benim ifadelerimden sonrasında bütün tanıkların, yani 10 tanık çıktıysa 5'ini ben çıkarttım. Siz ne yaptınız? Siz bunları çıkartabildiniz mi? Siz daha kendi müvekkilinizi koruyamıyorsunuz, savunamıyorsunuz ya.
4: Dosyada gizli karar olduğu için biz kimin ne söylediğini bilmiyoruz.
1: Bence aslında ben de bunu sultana sesleniyorum. Lütfen mümkünse sizi azletsin. Çünkü dedim ki siz kendi müvekkilinizi, kendinizi bile savunamıyorsunuz.
3: Bir dakika.
4: Ona siz karar veremezsiniz.
1: Yok, ben sultana sesleniyorum.
3: Öyle demeyelim Bircan, öyle demeyelim.
4: Siz o kadar böyle saygısızca ona buna saldırıyorsunuz, ona bunu hedefe koyuyorsunuz ki.
1: Vallahi aylardır ben hedefteyim. Şimdi ben konuşunca neden o zaman suçlu oluyorum? Aylardır sizler mi hedef aldınız?
4: Doğruyu söylemiyorsun.
1: Bütün
4: ki
1: yayınlarda siz de bağlandınız, bana
4: biz
1: yüklendiniz. Ben size cevap verdim mi? Hayır.
4: Bir sultandan
3: cevap vermeyin. Bir kısa çok aramız var, aradan sonra devam et. Çok önemli bir şey sormak istiyorum lütfen.
5: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV Bugo indirdiysen.

0: ufak bir grup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Peki şu eve ne dersin?
2: Çok yüksek. Bu çok alçak.
1: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
2: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
4: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
5: Bebekler hep bebekle büyürler.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Bu pazartesi 700 gram tar süt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: İçim hayaller dolu.
2: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
2: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: 13-19 Haziran arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira. Bim, bim.
1: Abi ne oluyor ya?
2: Açlık basıyor, bir şey yok.
1: Niye basıyor ki?
3: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
1: Nasıl duracak?
2: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.

0: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
2: Hayır penaltı.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Sütaş labneyi.
3: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
4: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
5: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası

0: döneri gördüğün an.
1: Bilirsin taş ayran.
0: Gelsin süt taş ayran.
2: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
3: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
4: Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku. Obseso. Yeah. Obseso. Let's go. Yeah.
5: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.

0: İmlak katılım, tasarruf, finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
4: Şimdi biliyorsunuz Sultan'ın avukatı da bağlandı. Bircan Hanım'a bazı sorular sordu, doğruları söylemediğiyle ilgili. Şimdi birazdan telefonu meşgulelerde yayına bağlanacak. Şimdi birazdan tabii gösterecektik, zamanımız da olmadı. Aslında çok büyük iddialar var. Şimdi o da her şeyi değiştirecek. Ben Erol Bey'e onu sormak isterim. Sultan'a bir ev teklif edildiyse ve bu kanıtlıysa o zaman Sultan nasıl bu durumda mağdur kalacak? Erol Bey, sizi bulmuşken bir soru sormak istiyorum.
5: Buyurun efendim.
4: Şimdi bazı iddialar var Sultan Hanım'a Tuğya'nın ev teklif ettiğiyle ilgili. Biz de bu görüntüleri yayınlayacağız. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Bunun karşılığında sustuğuyla ilgili.
5: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa Sultan o yayına katılan çoğu arkadaşlarımızdan daha zeki ve daha akıllı bir kız. Kendisini bir daire karşılığı bir ömür boyu çekip rahatsız edecek, huzursuz edecek, olumsuz etkilerle karşılaşabileceği bir olayı kabul edebilir mi?
4: Hı hı. Hayır, bir sonuçta
5: yani
4: çok uzun süre
5: kabul
4: sustu
5: ediyor
4: ya.
5: Mu bunu? Sultan, bu mümkün değil.
4: Ama Sultan çok uzun süre sustu ve yanlış ifadeler verdi. O yüzden
5: ama Sultan'ın,
4: de.
5: Şimdi Sultan'ın neden dolayı sustuğunu biz daha önce defalarca anlattık.
4: Korktuğu için siz böyle diyorsunuz
5: tabii
4: ama.
5: Tabii ki.
4: Ama o da ama, hemen sonuçta savcılığa gidebilirdi yalan ifade vermek yerine.
5: Şöyle söyleyeyim. Sultan daha önce bu konuda bana defa şunu söylemişti. Telefonunun dahi Tuğyan tarafından kontrol edildiği, hatta bir tane araçla Yalova'dan Armutlu'ya gittiklerini ve yolda giderken Tuğyan'ın çok hızlı bir şekilde ve seri olmayacak abartılı şekilde manevralar yapmak suretiyle virajlara girdiği. Dolayısıyla bu aracın frenleri de çok bozukmuş Sultan diye kendisine söylediğini ve Sultan'ın da bu aşamada kendisine yakın bir arkadaşına canlı konum attı. Yani burada Sultan'ın korkusunun hala devam ettiği. Dolayısıyla Sultan yani 1.50 boyunda 45-48 kilo ağırlığında bir kız. Yani annesini gözünü kırpmadan atabilen veya annesine zarar verebilen bir insana Sultan'a nasıl zarar vermeyebilir?
4: Yani ama savcılığa hani tek tek aldılar ya onları bir ifade sırasında. Yalnız başlarına da aldılar. Orada da söyleyebilirdi.
5: Söyleyebilirdi ama Sultan'ın yani korumasını kim sağlayacak?
4: Emniyet.
5: Güvenli.
4: Devletimiz.
5: Ya devletimiz diyoruz da Esra Hanım şu anda kadın cinayetlerini görüyorsunuz değil mi? O cinayette kurban giden kadınların çoğunun
4: ama şu anda da Sultan'ın güvenliğini
5: yani.
4: Devletimiz sağlıyor.
5: Şu anda ev hapsinde olduğu için güvenliğini sağlıyor. Ki ev hapsinde olmasını da biz saç yaptık evet. Yani talepte bulunduk.
4: Evet, o zaman da
5: Sultan'ın ev hapsinden dolayı suçlu olduğu kanaati herkeste var ama esasen bu Sultan'ın güvenliğine yönelik bir ev hapsidir. Adli kontrol kararıdır. Yani bunun
4: şimdilik,
5: böyle bilinmesini istiyorum.
4: Şimdilik öyle. Eğer bir ev teklif edildiyse belki durum değişebilir.
5: Böyle bir şey söz konusu değil. Herkes her şeyi söyleyebilir. Ama Sultan'a kesinlikle böyle bu konuda ev teklifi vesaire yapılmamıştır.
4: Hasan Hocam bir şey
6: şimdi,
4: sormak istiyor musun?
6: Sevgili meslektaşım yani Sultan'ın korkup korkmadığı, korktuğu için sustuğuna ilişkin bende bir tane kriter var. Olayın hemen akabinde aşağı inip cansız bedenin, Gül'ünün cansız bedenin başındayken polise verdiği bir mülakatta bile henüz korku durumu yok, tehdit durumu yok. Gül'ünü kendisini bastırması diye bir şey yok. Olay 15 dakika olmuş. 15 dakika sonra Gül'ünün cansız bedeninin başında polise yalan ifade vermesi korktuğu için mi?
4: Evet.
5: Sultan da şey söylüyor. Ben diyor kesinlikle diyor herhangi bir mülakat vermediğini söylüyor.
6: Yayınladık.
4: Yayınladık. Aslında bir mülakat var bu şekilde. Peki şunu da merak ediyorum
5: ben
4: Erol Bey.
5: Mülakatı görmediğim için bir şey diyemiyorum
4: evet,
5: ama
4: dosyanın
5: Sultan kesinlikle
4: içerisinde
5: böyle bir mülakatın olmadığını söylüyor.

0: söylüyor, kabul etmiyor. Peki, hayır. Şimdi siz Bircan'a kızıyorsunuz. Aslında Bircan Hanım da Sultan'la aynı şeyi söylüyor. Tuğya'nın annesini öldürdüğünü. Neden
1: şimdi
0: kızıyorsunuz?
1: Şimdi Bircan Hanım, Ferdi Bey'in kendisine buradan selam söylüyorum. Ferdi Aydın, çok teşekkür ediyorum. Bu olayın aydınlığa kavuşmasının en büyük aktörlerinden bir tanesi Ferdi Aydın'dır.
2: Tabii ki de en başında o
1: Bircan,
2: var.
1: Bircan, Ferdi Aydın'ın ısrarıyla gidip beyanda bulunuyor. Değilsiniz, Bircan kendiliğinden gidip söylemiş değil.
2: Peki ben istememiş olsam zaten o verilen mesajlar hiçbir anlam ifade etmiyor yani. Benim suçlu olduğuma dair hiçbir emare sahip bir mesajlar değil onlar. Ben gidip savcılığa kendim gittim. Savcılık beni çağırmadı. Yani mesajlarımın ortaya düşmüş olması beni suçlu anlamına getirmez. Bu hiçbir şekilde benim suçlu olduğum ispatına vardırmaz.
0: Evet.
2: Kaldı ki ben sizin müvekkilinizden çok ama çok daha öncesinde savcılığa gitmiş bir insanım. Siz diyorsunuz ki Sultan Tuğyan'dan korkuyordu.
0: Yani diyor ki müvekkilinizden çok daha önce belki ben de diyor korkuyorumdur.
2: Aynen. Sizin müvekkiliniz de itiraf etti.
1: Çünkü Sultan sürekli Tuğyan'la birlikte, Tuğyan'ın peşinde, Sultan'ın
2: hayır,
1: peşinde...
2: Hayır, cenazeden bırakıyor. Sonrasında sizin müvekkiliniz Sultan Hanım, 2 gün sonrasında 3-4 gün babasıyla beraber Yalova'da kaldı ve Tuğyan yanında yoktu. Hatta babası Deniz'den gelip Sultan Hanım'ı almıştı. Orada çok zamanları oldu.
0: Ne diyorsunuz Erol Bey?
1: Yani babasıyla Sultan'ın birlikte kalması, Sultan'ı yani gidip söylemesini gel mi teşkil etmedi?
2: Tamam ama o zaman işte Tuğyan yoktu yanında.
0: Hani babası olduğu için cesaret alabilirdi babasına.
2: Tabii ki Tuğyan yoktu yanında.
1: Sultan'ın babasıyla diyalog çok sağlıklı bir diyalog yok ki zaten.
0: Babası da aslında bir ev aldığını söyledi. Evet. Bir karşında ev teklif ettiğini. Programın sonuna geldik. Bantlarımız var. Yarın devam edeceğiz. Çok önemli gelişmeler var arkadaşlar.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
4: Essay Parfümeri Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
5: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.

0: yapmış. Olamazsın, yapmadım de bana. Yapmadım de, bir şey söyle bana. Yapmadım de. Ha?
1: Bir şey söyle.

0: Ne yazıyor bu? Yardım.
1: Ben hiçbir şey duymuyorum. Bak onun orada olma ihtimali yok biliyorsun değil mi? Orada olsa bile içeride şarkı türkü söyleyecek hali yok. Deli olması lazım değil mi?
0: Ya da çaresiz.

0: Sen beni deli olduğuma inandırdın. Delirdiğime inandırdın beni. Nasıl yaparsın ya? Sırf benden uzak tutmak için onun hasta olduğunu bile bile oraya kapattın. Neydi senin derdin? Ha? Ölmesini mi istedin?
1: Tam tersini, ben yaşasın istedim. İyileşsin diye.
0: Kapkaranlık mezar gibi yerde. Ha? Annemin seni cezalandırmak için kapattığı, sen aklını oynatma diye bizim senin yanına gizli gizli geldiğimiz yerde sen onu iyileştirmeye mi çalıştın? Sen nesin? Kimsin sen? Ben tanımıyorum seni. Benim kardeşim bu değil. Ha? Deli misin sen? Ha? İyisin. Sen kötüsün. Sen deli falan değilsin. Sen her şeyi planladın, aklına yatırdın ve o şekilde de hayata geçirdin. Sen nasıl bir yaratıksın ya? Ha? Nasıl bir kötülük var senin içinde?
2: Safiye.
0: Ne yaptı ya bu insan sana? Ne yaptı? Ne kötülüğünü gördün? Beni sevmekten başka, beni iyileştirmeye çalışmaktan başka ne yaptı ya? Hasta bu adam, hasta. Ve sen bunu bilerek onu o mezar gibi karan...
1: Abla, dur bir dakika, beni dinlemen lazım.
0: Sen bunca zaman burada, bu kadar yakınımda... bana bayağı sesini duyurmaya çalıştın, ben duymadım, anlamadım. Seni kurtaramadım. Ne ara kaybettim ben küçük kardeşimi? Ha? Ne ara bu adama dönüştün sen?
1: Ben senin için yaptım.
0: Ölse haberimiz olmayacaktı be. Ne yapacaktın? Buraya mı gömecektin? Ha? Ben her şeyden habersiz yukarıda yaşarken burası Naci'nin mezarı mı olacaktı?
1: Abla neler söylüyorsun? Tabii ki hayır.
0: Ha neden? Neden?
1: Onu durdurmasaydım gelip sana hasta olduğunu anlatacaktı. Öleceğini söyleyecekti ve sen kendini suçlayacaktın. Anneme hak verecektin. Uğursuzum ben diye diye kendini delirtecektin. Annemin kehanetini gerçekleştirmesine izin veremezdim abla. Bütün hayatım boyunca kendine eziyet edecektin. Bu sefer seni tamamen kaybedecektik. Anlıyor musun beni?
0: Sen beni kaybettin an.
1: Ya abla ben hepsini senin için yaptım. Onu iyileştirmeye çalıştım. Ömrü uzasın. Sana iyi gelsin, seni mutlu etsin istedim. Ya tamam kötü yolu seçtim biliyorum. Ama mutlu sona varın istedim ya.
0: Benim için yaptın öyle mi?
1: Sadece senin için yaptım. Bak asla gurur duymuyorum.

0: Madem senin tek umudun o, onu hayatta tutmak için elimden geleni yaparım. Yaptım da pişman değilim.
1: Pişman değilsin.
0: Evet, değilim.
1: Ha, gene olsa gene yaparsın yani.
0: Senin için gene olsa gene yaparım. Pişman değilim.

Ben çok pişmanım ama. Kendimin değil, senin mutluluğunu seçtiğim her an için çok pişmanım. Yazıklar olsun bana.

0: Hikmet amcacığım, canımın içi. Ay, bak bir daha tarif ediyorum. Böyle beyaz büyük bir şişe. Kesin banyodadır. Ay, gözünün yağını yiyeyim, git getir. Ben gireceğim içeri, kıyamet kopacak sonra.
1: Ya bulamadım işte. Bırak temizliği falan da gel eski albümlere bakalım. Ömer'in böbekliğini göstereyim sana.
0: Ay, ille sokacağım beni içeri ha. Al buyur, geldi seninki. Safiye, ay babana sen bir şey söyle vallahi. Dinletemedim kendimi. Gülben de yok ortada. Safiye, sen mi getireceksin çamaşır suyunu? Cevap da vermez.
2: Nasıl yaptın bunu be? Nasıl yaptın ya?

0: Sen ne yapıyorsun ya? Çıldıracağım, yemin ederim çıldıracağım. Allah seni kahretsin. Korkuyorum be artık. Çocuk değilsin sen, canisin, cani. Allah'ın yarattığı canlara kıymak ne demek? Eziyet etmek ne demek? Hasta mısın sen, manyak mısın, nesin?
1: Anne, ne oluyor? Han, ne oldu?
0: Kazan dairesine ne yapıyormuş senin kardeşin? Haberin var mı Safiye?
1: Ne yapıyormuş?
0: Annesinin koynundan çekip çalmış yavru kedileri. Kaçırmış oraya. Tek tek öldürmüş hepsini.
1: Ne? Han, yapmaz öyle şey. Mümkün değil. Han çok sever hayvanları.
0: Yahu öldürmüş diyorum. Arkadaki arsaya gömerken yakaladım. Ben size dedim. Kötü tohum dedim, manyak dedim. Dinlemediniz beni. Babası gelsin, bir bir anlatacağım her şeyi. Masum bir cana kıydın ya sen. Öteki tarafta sorarlar bunun hesabını. Allah unutmaz. Her şeyi kaydeder.

0: kurtuldum sanma sakın.
1: Han. Ne oldu? Sen yapmazsın, ben biliyorum. Neden öldü yavrular? Han.
2: Gece Çöp'ün orada seslerini duydum. Anneleri terk edip gitmiş. Almasam soğuktan donacaklardı. Ne yapayım? Eve gidiremezdim ki. Ben de kazan dairesine götürdüm. Süt verdim, içmediler. Battaniyeye sardım. Isıtmaya çalıştım. Ama sabah gittim baktım. Ölmüş deriz. Ama demin ederim ben yapmadım. Ben esasını istedim. Ben tamam. Bakacaktım onlara.
1: Tamam güzelim.
2: İsim bile koymuştum.
1: Anne süt olmazsa yaşayamazlarmış zaten. Senin suçun değil.
2: Peki anneleri neden onları terk edip gitmiş?
1: Bazen yavru kediler hasta doğduklarında anne kedi onlara bakmaz. Zaten ölecekleri için onları emzirmez. Doğada güçlü olanlar hayatta kalır. Zayıf olanlar elenir han.
2: Biz de mi zayıfız abla? Annem bizi o yüzden istemiyor?
1: Yok, yok, hayır. Ben kediler için dedim. İnsanlar da öyle değil.
2: Değil mi abla? O zaman annem niye bize bakmıyor? Niye ölelim istiyor?

0: Tik tak, tik tak, tik tak. Zamanın doğmak üzere. Çok az kaldı. Biliyorsun değil mi? Pim çekildi artık. İkimizi de kaybedeceksin. Hem ablanı hem beni. Hayatının bir anlamı kalacak mı sence? Hay Allah ya, bak çöp içinde erken saat. Ne yapsan acaba? Acaba mezarlığa mı dadansan? Ha? Ne bileyim, çiçekleri falan koparız. Annenin mezarıyla başla bence. Ay, babamınkine de uğramayı unutma lütfen. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur.
1: Yeter artık, sus! Defol!
0: Hadi ben senin az buçuk nasıl bir manyak olduğunu biliyorum. Ama abla bu kadarını beklemezdi. Yazık, şok oldu kadın. Kazan dairesini öğrendiğimde ne yapacağım biliyor musun?
2: Terk edeceksin.
0: İzin vermezsin ki. Beni de kapatırsın Kazan dairesine. Benim çok daha iyi bir planım var. Kendimi öldüreceğim. Senin karın olmaktansa bir ceset olmak bence çok daha iyi. Sence?

0: Siz ne yapıyorsunuz ya böyle? Ha? Böyle oturuyorsunuz, konuşmuyorsunuz filan. Eteğinizdeki taşları döksenize ya, hazır fırsatınız varken. Çocuk gibi böyle.
1: Ben çocuk falan değilim. Bana deme lütfen öyle çocuk mocuk, lütfen.
0: Tamam, kanıtla o zaman. Kanıtla. Erkek arkadaşım burada. Anlat derdin neyse söyle.
2: Evet Gülben ya. Ya böyle susarak küserek olmaz. Doğru düzgün konuşalım şunu.
1: Esat. Vallahi ben senin kara kaşın, kara gözün için sevmedim. O merhametli kalbin için sevdim. O güzel geldi yani.

0: kin gütmeyen çocuğu sevdim ben.
1: Ben yine kimseye kin gütmüyorum ki Gülben.
0: Ama aciz bir adamdan intikam almak istedi. Onu cezalandırmak, aşağılamak istedi.
1: Senin o aciz dediğin adam nefret dolu esas. O bana kin güdüyordu. Neden anlamak istemiyorsun bunu ya?
0: Onunla da nefret demiyoruz. Çaresizlik diyoruz. Biliyorum, bizzat ben kendim yaptım. Şu kadın var ya, şu kadın benim en büyük düşmanımdı. Onu böyle fare zehirleriyle nasıl öldürürüm diye hayaller kuruyordum ben. Evet. Ama şimdi en yakın arkadaşım oldu. Niye biliyor musun? Çünkü bana bir şans verdi. Öfkeyle değil, iyilikle yaklaştı. Senin gibi yapmadı yani.
1: Gülben. Sen dünyanın en naif insanı olduğun için o adamı aklıyorsun kafanda. Ama o adam tehlikeli. Öyle olmasaydı onu hastaneye kapatırlar mıydı? Neden kapattılar onu hastaneye? Başka birine daha zarar vermesin diye kapattılar. Bak, bu da beni doğruluyor işte.
0: O her şey olabilir, biliyor musun? Her şey, deli, manyak, istediği her şey olabilir. Ama sen zalim olamazsın. Senin böyle bir hakkın yok. Benim tanıdığım, bildiğim Esat böyle biri değil çünkü.
1: Zalim mi? Ben onu polise teslim etmek istediğim için mi zalim oluyorum?
0: Ama sen onun acı çekmesini de istedin. Canı yansın istedin.
1: Öyle bile olsa gözümü kan bürüdüğü için yapmadım yani bunu. Sana zarar verecek diye aklım çıktığı için yaptım.
0: Vallahi bu kadar çabuk aklın çıkmasın o zaman.
1: O kadar seversen o kadar kolay çıkar işte aklın.

0: Ben çay koyup geleyim mi? Çay koyayım.
1: Lafın gelişimi söyledin onu. Yani şey, misal şey gibi mi? Hana da diyorsun ya, seni seviyorum, iyiliğini düşünüyorum gibi bir şey gibi bir laf gelişimi dedin.
2: Hayır. Ben seni sevmekten bahsediyorum. Seni sevdiğim için yani.
1: Ben sevineyim diye mi böyle söylüyorsun?
2: Gülben valla şu an seni hiç sevindiresim yok. Ben bayağı dargınım sana.
1: Esat sen bana 3 ay önce şey dedin. Ben seni sevmiyorum dedi. 2 kat aşağıda gözlerimin içine bakarak dedi.
2: Evet. Öyle söyledim ama sen böyle değildin. Ben tam görememiştim seni. Ama şimdi...
1: Ama şimdi neyi görüyorsun yani? Şimdi görüyor musun neyi? Ama...
2: Hani böyle çocukken bir resim çizerdik ya. Dünyamız ortada, etrafında çocuklar el ele tutuşmuş, hatırladın mı?
1: Hmm. Çocuklardan birisin diyorsun yani o... El ele tutuşmuş çocuklardan biriyim, anladım.
2: Hayır. Sen o kocaman dünyasın. Ben de o çocukların hepsiyim. Senin etrafında el ele tutuşmuşum. Öyle hissediyorum senin yanında. Sen dünyam ol. Ben seni koruyayım istiyorum.

0: Bu ses ne ya?
1: Esra mı? Ağlıyor mu, gülüyor mu? Aa. Ağlıyor mu ki? Yok. Sırrık, iyi misin?
0: Esra, ağlıyor musun? İyi misin sen?
2: Siz ne kadar şanslı olduğunuzun farkında mısınız? En ufak bir fikriniz var mı?

0: sizin en azından birbiriniz var. Ya kıymetini bilin ya. Böyle saçma sapan şeyler yüzünden küstürmeyin, ziyan etmeyin aşkı. Kıymetini bilin. Gerçekten diyorum. Nankörlük edersiniz vallahi, böyle ellerinizden kayar gider, sonra ağzınız açık baka kalırsınız. Yapmayın. Sinirim bozuldu. Büyük sözü dinleyin. Tamam mı? Hadi.
1: Ben çok üzüldüm ya. Niye böyle oldu ki? Acaba o kıl kuyruk yüzünden mi? Ona mı üzülüyor? Hani şey, ona mı pişman oldu acaba, geri dönmüyor diye?
2: Yok ya. Sanmıyorum.
1: Kime üzülüyor bu kadar ya? Kıyamam. Esat. Sana üzülüyor olmasın.
2: Olur mu hiç Gülben? Biz mutlu olalım istiyor.
1: Doğru. Allah'ım çok üzüldüm ya.

0: Kim verdi onu? Naci mi yoksa?
1: Han vermişti baba. Gerçek değil zaten. Başka birçok şey gibi bu verdiği de sahte.
0: Gerçek olsa tutabilir miydin Safiye? Tutamazdım. Onun için sahtesini vermiş çocuk işte.
1: Baba sence Han... Yani... Bir keresinde rehberlik hocası seni çağırmıştı. Konuşmak istemişti hani, hatırlıyor musun?
0: Evet, ne olmuş?
1: Neydi sorun?
0: Söylemem.
1: Niye?
0: Bilme, ne işine yarayacak? Geçti gitti zaten.
1: Lütfen baba. Gerçekten önemli benim için.
0: Bir keresinde... Cuma günü... Okul bitmiş, herkes gitmiş. Han hafta sonları da okulda kalıyordu biliyorsun. Rehberlik hocasına da düşkündü malum. Cuma akşamı işte... Kadının odasına girmiş. Konuşmuşlar her zamanki gibi. Bitince... Kadın eşyalarını alıp gitmek istemiş. Han bırakmamış. Kilitlemiş kapıyı. Gitme kal demiş. İki saat açtırmamış. İkna edememişler.
1: Ne dedi peki sana?
0: Vazifemden ayrılıp gideceğim. Başka yolu kalmadı dedi. Sonra da tayinini aldırıp gitti zaten buradan. Dedi ki evde biraz daha ilgilenseniz çocukla dedi. Özellikle annesi yumuşak davransın dedi. Diyemedim ki annesinin kalbi yok, sevmiyor oğlunu diye.
1: Sen seviyor muydun ki baba? Sen ilgileniyor muydun ki?
0: Ben hiçbir zaman hiçbirinizin kalbini bilerek kırmadım. Annen üstünde tepindi. Çok fark var Safiye. Çocuğun olunca anlarsın.
1: Benim çocuğum olmayacak baba.
0: Niye kızım?
1: Çünkü biz çoğalmamalıyız bence. Soyumuz kurumalı bizim. Dünya için en hayırlısı bu.

0: Ay bir de çocuk yapacaktık be. Dünyaya küçük bir han daha gelecekti. Artık insanlığın sonu gelirdi herhalde. Ne oldu? Neden gülmüyorsun? Ablan seni sevmezse ölürsün değil mi?
1: Oo, kıyamam ben sana. Ablacının kucucumu çocuk. Kıyamam senin yazık kuzusu ablacının kucucu.
2: Sus artık sus.

0: Niye geldin? İntikamını aldın ya işte, daha ne istiyorsun?
1: İsteyerek olmadı biliyorsun. Bana kalsa ben hiç söylemezdim.
0: Zamanı geldiğinde her şeyi söyleyeceğim demiştin.
1: Hayır. Ben her şeyin bir zamanı var demiştim.
0: Ablamın yanına gitseydin ya. Teselli etseydin onu. Gözünde daha da devletseydin. Tam zamanı şimdi. Kardeşi kötü adam çıktı. Esas kahraman sen misin?
1: Ablanın yanına gitmedim çünkü onun bana değil sana ihtiyacı var. Gidip yeniden güvenini kazan. Başka türlüsünü yapamaz Safiye. Sen, kardeşlerin, bunlar şeysiniz. Bütün yaşamı sizsiniz.
0: Sensin sen. Bunun yaşama sebebi sensin. Ondan bu kadar belaya bulaştım zaten. Seni kurtaracağım diye kendim çamura battım. İnce'ye ne söyledin? Ne kadarını biliyor?
1: Terapiyi bıraktım biliyor sadece.
0: Tam da her şey yolundayken. Çocuk yapmayı düşünürken şansımı da kaybettim artık. Zaten ben kim, mutlu olmak kim?
1: Burada sabaha kadar oturup kendine mi acıyacaksın yoksa silkelenip gerekeni mi yapacaksın?
0: Neden yapıyorsun bunu? Neden aramızı düzeltmeye çalışıyorsun? Daha da yücelmek için mi?
1: Safiye için. Beni zaten kaybedecek. Seni de kaybetsin istemiyorum.
0: Sen ne inatçı, ne aptal bir... Bana ne ya?
1: Bana ne?
0: Olma tedavi medavi. Benden bu kadar.
1: Şimdi kalk insan gibi git özrünü dile hadi.
0: Yapma şunu diyorum. Yardım etmeye çalışma bana. Biz seninle dost değiliz.
1: Neden? Sen yardımcı olmaya çalıştın bana. Yani tamam kendi karanlık yolundan yapmaya çalıştın ama sonuçta denedin.
0: Nefret etmiyor musun benden?
1: Senden neden nefret edeyim? O böyle bir zift gibi bir şeydir o. Yapışır kalır insanın üstüne.
0: Ben seni kazan dairesine kapattım. Zincire vurdum. Ya sen ne anlatıyorsun bana acaba? Bırak felsefe yapmayı.
1: Sen günün sonunda alt tarafı bir insansın. İnsanlar hata yaparlar, yanılırlar. Başka türlüsünü bekleyemezsin onlardan.
0: Sen ne zaman hata yapmayı planlıyorsun?
1: Sana düzelmen için bir şans veriyorum. Karına hiçbir şey söylemeyeceğim. Umarım beni yanıltmazsın.
0: Neden yapıyorsun bunu?
1: Çünkü sen bana yaşattığından daha büyük bir mahkumiyet yaşıyorsun. Ablan evden çıkamıyor. Sense gittiğin her yere içinde o evi götürüyorsun. İkinizi de o evden kurtarmak lazım. Sana ne iyi gelir bilmiyorum. Ama ben Safiye için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu arada daha demin kiminle konuşuyorduysan onu hemen sustur. Yoksa tek duyduğun şey olur.

0: Aa, İnci?
1: Hoş geldin dede.
0: Hayırdır, sen ne yapıyorsun?
1: Makarna yaptım, yiyorum. Koyayım sana.
0: Neden yukarıda yapmadın?
1: E burada yaptım. Siz de yiyin diye.
0: Bırak şimdi. Sen sinirlendiğin zaman yaparsın makarnayı. Bize de bir tabak bırakmazsın, tencerenin dibini kazırsın. Hadi anlat, ne oldu? Gene sinirini mi bozdu o kadın? Bu sefer ne yaptı?
1: Yok, hiçbir şey yapmadı o. Onun Naci'si döndü. Bana dokunmaz artık.
0: Kime kızdın o zaman?

0: kendime. Durup durup en iyi ihtimallere tutunuyorum. Halbuki gerçekler bağırıyor. Çığlık atıyor. Öyle değil diye. Görmek istemiyorum gerçekleri. Annem gibiyim herhalde. Gerçeklerle aram iyi değil.
1: Hangi gerçeklermiş o? Anlat, ben de bileyim.
0: Anlatamam. Ben demiştim Mersi'ye.
1: Demem.
0: Demesen de sen demiştin. Uyarmıştın beni.
1: Han'la kavga mı ettiniz?
0: Bende bir sorun var dedi. O ne yaparsa yapsın, 3 dakika ona kızıp 5. dakikada ona geri dönmek için, affetmek için bahaneler üretmeye çalışıyorum. Çünkü onsuz kalmaktan ödüm kopuyor. Zayıflık değil mi bu?
1: Zarar veriyor mu sana?
0: Hayır.
1: Ne yapıyor peki?
0: Onun içinde dönüp dolaşıp sığındığı bir yer var. Işık almayan. Oraya kapanıp yalanlarla çıkıyor.
1: Anlamıyorum İnci. Daha açık anlatır mısın?
0: Konuşamam.
1: Ama iyi olduğundan emin olmak zorundayım kızım.
0: Aslında ben mutluyum. Mutsuz değilim. Yani sadece huzur yok. İçim hep huzursuz.
1: İstersen gel bir süre bizde yaşa. Kafan rahatlayana kadar en azından.
0: Onu da yapamam.
1: Neden?
0: Özlerim çünkü. Merak ederim. Sonra ona tıpış tıpış dönerim. Bütün hatalarını silip. Hep yaptığım gibi.
1: Bu adam sana ne yapıyor İnci? Neden bu kadar huzursuzsun?
0: Daraldığında çöpe gidip rahatlıyor. Kız kardeşlerini bile herkesten kıskanıyor. Beni zaten. Uygar'ı tesis edip kaçırmış. Çocuk ülke değiştirdi. Esra buradan taşınsın diye yapmadığı şey kalmadı. Gidip evine heykel bırakmış. Daha bir dolu şey dedi. Dede! Dede! Dede! Dede!
1: İnci, cevap versene.
0: Ne dedin?
1: Kime kızdın dedim.
0: Kimseye kızmadım. Ya ben sizinle yaşamayı özledim. Hani aynı sofraya oturmayı, beraber yemek yemeyi.
1: İyi o zaman. Hadi koş bir tabak da bana getir. Sen bitirmeden bir tadına bakayım.
0: Tamam. Hemen getiriyorum. Çok üzüldüm ben şimdi ya. Ya güzelim, yok mu senin hiç sevdiğin biri, şöyle seninle ilgilenen, seni beğenen biri yok mu çevremizde? Çevrende. Vardır ya, elbet vardır. Bak geçen konuştuk.
2: Ya var var da işte gözü dışarıda, başkalarıyla flört ediyor. Olmaz yani, beni üzer o.
0: Üzemez. Üzer beni ne ya? Belki sen onu üzeceksin. Belki bu sefer baltayı taşa vuracak. Ne biliyoruz, olamaz mı?
2: Gülben, benim hiç taşa benzer bir yanım var mı? Yani bana baltayla vursalar ben 5 parçaya bölünürüm. Olmaz.
0: Benim özgüvenim bile senden daha yüksek. Yemin ediyorum ya. İnsan biraz kendinin farkında olur ya. Fıstık gibisin, ben anlamadım ki. Senin de mi annen Hasibe'ydi arkadaş ya?
2: Kim?
0: Ha boş ver. Nene, bir şey diyeceğim. Seni ararsa hemen arıyorsun ve buluşuyorsun.
2: Aradı zaten. Aradı. Ben olmaz dedim.
0: Olur. Bal gibi de olur. Çok güzel olur. Hemen gidip arıyorsun, hemen buluşuyoruz diyorsun. Hadi.
2: Nasıl? Ya...
0: Beni dinle. Olur. Git geri ara, buluşalım de. Hadi.
2: Öyle mi diyorsun?
0: Öyle diyorum. Bana güven.
2: Arıyorum.
0: Hemen koş. Hadi.
3: deli gaz veriyorsun kıza. Hayır belli ki bu da o Cüneyt gibi ıssız adam triplerinde. Hayır yani kalbi kırılmasın diye.
0: Vallahi Esat, bir kadın isterse dünyayı bile değiştirebilir. Erkek ne ki? Yeter ki kendine güvensin. Özgüven mühim bir şey yani.
4: Sen bir şarkı iste hele bir. Biliyorsam çalarım.
5: Ay geldi aklıma bir şey ama repertuarında var mıdır bilmem. Senin zamanından bayağı bir sonra çünkü bu.
4: Ne varmış benim zamanımda? Ben taş devrinden gelmedim ya.
5: Aman alındı. Ay aşk olsun Hikmet amcacığım. Maşallahın var senin ya, mihrabın yerinde yani. Onu demek istemedim ben. Hah, Han Bey. Sonunda denk gelebildik. Ay almadı beni eve. O mavişin bile odasını temizletmeye kalktı da. Ay yok, sokmadı beni içeri. Pes.
6: Olsun, siz denemeye devam edin. Baba sen iyi misin orada öyle?
4: Çok iyiyim. Geldiğin iyi oldu Han. Git de bize bir tavla al.
6: Efendim?
4: Tavla diyorum, tavla.
6: Baba sen sevmezsin ki tavla. Küçümsersin hep. Satranç seversin sen.
4: Okşan satranç bilmiyor. Yapacak bir şey yok.
6: Peki hallederim bir ara.
5: Alıver canım. Eline mi yapışacak?

0: olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Bu pazartesi 700 gram tar süt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 144 lira 90 kuruş.
2: Peki şu eve ne dersin?
3: Çok yüksek.
4: Bu çok alçak.
2: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
4: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
2: Peki ne var?
5: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Pozisyon ekranda, can uyandı maç modunda. Google Cemile'yi gördü. Resmi ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemile. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: Geleceğime yatırım.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
12: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Babalar Günü hediyesi Kiyılı'dan alınır. 2 ve üzeri ürüne %50'ye varan indirimle tişört 699, gömlek 999, pantolon 1499 liradan başlayan fiyatlarla Kiyılı'da.
2: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
3: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
2: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Ama bu yolda seninle.
4: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
5: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusu.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir bisküven versem.

0: Waikiki. Sütaş ayran, sütaş ayran. Çiğ köfteyi gördüğün an
1: sütaş ayran
0: gelsin, sütaş ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: Bir de böyle Otobit'te.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'a hoş geldin.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Vay, yeni teknoloji.
6: Üste kapanmış, altı dönüşmüş, dondurucu anında soğutucu olmuş. Üstelik bir de tasarruf yapmış.
7: Profilo'dan X Large veya XX Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
6: Oh be, Profilo yapmış.
8: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her

0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinx Sat. Obseso. Yeah. Obseso. Let's go. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün

0: İki yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
5: Elin anneminkinden bile ağırmış biliyor musun? Ama hak ettim. Yaptığım şey çok yanlıştı. Biliyorum.
6: Geceleri öyle evden kaçar gibi gitmelerin Ceylan'ı değildi, değil mi? Naciye'ye gidiyordun. Ne yapıyordun? Yemini suyunu mu veriyordun?
5: Ve ilaçlarını. Kitaplarını. Bazen defter. Klarneti zaten biliyorsun.
6: Beni delirdiğime inandırdın. Şu hayattaki en büyük korkumun bu olduğunu bile bile sen bana bunu nasıl yaptın ya?
5: Beni affedebilecek misin bilmiyorum ama...
6: Affetmem. Daha önce de yaptın sen bunu. O mektupla ayırdın bizi. O zaman küçücüktün. Geldin yıllar sonra itiraf ettin. Sandım ki annem zehirlemiş seni. O beynini yıkamış. Bir suçu yok dedim, kızmadım. Ablasının canını yakmaz dedim. Ama anladım bugün. Sen o zaman da bunu isteyerek yapmışsın. Gitmeyeyim, hep burada yanında kalayım diye... Ayırmışsın bizi.
5: Evet, gitmeni istemedim. Sence bu şımarıklık mıydı? Ablasından başka kimsenin başını okşamadığı bir çocuk ne yapabilirdi şu hayatta? Kime sığınırdı? Aşıktın. Çekip gidecektin. Ben ne olacaktım? Nasıl hayatta kalacaktın? Evet abla. Sen o küçük çocuk için ölüm kalım meselesiydin. Ve ben şımarıklık yapmadım. Sığınağımı korudum sadece.
6: Benim sığınağım da Naciye'ydi.
5: O yüzden zaten tedavi olmasını istedim. O yüzden bu kadar korkunç bir şeyin içine battım. Bak, beni affedebilir misin bilmiyorum ama en azından dinle. Naci erkeklik gururu yapıyor. O kalın kafası bunu almıyor. Ama iyileşmek için bir şansı var.

0: Doktoru hastalığının ilerlemesinin durduğunu söyledi. Amerika'da alternatif bir tedavi var. İlaç henüz deneme aşamasında ama onu oraya yollayabilirim. Evet. Belki küçük bir ihtimal. Belki bir daha geri dönmeyebilir. Ama bunun için değmez mi sence? Git onu ikna et. İçinde ben olayım ya da olmayayım, artık seninle mutlu olduğum bir hayatın olsun. Benim tek isteğim bu.
1: Naci neden tedavi olmak istemiyor?
0: Umutlanmaktan korktuğu için. Görüyor musun? Onun bile zaafları var şu hayatta demek ki.
1: Seni yeterince sevmiyor. O yüzden gitti dedim bana. Sen bu kadar zalimce bir şeyi nasıl söyleyebildin bana?
0: Gitmesi ölmesinden daha az acıtacağı için.
1: Naci ölmeyecek. Tamam mı? Aklına sok bunu.
0: Buna beni değil. Ona inandır. Abla. Sen benim için hala ölüm kalım meselesisin. Hala tek sığınağımsın. Beni bana rağmen sevebilecek tek insan sensin şu hayatta. O yüzden üstümü çizme ne olur.

0: Biliyor musun, ben bir kere daha sana bu kadar çok kızmıştım.
1: Yo, bilmiyorum. Ne zaman?
0: Senin 10. yaş günündü. Luna Park'a gidecektiniz. Ben de tabii çok heveslendim. Hanım peşine hemen takıldım, evden çıktım gizlice. Sonra yolda annem durdurdu tabii. Anlayınca hanı da göndermedi, beni de göndermedi. Sonra sen bana bir kızdın.
1: Ben?
0: Evet. Çok kötü sinirlendin, kızdın. Senin yüzünden han gelemedi dedim bana. Doğum gününü mahvetmişim. Zaten bir daha da gidemedim Luna Park'a. İçimde kaldı çok. Kötü oldu. Ama şey... boş ver, iyi olmuş olabilir. Çünkü zaten kalabalık. Ben zaten mikroptur oralar. Zaten sevmem. Biliyor musun?
1: Gülben, ya çok özür dilerim. Çok üzüldüm ya. Bilmiyordum.
0: Oho, buna gelene kadar. Takılma, boş ver.
2: Pişti.
3: Aa, amma da ballı çıktın ha. Bu ne böyle, iki lafından biri pişti? Ama çık çık yukarı, çık yukarı.
2: Bak bakayım bana. Bana bak, Esat mı o yanındaki?
3: Şey, Esat kim? O da bunun kimi? Ay, hayret valla. Senin kızların da hiç de öyle acınacak hali yokmuş.
1: Hikmet amca merhaba. Ben Esra'ya gelmiştim de yolda Gülben'le karşılaştık.
2: Sen onu benim külahıma anlat. Bu merak gibi çocuk bu, Okşan. Dönüp dönüp geri geliyor.
3: Bak neler de biliyor. Sen nereden biliyorsun bu merangı?
2: İşte bu Esat'tan ötürü biliyorum.
3: Aman var mı oğlanın üstüne be? Ne yapsın kız? Kara kuru ama sevmiş işte. Yani bu da daha iyisini bulacak değil ya.
0: Bak, bak. Baba, vallahi tepemize çıkardın şu kadını ha. Bittim işte, pişti ne?
3: Laflara bak, laflara. Sanırsın kraliçe Elizabeth. Bana bak, senin karşında koskoca Okşan Namık var. Kimse onu tepesine çıkaramaz, anladın mı beni?
0: Yeter artık sen be. İmpire geleceğim ben vallahi baba, yeter. Sen niye geliyorsun her gün her gün? Almıyoruz ya seni içeri, giremeyeceksin içeri, hadi bakalım.
3: Bana bak, han mı tuttu seni casus diye? Casus mu baba? Kız bana bak.
4: Neymiş bu kadar acil olan?
5: Birlikte bir yere gideceğiz.
0: Esat yürü gidelim, yoksa boğacağım ben bunu yani.
4: Han öyle şirinlikle, sürprizle falan yırtabileceğim bir durum olduğunu düşünüyorsan öyle değil.
5: Hiç öyle bir niyetim yok İnce. Madem gerçeği bilmek istiyorsun, o zaman gidelim, en doğru kişiden duy. Bizi bekliyor.
6: Esat sen neden yatağında yatıp dinlenmiyorsun? Neden geziyorsun? Madem geziyorsun o zaman işe niye gitmedin?
0: İlk kavgamızı ettik. O da benden yani, o da özür dilemeye geldi yani.
7: Yani özür dilemeye demeyelim ama şimdi.
0: Aa, yukarıda üzüldün dedin, üzdüm seni dedin. Niye şimdi öyle yapıyorsun ki şimdi?
7: Tamam ama hani ikimizin de haklı tarafları
0: ama,
7: var.
0: Ama yukarıda üzdüm
7: öyle seni anlaştık
0: dedim.
7: Ama.
0: Üzdüm dedin.
7: Dedim.
5: Acaba bu özel kavgalarınızı başkalarının önünde etmeseniz mi?
0: Niye? Neden? Siz yapıyorsunuz ya.
4: Han hadi nereye gideceksek gidelim, yoksa ben içeri gireceğim.
0: Bak kavga etmişsiniz işte.

0: belli. Yüzünüz beş karış yani. Belli işte. Edilmiş o kavga.
1: Etmedik.
0: İnci, kavga ettiniz mi etmediniz mi? Söyle.
2: Tekrar çok geçmiş olsun Esat. Ben çantamı alıyorum.
0: Çantasını mı alıyorsun? Nereye?
1: Sana ne?
0: Sana ne mi? Oh! Ne güzel vallahi. Sen bizim her şeyimize karış. Biz sana sorunca sana ne? Bundan sonra ben de aynı şeyi yapacağım sana. Sen bundan sonra bizim gelenimize, gidenimize, mektuplarımıza karışmayacaksın. Sana ne diyeceğim.
2: Ne mektubu ya? Neye karışıyorsun?
1: Yok bir şey. Bomboş konuşuyor işte. Sen Esat'ı yolcu et. Hadi çıkalım biz İnce.
0: Bak bak.
2: Görüşürüz.
3: Görüşürüz İnce.
0: Bak bak. Bak bak bak. Gidişe bak. Havalara girmiş bu. Sen görürsün mektup yırtmayı. Ben de senin maillerini sileceğim. Hadi bakalım.
3: Ne mektubu bu Gülben?
0: Aman boş ver aşkım. Ağız alışkanlığı. Yani şey ağız alışkanlığı. Hayallerimden kalma bir ağız alışkanlığı. Yoksa vallahi ben tecrübe ettiğimden falan da yanlış anlama. Yani Allah'ım çok kusuruma bakma. Kötü oldu. Kusura bakma.
4: Çok hoşuma gitti ya. Bir daha söylesene.
0: Ya. Hoşuna gitti demek. Ya. Ama ben öyle söyleyemem ki. İçimden gelmesi lazım yani. Şey öyle fıt diye söyleyemiyorum.
4: Tamam. Ama içinden gelirse tutma. Tamam mı?
0: Tutmam aşkım. Tamam. Ay. Evet. Şuradan. Şu, hadi. Bence gidelim.
5: Bak bu işaretlediğim yerleri çalışmayı unutma, tamam mı? Hoca bunları soracak mutlaka.
6: Tamam bırak şimdi ders çalışmayı da.
5: Bırak ders çalışmayı ne demek? Bak bu en acele şey şu anda yani sınava ne kaldı şurada? Sen zaten bu sınavı vermezsen mezun bile olamayacaksın Ege. Biliyorsun değil mi?
6: Neriman hiçbir şey olmamış gibi yapma artık. Bir cevap ver bana.
5: Neye?
6: Evlilik teklifimi.
5: Teklif miydi ki o?
6: Teklifti tabii. Evlenelim mi diye sordum ya sana.
5: Ciddiydin yani.
6: Neriman sen beni Gamze ile falan karıştırıyorsun herhalde. Ben her gün ayrı düşmemek için çaresizce çare arıyorum. Niye dalga geçeyim?
5: Ne bileyim ben öyle evlilik teklifi falan deyince pembe panjurlu ev hayalleri, geyikleri geldi aklıma. Dedim herhalde şaka yapıyor. Ama sen ciddisin. Tamam o zaman evlenelim. Yalnız siz beni istemeye gelemezsiniz. Biliyorsun ablam sokmaz sizi içeri. Ben abimle konuşayım. Biz seni istemeye gelelim.
6: Belli ki sen beni ciddiye alamıyorsun. Tamam bir daha bu konuyu açmam. Çare falan da aramam. Herkes kendi yoluna gider. Belli ki sen de okeysin zaten.
5: Ege dur lütfen. Öyle demek istemedim. Özür dilerim ben seni tabii ki ciddiye alıyorum. Sadece ya daha küçücüğüz mantıklı düşün yapamayız.
6: Neden?
5: Daha üniversiteye bile giremedik. Neyle yaşarız nasıl geçiniriz hiç düşündün mü bunları?
6: Ben çalışırım sen de çalışırsın ne var? İstedikten sonra.
5: Hayallerimiz ne olacak peki? Hı? Birlikte üniversiteye gidip hayallerimizi, geleceğimizi yaşamak varken neden erkenden atılalım ki o koşuşturmaya? Hem ne var bu kadar acele edecek?
6: Ben senin gibi değilim. Doğru dürüst bir ailem olmadı benim. Belki de o yüzden bir an önce evlenip aile kurmak istiyorum ama bedelini sen ödemek zorunda değilsin tabii.
2: Benim yüzümden çok kötü şeyler yaşadın ve benim ruhum bile duymadı. Tersi olsa değil iki kat aşağısı sen dünyanın öbür ucundan koşar gelirdin ama ben yapamadım. Bir adım ötemdeyken ruhum bile duymadı hiç. Duyamadım seni, göremedim, işaretleri okuyamadım. Ne olur affet beni.
7: Safiye, bu dünyadaki bütün kötü şeyler için kendini suçlamaktan artık vazgeçer misin lütfen? Bak bu benim fena halde canımı sıkıyor. Anlıyor musun beni? Kafam bozuluyor, yapma.
2: Ama bundan sonra çok iyi bakacağım sana Naci. Vallahi.
7: Yemek mi yaptın dedim.
2: Şifalı hepsi. Tadı için de özendim tabii. Sen yine de yararını düşünerek ye. Çok eğme de.
7: Ha, tamam. Ha. Ben iyiyim artık.
8: Yani elbisenle de uyumlu olur diye.
0: Evet. Çok teşekkür ederim. Çok zarifsin Barış.
8: Değilim de aslında.
0: Ya.
8: Yani hayatımda ilk defa annem dışında bir kadına çiçek alıyorum. Bir de ilkokul öğretmenimiz vardı. Nevin Hanım. Neyse. Tatil günde böyle zapt etmiş gibi oldum ama yani acil bir durum olduğu için... Bir an önce buluşmak istedim.
0: Acil mi? Bir şey mi oldu? Acil bir şey mi oldu?
8: İnci sana benim hakkımda ne dedi bilmiyorum. Ama siz yani bizim radyoya geldiğiniz günden beri ben uyuyamıyorum. Garip bir huzursuzluk var içimde. Hani sürekli böyle kamyon çarpacakmış gibi bir his. Bir anksiyete.
0: Bizle ilgili bir huzursuzluk mu?
8: Yok siz değil. Sen.
0: Ben mi?
8: Ben galiba sana abayı yaktım. Abayı yaktım derken başka bir şey de olabilir. Bilmiyoruz.
0: Başka bir şey mi? Ne gibi bir şey mesela?
8: Yani olur yani hormonal bir şey mi acaba? Yani çünkü sen çok güzel bir kadınsın.
0: Hormonal.
8: Hormonal yok. Hormonali at. Hormonal yok. Yani daha fazlası da olabilir gibi. Sen söyle. Yani fiziksel bir çekim mi yoksa öbürü mü?
0: Barış gerçekten bunu benim mi söylememi istiyorsun yani? Ben nereden bilebilirim?
8: Doğru. Ne yapalım? İnce'ye mi soralım? Yani sen daha iyi bilirsin gibi düşündüm.
0: Sus tamam.
8: Ben bir şey içeyim o zaman ben.
0: Sen bir soğuk su iç.
9: Buyurun.
8: Ben bir soğuk su alayım. Bir de bundan.
9: Tabii efendim. Hemen.
2: Zerdeçal koydum içine. Çok faydalıymış. Her derde şifa.
7: Çok güzel olmuş. Eline sağlık.
2: Soğumuş mu? Keşke ısıtsaydım biraz. Çünkü ben biraz zaman kaybettim gelirken. Yani kapıdan çıkarken zorlandım biraz. Ama başardım.
7: Başardın? Hep başarırsın sen.
2: Ama sen yine de bir daha gitme Naci, olur mu? Hep burada kal. Han... bir tedaviden bahsetti. Zaten o gün sen de demiştin. Bir ihtimal varmış yani. Bir yolu varmış. Zaten sizin o gittiğiniz doktor da...
7: Kardeşim buna inanmak istiyor Safiye. Yoksa yaptığı her şey boşa gidecek. Ama sen onu dinleme. Bahsettiği şey çok küçük ama çok küçük bir ihtimal.
2: O öyle söylemedi ama. Hatta doktor demiş ki...
7: Ben son bir yılda 15 tane doktora gittim Safiye. Hiçbiri ama hiçbiri farklı bir şey söylemedi.
2: Demek ki 16.'ya gitmen gerekiyormuş Naci. Bak bu söyledi.
7: Hem o tedavi burada değil, Amerika'da.
2: İsterse Antarktika'da olsun. Fark etmez. Gideceksin.
7: Kalan vaktimi bir kobay faresi olarak geçirmeyeceğim Safiye. Senin yanında geçireceğim. Kararım kesin. Geç buldum. Çabuk kaybedeceğim. O yüzden Acelem var benim.
2: Ben ne yapıyorum burada Naci? Ha? Bize zaman kazandırmaya çalışıyorum. Benim yaptığım ne?
7: Bahsettiği tedavinin yan etkilerinin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz bile Safiye. Ya kalan vaktimden de olursam? Ya daha beter hastalanırsam? Ya gözümün önünü göremeyecek hale gelirsem? Ya kapkaranlık bir yol bu. Safiye, anlamıyor musun?
2: Belki ucu aydınlık. Nereden biliyorsun?
7: Gidersen benimle gelecek misin? Yoksa o uçağa tek başıma mı bineceğim? Hiç tanımadığım bir ülkede yalnız öleceğim. Ne uğruna?
2: Binde bir ihtimal bile olsa sen gidip şansını denemek zorundasın. Tamam mı? Kızın için. Benim için. Bunu borçlusun. Şımarıklık etme. İşin kolayına kaçma Naci.
7: Sen ölmeyi kolay bir şey mi sanıyorsun? Hem de öyle eriye eriye ölmeyi.
2: Naci, sen öyle bir şey yaşamayacaksın. Bunu aklına sok artık. İzin vermeyeceğim buna.
7: Mercimek çorbasıyla mı iyileştireceksin beni Safiye?
2: Naci, benim hayallerim var. Ve o hayallerin hepsinde sen varsın. Ne yapıp edip iyileşeceksin. Kızını babasız, beni de sensiz bırakmayacaksın.
7: Üzgünüm. Bu kararı ben veririm Safiye. Ve kendimi kandırmamayı seçiyorum. Kalan vaktimi boş bir umudun peşinde koşup harcayamam. Senin yanında geçireceğim. Ta ki sen dayanamıyorum ben artık git diyene kadar.
2: O zaman tamam, dayanamıyorum, git. Çünkü ben senin hasta olmana dayanabilirim. Ama korkak bir insan olmana dayanamam Naci.
7: Sen o evden kafanı çıkaramazken bile ben sana korkak demedim. İncitmedim seni, istemediğimi yapmıyorsun.
2: Ben o evden kafamı çıkaramadığımda sen ölmezsin. Ama sen o uçağa binip gitmezsen eğer ben ölürüm. Anladın mı beni?

0: Hande'ye benimle konuşmak istediğinizi söyledi. Buyurun, sizi dinliyorum.
1: Yani ben öyle bir şey demedim ama.
2: Terapiyi bıraktığımı bilmiyordu. Yeni öğrendi. Ona ihanet etmişim gibi hissediyor. Ben de sizinle konuşmasını istedim. Her şey yolunda giderken neden bırakmak zorunda kaldığımı sizden duysun istedim. Buyurun.
0: Anıl'ı anlatmam için işinizi buraya getirdiniz.
2: Hayır. Ne kadar gayret ettiğimi, bir yabancıya güvenmek için nasıl çabaladığımı ve nasıl duvara tosladığımı sizden duysun istedim. Çünkü benden duysa inanmayacaktı.
0: Anıl Bey, eşinizi takıntı haline getirdi, bu doğru. Han Bey de bu durumdan haliyle çok rahatsız oldu, bu da doğru. Ama bu yüzden terapiyi bıraktı demek eksik bir yaklaşım olur.
2: Pardon, doğru yaklaşım neymiş peki? Siz işinizde harikaydınız da ben mi sabote ettim?
0: Bakın Han Bey, bunu bu şekilde ele almayı doğru bulmuyorum. Ne zaman isterseniz terapiye gelmeye devam edebilirsiniz. Ama eğer eşinize derdinizi anlatmak istiyorsanız bunu bizzat kendisiyle konuşmanızı öneririm.
2: Ben o adam yüzünden sadece burada değil, evimde bile kendimi tehlikede hissettim. Arkadaşlarımıza saldırdı. Ailemi rahatsız etti. Ve ben hiçbir şey yokmuş gibi buraya gelmeye devam mı edecektim?
1: Han, tamam.
2: Hayır İnci. Ben burayı isteyerek bırakmadım. Mecbur kaldım. Bunu bilmen lazım.
1: Ve bu da senin işine gelmedi, öyle mi?
2: Gelmedi tabii. Her şeye baştan başlamam gerekti. Yeni bir doktordan randevu aldım. Can güvenliğimi tehlikeye atmayacak birinden. Eğer inanmıyorsan yarın birlikte gideriz. Hatta kartı da burada. Bak.
1: Kusura bakmayın, sizi rahatsız ettik. İyi günler.
0: Buna gerek var mıydı gerçekten?
2: Olmasa buraya gelmezdik.
0: Ona başka bir doktor bulduğunuzu söylemeniz yeterli olurdu. Ama siz benim bunu duymamı istediniz.
2: Kendinizi fazla önemsiyorsunuz bence.
0: Ya da belki de siz güvenemediğiniz kişilere bu şekilde mesaj vermeyi tercih ediyorsunuz.
2: Ne mesajı?
0: Sen gidersin, yerine bir başkası gelir. Hiçbir değerin yok.
2: Nasıl anlamak isterseniz.

0: Çocuk musun sen? Ne yaptın öyle içeride?
1: Yoksa inanmayacaktın bana.
0: Ya kadın Anıl'ı bahane ettiğini ima etti. Farkındasın değil mi?
1: İnce öyle olsa başka bir doktordan randevu alır mıydım? Bak bu kadar yaklaşmışken vazgeçme.
0: Neden vazgeçme?
1: Bizden. Orada kurduğumuz hayallerden. Planlarımızdan.
0: Bana yalan söyle.

0: gidiyorum dedin. Terapiye devam ediyorum dedin.
1: Çok fazla hayal kırıklığına uğrattım seni. Bir yenisini daha kaldıramazsın diye söylemedim.
0: Bir daha sakın bana yalan söyleme diyeceğim. Sen de tamam diyeceksin. Tekrar söyleyeceksin. Yine aynı, tekrar tekrar aynı şeyleri yaşayacağız. Yoruldum ya.
1: Ne demek bu?
0: Bir daha yalan söylersen sakın yakalanma demek. Bırak ben aptal gibi inanayım. Ama sen tedbirini al. Ben öğrenmeyeyim senin yalan söylediğini. Çünkü ben artık kendime mahcup olmak istemiyorum.
1: İnce özür...
0: Dileme. Dileme.
1: Dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Üzüldüğün için çok üzgünüm.
0: Naci nereden biliyordu terapiyi bıraktığını?
1: Ablamdan duydu herhalde.
0: Nasıl? Ablan bilmiyorduk ki. Biliyor muydu ablan?
1: Neriman biliyordu, o söylemiştir.
0: Mektup olayı ne peki?
1: Bunlar bizi ilgilendirmez ki. Boş ver. Biz ikimizi konuşalım. Affettin mi beni?
0: Hayır tabii ki.
1: Baba olmayı unut derken ciddi miydin peki? Bak söz veriyorum, terapiye tekrar başlayacağım.
0: Terapi artık yeterli değil.
1: Ne yapmam gerek? İnce söyle, ne gerekiyorsa yapayım.
0: Hevesimi kırdın ha? Değil seninle çocuk büyütmek, aynı arabaya binmek bile çok zor geliyor bana şu an.

0: Ege, özür dilerim. Ben senin bu kadar hassas olduğunu bilmiyordum bu konuda.
1: Ne olacak? Ege takmaz, Ege hissetmez, Ege'ye koymaz. Herkes böyle düşünüyor zaten. Senin beni tanıdığını düşünüyordum ama sen de beni boş beleş biri olarak düşünüyormuşsun meğer. Evlilik teklifi ciddiye alınamayacak kadar boş.
0: Ege.
2: Neriman, ne karar verdin?
0: Ne?
2: Çocuk gelin olmayacak mısın kızım, onu diyorum. Artık üniversiteye de arvederci dersin.
0: Susana sen ya, kes sesini.
2: Aa, bunlardan mı utanıyorsun kızım? Saçmalama, fena mı? Evinin kadını olursun. Ay sen böyle şimdi dantel falan da işlersin. O ablan öğretir sana. Sen ne yaptın? Yüzük aldın mı? Ay para mı biriktiriyorsun sen? Saçmalama, biz sana destek atarız. Yaparız değil mi? Toplarız, verirler.
3: Müze, niye uğraşıyorsun onlarla? Bıraksana kendi hallerini.
2: Allah Allah, ne var ya? Arkadaşlarımın mutluluğunu paylaşıyorum.
0: Doğru duymuşsun. Evleneceğiz biz.
1: Ne?
0: Üniversiteye de birlikte gideceğiz hatta. Bundan sonra her şeyi birlikte yapacağız hayatımızda. Çünkü öyle istiyoruz. Mesela okul bitince Ayvalık'a yerleşeceğiz. Şöyle sahil şeridinde denize çok yakın bir otel açacağız birlikte. Bahçemizden topladığımız meyvelerden organik reçeller yapacağız. Biz çok hayvansever bir çift olduğumuz için otelimizde hayvanları da ağırlayacağız. Yani sen de istersen bir tatilinde kedini alıp gelebilirsin. Ha, merak etme. Yalnızlar için tek kişilik odalarımız olacak. Yani sordun diye anlatıyorum planlarımızı. Öyle ev hanımı olmak gibi bir planım yok yani benim. Sahi senin hayallerin neler? Onları paylaşabileceğin biri var mı mesela etraf?

0: Hakan abi.
1: Arda, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
3: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Milli takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Bu pazartesi 700 gram tar süt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 144 lira 90 kuruş.
2: Hadi.
3: Spor araba.
4: Az kaçar.
3: Elektrikli araba.
4: Çok yakar. Park etmesi zor.
5: Yok artık.
6: Hiçbirini beğenmedin mi?
4: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
2: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
14: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
15: Dondurma gibi değil, dondurma.
16: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: %100 robusta çekirdekleri ve...

0: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Bu otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
9: Bosch Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Olmaz ki öyle şey canım.
5: Bir bisküven versem.

0: zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en

0: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
1: Trivago'da o da var.
2: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
3: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
2: Otel mi? Trivago.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
5: Break. Vay, yeni teknoloji.
6: Üste kapanmış, altı dönüşmüş, dondurucu anında soğutucu olmuş. Üstelik bir de tasarruf yapmış.
7: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
6: Oh be, Profilo yapmış.
8: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
9: Koçakla Festival.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
1: Tamam İnci. Belki dediğin gibi bahane ettim. Belki işin kolayına kaçtım. Ama o odadan her çıktığımda derim yanmış gibi hissediyordum. Benim için hiç kolay değil o günlere ışınlanmak. Çok zor, anlıyor musun? Sen bana babandan en fazla 3 dakika bahsedebiliyorsun. 3 dakika sonra canın yanıyor çünkü. Dayanamıyorsun. Ben haftada 2 gün o odada başıma gelen her şeyi tekrar düşünmek, hatırlamak zorunda kalıyorum. İşkence gibi. Siz buna iyileşmek diyorsunuz. Ben iyileştiğimi hissetmiyorum İnci.
2: Önce hatırlayıp fark etmen gerekiyor. Sonra da vedalaşıp affetmen. Neyi affedeceğini bilmezsen nasıl olacak ki?
1: Ben onları affetmeyeceğim ki.
2: Kimleri? Annenden başka kim var?
1: Ben hayatımda kimseden gitmedim İnce. Kimseye önce kendimi sevdirip sonra da al şimdi bu sevgiyle ne yaparsan yap demedim.
2: Kadınlardan bahsediyorsun.
1: Beni iyileştirmeye çalışanlardan bahsediyorum. Hepsi çekip gitti. Sadece kadınlar değil. Yardım eli uzatanlar da aniden çektiler ellerini. Tekrar güvenmek çok zordu. Ama senin sayende başardım. Ve şimdi her tümsekten geçerken tekrar bir sınav veriyorum. Acaba İnce elini bırakacak mı? Yoksa benimle birlikte o tümsekten geçecek mi diye.
2: İşte ben bundan çok yoruldum. Hala bunu sorguluyor olman. Ne zaman elini çekeceksin nereden? Sürekli bir çekmeyeceğimi ispat etmeye çalışmaktan. Sırf sen gitmemden korkuyorsun diye artık senin hiçbir hatana, hiçbir şeyine tepki bile veremiyorum ben Han.
1: Pişman mısın benimle karşılaştın?
2: Al işte. Dönüp dönüp en başta arıyorsun sorunu. Sorun burada, bugün ne yaptığında. Anladın mı?
1: Bunu sana anlattım.

0: Daha ne diyeyim bilemiyorum.
1: Madem sordun, o zaman söyleyeyim. O apartmanı hiçbir zaman taşımamalıydım. O gece senle o hastanede kalmamalıydım. Ama o zaman da bütün ömrüm seni beklemekle geçecekti. Ve belki de hiç aşık olamadan ölecektim.

0: iki türlü aşk var. Biri sevgi, diğeri hastalık. Sence bizimki hangisi?
1: Çok net değil mi?
0: Hiç iyileşmeyelim o zaman.
1: Zaten uğraşsak da olmuyor. Görmüyor musun? Biz hep komadayız.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Hastaneye dönmeniz lazım.
1: Bugün çok yoruldum. Nereye gideceksen yarın gidelim. Ya da emret, ben getireyim.
2: İyiyim. Bir ağrı kesici yapsınlar yeter.
1: Bacaklarından olacaksın.
2: Şu işi de bir halledelim. Sonra hastaneye giderim.

0: Meslekten atılmış polis. Senin müdürün adamı mıymış?
1: Evet.
0: Kim öldürmüş?
1: Büyük ihtimalle Ersoy'un adamı.
0: Niye?
1: Müdürün gizli kayıtlarının kopyası varmış. Hayırdır Tombik? Yüzük ne?
0: Tek taşımı kendim aldım.
1: Adliyede seni rahat bırakmıyorlar diye mi yüzük taktın? Bunun kolayı var. Yine kilo al, kimse yüzüne bakmasın.
0: Aman Allah korusun. Hala kabus görüyorum kilo olacağım diye.
1: Bilhassa seni çağırdım ki bilgin olsun. Adam müdürün adamı. Büyük ihtimalle kasetlerin yerini söylemeden işkence de ölmüş.
0: Sence yakışmış mı?
1: Yüzük kötü ama fikren yakışmış.
0: Kabul edeyim o zaman diyorsun yani.
1: Evlilik teklifi mi aldın?
0: Evet.
1: Kimden?
0: Ferit'ten. Savcı bir arkadaşım.
1: Kabul etmediysen niye parmağına yüzük takıyorsun?
0: Ne o? Kıskandın mı?
1: Çok.
0: Parmağımda unutmuşum. Herhalde hoşuma gitti. Fikren.
1: İnsanların duygularıyla oynamak ayıp. Çok ayıp.
0: Niye? Erkekler bizim duygularımızla oynarken bir şey olmuyor.
1: Ben kimsenin duygusuyla oynamadım.
0: Ya sen değil misin Elif'e evlenme teklif ettikten sonra ertesi gün ölen? Bırak Polat Allah aşkına, hepiniz aynısınız.
1: O zaman kabul etmeyeceksin yani.
0: Bilmiyorum, düşüneceğim. Ama fikrini merak ediyorum.
1: Hiç kaçırma.
0: Duygusuz, kaba şey. İndirimde elbise ya bu, kaçırmaymış.

0: Efendim Ersoy Ulu Bey gelmiş, sizinle görüşmek istiyormuş.
1: Ne görüşecekmiş?
0: Söylemedi. Silahlı adamları varmış binanın dışında. Arkadaşlar emniyete haber verelim mi diyorlar.
1: Alın içeri.
0: Peki efendim.
1: Babama haber verdiniz mi?
0: Hayır efendim.
1: Vermeyin.
0: Ama efendim tedbiren bilgisi olsa iyi değil mi?
1: Gerek yok. Ben sonra anlatırım.

0: Buyurun efendim.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Buyurun.
2: Nezaket gösterdiniz beni kabul ederek.
1: İyi misiniz?
2: İyiyim, sağ olun. Biraz rahatsızım o kadar.
1: Nasıl yardımcı olabilirim size?
2: Konseyime katılarak.
1: Anlamadım.
2: Konseyimde sizin de olmanızı istiyorum.
1: Ne konseyi?
2: Bu ülkeyi yönetecek bir konsey.
1: Pardon, biraz yoğundum bugün. Belki atladım. Dışarıda darbe mi oldu?
2: Sen İskender'le beni karıştırdın. Benim darbeye ihtiyacım yok. Bakan, başbakan olmaya da niyetim yok. Ben gücü yönetmenin peşindeyim. Güçlü arkadaşlarım var. Biri de sen olacaksın.
1: Teşekkür ederim. İlgilenmiyorum.
2: Konseyime katılacaksın. Başka şansın yok.
1: Ne yapacaksın? Çocuğumu mu öldüreceksin? Bir altın yollayarak beni tehdit edeceğini mi zannediyorsun?
2: O Davud'u tehdidimdi. Artık torunu Davud'un umurunda değil nasılsa. Kendisi çocuk yapmanın peşinde. Senin ihtirasını biliyorum. Güçlü yönlerini de, zayıf yönlerini de. Bana lazımsın.
1: Eğer sana medya lazımsa babam daha tecrübeli. Git onunla pazarlık yap.
2: Babam başkalarının konseyinde.
1: Her neyse, ilgilenmiyorum. Açık söylemek gerekirse söylediklerini de deli saçması buluyorum. Hasbelkader cezaevinden yırtmış bir insanın hezeyanları. Beni böyle korkutup yayınlarımızı değiştirmeyi düşünmen de şahsım adına çok üzücü. Çünkü kim sana beni anlatmışsa yanlış anlatmış.
2: Hasbelkader cezaevinden yırtan bir tek ben değilim. Yarım saatim var.
1: Anlamadım.
2: Yarım saat içinde savcı Leyla Türkmen odasındaki zarfı açacak ve içindeki CD'yi seyredecek. Düşün ki sana düşman bir kadın savcı senin kocanı öldürmeni seyrediyor. Hasbelkader cezaevinden yırtabilir misin?
1: Bu tamamen yalan. Ben kocamı öldürmedim.
2: Teklifimi yaptım. Ya benim kapımda olacaksın ya da paşa kapısında. Bilmiyorsan söyleyeyim. Paşa kapısı cezaevi.

0: Sağ olasın yeğenim.
1: Afiyet olsun.
2: İyi hoş da hani bunun şekerleri?
3: Dayı kusura bakma. Bin kere tembih ediyoruz ama arkadaş anlamıyor. Kendisi Veliaht Prens ya. Kemiği biraz kalın. Zaza dayı şekersiz, tatsız bir şey yiyip içmez.
2: Sevmem tatsızlığı.
1: Özür dilerim.

0: Erhan'ım? Af çıktı mı?
1: Ne affı dayı?
0: Yerlim da seninkileri affetti mi?
1: Yok dayı. Biraz zor o iş.
0: Elem değilsin. Ya bir çikolata yaptırıp gelsinler. Uzatılacak bir şey değil ki.
1: Nasıl değil dayı? Ne zamandır bu Abdül'ün, Memat abinin yaptıkları beni aştı.
0: Sibop ayarı yap değilsin yani elem.

0: geceden beri bu müessesenin dengesi kaydı. Abdül'le Memati abiyi anca dengeliyordum.
1: Kararını verdin mi Zazan?
2: Ve aleyküm selam. İyiyim. Sağ ol, sen nasılsın?
1: Sana bir şey sordum.
3: Verdim kararımı.
1: Dinliyorum.
2: Tabii ki senin adamını. Hele de böyle güç kaybettiğin bu günlerde bizde olmasak. Nereye, kimle gideceksin?
1: İyi. İlk vazifen Zülfikar'ı ayağa kaldırmak.
2: Adamınım dedim. Ben demedim ki deli doktoruyum. Mütemet gibi.
1: Adamımsan ne diyorsam yapacağım.
2: Ya Zülküfe Allah'a devirmiş. Ben nasıl kaldıram?
1: Ben anlamam. Git koluna gir. Sana ihtiyacımız var de kaldır.
2: Ya ben düşmüş adam sevmeyeyim
3: abi. İnsanın içini karartırlar ha.
4: Abi Haşim Han'ın mekanı basılmış. Oğlunu öldürmüşler.
1: Kim yapmış?
2: Bunu soracak ne var? Tabii ki Memdugil. İsten gidem Haşim'i kaldıram. Kendi kalkarsa ortalık kan gölüne döner ha.
1: Ara Memduha'yı. Neredeymiş öğren Mücahit.
4: Tamam abi.

0: Böyle bir şey saklanmaz ki.
1: Şimdi gidip sıcağı sıcağına da söylenmez ki. Ne diyeceğiz Abdüley? Seni getirtmek için gidip Haşim'in onunu mu vurduk diyeceğiz?
0: Abi ben vurdum.
1: Seni beni var mı Abdüley? Beni kurtarmak için vurdun.
0: Abi bana izah etmenin ne önemi var? Abiye de ne diyeceksin?
1: Yüzümüze bakmaz, anlamıyor musun?
0: Zaten bakmıyor.
1: Haklısın kardeş. Bize saklamak da yakışmaz. Neyse ne. Gideceğiz, yaptığımızı anlatacağız. Şimdi yüzümüze bakmıyor. Anlattıktan sonra bir ömür bakmaz. Canı sağ olsun. Abdüley! Hadi!

Tuğrul'cum, bizim adliye muhabirimiz kim? Ona söyle, adliyede küçük bir işim var. Girişte beni bulsun, söyler misin?

0: Buyurun İnci Hanım.
1: Savaş, sana güvenebilir miyim?
0: Tabii ki İnci Hanım.
1: Biri benimle uğraşıyor.
0: Hemen suç duyurusunda bulunalım.
1: Yok, öyle değil. Özel hayatımla ilgili bir şeyi savcı hanıma yollamış. İçinde ne olduğunu bilmiyorum. Ama yine de kimsenin benimle ilgili bir şeyi görmesini istemiyorum.
0: Rica edelim savcı hanımdan.
1: Odasında değil galiba savcı. Odasından alabilir miyiz?
0: İnci Hanım, bu çok tehlikeli.
1: Biliyorum. İçine bakalım. Eğer lüzumsuz bir şeyse ben bizzat ellerimle iade ederim. Savcıya da durumu anlatırım. En azından şansımızı denemiş oluruz.
0: Savcı kim?
1: Leyla, Türkmen.
0: Sizin haberinizden sonra hepimize kan kusturdu. Çok ters bir savcı.
1: Tamam Savaş, ben kendim yaparım.
0: Hayır İnci Hanım. Ben sadece uyarmak için söylemiştim.

0: Tamam baba, eyvallah, görüşürüz. Leyla Hanım yoldaymış. Birazdan adliyede olacakmış.
1: Vaktimiz var o zaman.
0: Çok az.

0: İbrahim abi.
1: Koçum bugün haberlik bir şey yok.
2: Leyla Hanım burada mı?
1: Yok, gelir ama.
0: İbrahim abi, eğer Savcı Hanım geç gelmeyecekse İnci Hanım'ı onun odasında misafir edebilir miyiz? Abi başka gazetelerden arkadaşlar görünce ayıp oluyor. İnternette bir sürü dedikodu yapıyorlar.
1: Oğlum siz de bir çenenizi tutun. Buyurun. Bir şey içer misiniz?
2: Yok, teşekkür ederim.
1: Sen de mi burada duracaksın?
0: Yok abi. Ben İnci Hanım'a bir şey söyleyip çıkacağım.
1: Tamam.
2: Sen al yanına. Ben bina dışında alırım senden. Hadi git, şüphelenmesin senden.

0: Abi çok teşekkür ederim, büyüksün.
1: Savcının patronuna gıcık oluyor, haberin olsun.
0: Abi biliyorum, o da zaten düzeltmeye gelmiş durumu. Görüşürüz abicim, eyvallah.
1: Güle güle.

0: Usta nerede?
1: Odasında.
0: Kim var yanında?
1: Kim kaldı ki?
0: Sen de ters ters konuşma Cahit ya. Usta müsait misin?
2: Değilim.
0: Kitap yok elinde. Demek ki müsaitsin. Gel Abdüley.
2: Ne var Memati?
0: Ters bir şey mi oldu usta?
2: Duydunuz mu Ersoy'un yaptığını?
0: Ne yapmış şerefsiz?
3: Abi.
2: Haşim'in evini basıp çocuğunu öldürmüş.
0: Yapma usta ya.
3: Memati abi.
0: Hep benim yüzümden Abdüley. Daha fazla konuşup ustanın asabını bozma.
2: Tabii ki hep senin yüzünden.
0: Nereye usta?
2: Memduha. Sana ne Memati?
0: Yok o açıdan değil. Ersoy Haşim'le anlaşmıştı. Niye onu vurdu ki?
2: Memduh'un üstüne bırakmak için. Cahit yürü gidiyoruz.
0: Duydun mu Abdüley?
3: Ne yapıyorsun abi sen?
0: Abdüley kes sesini. Olan oldu. Kalsın Ersoy şerefsizine.
4: Siz ne yapıyorsunuz burada?
0: Erhan ustaya sabah geldiğimizi söyledin mi?
4: Yo. Yine bir şey mi yaptınız?
0: Ne yapacağız oğlum? Gelip gittiğimizi söyle ki pişman olduğumuzu anlasın usta.
4: Abi bu Haşim'in oğlu meselesiyle bir alakanız yok değil mi?
0: Haşim'in oğluyla da Haşim'le de bir meselemiz yok. Meselemiz Ersoy'la.
4: Abdül?
3: Baba Memduh'un canını yakacaklar.
0: Biz ne güne duruyoruz?

0: İyi günler efendim.
1: İyi günler arkadaşlar.
2: Hoş geldin savcı hanım.
0: Hoş bulduk İbrahim. Ne var ne yok?
2: İnce hanım geldi.
0: Ne istiyormuş?
2: Arayı düzeltecek sizinle. Ne isteyecek? Ayıp olmasın diye odanızı aldım.
0: Ne diye odamı alıyorsun?
2: Kapıda mı beklesin kadın?
0: Beklerse beklesin. Herkes nasıl bekliyorsa o da öyle bekleyecek.

0: Bu kadar inatçı olduğunuzu bilsem hiç haberinizi yaptırmazdım. Misafirimiz olmanız için daha kaç kere davet etmem lazım sizi?
1: Müsait olduğumda geleceğim. Peri Hanım, babanızın eşi galiba. Tekzip metninden bahsetti. Henüz bir şey görmedim gazetenizde.
0: Peri'yle de biraz atıştım sizin yüzünüzden. Ama sonra düşününce haksız olduğumu fark ettim.
1: Babanızla konuştunuz yani?
0: Hayır, babamla konuşmadım. Hem ben hem Peri sizi en yakın zamanda bekliyoruz.
1: Tamam, geleceğim.
0: Söz mü?
1: Geleceğim dedim ya.
0: Yüzük Polat'tan mı?
1: Niye? Kendim bir şey alamıyor muyum?
0: Boşuna sevinmişim o halde. Görüşmek üzere.

0: Çok teşekkür ederim.
1: İçine bakmayacak mısınız?
0: Gazetede bakarım. Bir ara sen de uğra gazeteye. Yarın mesela. Muhakkak bekliyorum.
1: Peki İnci Hanım.
2: Hastaneye dönecek miymiş?
3: Dönerse arkadaşım arayacak.
4: Hüsnü'yü yollayayım mı?
2: Karıştırma abi Hüsnü'yü Müsnü'yü. Gidecek o da ortalığı karıştıracak.
4: Neyse. Siz konuşun, ben yukarıda bekliyorum. Gelince çıkarız.
2: Bir ilaç bir şey yok mu? Versen de şu adamı uyuştursam.
3: Niye? Ne oldu ki?
2: Zapt edilmiyor, ne olacak? Uykusunda bile hareket ediyor. Zıplıyor.
3: Ersoy elinden kaçtı. Polat abi sizi yolladı. Zıplamasın da ne yapsın?
2: Bana gelince delisin, buna gelince normal. Olmadı, benim ilaçlardan verelim.
3: Sakın öyle bir şey yapma.
2: Niye lan? Zehir mi içiriyorsun bana?
3: Ne alakası var? Çok ters teper. Sakın Abdüley.
2: Tamam ya, şaka yaptım.

0: Haşim'in mekanını sen mi bastın Memduh'a?
1: Haşim'in mekanı mı basılmış?
0: Haşim'in oğlunu seninkiler mi öldürdü?
1: Ölmüş mü çocuk? Vah be. Vallahi billahi şimdi senden duydum. Çok da üzüldüm.
0: Baran.
2: Abi bizimle alakası yok.
0: Ersoy yaptı yapacağını.
1: Bizim üstümüze bırakacak he mi? Arayam Haşim'i gidem taziye verem. Biz yapmadık diye.
0: Gidersen oradan çıkamazsın Memduh'a. Haşim şu dakika hiçbir şeye inanmaz. Sen de, Baran da, yakın adamların da buradan çıkmayacaksınız. Anlaşıldı mı?

0: Nedir bu Zeynel'im, elektrik mi yok?
1: Ağam istemiyor.
0: Her yer karanlık değilsin, makber değilsin.
2: Hoş gelmişsiniz.
0: Hiç hoş bulmadık Zülkif ağa.

0: Ya neredesin bu zifiri karanlıkta?
1: İçimdeyse dışımda o Zaza.
0: Bir şeye de içinde tut. Her şeyi de yansıtma.
1: Siz nasılsınız yeğenlerim?
2: Allah'a çok şükür. Canımızı taşıyık.
0: Sus ha sus.
3: Dahi. Niye bizi getirdin adamın yarasına tuz basar gibi? O bir yegenini kaybetti. Sen çifter çifter gezdirirsin.
4: Sus sus Cevher sus. Yedik bir halt. Göze batmayasın sakın.
0: Am bu yeğenim Cevher de dedi ki gidek bir Zülfikar Ağa'nın halını atını sonra. Onun da acısı var ondan. Yoksa bilmez bu sülerken işlerini. Hayırsız yeğen. Bizimkisi nerede Özcan? Nerede Cevher?
3: Dahi, işkence çektirme. Adamı vuracaksan vur.
0: İyi tamam, ben konuşmayayım. Ha siz konuşun. Ben yegensizliği bilmiyim ki.
3: Ben de bilmiyim. İmdat, sen konuş.
2: Zülfikar Ağa, niye üzülüsün? Biz de senin yeğenin sayılırık.
1: Oğlum.
2: Özcan abinin yerini tutmadık ama.
0: Ola kalkın kalkın. Kalkın gidek. Adam ölmek istiyor, biz işkence yapıyoruz.
1: Ya Allah'ını seven beni yalnız bıraksın ya.
0: Biz sevik. De korkayım ki Allah bizi sevmiyor. O yüzden yalnız malınız bırakmayık.
1: Zaza. Dayanamazsınız.
0: Ne zehir içi sense beraber içer.

0: Söyle şu Zeynel'e, bacısını çağırsın. Hele iki söylesin ki yaramız sağlsın.
1: Dayı. Hı? Ya ne güzel kalktıydık. Niye oturduysun? Bak sonra sen dayanamazsın, ağlarsın.
2: Kim?
0: Ben.
2: Oğlum ben ağlarsam sadece sinirimden ağlarım. O da duygusal olduğum için, yoksa kederimden niye ağlayayım?
3: Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
4: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçaksa başka. Koçak.
5: İçim hayaller dolu.
6: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
2: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
1: dondurma. Sen oyna, sen oyna. Canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna. Tatlıcığım sen oyna.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Ayce ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
9: Bir de böyle. Otobik'te.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Olmaz ki öyle şey canım.
6: Bir biskrem versem.

0: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
1: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Palet Deluxe saç boyası çeşitlerinde bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
10: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
11: Bellona. Bu salı binde Dokuru kurutulmuş meyve çeşitleri 109 lira. Torku %1 yağlı süt 42 lira 50 kuruş.
12: Olmaz ki öyle şey canım.
13: Bir bisküven versem.
14: Bu otel harika.
15: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
18: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
19: Koçakla festival.

0: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Mehmet abi ile Abdülay buradalar.
2: Niye gelmişler?
1: Ben Duha'yı korumaya.
3: Usta, bir iş yaptığımız yok. Bari burada duralım.
2: Ne yapmak istiyorsanız yapın, bana ne? Memduh'u vurmayın, başka bir şey istemem.
3: Tamam usta.

0: Efendim?
1: Ben İnci.
0: Bir sonraki toplantının zamanı size haber verilecek İnci Hanım.
1: Madem aranıza katılacağım, küçük bir jest istiyorum.
0: Buyurun.
1: Adliye muhabirimiz var, Savaş. Soyadını hatırlamıyorum. Bu işte bana yardımcı oldu. Ama meraklı bir arkadaş.
0: Bir bakayım kimin adamı. Ona göre gereğini yaparım.
1: Teşekkür ederim.
0: Oğuz. Bir adliye muhabiri varmış. Savaş. Tataroğlu'na çalışıyor. Kazasız verin. Götürün. Bizim CD'yi kopyalamışsa da alın.
2: Emredersiniz efendim.

0: Abdüley'in kız arkadaşı buraya gelmiş. Senin burada olduğunu öğrenmiş.
1: E niye gelmemişler? Madem duymuşlar.
0: Kimden öğrendiğini buldum. Doktoru çektim bir köşeye. Daha da haber veremez. Bir şey söyleyeceğim ama buradan çıkıp gitmeyeceksin. Dinleneceksin.
1: Yine ne olmuş?
0: Haşim'in evine birileri basmış. Oğlunu öldürmüş.

0: bu kadarını yapamazdı. Haşime başsağlığına gitmek lazım.
1: Ulu Bey, yarın gidersin.
0: Artık bizim konseyimizde. Hacısında yanında olmazsak ne zaman olacağız?

0: Savcı Ferit Bey burada mı?
1: Sorayım savcı hanım. Size bir zarf gelmişti, baktınız mı?
0: Yo, ne zarfı?
1: Masanın üstüne koydum.
0: Kimden gelmiş, ne zarfı?
1: Bilmiyorum kimden geldiğini.
0: Odaya başka kimleri aldın?
1: Kimseyi almadım savcı hanım. Bir tek Tataroğlu'nu. Yok, masanın üstüne koydum.
0: Emin misin?
1: Eminim.
0: Git kamera kayıtlarını sor bakalım. Odaya başka giren çıkan olmuş mu?
1: Tamam savcı hanım.

0: baban nerede?
1: Babam yok.
0: Ara gelsin.
1: Babam sizi yaşatmaz.

0: Saadet, Memduh'u da, aşiretini de tek tek ayağına getireyim.
1: Bu benim meselem.
0: Artık ben diye bir şey yok Haşim'a. Biz varız. Sana yapılan bize yapılmış.
1: Ulu Bey, müsaade et. Kendi oğlumun kanını kendim temizleyeyim. Yoksa ben bu de yaşayamam.
0: Sana saygımdan ötürü buna bir seferlik müsaade ediyorum.
1: Sağ ol.
0: Ne yapacaksın? Memduh'la saklandıkları yerden çıkmazlar.
1: Çıkacaklar. Memduh çıkmasa da torunu çıkacak.
0: Onu hiç çıkarmazlar.
1: Yavuklusu varmış cezaevinde. İnsan yavuklusunun başına bir iş gelse hastaneye ziyarete gitmez mi?
0: Ölmesin diyorsun kız. Yaralansın.
1: Hastanede ölecek şekilde yaralansın ki oğlanın aklı başından geçsin.
0: Hallederiz.

0: Bana para değil, çocuklarım lazım Ünsal Bey.
1: Niye böyle bir delilik yapmışlar? Ben değil, başka biri öğrenseydi.
0: Gençlik. Memati abileri işe yaramazsınız deyince kendilerini böyle ispat etmeye çalışmışlar akıllarınca.
1: Memati'nin haberi var yani durumdan.
0: Var.
1: Parayı verdiğini, konunun kapandığını muhakkak söyle.
0: Bilmiyorum. Onların da kendi içlerinde bir sürü dertleri var. Fırsat bulursam söylerim. Baktım ki ortam müsait değil, söylemem.
1: Memati çocuklara iyi örnek değil. Madem çocuklar böyle şeylere hevesli, bari bizim kontrolümüzde olsunlar diyorum Nesrinciğim.
0: Artık Memati değil, Polat ilgilenecek.
1: Zor değil mi?
0: Ne?
1: Yalnızlık.
0: Yapacak bir şey yok.
1: Daha gençsin. Seni beğenmeyecek bir erkek bilmiyorum.
0: Ben beğenecek bir erkek tanımadım daha.
1: Karşınıza çıkmamış da ondan. Neyse. Bir akşam bir şeyler yiyelim, dertleşelim.

0: Ne yapıyorsun İnci?
1: İyiyim baba, sen?
0: İnci, niye bu savcı işini büyütüyorsun?
1: Biricik eşin sana koşup yetiştirdi mi?
0: Seni saygısızlık yapman için yetiştirmedim. Akıllı olman için yetiştirdim. Savcılarla, hakimlerle uğraşılmaz.
1: Medyayla, özellikle patron eşleriyle hiç uğraşılmaz. Haklısın. Özür dilerim.
0: Peri, seni ve ailemizi korumak için yapıyor.
1: Tabii kızıyım ya. Normal beni korumaya çalışması. Annelik içgüdüsü.
0: Gel Periciğim, gel.

0: İnci senden özür dilemek istiyormuş.
1: Özre ne gerek var? Ben doğru düşündüğüm şeyi söyledim. İnci Hanım bana katılmadığını. Konu kapandı.
2: Yok yok, haklısın. Bugün adliyeye gittim. Savcı arkadaşından özür diledim. Hem senin adına hem kendi adıma tekrar davet ettim.
1: Benim arkadaşım değil ama yine de iyi yapmışsın İnci. Ersoy Ulu Bey mi geldi seni ziyarete?
0: Bu nereden çıktı?
2: Sen nereden duydun?
1: Bizim şoför görmüş arabasına binerken.
0: Senin Ersoy'la ne işin var İnci?
2: Geldi tehdit etti. Ne işim olacak baba? Ben de onun üzerine savcılarla aramızı iyi tutmaya karar verdim.
0: İnci, İskender'den sonra bir de Ersoy vakası yaşamak istemiyorum.
2: Pardon. Efendim Tuğrul. Ne? Şaka yapıyorsun. Şoktayım şu an. Tamam, ben babama da söylerim. Cenazesiyle ilgilenelim.
1: Kim ölmüş?
2: Adliye muhabirimiz. Daha bugün gördüm çocuğu.
0: Nasıl ölmüş?
2: Trafik kazası. Motosikletine araç çarpmış.

0: Savcı hanım, odaya İnce hanımla muhabirden başka kimse girmemiş.
1: Muhabiri çağır bana.
0: Sormayın. Çocuk trafik kazasında ölmüş. Muhabir arkadaşları söyledi.
1: Tamam İbrahim, çıkabilirsin.

0: Benim odamdan zarfı aldırdılar. Sonra da adamı götürdüler. Gelen evrakla alakalı da... İnci bunun neresinde?
1: Hamit'le görüştün mü?
2: Hamit geldi. Yeniden harekete geçeceğiz dedi.
1: Sen ne dedin?
2: Ben yokum dedim. Ama başıma bir şey de gelmesin diye düşüneyim dedim.
1: Kaç kişiye ulaşmış, bir şey söyledi mi?
2: Abi Hamit'i adamdan çok ne var?
1: Kabul edeceksin teklifini.
2: Abi ben aile kurdum. Çocuğum kaç yaşına girdi? Ben bu işlerden bıktım.
1: Koçum, Hamit seni de çocuğunu da yaşatmaz kabul etmezsen. Edeceksin. Aileni de oğlunu da güvenli bir yere yerleştireceğim. Gün geldiğinde ben onların işini bitireceğim. Sen de ailene kavuşacaksın.
2: Bu iş diğer işlere benzemez abi. Senin yaptıklarını, ettiklerini biliyorum. Ama kaç kişisin ki? İtirafçıların hepsi çatışmaya girmiş adamlar. İki tarafla birlikte.
1: Koçum, girdiğim hiçbir iş diğerine benzemiyordu. Ya başaracağız ya öleceğiz. Benim için gidecek başka bir yol yok.

0: ne çabuk büyüyor çocuklar.
1: Müsait olduğunu söylediler.
0: Gel Şamirciğim.
1: Niye bakıyordun bilgisayarda?
0: Savaşın maliyetine.
1: Girdiğimiz en karlı savaş bu. Sadece Kaddafi'nin ülkenizdeki hesaplarına el koysanız yeter.
0: Bugün yeter, yarın yetmez. Niye Danimarka, Belçika, İsviçre benden çok kazansın?

0: İtalya'yı, Fransa'yı niye kıskanmıyorsun? Kadınların yanağından başka bir şey öpmeyen Berlusconi, Kaddafi'nin ellerini öpüyordu.
1: Nasılsa onların parası bizim paramız.
0: Sırada kim var? Hı?
1: Bu kadar para kazandıracak kimse yok. Ama pazar olarak açılacaklar. Hiçbirinde eski sistem kalmaz. Hepsi bölünecek.
0: Herkesi bölüyorsun. Türkiye'yi bölelim dediğimde itiraz ediyorsun.
1: Her şeyin bir zamanı var. Türkiye şimdi bana lazım.
0: Türkiye bize de lazım. Ama demokratik, güçlü bir ordusu olan Türkiye değil.
1: Diktatör mü istiyorsun?
0: Evet.
1: Kimmiş adayın?
0: Ersoy Ulu Bey.
1: Geç Allah aşkına.
0: Ersoy olmayacaksa bile onunla istediğim tahribatı vereceğim. Polat Alemdar'ın bize karşı yaptıkları yanına kar kalacak değil.
1: Konsey kurmuş seninki.
0: Ne güzel. Bu coğrafyada hep devrimin bir komuta konseyi olur. Liderler kendi seçtikleri adamlar tarafından onaylanmak isterler.
1: Ben Ersoy'un bir sonuç alabileceğini zannetmiyorum.
0: Biz desteklersek alır. Ben senin Polat Alemdar'a karşı olan tutumuna nasıl karışmıyorsam... ...sen de Ersoy'a olan tutumumuza karışmayacaksın.
1: Şamirciğim, biz Roma'nın devamıyız. Roma'nın birçok politikasının devamını sürdürüyoruz. Arenada Ersoy da var, Polat da var. Bu ikisini gladyatör olarak düşün. Sen kendi gladyatörünü kaybedince üzülüyorsun. Oysa ben biliyorum ki bir gladyatör ne kadar kazanırsa kazansın, hatta başarıları sayesinde özgürlüğüne bile sahip olsun, neticede şöhret bağımlılığından ve kahramanlık içgüdüsünden ötürü ne yaşta ne şartta olursa olsun savaşır. Ve bir gün muhakkak ölür. Kazanan daima Roma olur.
0: Sizin Roma'da savaştırdığınız gladyatörler arasında Türkler var mıydı bilmiyorum. Ama bunlar gladyatör değil. Bunlar kaybetmeye inanmıyorlar. Şehit olacaklarına inanıyorlar.
1: Türkler çok değişti Şamir. Artık hiçbiri ölmek istemiyor.
0: Polat gibi binlercesi var.
1: O yüzden onları meşgul edecek Ersoylarına izin veriyorum.

0: Hayırdır savcı hanım?
1: Azat'ı cezaevinde şişlemişler.
0: Azat kim?
2: Baran'ınki. Ölmüş mü?
1: Ağır yaralı.
0: Aman savcı hanım söyleme. Baran'ı burada tutamayız sonra.
1: Kızın güvenliğine söz vermiştim. Söylemem lazım.
3: Eğer Haşim'in oğluyla alakalı gelmişseniz savcı hanım, bizim alakamız yoktur.
1: Onun için gelmedim. Azad'ı yaralamışlar.
4: Olacağı belliydi. Namussuzlar.
1: Baran'a söylemeyin isterseniz. Durumu belli olsun. Sonra uygun bir dille anlatırız.
5: Ölmüş mü, ölmemiş mi? Azad'ım hangi hastanede? Söyleyeceksin lan!

0: Siz niye burada bekliyorsunuz?
1: İşimiz bu.
2: Savcı Hanım, bir gelir misiniz?
0: Ne oldu Abdüley?
2: Savcı Hanım, Haşim'in evini biz bastık.
0: Ne?
3: Ne yapıyorsun lan sen?
2: Bizi öldürmeye kalktılar. Biz de sıktık. Yemin ederim çocuğun bacağını sıktım. Damara denk geldi.
3: Senin yaptığın işe ne diye anlatıyorsun?
2: Abi, Savcı Hanım abiye söyler. Ben burada öleceğim. Ne diye abiden saklayalım?
0: Cezaevinden bir ömür çıkamazsınız.
3: Sen de taktın cezaevine. Bizim umurumuzda mı cezaevi? Ayrıca meşru müdafaa diye bir şey var.
0: Senin kendini savunduğuna kim inansın? Ben bile inanmıyorum.
2: Kamera kayıtları var.

0: Ambaran yok.
1: Ne demek yok?
0: Yok ağam, gitmiş.
1: Azat hangi hastanedeyse öğrenin, adam çıkarın.
0: Emredersin ağam.

0: yaparsanız lan!
1: Tamam. Hastaneye bakmışlar. Baran yok. Girerken görmüşler ama yok.
2: Baba Memdu, sen ustayı ara, durumu söyle. Acil Haşim'e söylesin.
0: Yok, bu iş Polat'ın işi değil.
3: Eğer bir şey yapacak olurlarsa hep birlikte üstlerine gideriz baba Memdu. Memati abi doğru söylüyor. Bir şansımızı deneyelim.

0: Kabul etti mi it kendi yaptığını?
1: Etmedi ağam.
0: Memduh mu emir verdi, sen kendi başına mı yaptın?
2: Biz senin oğlunu öldürmedik.

0: Aman Leyla, mecnun ettin beni. Leyla'cığım, müsait değilim.
1: Polat, önemli.
0: Canım, müsait değilim ama.
1: Müsait bir yeri geçer misin o zaman?
0: Ararım seni sonra.
1: Keyfimden aramıyorum Polat. Önemli diyorsam önemli.
0: Ben de keyfimden müsait değilim demiyorum.
1: İyi. Ararsan ben de müsait olmayacağım. Haberin olsun. Haşim Ağa'nın oğlunu Abdüley ile Memati öldürdü.
0: Ne? Ne?

0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: İçim hayaller dolu.
3: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: al.
1: Pozisyon ekranda, Nazmaç havasında, Google Gemini'yi görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu. Obseso. Yeah. Obseso. Let's go. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100.000 liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo Atasay!
1: Sana yakışanı tak! Otel harika!
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Olmaz ki öyle şey canım.
6: Bir biskrem versem?

0: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Miskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
6: gelecek. Yakıt alacağız, yine yandık.
7: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız.

Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Olmaz ki öyle şey canım.
6: Bir bisküven versem.
7: Nefesler tutuldu. Uğurcan'dan mükemmel bir kurtarış. Uğurcan, nereye Uğurcan? A101'e giriyor, kazanmaya doyamıyor. Cipsler, çerezler, kazandıkça kazanıyor sayın seyirciler.
8: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
9: Fırsatını buldun mu affetmeyeceksin.
10: Abi hocam affetmez.
8: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
11: Dünya Kupası heyecanına eşlik eden lezzetler. Ruffles biftek aromalı cips 47 lira 50 kuruş. Cheetos pizza aromalı mısır çerezi 32 lira 50 kuruş. Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun Ay. Kim tutar seni? Express
13: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: İçim hayaller dolu.
15: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Koçak'la Bir Karat Tektaş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan Tektaş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Neye geldin?
5: Başın sağ olsun.
4: Neye geldin?
5: Acım büyük. Acını paylaşmaya geldim.
4: Benim acımdan sana ne?
5: Oğlunun vurulmasıyla Memduh Han'ın da, torununun da, aşiretinin de alakası yok.
4: Ersoy mu yaptı?
5: Kim yaptıysa mahkemenin önüne çıkaracağım. Sana söz veriyorum. Şu baranı ver gideyim.
4: Baran kim?
5: Haşim Ağa.
4: Sen ne dediğini bilmiyorsun. Mahkeme değilsin. O dediğin nedir? Benim oğlum ölmüş. Başkasından adalet mi dileneceğim?
5: Memduh Han'ın torununun burada olduğunu biliyorum. Ver gideyim.
4: Yanlış biliyorsun. Öyle birisi burada yok. Ola ki benden habersiz bizim çocuklar almışsa da... sana yolla.

0: Ne var?
1: Sen ciddi misin?
0: Yok, şaka yapıyorum.
1: Leyla, böyle bir şey mümkün değil. Sana kim söylediyse yalan söylemiş.
0: Kimse söylemedi. Kendileri söyledi.
1: Bir dakika, bir dakika.
2: Acil konuşmamız lazım Polat. Bu iş ciddi.
0: Ben de seninle görüşmeden bir şey yapmak istemedim.
1: Ben seni arayacağım.

0: usta arıyor. Efendim usta.
1: Memati, kimseye bir şey söylemeyin. Abdüleyle bu tarafa gelin.
0: Sen neredesin ki?
1: Yürüyün, göreceksiniz.
0: Tamam usta. Bizi çağırıyor. Koçum, siz buradan ayrılmayın.
2: Bir şey mi oldu abi?
0: Bir şey yok, siz bekleyin. Ne olmuş ki?

0: Bir şey mi oldu usta? Haşim baranı vermiyor tabii. Ama vermesin, biz almasını biliriz. Yeter ki üçümüz bir olalım.
1: Savcı hanım aradı mı seni abi?
2: Aradı.
0: Ne desen haklısın usta. Ama vallahi da billahi de biz istemedik böyle olmasını.
3: İstemediyseniz Haşim'in evinde ne işiniz vardı?
0: Haşim kim sana yok desin? O kadar canını dişine takmışsın. Çocuğunu kurtarmışsın. Bir de utanmadan artistlik yapıyor.
3: Yani Haşim'i öldürmeye gittiniz.
0: Artistliği bir de yüzümüze yapsın dedik. Baktık yok, çıkacağız. Adamları bırakmıyor. Onlar artistlik yapıyor.
1: Abi seni oraya getirtmek için yaptık.
3: Nasıl getirtmek için?
1: Haşim orada olsa arayacaktık ki Haşim'in evini bastık. Sen gelip müdahale edecektin. Haşim'in canını bağışlayacaktın. Bizi de affedecektin.
3: Baktınız ki Haşim yok evde. Niye giriyorsunuz? Adamlar da armut toplamıyor ya.
0: Usta kafamı şarteli atmış. Sen neden bahsediyorsun? Abdülay'ın bir kabahati yok. Hepsi benim kabahatim. Ama kolay değil usta. Ersu'yu 2 kere 3 kere elimden kaçırdım. Akıl makıl kalmadı ki.
3: Ersoy başka, Haşim başka Memati. Karıştıracak ne var anlamıyorum ki. Ben sizinle oyun oynamıyorum. Ne demek gidelim, basalım, Polat gelir?

0: Doğru, olan oldu.
1: Abi, Baran almadan niye çıktım ki Haşim'in yanında?
0: Aldım Baran, aldım. İzi vermek karşılığında mı aldın? Ben bugüne kadar kimi kiminle takas ettim Ebatı? Etsen de hakkın usta. Memduh'un bir kabahati yok sonuçta. Baran'ın da yok. Haşim ne yapacaksa bize yapsın.
1: Baran'ı öldürecek diye çok korktum. Memati abinin dediği gibi. Haşim bize ne yapacaksa yapsın. Ama Memduh Ağa'nın yüzüne nasıl bakarız? Bizim yüzümüzden torunun öldü nasıl deriz?
2: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
3: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 15 Haziran Pazartesi. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. Ankara'nın yeni havalimanı bugün açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende açılışı yapılan Ankara Havalimanı ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası uçuşlara ev sahipliği yapacak. Temmuz ayında düzenlenecek zirvede de NATO liderleri bu havalimanında karşılanacak.
4: ...2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor.
5: 8 aylık yoğun çalışma tamamlandı. Ankara Havalimanı bugün açıldı. Havalimanının ilk ziyaretçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Yeni havalimanı Ankara Havalimanı ismi ve ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet verecek.
4: 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla 44 uçağın eş zamanlı olarak güvenle park edebileceği yüksek bir kapasite oluşturduk.
5: NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak. NATO liderleri de bu havalimanında karşılanacak.
4: 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'mızda ev sahipliği yapacağız.
5: Uluslararası standartlara göre düzenlenen havalimanı Etimesgut'ta askeri havalimanı olarak kullanılıyordu.
4: Pist uzunluğunu 3000 metreye, pist genişliğini ise 60 metreye çıkardık. Ya Allah! Bismillah.
3: CHP'de güç savaşları devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu arınma planını işletiyor. Özgür Özel kanadında da yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu konuşuluyor. Merak edilen bir başka soru da CHP milletvekili grubundaki dengeler. CHP grubu da ikiye bölünmüş durumda. İşte çatışmaların yaşandığı CHP'de son durum.
6: Kıyamet senaryomuz hazır.
7: İşte Özgür Özel'in bu senaryosunun parti kurma hazırlığı olduğu Ankara kulislerinde konuşuluyor.
8: Bedeller ödeyeceğiz ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.
7: Ama CHP'de sular durulmuyor.
9: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız.
7: Arınma sürecinin resmen başladığı partide CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun otoritesi her geçen gün artıyor.
9: Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
7: 50'ye yakın vekilin Kılıçdaroğlu ve ekibine yeni partiye geçme niyetimiz yok mesajını iletti iddia edildi.
6: Bu kadar büyük kötülük olur mu ya? Bu kadar büyük kötülük olur mu? Yani bunu mu yapmaya geldiniz?
7: Peki Özel parti kuracak mı?
10: Yeni partiyle ilgili bir şey sormadınız.
7: Murat Emir'in açıklamaları parti içi savaşın alevleneceğinin net bir kanıtıydı.
10: Çok böyle spekülasyonlar yapılıyor. Biz partimizdeyiz, baba ocağındayız, hiçbir yere gitmiyoruz.
7: Hatta Özel ve ekibi kurultay baskısı için düğmeye bastı.
10: Kurultay talebimizi tekrarlıyoruz. 900 imzamızı genel merkeze çarşamba günü götüreceğiz.
7: Ve Kılıçdaroğlu'nun arınma planı.
9: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
7: Kemal Kılıçdaroğlu meclisteki CHP grubunda elini güçlendirmek ve Özgür Özel'in oluşturduğu paralel genel merkez düzenini kırmak için harekete geçti.
11: Makamlarından, unvanlarından bir türlü vazgeçemeyenlerin şimdilerde de mecliste paralel genel merkez oluşturarak partiyi nasıl tahrip etmeye çalıştıklarını ibretle izliyor.
7: Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın'dan boşalan grup başkan vekilliği görevleri için yeni atamalar yapacak. Bunu

0: Hukukla da, siyasi ahlakla da bağdaşır, herhangi bir yanı yoktur.
1: Mecliste somut adım da atıldı. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isimleri CHP Grup Başkan Vekili odalarından çıkarıldı.
2: Kemal Bey utan diyeceğim ama şu ana kadar göremedim.
1: Kılıçdaroğlu'nun Grup Başkan Vekilliği için masasında Sevda Erdan Kılıç, İnan Akgünalp, Mustafa Adıgüzel ve Barış Bektaş gibi isimler var.
3: Arınacağız, kirlikten arınacağız.
1: Özgür Özel'in yerine Faik Öztrak düşünülürken Murat Emir'in de Grup Başkan Vekilliği sıfatının düşürüleceği söyleniyor.
4: Arkadaşlarımız geri dönecek. Herkes hesabını buna göre yapsın.
1: Yani Kılıçdaroğlu kendisine sadık vekillere yönelecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma planı 2 ay içinde tamamlanacak.
3: Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe size asla ve asla geçit vermeyecek.
5: Ve bunca tartışmanın arasında merak edilen bir soru da Salı günü grup kürsüsünde kimin çıkacağıydı? Çünkü mutlak mutlak kararının ardından iki başlı CHP'de kürsü savaşları yaşandı. Peki yarın kürsüde kim olacak? Kılıçdaroğlu mu? Özel mi? İşte o soruda yanıtını buldu.
6: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
7: Elbette.
8: Biri ben konuşacağım demişti.
9: Yarın benim konuşacağım. Grup toplantısı yapılacak.
8: Diğeri ben. Her şey yılan hikayesine döndü. Mutlak butlan kararı mutlak bölünme getirdi.
3: Haydi arkadaşlar. Başlıyoruz.
10: Maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var.
8: Peki iki haftadır yaşanan grup kürsü savaşı bu haftaya taşınacak mı?
9: Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var.
8: İlk açıklama Özgür Özel kanadından geldi.
4: Bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır.
8: Murat Emir sadece kendi cephesini değil, Kılıçdaroğlu cephesinin adına da cevap verdi.
4: Bu hafta memnuniyetle öğreniyoruz ki genel merkezimizden meclisimize grup toplantısı yapmak üzere bir başvuru olmamış.
8: İddia o ki Özel ve Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapılmaması konusunda bir anlaşmaya vardı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır.
3: Tanıyorum, kahroluyorum.
8: Bu hafta böyle atlatıldı. Şimdi gözler haftaya salı mecliste ne yaşanacağına çevrildi.
5: ABD ve İran 107 gündür devam eden savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakat üzerinde uzlaştı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, yaptırımların geleceği ve nükleer programın ele alınacağı süreçte gözler 19 Haziran'da Cenevre'de gerçekleştirilecek kritik imza törenine çevrildi. Tel Aviv cephesi ise anlaşmanın İsrail için bağlayıcı olmadığını söyledi. Lübnan'a hava saldırısı düzenlendi. İşte ABD-İsrail-İran savaşında son durum.
1: ...107 gün sonra silahlar sustu, ABD ile İran anlaştı. Dün gece hareketliydi, arabulucu Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif duyurdu ateşkesi. Kısa bir süre sonra Trump çıktı sahneye, herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve ABD donanması ablukasının derhal kaldırılmasını onaylıyorum dedi. Ve Beyaz Saray'da dikkat çeken görüntü. Beyaz Saray'dan beyaz dumanların yükseldiği görüldü. Geleneklere göre bu, barış anlaşmasının imzalandığı anlamına geliyor. İran kanadı da sessizliğini, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin açıklamasıyla bozdu. İran'ın anlaşma metninde Lübnan saldırılarının durması, varlıkları serbest bırakmak ve cephelerdeki askeri operasyonların sonlandırılması koşulları yer aldı. Katar, İngiltere ve Birleşmiş Milletler'den peş peşe ateşkesten duyulan memnuniyet dile getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi ateşkes. ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulhü sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum dedi. Ama bu sabah ateşkese rağmen Trump'tan yeni bir tehdit geldi. İran'ın ABD ile nükleer anlaşmaya varamaması halinde Tahran'a yönelik askeri saldırıları yeniden başlatacağını söyledi. ateşkese sabotajsa terör devleti İsrail'den geldi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söyledi. İsrail kanadından Trump'a gözdağı da geldi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz. İsrail ABD'nin bir sömürgesi değil dedi. ABD ve İsrail arasında soğuk rüzgarlar eserken Trump'la Netanyahu telefonda görüştü. Netanyahu Trump'a anlaşma İsrail için bağlayıcı değil dedi.

0: beldelerine hava ve topçu saldırıları düzenlendi. Şimdi gözler 19 Haziran'da. Anlaşmanın uygulanma sürecine İsviçre ev sahipliği yapacak. ABD ve İran tarafları törenle bir araya gelecek ve mutabakat imzaları atılacak. Anlaşmayla Hürmüz Boğazı yeniden açılacak. ABD'nin uyguladığı abluka ise kaldırılacak.
1: ABD ve İran anlaşması piyasalara da yansıdı. Altın ve gümüş yükseldi, petrol düştü. Peki tablo nasıl ilerler? İşte piyasalardaki son durum.
2: Çok düştü. Yatırımcısına bayağı zorlu günler yaşattı.
3: Ya altın zaten bir yükseliyor bir düşüyor.
4: En son düşmüyor muydu?
5: Amerika ve İran barışı altına yaradı. Ons altın bir haftada %3 oranında değer kazanarak 4.335 dolar seviyesine yükseldi.
6: Borsada altın tarafında kripto para piyasasında yükselişler yaşanırken petrol fiyatlarında sert düşüşler var.
0: Jeopolitik riskler kalktı. Altın yeniden güvenli liman oldu.
6: Piyasalardaki bu iyi selin nedeni anlaşma. Ancak temkinli olmakta fayda var.
2: Bugün de aldım. Daha yükseleceğini düşünüyorum çünkü.
5: Gram altın geçtiğimiz hafta 5.590 lira seviyesindeydi. Ancak barışın getirisiyle bu haftayı 6.544 liradan açtı.
2: Altın uzun vadede her zaman kazandırır.
0: Gümüş de %4'lük bir yükseliş yaşadı.
6: Gümüşün ons fiyatı 71 dolar, gümüşün gram fiyatı 105 lira seviyesinde.
0: Petrol ise %5 değer kaybederek 84 dolara geriledi.
3: Ne olacağı belli olmuyor. Ne yatırım yapacağını da şaşırdı insanlar artık.
0: Gözler şimdi ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası beklentilerinde.
6: Gram altın TL fiyatını da 7000 lira seviyesinin üzerine ataklar olması muhtemeldir.
1: Araç sahiplerinin dikkatlerini çekelim. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişecek. ABD ve İran arasındaki barış anlaşması pompa fiyatlarına da yansıdı. Motorine salı gününden itibaren 1 lira 22 kuruş indirim bekleniyor.
0: Akaryakıtta dev indirim yolda. Tabelalar bir kez daha değişiyor. ABD ve İran arasında barış anlaşması yapıldı. İki ülke mutabakat zaptını Cuma günü imzalayacak. Bu gelişmeyle Brent petrol fiyatları da çakıldı.
7: ABD ve İran arasındaki barış anlaşması pompa fiyatlarına yansıdı. Salı gününden itibaren motorine 4 lira 88 kuruş indirim bekleniyor.
0: Ancak pompaya yansıyacak olan fiyatlar farklı.
7: Eşel mobil sistemi nedeniyle motorinde pompaya yansıyacak indirim tutarı 1 lira 22 kuruş olacak.
0: Benzinde ise herhangi bir indirim beklenmiyor.
1: Herkes onu Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Işıl karakteriyle tanımıştı. Oyuncu Ece İrtem'den kötü haber geldi. 35 yaşındaki oyuncu doğum gününde evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
8: Ay ben doğum günümü kutlayacağım desem adetimiz değil falan dersin. Bak kız olunca nasıl hemen gideriz diyor.
9: Herkes onu Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdi Işıl karakteriyle tanımıştı. Genç oyuncudan kötü haber geldi. Kalp krizi geçiren oyuncu yaşamını yitirdi.
8: Ya ben güzel olmayı güçlü olmak zannediyorum. Hala da öyle.
9: Yeni gelinin afeti...
8: Kız hani biz bir olacaktık, iri olacaktık, diri olacaktık.
9: Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ıydı Ece İrtem.
8: Tamam bebeğim takılıyorum ben.
9: Henüz 35 yaşındaydı. Yeni yaşını daha dün kutlamıştı. Evinde kalp krizi geçirdi İrtem. Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
8: Kaldırıp bu kızın babası kim diye çığlıklar atmıştı mesela.
9: Acı haberi avukatı paylaştı. Sevenleri ve meslektaşları şoka uğradı. Genç oyuncunun zamansız kaybı herkesi yasa boğdu.
8: Kayıt falan olmadığı için şu an ispatlayamıyorum.
9: Genç oyuncunun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
8: Şimdi kısmet neyse oraya. Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
1: Hakkari Şemdinli de boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine giden adam, eşiyle birlikte kayınvalidesi, kayınbiraderi ve baldızına kurşun yağdırdı. 4 kişiyi katleden adam daha sonra aynı silahla kendini de ağır yaraladı.
9: Boşanmak için gün sayıyorlardı ama evdeki tartışma kanlı bir hesaplaşmayla bitti. Bir aile yok oldu. İddiaya göre uzman çavuş Musa Gezer bir süre önce evi terk eden eşinin ailesinin evine gitti.

0: arasındaki tartışma kısa sürede kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü. Silahını çıkaran Musa Gezer önce eşi Adilşah Gezer'e, ardından kayınvalidesi Habibe Demir, kardeşleri Gökhan ve Keve Demir'e ateş açtı. Hepsi olay yerinde hayatını kaybetti. Evden yükselen silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı. 4 kişiyi öldüren Musa Gezer daha sonra aynı silahı kendine doğrulttu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kan donduran olayın ardından ortaya çıkan detaysa daha da kahretti. İddiaya göre çift bir gün önce boşanmak için anlaşmıştı, bugün avukata gideceklerdi. Van Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından 4 aile ferdi gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
1: Kartal'da boynu kırık halde bulunan erkek cesedinin sırrı çözüldü. Maktulün olay günü takip edildiği ve tartaklandığı ortaya çıktı.
2: Boynu kırılarak öldürülmüş, cesedi ormana atılmıştı. Esrarengiz cinayetin sırrı çözüldü.
3: 26 Mayıs'ta Kartal'daki ormanlık alanda erkek cesedi bulunmuştu. Cesedin boynu kırıktı. Yapılan incelemelerde o cesedin Osman Oruç'a ait olduğu tespit edildi.
2: Ama deliller yok denecek kadar azdı. Ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası izlendi. Maktulün cep telefonu incelendi.
3: Osman Oruç'un öldürüldüğü gün Erkan K. isimli bir kişiyle çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve ikilinin daha sonra Sultanbeyli'de buluştuğu ortaya çıktı. Bakılan kamera görüntülerinde ise şüphelinin Osman Oruç'u tartaklayarak otomobile götürdüğü görüldü.
2: Ortaya çıkan delillerin ışığında harekete geçen ekipler Erkan K.'yi Üsküdar'da yakaladı. Şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Şakalaştıklarını söyledi. Zanlı tutuklandı.
1: Bitlis Spor'un 3. lige yükselmesinin ardından taraftar meydanlarda kutlama yaptı. Konvoy sırasında ambulans ilerleyemedi. Bir vatandaşın yol açma çabası ise kameralara bakın nasıl yansıdı.
4: Herkes kutlama yapıyordu. O can kurtarma derdine düştü. Ambulansın yolunu işte böyle açtı. Bitlis Spor 3. lige yükseldi. Şampiyonluk kutlamaları vardı. Araç yoğunluğu oluştu. Mesaide olanlar da vardı. Bu ambulans zamanla yarışıyordu ama trafiğe takıldı. Duyarlı bir vatandaş ambulansın yardımına koştu, önüne geçti. Tek tek sürücüleri uyardı. Koşarak yolu işte böyle açtı. Ambulansı trafikten kurtardı.
1: İstanbul'da bir şehir eşkıyası sanal medyada kavga ettiği kişiye hem ateş açtı hem de saldırıyı cep telefonuyla kayda aldı. İşte o anlar.
5: Yeni misin? Evet. Yenisin değil mi? Oydu değil mi?
6: Ne şekil yapıyorsunuz?
5: Beni mi tehdit ediyorsunuz? En kral...
4: Şehir eşkıyası hem kurşun yağdırdı hem de kayda aldı. İstinye Mahallesi silah sesleriyle yankılandı. Sanal medya üzerinden başlamıştı MA ile BD'nin düşmanlıkları.
5: Beni tehdit edeceksiniz ha? Şu mu?
4: Görüntüdeki bu eşkıya silahını çekti, BD'nin aracına peş peşe ateş etti.
5: Ne şekil yapıyorsunuz?
4: O anları bir de telefonuyla kayda aldı. Ekipler kısa sürede oradaydı. Aracı kurşun yağmuruna tutulan adam hastaneye kaldırıldı. Saldırı anını kayda alan zanlı da kıskıvrak yakalandı.
1: Konya'da bir kafede akıl almaz bir ölüm yaşandı. 72 yaşındaki adam sandalyesiyle yer değiştirmek istediği sırada metrelerce yüksekten beton zemine çakıldı.
0: Arkadaşlarıyla oyun oynuyordu, ayağı takıldı. Metrelerce yüksekten beton zemine çakıldı. 72 yaşındaki Hacı İbrahim Odabaş arkadaşlarıyla oyun oynamak için bir kafedeydi. Oyun başladı, odabaş bir süre sonra yer değiştirmek istedi. Sandalyesiyle birlikte kalkan yaşlı adamın ayağı takılınca kafenin balkonundan düştü. Metrelerce yükseklikten beton zemine çakıldı. Hastaneye kaldırılan odabaş tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akıl almaz ölümün ardından arkadaşları da şoktaydı. Odabaşın yer değiştirmek isterken dengesini kaybederek düştüğünü söylediler.
1: İstanbul'da bir adam uzaklaştırma kararı aldıran eski sevgilisinin babasını vurdu. Beyoğlu sokakları silah sesleriyle yankılandı.
4: Uzaklaştırma kararı aldıran eski sevgilisinin babasını vurdu. Görüntüler İstanbul Beyoğlu'ndan. Daha önce iki kez evlenip boşanan ve 6 çocuğu olan adam komşusunun kızıyla ilişki yaşıyordu. O ilişki 2 yıl sürdü. Ayrılığın ardından adam peşini bırakmadı. Kızın babası da uzaklaştırma kararı aldırdı. Taraflar sokakta karşılaştı. Önce tartışma, sonra arbede çıktı. Saldırgan belinden çıkardığı tabancayla eski sevgilisinin babasını vurdu.
7: Adama yapma etme derken saldırırken bakanın önüne gitti. Tekrar bir daha ateş edince ayağını çevirdi.
8: Ara küfürmen diyor.
4: Bacağından yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. 12 suç kaydı olan saldırgan da tutuklandı.
1: Antalya'da da bir çocuk çikolatalı kekin içerisinden çıkan nem tutucu paketi sos zannetti. Paketi yiyen çocuk ölümden döndü.
9: Bir şey sanıyorduk aslında. Çünkü bir yiyeceğin içinden çıktığı için ne kadar tehlikeli olabileceğini düşünemedim. Böyle bir madde yiyeceğin içine koyulur mu?
4: Kek paketinin içinden çıktı. Küçük çocuk bilmeden yiyince ölümden döndü.
9: Aslında çünkü bir yiyeceğin içinden çıktığı için ne kadar tehlikeli olabileceğini düşünemedim.
4: 6 yaşındaki Alparslan Büyük Özer'in canı tatlı istedi.
9: Orada kek var oğlum, yiyebilirsin dedi. İçeride kendince hazırlamış onu. Çikolata sosu sanmış içindeki pakete. Onu dökmüş.
4: Annesi durumu yedikten sonra fark etti. Çocuğunu hastaneye götürdü.
9: Basit bir şey sanıyordu. O kadar tehlikeli olabileceğini düşünemedik.
4: Çocuk zehirlenmişti. Demir oksit mide ve bağırsaklara yapışmıştı.
9: Uzun bir süre bizi müşahede altında tuttular ve bu süreçte oğlum hem çok korktu hem çok endişelendi.
4: Küçük çocuk ölümden döndü. Büyük bir tehlike atlattı. Anne İlay Büyüközer firmayla iletişime geçti.
9: O şirketi aradığımızda da sağlığa zararlı olmadığını söylediler.
4: Üzerindeki yetersiz uyarılardan dolayı tepki gösterdi.
9: Üzerinde yazan ibarenin çok küçük, sadece paketin arkasında yazıyor. Küçücük bir ibare.
4: Oğlunu kaybetme tehlikesi yaşayan anne önlem alınmasını istiyor.
1: Şırnak'ta evinin balkonundaki güvercinlere yem vermek isteyen ikinci kattan düşen kız çocuğu ölümden döndü. O facia anları kameralar bakın nasıl kaydetti.
2: Güvercinlere yem vermek istedi. İkinci kattaki evin balkonundan düştü.
10: Komşular beni çağırdı. Dedi ki senin kızı düştü.
2: Görüntüler Şırnak'tan. 13 yaşındaki kız çocuğu evlerinin balkonundaki güvercinlerle ilgileniyordu. Bir anda dengesini kaybetti. İkinci kattan aşağıya düştü. O anları kamera böyle kaydetti.
10: Hemen gitti, baktı ambulans evde durdu. Baktım çocuk ambulanstan.
2: Çevredekiler yardımına koştu. Kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.
10: Çocuk iyi değil. Tedavim çok lazımdır yani.
1: İstanbul'da ateşi 39 derece olan bir kadın özel bir hastanenin aciline gitti. Kendisine çıkarılan 8 bin liralık muayene ücretiyle neye uğradığını şaşıran kadın sanal medyada paylaştığı videoyla duruma tepki gösterdi.
11: Böyle bir şey olabilir mi? Yazıklar olsun. 39 ateşle muayene ücretimi 8 bin lira dediler. Böyle bir şey olabilir mi? Yazıklar olsun.
2: 39 derece ateşle gitti. 8 bin liralık faturayı görünce tekrar ateşlendi.
11: Vicdanınız kalmamış. Yazıklar olsun.
2: İstanbul'da bir kadın ateşi 39 dereceye görünce özel bir hastaneye koştu. Acil servise kendini zor attı.
11: 39 ateşle muayene ücretimi 8 bin lira dediler. Böyle bir şey olabilir mi? Yazıklar olsun.
2: Çıkarılan fatura karşısında şoke oldu. Sanal medyadan çektiği videoyla duruma tepki gösterdi.
11: Böyle bir şey olabilir mi? Yazıklar olsun.
1: Sırada hem suçlu hem de güçlü dedirten türden bir haberimiz var. Antalya'da bir kadın işletmeci milli maçtan para istedi. kabul etmeyen müşterilerini mekandan kovdu, görüntülerin yayılması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
2: Mekanda milli maç yayımladı, para istedi, tartışma çıktı, o işletme cezadan kaçamadı.
8: Kalkmıyorum yavrum, kalk!
5: Polisi kalkmıyor.
2: Görüntüler Antalya'dan.
8: Burası benim mekanım, kalkıyorsa kalkacaksın.
2: Bu kadın kafeye gelen müşterilerden milli maç için ekstra ücret talep etti.
12: Ayıp bir şey ama, ayıp.
13: Ayıp valla.
12: Servisini yaparsın, servisi buraya insanlar bir şeyler yiyip bizim seyret çekmeye gelir.
2: Müşteriler kabul etmeyince tansiyon yükseldi. Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Fiyat listesi olmayan işletmeye 325.622 lira ceza kesildi.
1: Hatay'da firari bir uyuşturucu satıcısı gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Üst aramasında beline ve bacaklarına bantla yapıştırdığı uyuşturucu madde ele geçirildi.
4: Her yerde aranan zehir taciri yakalandı. Beline ve bacaklarına sarılı halde uyuşturucu madde bulundu. Görenleri hayrete düşürdü. Hatay'da ekipler aranan şüphelinin peşindeydi. Görüntüdeki bu firarinin 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı. Adresi belirlendi ve yakalandı. Zehir taciri yöntemlerine yenisini eklemişti. Yapılan üst aramasında beline ve bacaklarına bantladığı 500 gram esrar maddesi çıktı. Uyuşturucu satıcısı bu defa kaçamadı. Cezaevine gönderildi.
1: İstanbul'da bir lise öğrencisi 16 yaşındaki sıra arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Akran vahşetindeki korkunç detaylar ortaya çıktı. Saldırgan o gün okula gelmeden önce okul arkadaşlarına onu öldüreceğim mesajı atmıştı.
0: Sıra arkadaşına saldırıp bıçakla yaralamıştı. Akran dehşetindeki korkunç detay kan dondurdu. Saldırıdan önce onu öldüreceğim mesajı attı ortaya çıktı. Olay 6 Mart'ta Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. 16 yaşındaki Bahadır Akdağ, akranı Muhammed Arel Karataş'a saldırıp çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Ortaya çıkan detaylarsa kan dondurdu. 16 yaşındaki saldırganın olaydan önce okul arkadaşlarına onu öldüreceğim mesajı attığı, okula gelip gelmediğini öğrendiği ortaya çıktı. Akdağ, Karataş okulun yanındaki marketin önüne çağırdıktan sonra da bıçakla saldırmıştı. Duruşması görülen tutuklu Bahadır Akdağ için silahla kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi. Ama o suçlamaları kabul etmedi. Muhammed bana tokat attı, kendimi korumak için bıçağı salladım dedi.
1: Gökyüzünde peş peşe facialar yaşandı. Brezilya'da 2 helikopter havada çarpıştı. Hindistan'da ise 5 askere mezar olan uçak kazasının görüntüsü ortaya çıktı. Akşam saatlerinde ise bir uçak kazası haberi de Pakistan'dan geldi.
4: İki helikopter havada çarpıştı. Dünyaca ünlü DJ'in de aralarında bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi. Görüntüler Brezilya'dan. Henüz yeni havalanmışlardı. İşte böyle çarpıştılar ve sonrası. İki helikopter alev aldı. Havada başlayan facia karada da devam etti. Çünkü biri otomobil bayine düşmüştü. Peş peşe patlamalar yaşandı. 6 kişi hayatını kaybetti. Helikopterlerden birinde dünyaca ünlü DJ ve müzik prodüktörü Oliver Tree de vardı. Dünya turnesi kapsamında helikopterle seyahat ediyordu ünlü DJ. Ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Hindistan'da ise 5 askere mezar olan uçak kazasının görüntüsü ortaya çıktı. Uçak iniş yapıyordu. Bir anda pistten çıktı, yan yattı, alev aldı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Görevliler müdahale etti. Ancak 5 asker yaşamını yitirdi. Bu görüntülerde Pakistan'dan askeri uçak rutin eğitimde

0: Edi. Bir anda irtifa kaybettiği yola işte böyle çakıldı. O anda yoldan geçen bu iki motosikletli alevlerin arasında kaldı. Neyse ki onlar kazayı ucuz atlattı. Ancak bir teğmenle üst teğmen yaşamını yitirdi.
1: TÜİK raporu ortaya koydu. Evde yaşamak artık lüks oldu. TÜİK verileri dar gelirli hanelerin gelirlerinin neredeyse tamamını kira, gıda ve ulaşıma ayırdığını gösterdi.
2: Yani beğenmediğiniz, oturmam diyeceğiniz eve 20 bin lira kira istedim.
0: TÜİK verileri gün yüzüne çıkardı. Evde yaşamak artık lüks oldu. Aile bütçelerinde konut ve kiranın payı yükselişe geçti.
3: TÜİK araştırmalarına göre aile bütçelerinde en yüksek harcama kalemi konut ve kira oldu. Geçtiğimiz yıl %29,3'e yükselen konut ve kira harcamaları son 3 yılda dikkat çeken bir artış gösterdi.
0: Konut ve kirayı ulaştırmayla gıda harcamaları takip etti. Hanelerin toplam tüketim harcamalarının %67'sinden fazlasını bu 3 temel kalem oluşturdu.
3: Gelir grupları incelendiğinde ise harcama tercihleri değişiklik gösteriyor. Özellikle alt gelir grubundaki hanelerde bütçenin büyük bir kısmı gıda, barınma ve ulaşım giderlerine ayrılıyor.
4: Kira artı ulaşım, gıda bunlar insana ekstra bir gelir bırakmıyor, tamamen kayboluyor.
0: Tek kişilik hanelerde konut ve kira harcamalarının payı %41'e kadar çıkıyor. TÜİK verilerine göre 2025 yılında da konut ve kira giderleri hane halkının en büyük harcama kalemi olmayı sürdürüyor.
1: Aksaray'da bir adam kızını rahatsız eden gencin kulağını kesti. Daha da ileri giden adamı devriye atan polisler durdurdu. Cinayetin önüne geçildi.
5: Az bile itti.
6: Kızına rahatsızlık veren gencin kulağını kesti. Bıçağı boğazına dayadı. Devriye atan polisler cinayetin önüne geçti. Bir yıl önce yaşanmıştı kız kaçırma davası.
5: Kız de oğlumu tehdit etti. Görmesin Ahmet, beni kendim intihar edeceğim diyerekten.
6: 18 yaşındaki Ahmet Furkan Öz sevgilisini kaçırmış. Jandarma iki genci yakalayıp ailelerine teslim etmişti. Aradan bir yıl geçti. Ahmet Furkan Öl kıza rahatsızlık vermeye devam etti. Kızın babası ve iki kardeşi de onun peşine düştü.
5: Çocuğun önüne arabayı durdu, önünü kesiyorlar.
6: Gözü dönen baba maket bıçağıyla gencin kulağını kesti.
5: Yanımıza kaçırdı. Az bile itti.
6: Kulak koptu, genç kanlar içinde yere yığıldı. Öfkeli baba bu kez bıçağı gencin boynuna dayadı. Neyse ki ekipler oradaydı. Bir polis bıçağı aldı. Öfkeli baba ve iki kardeşi gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakıldılar. Kulağı kesilen genç ve cinayeti önleyen polis memuru hastaneye kaldırıldı.
1: Şimdi de bir Azmin hikayesini ekranlarınıza getireceğiz. Bayburt'ta 75 yaşındaki adam 71 yaşında başladığı üniversiteden mezun oldu. Mezuniyet töreninde cübbe giydi, diplomasını aldı.
7: Sinema girdim. Birinci sırada tarih, ikinci sırada da Türk Dil Edebiyatı'nı istedim.
0: Okumanın yaşı yok dedi. 75 yaşında üniversiteden mezun oldu.
7: Tarih bölümü de kazandık, kaybolduk. 4 yıl önce aynen sözümle olarak bu bölüme başladım.
0: Veysel Gider lise mezunuydu. Bir okulda konferans verdi. Ardından da 71 yaşında üniversiteyi kazandı.
8: Veysel amcayla okul dönemimiz boyunca aynı sırada okuduk, derslere girdik.
0: Eşi Veysel amcayı her gün okula uğurluyordu.
9: Çocuk okula bile nasıl yollarsan yedirdim, büçürdüm, yolladım. Şimdi böyle hayatımız geçti.
0: Öğretim sürecinde tarih yazımında Kısa Bir Yöntem adlı kitapta yazdı. Aradan 4 yıl geçti. Eğitimini başarıyla tamamladı.
7: Ben 75 yaşındayım şu anda. Onlarla birlikte olunca ben de kendimi aynen onların yaşında hissetmeye başladım.
0: Düzenlenen mezuniyet töreninde cübbe giydi, diplomasını aldı. Ailesi ve yakınları bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.
10: Dede, seni çok seviyorum.
1: TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için süreç bugün başladı. 2+1 ve 3+1 konutların yer aldığı kampanya kapsamında başvuru bedeli

0: gelir şartı, ikamet zorunluluğu ve kura uygulaması aranmayacak. Vatandaşlara 3 farklı ödeme modeli sunulurken peşin alımlarda %25 indirim imkanı sağlanacak.
1: TOKİ açık satış kampanyası başladı. 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutların satışa sunulacağı kampanya kapsamında vatandaşlar diledikleri büyüklükteki konutu tercih edebilecek.
2: Ve bizler şu anda Ankara'da bulunan örnek dairelerden birindeyiz. 75 metrekarelik dairenin antresi gayet geniş ve ferah bir yapıya sahip. Daire, mutfak, salon, çocuk odası, yatak odası ve banyodan oluşuyor.
1: Konutlar depreme dayanıklı.
2: Görmüş olduğunuz gibi 18 metrekare kullanım alanına sahip salon oldukça aydınlık ve güneş alıyor. Salona girer girmez bizleri geniş, ferah ve kullanışlı bir manzara karşılıyor.
1: Satışlar bugün başladı. 17 Temmuz'a kadar sürecek.
2: Kampanyada gelir, ön başvuru ve kura koşulları bulunmuyor. Sadece 18 yaşından büyük olması gereken başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı bir evin bulunmaması gerekiyor.
1: Konutlar uygun ödeme seçenekleriyle satışa sunulacak.
2: 2 artı 1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan, 3 artı 1 konutlarsa 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
1: Peşin alımlarda %25 indirim imkanı sağlanacak. Konutların bir bölümü hemen teslim edilirken diğerlerinin 48 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor.
0: Yine bir Ankara klasiği gelecek şimdi ekranlarınıza. Vatandaşı çileden çıkaran, aylardır bitmeyen bir çalışma. Binlerce konutun olduğu bölgede 2 yıldır süren ASKE çalışması vatandaşı tozun toprağın içinde bıraktı. Caddeleri ağır bir koku sardı. Çocuklar hasta olmamak için evinden çıkamaz oldu. İşte İncek'te Ankaralıyı canından bezdiren o görüntüler.
3: İki senedir bitmek bilmeyen bir çalışma.
4: Adamlar bir aydır orada bekliyor. Piknik yapıyor onlar orada.
5: Burası yıllardan beri bitmiyor. Yollar yapılmadı, hiçbir şey yapılmadı. Taş, toprak.
2: Burası ne bir köy yolu ne de boş bir arazi. Binlerce konutun olduğu Ankara'nın merkezi İncek-Reyhan Caddesi. Altyapı sorununa çözüm arayan Ankara Büyükşehir Belediyesi her zamanki gibi işi eline yüzüne bulaştırdı. 2 yıldır bitmek bilmeyen kanalizasyon çalışması vatandaşı canından bezdirdi.
6: 2 senedir devam ediyor. Bir türlü bitmek bilmiyor. İşte gelişme yok.
2: Reyhan Caddesi'ndeki kanalizasyon çalışması bundan tam 2 yıl önce başladı. Ancak ASKE iş bilmezliğini konuşturdu. Süren çalışmalar bitmek bilmedi. Hizmet bekleyen bölge sakinleri ise tozun toprağın içinde kaldı.
7: Bu taşlar dökülüp değildi o zaman daha fazla tuzun içindeydi.
2: İşte bu sorumsuzluk sadece görüntü kirliliğine yol açmadı. Caddeyi burun direklerini sızlatan ağır bir koku sardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi başkentlinin sağlığında riske attı.
4: Çoluk çocuk oynayabiliyor doğru düzgün. Hastalık kapıyor çocuklar.
7: Bitiremedikleri için acayip kanalizasyon kokusunu çekmek zorunda kaldık. Affedersiniz lağım gibi yani.
2: Patlayan lastikler, kırılan jantlar ve bozulan alt takımlar. Bitmek bilmeyen ask çalışması yüzünden mahalle sakinleri sanayiden çıkamaz hale geldi.
4: Lastik patlıyor, jant eğiliyor, ön takım kalmıyor. O yüzden şikayetçiyiz.
3: Sürekli bir teker patlaması ya da o çukurlardan sebep arabanın önü.
6: Şu anda bizim araba altı gitti, tamirde 50-60 bin lira. Oğlumun arabası sayısız ustaya gidiyor, geliyor.
1: Vatandaş isyanda ve tüm bunlar olup biterken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da siyaset peşinde. Yani yağmurda, karda olduğu gibi Ankaralı yine kaderiyle baş başa kaldı.
8: Sudan, kalorizyondan, her şeyden maruz kalıyoruz.
1: Ve Yavaş belediyeciliği unutunca ekibi de kendisine benzedi. Aylardır öylece bekleyen kazılmış yollar dururken belediye ekipleri de piknik keyfindeydi.
4: Adamlar bir aydır orada bekliyor, piknik yapıyor onlar orada.
1: Olan yine Ankaralı'ya oldu.
5: İnsanlardan gelip oy topladılarsa abi hizmet edin ya.
0: Munzur Vadisi'nde şaşırtan görüntüler kayda geçti. Piknik sofrasının davetsiz misafiri bu kez bir ayı oldu. İşte o anlar.
1: Munzur Vadisi'nde kimse böyle bir misafir beklemiyordu. Piknik sofrasına bu kez bir ayı ortak oldu. Masadaki yiyecekleri gören ayı doğrudan sofraya yöneldi. Piknikçiler tedbir için geri çekildi. Ayı ise hiç keyfini bozmadı. Sofradaki yiyecekleri bir bir yedi. Masadaki her lezzetin tadına baktı. Karnını doyurdu. Rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Doğanın ortasında yaşanan o ilginç anlar cep telefonu

0: kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: Yunanistan'da bu kez de zeybek tartışması yaşanıyor. Daha önce baklava, cacık ve döner gibi değerlerle gündeme gelen komşu ülke, şimdi de halk oyunlarından zeybeği sahiplenmeye çalıştı. Selanik'te bir araya gelen 850 kişi zeybekiko oynayarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeyi başardı.
2: Her şeyimizi çaldılar. Bunu da çalmışlar.
3: Zeybekiko. Nasıl bir isimci o?
4: Yunanistan baklava, döner, cacık derken şimdi de asırlık mirasımız olan zeybeğe göz dikti.
2: Her şeyimize göz dikiyorlar.
3: Bunu çalmalarına müsaade etmeyiz.
4: Ege kültürümüzün zeybeği Yunanistan'ın zeybekikosu oldu.
3: Bizim tabii %100 bizim. Zeybek oyunumuz bu. Anadan atadan kalma bir oyunlarımız.
5: Yunanistan, Yunan kültürünü dünyaya tanıtmak için asırlık miraslarımızı kopyalamaya devam ediyor. 850 kişi zeybekiko etkinliği için meydanda toplandı. Dans edip rekor kırmaya çalıştı. Genç yaşlı 850 Yunan zeybekiko dansıyla Guinness Rekorlar kitabına adlarını yazdırdı.
3: Ödül almışlar bunlar. Aynı adamlar.
4: Ramazan Bey ile birlikte zeybek nasıl oynanır gösteriyoruz. Evet, gösterelim.
3: Evet efendim, oynuyoruz şu an bu şekilde böyle. Evet arkadaşlar, bu şekilde böyle atalarımızdan kalma. Böyle, böyle bu şekilde ondan sonra selamlıyorsun. Selamlayaraktan kalkıyorsun.
4: Bu şey güzel bir oyundur.
3: Evet.
4: Verir miyiz zeybeğimizi onlara?
2: Yok, vermeyiz.
1: Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu'ndan kötü haber geldi. Kurtoğlu konser yolunda trafik kazası geçirdi.
6: Bu yolları yazsa kaderim, düşünme dayanamam sana feda.
0: Usta sanatçıdan kötü haber geldi. Konser yolunda kaza geçirdi.
7: O güzel yüzlü olmayan birisi bize ömür boyu azap çektirdi.
0: Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu konser için Konya'ya doğru gidiyordu. Trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırıldı.
7: Allah razı olsun, sahip çıktılar. Biz de bugünlere geldik.
0: Ayağında çatlak oluşan usta sanatçı tedavi altına alındı. Sanal medya hesabından yapılan açıklamadaysa konser programlarının ertelendiği duyuruldu.
7: Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Bakın neler yapmışsınız. Bize. Ben bunun artistliğini hiçbir zaman yapmadım ve yaşamadım. Allah korusun.
0: Gözler şimdi usta sanatçının yeniden sahnelere döneceği güne çevrildi.
1: Efendim, şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
8: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
9: İçim hayaller dolu.
10: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte, birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte.
3: İstemiyorum.
2: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte, gururla kırmızı beyaz giyişte. Sevinçle bir araya gelişte, birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla. Birlikteyiz.
0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dardanel ton balığı 299 lira. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
5: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X Large veya XX Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Adasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır. Ne var
1: sırada Denizbank burada? Sırada ne varsa Denizbank burada demiştik. Şimdi bakalım emeklilerimiz için sırada ne var?
2: Ya hanım, şöyle bir Ege sahillerini mi turlasak?
3: Güzel olur da şimdi sırası mı o kadar masrafın?
1: Aslında tam sırası. Gelin emekli maaşımızı Denizbank'a taşıyalım. Promosyonumuzu alalım, gönlümüzce harcayalım. İşlemlerimizi de ister şubeden, ister mobil denizden kolayca gerçekleştirelim.
4: Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar 30 bin TL'ye varan nakit promosyonundan yararlanıyor.
1: O zaman sizin için sırada torunlara bol bol fotoğraf göndermek var. Ne var sırada
5: Denizbank burada? Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
6: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
7: Anne bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
7: Oluyor oluyor anne.
8: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
7: Daha işim var anne.
5: Şşş. Ne yapalım?
8: Sabah ilk iş miyim?
3: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
7: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
9: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
12: Otobit'te. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handikredi'de. Türkiye'nin

Kredi'nin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Fırat abi.
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Ne yapalım?
3: Sabah ilk iş miyim?
2: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Sen oyna, sen oyna. Canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna. Tatlıcığım sen oyna.
6: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
7: Abi hocam affetmez.
6: Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
8: Maç keyfine Sarıyer şekersiz gazlı içecek çeşitleri 49 lira 50 kuruş. Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.

Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
2: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
3: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte, birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umut

0: sonra da coşkuyla kendinden geç işte. Gururla kırmızı beyaz giy işte. Sevinçle bir araya gel işte. Birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
1: Hadi.
2: Spor araba.
3: Az kaçar.
2: Elektrikli araba.
3: Çok yakar. Park etmesi zor.
4: Yok artık.
5: Hiçbirini beğenmedin mi?
3: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
2: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Aa, peki ne var?
2: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Beyaz Ana Haber devam ediyor. İstanbul Beykoz'da 50 yıllık mülkiyet krizi çözüldü. 1200 haneyi ve 6500 Beykozlu'yu ilgilendiren Çamlıbahçe davasında karar çıktı. Karar sevinçle karşılandı.
8: Evim gitseydi ben yaşayamazdım.
9: Hiçbir şekilde kötü evlerimizi iyileştiremiyorduk ya da inşaat yapamıyorduk.
10: Artık 50 yıllık mülkiyet krizi çözüldü. Karar sevinçle karşılandı.
11: Sağ olun efendim, teşekkür ederim.
12: Beykoz Belediyesi rahatlıkla imar planları yapabilecek ve bölgeyi kentsel dönüşüme, yani yerinde dönüşüme açabilecek.
13: Ben çok sevindim.
10: 1979'dan bu yana Beykoz Çamlıbahçe Mahalle sakinleriyle Orman İdaresi'nin dava süreci devam ediyordu.
12: Bu dava imar planı yapılmasının önündeki bir engeldi.
10: İmar planı yoktu. Eski yapılar kentsel dönüşüme giremiyordu.
12: Çamlıbahçe mahallemizin neredeyse tamamını etkileyen 1200 davalısı olan, dolayısıyla 6000'den fazla vatandaşımızı doğrudan etkileyen bir davaydı.
14: Beykoz Çamlıbahçe Mahallesi sakinleri mahkemeden çıkacak müjdeyi bekliyordu ve o davanın bugün karar duruşması görüldü. Mahkemeden o karar çıktı.
12: Bu davanın reddedilmesiyle beraber imar planlarının yapılabileceği ve kentsel dönüşümün gerçekleştirilebileceği bir duruma geldik.
14: Kentsel dönüşümü yaptıracağız mı evimizi?
13: Yaptıracağım ben. Ben istiyorum.
14: Bakın, buradaki evlerin hemen hemen hepsi yenilenmeyi bekliyor. Bu kararla birlikte kentsel dönüşüm yolu da açılmış oldu.
9: Mahallemizi daha güzel günler bekliyor.
15: Hayırlı olsun.
7: Türkiye'nin aile yapısı değişiyor. Vatandaş da artık küçük evleri seçiyor. Büyük salonlar, çok odalı daireler geride kaldı. 1+1 evlere talep patlaması yaşanıyor. Detayları haberimizde öğrenelim.
16: Günümüz aile yapısı değişiyor. Bu değişim en çok konut sektörünü etkiliyor. Türkiye'de 2008 yılında ortalama 4 kişi olan hane halkı büyüklüğü 2025 yılına gelindiğinde ise 3 kişiye geriledi. Yalnız yaşayanların oranı ise 2014 yılında %13 iken 2025 yılına gelindiğinde ise bu oran %20'ye yükseldi. Bu değişim konut sektörünü de vurdu. Küçük daireleri olan taleplerde patlama yaşandı. Türkiye'de ortalama bir ailenin tercihi 3+1'lerden yanaydı. Ancak azalan hane halkı sayısıyla birlikte bu tercih 2+1 ve 1+1'lere kaydı. Yani çok büyük salonlar, çok odalı daireler yerini kutu gibi evlere bıraktı. Uzmanlarsa 1+1 ve 2+1 daireleri olan yoğun talepler nedeniyle fiyatların 3+1 dairelere oranla daha fazla yükselebileceğini belirtiyor.
7: Dikkatsizlik ve hız trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Yurtta kayda alınan kaza anlarıyla devam ediyoruz.
17: Dur bir dakika, dur, suyun gel. Abi suyunuz var mıydı arabada ya?
18: Orta şeritten hızla ilerliyordu. Önündeki mikserden malzeme düştü. Kaçamayan motosikletli işte böyle kaza yaptı. Metrelerce savruldu. Araçlar üzerine geliyordu. Neyse ki korkulan olmadı.
19: Şu motoru kenara çekin abi, bir şey olmaz.
18: Bazı sürücüler motosikletliye yardım için durdu.
17: Dur bir dakika, dur, suyun gel. Abi suyunuz var mıydı arabada ya?
18: bir motosikletli hızla ilerliyordu. Su birikintisine girdi. Saniyeler sonra işte böyle devrildi. Sürücü bir tarafa, motosiklet başka bir tarafa savruldu. Motosiklet otomobilin altında kaldı. Sürücü ise son anda yaralı kurtuldu.
4: Bir gürültü patırtı koptu.
18: Karşı istikamette ilerleyen tır ve araç kafa kafaya işte böyle çarpıştı.
4: Hatalı sollama mıdır artık bilmiyorum ne olduğunu.
18: Araç çarpışmanın etkisiyle savruldu, sürücü araç içinde sıkıştı. Ağır yaralıydı, hastaneye kaldırıldı. Motosikletli kavşaktan döndü, kontrolü kaybetti, kaldırıma çarptı. Ardından işte böyle devrildi. Motosiklet metrelerce sürüklendi. Sürücü aracını sokağa park etti. Ancak unuttuğu bir şey vardı. El frenini çekmemişti. Araç gezintiye çıktı. Park halindeki bir araca işte böyle çarptı. İki araçta da hasar oluştu.
7: Yaşı henüz 7 ama yaptığı gösterilerle yetişkinlere taş çıkarıyor. Kenan Safoğlu'nun oğlu Zeyn Safoğlu bu kez Sapanca Gölü'nde elektrikli sörf tahtasıyla hız yaptı. Alçaktan uçan helikopterin altından geçmek isterken suya düştü. İşte o anlar.
18: Helikopterin altından geçecekti, dengesini kaybetti, suya düştü. Motor sporlarıyla sık sık gündeme gelen Kenan Safoğlu'nun oğlu Zeyn Safoğlu yine sınırları zorladı. Henüz 7 yaşındaki Zeyn elektrikli sörf tahtasıyla Sapanca Gölü'nde suyun üzerinde adeta şov yaptı. Hızla ilerleyen Zeyn'in hedefinde bu kez alçaktan uçan bir helikopter vardı. Minik sporcu helikopterin altından geçmek isterken dengesini kaybetti ve bir anda suya düştü. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Zeyn kazayı yara almadan atlattı. Sanal medyada paylaşılan görüntülerse kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
7: Şimdi de dünyadan ilginç görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza.
18: İngiltere askerleri Rusya'ya ait petrol tankerine çıkarma yaptı. Helikopterle geldiler, gizlice girdiler. Sessiz adımlarla gerçekleştirdiler operasyonu, tankeri ele geçirdiler. Operasyon İngiliz kanalında gerçekleşti. Robotlar market sektörüne de el attı. Çin'de bir süpermarkette robotlar çalışmaya başladı. Robotlar rafları düzenledi. Ürünleri arabalara koydu. O anlar dünya gündemine oturdu. Çocukların vazgeçilmezi Buz Devri 5. filmden sonra bitti deniliyordu. Bir daha çekilmeyeceği iddia ediliyordu. Ve Buz Devri 6 işte bu videoyla duyuruldu. Manny, Sid, Diego, Muhteşem Üçlü yeni bir maceraya atılacaklar. Film 5 Şubat 2020'de vizyona girecek. Çin'de bir gösteri vardı. Ünlü sanatçı Michael Jackson'ın şarkısı çalmaya başladı ve sahneye bir robot çıktı. Jackson'ın dansını taklit ediyordu. Ancak hareketleri sadece düz zeminde yapabildi. Merdivene geldiğinde takıldığı yere düştü. Bozulan robot işte böyle kenara alındı. Bir kadın çantasıyla asansöre bindi. Çantasının içinde taşınabilir şarj cihazı da vardı. Bir anda alev aldı. Kadın çantayı yere fırlattı. Alevler kısa sürede büyüdü. Asansörün içini duman kapladı. Kapının açılmasıyla kadın hızla kaçtı. Çocuğunu bebek arabasına oturttu, çantasını aldı, uzaklaştı. Bebek arabası hareket etti, yola doğru ilerledi. Dikkatsiz anne durumu çok geç fark etti. Arabanın peşinden koştu. Neyse ki korkulan olmadı. Şans eseri yoldan hiçbir araç geçmedi. Kadın çocuğunu kurtardı. Rahip müritleriyle beraber ayin düzenledi. Peygamber olduğunu iddia etti. Hazreti Musa gibi denizi ortadan ikiye ayıracağını öne sürdü. Elindeki asayla suda ilerlemeye başladı. İşte tam o anda dev bir dalga belirdi. Rahip düşüp sürüklenmeye başladı. Boğulmaktan son anda kurtuldu. Bir adam bir kadını beğendi. Konuştu ancak kadından beklediği yanıtı alamadı. Reddedilmeye azmedemeyen adam kadının evinin önüne geldi. Molotof kokteyllerini eve attı. Evin bahçesinde yangın çıktı. Bir yanardağ patladı. Lavlar dağdan aşağı akıyordu. O sırada etraf aydınlandı. Bir meteor dağın tam arkasına böyle düştü. O anlar sanal medyada gündem oldu.
7: Efendim biz bu haberimizle ana haberi bu akşamlık noktaladık. Bizden hemen sonra Sümerşet programı başlıyor. İzlemenizi tavsiye ederiz. İyi seyirler.

0: Efendim hoş geldiniz. Beyaz TV ekranlarında Sürmanşet'te karşınızdayız. Siyasetin ve gündemin önemli başlıklarını konuşacağız. AK Parti Ankara Milletvekili Sayın Osman Gökçek her zaman olduğu gibi stüdyomuzda ve önemli açıklamalarda bulunacak. Sayın Gökçek, Sürmanşet'e hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
0: İyi akşamlar, nasılsınız?
1: Hamdolsun, iyiyiz, sizler de iyisiniz.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Gerçekten Türkiye'de siyaset oldukça hızlı ilerliyor ve siyasi arenadaki gelişmeleri takip etmek gerçekten zorlaştı. Vatandaş da merak ediyor. Sürmanşet'te de bunları masaya yatırıyoruz. Evet. Yine oldukça konumuz var. Bugün onları konuşacağız.
1: Var ama
0: konuşacağız. Konularımızın
1: arasında bir tanesi var ki gerçekten çok önemli. Özellikle Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili. Aziz vatandaşlarımız bu noktayla ilgili yani tabii konunun sırası gelince konuşacağız.
0: Geçtiğimiz
1: lütfen burayı takip etsinler.
0: Gündeme getirmiştik.
1: Hakikaten
0: bir kısmını.
1: Çok önemli. Bana göre Türkiye'deki 100 yılın vurgunu diyebileceğim bir vurgundan bahsediyoruz. Çünkü gerçekten aşağıdan yukarıdan sağdan soldan her taraftan konuyu incelediğimde hiçbir türlü bu konunun bir çıkarı yok. Bu konunun mutlaka anlatılması gerekiyor vatandaşlarımıza. Bugün gerçekten bu konuyu detaylarıyla anlatacağım. Lütfen izlesinler.
0: Bu Mamak Kentsel Dönüşüm ihalesinde ciddi usulsüzlükler var.
1: Bence 100 yılın vurgunundan bahsediyoruz.
0: Bunları da konuşacağız.
1: Ben bugüne kadar böyle büyük bir vurgun hiçbir yerde duymadım, görmedim.
0: Özel bir dosya. Evet. İzleyicilerimizi de yakından ilgilendiriyor diyelim. Çünkü bunlar neticede değil mi kabuğun cebinden
1: kesinlikle
0: alınan, oraya uzatılan ellerle ilgili
1: kesinlikle
0: dosyalar. Onları da konuşacağız. Şimdi aslında bugün önemli bir gelişme oldu. Siz de o açılıştaydınız.
1: Ankara
0: Havalimanı
1: evet
0: açıldı. Evet, hayırlı uğurlu olsun.
1: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Hakikaten saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün 8 ay gibi bir kısa bir süreç içerisinde biliyorsunuz Ankara
0: evet
1: Havalimanı'nın yapımları tamamlandı. Ve zannediyorum 44 adet olması gerekiyor. Uçağın ya da 42 adet aynı anda park edebildiği, güzel bir hakikaten tesisi Ankara'ya kazandırmış oldular. Ben saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, sevgili Ulaştırma Bakanımıza ve bu konuyla ilgili emeğe geçen müteahhit firmasından tüm işçilerine kadar herkese çok teşekkür ediyorum. Yani Ankara Havalimanı dediğimiz biliyorsunuz bizim Etimesut Havalimanı
0: evet
1: diye aslında vatandaşlarımızın bildiği. Neredeyse Cumhuriyet'le eşdeğer bir tarihi olan, hakikaten şehrin göbeğinde olan ve ulaşımı çok daha kolay olan şehir içinde bir havalimanımız oldu. Bundan dolayı saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza bir Ankara milletvekili olarak özellikle çok teşekkür ediyorum. Ankara'mıza her gün yeni bir değer katıyorlar. Bundan dolayı da şükranlarımız
0: var. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. 8
1: evet
0: ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. NATO zirvesi için de biraz hızlandı bu çalışmalar.
1: Evet. Özellikle NATO zirvesi için çok ciddi bir önemi var biliyorsunuz.
0: Çok önemli gerçekten.
1: Devlet büyüklerinin geleceği bir yer haline geldi. Ve hakikaten mimarisi, içerideki ağırlanacak yerler, pistleri bir başka güzel olmuş duygu.
0: Çok ciddi evet bir modernizasyonla
1: kesinlikle
0: aslında kullanılabilir uluslararası standartlara da ulaşmış
1: evet
0: oldu. Sayın Erdoğan da ilk inişi gerçekleştirdi
1: evet. Dünyada da bunun birçok örneği var aslında. Yani işte Fransa'da var, İngiltere'de var, Amerika'da var. Yani bu şekilde devlet protokolünün de indiği ayrı havalimanlarının olduğu yerler var. Bunlardan birisi de Ankara'da olmuş oldu. Bundan dolayı hakikaten sevinçliyiz.
0: Evet, evet, tekrar hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi sıkça aslında yağış haberlerini veriyoruz İzmir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan. Ankara'da yine geçtiğimiz günlerde yağış sınavını geçemedi. Bir görüntüler
1: maalesef
0: de bir taraftan
1: evet
0: gelsin.

0: suların alıp götürdüğü, özellikle Kazan bölgemizde hakikaten vatandaşlarımız bu noktada çok ciddi mağduriyetler yaşadılar. Şimdi Duygu Hanım, Allah muhafaza, her yerde sel olabiliyor veya sıkıntılar gerçekleşebiliyor. Hı. Ama siz bu sıkıntıları önleyecek önlemleri almazsanız ve bu sıkıntılar olurken başka bir dünyadaysanız, o zaman biz bu konuda bir eleştiri ortaya koyarız. Geçen sefer Ankara'da sel oldu, bayramdan hemen önce. Sayın Mansur Yavaş Londra'daydı. Hı hı. Bu sefer Ankara'da ciddi bir sel hadisesi yaşandı. Sayın Mansur Yavaş neredelerdi? Sayın Musavat Derviş'le birlikte bir görüşme içerisindelerdi. Arkadaş burada, arkadaşlar şu andaki gösterdiğiniz görüntülerden, evet bakın mesela şu anda gördüğünüz şekilde bu şekilde çukurlar oluştu Ankara'da.
1: Yağmurda Ankara.
0: Şimdi ben şunu soruyorum. Sayın Mansur Yavaş, Ankara bu tip bir durumun içindeyken Allah aşkına siyasi görüşmeler yapmak sizce ne kadar doğru? Şimdi bir kere şuna bir karar vermesi lazım. Özellikle Ankaralı'nın da bu konuda bir karara varması lazım. Biz belediye başkanlarımızı siyasi bir figür olarak mı kullanacağız? Yani işte o parti senin, bu parti benim, arabuculuktu vesaireydi. Bu konularla uğraşan bir figür mü olacak? Yoksa Ankara'nın yolu, suyu, kanalizasyonu, metrolardaki basılan biliyorsunuz sular bastı. Bunlarla ilgilenen bir kişi mi olacak? Biz Ankara'ya, Ankara ile ilgilenecek bir belediye başkanı arıyoruz. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani bir zaman gidip de Londra'da kızının süper lüks evinde tatil yapan, hemen onun arkasından kalkıp gelip bugün siyasi görüşmeler yaparak Ankara'nın bu tür sorunlarında hiçbir şekilde burada olmayan bir belediye başkanı bizim istediğimiz bir kişi değil. Şunu unutmayın. Bir sandıktan yüksek oy alarak seçilmeniz sizin vatandaşa her türlü zulmü edeceğiniz anlamına gelmez. Ben trafiğe sorun bulmam. Ben altyapıya sorun bulmam. Ya Ankara'yı metroya Allah aşkına buraları su basıyor. Bu konularla ilgili siz çıkıyorsunuz televizyonda Musavat Bey'le bir röportaj veriyorsunuz. Ben burada Sayın Musavat Derviş'e bir şey diyemem. Ama kalkıp da Mansur Bey'in böyle bir pozisyonda ya Ankara'yı sel bastı. Görüşmeyi 3 gün sonra yatalım. Şimdi benim vatandaşımla ilgilenmem gerekiyor demesi gerekirken maalesef Ankara bu tür mangızalarla karşı ya karşıya
1: Ankara'yı
0: geldi. Ankara'da mangızalar temizlenmiyor.
1: Altyapı sorunlarıyla gündeme efendim, geliyor. Yani liyakat sahibi bir ekip daha yok. Önce, diyelim ki Mansur Yavaş bir görüşmede. Yani, hani orada belediyede bunlarla ilgilenecek işinin ehli bir ekip yok,
0: yok
1: mu?
0: Yok efendim. Yani AK Parti döneminde su basmayan alanları, yani Gökçek döneminde su basmayan alanların bugün su basmasının bana birisi açıklaması yapması lazım. Bunun tek nedeni var. Mazgallar temizlenmiyor.
1: En temel
0: yani bunu
1: işlerden
0: sadece
1: biri
0: ben
1: değil
0: söylemiyorum.
1: Mi? Çok
0: bizim
1: basit
0: diğer milletvekili arkadaşlarımız da bu konuyu ortaya çıkartıyor. Hı-hı. Mazgalların üstüne asfalt atıldı. Mazgallar şu anda ciddi inşaat harfiyatlarıyla tıkandı. Bunları temizlemeyen bir belediye maalesef bizi bu tür manzaralarla karşı karşıya getiriyor.
1: Evet, evet Ankaralı'ya da geçmiş olsun diyelim diyoruz. Efendim. Dileriz. Tekrarı yaşanmasın.
0: İnşallah.
1: Şimdi devam edelim. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz CHP'de ciddi bir grup toplantısı tartışması vardı. Bu hafta içinde var. Bu hafta iki tarafta toplantı yapmayacağını açıkladı Sayın
0: niye
1: Özgür Özel de. Yani. Sayın Kılıçdaroğlu da. Aslında bir kötü bir görüntü vermek mi istemiyorlar? Bir kargaşa yaşansın mı istemiyorlar? Yarın için böyle
0: yani,
1: bir karar var.
0: Şimdi tabii biraz sonra konulara geleceğiz. Maddelerde var.
1: Evet konuşacağız. Geçtiğimiz
0: affedersiniz
1: hafta
0: hain Kemal dediler. Kirli Kemal dediler. Çok daha ağır kelimeler var da öteki de taraf da onlara Fethullah'ın efendime söyleyeyim
1: itleri
0: nokta noktalı
1: dedi.
0: İtleri dedi. Çok özür diliyorum. Yani bu lafları söyledi. Şimdi tabii bu görüntüyü vermek istememiş olabilirler ama kendi kitleleri de bunları söylemeye çok müsait. Çünkü niye? Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tür maalesef bir kültür gelişmemiş. Yani meclisin önünde birbirlerine hakaret eden, birbirlerine küfürler eden, hatta sinkaplı küfür eden kadınlar oldu.
1: Burada kaybeden yine CHP olur yani iki tarafta CHP'li ve kavga edenler söylediğiniz küfürleri ağzına alanlar CHP'liler. Yani burada kaybeden yine CHP olacak bunun farkında mı değiller neden böyle bir tablo çıkıyor ortaya
0: şimdi
1: aslında
0: Duygu
1: onu da sorgulamak
0: bu
1: gerekiyor.
0: Bu bir simülasyon hep söylerim yayınlarda. Bir gün iktidarda olmuş olsalar biz bu küfürlü konuşmaları iki bakanlık arasında görebiliriz. Veya partinin bir yetkilisiyle diğer bir yetkilisi arasında yine bu küfürleri hakaretleri görebiliriz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir kültürün oluştuğu aşikar. Ya Allah aşkına siz geçmişteki dönemdeki genel başkanınıza çok affedersiniz ben bu kelimeleri söylemek istemem. Ama mesela pislik Kemal der misiniz?
1: Mümkün değil.
0: Kirli Kemal.

0: Kenan Evren. Affedersiniz, sinkaplı küfürler var. Onlara hiç girmiyorum. Hain Kemal. Satılık Kemal. Daha var bir sürü, söylüyorlar bağırışlarda. Şimdi siz kendi eski genel başkanınızla bu tabirleri kullanırsanız, bu toplum sizden kendi aranızdaki kuramadığınız bu ahlaki ilişkiyi iktidar olduğunuzda milletle kuracağınıza nasıl inansın ya?
1: Evet.
0: Yani siz bu ülkenin tüm değerlerini, bu küfürleri bir anda da edebilirsiniz. Bunu bilemiyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin her an ne yapacağı belli değil. Yani tamamen yönünü kaybetmiş, bir istikamette gidemiyor. Şimdi ben
1: ciddi
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nu izliyorum.
1: Evet.
0: Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ben bu partiye ahlakı getireceğim tekrar.
1: Arındıracağım.
0: Yani diye. Partiye ahlakı getireceğim demek tekrar bu partinin ahlakı kaybolmuş demek. Yani parti ahlaksızlar partisi olmuş demektir. Yani ben bunu böyle anlıyorum. Ahlakı tekrar getireceğim demek bu partide ahlaksızlar var diyor. Kim bu ahlaksızlar?
1: Disipline sevk edilenler evet. Var yani kendince tabii.
0: Şimdi o disipline sevk edilenler ahlaksız mı?
1: Onları konuşacağız. Şimdi geçtiğimiz tabii. Hafta iki tarafta grup toplantısı yapacağını söyledi Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özgür Özel tarafı. Evet. Daha sonra Sayın Kılıçdaroğlu aslında genel merkeze çekilme kararı aldı. O da neden kaynaklandı? Sayın Mansur Yavaş'ın arada bir ara bulucu pozisyonunda olduğu ve Kılıçdaroğlu'nu ikna ettiği söylentileri de var. Sizin buna ilişkin bir bilginiz var mı?
0: Ben
1: neden
0: de,
1: vazgeçti orada?
0: Bakın ben de size bir şey söyleyeyim. Tam tersine ben burada Sayın Yavaş'a Kemal Bey'in tam tersine farklı bir mesaj yazdığını düşünüyorum onun üstünden. Çünkü parti içinin bu şekildeki hale çevrilmesine müsaade etmeyeceğim diyerek bir mesaj attı hatırlarsanız.
1: Evet, evet,
0: aslında
1: evet.
0: Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı bence Mansur Yavaş'ın çağrısına evet demek değildi. Partiliği bu ahlaksız duruma götürenlerden bir anlamda hesap soracağım. Bundan dolayı şu anda bu işi bitiriyorum şeklinde bir cevap verdi. Öteki türlü derdi ki Mansur Bey'in bu görüşüne saygı duyuyorum. Ve onun yaptığı çağrıya ben kulak veriyorum şeklinde bir şey yazardı. Ama ben öyle bir şey yazı görmedim.
1: Şimdi mecliste aslında iki grubun taraftarları diyorum. Çünkü artık bu taraftar olmaya doğru gitmişti. Gerçekten evet. Ciddi sıkıntılar yaşadılar. Özgür Özel daha sonra meclisin önünde bir açıklama yaptı. Dilerseniz önce oraya gidelim. Buyurun.
2: Yapılmaya çalışılan darbeyi bir kez de şanlı meclisin kapıları önünden geri püskürttünüz.
1: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye gelen CHP'lileri aslında bir anlamda darbe yapmaya kalkıştılar diye itham ediyor Sayın Özgür Özel. Evet. Siz bunu püskürttünüz diyor.
0: Şimdi efendim bunu püskürttünüz derken kapının önünde tekrar Cumhuriyet Halk Partililer de vardı.
1: Evet.
0: Ben tam tersine burada Kılıçdaroğlu'nun sağduyulu davranarak bu işi bitirdiğini görüyorum. Hani benim görüşüm bu yönde. Ama ancak şunu söylemek lazım. Darbe yaptı dediğiniz kişi kim? Size eğer birisi darbe yaptıysa sizin kendi Hatay Belediye Başkanınız bu davayı açtı.
1: Lütfü Savaş.
0: Lütfü Savaş. Biz açmadık. Sizin eski genel başkanınız şu anda koltukta oturuyor. Biz oturmuyoruz. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin İçerisindeki bulunan mevcut milletvekilleri, mesela Mahir Polat ve bunun gibi benzeri olan isimler sizi Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Biz desteklemiyoruz. Siz kendi siyasi partiniz içerisinde kavga edip bir de bunun üstüne darbe diye bir isim koyuyorsunuz bunun üstüne. Duygu Hanım, üstüne basarak söylüyorum. Şikayet eden CHP'liler, oyların pavyonda çalındığını söyleyen CHP'liler, yargıya intikal ettiren CHP'liler, sonucunda verilen karar da yine CHP'lilerle ilgili bir karar. Yani mutlak butlan dediğimiz eskiye dönme. Şimdi geçen gün Yaşar Yıldırım'ın bir videosunu izledim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Ankara Milletvekili. Hakikaten öyle güzel bir konuya değinmiş ki diyor ki Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu bir güreşe tutuştular. Bu güreşte Özgür Özel yendi. Sonra Özgür Özel'e dedi ki sağlık ekipleri gel kardeşim bir doping testine gir. Girdi doping testine. Bu testten dopingli çıktı. Ve bu sefer madalyayı aldı.
1: İade
0: tekrar
1: edecek.
0: İade edip ikinci olan kişiye verdi. Yaşanan mesele aynen budur. Özgür Özel dopingli çıkmıştır. Ben hakikaten bu yorumu izlerken
1: güzel.
0: Bir iş bir yere cuk diye oturur derler ya aynen bu şekilde. Yani şu anda Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun arasındaki güreş yarışında

0: Makası, evet.
1: Özgür Özel dopingli çıktığı için madalya Kılıçdaroğlu'na verilmiştir. Mesele bu kadar basit. Ve şikayet edenler de yine oradaki gören Cumhuriyet Halk Partili. Mesele bundan ibarettir Duygu. Evet.
0: Evet, evet. Şimdi devam edelim. Gerçekten Özgür Özel aslında geçtiğimiz hafta grup toplantısından sonra destekçilerini gerçekten çıktı, selamladı. Evet. Fakat iki kadının, yani Kılıçdaroğlu ve Sayın Özgür Özel'i destekleyen iki kadının çok ciddi bir kavgası oldu. Taraflardan biri hain Kemal diyordu ve diğeri de aslında karşı çıkıyor. Hain dediğinizde kim, evet, diye karşı çıkıyor. Gelsin lütfen.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
3: Hain.
2: Diyemezsin onu.
3: Hain.
2: Diyemezsin.
3: Hain. Hain. Işte. Tamam. Hain. Tamam. Hain.
4: Tamam.
3: Hain.
4: Tamam.
3: Kalleş. Tamam. Hem hain, tamam, hem kalleş. Tamam.
0: Şimdi CHP içinde çok ciddi bir aslında ayrışma var. Onu da, evet, görüyoruz. Bu örnek de aslında bir anlamda onu anlatıyor bize. Çok ciddi,
1: efendim,
0: bir kavga var.
1: Kalleş diyor.
0: Yani
1: CHP, hain diyor.
0: Kadın var karşımızda.
1: Şimdi kalleş diyor, hain diyor. İşte nokta nokta git diye de kadına orada küfür ediyor. Şimdi ben
0: hiçbir CHP'liye hain diyemezsiniz. Sizin zihniyetiniz bu diyor
1: karşısında.
0: İşte
1: CHP kim biliyor musunuz? Şu çizgili kadındır. Bu çizgili kadın var ya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek ruhunu gösteren kadındır.
0: E karşısındaki de CHP.
1: Efendim, karşısındaki nasıl Cumhuriyet Halk Partisi? Şunu küfür edişe bakar mısınız? Allah aşkına, zannedersiniz ki karşısında bu devlete, millete hainlik etmiş, İnanet başka bir ülkenin askeri var gibi bağırıyor. Ya İhsan kendi partisindeki bir arkadaşı diyor ki ya kimse hain değildir diyor. Hayır diyor, haindir diyor. Kalleştir diyor. İşte CHP budur. CHP budur. Oradan bir tane Cumhuriyet Halk Partili çıkıp da demiyor ki ya iki sene önce halkın umudu Kılıçdaroğlu dedik millete, sus be kadın. Bizi burada millete rezil edeceksin. Bu partinin böyle bir ahlakı yok diye de bir kişi uyarmıyor. İşte bu Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunu unutmayın. Maalesef öyledir.
0: Evet. Şimdi halkın umudu Kılıçdaroğlu deniyordu. Biliyorsunuz Ali Mahir Başarır da bazı röportajlar verdi ve dedi ki ben zaten seçilemeyeceğini biliyordum. Çok yalan söyleyen bir isimdi şimdi, dedi. Ben bunu paylaşıyordum ama o zaman da etkin değildim, sesimi çıkaramadım. O zaman da Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlerin en başında geliyordu.
1: Peki Duygu yani Hanım, o zaman vatandaş şunu sormayacak mı Allah aşkına? Yani sen bunu biliyorsan bize niye başka türlü söyledin diyecek. Bu soruyu mutlaka soracaktır. Ama burada temel olan sorun ne biliyor musunuz? Aslında içerideki ciddi bir ekibin Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmayacağına inanarak onu savunmuş olması.
0: Çok enteresan.
1: Şimdi benim gördüğüm kadarıyla bunlardan biri Ekrem İmamoğlu. Hadi bugün Ali Mahir Bey söyledi. Veli Ağbaba deseniz aynı. Bir tane biliyorsunuz Hayri var. Tulum Hayri. O aynı. Efendime söyleyeyim Gökhan
0: Günaydın.
1: Günaydın aynı. Ya arkadaş, birisine inanmıyorsanız bu kadar, bu memleketi niye peşinden koşturmaya kalktınız?
0: Niye bu kadar ikna etmeye çalıştınız?
1: Bunu da sormadan geçemiyoruz. Konularımızı çok hızlı geçiyorum.
0: Yine gerçekten Özgür Özel destekçileri Kılıçdaroğlu'na yönelik ciddi hakaretlerde bulundu. Onlar da gelsin.
1: Yani
0: bir genel başkanı
1: aşağılık Kemal diyor, birbirlerine çak yapıyorlar. Bak şimdi dönelim Kılıçdaroğlu tarafına, verin lütfen. Öteki tarafa vereceğiz, devam edelim.
0: Diğer tarafa vereceğiz, bak, devam edelim.
1: Ya şimdi
0: iki tarafta birbirine
1: Özgür Özel'in tarafına da FETÖ'cü diyorlar.
0: Hı hı.
1: Bunu diyen kim? Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler Özgür Özel ve ekibinin FETÖ'cü olduğunu düşünüyor.
0: Sayın Kılıçdaroğlu bakın, da ilk konuşmasında bu Hanım, imalarda bulundu.
1: Burada,
0: aslında
1: bakın,
0: bu
1: o zaman
0: destekleyenler de gücünü
1: bakın,
0: onlardan alıyor.
1: Devletimizi Cenab-ı Allah çok büyük bir beladan korumuş. Demek ki FETÖ terör örgütü mensuplarının devlete sızma operasyonuymuş Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanma durumu. Ben buradan bunu da çıkarırım.
0: Kılıçdaroğlu
1: şimdi
0: iddiası
1: Kılıçdaroğlu seçilmiş olsaydı kendi fark edemediğim dediği bu ekip devlete tekrar sızacaktı. Hı hı. Doğru mu?
0: Evet, iddia o yönde.
1: Böyle bir durumla karşılaşacaktık. Hamdolsun Cenab-ı Allah buna müsaade etmedi. Ama ben şunu söylüyorum. Hem Özgür Özel tarafına hem de Kılıçdaroğlu tarafına. Ya birbirinize küfretmeyin. Birbirinize bu kadar hakaret etmeyin. Siyaseti bu kadar yerlere düşürmeyin. Yani birbirinize milletin içinde alçak demek, hain demek, affedersiniz Fethullah'ın itleri demek. Birbirinize her türlü hakaret ediyorsunuz. Ya Türkiye böyle bir muhalefeti hak etmiyor. Saygılı, düzgün konuşan, özellikle hanımefendilerin önünde, çocukların önünde onlara örnek olabilecek nitelikte siyasetçiler bekliyor. Bu nedir efendim bu kadar hakaret?
0: Ya, siyasetçiler bu dili kullanıyorsa vatandaş hangi dili kullanacak? Örnek alacak elbette.
1: O yüzden yani... Cumhuriyet Halk Partisi önce bir ahlaki olarak bu konularda konuşmalarına mutlaka çeki düzen vermek.
0: Şimdi CHP'ye gönül veren gençler var aslında. Gerçekten onlar da bunları örnek alır. Sokağa bu şekilde çıkarlarsa ciddi bir kargaşa da doğar yine CHP içindeki iki grup arasında. Veli Ağbaba da yine sahneye çıktı ve o da vatandaşları sokağa davet etti efendim. Geçtiğimiz hafta grup toplantısı sırasında gelsin lütfen.
4: Bir büyük mücadeleye davet ediyoruz. Sokaklar sizin, sokaklar hepimizin. Bu mücadele eğer başarıyla sonuçlanacaksa hep beraber bir araya gelerek sesimizi yükseltmekle olur.
0: Evet, sokaklar sizin diyor. Hep beraber mücadeleyle sesimizi yükseltelim diyor. Daha sonra da yine...
1: Şöyle şurayı karalayayım da elimde. Mecliste, çünkü rütükten dolayı ceza gelmesin.
0: Elinde elektronik sigarayla mı görünüyor? Sigara sağlığa zararlıdır diyelim.
1: Şimdi millet kapıda boğuşuyor. Millet kapıda birbirlerine küfürler, hakaretler, ortalık yangın yerine dönmüş. İçeride Veli Ağbaba yasak olmasına rağmen grup salonunda sigara içiyor. Ya ne yüzsüzmüşsün sen ya. Bir adam yüzsüz olur da bu kadar mı olur Duygu Hanım? Milleti dışarıda birbirine katıyor. Katmasına vesile oluyor, ortalığı karıştırıyor.
0: Mecliste.
1: İçeride de keyif yapıyor, sigara içiyor. Çay da içtin mi? Veli, hiç utanmadın değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki tarafının da gençleri birbirine gülsün. Birbirinize her türlü hakareti et. Sen içeride sigara keyfi yap. Adam yüzsüz olunca Duygu Hanım böyle olur. Görüyorsunuz. Zaten maalesef o yüzsüzlük sıfatına da yerleşmiş. Veli, ayda bu yüzsüzlükle aynı devam ediyor. Çünkü niye? Milletin birbirine girmesi umurunda değil ki. Sen Gökhan Böcek'ten gelecek 1 milyon euroya bakarsın.
0: Evet, iddialar o yönde.
1: Para sayma makinesi olan şoförüne bakarsın.
0: Şimdi Veli
1: Ağbaba'ya da... Neye bakarlar efendim? Biraz sonra göstereceğiz şimdi. O rezil ifadeleri şoförünün verdiği, insanın midesi bulanıyor. Ama adam yüzsüz, işlemez. Şimdi hani bazı adamın...
0: Veli Ağbaba'ya söz hakkı da oldu yine.
1: Keçe gibi olmuş yüzü diye hiçbir laf işlemiyor diye. Aynı kendisi öyledir.
0: Yayınımız kendisine açık, bağlanıp
1: ne zaman
0: cevap
1: isterse
0: vermek isterse de bağlanıp cevap hakkını
1: ne zaman
0: kullanabilir.
1: Isterse.
0: Şimdi Özgür Özel gerçekten çarpıcı bir açıklama yaptı ve sosyal medyada da siyasi arenada da oldukça konuşuldu. Ne demek istiyor diye düşündürten bir açıklama.
1: Evet.
0: Millet bu devleti önce yener, sonra yeniden inşa eder dedi. Gelsin.
5: Millet o devleti önce yener, sonra yeniden demokratik devletini inşa eder. Millet o devleti önce yener, sonra yeniden demokratik devletini inşa eder.
0: Şimdi burada ne ifade etmeye çalışıyor?
1: Yani
0: yine
1: nedir?
0: Vatandaşı bir ayaklanmaya mı
1: sen
0: çağırıyor? Buyurun,
1: sen
0: böyle okundu bu.
1: Düşman devlet misin? Bu ne demek ya? Önce o devleti yener, yeni devletini inşa eder. Hangi devleti inşa edeceksin? Türkiye Cumhuriyeti Devleti zaten maşallah, Allah'a hamdolsun, sağlam ayaklarla yere basan, ay yıldızı her yerde dalgalandıran bir zaten devlet. Hangi devleti yıkacaksınız? Yani bir bu ülkenin devletini yıkar diyor, sonra demokratik bir devleti kurar diyor. Bu ne demek ya? Bir siyasetçi böyle bir kelime kullanır mı?
0: Ya ben şunu yıksın millet
1: anca devletin, yabancı devletin temsilcileri kurmaya kalkabilir bu lafı. Bunu hiç Allah aşkına kendi içinizde kullanılır mı?
0: Bir aslında gerçekten siyasetçinin bunu kullanmaması gerekir.
1: Çıkıp özür
0: dilemesi farklı
1: lazım.
0: Algılanır çıkıp ve algılandı da. Yani yine vatandaşı sokağa mı davet ediyor, bir provokasyona sebebiyet verebilir bu açıklama.
1: Artık kendisini iyi yönlendirecek danışmanlar lazım. Yani Ekrem İmamoğlu'ndan kopup, Yüzsüz Veli'den kopup, hakikaten bu ekiplerden kurtulup kendisine doğru yolu gösterecek arkadaşlar edinmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Bir parti kurulmasını bekliyor musunuz siz? çok vallahi küçük söyleyeyim
1: kendi
0: size.
1: İç meseleleri.
0: Bu iddiaları reddediyorlar. Biz baba ocağındayız diyorlar ama çok ciddi o yönde de kulis
1: yani
0: bilgileri
1: işte
0: var. Onu da göreceğiz.
1: Dediler, başka siyasi partiler söylediler. İsimlerini verdiler ama hangi partiyi kurarlarsa kursunlar.
0: Evet bakalım.
1: Yani
0: edeceğiz.
1: Biz çalışmamıza bakıyoruz. Bakın bunlar bugün bir sürü olaylarla uğraşıyor değil mi? Biz ne yaptık bugün? Ankara Havalimanı'na açtık. Geçen hafta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Kızılay'ın yeni tesislerinin açılışını yaptı.
0: Siz de katıldınız oraya.
1: 500 milyon euro çubuğa yatırım yapıldı. Her sene inşallah 450 milyon euro plazmalardan biliyorsunuz kan plazmalarından dolayı ilaç sektörü dünyada 450 milyon yıllık euro biz yurt dışından bu ilaçları alıyoruz. Şimdi Allah izin verirse 3 sene içerisinde bu tesis tamamlanacak.
0: Üreteceğiz.
1: 500 milyon euro yatırım. Her sene 450 milyon euro bu memleketin cebinde kalacak. Bu stratejik tesisi saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Ankaralılara hediye etti. İnşallah bunun kurulumu yapılıyor. Ya biz bunlarla uğraşıyoruz.
0: Türkiye için önemli gelişmeler.
1: Bakın şimdi NATO'yla bütün dünya buraya gelecek. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın böyle
0: evet,
1: küçük
0: Türkiye'de.
1: Konularla kendi aralarında onlar birbirlerini yemişler etmişler. Bu konularla ilgilenecek inanın belki vakti dahi yok.
0: Bunun ne Türkiye'ye ne CHP'ye ne siyasete bir faydası yok.
1: İlerlemesi için Cumhurbaşkanımız yolların yapımı, hastanelerin yapımı, nükleer santraller, köprüler, efendime söyleyeyim TOG arabaların yapılması, kirpiler, İHA'lar, SİHA'lar bunların yapımıyla uğraşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, hain Kemal, efendime söyleyeyim Fethullah'ın bilmem neleri diye birbirlerine küfür eden iki grup. Onlar kendi işlerine bugün işlerine baksınlar. Bizim işimiz başka.
0: Ya vatandaş da bu kavgayı aslında izlemek istemiyor ama ortaya konan da bu. Yani üretilen bir proje yok. Uzun zamandır Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından bu yana CHP içindeki kavgalar konuşuluyor. Evet. Yani üretilen bir proje yok ortada diyelim. Devam edelim.
1: Şimdi bazen Kemal heykel açıyorlar.
0: Kılıçdaroğlu da, evet siz onları sürekli gündeme getiriyorsunuz. Kılıçdaroğlu da tam grup toplantısından sonra saat 2'de CHP Genel Merkezi'nde bir konuşma yaptı ve orada yine satın alındığı iddia edilen delegelere ilişkin açıklama yaptı. Gelsin.
6: CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ben sana para vereyim, sen bana oy ver. Böyle bir düzeni bu parti kabul etmez. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar.
0: Şimdi delegelerin aslında parayla satın alındığını ifade ediyor ve diyor ki bu partide yer alamazlar.
1: Peki,
0: İlk defa tarihte pavyonda böyle bir delegelere
1: bunu
0: para verildi.
1: Bunu kim diyor Duygu Hanım?
0: Sayın Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı şu anda.
1: Genel Başkanı değil mi? Bundan önce de Genel Başkanı. Yani CHP'lilerin iradelerini pavyonda sattığını söylüyor. Bu satılıklar da bu partide olamaz diyor. Yani tabii mesela bu sadece satılıklar yok. Bir de satın alanlar var Duygu Hanım. Yüzsüz Veli Ağbaba gibi. Gökhan Böcek ne diyor? 1 milyon euro verdik. Belediye başkanı da yaptı. Kim o zaman satın aldı burada? Veli Ağbaba satın alan pozisyonunda değil mi? Hala utanmaz Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yorum yapmaya devam ediyor.
0: Evet. Şimdi aslında yine gündemi meşgul eden bir hamle daha geldi Sayın Kılıçdaroğlu'ndan biliyorsunuz. 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti. Oldukça tepki gösterdiler. Bu isimler Ali Mahir Başarır biliyorsunuz, Veli Ağbaba, Gökhan Günaydın, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Ensar Aytekin. Neler söyleyeceksiniz? Bunlar aslında
1: efendim, demek ki
0: Özgür Özel'in A takımındaydı ve aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'na da yakın olan isimler.
1: Efendim bunları Kılıçdaroğlu'nun özellikle aklanıp gelmeleri için bu kişileri ihraç ettiğini biliyoruz. Şimdi ben bu konuyla ilgili olarak bunlar yine iç meseleleri. Bizi çok ilgilendirmiyor. Demek ki kendi partilerinin içerisinde belirli ahlaksızlıklara bulaşmışlar. O yüzden ihraç edilir. Bir adam niye ihraç edilir partiden? Soruyorum. Niye ihraç edilir? Şimdi bunlar ihraç etmiş. Demek ki bu konuda ciddi bir sıkıntı yaşıyorlar. Ha bunlar da gitsin aklansın gelsin diyeceğiz. Şimdi efendim bakıyorsunuz.
0: Onlar Gökhan da itiraz haklarını kullanıyorlar.
1: Belediyenin
0: geri
1: arabalarını kendine peşkeş
0: ediyorlar.
1: Çeken bir adam. İstanbul Belediyesi'nin arabasını kendine peşkeş çekmiş. Meclise gelmiş gitmiş. Yardım kartlarını kullanmış. Şimdi bunlar için mahkemeye verdik kendisini. Parti içerisinde hep ne dedim? Ahlaki anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmıyor dedim. Bizim dediğimiz yere geldiler efendim. CHP'de bu adamların ahlaksız olduğunu düşündü ve partiden gönderdi. Şimdi bunların arasında Özgür Karabat, efendim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs ihalelerini alan firmanın mali müşavirliğini yapıyordu değil mi? Özgür evet, Karabatır firması. Burada. Ya bu ihaleye otobüsü üreten firma giremedi bakım işine. Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firma girdi. En büyük vurgunun olduğu yerlerden birisi dediler.

0: Özgür Karabat için. Bir bakıyorum şu anda önümde. Aralarında bir isim var mesela. İşte doğru yalan bilmiyorum. İmamoğlu'nun ve çevresindekilerin paralarının evde toplandığı bu kişiyle ilgili söylenmişti. İşte bakıyorum diğer isimlerle ilgili hepsiyle ilgili sıkıntılar var.
1: Bazı şimdi, iddialar vardı.
0: Duygu Hanım, Veli Ağbaba, şimdi geleceğiz onun konusuna. Allah aşkına yani bu partinin içerisinde ahlaki duruma uymadığını bizim söylediğimiz birçok ismi aslında Cumhuriyet Halk Partisi de farkındaymış. Burada bunu da görmüş olduk.
1: Ya bir bakalım mı? Veli Ağbaba şaşkınmış, üzgünmüş. Bir gelsin bakalım neler söylemiş.
2: Üzgünüm, daha doğrusu şaşkınım. Ama bu karar milletin vicdanında yok. Tek suçum var, günahım var, onu biliyorum. Ondan da onur duyuyorum. Özgür Özel'in yol arkadaşım.
1: Evet, tek suçum var. Özgür Özel'in yol arkadaşıyım diyor. Şaşkınım, üzgünüm. Bu karar yok diyor milletin gözünde. Yani kabul etmiyor millet.
0: Ya peki
1: diyor.
0: Duygu Hanım, o zaman buradan şunu sormak lazım. Yani eğer Özgür Özel'in yol arkadaşı olduğundan dolayı atıldığını düşünüyorsan, ya Antalya Belediye Başkanı sana para verildiğini itiraf ediyor. Hı hı. Muhittin Böcek diyor ki ben Veli Ağbaba'ya ada olmak üzere oğlum Gökhan Böcek'le para gönderdim diyor. Buna ne diyeceksin? Yüzsüz. Utanmaz adam. Cumhuriyet Halk Partili diğer milletvekillerinin yüzüne nasıl bakıyorsun? Bu yaptığın ahlaki mi? Şimdi biraz sonra geleceğiz. Sana gelen 18 şişe viskiyi arabaya nasıl koyup hediyeleri götürdüğünü de anlatacağız burada. Şimdi ben şunu soruyorum. Yüzsüz Veli. Buraya yazmışsın, tweet atmışsın. Bizim suçumuz ne? İşte Özgür Özel'in yol arkadaşı olmak. Buraya yazmışsın. Gençlik Kolları 86'da Gençlik Kolları'ndaymış.
1: CHP'deki bakın, geçmişini anlat.
0: İl başkanlığı yapmış, milletvekili adaylığı, il başkanlığı, il saymanlığı bir sürü görevde bulunmuşsun. Ya hiç sana utanma öğretmediler mi bu yollardan geçerken ya? Belediye başkan adaylarını parayla belirlemek ahlaksızlıktır demediler mi? Bak senin hakkındaki iddialar bu yönde. Arabasında biraz sonra geleceğiz. Fotoğraf çıkıyor. Kargo poşetinin içerisinde para. Onu kimin verdiğiyle ilgili bir ifadeler vermiş şoför. Tam bir rezalet.
1: O eksik çıkan poşetten evet, bahsediyorsun. İşte artık orada herhalde
0: tırnakçılık mı yapmış, ne yapmış bilmiyorum şoförü. Şimdi ben orada burada şunu söylüyorum. Yüzsüz 86'dan beri gençlik kollarındasın da partine bu lekeleri sürdürmekten dolayı utanmıyor musun? Özkan Yalım'ın senin için söylediklerini zaten burada telaffuz etmiyorum. Evet,
1: şimdi CHP'den ihracı istenen Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da sinir krizi geçirir gibi oldu aslında.
0: Nasıl geçirmiş kriz?
1: Sayın Kılıçdaroğlu'nun yandaşlarına tepkili gelsin mi? Nasıl geçirmiş görelim.
0: Bakalım.
1: Evet, oldukça tepkili Kılıçdaroğlu yandaşlarına.
0: Zaten bir insan böyle anormal ötesi bir tepki gösteriyorsa bu insanın bir suçluluk psikolojisiyle ben bunu hep yaptığını düşünüyorum. Şimdi bu normal bir tepki değil, değil mi? Bir sürü milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Niye kapının önüne çıkıp bu çıldırmak? Bunun sebebi ne? Bu bağırmalar, bu çağırmalar. Demek ki yaptıklarını biliyor. Yaptıklarını Kılıçdaroğlu'nun ekibinin bildiğini biliyor ve buna göre hareket ediyor. Tabii yine kendi iş meseleleri ama Nurhayat Hanım artık bundan sonra hukuki zeminde mutlaka gider hakkını savunur.
1: Kılıçdaroğlu aslında AK Parti'ye hizmet etmekle suçluyorlar. Bir anlamda sözcüklerin altında da o var, onu da ifade ediyor konuşmasında. Sürekli böyle bir iddiaları var diyelim ve devam edeyim. Şimdi Sayın Özgür Özel biliyorsunuz bir röportaj verdi. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'ya içtiği bir yudum çayı bile haram zıkkım olsun dedi, gelsin.
3: Yazıklar olsun aldığım selama, birlikte içtiğim bir yudum çaya yazıklar olsun, haram zıkkım olsun.
4: Bu salon, bu kürsü aslında benim evim. Size... Son kez bu kürsüden bakmak istiyorum. Hakkınızı helal edin dostlarım.
3: Haram zıkkım olsun.
1: Şimdi bir dönem Sayın Kılıçdaroğlu'nun sağ koluydu neredeyse Özgür Özel. Hep yanındaydı, yani
0: Duygu Hanım, bu
1: takımındaydı.
0: Şöyle olabiliyor mu yani? Önce
1: nasıl
0: helal,
1: bu
0: sonra haram.
1: Sert değişim yani 3 nasıl senede gerçekleşti?
0: Değişiyor. Mesela sadece... belki 2 ay sonra helal de edebilir. Belli olmaz. Çünkü bunlar bir böyleler bir böyleler. Ya Allah aşkına. Şu milletin önüne çıkıp 7 Mart 2023 bu ağlamak nedir? Burada haram etmek nedir? Soruyorum. Bir siyasi partinin lideri bu kadar büyük değişiklik gösterebilir mi ya? İçtiğim çaya haram zıkkım olsun diyeceksin. Hüngür hüngür de orada ağlayacaksın.
1: Selamı da helal etmiyorum diyor.
0: Selamı bile helal etmiyor. Hı-hı. Niye ağlıyorsun burada?

0: O zaman sen iyi rol yapıyorsun demektir. Bu roldür. Yani burada hep şunu düşünüyorum. Bugün dediğini yarın bu kadar değiştiren bir kişi iktidarda olsa ne yapacağız Duygu Hanım? Bunların iktidarda olduğunu düşünün ya. Bugün böyleler, yarın bir başkalar.
1: İşte bu da vatandaşta soru işareti evet. yaratıyor. Bir istikrarsızlık emaresi deniyor. Bu da oldukça düşündürtücü. Tam aynı saatlerde aslında Müslüm Sarı da bir röportaj verdi ve o da diyor ki ya butlan kararına rağmen aslında biz kurultaydaki bu usulsüzlüklere rağmen uzlaşma çağrısında bulunuyoruz. Yine de gelin CHP'yi beraber yönetelim diyoruz ama karşımızda çok farklı davranan bir Özgür Özel ve ekibi var. Yani aslında uzlaşıya açık Kılıçdaroğlu tarafı ama Özgür Özel zannediyorum buna yanaşmıyor. Evet. Şimdi yine Sayın Özgür Özel'in bir ifadesi var. Diyor ki ben Kemal Kılıçdaroğlu'ndan az çalışmadım, çok çalıştım diyor o dönem için. Buyurun.
2: Kemal Bey'in girdiği son seçimde, ondan önceki seçimlerde de Kemal Bey'den az çalıştıysam namussuzum.
3: Hepimizden çalışkan. Gece 3'te mail atar, sabah 8'de ne oldu o diye sorar. Ben 3'te de uyuyorum, 8'de de uyuyorum.
2: Kemal Bey'den az çalıştıysam namussuzum.
3: Hepimizden çalışkan.
1: Şimdi bugün diyor ki Kemal Bey'den az çalıştıysam
0: yetişemiyorum işte Duygu.
1: Düştünüz.
0: İnanın yani ben de hakikaten son derece çalışkan bir milletvekili olduğumu düşünüyorum. Yani sahada
1: evet,
0: çok çalışırım
1: evet, gerçekten
0: ama bunların dönüşüne yetişemiyorum efendim. Yetişemiyorum. Yani yetişemiyoruz. Bak diyor ki hepimizden çok çalışır. Eğer ben ondan az çalıştıysam namussuzum,
1: namussuzum diyor.
0: Şimdi biz hangisine inanalım?
1: Geçmişte diyor ki ben uyurum o çalışır diyor.
0: Ben burada Özgür Bey'e o kendisinin kullandığı tabirle ilgili hitap etmem. Çünkü bu siyaseten doğru bulmam ama şunu soruyorum. Hangisine inanalım? 28 Nisan 2023'teki Özgür Özel'e mi inanalım? Hı hı. 11 Haziran 2026'daki Özgür Özel'e mi inanalım? Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu demişler. Ya bırak bu yüzsüz Veli Ağbaba'yla, Ekrem İmamoğlu'yla Türkiye'deki bana göre gelmiş geçmiş en büyük yalan söyleyen siyasetçilerden birisi Ekrem İmamoğlu'dur. Bu konuda beni mahkemeye de verebilirler, ispatlayabilirim yalanlarını. Bu noktada onunla arkadaş olursan geleceğin nokta burası olur. Niye? İşte bak konuşmalarını izle. O da yalan söyler de sen de bu hale gelmişsin, bu hale dönüşmüşsün. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu demişler.
1: Evet şimdi Özgür evet. Özel diyor ki butlan kararına ilişkin benim suçum aslında İsrail'in ve Amerika'nın bölgede planladığı nizama uygun bir aktör olmamak. Böyle bir iddiası var.
0: Kargalar güler bu da Duygu Hanım evet.
2: Benim suçum Amerika'nın, İsrail'in bölgedeki planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek.
1: Çok çarpıcı bir iddia değil evet. mi? Yani diyor ki bölgede İsrail'in ve Amerika'nın kurguladığı plana uygun bir aktör değilim ben. O yüzden butlan kararı çıkarıldı
0: efendim,
1: ve o yüzden ben gidiyorum
0: Hamas
1: diyor.
0: Hamas terör örgütü dür diyerek onlara bu şekilde konuşan kişi Özgür Özel'di. Hı hı. Bütün Türkiye terör örgütü değildir Hamas derken o bu konuda böyle beyanatlar veriyor.
1: Evet.
0: Şimdi Özgür Özel'e bir soru soracağım. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş seçildiğinde İlk İsrail Dışişleri Bakanı sizi tebrik etti mi etmedi mi Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ı? Tweet attı tweet. Hı hı. Bu telefon falan değil. Tweet attı. Sen nasıl İsrail'in aleyhineydin de size tweet atıp sizi tebrik etti belediye başkanlarını? Soruyorum ya. Bana bunu biri açıklasın. Siz İsrail için bir tehdit oluşturuyordunuz da İsrail devleti kalkıp da İsrail terör devleti kalkıp da sizinle ilgili böyle bir tweet attı belediye başkanlarıyla ilgili. Hiç ağrına gitmedim o zaman. Ya hadi bunu bir kenara bıraktık. Ya her gün yurt dışına gidip Türkiye'ye şikayet ediyorsun. Sen nasıl onların istediği bir aktör olmayacaksın? Allah bilir orada ne tavizler veriyorsun. Gece gündüz gidiyorsun bizi yurt dışında İngiltere'de şikayet ediyor efendim. Avrupa'ya gidiyor şikayet ediyor. Ben mi ediyorum şikayet? Onlardan medet uman. Hatta kalkıp da bize gerekli destekleri vermedin diye onlara sitem eden televizyonlarda bu görüntüleri biz yayınlamadık mı? Bunları konuşmak lazım Duygu Hanım.
1: Yani iddiası çok da ciddiye alınır cinsten değil,
0: değil
1: diyorsunuz. Gerçeği
0: bakın ben size bir şey söyleyeyim.
1: Butlan kararda zaten bağımsız mahkemelerin verdiği bir karar. Buyurun.
0: Biden ne diye açıklama yaptı? Türkiye'deki hükümeti şöyle devireceğiz vesaire evet. diye açıklamaları vardı. Hı hı. O açıklamaları yaparken muhalefeti destekleyeceğiz dediklerinde niye sesiniz çıkmadı ya?

0: Ki bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir bizim siyasi iç siyasetimizle ilgili en ufak böyle bir açıklaması yok.
1: Ya da bugünün, bugün için konuşuyor. Dizayn etmek gibi bir emare görünmüyor şu anda diyelim ve devam edelim bir taraftan. Beyli Ağbaba'nın şimdi 10 yıllık şoförü ek ifade verdi. Siz de az önce ondan bahsettiniz. Çok çarpıcı iddialar var.
0: Evet.
1: Sayın Gökçek'ten onları alacağız. Şimdi
0: onu hızlandırayım çünkü vaktimiz
1: buyurun,
0: daralıyor.
1: Buyurun.
0: Efendim yüzsüz Veli Ağbaba'nın şoförü ifade veriyor.
1: Hı hı.
0: Adam diyor ki biliyorsunuz bu bir poşette paralar çıktı hatırlarsınız.
1: Evet geçtiğimiz
0: bu poşetteki paralarla ilgili görüntüleri de çıktı biliyorsunuz resimleri. Biliyorsunuz burada bir 100 bin dolar buraya para gönderildi dediler. 94.800 çıktı diye Veli Ağbaba'yla aralarındaki yazışmalar kamuoyuna yansıdı. Şimdi adama soruyorlar bu parayı nereden aldın? Şu şoförü alıyorlar. Devlet diyor ki bunu nereden aldın? Cevaba bakın değerli milletim. Uzun boylu, esmer, kirli sakallı, kimliği belirsiz bir şahıstan mavi bir yurt içi kargo poşetini teslim aldım. Ya Allah aşkına size bir soru soracağım. Kimliği belirsiz.
1: Uzun boylu.
0: Uzun boylu, esmer ve kirli sakallı. Şimdi Türkiye'de şoför kullananlara sesleniyorum. Mesela birini bir yere gönderiyorsunuz. Yol kenarında seni bekleyen kirli sakallı, uzun boylu, esmer adamdan 100 bin dolar al diyorsunuz ve alıp bunu
1: getiriyor.
0: Ya bu ne kadar gerçekçi olabilir Duygu Hanım? Yalanın daniskası diyorum ben buna. Yalanın daniskası. Ya Allah aşkına. Araba gidiyor yolda. Direksiyona binmiş şoför. Arıyor yolda. Kirli sakallı, uzun boylu esmer adam. Buluyor. Adam da diyor ki al sana 100 bin dolar. Efendim bunlar çok film izliyorlar. Bu işi bu kadar gerçekçi olmayan bir ifade olabilir mi? Kirli sakallı, uzun boylu esmer adamdan aldım.
1: Ve yani adı sanı yok mu?
0: Adı sanı yok
1: var.
0: Efendim.
1: Ama
0: adam
1: söylemiyor.
0: Yok. Bilmiyorsunuz siz. Şoför olarak gidiyorsunuz. Bilmediğiniz uzun boylu esmer ve kirli sakallı adam size bir para getiriyor 100 bin dolar.
1: Çok gizemli.
0: Bakar mısınız
1: gerçekten
0: cevabı?
1: Gizemli bir ifade.
0: Ya Veli Ağbaba ne yüzsüzmüşsün sen ya. Hiç utanman da yokmuş. Şoförün de bari doğru ifade verseymiş. Şoför diyor ki 5200 dolar eksik çıktı diyor. Benle de ilgisi yok diyor. Artık orada tırnakçılık yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum. Ama bir para eksik geliyor. Veli de çok üstüne düşmüyor bu işin. Niye? Ya bir adamın çünkü şoför olmuş para sayma makinesi bankamatik tak tak tak tak paraları sayıyor Duygu Hanım ne yapıyor Veli Ağbaba'ya teslim ediyor.
1: İddialar o yönde.
0: Soruyorum Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bugüne kadar milletvekilliği yapmış olan kişilere de soruyorum. Kaç tanenizin şoförü yol kenarında ismini bilmediği kirli sakallı esmer uzun boylu adamdan 100 bin dolar alıp bundan 5 bin dolar da eksik çıkınca böyle bir işlem yaptırır şoförüne? Soruyorum. Yüzsüz Veli bir de diyor ki ben çok temizim. Beni partiden atıyorlar. Ben Özgür Özel için kendimi feda ettim.
1: Yol arkadaşı oldum.
0: O zaman bu yol kenarındaki kirli sakallı esmer uzun boylu adam
1: 100 bin
0: Özgür Özel'in mi arkadaşıydı? Özgür Özel için mi aldın o paraları? Değil. Burada Özgür Özel'e iftira attığını düşünürüm. Büyük bir ihtimal bilmiyorum. Ama şunu soruyorum. Kim bu adam? Bilemiyoruz efendim. Sır bir adam.
1: Kim bu adam? O 100 bin doları neden verdi? İddia o yönde tabii yani.
0: Niye verdi?
1: Niye
0: onu
1: verdi?
0: Da bilmiyor adam. Nereden bilecek bunu? Kirli sakallı, uzun boylu esmer adam. Evet.
1: Enteresan.
0: Şimdi bakıyoruz. Adam diyor ki evet diyor mecliste bazı hediyeler gelirdi diyor Veli Bey'e. Mesela 18 şişe viski geldi diyor. Özgür Özel'in danışmanlarına da iPhone'lar geldi diyor. Onlara hediyeleri götürdük diyor.
1: Alkol sağlığa zararlıdır diyelim efendim.
0: Ya şeyi de yok efendim. Yani limiti de yok. Mesela viski de alabiliyor en düşükten. Gökhan Böcek'ten 1 milyon euro da alabiliyor. Yol kenarında kirli sakallı uzun boylu esmer adamdan 100 bin dolar da alabiliyor.
1: Ya iddialar utanç
0: adamın
1: verici.
0: Her türlü segmentte bir ilişkisi var. Demek ki bazıları hediye diye viski gönderiyor. Onu alıyor. Bazıları 100 bin dolar. Onu herhalde ortalama görüyor. Üst kademelerde 1 milyon euro belediye başkanlıkları adaylıkları için iddialar ortada. Peki şunu sormak istiyorum yüzsüz Veli. Hiç utanmadın mı ya? Ya bu gelen viskileri de evine mi gönderiyor? Nereye gönderiyorsun bilmiyorum şoförüne. Bu gelenleri ne diye açıklıyordun? Hediye. Niye bir insan 18 şişe viski verir ya? Soruyorum. İçki kullanması beni hiç ilgilendirmez. Onunla Allah'ın
1: sağlığa zararlıdır diyelim.
0: Beni hiç ilgilendirmez. İstediğini yapabilir. Ama şunu soruyorum. Senin meclise 18 şişe viskiyi kim getiriyordu ya? Bu adamın bir işini mi hallettin? Niye seni bu kadar seviyorlardı da şişe şişe viski getiriyorlardı sana?

0: Yüzsüz. Ha? Söyle bakalım bunları.
1: Ya bir milletvekilinin bunlarla adılması utanç verici.
0: Şimdi,
1: yani 100 bin dolarlar efendim, pakette
0: Cumhuriyet
1: paralar.
0: Halk Partisi profilini Mustafa Rüşvet Kemal Atatürk'ün temsil genel başkanlığını yaptığı bir siyasi partiyi bu viski şişeleriyle 18 şişe viski alan 100 bin dolar arabaya para gelen 1 milyon euro Gökhan Böcek'ten para aldığı iddia edilen adam mı temsil ediyor? Yüzsüz. Partini de rezil ettin. Kendini de rezil ettin. Ya istifa et git ya. Çekil köşene. Yazık CHP'li gençlere yazık. Yani ben buradan CHP'li gençlere sesleniyorum. Veli Ağbaba'yı kendinize örnek almayın. Birinin işini halletmek için 18 şişe viski istemek ya da size bir hediye olarak biri size 18 şişe viski getirdiyse CHP'li olarak bunu niye getirdin diye sorarlar adama ya.
1: Tabii sorarlar. Efendim, bir milletvekiliyseniz bunu sorarsınız yani niye getirdiler, niye verdiler sana.
0: Alış sirkesi değil bu. Bizim Kızılcamam'ın meşhurdur. Şimdi alış sirkesi getirmiyor. 18 şişe ne getiriyor? Viski getiriyor. Viski. Burada insan bir düşünür. Bir adam 18 şişe niye getirirsin?
1: Getirmemen gerekir.
0: Hani bir şişe getirdi de hediye getirdi diyelim. Örnek veriyorum. Ama adam 18 şişe getirmişler.
1: İddia o yönde.
0: Doymuyorsun.
1: Onun altında
0: be. Doymuyorsun.
1: Ne var?
0: Belki bilmiyoruz. De adamlar biliyor senin
1: cevabı
0: doymadığını.
1: Cevabı Veli Ağbaba'da.
0: Veli Ağbaba doymuyor demek ki efendim. Doymuyor. Bir şişe iki şişe kesmiyor adamı. 18 şişe getirmişler. Onu doymamış 100 bin dolar. Onu doymamış 1 milyon euro. Adam yüzsüz olursa bu şekilde
1: evet.
0: Gelir
1: İddialar
0: efendim.
1: Çarpıcı. Evet. Veli Ağbaba'nın da bu iddialara ne
0: tabii,
1: cevap
0: hemen
1: vereceği
0: bağlanabilir,
1: bekleniyor.
0: Yüzsüz.
1: Bize de bağlanabilir. Cevap hakkını da kullanabilir.
0: Daha çok
1: bunu defaten bu yayında
0: Veli Ağbaba.
1: İfade
0: daha
1: ettik.
0: Çok beni dinleyeceksin.
1: Evet.
0: Evet.
1: İddiaları konuşacağız. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde su fiyatları nasıl, Ankara'da değişti mi? Su fiyatlarıyla ilgili bir değişikliğe gidildi mi Sayın Gökçek? Onu
0: efendim şu anda
1: size
0: bugün Ankara Cumhuriyet
1: sorayım.
0: Başsavcılığımıza hemen bu konuyu hızlıca geçeceğim.
1: Tamam.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza bugün suyla ilgili biliyorsunuz bir dava açtık.
1: Evet.
0: Yani Ankara'daki yapılan faiz su zamlarının iptaliyle ilgili ve davayı kazandık. Maalesef bu davayı kazanmamıza rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski tarife üstünden vatandaşlarımıza fatura göndermeye devam ediyor.
1: Kararı uygulamadı yani.
0: Efendim bir mahkeme kararını uygulamamak bir yılla üç yıl arası hapis cezası gerektirir. Hı hı. Siz bir hukukçusunuz.
1: Evet.
0: Avukatsınız. Yani bu
1: mahkeme
0: noktada şunu söylemek istiyorum.
1: Mahkeme kararını uygulamak durumundasınız.
0: Nisan ayında bu indirimler geldi. Nisan ayından sonra görüyorsunuz 51 olan fiyat Mayıs'ta 52'ye, Haziran'da 54'e çıktı metreküpte. Normalde 35.5 TL olan maliyetin üstüne siz kalktınız bu fiyatları koydunuz. Şimdi buradan aziz vatandaşlarımıza da seslenmek
1: vatandaşlar
0: istiyorum.
1: Vatandaşlar da dava haklarını
0: evet
1: kullanabilirler.
0: Tüm vatandaşlarımız
1: ve kararın uygulanmasını talep edebilirler.
0: Bu davayla birlikte ki isterlerse bu dava dosyalarını benim avukatım diğer vatandaşlarımıza da paylaşır kazandığımız davayla ilgili.
1: Emsal
0: bu noktada herkes
1: etmiştir
0: dava açma hakkına sahiptir. Ben bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ yöneticileri bu konuyla ilgili tüm kişiler için suç duyurusunda bulundum. Mahkeme kararını uygulamadıklarından dolayı takdir yüce mahkemenin efendim.
1: Evet peki evet. Şimdi geçtiğimiz hafta Mamak kentsel dönüşüm ihalesiyle ilgili çok ciddi bir dosyayı konuşmaya başlamıştık.
0: Evet.
1: Ama tam da programımızın sonlarına yaklaşmıştık. Bu hafta yine devam edeceğiz.
0: Evet.
1: Şimdi Mamak kentsel dönüşüm ihalesindeki usulsüzlükler aslında dikkat çekmişti. Böyle bir iddia var orada da.
0: Duygu Hanım benim tabirimle yani tabii
1: orada
0: daha büyüğü var mıdır
1: nasıl
0: bilmiyorum.
1: Nasıl bir sıkıntı var? İddia ne yönde? Aslında
0: şimdi,
1: biraz detaylı anlatalım isterseniz izleyicilerimize.
0: Duygu Hanım geçen buyurun hafta bir yerini eksik anlatmışım. Onu da bugün tamamlayacağım inşallah.
1: Buyurun.
0: Şimdi şunu söylemem gerekiyor. 100 metrekareden aşağı olmamak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi bir kentsel dönüşüm ihalesi yapıyor. Bu 100 metrekareden aşağı olmamak üzere dediğim kısım şu. Bu ihalede müteahhit firma 1.786.000 metrekare minimum 100 metrekare daire yapmak üzere bir ihaleyi alıyor, kazanıyor. Geri kalanına da hak sahiplerini kentsel dönüşümde teslim edeceği miktarı var. Daha sonra bu aldığı ihaleden sonra 100 metre minimum kararını 20, 40, 60 metre kare olarak satışlara başlıyor. Yani hakkı olmayan bir durum var.
1: Hı.
0: Şimdi diyeceksiniz ki ya Osman Bey 100 metre kare ile adam metre kareyi koruyor. 20 metre kare, 40 metre kare ve 60 metre karenin ne farkı olabilir ki diye söyleyeceksiniz.
1: Bir
0: şimdi
1: ortaya görüntüleri versinler,
0: versinler
1: mi yoksa patlak mı istersiniz?
0: Versinler.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Vole rica edelim arkadaşlarımızdan yavaş yavaş.
0: Arkadaşlarım vole versin. Ben
1: vole
0: şimdi vole tarif
1: tek
0: edeceğim. Bakın,
1: Sayın Gökçek detaylı
0: değerli Ankaralılar.
1: Anlat.
0: Bugüne kadar

0: bana göre Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunu olarak gördüğüm meselelerden biri. Ama tabii ki yargı bu meseleyi gösterecek. Bakın efendim, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi'nde toplam inşaat alanı olarak müteahhit kendine kalan alanla ilgili 1.786.495 metrekare bir yer alıyor. Burasını minimum 100 metrekareyle yapacak. Yani 100 metrekareden daire yapmaya kalkarsa minimumda evet 17.865 konut yapılmış olacak. Kaç adet? 17.865 konut. Peki bu konutlar kendilerinin verdiği fiyat tarifesi üstünden yürüyerek söylüyorum. Çünkü 2+1'lere biraz sonra göstereceğim. 3.490.000 lira fiyat vermişler 60 metrekareye. Ben de 1 milyon üstüne koydum. 4.490.000 lira dedim. Eğer daireleri 100 metrekare üstünden yapsaydı. Hı hı. Efendim 80 milyar 213 milyon TL para toplayacaktı. Ne kadar? 80 milyar. Yani
1: ihaleye göre evet, değil mi?
0: İhaleye göre meseleyi yapsaydı 80 milyar para toplayacaktı. Evet. Tabii bunun maliyeti var vesairesi var. İçinden düşecek. Peki bu adama aldığı ihaleden 6 ay sonra bu adam 2+1 satıyor. Hı hı. 1+0 satıyor. 1+1 daireler satıyor. Şu an satıyor. İnternete girin. Bugün telefonla da arkadaşlar aramışlar. Aradığınız zaman dairelerin satışları ortada. Gerçekten. Bunların lansmanları yapılmış vesaire. Meclis kararı olmadan, şartnamede olmadan bunları metrekarelerini küçülterek satmaya başlamış. Şimdi bakın değerli Ankaralılar, bir kelimeyle yani 100 metrekarenin altında 20, 40 ve 60 metrekareyle bu daireleri satmaya kalkarsa yaşanılacak olan vurgunun miktarını izleyin. Bakın bir kelimeyle metrekare aynı ama daire sayılarını nasıl fazlalaştırıyorlar. Eğer 1+0 daireleri satmaya kalkarsa 1+0 yani 20 metrekare. 20 metrekareye daire satıyorlar. 20 metrekare daire olur mu dersiniz? Evet oluyor. Şu an satıyorlar. 20 metrekare bir konut yapmaya kalkarlarsa şu anda bunu 1.490.000 liradan satıyorlar. Bunu 20 metrekare üstünden hesaplayınca 89.324 konuta çıkıyor. Kaçtan? 17.865 konuttan bir anda 89.000 konuta çıktık.
1: İnanılmaz bir fark yaratıyor.
0: 100 yılın vurgunu diyorum size. Peki bu vurgunda 1.490.000 liradan bu daireler şu anda satılıyor Duygu Hanım. 89.000 konutu bununla çarptığımız zaman 133 milyar TL'ye çıkıyor para. Yani neredeyse 80 milyar ciro yapması gerekirken bir anda 133 milyar lira yaptı. Arada fark ne kadar biliyor musunuz? 53 milyar TL.
1: İnanılmaz bir rakam.
0: Bakın Duygu Hanım, ben bunu ilk gördüğümde gözlerime inanamadım. Bu doğru olamaz dedim. 53 milyar TL'den bahsediyoruz.
1: Pek çok insanın hayal edemeyeceği bak, rakamlardan peki, söz ediyorsunuz. Bu 20 metrekarelik konutları alan var mıdır? Yani çok küçük değil mi? Orada nasıl bir
0: efendim,
1: yaşam alanı oluşturulacak?
0: Efendim aylık 7 bin lira, 9 bin lira bunları taksitle sattılar. Alan vatandaşlarımız tabii oldu. Benim tanıdığım 2 kişi var mesela alan. Biliyorum almışlar. Bakın. Şimdi 1+1 daireler yaptığını hesap edelim. 40 metrekare dairede. 40 metrekareden. Şu anda zaten bu şekilde satılıyor benim bildiğim. 40 metrekareden satılıyor 1+1'ler. Bize bugün onların verdiği rakamlar bunlar. Yani onların satış ofisinin verdiği rakamları size veriyorum. 40 metrekareden yaparlarsa yine 1.786.000 toplam metrekareyi 40 metrekareye bölünce ya bu sefer 44.000 konuta çıktı. Kaçtan Duygu Hanım? 17.000'den 44.000 konuta. Bir de dedim bunun hesabını yapalım. Satış fiyatları şu anda internete girip bakabilirler. 2.490.000 lira. 44.000 konutla çarpınca 111 milyar TL. 80 milyardan da burada 111'e çıkıyor. Şimdi diyorum ki iyi niyetli davranalım. Yani bu adam bunları 1+1 de yapmış olabilir. E o zaman da 80'den 111. 31 milyar TL fark var. Ya bana bunu biri anlatsın.
1: Bu inanılmaz bir...
0: Bakın bana bunu biri anlatsın.
1: Kar var mı ihalelerde?
0: Benim yaptığım yanlışlık varsa bana biri bunu anlatsın.
1: Cevap haklarını da kullanabilirler. Tabii yayınımız tabii kendilerine buyursun. Açık iddialar
0: geldik,
1: bu yönde.
0: Geldik 2+1 yaptılar. Bu sefer dedik ki biraz metrekareleri büyütelim. Zaten bunu şu anda 65 metrekare brütten satıyor. Hı hı. Neti 60 metrekarenin de altında. Bakın 2+1'den yaptım. 1.786.000 metrekareyi bu sefer 60 metrekareye böldüm. Bu sefer de 29.000 konuta çıktı. Burada kaçtı? 17.000 konut. Peki buradaki konutları da şu anda 3.490.000 TL'ye satıyorlar.

0: kendilerinin verdiği internet sitesinden aldığım para ne kadar etti Duygu Hanım? 103 milyar TL. 80'den 103'e çıktı. Yani hiç vurgun yapmadı desek en iyi ihtimaldeki rakam 103 milyar TL. Çünkü 60 65 metrekare daire en şu an büyük sattığı daire bu.
1: İnanılmaz rakamlardan söz ediyorsunuz. Böyle bir şimdi, ihalede Duygu Hanım, rakamlarla ki, böyle oynanıyor mu? İhalenin içeriğiyle bir oynama var mı? Onu da konuşacağız.
0: Şu.
1: Nedir?
0: Bakın, skandalı büyüğü şu.
1: Konu biraz karışık. İzleyicilerimiz tam evet. Anlamamış
0: şimdi,
1: olabilirler.
0: Şimdi ihale yapıldı. Aziz milletimiz. İhalede 1 milyon 786 bin metrekarelik yeri minimum dedi ki ihale şartnamesi. 100 metrekarenin altında daire yapamazsın. Adam ihaleyi aldı. İhaleye diğer girenler alamadı. Niye? Çünkü adamın verdiği bir fiyat vardı. Kırım vardı ve bu kırımla aldı. Aradan bir ay geçtikten sonra bu kişi bir lansman yaptı. Bu lansmanda dairelerini 20 metrekare, 40 metrekare, 60 metrekare olarak sattı. Ama şartnamede bu yok.
1: Bu suç değil mi?
0: Yok yani? Efendim. Zaten bu aynen suç. Bakın yani... şartnamede yok.
1: Aykırı davranıyor.
0: Sonra şartnamede olmayan bu işi bu Haziran ayında meclise getirdiler. Cumhuriyet Halk Partisi bunu meclisten geçirdi. Ya biri bana şunu anlatsın. 6 ay sonra meclisten geçecek kararı bu müteahhit nasıl biliyordu İsmail Mert Fırat'ta Allah aşkına bu fiyatlara sattı.
1: Siz usulüne uygun olmayan böyle bakın, bir satışı nasıl gerçekleştirdiniz daha karar çıkmadan?
0: Ben de ihaleye gireceğim.
1: Onu sorarlar insan.
0: Ben de ihaleye gireceğim. 1 artı 1, 1 artı 0 ve 2 artı 1 bu dairelerin bu şekilde olacağını bilsem. Farklı fiyat vereceğim.
1: Elbette.
0: Şimdi nereden farklı fiyat vermem gerektiğini söylüyorum. Efendim bakın bir kalemde 53 milyar yukarı çıkıyor. 53 milyar Duygu Hanım. Bu 53 bin TL değil. 53 lira değil. Milyar. 53 milyar TL.
1: İnanılmaz rakamlardan söz ediyorsunuz.
0: Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Bu işe onay veren meclis üyeleri. Allah aşkına siz suçlu değilsiniz öyle mi? Burada vurgun yok öyle mi? Sizi kim koruyacak da Allah'ınızı severseniz kalkıp da şu vurgundan sonra hep birlikte inşallah ben şikayeti şu anda yargıya yapmış durumdayım. Nasıl olacak da siz bunu açıklayacaksınız ya bu millete? Şimdi Duygu Hanım bu tür vurgunların altında başka şeyler ararım.
1: Ya bu çok büyük rakamlardan söz ediyorsunuz.
0: Çünkü rakam çok büyük.
1: Tek bir firmanın...
0: Bunun içindeki finans kime gidecekti? Ya da gitti. Çünkü söylentiye göre 17 milyar para zaten toplandı şu anda.
1: İddialar o yönde.
0: Evet.
1: Şu
0: ben
1: an
0: soruyorum.
1: Onu da belirtelim.
0: Bu para birilerine gitti mi, gidecek mi? Bunun cevabı İsmail Mert Fırat'ta. Bunun cevabı buranın müteahhitinde. Ha bu arada da şunu söyleyeceğim. Dolaylı dolaysız. Bana bir sürü yerlerden haber geliyor. İsmail Mert Fırat'a şunu söyleyeceğim. Eğer burada böyle bir vurgun yaptıysan beni Allah'tan başka kimse susturamaz. Bunu çok iyi bileceksin. Bunu öğreneceksin. Arada 53 milyar TL vurgunu yapıp ondan sonra bu paraların kime gittiğini biz sana sormayacağız mı? Şimdi Sayın Mansur Yavaş, Allah aşkına bana bu ihaleyi bir izah et. Beni izleyen tüm müteahhitler ne dediğimi anlıyor. Ama inşallah bunun hesabını yargı önünde vereceksiniz. Öyle yok. Bir kalem oynatıp 53 milyar lira fark çıkartabilecek niteliğe getiremezsiniz bu işi. Bu işin hesabı sorulur. Ben Ankaralı'nın hakkını size yedirmem. Bunu açık söyleyeyim. Bu 100 yılın vurgunudur. Bakın bunun üstüne basarak söylüyorum. Yani bu öyle ufak tefek. Yani size şöyle söyleyeyim. Konser vurgunları bunun yanında devede kulak kalır.
1: Hiçbir şey. Milyarlardan bahsediyorsunuz. Çok ciddi rakamlardan. 53
0: milyar. Efendim en iyi hesapta 23 milyar vurgun var.
1: Şimdi
0: ya Duygu Hanım 23 çok... olmasın ya 10 milyar vurgun olsun Allah
1: önemli.
0: Aşkına.
1: 1 milyar da olsa usulsüz bir
0: Duygu
1: işlem
0: Hanım,
1: varsa
0: ne anlatacaklar
1: onun
0: bize?
1: Sorgulanması
0: bakın,
1: gerekiyor.
0: Bana isteyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili gelebilir. Belediye meclis üyesi gelebilir. Belediye başkanı da gelebilir. Hepsine bu konuyu açıklamaya hazırım. Bana şimdi şu listeyi birisi anlatsın.
1: Şimdi bu Mamak kentsel dönüşüm evet. Projesiyle ilgili İsmail Mert Fırat da cevap
0: benim bunu yargıya itikal ettirmemem gibi bir şey söz konusu olabilir mi?
1: Bağlanabilir. İddialar çok çarpıcı.
0: Yargıya itikal ettirdim efendim.
1: Mutlaka bununla ilgili bir davada
0: kesinlikle.
1: Aç

0: Bakın meclis üyeleri yarın bugün bu planı örnek veriyorum ki iptal oldu. Yani bu 20, 40, 60 metrekare işini Haziran'da geçen meclis kararı iptal oldu. Hı hı. Meclis kararının iptal olması meclis üyelerinin suçsuz olma anlamına gelmez. Dava devam eder. Sadece ben şunu istiyorum. Türk yargısı bu meclis üyelerini çağırıp şunu sorsun. Arkadaş, 100 metrekare minimum bu adamlara izin verdiniz, adam ihaleyi aldı. Nasıl 20, 40, 60 metrekare yerleri 6 ay önce satmaya başlayıp siz 6 ay sonra bu işi onayladınız? Anlatın bakayım bana.
1: Meclisten bu karar geçmeden benim nasıl böyle bir hamlede
0: bulunur? Benim tek cevabını istediğim olay
1: hukuken
0: budur.
1: Hukuken sorulması gereken önemli bir soru.
0: Bu konunun
1: soru.
0: En büyük cevabını Mansur Yavaş verecek. Bakın, Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bütün vurgunlarda bu kadar büyüğü yok. Size iddia ediyorum. Ekrem İmamoğlu ile ilgili birçok konu anlattık değil mi burada? Hı hı. Bir kalemde bu kadar vurgun olan bir işi ben hiç görmedim. Bana bunu kimse izah edemez. Müteahhit arkadaşlardan sorduklarım oldu. Şartname ile ilgili sorduklarım oldu vesaire vesaire. Herkesin bana söylediği, bu işin kararına imza atan İmar Müdürlüğü'nden Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'na, meclis üyelerine çıldırmış olmalılar Duygu Hanım. Bu kadar gözünüzü karartıp bir karara imza atamazsınız. Gözlerini tamamen karartmış durumdalar.
1: Şimdi bu kararda
0: bakın,
1: usulsüzlükler efendim, bunun, var mı? Onlar
0: bakın,
1: da sorgulanacaktır yargı
0: bu
1: tarafından.
0: Bu işten kurtulmanın Allah aşkına bana biri izahını yapsın ya. Sen olmayan bir kararla ilgili 6 aydır daire satıp sonra onu meclisten nasıl geçirdin ya? Ben bunu izah edemiyorum kendime. Bugün çok teşekkür ediyorum AK Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekilimiz Nihat Yalçın Bey. Cuma günü girsinler internete. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yayınına baksınlar. Akıllarını kaçırdıklarını düşünüyor o da. Çünkü bu normal bir şey değil. O da orada açıklama yapmış. Arkadaşlar, buna nasıl imza atabilirsiniz diyor. Efendim, bu aklen anlatılabilir bir şey değil. Yani bir kalemde 53 milyar TL rantın artması ne demek?
1: İnanılır değil. Bu bir şirketin şimdi, altından kalkabileceği bir işte değil diyorsunuz.
0: Değil.
1: Bunun arkasında başka
0: şimdi,
1: bir plan
0: buradan
1: var.
0: Buradan şunu
1: ne
0: söylemek
1: var?
0: İstiyorum.
1: Onu da bilmiyoruz. İddialar çok çarpıcı.
0: Maalesef.
1: Buyurun. Buyurun.
0: Yani gerçekten. Evet. Yani son ben buradan derece şunu söylüyorum. Mansur Yavaş, meclis üyeleri ve bu müteahhit firma bence çok ama çok yanlış bir şeyin içine girdiler. Ve bu iş hakikaten onların başına büyük işler açacak diye düşünüyorum. Niye? İzahı yok efendim hukuken. Bana Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuk bilen kimi getirirseniz getirsin şu ihaleyi inceleyip benim dediklerimi dinlesin. Allah aşkına buna bir cevap versin. Cevabı yok Duygu.
1: Evet, şimdi Sayın Gökçek gerçekten çok çarpıcı iddialarda bulunuz. Sürmanşetinde sonuna geldik.
0: Efendim sonuna
1: son
0: geldik ama bir şey söylemeden
1: geçemeyeceğim. Buyurun.
0: Biliyorsunuz mahkeme Sayın Berat Albayrak'la ilgili olarak
1: evet,
0: bugüne kadar, hı hı, 128 milyar yalanını atan,
1: evet,
0: Cumhuriyet Halk Partililerle ilgili biliyorsunuz bir dava kazanmıştı.
1: Evet, 128 evet, milyarın buharlaştığı iddiası vardı ve bunun üstünden de büyük bir kampanya yürütülüyordu.
0: Evet.
1: Sayın Berat Albayrak da dönemin Hazine ve Maliye Bakanı bir dava
0: günlerce
1: açmıştı ve tazminat kazanmıştı.
0: Günlerce utanmadan, arlanmadan meydanlarda kalktılar, 128 milyar nerede, 128 milyar nerede, evet, 128 milyar nerede dediler. Peki bugün Anayasa Mahkemesi de bu kararla ilgili herhangi bir delil olmadığı yönünde Sayın Berat Albayrak'ın lehine bir haber
1: karar
0: verdi.
1: Verdi.
0: Ya şimdi bu Cumhuriyet Halk Partililer hiç utanmıyor musunuz bu 128 milyar buharlaştığı yalanını piyasaya söylediğiniz için? Çıkıp bir Berat Albayrak'tan özür dileyecek suratınız yok mu? Duygu Hanım, herkesin çoluğu var, çocuğu var, bir ailesi var.
1: Elbette.
0: Herkesin bir yaşantısı var. Böyle ahlaksızca, böyle namertçe bir insana kalkıp iftira atacaksınız. Bu iftira atıldığı da mahkeme kararıyla ortaya çıkacak. Sonra da pişmiş pişmiş dolaşmaya kalkacaksınız. Bu kabul edilebilir
1: şimdi
0: bir şey değil.
1: Şimdi CHP'den biliyorsunuz,
0: bakın,
1: ifade özgürlüğünü
0: efendim,
1: kullandıkları
0: böyle
1: ifade
0: özgürlüğü
1: olmaz. Anayasa Mahkemesi bakın, de bunu reddetti. Somut hiçbir olgu yok dedi orada.
0: Yargı kararıyla tespit edildi.
1: Hı hı.
0: Artık bu saatten sonra yapmaları gereken tek olay şudur. Çıkacaklar. Sayın Berat Albayrak, biz sana yalan attık. Pislik attık. Çünkü biz pislik insanlardık ki sana pislik attık diyecekler ve özür dileyecekler ve bu konu kapanacak. Çünkü niye? Günlerce bunun üstünden siyaset yapan bu zihniyetin bugün ne kadar çürümüş olduğu mahkeme kararıyla da ortaya çıkmıştır.

0: Herkese hayırlı akşamlar
1: evet,
0: diliyorum.
1: Çok teşekkür evet. ediyoruz Sayın Gökçek. Efendim biz bu akşamlık sürmanşeti sonlandırıyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere de sevdiklerinizle huzurlu bir gece diliyoruz efendim. İnşallah haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurbele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol Halk'tır. Ve bizde Halk ayakta alkışlanır. Önce Halk, sonra bankayız. Halk Bank.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Hadi.
2: Spor araba.
3: Az kaçar.
2: Elektrikli araba.
3: Çok yakar. Park etmesi zor.
4: Yok artık.
5: Hiçbirini beğenmedin mi?
3: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Aa, peki ne var?
5: Emlak katılım tasarruf finansman var.
6: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
7: Uyandıralım. Çıtır külah.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF korumada, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yves Rocher.
3: İçim hayaller dolu.
4: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: İbroşe'den 3 etkili Hidra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemli.

0: renklendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yves Rocher.
1: Bu salı binde dokuru kurutulmuş meyve çeşitleri 109 lira. Torku %1 yağlı süt 42 lira 50.

0: Obsessor, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydum.
4: Hasan, uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Ne yapalım?
5: Sabah ilk iş miyim?
4: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Döneri gördüğün an
8: bir de sütaş ayran.
7: Gelsin sütaş ayran.
9: Babalar günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watch Fit

0: teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt. Carrefour'da Pay4'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Pay4'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
3: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
4: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
2: Gündem böyle. Otobit'te.
3: Kutlama.
4: Gökte. Yerde. Her yerde.
3: Maxipon yağmuru gibi düşüyor.
5: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxipon ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
3: 10.000.
5: Evet.
3: Okey. Maksimum oldu. Okey.
5: O zaman...
3: Gelsin müzik.
6: 25 yıldır sana maksimum.
7: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
8: Aile gibi olduk artık.
7: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
8: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
7: Bu otel her birimizin sigortası.
9: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
10: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
11: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Derinlik 3000 feet. Devam ediyoruz. 3500 feet. İnmeye devam ediyoruz. Kuzey kısmına geçip tarama yapmam gerekiyor. İncelemeli. Borudan sola doğru 152 metre. Patlama önleyici görüldü.
1: Patlama önleyici. Kuyu basınç kontrolü ve tedbir amaçlı. Delik derinliği 3,5 mil.
2: Kuyunun altı ne durumda acaba?
0: Biraz aşınmış. Bu denli eski bir kuyu için beklenilen bir şey.
2: Tamam, anlaşıldı.
0: Pekala.

0: Gerçekten de çılgınca bir rüya gördüm. Vay canına.
1: Peki ben var mıydım rüyanda?
0: Hayır, ben vardım. Bir konserdeydim ve sonra da bir sahnenin yanında duran iki bacaklı bir tavşan vardı.
1: Bunun neresi çılgınca peki?
0: Hareket ettim. Ve o da yaptıklarımı taklit etmeye başladı.
1: Gerisini anlatma çünkü bunun nereye gittiğini biliyorum.
0: Sence o tavşan anne...
1: Annen de evet, anlıyorum. Evet.
0: Öyle miydi?
1: Evet, bence en kötü kabusumdu. Teşekkür ederim.
0: Ama o çok saldırgandı.
1: Peki.
0: O çok saldırgan bir tavşandı.
1: Tamam.
0: Affedersin ama ne yapıyorsun? Bu mu yani? Bu mu? 21 gün yoksun ve beni böyle mi bırakıyorsun?
1: Yani uyursun diye kalktım.
0: Uyumaktan öte başka şeyler istemiştim aslında.
1: Bir daha annenden söz etmeye yeter. Tamam. Ha?
2: Seni seviyorum.

0: Böyle anlaşmamıştık ama. Pekala, tamam.
1: Tamircilik yeteneğini abarttığını şimdi anlıyorsundur.
0: Ne dedin?
1: Gidelim bebeğim.
0: Ben süreyim.
1: Mm-mm.
0: Ben süreyim.
1: Olmaz.
0: Ben süreceğim.
1: Hayır.
0: Lütfen aşkım.
1: Çok mu istiyorsun?
0: Evet.
1: O zaman onu satıp başka bir araç al.
2: Galiba bir onarım çalışması var.
3: Sırf erkek kardeş istiyorum diye kapıyı çalmadım.
2: Pekala, bu çok rahatsız edici. Çünkü bunları bilmemelisin. Sadece bebeklerin şirin olduğunu düşünmelisin.
4: Ve gürültücü de.
2: Oturur musun?
3: Erkek kardeş istiyorum ama.
4: Nasıl gidiyor?
3: İyi.
2: Tatlım, babana göster.
3: Daha bitirmedim.
2: Ama iyi iş çıkardın.
4: Gösteri zamanı.
2: Bu gerçekten harika.
3: Bana bakamazsın.
4: Neden?
3: Çünkü beni rahatsız ediyor.
4: Sana bakmam seni rahatsız mı ediyor yani?
3: Kes şunu.
4: İyi.
3: Benim babam Mike, okyanusun dibinden petrol çıkaran bir sondaj kulübesinde çalışıyor.
4: Hayır, hayır, hayır. Deepwater bir damla bile petrol çekmez. Biz sadece kaşifleriz.
3: Babam ve arkadaşları petrolü buluyor ve tüm boruları döşüyorlar. Sonra da işe yaramazlar gibi...
2: İşe yaramaz deme.
4: İşe yaramazlar. Dinle, işe yaramaz bile olsalar bir şey çekmek zorunda değiller. Çünkü zaten petrol kendiliğinden geliyor.
3: Hayır, hayır, hayır, hayır. Sözümü tamam, kesiyorsun. Tamam, tamam. Tamam, çünkü o petrol aslında bir canavar. Tıpkı kötü dinozorların petrol oldukları gibi. Yaklaşık 300 milyon yıl boyunca bu yaşta dinozorlar sıkıştılar
4: evet,
3: ve...
4: Evet, iki kez söylemem yeterli.
3: Çünkü üzerlerinde kilometrelerce deniz ve toprak var. Tuzağa düşmüşler. Kabaca babam ve arkadaşları da bir delik açıyorlar.
4: Doğru. Evet.
3: Ve kötü dinozorlar buna inanmıyor. Bu deliğe doğru koşuyorlar ve bam! Babamın ve arkadaşlarının okyanus dibine yerleştirdikleri bir makineye rastlıyorlar. Ne önleyiciydi o?
4: Patlama önleyici.
3: Çamur denilen bir şeyle karşılaşıyorlar.
4: Tamam, işte başlıyoruz.
3: Çamur borudan aşağı doğru akıyor.
4: Hadi.
3: Çamur o kadar ağır ve yoğun ki canavarların Hadi. Çıkmasını önlüyor. Ve onları alt tabakaya doğru sürüklüyor. Sonra da işe yaramazlar gelip bir şey yapmış gibi
2: i̇şe
3: seviniyorlar.
2: İşe yaramazlar deme.
3: Ama dinozorları asıl ehlileştiren babam tabii.
4: Evet. Bu harikaydı.
2: Evet.
4: Hep 10 yaşında kal olur mu?
3: Bana bir fosil getirmelisin.
2: Aa, evet.
4: Getireceğim.
3: Onu tutup herkese babam dinozorları ehlileştiriyor diyeceğim.
4: Tamam.
2: Maggie'nin babasının yaptığını söyle.
3: Hayvanat bahçesinde çalışıyor. Ona gerçek bir penguen getirmiş.
4: Bunu yapamaz ki.
2: Penguen getirmiş ha, öyle mi?
4: Pengueni nasıl getirsin ki?
2: Sen de fosil
4: Bazı
2: getir.
4: Bazı kurallar olmalı ama.
2: Aman tanrım.

0: Benzin al, işe git. Benzin al, işe geri dön. Daha çok benzin al, işe geri dön.
1: Hey, şifreyi biliyorsundur. Sigorta belgelerinin yerini ve Schumann'ı arayacağını da.
0: Neden söz ediyorsun?
1: Sadece...
0: Ben yumurtla sadece, bakalım.
1: Ben sadece helikopterle eve gitmekten korkuyorum. Hepsi bu. Bana ver.
0: Bebeğim, denizi düşünmediğin tek zaman mızmızlanmadığın zaman...
1: Laflarımı bana karşı kullanma.
0: Ne olmuş?
1: Bak, lafımı çalma.
0: Çaldım bile.

0: Bristow Helikopter Havaalanı. Açık denize taşıma merkezi.
1: 3 hafta sonra görüşürüz.
2: Görüşürüz.
1: Uslu dur.
3: Sıradaki. Günaydın Bay Jimmy.
4: Nasılsın Sera?
3: İyiyim ya siz?
4: Çok iyi.
3: Bavulunuzu tartıya koyup çizgide bekleyin.
4: Tamamdır.
3: Nereye gidiyorsunuz?
4: Aynı yere. Deepwater Horizon.
5: Nereye gidiyorsunuz?
2: Deepwater Horizon'a.
5: Peki şirketiniz?
2: Transocean.
3: Kilonuzu söyleyeyim
4: Tabii,
3: mi?
4: Tabii olabilir.
3: 82.
4: Ne diyebilirim ki?
3: Kilonuz iyiymiş, bunu koruyun.
4: Pekala.
5: Lobide bekleyin lütfen, size haber vereceğiz.
2: Teşekkürler.
4: Merhaba Bay Sims.
6: Merhaba.
4: Bay O'Brien.
6: David Sims.
4: Ben de Jimmy Orwell'la. Deepwater'da operasyon müdürüyüm.
6: Bugün bizi aldığınız için teşekkür ederiz. Yoğun olduğunuzu ve mecbur olmadığınızı biliyorum.
4: Aslında mecburdum. Şu kravatı çıkarır mısın?
7: Elbette.
4: Sorun kravatta değil, onun renginde.
7: Mor diye mi?
4: Bu renk magentadır.
7: Ve?
4: Magenta rengi bir petrol kulesindeki en kötü şeydir. Batıl inanç diyebiliriz.
3: 18 numaralı helikopter. Günaydın.
7: Mike Williams.
3: Nereye gidiyorsunuz?
7: Deepwater Horizon'a.
4: Pekala.
3: Lütfen broşürdeki talimatlara uymaya özen gösterin. Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
0: Jet yakıtı.
7: Boş zamanlarında ne yapıyorsun?
4: Yeniden şu hava botunda çalışmaya başladım.
7: Öyle mi?
4: Onu 600 beygir gücünden 1200 beygir gücüne yükselttim. Tabii bir de ona sensenik pervane taktım. Harika oldu.
7: Uçurmak için mi yani?
4: Hayır, sadece hızlı gitsin istiyorum.
3: Kalkış hazır.
8: Anlaşıldı merkez. Basco FMS'te Deepwater Horizon'ın koordinatlarını aldım.
3: 492 kuyruğum boşta. Rüzgar sakin. Uçuş için herhangi bir teknik engel görünmüyor.

0: Polaris kontrol, burası Bristow 2 Bravo Golf. Okyanusa doğru açılıyoruz. Deepwater Horizon'a tahmini varı, süremiz 45 dakika.
1: Anlaşıldı Bristow 2 Bravo Golf.
2: Bravo Golf'te ne görevdesiniz Bay Sims?
3: İkmaldeyim.
4: Oo harika, yine başladın ha.
2: Şey, bildiğiniz gibi biz biraz gerideyiz.
3: 43 gün geride. Ama kim sayar değil mi?
5: İkramiyenle ne yapacaksın?
4: Havuzu yaptıracağım sen.
5: Arabamı onaracağım.
2: İlk kuyunun çöktüğünü bilmiyorsunuzdur. Milyon dolar değerinde bir sondaj yapmak 5 günümüzü almıştı.
3: Kimin hatasıydı?
4: Ne kullanıyorsun ki öyle?
5: 69 model.
4: Fastback mi?
5: Arka cama
4: ilk. Nesi var?
5: Bugün biraz zor bir gündü. Egzozundan benzin aktı mesela.
4: Benzin kokusunu aldın mı?
5: Hayır. Depoda kaçak da yoktu.
4: Hey!
0: Bu bir kuş kazasıydı. Deepwater Horizon'a sadece 1 mil kaldı. İniş yapabiliriz. Güvenlik kontrolü yapacağız.

0: O denli büyük bir şeyi ancak Tanrı yapabilir. Çok güzelmiş.
1: O karaya bağlı değil. Bunu biliyor muydun?
0: Evet biliyorum ama bu şeyin bot olduğuna hala inanamıyorum.
1: Bunun için arkada oturan küçük hanım hayranlığını sunabilirsin. Bankston'ın burada ne işi var? Emri ona kim verdi?
2: Burası 2 Bravo Gol. İniş izni istiyoruz.
3: Deepwater Horizon. Yarı batık petrol sondaj platformu.
2: Anlaşıldı 2 Bravo Gol. İniş pist için müsait.
3: Louisiana sahilinin 41 mil açığı. Okyanus zemininin 5200 fit üzerinde yüzüyor. 126 çalışanı var.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Buradaki işiniz bitti mi?
2: Ne diyeceğimi bilemiyorum bacımı.
0: Ne, bitirdiniz mi?
2: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Biri vitrinle konuşmalı.
0: Ne? Bitirmediniz mi?
1: Eskim.
0: Ne? Evet, anlamıyorum.
1: Efendim. Et ekibi gidiyor mu?
2: Evet, Schlumberger gitme kararı verdi.
1: Aşağıda çimento testi yapmaları gerekiyor.
2: Evet, verdiler.
1: Yaptılar mı acaba?
2: Evet Mike, nasılsın?
1: Skip, işimiz bitti mi?
2: Vitrinle konuşman gerekiyor, unutma.
1: Vitrin mi?
0: Ne dedi sana?
1: Ha, duyamadım ki.
3: Ekip 1 Water Horizon'a ulaştı. Ekip 1 Water Horizon'a ulaştı.
4: Bay Skip ne dedi?
0: Çimentonun sabit olup olmadığını test edeceklerdi.
3: Ekip
0: sanırım yapmadan gittiler.
4: Ne? Bekle, anlamadım.
0: BP'nin serserileri ekibi eve göndermiş
4: Sahi
0: diyorum.
4: Sahi mi?
0: Evet.
1: Kuşta, Bankston neden burada?
5: Sana da günaydın.
1: Sana Bankston neden burada dedim.
4: Günaydın Pete. Bak ben geldim.
6: Seni görmek çok iyi geldi Andrea.
7: Tuvalet nerede Bay Williams? Tabelada yazıyor.
1: Skip, çimento ile ilgili bir şey dedin mi?
5: Beni aramadı.
1: Savaşı kazanıyoruz ve ben bunu şimdi mi öğreniyorum? Gereken çimento testini ne ara yaptılar hiç bilemiyorum çünkü şu an uçuyorlar.
5: Jimpin, ben sadece sürüyorum.
0: Test pozitif.
2: Test mi? Pozitif çıktı. Çalıştırma durumundayız.
0: Çalıştırma mı?
4: Nasıl görünüyor?
6: 166'da duruyor. Rüzgar hızı 185. Deniz durgun. Bu iyi bir şey. Sınırlardaki pozisyonunu koruyor. Hala şu motor takıntısı olan herifle mi çıkıyorsun?
4: İticide sorun var mı?
1: Hayır. Andrea.
4: Evet efendim.
1: Bankston'daki kaptan Andrea ara. Ne yaptığını ve bunun nedenini öğren.
4: Emredersiniz Bay Jimmy. Damon Bankston, burası Deepwater Horizon.
8: Deepwater Horizon, ben Damon Bankston, dinliyorum.
4: OIM ne yaptığınızı bilmek istiyor.
9: Şu yaratıklar gitmişler. Bu yüzden bir sonraki aşamaya geçiyoruz.
10: Pislik diyebilirsiniz. Ne zaman gitmeliyiz?
8: Bana sondaj çamuru almam için saat akşam 6 verildi.
4: Öyle mi?
8: Basınç testinin pozitif olduğunu düşünüyorum.
9: Galiba negatif testinde kolay seçeceğini sanıyorlar. İşleme başlamamı söylediler.
4: Onlar kimmiş?
8: BP'nin adamları.
9: Vidrin, Kaluza, bilemiyorum. Gelip çamuru almam emredildi. Başka soru var mı?
4: Hayır, bu kadar. Yani diyorsun ki BP'nin adamları Vidrin ve Kaluza akşam saat 6'ya kadar bu pisliği ehlileştirip çamuru çıkarmamızı istiyor. Doğru mudur kaptan?
8: Evet, doğrudur. Günaydın Bay Jimmy.
1: Bitti gitti. İşte böyle.
4: Teşekkür ederim kaptan.
1: Lanet telefon hala çalışmıyor Mike.
0: Ben de sizinle geldim ama.
1: Bana bir iyilik yap. Sondaj kulübesine in. Jason'a Schlumberger işini yapmış mı diye sor. Çimento doldurmuşlar mı bakalım.
0: Ah, anlaşıldı.
1: Teşekkür ederim. Baylar, bana şu çimento testi konusunda bilgi verebilecek misiniz?
7: Çimento testi mi?
1: Biliyorsun, planlaması, yürütülmesi yapıldı mı?
7: Evet.
1: Pek değil demek. Hey Rolly.
0: Mustang'in de ateşleme sorunu olabilir.
4: Ateşleme tıpaları kirlenmiş olabilir.
0: Belki de kablodur ya da dağıtıcı filandır. Sesi tetikliyor gibi miydi? Ne yapacağım biliyor musun? Bozduğun o bütün pahalı eşyaları düşüneceğim.
4: Teşekkürler dostum.
0: Hey, manuel mi yoksa otomatik mi?
4: Beni tanımıyor musun?
0: Dırdır etmeyi kesmen gerektiğini biliyorum sadece.
4: Aynen böyle aha dedi Bay, çok bilmiş.
0: Aha, evet. Aha.
3: Platformun dikkatini, güvenlik anonsu. Platformun dikkatini, güvenlik anonsu.
11: İndirin şunu. Gel bana. Gel bana. ...400 fıçı çamur çekin.
2: Anlaşıldı. İşlem başlatılıyor.
11: Sondaj borusu ne tatlı. Harika, çok güzel.
9: Kes sesini.
2: Çekil.
3: Sondaj matkabı değişti.
11: Doc.
5: Nasılsın Mike?
1: Ekipmanları aldığınızdan emin olun.
0: Nasılsın Caleb?
2: Nasılsın dostum? Birkaç saat önce daha iyiydim.
0: Ne oldu ki?
2: Uyuyordum.
0: Öyle mi?
2: Evet. İş için bizi erken uyandırdılar. Bu akşam gideceksek çekilecek çok boru var. Gündelik kıyafetin iyiymiş.
0: Bay Jimmy, çimento testi yapıldı mı diye soruyor.
2: Aa, bilmem, yapılmadı galiba.
0: Ha. Hey şey!
9: Efendim?
0: Gelsene. Çimento testini yaptılar mı?
9: Bilmiyorum, yaptıklarını sanmam. Ben de yeni uyandım.
0: Bu aptalca.
12: Aptalca mı bilmiyorum ama akıllıca değil.
0: Tipinize bir bakın, al birini vur ötekine. Fazla düşünmeyin yoksa başınız ağrır.
2: Ha, laf mı sokmuş?
12: Evet, evet öyle yaptı.
0: Hadi yukarı yukarı. Beyler, beyler.
13: Ne dedin öyle?
0: Bay Jimmy, Schlumberger çimento testi yaptığımı bilmek
13: ne
0: istiyor.
13: Ne dedin?
0: Çimento testi, hadi dostum bana biraz yardımcı ol.
13: Kim demiştin?
0: Yapma ama ne olur, Jimmy çok kızgın zaten.
13: Schlumberger seni demokrat.
0: Test yaptılar mı?
13: Vidrin ve Kaluza onları test yapmadan gönderdi.
0: Bunu ne diye yapsınlar ki?
13: Bunu benimle paylaşma gereği duymadılar ama bence birazcık şeyle ilgisi var. Para para para para para.
2: Para.
13: Telefonlar çalışmıyor.
0: Saçmalık bu. Jimmy, ben Mike.
8: Evet, dinliyorum.
0: BP Schlumberger'ı test yapmadan göndermiş.
8: Çimento testi yapılmamış yani.
1: Teşekkür ederim Mike.
14: Mike, A istasyonu çöktü.
13: Lanet olsun.
14: Yine mavi ekran hatası.
0: Hey Doug, senin bilgisayar ne alemde?
8: Bilgisayar ekranı titriyor ve duman dedektörü de çalışmıyor.
13: Sende durum nasıl? Lanet olsun.
0: Alet çantamı alayım, belki tamir edebilirim.
13: Hep yama, hep bantlama kafası dostum.
0: Her yama söküşümde 3-5 tane daha fazla ekliyorum zaten. Tükürüklü sakız faydasız. Bir kez daha para deyin bakalım. Haftalardır çalışıyorsunuz
2: para,
0: değil
2: para,
0: mi?
2: Para, para, para.
0: Güzel olan yeri söyleyin ama.
2: Güzel yeri burası.
0: Para için adam öldürürüm. Para için gerçekten yaparım bunu. 1 dolara bile. Merhaba Hollywood.
15: Merhaba Mike.
0: Haberler nasıl?
15: Haberler sende. Bitti mi?
0: Bilmiyorum, olabilir.
15: Bu akşam balığa çıkacağım. Gizli görev.
0: Bu akşam çıkmayacağına dair içimde bir his var. Sen onu unut bence. Onu kullanabilecek misin? Belki bir balina yakalarsın, ne bileyim.
15: İyi fikirmiş bak. Lanet olsun. Orada yine arıza olacak. Bahse girer misin benimle?
0: Olur, ne kadarına?
15: 50'ye 1.
0: Ah, olmaz. Elimi bile sürmem.
15: 30'a 1. Aynı noktada.
0: Hayatta olmaz.
15: Mark Williams, seni adi pislik.

0: Patrick.
1: Merhaba, nasılsın?
0: Ne olmuş?
1: Bitirmişiz.
0: Bitirdiniz
1: evet,
0: mi?
1: Evet, bitirdik.
0: Bunu kim söyledi?
1: Söylemem Mike.
0: Neyi söyleyemezsin?
1: Söylemem işte.
0: Neden söyleyemezsin?
1: Söylemem ama Gordon seni arıyor diyebilirim.
0: Gordon mu bitti dedi?
1: Hayır, hiçbir şey söylemedi.
0: Ne istiyormuş peki?
1: Bilmiyorum, sana bir şey göstereyim.
0: Ne biliyorsun ki?
1: Bitirdiğimizi biliyorum.
0: Sen odama mı girdin?
1: Hayır.
0: Sakın eşyama dokunun
1: hiçbir
0: deme.
1: Hiçbir şeyine dokunmadım.
0: Sen git tamiratını yap.
1: Tamam.
0: Tamam, sana da pislik herif.
2: Bekle bebeğim, bekle. Şşş, ne söyledin?
0: Haberler iyi. Helikopter düşmedi.
2: Ah lanet olsun, ben de düşmüştür diye yeniden evlendim.
0: Zengin mi bari? Annenin sözünü dinle, zengin biriyle evlenirsen rahat edersin Felicia tatlım.
2: Annemin söylediği yersiz laflardan biri işte. Zengin birine ihtiyacım yok. Bu arada bunu onarmalısın, tamire ihtiyacı var.
0: Eve gelir gelmez tamir ederim, merak etme. Bilgisayara yaklaşsana.
2: Ha?
0: Bilgisayara yaklaş. Bana öyle bak.
2: Her şey yolunda mı?
0: Aynı halt, cehennemin dibi. Hazır mısın?
2: Hazır mısın? 3
0: 2
2: 1
0: Başla.
2: Surata bak. Sosyopat gibi.
0: Aa evet, bu kilitlenme, bu kararlılık, bu çarpıcılık devam et.
2: Aa.
0: Ya? Ben
2: senin
0: kazandım.
2: Senin kazanmandan nefret ediyorum, nefret ediyorum.
0: Görüşürüz, tamam mı?
2: Tamam, görüşürüz.
0: Biri bunlara dokunmuş. Biri eşyama dokunmuş. Biri eşyama dokunmuş.
3: Sonraki yerimize geçmemizi istiyorlar. Maskede.
4: BP'den biri bunu kontrol etti mi? Kaluza, Vidrin, herhangi biri.
3: Vidrin bana söyledi. O Vidrin'den geldi.
5: Bab, sana burada gördüğüm en önemli şeyi söyleyeceğim. 16 Mayıs'ta Macando'dan Kaskide'ye geçmemiz gerekiyor, tamam mı?
6: Kaskide bize sıra dışı madenler sunuyor. 3-4 milyar fıçı. Bu şirketin kendinden bile fazla.
7: Noel babaya bakar gibi bakıyorsun.
5: Onu andırıyorsun da ondan.
8: Koç Miles Michigan'da oynamış olabilir ama onda Louisiana ruhu var.
9: Yapma.
8: Kuklalara karşı mı?
9: Takımımız kazandıysa...
8: Doğru dedim ya, Alabama Üniversitesi'ne gittin mi?
9: Sen Louisiana'ya gittin mi hiç?
8: Sen lazımlıkta oturuyorken ben sifon çekmeyi öğreniyordum dostum.
10: Hükümete mi çalışıyorsunuz, odamı temizliyorsunuz?
8: Öncekilerin çamurunu temizliyoruz. 5000 PSI'dan fazla. Bir paspas kapın hadi.
10: Bu deli bir şey.
8: Basınca sondaj borusuna yaptığına bakın.
10: Bunu rekor kutusuna atalım.
8: Kesinlikle.
10: Hey, Patrick bir şey vereceğini söyledi.
8: Evet efendim. Geçen sefer siz gitmeden 4. karıştırıcı bozuldu. Birkaç itip kalkmadan sonra sorunun kaynağını buldum. Şuna bir bakın. Son seferden beri bunu saklıyorum.
10: Bu bir diş mi? Ah çok iyi be. Ufak bir kızı sevindireceksin. Yaşlı babasını da. Hı-hı. Sağ ol, sana borçlandım.
1: Çocuklar, paletlerinizi alın.
0: Merhaba Gordon. Jimmy, bu gece fırtına varmış. Bu yüzden de...
11: Onları gönderdiler.
4: Tamam. Benimle gel Mike.
0: Nereye gidiyoruz?
4: BP'den birilerini öldürmeye.
0: Tabii, çekiç ve tornavida var yanımda.
4: Mükemmel.
0: Ne oluyor?
4: Söylesene. Bu sabah dişlerini fırçaladın mı?
0: Evet efendim.
4: Aferin. Ya diş ipi?
0: Aa, kullanmadım. Neden?
4: İşte bu seni para israfı ve acıdan kurtarır.
0: Beyler, Jimmy BP'nin canına okuyacak.
12: Metro testi
0: onları
12: yapmamışlar.
0: Evlerine yollamışlar ve biz şimdi peşlerine düşüyoruz.
4: Sorun nedir? Evet. Çok mu paranız var? Hadi Mike, yanımdan ayrılma.
0: İşte gidiyoruz. Evet.
12: Evet bebeğim.
11: 51. satırda kaplama.
13: 51. gösteremiyorum.
4: Merhaba. Bu Don Vidrin ve Bob Kaluza.
13: Yeniden hoş geldiniz Bay Jimmy.
4: Aa, teşekkür ederim. Demek 500 metre çimentoyla dolduruldu, öyle mi?
13: Evet.
4: Patlama noktasıyla aramızdaki tek şey o. Yapıldı mı?
13: Evet.
4: Zaman yetti yani. Çünkü uzun sürer. Yani o çimento işi kötü yapılırsa üstündeki her şey ters
11: gider. Kötü yapılan bir iş yok. Dolayısıyla terslik de yok.
4: Schlumberger işçileri de öyle mi söyledi? Çimento doldurucular da aynını söylediler değil mi?
13: Çimento doldurma işinin tamamlanmış olduğunu bildirmiştik zaten değil mi?
11: Çimento doldurulma işinden fazlasıyla memnunuz.
4: Siz var ya, büyük babam gibisiniz.
13: Anlayamadım.
4: Benim büyük babam, o hiç dişçiye gitmezdi. Kötü bir şey olacağını bilirdi. Bu yüzden başına iş açmak istemezdi. Çimento testine kafa patlatmak istemiyorsunuz çünkü 43 gün için sadece 50 milyon dolar bütçeniz var.
11: Bu işe burnunuzu sokmamalısınız Bay Jimmy.
4: Sondaj için bu yeri seçti. İşin sonucu size patlar baylar ve tabii anlaşmaya işin sonucu da dahil olduğundan buna burnumu sokmam gerek. Test ekibini işini yapmadan eve gönderdiniz. Belki size verecekleri haberler vardı. Bu test ne kadara mal oldu? 125 bin dolar mı? 180 milyonluk şirkete göre cimrisiniz.
13: Bu yüzden tam olarak 186 milyar dolarlık bir şirketiz. Onca para ne olur sonra?
4: Ya benim kuleme ne olur? Ekibim içinde yaşıyor. Siz yatıyorsunuz. Dan, ikimiz de tamir için zaman gerektiğini biliyoruz. Mike, kaç düzeneye tamir gerekli?
10: 390 bacım.
13: 390 mı?
10: Evet efendim. Kule düzeneklerinin %10'u.
13: Birkaçını söyler misin bakalım?
10: Birkaçını mı?
13: Hı. Tam olarak kaç kritik düzeneğin onarıma ihtiyacı olduğunu bilmek istiyorum.
10: Nereden başlasam ki? Matkap başı 18 numaralı işlem istasyonu, BAP kontrol arabaları, telefon sistemi, petrol boruları, takip sistemi, GPS anten düzeneği, televizyon sistemi, kablosuz internet, petrol düzeneği ve ayrıca terlemenizin nedeni de havalandırma kompresörü arızası efendim. Durum bu.
11: Yani tuvaletler hariç her şey.
10: Evet, orada da sorun var ama o benim işim değil. Mühendis işi.
13: Sen kimsin peki?
10: Mike Williams, E.T. şefiyim.
4: Helikopterdekilere de aynı şeyi söylemiştim ve geldiğimizde onları giderken yakaladık. Öncelikle platformda sıkı güvenlik önlemleri alıp petrol pompalama işine sonra başlayacağız. Ne yazık ki işi düzgün yapmak zaman alıyor.
11: 43 gün mü? 44 gün mü?
4: Devam et Bob.
11: 45 gün mü? 46 gün mü?
4: Bir bisküvi alsana bak. Çimento doldurma yapamayız. Size ne yapacağımızı söyleyeyim. Negatif basınç testi yapmadan hiçbir şeye elimizi sürmeyeceğiz.
11: Gerçekten yapmalıyız diyorsan?
4: Gerçekten yapmalıyız. Hemfikir olmalısın. Bu kaynağın aktif olup olmadığına dair hiçbir fikrimiz yok. Hey, ses geliyor. Yüzümüze güldü. Bay Anderson, ben Bay Jimmy. Negatif basınç testi yapacağız. Borudan 900 feet uzakta olsun. Teşekkür ederim.
14: Programın gerisindeki gün sayısı 43.
15: Vardiya değişimi için tüm personeller görev yerlerine.
13: Genç adam, affedersin, Mike Williams'ı nerede bulabilirim acaba?
16: Kahve dükkanının ikinci güvertesindeki teknisyenler salonunda.
13: Teşekkür ederim.
16: İyi günler efendim.
13: Sana da genç adam. Bay Williams.
10: Kayıp mı oldunuz yoksa?
13: Pek sayılmaz. Sadece birkaç dakikalığına uğramak istedim.
10: Ne istemiştiniz?
13: Söyleyecek başka şeylerin de varmış gibi geldi bana çünkü. Bu yüzden sana bu zamanı vermek istedim. Tamam. Demek bu kule bozuk. Öyle.
10: Öyle bir şey söylemedim.
13: Söylemişsin gibi geldi.
10: Buraya neden geldiniz Bay Vedrin?
13: Bak, biz büyük bir şirketiz. Oldukça büyük ve karmaşık bir kuruluşuz. İşleyen çok fazla kolumuz var ve sayısı da milyonları buluyor. Binlerce ve binlerce insan var. Ve hepimiz için karlı olan bu amaç uğruna tüm o insanlar ve işleyen kolların düzgün çalıştığından emin olmak için çalışıyoruz. Yani hepimize karlı bir kazanç sağlıyor. Onlar büyük resimdeler ve sonra sen ve tuvaletçiler gibi küçük bir resim var. Ve gördüğün üzere bütün bunlar özünde birbiriyle bir şekilde bağlantılılar. Hepsi bu havuzda yüzüyorlar. Yani sen olmazsan iş de olmaz ve ben de olmam tabii ki. Hiçbirimiz olmayız, sonra tüm bu tren yok olur. Hissedebiliyor musunuz Bay Williams?
10: İlaç kullanıyor musunuz Bay Vitrin?
13: Sadece bu trenin raydan çıkmasına ne kadar az kaldığını söylemeye çalışmak istedim Bay Williams.
10: Pekala. Sizi anlıyorum. Fikirlerimi duymak istiyor musunuz?
13: Evet.
10: Tamam. Uçak yere inmeden yakıtı bitirmeye çalışıyorsunuz. Uçak inmeden yakıtı bitirmek aptalcadır. Bu sakat bir düşünce. Bu kimsenin işine gelmez.
13: Anlaşıldı, bunu bir kenara yazdım. Size çok minnettarım.
10: Küçük bir kızın fikirleri işte.
13: Şu bir kedi balığı mı?
10: Evet. 30 kilo geliyordu.
13: Buna ne deniliyor? Nibbling mi?
10: Nibbling. Elimizle yakalıyoruz. Komik olan ne biliyor musunuz? En iyi arkadaşım ve ben bir şişe alıyoruz ve tekneyi ters çeviriyoruz. Sonra kolumuzu sokmak için en karanlık deliği buluyoruz işte. Ardından o şişkolardan birinin bizi olabildiğince sert ısırmasını umut ediyoruz. Isırılmak istiyoruz. Plan bu. Farkı ısırılmaya hazır olmamız. Biz buna hazırız.
17: Şapka, eldiven, ayakkabı, gözlük giyiyoruz ve buna hazırız, evet. O canavarın olduğu deliğe elimi sokup en iyisini umuyorum. Başarı fedakarlık ister.
13: Zaman ayırdığın için sağ ol.
17: İyi günler efendim.
13: Sana da.
17: Pislik.
14: Negatif basınç testi.
15: Platformun
14: kuyunun sağlamlığını onaylamak için yapılır.
15: Negatif basınç testi başlamak üzere. Görevli olmayan tüm personel lütfen platformun
11: akıntıya
15: tabanından
11: götürün.
15: Uzak durun.
11: Sağa doğru 10 derece. 176'ya sabitleniyor.
18: 10 derece sağa. 176'ya sabitleniyor. Çalışıyor.
15: Damon ve Bankston.
1: Bu 5. barda.
15: Sadece söyle.
16: Herkesin takip için hazır olduğundan emin olsana. Bu son test olabilir.
1: Emredersiniz.
13: Başka evet. Negatif basınç testi.
11: Başka mi? Bir negatif basınç testi.
6: Bir sorun mu var peki?
11: Kötü bir kaynağımız
6: zaten
11: var.
6: Zaten hepsi kötüdür çünkü kaynağımız kötü.
16: Yapabildin mi Hollywood?
19: Koordinata kilitlendi.
18: 176'da sabitlendi.
11: 10 derece sağa kaydık.
15: Kilitlendik, teste başlayabilirsiniz.
4: Tamam. Devam edeceğiz.
11: Anlaşıldı. Daireyi kapatıyorum.

0: Metrekare başına 70 ton. Sorun değil. Bizi biraz geri itti. Bizi cesaretlendiriyor.
1: Hey Dan, sana bir ay önce verdiğim şarap şişesini aldın mı?
2: Aldım. Çok da teşekkür etmiştim. Ayrıca sarhoş da olmuştum.
1: İyi de.
2: Çok iyiydi.
1: Süper Tarçın da öyle değil mi?
2: Hı-hı.
1: Gaja oldu.
2: Evet.
1: Beğeneceğini biliyordum.
2: Gaya.
1: Anlayamadım.
2: Gaya. Söylenişi.
1: Ha.
3: Sanırım yolu yaraladık.
4: Bugün ne kadar kahve içtin Hank?
3: Birkaç ay önce kahveyi bıraktım. Artık yeşil çay içiyorum. Kahve içmeyi bırakıp her gün yoga yapıyorum. 2 hafta oldu.

0: 450 PCI.
1: Basınç 500 PCI.
2: Bana pek iyi gelmedi.
3: Basınç uyarısı.
0: 900 PCI.
4: Bu da lanet olsun.
1: Basınç alarmı.
0: 1395 basınç alarmı. PCI.
1: Basınç alarmı. Basınç alarmı. Basınç alarmı.
0: 1395 PCI'de sabitlendik. Bu çok basınç demek.
5: Evet, arabayı ikiye bölmeye yeter. En üstteki halkayı açın.
6: Hollywood sondaj borusu vanasını aç. Basıncı azaltmamız gerekiyor.
5: Baylar, üzülerek söylüyorum ki bu testin sonucu kötü.
7: Söylemen gereksiz.
5: Ah Dan, biliyorsun ki iyi bir
7: sıfırla
5: test
7: sıfırla... Sıfırla başlar, sıfırda kalır ve sıfırla biter.
5: Teşekkür ederim.
7: Yani basınç var ama görünen o ki o bordan sızan hiçbir çamur yok. Bunu bana açıklar mısın?
5: Sonuç kafa karıştırıcı, kabul ediyorum.
7: Bak, Caluso ve ben bu konu hakkında beynimiz patlayana kadar tartıştık, tamam mı? Bu işte bir tuhaflık var. O buna mesane etkisi diyor.
5: Mesane etkisi mi?
7: Mesane etkisi. Jason'ın neden söz ettiğini bildiğini söylüyor.
5: Orada herhangi evet. bir akış yok.
7: Hey!
6: Evet.
7: Buraya bakın.
6: Hey! Ona ihtiyacımız var.
7: İhtiyacımız var. Mesane etkisi, yani bir miktar basınç sıkışıp hop borunun etrafında kalıyor ve gerçek basınç gibi görünüyor. Çünkü tam burada sensörün üzerinde sıkışıp kalmış ve burada noktalı alanda. Eğer bu mantıklı bir basınç sorunu olsaydı o zaman şuradaki borunun içerisinden çamurun fışkırması gerekirdi. İşte böyle. Peki şimdi bunu nasıl test edeceğiz? Öncelikle ona bakalım. O negatif basınç testini yeniden yapmamız gerekiyor ama ölüm hattında yapacağız bunu. Sondaj borusunda değil. Asıl sorunun sondaj borusu olduğu ortada. Bu denli bir basınç, yani sözünü ettiğimiz tamı tamına 1395 PSI'lık bir basınç ki bu arabanı ikiye böler ve bunun gerçek bir basınç olabilmesi için borunun içerisinden çamur fışkırması gerekir. Çocuklar, çizimlerinizde herhangi bir çamur görebiliyor musunuz? Yok mu?
5: Hey Dan!
8: Orada işler kızıştı.
7: O matkap borusuyla bir sorunumuz var ya da o sensör bize yanlış bilgiler veriyor. Veya aşağıda hareket eden binlerce parçadan biri de olabilir. Şimdi bunu bilmenin tek yolu negatif basınç testini ölüm hattında gerçekleştirmek. Ve eğer basınç sıfır çıkarsa Bay Jimmy, bu bilmemiz gereken her şeyi gösterecektir. Bana katılıyor musunuz?
5: Bilemiyorum ama testi yapmanın bir zararı olmaz.
7: Güzel.
5: BP.
7: Evet öyle.
5: BP hazır.
7: Kesinlikle.
5: Hepimiz delik açmak için işe alındık.
7: Çok haklısınız Bay Jimmy. Ama 50 gün geciktik ve delik de açılmadı.
9: Bay Jimmy, kadırgada bir sorunumuz var efendim.
5: Ne?
9: Çok insan var, güvenlik sorunu yani.
10: Bir dakikadan uzun sürmez.
11: ...43 gün gerideyiz, 50 değil. Basit bir hesaplama. 8 Mart'ta geldik, bugünse 20 Nisan. 43 yapıyor. Evet, açgözlü olanlar matematikte iyi sanıyordum hep.
7: Pekala baylar.
6: Devam etti mi? Ölüm hattına negatif basınç testi.
0: Ölüm hattı testine geçiyorum.
3: Ölüm hattı basınç testi başlıyor.
5: Mesane etkisi. Mantıklı geliyor mu?
11: Şey, vidrinin ağzından çıkanlara inanasım gelmiyor ama evet. Yani yüz ifadesi, evet. İnandırıcılığı var. Mantıklı ama matkap attığı yerine ölüm hattında uygulamak. Benim maaşımın üstünde.
5: Biraz çamur görmeliydik.

0: Ölüm hattı basıncı.
1: Çok iyi değil mi?
2: Evet.
1: Hayır. Kuzu verir misin? Hoş geldiniz.
3: Deepwater Horizon büyük bir başarıyla 7 yıl boyunca üst üste şirket güvenlik ödülünü kazanıyor. Ve bu hepimizin Bay Jimmy dediği adamın sayesinde oluyor.
1: Çok iyi. Harikasınız.
4: Bay Jimmy.
3: Konuşma yap.
4: Bay Jimmy.
2: Hadi Jimmy.

0: Sıfırda sabit patron. Test iyi. Basınç yok.
1: Tebrik ediyorum. Test iyi.
2: Matkap hattında hala 1400 PSI basınç var. Matkap hattıyla ölüm hattının değerleri aynı olmalı. Aynı ibreyi göstermeliydiler.
3: Matkap hattında sorun olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Neden bu konuya dönüp duruyoruz?
2: Bilmiyorum. Eski alışkanlık olabilir mi?
1: Çamur yok, akıntı yok. Başlamamız gerekiyor. Evet, bu kaynağın kapısını ne kadar hızlı açabiliriz?
2: Bay Jimmy'ye haber verilmeden işleme başlamayacağım.
1: Buralarda erkek var mı? Yetişkin biri falan? Tüh. Yani hepiniz donanımlı adamlarsınız. Tütününüz, çelik ayakkabılarınız var ama bunların hepsi zırva. Ölüm hattında basınç sıfır görünüyor işte. Kediler gibi gerginsiniz. İşin her bir aşamasında elleriniz titriyor. Bu yüzden bu konuyu Londra'daki patronlarıma bildireceğim. Bab,

0: Katılıyorum.
1: Yeniden. Hadi Bay Jim'i arayabilirsiniz.
2: Ve birkaç dondurma almama izin verin. Teşekkür ederim. Ben Bay Jim'i.
3: Negatif basınç testi yaptık.
4: İyi bir testti. Hiç basınç almadık. Ben de
3: izninizi almak istedim.
2: Bundan emin misin Jason?
4: Ölüm hattı iyi çıktı. Yani emin olduğum tek şey bu.
3: Adamlar sıkıştırıyor. Ne yapmalıyım?
2: Sıfır akıntı değil mi?
3: Doğru. Akıntı yok.
4: Tamam mı?
2: Şey, uzun bir gece olacak. Kontrol sende olsun. Yarım saate oradayım. Teşekkür ederim.
4: Pekala beyler, test iyi.
0: Harika.
4: 10 bin varil çekmeye hazır olun.
2: Geceye başlamadan önce banyo yapıp tıraş olmak istiyorum.
5: Uzun olacak.
2: Hadi dondurma ye Mike.
5: Yapacak işlerim var. Yangın alarmını onaracağım, sonra da karımla çene çalarım biraz.
2: Bu iyi fikir. Felicia'ya selam söyle.
6: Bay Jimmy.
2: Evet.
6: Bir fotoğraf çektirmeliyiz. Sadece
2: evet,
6: bir tane efendim.
2: Evet, tabii.
6: Lütfen gelin.
2: Evet. Teşekkür ederim çocuklar.
6: Çok teşekkür ederim Bay Jimmy.
2: Evet.
6: Fotoğrafı çektin mi? Harika.
7: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
8: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TVBu Go indirdiysen, tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek, kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
10: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
11: Peki şu eve ne dersin?
12: Çok yüksek. Bu çok alçak.
11: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
12: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
13: Kredi de yok, faiz de yok.
11: Peki ne var?
13: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
14: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
15: dondurma. Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
16: Ben Feyyaz. Bu da Sarı Kola.
17: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
18: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
17: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
16: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
17: Değişemem ve değişebileceğime dair
18: inancım da yok.
17: Başka lezzet yok.
16: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Bir eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
2: Bebekler hep bebekle büyürler.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Sırada ne varsa Denizbank burada demiştik. Şimdi bakalım emeklilerimiz için sırada ne var?
3: Ya hanım, şöyle bir Ege sahillerini mi turlasak?
4: Güzel olur da şimdi sırası mı o kadar masrafın?
2: Aslında tam sırası. Gelin emekli maaşımızı Denizbank'a taşıyalım. Promosyonumuzu alalım, gönlümüzce harcayalım. İşlemlerimizi de ister şubeden, ister mobil denizden kolayca gerçekleştirelim.
5: Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar 30.000 TL'ye varan nakit promosyonundan yararlanıyor.
2: O zaman sizin için sırada torunlara bol bol fotoğraf göndermek var.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde.

0: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
1: Koçakla Festival şimdi.

0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Makine dairesi.
2: Dinlemedeyiz.
1: Test başarılı
2: oldu. Temizlenecek biraz çamur var.
3: Aa, evet. Ben hadi bakalım.
4: Hadi. Anlaşıldı.
1: Korkak kedilermişiz. Kediler korkak değil. Labradorumu sıkıştıran Oscar diye bir kedim var.
5: Halkayı açıyorum. Canavarın uyanmamasını umalım.
6: Çamur pompaları açık. Kuyudan ağır çamur çekiliyor.
7: Çamur çıkarma işlemi başlatıldı. 2 numaralı tank, %4.
8: Test başarılı olmuş.
3: Evet,
1: şu çamuru pompalayalım.
9: Çamur çıkarın. Bağlantıyı kesmeden önce kuyudan basınca dengelemek için çıkarır.
2: Damon Bankston, burası Deepwater Horizon. Çamur birikintisi akışı var.
10: Anlaşıldı, Deepwater ağır çamuru almak için yaklaşıyoruz.
9: Referans birimleri iyi, her şey normal yani.
11: Ana güverte, ağır çamuru almaya hazır olun.
4: Hepimiz eve döneceğiz.
1: Tekrar ediyorum.
11: Ana güverte, ağır
1: hepimiz
11: çamuru
1: eve döneceğiz.
11: 10.000 varil.
1: Test iyi geçti. Cehenneme hoş geldiniz. Dostum, yakında Beyzin'e gideceğim. Belki 2-3 gün teknemde kalırım. Bir şeyler içerim. Kedi balığı avlarım.
12: İşte bu seni koca güzel çamur.
7: %35.
8: Hadi bebeğim, eve dönüyoruz.
3: Eve mi dedin?
12: Evet.
3: Hani planın dışarı çıkmaktı?
13: İptal edildi.
3: Ooo, pijama, biraz içki ve film ya.
13: En iyi planım.
14: Sıradan bir kasaba kızı.

0: %55. %75.
1: Jason, 20 çamur tankında yükselme var ve akış artışı görüyorum.
2: Tamam, pompalamayı hemen bırak.
1: Olamaz.
3: Hemen işlemi durdurun.
4: Hey, kapatıyorlar. Galiba yukarıda bir şeyler oluyor.
5: Çocuklar, tuvalete gidiyorum, tamam mı?
6: Sorun yok, tamam.
5: Tamamdır.
0: Basınç alarmı.
1: Bu durmuyor.
2: Birimi boşaltın, onu ve diğerini dışarı çıkartın.
7: Neler oluyor ha?
8: Baylar, bu ne gerginlik? Hepimiz bir terslik olduğunu kabul
7: ettim. Başlamana izin vermemeliydim. Şimdi poponu tekmelemeden defol git buradan.
8: Tamamdır, bir yere yazdım bunu.

0: Neler oluyor Caleb?
1: Bir şey yok, sorun değil.
0: Ne yapıyor o?
2: Lanet olsun. Oh, oh, oh, oh. Lanet
3: olsun. Neler oluyor orada?
4: O çamur.
2: Sızıntı var. Lanet olsun. Bu iyi değil Jason, görüyor musun?
4: O çamur mu?
2: Burada sızıntı var.
5: İşte.
2: Hey Jason, bunu görüyor musun?
6: Basınç alarmı.
2: Jason, bunu görüyor
0: Hiçbir
2: musun?
0: Hiçbir şey söylemiyorlar mı?
4: Sadece bir arıza işte. Platformu boşaldı.
2: Lanet olsun. Lanet olsun Jason.
6: Mike, ne oldu? Her şey yolunda mı?

0: Halkayı kapatıyorum.
1: Güverteyi boşaltmamız gerekiyor.
0: Doug, hemen gir içeri.
2: Kapatıyor musun?
0: Tamam, halkayı kapattım. 30 saniyemiz var. Hemen platformu boşaltın. Doug, iyi misin?
3: Evet, iyiyim.
0: Alarm butonunu eline koy. Burayı kesmeye hazırlan.
4: Bu taraftan.
5: Adam. Şey, ne yapacağız? Ne yapacağız?
0: Caleb, halka buluşturacağız.
5: Ne yapacağız?
0: Hemen.
6: Orası. İşte orası.
7: Benim fikrim, evet, anlıyorum ama elimden geleni yapıyorum.

0: Tamam, tamam. Hiçbir şey yok. Hepsi geçti. Caleb, nasılsın dostum?
1: Boruyu kestik mi?
0: Sorun yok. Halka görevini yaptı. Sadece tekledi.
1: Bu gördüğüm en büyük teklemeydi.
2: Maggie ve penguenini kafasından silip attı.
3: Hadi be.
2: Evet öyle.
3: Aa, bu olmadan mı yaptı?
2: Olamaz.
4: Bu gördüğün gerçek bir dinozor dişi.

0: gaz.
1: Güvertede yine gaz alarmı var.
0: Gaz alarmı.
1: Sürekli aynı şey oluyor. Aşağıyı arayacağım.
0: Güvertede gaz alarmı.
2: Hey Roy!
3: Yakaladım.
2: Hadi ya şunu. Şunu! Hadi!
0: Basınç alarmı. Basınç alarmı.
4: Lanet olsun.
0: Basınç
3: Jason.
0: Alarmı.
3: Lanet olsun.
0: Basınç alarmı.
3: Caleb! Herkes oradan çıkar!
2: Yönlendirme işe yaramıyor.
3: Lanet olsun.
0: Halka.
2: Bak ikinci halkayı da kapat.
0: Halka.
4: Lanet olsun.
2: Adam, Shane, hemen çamur odasına gidin.
5: Adam. Gitmeliyiz dostum.
2: Hadi çamur odasına gitmeliyiz. Caleb.
6: Adam. Güverteyi boşaltın. Güverteyi boşaltın hadi.
2: İki numaralı pompa. Boşaltın. Hemen boşaltın.
7: Caleb, sondaj borusunun Wi-Fi'ni kapat ve dikme borusuna ver. Hepsini denize aktar.
4: Jason, ne yapacağız şimdi?
2: Çöküntü var.
3: Aman tanrım.
7: Lanet olsun.
2: Caleb, güverteyi boşaltın.
6: Sen iyi misin?
4: Alarm
6: hepinizi çalmadı. Çıkaracağım. Filikalara git hadi. Git çabuk hadi. Koş.
4: Tamam.
5: Her şeyi durdur.
2: Lanet olsun.

0: Aman tanrım.
1: Deepwater Horizon. Burası Damon Bankston, tamam.
2: Merkez şu anda cevap vermiyor.
3: Tak hemen boruyu kes.
4: Tamam.
3: Hemen şimdi.
4: Yardım et.
3: Ne oldu? İyi misin? İyi misin?
2: Git.
5: Rodi.
2: Hadi dostum, ayağa kalk.
5: Rodi.
2: Hadi. Gitmemiz lazım. Hadi. Hemen gitmemiz lazım. Hadi.

0: Hava girişi engellemeyin.
1: Gaz alarmı.
2: Lanet olsun. Gaz alarmı var.
1: Gaz alarmı.
3: İticiler hızlandı. İticiler aşırı hızlandı. Platformu yerinde tutamayacağım.
0: Tamam, sakin ol.
4: Tanrım.
5: Bana mı öyle geldi yoksa ortalık mı aydınlandı?
3: Magenta. Magenta alarmı. Kuyu patlayacak.
0: Ne?
3: Mayday, burası Deep Water Horizon. Bizim...
0: Ne yapıyorsun?
6: Ben sana acil çağrı yap dedim mi?
7: Sonra arayacağım.
6: Tepmeyle patlama arasındaki farkı bilmiyor musun?
3: Ama monitör...
6: Ya, bildiğin yok.
3: Monitör göstermiyor.
1: Gaz alarmı.
3: Mayday. Burası Deep Water Horizon.
6: Dayan da seni çıkaracağım.

0: Bırak! Lanet olsun!
1: Nani!
0: Steve!
2: Tanrım!
3: Mayday, mayday, mayday! Burası Deepwater orası. Büyük bir patlama oldu. Yardımınız
1: gerekiyor.
3: Görüyor
1: musun? Yanıyor diyorum.
3: Tekrar ediyorum. Büyük bir patlama oldu.
4: Allah Tanrım.
3: Acil yardımınız gerekiyor.
5: Mayday, mayday, mayday. Acil bir durumumuz var. Burası Damon Bankston. Deepwater Horizon patladı ve yanıyor. Tekrar diyorum. Deepwater Horizon patladı ve yanıyor.
6: Az önce büyük bir patlama gördük.
7: Deepwater Horizon'ın yandığını gördük.
8: Tamam. Herkes kuleden çıkmış
5: Hiçbir
8: mı?
5: Hiçbir fikrimiz yok.
9: New Orleans Sahil Güvenlik İstasyonu.
10: Tamam efendim. Pekala.
11: 8. Bölge Sahil Güvenlik İstasyonu. Adım Won Hu.
5: Venice'in 48 deniz mili güneyinde bir petrol platformu var.
11: Tamam. Venice'in yaklaşık 50 mil uzağında patlayan bir petrol kulesi var. Öyle diyorsunuz.
5: Evet. Hiç böyle bir şey görmedim. Yardım
11: tamam. Peki efendim. Siz hangi gemidesiniz? Geminizin adı nedir?
10: 8. Bölge Sahil Güvenlik. Ben Teğmen Deegan.
8: Galiba bir petrol kulesi yanıyor. Büyük bir patlama oldu.
10: Petrol kulesi mi yanıyor? Görebiliyor musunuz?
11: 8. Bölge Sahil Güvenlik. Ben Memur Biggs.
10: Emin değilim efendim. Önce bazı bilgiler
11: efendim,
10: almam gerekiyor. Adınızı söyleyebilir
11: olun.
10: Misiniz
11: konumuz
10: lütfen?
11: Konumuz nedir acaba?
5: Venice'in 48 mil uzağında.
10: Foshan Limanı'ndan 100 mil ileride. Venice'in 48
11: nereden
10: mil dışında.
11: Nereden? Foshan Limanı. Venice'in güneyi. Rapor edilen yer.
10: Öncelikle bazı bilgilere ihtiyacım olacak efendim.
11: Bu çok uzak. Yeriniz kesin
10: evet.
11: olarak doğrulandı.
12: Efendim, evet. efendim. Uydu görüntüleri geldi burada.
11: Lokasyonunuz Venice'in 40 mil ötesinde. Konum doğrulandı. 0889 koordinatlar.
10: Dinleyin, önceliğimiz bu olmalı. Kara istasyonunu arayıp kaç gönüllü süre olacağını öğrenmemiz gerekiyor. Hava istasyonunu arayın. Hava aracı gerekiyor, tamam mı? Hadi, işe koyulun, hadi.
13: Burası 8. Bölge Sahil Güvenlik. Kaç hava aracı gönderebilirsiniz?
4: Lanet olsun.

0: Dagi. Dagi. Hey. Dagi, beni duyuyor musun? Beni duyabiliyor musun? Ha?
1: Küçük kardeşim.
0: Ne?
1: Doğum günüydü. Ha? Kardeşimin.
0: Kardeşin burada değil. Bacakların nasıl peki? Oynatabiliyor musun?
1: Kardeşim.
0: Bana bak Dagi. Yürümen gerekecek. Filikalara gitmeliyiz. Seni kaldıracağım. Tamam mı? Hadi. Hadi. Hadi. Evet.
2: Tahliye prosedürü devrede.
0: Hadi.
2: Bu tatbikat değil. Tahliye prosedürü devrede. Bu
0: hadi.
2: Tatbikat değil. Pervane 2.
3: Liman hata. Tarafından 4 pervane çöktü.
2: Iki.
3: Sadece hata. 4 tane kaldı.
4: Ne yapacağız?
5: Hasar raporuna
3: manuel
5: ihtiyacım
3: olarak
5: var.
3: Kontrol edeceğim.
5: Ben kuşta. Acil hasar raporu istiyorum.
3: Hadi bebeğim.
6: Yangın ekibi nerede?
7: Sahil güvenlik, burası Damon Bankston. Deepwater Horizon'da bir kaza oldu. 90 derece sancak tarafına dönün. Filikalar suya indi mi?
8: Tamam, hadi.
6: Hadi tıbbi malzeme lazım. Hadi hadi.
8: Oksijen tanklarını getirin.
6: Tamam
8: hadi.
6: Aldım. Malzeme deposunu boşaltın. Gidelim.
8: Hadi hadi.
6: Hadi iskele tarafına hadi.
8: Acele edin. Hadi.
6: Acele edin, acele edin.
2: Lütfen filikalara gidin. Lütfen filikalara gidin.
5: Aa, senin lanet olası.
0: Hey hey, bota binmesi gerekiyor hadi. Yaralı,
8: sıraya
0: gireceksin. Ben değil, o yaralı.
8: Umurumda
0: adam
8: değil, sıraya gireceksin. Sıra
0: bize
8: durun.
0: Ben istemiyorum.
8: Hadi.
0: Adamı bota al. Çok ağır yaralı. Beni anladın mı? Biraz sakin ol. Bay Jimmy'yi gören var mı?
8: Konaklama bölümünde.
0: Ben Bay Jimmy'yi alacağım. Sen de bu adamı bota bindir. Tamam mı? Herkes sakin olsun. Sakinleşin.
8: Tamam. Tamam.
0: Soğukkanlı olun. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hadi.
8: Hadi.
0: Hadi. Bay Jimmy!
2: Acil çıkışa ilerle.
0: Kimse var mı?
2: Acil çıkışa ilerle.
0: Kimse var mı? Kimse var mı? Kimse var mı? Hey hey hey! Sen iyi misin?
9: Sanırım iyiyim.
0: Nereye gidiyorsun?
9: Ha, bilmiyorum.
0: Hayır,
9: oraya.
0: Hayır. Filikalara gitmek zorundasın.
9: Tamam.
0: Filikalara hadi.
9: Tamam.
0: Sola doğru hadi. Duvara tutun. Hey duvara tutun. Kimse var mı? Bay Jimmy.
10: Yardım edin.
0: Hey!
10: Yardım edin.
0: Bay Jimmy.

0: Kim var orada?
1: Yardım edin. Buradayım.
0: Bay Jimmy.
1: Mike, ben hiçbir şey göremiyorum. Bakın, ne oldu?
0: Bir patlama oldu Bay Jimmy.
1: Olamaz. Büyük anladım.
0: Her yer yanıyor.
1: Bağlantıyı kestik mi? Boruyu kestik mi?
0: Bilmiyorum. Pek sanmıyorum.
1: Bağlantıyı kesmeliyiz. Peki. Beni köprüye götür.
0: Yavaş. Hadi. Sizi tutun. Hadi.
1: Neredeyiz biz?
0: Görseniz bile tanımazdınız.
2: Boru kırılacak.
3: İstasyon alarm.
0: Hadi Bay Jimmy. Hadi.
4: Kendini suda bulursan lamba ve düdüğün var.
5: Yardım edin.
4: Anladın mı?
5: İmdat.
4: Petrolün içine düşersen yüzerek uzaklaşman gerekiyor.
6: Sahil güvenliğin gelmesini beklesek mi? Bu çok iyi.
4: Hayır, riskli olur. Tamam, gitmeliyiz. Hadi gidelim.
5: Suda yanıyor.
4: Hadi.
7: Hava yolunu kim koordine ediyor?
8: ATC sabit kanat.
9: Batı Jefferson, Doğu Jefferson ve Tulane şu anda hazır durumda.
3: Evet, hazır.
10: Birinci motoru çalıştırın. Sahil güvenlik alan temiz.
11: Üç kişi suya atlamış. Suya atlayan üç kişi var. Atlayanlar oluyormuş.
9: Atlayanlar mı?
7: İlk helikopterin gitmesine ne kadar var?
11: Efendim, yaklaşık 35 dakika.
6: Süre çok uzun.
10: Burası sahil güvenlik B17. Şu anda kalkıyoruz. Deepwater Horizon acil durum için yola çıkıyoruz. Tahmini varış süresi 25 dakika. Hava şartları olumlu.
11: Hadi! Teker! Yavaş olun! Teker!

0: İyi misin?
1: Evet.
0: Peki hadi.
2: Yardım edin.
0: Duydun mu?
1: Ses verin.
2: Kimse var mı? Ben Caleb, yardım gerekiyor.
0: Buradan gitmeliyiz hadi.
2: Mike.
0: Her yerde metan var. Onu böyle aşağı bakma.
3: Durumu
0: tamam
3: mı? Onu çıkaramıyorum.
0: Bekleyin. Bekleyin. Bekle. Kemiği metale sık.
1: Mark.
2: Bunu gevşetmeliyiz. Gevşetmemiz için bir şey bulmalıyız.
1: Çekil. Çekil. Çekil.
4: Bağlantı kesildi.
5: Bekle, dur biraz. Biraz düşünmem gerekiyor.
4: Boruyu keseceğim.
5: Hey. İstasyondan uzak dur Andrea. Buna yetkimiz yok.
4: Kuyuyu mühürleyeceğim.
5: Sakın düğmeye dokunma.
4: Devreden çıkarmamız gerek.
5: Buna yetkimiz yok. Sakın basma onu.
6: Biri yardım etsin.
7: Gidin buradan.
1: Hayır, bizimle geleceksin.
2: Dayan.
0: Hey, bana bak. Çok acıyacak ama sakin ol, tamam mı? Anladın mı? Sakın aşağı bakma, tamam mı?
1: Dayan.
2: Hadi tutuyorum
1: seni. Dayan. Çekil.
0: Women, yürüyebilir misin? Hadi gidiyoruz.
1: Hey, beni köprüye götür Mike.
0: Tamam.
8: Sahil güvenlik, ben Teğmen Digan.
9: Merhaba, affedersiniz. Ben sadece... Kusura bakmayın, umarım her şey yolundadır ama... Kocam Mike Williams, Deepwater Horizon'da çalışıyor ve...
8: Petrol kulesinde bir yangın olduğunu doğrulayan birkaç ihbar var. Tek söyleyebileceğim bu.
9: Ne? Bir yangın mı dediniz ama orada çok fazla kule var. Buna emin misiniz?
8: Evet, yangın Deepwater Horizon'da. Tek söyleyebileceğim bu. Üzgünüm, kapatmam gerekiyor.

0: Neler oldu?
1: Ken, iyi misin?
2: İskele tepemize düşecek. Neil! Filika gidiyor.
1: O iskeleyi aşağı indirmek gerekiyor.
2: Dikkat edin!
1: İndirmezsem hepimizi öldürecek.

0: Çabuk çıkın! Çabuk! Çabuk! Çabuk! Çabuk! Merdivenlere çıkın! Merdivenleri kullanın hadi!
1: Tuttum seni!
0: Çabuk!
2: Çabuk oradan in!

0: Köprüde kim var?
1: Fleitas.
2: Kuşta.
3: Hadi gidelim, filikalar doldu. Filika doldu diyorum, hadi gidelim.
0: Buradan defolup filikaya git.
4: Yaralılar var, acele edin, gitmeliyiz.
0: Andrea, Kuşta. Bağlantıyı kestik mi?
2: Hayır.
0: Andrea, elimi EDS'ye koy.
1: Tamam.
0: Boruyu kesip kaynaktan koparacağım. Yangını bitirmemiz lazım.
1: Burası, burası.
2: Hayır, hayır. Yukarı.
0: Hala yanıyor mu?
5: Hala akıntı
0: hadi
5: var.
0: Ama yapma. Lütfen. Lütfen.
5: Hala yanıyor Bay Jimmy. Gitmeliyiz.
6: Hey hey, çekil. Sıra bizde. Geri çekil. Çekil hadi, birkaç kişi var.
0: Jeneratörleri onarmamız gerek. Yedek jeneratörleri aktif hale getirin.
5: Yangın söndürme
0: Hayır,
5: için mi?
0: Gövde olabildiğince yerinde durmalı. Borunun kırılmasını engellemeliyiz. Tek yapabileceğimiz bu. Kuleyi kurtaramayız.
5: O zaman gidip bir deneyelim, ne
0: tamam,
5: dersin?
0: Tamam, sağ ol Mike. Orası kulenin diğer tarafında.
5: Biliyorum, biliyorum.
7: Seninle giriyorum.
5: Ne?
7: Ben de giriyorum.
5: Emin misin?
7: Giriyorum.
0: Hadi Mike.
7: Hadi.
8: Duyduğumuz kadarıyla petrol platformu yanmaya devam ediyor. Orada hala yanan bir şeyler var. Bu petrol de olabilir, doğal gaz da. Gördüklerim doğru mu Mike?
9: Aa evet, yangın hala sürüyor.
8: Alo.
10: Natalie, Diana, ben Felicia Williams. Kocalarımız Deepwater Horizon'da birlikte çalışıyor. Sahil güvenliği aradım ve yangını doğruladılar. Belki sen de bir şey duymuşsundur diye aradım.
11: Sahil güvenlik ne dedi?
10: Sadece yangın var dedi.
11: Shelley, insanların kuleden atladıklarını duymuş.
12: Ne yapıyorsun?
10: Şimdi değil bebeğim.
12: Ne oldu?
10: Şimdi değil tatlım.
7: Alanet.
4: Hadi.
7: Dört numaralı filika doldu. İkiye gidin. İkiye gidin.
4: Acele edin.
7: Dikkat et! Lanet, lanet olsun! Lanet olsun! Lanet olsun! Lanet olsun! Lanet olsun!
4: Acı!
7: Lanet olsun!
4: Eldivenin var mı?
7: Evet, evet.
4: Gir, gir, gir! Çabuk, çabuk, çabuk! Hadi! Hadi!
8: Mike!
7: Olmaz.
8: Mike, orada mısın? Mike!
0: Mike, elektriği aç!
7: Bu şey nasıl çalışıyor biliyor musun?
5: Çok zor olamaz değil mi? Gel, oku bana bunu hadi.
7: Dalga geçiyor olmalısın.
5: Hadi!
7: Tamam, kolu açık konuma getirin. Sistem tuşunu açık konuma getirin diyor. Tamam, başlat tuşuna basın. Şu kırmızı olan.
5: Çok etkilendim, okuyabildiğini bilmiyorum.
7: Sağ ol ya, çok komiksin. Mimarlık okuluna gittiğimi biliyor muydun?
5: Burada ne işin var o zaman?
7: Annemi dinlemeliydim.
5: Bence de. Bay Jimmy, elektrik geldi mi?
7: Gelmiş oldu.
8: Geldi mi?
0: Hala dairenin dışında
1: evet,
0: mıyız?
1: Evet, dışındayız.
0: O zaman yavaşça
1: tamam,
0: dön.
1: Tamam, tamam.
0: Yavaşça geri götür.
7: Hadi bebeğim hadi.
5: Lanet olsun.
0: Lanet olsun.
7: Kolu açık konumuna getir.
5: Tutuyoruz, tutuyoruz. Bir tane daha geliyor.
13: Bacağına dikkat et.
7: İşte oldu.
5: Tamam, işte oldu. İşte oldu. Bay Jimmy, elektrik geldi mi?
0: Elektrik geldi Mike.
1: Hadi gidelim,
5: Bay
1: gidelim.
5: Jimmy.
1: Bay Jimmy, kuş da yardım et.
7: Hadi, hadi kapıyı, kapıyı kapatın.
13: Kapatın.
7: Hadi.
13: Çabuk, çabuk.
5: Lanet olsun.
9: Filikalara
5: gidin.
13: Elimiz yok.
5: Lanet olsun.
13: Elimiz yok.
9: Filikalara gidin.
6: Jimmy, buradan çıkmalıyız. Hadi.
4: Dikkat ol!
0: Tanrım, her şey yıkılıyor. Filikalara gitmeliyiz.
3: Hadi! Filikayı indirin! Çabuk olun! Tamam,
4: hadi kapatın, hadi!
3: Kapat! Gidelim!
4: Gidelim! Hadi!
3: Çabuk!

0: Bizi bıraktılar. Bizi bıraktılar. Lanet olsun. Acil durum salarım.
1: Bıçağı olan var mı? Bıçak lazım.
2: Bende var. Dikkat et.
0: Aç şunu. Tut.
3: Tut şunu. Çekin hadi. Çekmemiz lazım.
2: Bütün gücünüzle
3: hadi
2: çekin.
3: Hadi çekin. Çekin.
2: Çekin hadi. Çabuk.
3: Hadi çekin. Lanet olsun.
2: Çekin hadi.
1: Lanet olsun.
2: Caleb, Caleb. Hadi.
3: Bağlayın hadi. Hadi.
1: Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
3: Önce yaralılar.
2: Hadi.
3: Andrea.
2: Hadi çabuk.
3: Andrea.
2: Hadi. Hadi. Çabuk. Hadi. Hadi.
3: Andrea.
2: Yürü. Hayır, bekleyin. Bekleyin. Hadi. Çok ateş var. Buradan atlayamayız. Yükseğe çıkmalıyız. Yükseğe çıkacağız. Hadi. Hadi. Hadi.
4: Yavaşla, yavaşla.
5: Bekle.
2: Hadi.
5: Bankston filikası. Gelin buraya. Tutun. Hadi.
2: Hadi. Hadi. Yukarı çıkmalıyız. Hadi. Hadi. Çabuk.
1: Merdivenlerden çıkalım. Hadi.
2: Çabuk. Hadi. Ah, lanet olsun yürü. Hadi. Hadi hadi. Hadi.

0: Hayır.
1: Hadi.
0: Hayır. Hayır.
1: Orijinal V8 mi? Kasa motor mu?
0: Ne?
1: Mustang. Orijinal
0: evet.
1: V8
0: evet,
1: mi? Kasa
0: evet,
1: motor
0: orijinal
1: mu? Tamam. Onu yeniden onaracağız, tamam mı?
0: Biz derken?
1: Başka birini görüyor musun ha? Sen ve ben. Beni dinle. Bana bak.
0: Tamam.
1: Daha yüksekten daha ileri atlayabiliriz. Tamam mı? Ateşin üzerinden atlayacağız.
0: Hayır. Yapamam. Yapamam.
1: Neyi yapamazsın? Tamirini mi?
0: Atlayamam.
1: Hayır. Güven. Ateşe atlamayacağız.
0: Ölmek
1: duydun mu?
0: Ölmek istemiyorum.
1: Ölmeyeceğiz.
0: Ölmek
1: tamam
0: istemiyorum.
1: Mı?
0: Ölmek istemiyorum.
1: Ölmeyeceğiz.
0: Ölmek istemiyorum.
1: Tek seçenek. Atlamak ya da ölmek.
0: Çek elini üstümden.
1: Tamam.
0: Dokunma bana. Dokunma.
1: Tamam.
0: Dokunma bana. Sen atla.
1: Peki.
0: Sen atla.
1: Peki. Senin yaptığını yapacağım. Karımın adı Felicia.
0: Geç şunu.
1: Kızımın
0: tamam
1: adı Sidney.
0: Geç şunu.
1: Ve onları tekrar
0: yeter
1: göreceğim ben. Tamam mı? Eğer şu anda buradan atlamazsan hayatta kalma şansın ne? Söyler misin? Ben gidiyorum. Duydun mu? Duydun mu? Kalmak mı istiyorsun? Kal o zaman. Hey, Mustang'in rengi ne? Atla!

No! Andrea! Andrea! Andrea!

0: Adınızı duyarsanız seslenin. Albers, Shane.
1: Burada.
0: Holloway, Caleb.
2: Burada.
0: Anderson, Jason. Jason Anderson, burada mısın? Sondaj kulübesinden birileri var mı? Yok mu? Donald Clark, burada mısın? Dewey Ruvet. Shane Rostow. Adam Weiss.

0: Roy Kemp!
1: Sen doktorun yanına git hadi.
0: Del Borkin! Gordon Jones! Carl Clappinger! Steven Curtis! Kit Manuel!
2: Teşekkür ederim.
3: İyi misin?

0: Hadi herkes diz çöksün.
1: Cennetteki babamız, kutsal adınla bizi bağışla. Dünyamızda cennetin gibi olsun. Bize ekmeğimizi bağışlet. Bizim günahkarları affettiğimiz gibi sen de bizi affet. Bizi şeytana uydurma, kötülükten uzak tut. Bizi şeytana uydurma, kötülükten uzak tut.

0: Adınız nedir?
1: Mike Williams.
2: Siz biraz istirahat edin. Sonrasında konuşmamız gerekiyor. Haberleriz.
3: Kulede miydin?
1: Evet.
3: Oğlum
1: bayım.
3: Seninle miydi? Kuleden indi mi? Kuleden indi mi? Söyle.
1: Bilmiyorum.
3: Söyle oğlum nerede diyorum. Oğlum nerede? Söyle kuleden indi mi? Oğlum
1: bilmiyorum.
3: Nerede benim?
1: Bilmiyorum.
3: Nerede oğlum
1: bayım,
3: benim?
1: Bilmiyorum.
3: Konuş.
1: Bilmiyorum.
4: Oğlum tanıyor musunuz? Adı Johnson.
2: Sakin ol.
3: Bana bir şey söylesin. Oğlum nerede diyorum.
5: Biri yardım etsin. Lütfen.
6: Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: İçim hayaller dolu.
9: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
2: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı. Heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: İçim hayaller dolu.
2: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
3: dondurma. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tavsiye ediyorum. Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bakalım şöyle rahat bir nefes almak isteyenler için ne var sırada?
2: Haluk Bey.
3: Ama sıra bende. Artık tablet alacaktık.
2: Tablet var.
4: Baba kursu da unutma.
2: O da var.
4: Ay biz de baş başa bir yere kaçsak.
2: Görüyorsunuz babalara hiç sıra gelmiyor.
1: Hemen mobil denizden Denizbank'la olun. Dakikalar içinde faizsiz nakit fırsatından faydalanın. Şimdi mobil denizde 100.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı sizi bekliyor. Tüm ihtiyaçları hallettiysek bakalım sırada ne var?

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
3: Peki şu eve ne dersin?
4: Çok yüksek.
5: Bu çok alçak.
3: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
5: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde.
6: Kredi de yok, faiz de yok.
3: Peki ne var?
6: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: 20 Nisan akşamında o alarmlardan birini duydunuz mu?

0: Mike Williams bir daha denize dönmedi. Ailesiyle birlikte Teksas'ta yaşıyor.
1: Gözlerim kapalı dua ettiğimi hatırlıyorum. Tanrı'nın karıma ve kızıma elimden geleni yaptığımı söylemesi için dua ediyorum. Hayatta kalmamın bir nedeni olduğunu düşünüyordum.
2: Lütfen sağ elinizi kaldırın. Vereceğiniz ifadede doğruları söyleyeceğinize ciddiyetle Tanrı'nın huzurunda yemin ediyor musunuz?
3: Evet efendim, ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
3: Suda gördüğümüz bir sonraki ışığa gittik ve o kişiyi çıkardık. O Andrea'ydı. Dinamik pozisyon operatörü.
0: Andrea Flaytas, Kaliforniya'da yaşıyor. Artık petrol endüstrisi için çalışmıyor.
4: Monitöre doğru gittim ve kuleyi terk ettiğimizi söyleyerek son duyuruyu yapmış oldum.
2: Peki petrol platformundaki sorumlu kişi kimdi?
4: O, I am.
2: Bay Harrell olmalı, doğru mu?
4: Doğru.
0: Jimmy Harrell, Transocean için çalışmaya devam etti.
5: Patlamadan sonra sancak tarafında çok daha büyük bir patlama yaşandı. Patlamadan sonra ofisi aradım. Cevap yoktu.
0: BP gözetmenleri Robert Kaluza'yı ve Donald Vitrin'i katliamdan suçlu buldular. 2015 yılında bu suçlamalar düştü.
6: Bize olmayacağını söyledikleri her şey oldu. Oldu işte. İnsanlar hayatını kaybetti.
0: 20 Nisan 2010 gecesi Deepwater Horizon'da 11 insan öldü. Yangın 87 gün sürdü ve Meksika sularına tahmini olarak 200 milyon galon petrol götürdü. Bu Amerikan tarihindeki en kötü petrol kazasıydı.
7: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
8: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

Gayet iyi başladın. Şu anki süresi liderin önünde. Harika bir temposu var. 2019 Alp Kayak Turnuvası'nın ikinci gününde Areskatan Dağı'nda müthiş bir gün geçiriyoruz. Bugün kesinlikle Bayan Harikacı'nın günü. Evet, pek de yüksek olmayan bir atlayış gerçekleşti. Yaptığı bu hareket ona zaman kazandıracak. Ejderha sırtından aşağıya yeterli sürede inmesini sağlayacak mı göreceğiz. Ama bu mükemmel dönüşler kendine güveninin işareti. Şimdiden lideri geçmeyi başardı. Orta bölümde de çok iyi bir tempoyla kaymaya devam ediyor. Amerikalı Emily Gar-

Carter'dan ikinci altın için mükemmel bir performans. 4 yıl önceki Soçi turnuvasını kaçırmasına neden olan üzücü sakatlığının ardından harika bir geri dönüş hikayesi.

0: Kimse başlangıçta kaybettiği zamanı geri kazanabilir. Ama gidebileceği pek bir alan kalmadı. Son dönüşe yaklaşıyor ve müthiş temposunu koruyor. Geçişi kontrol altında yaptı. Rakipleri dün bu yaklaşımı benimsemekte zorlanmıştı. Bütün rakipleri burada zaman kaybetmişti. Bakalım o da kaybedecek mi? Saniyenin onda biri bile ona pahalıya mal olabilir. 20'de bir farkla madalyayı alabilir. Ama bu kısmı iyi geçmesi gerekiyor. Genişten dönerse başaramayabilir. İşte son kısma geliyor. Dönüşe yaklaşıyor. Hiç hız kesmiyor. Bu yeni bir rekor olabilir. Heyecanla bekliyoruz. Bu bölge ünlü vadi olarak biliniyor.
1: Kaybetmeden buraya geçmek ne yapıyorsun? Gerçekten çok zor. Hiçbir şey. Bana pek öyle gelmedi. Yeni bir iş aldım, tamam mı? Habersiz mi gidecektin? Yola çıkınca arayacaktım. Neler olduğunu anlatmadan hiçbir yere gidemezsin. Şimdi söyledim ya.
0: Bu onun için bir rekor olabilir.
1: Taksi birazdan gelir. Bekleyebilir.
0: Ve başardı. Amerikalı Emily Garner'dan inanılmaz.
1: Şunu kapatır mısın lütfen?
0: Muhteşem.
2: Performansından sonra kapatacaktım.
1: Umrumda değil, tamam mı? Gitmeliyim. Vaktinde orada olmalıyım.
2: Tamam. Seni ben götürürüm.
1: Beni götürmene gerek yok.
2: Bana her şeyi anlatabilirsin, biliyorsun.
1: Ayakkabını giymeyi bırak.
2: Ekstreni gördüm canım. 4200 mü?
1: Ödememi aldım.
2: Bunun üçte biri sana ödenmiş. Listeyi gördüm. Yaşlı bir sevgilin mi var yoksa?
1: Tanrı aşkına anne.
2: Erotik içerik üretiyorsan şunu bil. Onları asla kaldıramazsın Sophie.
1: Taksi geldi. Buna bahşiş deniyor, tamam mı? Evin sahipleri döndüklerinde etraf dağılmamış ve evcil hayvanları ölmemişse sana bir tomar daha para veriyor. Gidebilir miyim? Teşekkür ederim.
2: Bu çok yüksek bir bahşiş.
1: Evet, zenginler işte, ne bekliyordun? Sadaka olduğunu düşünüyorsun.
2: Öyle bir şey demedim. Üzgünüm, bak ben... Lütfen seni götüreyim, paranı taksiye harcama.
1: Taksiyi ben değil, ev sahibi ödüyor.
2: Her şeyini aldın mı? Eldivenlerini, bereni...
1: Aldım.
2: En azından bir kere sarılayım. Gel buraya. Endişeleniyorum, tamam mı? Günün birinde bana hak vereceksin.
1: Geç kalacağım.
2: Tamam.
1: Dikkatli ol.

0: canım, iyi misin?
1: Sonra arasam olur mu?
0: Vardığında arayacaktın beni. Haber alamayınca endişelendim.
1: Ben iyiyim, varmak üzereyim.
0: Tamam, şarj aletini aldın mı? Bir şeye ihtiyacın olursa ara.
1: Anne.
0: Tamam, tamam, son bir şey. E-postanı kontrol et. Yeni bir uygulama varmış. İhtiyacın olursa işine yarayabilir.
1: Tamam, bakarım.
0: Ciddiyim, bence tam sana göre bir uygulama. Başın sıkışırsa...
1: Alo, anne. Sesin kesiliyor. Dağlar yüzünden olmalı.
0: Ben seni gayet iyi duyuyorum. Şimdi nasıl?
1: Alo.
0: Sophie.
1: Alo, anne. Seni sonra ararım.
0: Duyuyor musun?
2: Benim telefonum çekiyor. İstersen kullanabilirsin.
1: Gerek yok.

0: Yardım edeyim mi?
1: Ben hallederim.
0: Pekala.
1: Ön kapı nerede?
0: Al, şu tarafta.
1: Söylemen şu yeterli.
0: Taraf. Evet, o taraf. Dümdüz tamam. İleride.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Küçük bir basamak var.
1: Evet, fark ettim.
0: Tamam.
2: Sophie, merhaba.
1: Merhaba.
2: Lütfen içeri gel.
1: Gel. Tamam.
2: Bu tarafta.
1: Tamam.
2: İyi misin?
1: Evet, üzgünüm, biraz geciktim.
2: Çantamı alabilir misin lütfen? Birazdan geliyorum, tamam mı? Teşekkür ederim. Pekala, hızlıca anlatayım. Çünkü geç kaldım. Güvenlik sisteminin şifresi 74267. Göstereyim mi?
1: Ben bulurum.
2: Tamam. İşte asıl görevimiz. Archie, gel buraya bebeğim. Anneciğine gel hadi. Alerjisi var. Dikkat et.
1: Evet, glutene. Gelmeden veterinerini aradım.
2: Harikasın. Yok yere endişelenmişim.
1: Neden?
2: Hayır, yani her şey son ana kaldı. İnternetten başvuran tek kişi de sendin.
1: Tamam, niçin gidiyorsunuz? İş mi yoksa tatil mi?
2: Ah, keyfi gidiyorum. Daha yeni boşandım. Belgeleri dün doldurdum.
1: Buna üzüldüm.
2: Ah, üzülme. En azından bana iyi bir ders oldu. Para için değil, olgunluk için yaşça büyük biriyle evlendim. Ama ikisinin de olmadığını öğrendim. Yani hiç sorma. Neyse, dinle. Archie'nin maması Claire'de. Yerini gösterebilirim.
1: Gerek yok. Sağ olun.
2: Tamam. Bana bir iyilik yap ve ona çok mama verme. Kutusu ve oyuncakları kulübesinde. Ve sigorta paneli ve termostat çamaşır odasının yanındaki yardımcı odasında. Misafir odasında sana hazırladım. Gel göstereyim.
1: Hayır, gerek yok. Bulurum.
2: Elbette bulursun. Numaram zaten sende var. Archie, canım, annen yakında dönmüş olacak. Hoşça kal.
1: İyi uçuşlar.

0: Ekran. Görüntülü arama Kem.
1: Merhaba.
0: Ne haber Ezik?
1: Mekan nasıl?
0: Onu sen söyle.
1: Yüksek tavanlar, çatı penceresi, mermer zemin. Çok zenginlermiş.
0: Öyle olsa iyi olur. Bunca yolu tahta bir kulübe için gelmedim. Bu taraftan gidebilir miyim?
1: Evet, gidebilirsin.
0: Tamam.
1: İleride bir tabure var.
0: Tamam.
1: Hemen önünde. Sola adım at.
0: Oldu mu?
1: Evet, oldu. Geyik derisinden bir halı var. Postmodern bir avize. Bir sürü de odun. Daha iyi havası.
0: Sesimin yankılandığını fark ettim.
1: Evet, açık bir bölüm var. Mutfağın ardında aile odası var sanırım. Al, dikkat et, önünde bir duvar var. Üzerinde de tablo.
0: Tablo ünlü mü?
1: Sence kültürlü biri miyim?
0: Kendini bu kadar küçümseme.
1: Tamam, mutfak ileride. Mutfak masası sağında. İki adım daha. Tamam, geçtin. Şu an mutfaktasın. Birkaç kanepe var. Bir de şömine. Yerden tavana kadar da harika bir manzara.
0: Ne manzarası?
1: Hiçbir şey. Doğa manzarası işte. Tamam, solunda merdivenler var. Açık oda benzeri bir yere iniyor. Bir de koridor var. Seç birini.
0: Koridor.
1: Tamam, önünde birkaç basamak var. Solunda da parmaklıklar. Dikkat et.
0: Merak etme.
1: Tamam, birazdan son basamağa geleceksin. Ve işte indin.
0: Burada ne var?
1: Bir seraya benziyor. Bir yerde bitkiler var. Sanırım burası sera.
0: Güzel.
1: Daha dur, bir merdiven daha var. Çok karanlık, göremiyorum.
0: El feneri. Oldu mu?
1: Evet, daha iyi. Sağında birkaç kapı bulunan dar bir koridordasın
0: tamam.
1: Şu an. Orası kiler. Su ısıtıcısı.
0: Kem? Alo?
2: Sinyal zayıf.
1: Sof, orada mısın?
0: Evet, kusura bakma, bir anlığına sinyal gitti. Burası ne?
1: Bir mahzen.
0: İyiymiş.

0: Elimdeki ne?
1: Chamberton Grand Cru 1989.
0: İnternetten aratsana.
1: $4,500.
0: Harika. Bayağı iyi.
1: Geri koymalısın.
0: Aldığımı fark etmez ki.
1: Sana söyledim, bunu yapmaya devam edemem.
0: Bir şey yapmıyorsun. Yolu tarif ediyorsun. Malzemeyi alıp satışa koyan benim.
1: Satmana yardım ediyorum ama. Bensiz yapamayacağın için ben de senin kadar suçluyum. Son evden aldığın 2000'likti. Ondan önceki de $3000. Sadece paraya ihtiyacın var diye kabul etmiştim. Kör olman seni kurtaracak mı sence?
0: Evet. Her zaman kurtarıyor. Bana nasıl davrandıklarını bilseydin anlardın.
1: Şişeyi alırsan ben yokum.
0: Ne demek bu?
1: Son konuşmamızı hatırla. Bir ay öncekini. Son evdeki.
0: Evet, başka ne konuşacağız ki zaten? Senin kayıp benim kayamadığım gerçeğini mi?
1: Sen de arkamdan kayabilirdin.
0: Tamam, gözün kapalıyken dağdan aşağı bir kere kay da sonra ahkam kes.
1: Bir evi soyacak cesaretin var ama benimle kaymaya korkuyor musun yani?
0: Canın cehenneme.
1: Onu geri koyacak mısın?
0: Merak etme, sensiz beceremem zaten.
1: Sophie, dur.
2: Birleşik Devletler Paralimpik'ten konu. Hatırlatma. Yaklaşan seçmeler için son tarih.
0: Sil.
2: Mesaj silindi. Annemden. Konu, benim için gör. Bu çok havalı, değil mi? Seni seviyorum, anne. Benim için gör. Körler ve görme engelliler için yeni bir uygulama. Canlı görüntülü aramayla görsel yardım almak için gönüllü bir yardımcıyla iletişim.
0: Sil.
2: Mesaj silindi.

0: geri koydum, tamam mı?
1: Neyi geri koydun?
0: Hiçbir şeyi. Merhaba Devra.
1: Merhaba, bir kontrol edeyim dedim. Archie'yi besledin mi?
0: Evet.
1: Harika, güvenlik sistemini aktif ettin mi?
0: Ben de tam onu yapacaktım.
1: Birlikte yapmaya ne dersin? Böylelikle içim daha rahat eder.
0: Tabii, elbette.
1: Sophie, istersen görüntülü arayabilirim.
0: Hayır, hallederim ben.
1: Tamam. Sistem aktif.
0: Tamam, hallettim.
1: Harikasın. Bir şey lazım olursa beni hemen ara.
0: Elbette Debra.
1: Görüşürüz.

0: Kemi ara. Uygulamalar. Benim için gör indir.
1: Benim için gör indiriliyor.
0: Benim için görü aç.
1: Hoş geldiniz. Körüm veya görebiliyorum seçeneklerinden birini seçin.
0: Körüm ben.
1: Kamera ve mikrofonunuza erişmek isteniliyor.
0: İzin ver.
1: Çevrim içi bir yardımcıya bağlanmak için ekrana iki defa dokunun. Talep oluşturuluyor. Sunuculara bağlanılıyor. Bekleyin.
2: Merhaba, ben Mev. Nasıl yardımcı olabilirim?
0: Dışarıda kaldım. İçeri girmenin bir yolunu görüyor musun?
2: Ooo, seni zavallıcık. Bir adım atarsan kapı kolu tam önünde olacak.
0: Kapı kolunun yerini biliyorum ama kilitli.
2: Sanırım seninle komşulara gidip çilingir çağırmamız gerekecek.
0: En yakın ev sanırım... Bak ne diyeceğim, teşekkür
2: tamam.
0: ederim.
1: Bir başka yardımcı için ekrana dokunun.
3: Gözlerinizi açık tutun. Sağdaki yükseltiye çıkıp siper alın hemen.
4: Hadi gebertelim şunları.
5: Hadi hadi.
4: Koş hadi.
3: Sola dikkat, çatıda biri var.
5: Dikkat et.
4: Saçmalık. Hey, dikkat et.
3: Dart ne yapıyorsun? Siper
4: lanet
3: alsana.
4: Olsun, hadi dikkat et.
3: Lanet olsun.
4: Seyrette roket atar varmış. Lanet olsun.
3: Harika.
4: Lanet olası pislikler.
3: Bir dahakine beni dinleyecek misiniz yoksa inilmeye devam mı edeceğiz?
6: Yani destek isteyin.
4: Pislik herifler. Böyle bırakmam.
3: 5 dakika ara verip
4: tamam,
3: geri geleceğim.
4: Tamam, devam edelim hadi.
3: Merhaba, nasıl yardımcı olabilir?
2: Merhaba, dışarıda kaldım. İçeri girmenin bir yolunu görüyor musun?
3: Arayabileceğin biri var mı?
0: Seninle konuşuyorum değil mi?
3: Evet öyle. Çünkü beni sen aradın. Bekle bir saniye lütfen. Pekala, bana biraz etrafı gösterebilir misin acaba?
2: Telefonu yavaşça soldan sağa çevir.
3: Evet, içeri girmenin kolay bir yolunu göremiyorum. Sanırım polisi arayacaksın.
0: Bunun vakit kaybı olacağını biliyordum.
2: Bak, son arayan
3: kişiye sütünün son tüketim tarihini söyledim, tamam mı? Bu her gün karşılaştığım bir durum değil yani.
2: İçeri girecek misin, girmeyecek misin?
0: Evet, sadece kendim girmek istiyorum.
3: Anlaşıldı. Pekala. Zemin katta

0: Kilitli olmayan kapı ya da pencere var mı? Biliyor musun bunu?
1: Bilmiyorum.
2: Burası benim evim değil. Kediye bakıyorum.
0: Tamam. Evin çevresini dolaşalım o zaman. Telefonunu saat 9 yönüne çevir.
2: Buraya mı?
1: Evet. Tamam. İyi gidiyorsun. Böyle devam et.
0: Harikasın. Devam et.
1: Tamam, güzel. Şimdi duvara tutun. Çok güzel. Harika, böyle devam et.
0: Evet, önünde merdiven var. 6 basamak var.
1: Sağında da parmaklık. Çok güzel. Bir adım daha at. Çok iyi gidiyorsun. Tamam, şimdi önünde yaklaşık 10 metrelik bir patika bulunuyor. Herhangi bir engel yok ama.
0: Güzel. Telefonu sabit tutar mısın? Çok titriyor.
2: Evet, donuyorum çünkü. Bastonum da yanımda olmadığından hızlı şekilde ilerleyemiyorum.
0: Tamam, anlıyorum ama yine de görmem gerek. Bak, çok iyi gidiyorsun. Yavaşça ilerle ve acele etme.
1: Tamam, telefonu
0: biraz aşağı çevir şimdi. Evet, tamam, çok iyi. Önünde sürgülü bir cam var şu an.
2: Kilitli.
0: Evet ama sürgüsü yok. Belki açılır. Kapıyı açmak için...
1: İki eline ihtiyacın olacak.
2: Ciddi misin?
0: Güven bana, tamam mı? Bir elinle kapıyı, diğer elinle
1: de cam bölmeyi sıkıca tutman gerekecek. İçeri doğru iterken kapıyı aşağı yukarı ve sağ sola sıkıca sars lütfen. Güzel, tamam mı? Kapıyı rayından çıkaracağız.
2: İşe yaramıyor.
1: Lütfen bana güven, devam et. Yukarı aşağı ve sağa sola.
2: Burada ne halt ediyoruz?
0: İnatçı bir kızın ona ait olmayan bir eve girmesine yardım ediyorum. Sen?
2: Evet, ben de ellerim ve dizlerimin üstüne çökmüş bir halde tanımadığım biri tarafından...
0: Ne diyordun sen?
2: Vay canına. Lanet olsun.
0: Tamam, buradayım, yanındayım. 12 önünde bitki var.
2: Lanet olsun.
0: 12 önü tam önünde demek.
1: Tamam, sakin hadi.
0: Devam et, önünde basamaklar var. Evet.
1: Tamam, birkaç basamak daha.
0: Devam et, telefonu sabit tutmaya çalış.
1: Solunda basamaklar var.
0: Evet, tam önünde. Tamam, güzel.
1: Yukarı. Sistem devre dışı. İşte bu.
0: Görev tamamlandı.
2: Güzel numaraydı. Çoğu kişi bir yabancının bir eve girmesine bu kadar yardımcı olmazdı.
0: Bak, açıkçası bana pek de suçlu gibi görünmedin. Bir saniye, yoksa suç ortağı mı olduk biz şu an?
2: Sesin pek endişeli gelmiyor.
0: Evet, çünkü daha kötülerini yaptım. Yardımcı olabileceğin başka bir şey var mı?
2: Hayır, yok. Teşekkür ederim.
0: Kelly.
2: Teşekkür ederim Kelly. Ben de Sophie.
0: Dikkatli ol Sophie.
3: Yardımınız için teşekkürler.
4: Kullanıcıyı raporlamak ya da kaydetmek için bir, başka bir arama yapmak için iki kere dokunun. Bu kullanıcıyı bildirin veya öncelikli olarak kaydedin.
2: Öncelikli olarak kaydet.
5: Rehberin görevi görme engelli kayakçının gözü olmaktır.
1: Yukarı. Yarısı bitti bile.
5: Kayakçı ve rehber arasındaki iletişim sporcunun kayak yeteneği kadar önemlidir. Eğitim çağrıları ve yanıtlara odaklıdır. Rehber sizi... Kayakçı ve rehber arasındaki iletişim sporcunun kayak yeteneği kadar önemlidir.
1: Düz. Yukarı. Yarısı bitti bile.
5: Eğitim çağrılara ve yanıtlara odaklıdır.

0: Hey hey! Sessiz ol.
1: Ne oldu?
0: Bir sorunumuz var. Sanırım evde biri var. Ne? Sen neden bahsediyorsun? Planından şaşma. Haber gelene kadar devam ediyoruz.
1: Pekala.

0: 911, acil durumunuz nedir?
1: Evde birileri var. Six Golden Lane'deyim.
0: Evde olduğunu biliyorlar mı peki?
1: Sanırım evet.
0: Eve girenleri gördün mü?
1: Körüm ama seslerini duydum. Evdeler, buradalar.
0: Tamam, sakin ol. Yardım yolda.
1: Ne kadar sürer?
0: Konumunu düşününce kesin bir şey diyemem ama onlar gelene kadar yanında olacağım.
1: Bunun bana ne yardımı olacak ki? Buradan hemen çıkıyorum.
0: Hanımefendi, sakin olun. Yardım geliyor.
1: Kim yara?

0: Merhaba, nasıl yardım edebilirim?
1: Benim Sophie.
0: Sophie? Dur bir saniye, sorun ne?
1: Evde birileri var.
2: Emin misin?
1: Evet, onları duydum. Seslerini duydum.
0: Konumun ne? Polisleri arayacağım.
2: Hayır, ben aradım zaten.
0: Sakin olmaya çalış. Olduğun yerden kıpırdama. Bırak ne istiyorlarsa alsınlar.
1: Sanırım beni arıyorlar.
0: Peki kaç kişiler?
1: En az iki.
2: Emin misin?
1: Evet, eminim. İki farklı ses var.
0: Tamam, şu an neredeler peki?

0: Sophie.
1: Çok açıktasın.
0: Seni bodruma indirmemiz gerek. Polis gelene kadar orada saklan.
2: Kendimi tuzağa mı sokayım yani? Hayır, buradan hemen çıkmalıyım.
1: Tamam, yavaşça
0: ilerle şimdi. Telefonu kaydırmaya devam et. Sen ilerlerken onu görmem gerek.
1: Tamam, bir dönüşe geliyorsun. Dur.
0: Göster bana. Pekala. Fuaye kısmında duvara uzak kapının
1: tam yanında bir adam var, tamam mı? Dur, o tarafa
0: gidemezsin, diğer adam o tarafta.
1: Duvarı göster. Aa, işte kapı, o yönünde.

0: Tamam, telefonu kaldır ve soldan sağa doğru kaydır.
1: Güzel. Yüzü duvara dönük şekilde delme yapan biri var. Saat 11 yönündeki koridor ikisinden de uzaklaşmanı sağlayacak. Çömelerek gidersen
0: yapabilirsin.
1: Ön kapının yerini biliyorum. Ön kapıya gideceğim.
2: Hayır Sophie, o kapı olmaz.
3: Lanet olsun.
0: O yönünde.
3: Hey, bak ne diyeceğim. Biraz yardım edersen bu iş çok daha hızlı biter.
4: Evet. Evde kesinlikle biri var.
3: Ne?
4: Evet.
5: Erken aradın.
4: Evde başka biri var.
5: İmkansız.
4: Burada biri var diyorum.
5: Bulun. En üstten en alta kadar oda oda ara. Anlaşıldı mı?
4: Anlaşıldı. Sen delmeye devam et. Ben evi arayacağım.
3: Hey. Evde biri varsa buradan gitmemiz gerekecek. Ev boş olacak demiş miydin?
4: Delmeye devam etmeni söyledim.
3: Lanet olsun. Hadi bakalım.
1: Tekrar delmeye başladı. Diğeri gitti mi? Sanırım evet, ama biraz bekle, tamam mı?
2: Hayır Sophie. Sophie dur biraz.
0: Hiçbir şey göremiyorum.
2: Sophie bekle. Sophie.
4: Yardımınız için teşekkür
2: ederim. Sophie beni duyuyor musun? Kahretsin.
3: Hey.
4: Kapa o lanet çeneni.
3: Ne yapıyorsun sen?
2: Lanet,

0: Git eşyalarını getir yatak odasında.
1: Konuş.
0: 12 dakika önce 911'i aramış.
1: Cevap süresini.
0: 22 dakika sürmüş. 19 diyelim garanti olsun. Yani 7 dakikamız var.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
3: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçaksa başka. Koçak.
4: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna, sen oyna.
2: Gözlerinizi kapatıyorsunuz, stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
3: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
4: İvroşe'den 3 etkili Hidra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hidra BB. İvroşe.
5: Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katıl

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Bu salı BİM'de Emin Dana Kangal Sucuk 299 lira. Kebir tam yağlı taze kaşar peyniri 399 lira.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan, uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Ne yapalım?
5: Sabah ilk iş benim.
4: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Bu salı binde Emin Dana Kangal Sucuk 299 lira. Kebir tam yağlı taze

Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusu.

0: Cheesecake'i nasıl yaptınız?
1: Sütaş labneyi.
2: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
3: Bu salı binde Dokuru kurutulmuş meyve çeşitleri 109 lira. Torku %1 yağlı süt 42 lira 50 kuruş.
4: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

0: Ahmet abi.
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Senin

0: geldi.
1: Daha işim var anne.
2: Şşş. Ne yapalım?
3: Sabah ilk iş miyim?
2: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
6: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
7: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Bırakın kızı. Kimsin sen?
5: Ne istiyorsanız alın, kimseye bir şey söylemem.
4: Burada ne arıyorsun?
5: Kediye bakıyorum.
6: 6 dakika kaldı.
7: Evet, gitmemiz gerek. Gitmeliyiz.
8: Hadi ama plan bu değildi.
4: Kimse bir yere gitmiyor.
6: Ondan hemen kurtulmamız gerek.
5: Gidebilirsiniz, bir şey bilmiyorum.
6: Yüzlerimizi gördü.
5: Hayır, görmedim. Ben körüm.
6: Kimliğini ver.
4: Sophie Scott. Retinitis pigmentosa teşhisinin konulması 18 yaş altı en iyi kadın kayakçının olimpiyat hayallerini alt üst etmiş. Beni kıza yaklaştır. Hiç mi göremiyoruz?
5: Hayır. Sadece ışık algım var.
4: Üzüldüm. Pekala, toparlanın. Arkadayız, bırakmayın. Her şeyi temizleyin.
6: Onu böyle bırakacak mıyız?
4: Sorun teşkil etmiyor.
6: 4 dakika. Ama biliyor.
4: İsim yok, yüz yok. Hiçbir alt edemez. Alınma Sophie.
6: Polisler eve girdiğimizi söylediğinde işimiz biter.
4: Peki ortadan kaybolursa? Ormanda kaybolan kör bir kız. Haftalarca etrafı ararlar.
6: Farah'ın burada olduğunu bilen tek kişi benim demiştin.
8: Gitmeliyiz. Sonra tekrar gelebiliriz, değil mi?
6: Sonra gelirsek para burada olmayabilir. 7 milyon dolara veda etmek ister misin?
4: Hiç vaktimiz yok. Bu almak zorunda olduğumuz bir risk.
8: O haklı. Hemen gitmeliyiz çocuklar.
6: Ya bu gece ya da asla. Bu kadar basit.
4: Başka ne seçeneğimiz var ki? Polisler birazdan orada...
5: Halledebilirim.

0: polislerden kurtulabilirim. Bir hataydı derim.
1: Bunu niye yapacaksın?
0: Paradan pay istiyorum.
1: Dinliyorum.
0: Ve bana zarar vermeyeceksiniz.
1: Söyledim ya, sen bir tanık değilsin.
0: Söyle hadi, hepsini.
1: Neyi söyleyeyim?
0: Ben polislerden kurtulacağım, sonra da...
1: Bu işi bitireceğiz ve paradan payını alacaksın, %5. 10-15 dakikaya işimiz biter. Bizi bir daha asla görmeyecek ve bizden haber almayacaksın.
0: Debra ne olacak? Döndüğü zaman öğrenecek.
1: Hiç gelmemişiz gibi olacak. Sen onu merak etme, gitmen gereken zamanda git yeter.
2: Ya polisler geldiğinde fikri değişirse?
0: Değiştirmem.
2: Bunu nereden bileceğiz?
0: Çantama bak.

0: Satış fiyatı 4500. 3000'e satacaktım onu.
1: Yok artık, ciddi olamaz.
0: Kim kör bir kızdan şüphelenir ki?
2: 3 dakika.
1: Aramayı yap. Hoparlörü al.

0: nedir?
1: Ben...
0: Alo?
1: Adım Sophie Scott. Six Golden Lane'deyim. Arayıp eve birilerinin girdiğini söylemiştim ama yanlış alarmmış.
0: Emin misiniz?
1: Evet, yanılmışım. Burada kimse yok. Ben körüm. Bir ses duyduğumu sandım ama televizyonu açık unutmuşum. Çok aptalca, farkındayım.
0: Güvende olmana sevindim Sophie. Birazdan bir polis gelip kontrol ve doğrulama yapacak.
1: İyiyim dedim ya, buna gerek yok.
0: Yanlışlıkla dahi arasanız yasal olarak bir polis göndermeliyiz. Birazdan gelirler. Yapabileceğim başka bir şey var mı?
1: Hayır. Hayır, yok. Teşekkür ederim.
2: Lanet olsun.
1: Ne yapayım, böyle olacağını bilmiyordum.
3: Sakin ol, iyi iş çıkardın. Polisi geri çağırmayacaklardı zaten. İşin ilk kısmını hallettik. Kalanını da başarabilirsin, değil mi Sophie?
1: Yapabilirim.
3: Emin misin? Vazgeçmek için son şansın. Fazla gel.
1: Lanet olsun, yapabilirim dedim.
3: Güzel. O, yerine geç ve bizi bilgilendir. De, tüm ekipmanı arabaya taşı ve ışıkları kapat.
4: Scott, Sierra, Charlie, Oscar, Tango Tango.
5: Daha önce onu tanımadığınızı söylemiştiniz.
1: Az önce onunla konuşuyordum. Kaç tane kör, genç ve eski kayakçı kız vardır ki? Bence bu o olmalı.
5: Hanımefendi, endişenizi anlıyorum. Ama yerini bilmeden bunu başka bir bölüme iletemem.
1: Bak, son paylaşımını New York'tan yapmış, tamam mı? Şehir dışındaki bir taşra malikanesinde olmalı ve eve girildiğine dair 911'i de aramış. O aramanın izini sürmek için New York'un kuzeyindeki her departmana ulaşmanız gerek. Onlara eve en az 3 kişinin girdiğini söyleyin lütfen.

0: Dinleyin.
1: Bir araba geliyor.
2: Anlaşıldı.
1: Sophie, beni dinle. Metroda elini tutan biri gibi sarsma onu. Bırak sana yardım ettiğini sansınlar. Evden kendinden memnun bir şekilde ayrılmalılar. Bir dakika ön kapıda olurlar.
2: Anlaşıldı.
0: Hazır mısın?

0: Polis! Kimse yok mu? Ben Şerif Karakolu'ndan polis memuru Brooks. Siz kimsiniz?
1: Sophie!
0: Kapıyı açabilir misin Sophie?
1: Bakın yanılmışım, arayıp açıkladım zaten. Bir yanlış anlaşılmaydı.
0: Yanlışlıkla 911'i arayıp eve birilerinin girdiğini mi söyledin?
1: Evet, bir şey duyduğumu sandım ve aşırı tepki verdim.
0: Kapıyı açar mısın lütfen?
1: Buna iznim yok.
0: Bunu kim diyor?
1: Debra. Evin sahibi. Beni evine bakmam için tuttu. Eve kimseyi alma dedi.
0: Ben bir polis memuruyum. Sophie, öyle ya da böyle içeri gireceğim.

0: Merhaba.
1: İyi akşamlar.
0: Dediğim gibi bir yanlış anlaşılmaydı.
1: Pekala. Bir göz atacağım. Bakıcılık öyle mi?
0: Aslında kedi bakıcılığı.

0: Köpekleri daha çok severim. Ama yine de bütün gece arabada oturmaktan iyidir. Burası sıcakmış. Bu soğuk fırtınadan korunmak için iyi bir yer. Bana evi gezdirir misin peki?
1: Görülecek pek bir şey yok. Şakaydı.
0: Sesler duydum demişsin.
1: Evet, televizyonu açık bıraktığımı unutmuşum.
0: Televizyona eve giren insan sesi mi sandın?
1: Ben birazcık daha sarhoştum.

0: Burada ne olmuş?
1: Ne gibi?
0: Panel çıkmış. Burada yangın tehlikesi var.
1: Ah. Tamam, Debra'ya söylerim.
0: Pekala, ben gideyim.
1: Dikkatli sürün.
0: Sophie. Evde birileri olup da bir sebepten yalan söylemek zorunda kalmış olabilir misin acaba?
1: Hayır. Kendimi utandırmak için sizi buraya kadar getirmeyi ister miydim sanıyorsunuz? Lütfen.
0: Yardım etmeye çalışıyordum.
1: Yardıma ihtiyacım yok.
0: Pekala. Dikkatli ol. Senin telefonun mu?
1: Evet.
0: Açmayacak mısın?
1: Hayır, ben şey...
0: Dur, getireyim.
1: Hayır, gerek yok.
0: Burası büyük bir ev. Telefonu kaybetmeni istemem.
1: Teşekkür ederim.
0: Cevap vermeyecek misin?
1: Hayır.
0: Önemli bir şey olabilir.
1: Alo?
2: Hey, beni duyuyor musun?
1: Evet, yanlışlıkla aramışım, üzgünüm.
2: Hadi ama, benimle dalga mı geçiyorsun?
1: Hayır Sophie? Hayır, sorun yok.
2: Sophie, iyi misin diye endişelendim.
1: Kem, dinle, üzgünüm, kapatmalıyım.
2: Sophie, dur, kapatma.
1: Oldu mu, memur hanım?
0: Evet. Oldu.
1: Size zahmet verdiğim için üzgünüm.
0: Bazen olur böyle şeyler.
3: Victor birden merkeze.
0: Şu an ayrılıyorum. İyi geceler Sophie.
3: Lütfen dikkat. Florida bölgesinden ihbar aldık. İhbarı yapan kişi olay sırasında 911'i arayan kadınla görüntülü konuşuyormuş.
0: Durum neymiş peki?
3: Eve en az 3 kişi girmiş. Onlardan birini görmüş. 30'lu yaşlarında siyah giysili beyaz bir erkek.

0: Merkez konuştuğu kadını da tarif etti mi peki?
1: Sophie adında kör bir kız.
0: Arkama geç.
2: Özür dilerim.
0: Neredeler?
2: Bilmiyorum.
3: Çıkıyorum.
0: Eller yukarı.
3: E tamam, yalnızım. Sadece ben varım. Direnmeyeceğim.
0: Yere yat. Hemen.
3: Tamam.
0: Kaç kişisiniz?
3: Tek başımayım.
0: Sophie, kaç kişiler? Merkez, Victor 1. Six Golden Lane'de desteğe ihtiyacım
3: Götür
0: var.
3: Götür beni işte, başka kimse yok.
0: Sophie, sana son kez soracağım. Neredeler?
2: İki kişi daha var ama neredeler?
0: Kıpırdama!
4: Kıpırdama!

0: Lanet olsun.
1: Kahretsin.
2: Beni haneye tecavüzden tutuklayacaktı. Dave halledebilirdi. 6 aya çıkmış olurdum ben.
0: Lanet olsun.
2: Kahrolası adi bir suçtu.
3: Planda bu yoktu dostum. Lanet olsun.
1: Hey. İyi misin?
4: Evet.
2: Kız nerede? Hayır bekle. Beni şunlardan kurtar. Dave. Dave.
4: İnanamıyorum.
2: Kasanın başına dön.
4: Tamam.
2: Destek gelmeden önce 20 dakikamız var.
1: Silah nerede?
5: Destek isteği.
6: Sophie, Sophie iyi misin? Bir polisi öldürdüler.
7: Neredesin?
6: Buradan çıkıyorum.
8: Hayır hayır dur.
7: Bekle bir saniye. Nerede şu an onlar?
6: Söylemezsen sana yardım et.
8: Silahın mı var senin?
6: Oo, dur dur dur. Ne yapıyorsun? Sakın dışarı çıkma. Dışarıda
7: açık hedef olursun. Sophie dinle beni.
6: Önümde bir engel var mı?
8: Engebeli ve açık bir arazidesin. Çok karanlık.
7: Etrafı göremiyorum şu an.
8: Başaramayacaksın.
6: Evet başaracağım.
8: Sophie seni öldürecekler.
7: Lütfen beni dinle.
8: Yemin ederim ki başarabiliriz.
7: Sadece bana güvenmen gerekiyor.
6: Ne yapmalıyım?

0: Bingo.
1: Tamam, dikkatli ol. İçerisi göremeyeceğim kadar karanlık. Yavaşça ilerle.
2: Tamam.
1: Sanırım güvendesin ama bastığın yeri göremiyorum. Telefonu kaydır. Sofya, iyi misin sen?
3: Aha, silahı düşürdüm.
2: Bana zemini göster.
3: El feneri.

0: Tamam, iki önünde.
1: Tamam, biraz daha.
0: Aa, güzel, evet. Tekrar delmeye başladılar.
2: Evet, ama bir kişi deliyor. Diğer ikisinin seni aradığını varsayıyorum. O yüzden kalkman gerek.

0: El feneri.
1: Ne oldu?
0: Biri geliyor. Yumuşak ayakkabılı adam.
2: Kızı görüyor musun?
3: Hey, cevap ver.
1: Silahı doğruldu.
0: Yan tarafındaki küçük mandalı bulup yukarıda mı aşağıda mı söyle bana. Aşağıda. Güzel, demek ki emniyeti kapalı.
1: O burada.

0: Sakın korkma. Biraz daha yaklaşmasına izin ver.
1: Telefonu sabit tut.
2: Bu tarafa...
1: Şimdi!
3: Sophie!
1: Biraz sola.
0: Şimdi ortala ve...
1: Nefes al.
2: Ne yapıyorsun?
1: Ve işaretimle... Nefes vererek ateş et.
2: Tamam Sophie, korkma. Sadece sakin ol.
0: Ateş et!
2: Her şey yolunda.
1: Sophie,
0: vur onu.
1: Sana yaklaşıyor Sophie, lütfen.
0: Lütfen fazla yaklaşma.
1: Sağa. Sağa çevir. Sophie sana yaklaşıyor.
2: Bak, merak etme. Güvendesin. Beni dinle. Bir çözüm bulacağız, tamam mı? Silahı indir yeter.
0: Sola çevir. Biraz, biraz yukarı.
1: Ortala ve ateş et. Ateş et. Sophie!
2: Kimse sana zarar vermeyecek.
0: Sophie, adamın bıçağı var.
1: Sophie sana doğru geliyor.
0: Hemen ateş et!

0: Evet. Tamam. Tamam, öldü. Devam etmemiz gerekiyor. Silah sesini duymuşlardır.
1: Düşük batarya. %20 kaldı.
0: Şarj aletin nerede?
2: Kapının orada, çantamda.
1: Olmaz, çok açıkta. İlerlemeye devam et. Bekle, dikkat
2: Basamak
1: et.
2: Basamak var, biliyorum.

0: ateş et! Kelly! Sophie!
1: Sinyal zayıf.
0: Sophie! Kelly! Neredesin? Sophie, beni duyuyor musun?
2: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

Bekle. Öldü. Tamam, belinden telsizini al.

0: Biraz soluklan.
1: Diğeri üst katta. Duramam şimdi.
2: Hayır, delme sesleri devam ediyor.
0: İyi bir durumdasın, tamam mı? Biraz dur ve dinlen.
2: Nefes al.
0: Nefes al.
1: Alıyorum zaten.
2: Hayır, almıyorsun.
0: Burnundan almalısın. Yarış öncesi kayak pistinin tepesindeki gibi.
2: İçine çekip biraz tutmalı ve vermelisin.
1: Eskiden kayak yaptığımı nereden bildin?
0: 18-6 en iyi 10 kayakçıdan biriymişsin. Bu çok etkileyici. Ben yıllardır kaymıyorum.
1: Senin bahanen ne?
2: Öncelikle Florida'da yaşıyorum. Düşük batarya. %10 kaldı.
1: Kelly.
0: Evet, duydum. Pekala, dinle. Geriye bir kişi kaldı. Polisler de gelmek üzere. Bence en iyi seçeneğin orada saklanmak. Tek bir giriş ve tek bir çıkış var. Silahı girişte tut. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı.
2: Orada da çalışmış gibi konuşuyorsun.
0: 22. Piyade taburundaydım. Savaş mühendisi.
1: Irak'ta mı?
0: Evet. Ama artık masa başında idarecilik yapıyorum.
2: Bunu bir cezaymış gibi söyledin.
0: Evet, öyle. Ama bunu hak ettim.
2: Bir polisi öldürmekten de mi kötüydü?
0: Polisi aradığın için kendini suçlama Sophie.
1: Onlarla işbirliği yapıyordum.
2: Onlara polislerden kurtulabileceğimi söyledim.
1: Bana eşit pay vereceklerdi. Kadına söyleyebilirdim. Onunla evden çıkabilirdim. Burada bile olmamalıydım.
0: Böyle konuşma.
1: Bu lanet işleri kastediyorum. Yamaçlarda antrenmanda olmalıydım.
0: Körken kayak yapabilir misin?
1: Yapabilenler var, evet. Yıllarca eğitim ve hayatına emanet edebileceğim bir rehberle.
3: Hadi. İşte bu. Evet, evet. Evet. Çocuklar. Çocuklar, neredesiniz?
2: Düşük batarya. %5 kaldı.
1: Telefon her an kapanabilir.
2: Pekala.
0: İki seçeneğimiz var. Şimdi merdivenlerden yukarı çıkıp polislerin gelmesini bekle.
1: Ama nereye ateş edeceğimi söylemelisin.
0: Hayır, aşağı inecek kadar aptalsa
2: onu kendin de haklayabilirsin.
1: Diğer seçenek ne?
4: Konuş.
3: İki dakikaya tamamım. Ernie ve Otzi kayıp.
4: Bunu açıklamaya ne dersin?
3: Neredeler bilmiyorum. Cevap vermiyorlar. Kızı arıyorlar.
4: Sen işini bitir, çıkarken de beni ara.
3: Anlaşıldı.
0: Sırtı sana dönük, seni göremez. Tamam, devam et.

0: aşkına.
1: Hey.
2: Aşağı, sola ortala.
1: Dur, lütfen.
3: Ateş et, Sofya
1: yapma,
3: ateş et.
1: Yapma, dur. Bırak gideyim lütfen.
3: Hayır, onu dinleme.
1: Yalvarırım,
3: seni oyalamaya
1: lütfen.
3: Çalışıyor. Telefon her an kesilebilir.
1: Lütfen.
3: Ateş etmelisin, adam
1: lütfen.
3: Önünde.
2: Sofi, vur hadi. Köşeye
0: lütfen.
2: Sıkıştı.
0: Bırak.
1: Sofi, kasayı açtım. İstediğin kadarını al.
3: Sofi, bağlantı kopacak.
2: Vur onu, vur hemen.
0: Hepsini al. Boş olacak
1: demişlerdi. Burada olacağını bilseydim bu lanet olası
3: Sofi,
1: işe
3: bağlantı.
1: Bilmezdim. Lütfen, lütfen.
4: Teşekkürler.
2: Sofi, Sofi. Lanet olsun, lanet olsun. Kıpırdama. Polisleri bekleyeceğiz.

0: Kıpırdama dedim.
1: Ben gidiyorum ve payımı da alıyorum. Geri kalanını alabilirsin.
0: Durmazsan seni vuracağım.
1: Silahsız bir adamı vuramazsın. Hem de sırtından. Sen bir katil değilsin.
0: Dur!

0: Tamam, dizlerimin üstüne çöküyorum.
1: Kıpırdama.
0: Sadece diz çökeceğim.
1: Ben ciddiyim.
0: Tamam. Sakin ol. Sadece çöküyorum. Bir yere gitmiyorum. Buradayım. Tamam mı? Oldu mu? Sakin ol.
1: Kıpırdama.

0: Sophie. Payını istiyor musun, istemiyor musun? Bunu hak ettin. Sana kızgın bile değilim. Bugün iyi iş çıkardın. Korkmana gerek yok. Sana zaten söyledim. Sen bir tanık değilsin. Sen benim ortağımsın. Sen istesen de istemesen de. Korkuyor musun? Sophie. Polislerden korkuyorsun. Tamam, sen bilirsin. Şimdi polisleri arayacağım.
1: 911, acil durumunuz ne?
2: Evet, 911. Merhaba, buraya gelmelisiniz. Six Golden Lane. Burada cesetler var. Birini gönderin tanrım.
1: Bir ekip gönderdik zaten. 5 dakikaya gelirler.
2: Ay, acele edin lütfen. Ben saklanıyorum. Ne olur biraz acele edin.
1: Efendim, birazdan...
0: Ben arkamı topladım. Bunları benimle ilişkilendiremezler. Bu senin sayende oldu. Ben makul biriyim. Bunu adil biçimde halletmek istedim ama yok. Debra kabul etmedi. Boşanırken hem beni hem de devleti kandırmaya çalıştı. Bu kadar para neden bankada değil sence? Zaten çalınmış bir şeyi çalamazsın. Tüm para artık bizim. Bütün dünyada bundan haberi olan sadece sen ve ben varız. Ölen adamların paylarını da alabilirsin. Hepsini, $2 milyon. Ortalık sakinleştiği zaman bölüşebileceğimizi söyle. Hemen bir cevap bekliyorum. Anlaşıldı mı? Var mısın? Yok musun?

0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
3: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
3: Anne bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
5: Hasan uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Şşş. Ne yapalım?
4: Sabah ilk iş miyim?
5: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu,

0: karar anında yanında.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Vay, yeni teknoloji.
5: Üste kapanmış, altı dönüşmüş, dondurucu anında soğutucu olmuş. Üstelik bir de tasarruf yapmış.
6: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
5: Oh be, Profilo yapmış.
7: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Kırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
2: O zaman markete gidelim.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin.
4: Sadece durulan.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
10: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
9: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
13: Bu salı BİM'de Emin Dana Kangal Sucuk 299 lira. Kebir tam yağlı taze kaşar peyniri 399 lira.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net! Kazancım net, sigortam net.

0: tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
1: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling, minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.

0: ve ferah için kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydum.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Ne yapalım?
3: Sabah ilk iş miyim?
4: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Aşka.
1: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
5: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
5: Oluyor oluyor anne.
7: Seni koydu.
6: Hasan uyku vakti.
5: Daha işim var anne.
6: Şşş. Ne yapalım?
7: Sabah ilk iş mi?
6: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
5: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
8: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Bu salı binde Dokuru kurutulmuş meyve çeşitleri 109 lira. Torku %1 yağlı süt 42 lira 50 kuruş.
2: Festival şimdi başlıyor.

0: Ortala, devam et. Tamam. Yol biraz sola kıvrılıyor. Sola.
1: Tamam.
0: Sola doğru canım. Sol. İşte bu kadar. Ne oldu?
1: Hastanede 4 günden sonra dünyanın dezenfektan koktuğunu sanmaya başladım. Beni eve kadar itebilir misin?
0: Evet, tabii.
1: Alabilir miyim onu?
0: Tabii. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Şimdiye bir tane yakarsın diyordum.
1: Artık içmiyorum, bıraktım. Antrenmanlara zararlı.
0: Ne?
1: Paralimpik kuruluna e-posta attım. Bir haftaya yürümeye başlarım. Sezon bitmeden kayak pistlerine dönmek istiyorum.
0: Yeni kayak takımları almalıyız canım. Ekipmanın neredeyse 4 yıllık. Sonra da eğitim masrafları için bir yol düşünürüz. Son evden bahşiş alamaman kötü oldu.
1: Evet.

0: Merhaba, işte oradasın.
1: Merhaba. Manzara nasıl?
0: Acemi tepesinde kaymayacak mıydın sen?
1: Bence gerçek kayağın vakti geldi.
0: Bak Sophie, eğer hazır hissetmiyorsan şimdi yapmak zorunda değiliz.
1: Sence buraya sadece manzara için mi geldim?
0: Ne yapmam gerekiyor? Daha önce hiç böyle bir şey yapmadım.
1: Kelly, lütfen merak etme. Kayağın keyfini çıkar yeter. Yanımda bir rehber var zaten. Cam, Kelly. Kelly, Cam.
2: Endişelenme Kelly. O hep iyi bir kayakçıydı. Beni hala tüm bölümlerde geçecek kadar iyi.
0: Ona hiç şüphem yok. Pekala.
2: Ses kontrol.
1: Gayet iyi.
2: Hazır olduğunda.

Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Derinlik 3000 feet. Devam ediyoruz. 3500 feet. İnmeye devam ediyoruz. Kuzey kısmına geçip tarama yapmam gerekiyor. İncelemeli. Borudan sola doğru 152 metre. Patlama önleyici görüldü.
1: Patlama önleyici. Kuyu basınç kontrolü ve tedbir amaçlı. Delik derinliği 3,5 mil.
2: Kuyunun altı ne durumda acaba?
0: Biraz aşınmış. Bu denli eski bir kuyu için beklenilen bir şey.
2: Tamam, anlaşıldı.
0: Pekala.

0: Gerçekten de çılgınca bir rüya gördüm. Vay canına.
1: Peki ben var mıydım rüyanda?
0: Hayır, ben vardım. Bir konserdeydim ve sonra da bir sahnenin yanında duran iki bacaklı bir tavşan vardı.
1: Bunun neresi çılgınca peki?
0: Hareket ettim. Ve o da yaptıklarımı taklit etmeye başladı.
1: Gerisini anlatma çünkü bunun nereye gittiğini biliyorum.
0: Sence o tavşan anne...
1: Annen de evet, anlıyorum. Evet.
0: Öyle miydi?
1: Evet, bence en kötü kabusumdu. Teşekkür ederim.
0: Ama o çok saldırgandı.
1: Peki.
0: O çok saldırgan bir tavşandı.
1: Tamam.
0: Affedersin ama ne yapıyorsun? Bu mu yani? Bu mu? 21 gün...

0: yoksun ve beni böyle mi bırakıyorsun?
1: Yani uyursun diye kalktım.
0: Uyumaktan öte başka şeyler istemiştim aslında.
1: Bir daha annenden söz etme yeter. Tamam.
2: Seni seviyorum.

0: Böyle anlaşmamıştık ama. Pekala, tamam.
1: Tamircilik yeteneğini abarttığını şimdi anlıyorsundur.
0: Ne dedin?
1: Gidelim bebeğim.
0: Ben süreyim.
1: Mm-mm.
0: Ben süreyim.
1: Olmaz.
0: Ben süreceğim.
1: Hayır.
0: Lütfen aşkım.
1: Çok mu istiyorsun?
0: Evet.
1: O zaman onu satıp başka bir araç al.
2: Galiba bir onarım çalışması var.
3: Sırf erkek kardeş istiyorum diye kapıyı çalmadım.
2: Pekala, bu çok rahatsız edici. Çünkü bunları bilmemelisin. Sadece bebeklerin şirin olduğunu düşünmelisin.
4: Ve gürültücü de.
2: Oturur musun?
3: Erkek kardeş istiyorum ama.
4: Nasıl gidiyor?
3: İyi.
2: Tatlım, babana göster.
3: Daha bitirmedim.
2: Ama iyi iş çıkardın.
4: Gösteri zamanı.
2: Bu gerçekten harika.
3: Bana bakamazsın.
4: Neden?
3: Çünkü beni rahatsız ediyor.
4: Sana bakmam seni rahatsız mı ediyor yani?
3: Kes şunu.
4: İyi.
3: Benim babam Mike, okyanusun dibinden petrol çıkaran bir sondaj kulübesinde çalışıyor.
4: Hayır hayır hayır. Deepwater bir damla bile petrol çekmez. Biz sadece kaşifleriz.
3: Babam ve arkadaşları petrolü buluyor ve tüm boruları döşüyorlar. Sonra da işe yaramazlar gibi.
2: İşe yaramaz deme.
4: İşe yaramazlar. Dinle, işe yaramaz bile olsalar bir şey çekmek zorunda değiller. Çünkü zaten petrol kendiliğinden geliyor.
3: Hayır hayır hayır. Sözümü tamam, kesiyorsun. Tamam, çünkü o petrol aslında bir canavar. Tıpkı kötü dinozorların petrol oldukları gibi. Yaklaşık 300 milyon yıl boyunca bu yaşta dinozorlar sıkıştılar
4: evet,
3: ve...
4: Evet, iki kez söylemem yeterli.
3: Çünkü üzerlerinde kilometrelerce deniz ve toprak var. Tuzağa düşmüşler. Kabaca babam ve arkadaşları da bir delik açıyorlar.
4: Doğru. Evet.
3: Ve kötü dinozorlar buna inanmıyor. Bu deliğe doğru koşuyorlar ve bam! Babamın ve arkadaşlarının okyanus dibine yerleştirdikleri bir makineye rastlıyorlar. Ne önleyiciydi o?
4: Patlama önleyici.
3: Çamur denilen bir şeyle karşılaşıyorlar.
4: Tamam, işte başlıyoruz.
3: Çamur borudan aşağı doğru akıyor.
4: Hadi.
3: Çamur o kadar ağır ve yoğun ki canavarların hadi çıkmasını önlüyor. Ve onları alt tabakaya doğru sürüklüyor. Sonra da işe yaramazlar gelip bir şey yapmış gibi
2: i̇şe
3: seviniyorlar.
2: İşe yaramazlar deme.
3: Ama dinozorları asıl ehlileştiren babam tabii.
4: Evet. Bu harikaydı.
2: Evet.
4: Hep 10 yaşında kalalım.
3: Bana bir fosil getirmelisin.
2: Aa, evet.
4: Getireceğim.
3: Onu tutup herkese babam dinozorları ehlileştiriyor diyeceğim.
4: Tamam.
2: Maggie'nin babasının yaptığını söyle.
3: Hayvanat bahçesinde çalışıyor. Ona gerçek bir penguen getirmiş.
4: Bunu yapamaz ki.
2: Getirmiş ha, öyle
4: pengueni
2: mi?
4: Nasıl getirsin ki?
2: Sen de fosil
4: bazı
2: getir.
4: Bazı kurallar olmalı ama.
2: Aman tanrım.
4: Ne? Kutudaki boşalınca bitecek zaten.
2: Dur.

0: Benzin al, işe git. Benzin al, işe geri dön. Daha çok benzin al, işe geri dön.
1: Hey, şifreyi biliyorsundur. Sigorta belgelerinin yerini ve şumanı arayacağını da.
0: Neden söz ediyorsun?
1: Sadece...
0: Ben yumurtla sadece... bakalım.
1: Ben sadece helikopterle eve gitmekten korkuyorum. Hepsi bu. Bana ver.
0: Bebeğim, Deniz'i düşünmediğin tek zaman mızmızlanmadığın zaman...
1: Laflarımı bana karşı
0: kullanıyorum.
1: Kullanma.
0: Ne olur.
1: Bak, lafımı çalma.
0: Çaldım bile.

0: Bekle bekle.
1: Tamamdır.
0: Nereye gidiyorsunuz?
1: Aynı yere. Deepwater Horizon.
2: Nereye gidiyorsunuz?
0: Deepwater Horizon.
2: Peki şirketiniz?
0: Transocean. Kilonuzu söyleyeyim mi?
1: Tabii olabilir.
0: 82.
1: Ne diyebilirim ki?
0: Kilonuz iyiymiş, bunu koruyun.
1: Pekala.
2: Lobide bekleyin lütfen, size haber vereceğiz.
0: Teşekkürler.
1: Merhaba Bay Sims.
3: Merhaba.
1: Bay O'Brien.
3: David Sims.
1: Ben de Jimmy Orrell'la. Deepwater'da operasyon müdürüyüm.
3: Bugün bizi aldığınız için teşekkür ederiz. Yoğun olduğunuzu ve mecbur olmadığınızı biliyorum.
1: Aslında mecburdum. Şu kravatı çıkarır mısın?
4: Elbette.
1: Sorun kravatta değil, onun renginde.
4: Mor diye mi?
1: Bu renk magentadır.
4: Ve?
1: Magenta rengi bir petrol kulesindeki en kötü şeydir. Batıl inanç diyebiliriz.
0: 18 numaralı helikopter. Günaydın.
4: Mike Williams.
0: Nereye gidiyorsunuz?
4: Deepwater Horizon'a.
1: Pekala.
0: Lütfen broşürdeki talimatlara uymaya özen gösterin. Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
5: Jet yakıtı.
4: Boş zamanlarında ne yapıyorsun?
1: Yeniden şu hava botunda çalışmaya başladım.
4: Öyle mi?
1: Onu 600 beygir gücünden 1200 beygir gücüne yükselttim. Tabii bir de ona sensenik pervane taktım. Harika oldu.
4: Uçurmak için mi yani?
1: Hayır, sadece hızlı gitsin istiyorum.
0: Kalkışa hazır.
6: Anlaşıldı merkez. Basco FMS'te Deepwater Horizon'ın koordinatlarını aldım.
0: 492 kuyruğum boşta. Rüzgar sakin. Uçuş için herhangi bir teknik engel görünmüyor.

0: Paris Kontrol, burası Bristow 2 Bravo Golf. Okyanusa doğru açılıyoruz. Deepwater Horizon'a tahmini varış süremiz 45 dakika.
1: Anlaşıldı Bristow 2 Bravo Golf.
2: Bravo Golf'te ne görevdesiniz Bay Sims?
3: İkmaldeyim.
4: Oo harika, yine başladın ha.
2: Şey, bildiğiniz gibi biz biraz gerideyiz.
3: 43 gün geride. Ama kim sayar değil mi?
5: İkramiyenle ne yapacaksın?
4: Havuzu yaptıracağım sen.
5: Arabamı onaracağım.
2: İlk kuyunun çöktüğünü bilmiyorsunuzdur. Milyon dolar değerinde bir sondaj yapmak 5 günümüzü almıştı.
3: Kimin hatasıydı?
4: Ne kullanıyorsun ki öyle?
5: 69 model.
4: Fastback mi?
5: Arka cama
4: nesi
5: ilk
4: var?
5: Bugün biraz zor bir gündü. Egzozundan benzin aktı mesela.
4: Benzin kokusunu aldın mı?
5: Hayır. Depoda kaçak da yoktu.
4: Hey!
0: Bu bir kuş kazasıydı. Deepwater Horizon'a sadece 1 mil kaldı. İniş yapabiliriz. Güvenlik kontrolü yapacağız.
3: Bence o denli büyük bir şeyi ancak Tanrı yapabilir. Çok güzelmiş.
2: O karaya bağlı değil. Bunu biliyor muydun?
3: Evet biliyorum ama bu şeyin bot olduğuna hala inanamıyorum.
2: Bunun için arkada oturan küçük hanım hayranlığını sunabilirsin. Bankston'ın burada ne işi var? Emri ona kim verdi?
0: Burası 2 Bravo Gol. İniş izni istiyoruz.
6: Deepwater Horizon. Yarı batık petrol sondaj platformu.
7: Anlaşıldı 2 Bravo Gol. İniş pist için müsait.
6: Louisiana sahilinin 41 mil açığı. Okyanus zemininin 5200 feet üzerinde yüzüyor. 126 çalışanı var.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Buradaki işiniz bitti mi?
2: Ne diyeceğimi bilemiyorum bacımı.
0: Ne, bitirdiniz mi?
2: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Biri vitrinle konuşmalı.
0: Ne? Bitirmediniz mi?
1: Eskim.
0: Ne? Evet, anlamıyorum.
1: Efendim. Et ekibi gidiyor mu?
2: Evet, Schlumberger gitme kararı verdi.
1: Aşağıda çimento testi yapmaları gerekiyor.
2: Evet, verdiler.
1: Yaptılar mı acaba?
2: Evet Mike, nasılsın?
1: Skip, işimiz bitti mi?
2: Vitrinle konuşman gerekiyor, unutma.
1: Vitrin mi?
0: Ne dedi sana?
1: Duyamadım ki.

0: Ekip 1 Water Horizon'a ulaştı. Ekip 1 Water Horizon'a ulaştı.
1: Bay Skip ne dedi?
2: Cimento'nun sabit olup olmadığını test edeceklerdi. Ekip sanırım yapmadan gittiler.
1: Ulaştı. Ne? Bekle, anlamadım.
2: BP'nin serserileri ekibi eve göndermiş.
1: Sahi
2: diyorum.
1: Sahi mi?
2: Evet.
3: Kuşta, Bankston neden burada?
4: Sana da günaydın.
3: Sana Bankston neden burada dedim.
1: Günaydın Pete. Bak ben geldim.
5: Seni görmek çok iyi geldi Andrea.
6: Tuvalet nerede Bay Williams? Tabelada yazıyor.
3: Skip, Cimento ile ilgili bir şey dedim mi?
4: Beni aramadı.
3: Savaşı kazanıyoruz ve ben bunu şimdi mi öğreniyorum? Gereken Cimento testini ne ara yaptılar hiç bilemiyorum çünkü şu an uçuyorlar.
4: Cimpins, ben sadece sürüyorum.
6: Test pozitif.
7: Test pozitif çıktı. Çalıştırma durumundayız.
6: Çalıştırma mı?
1: Nasıl görünüyor?
5: 166'da duruyor. Rüzgar hızı 185. Deniz durgun. Bu iyi bir şey. Sınırlardaki pozisyonunu koruyor. Hala şu motor takıntısı olan herifle mi çıkıyorsun?
1: İticide sorun var mı?
3: Hayır. Andrea.
1: Evet efendim.
3: Bankston'daki kaptan Landry'i ara. Ne yaptığını ve bunun nedenini öğren.
1: Emredersiniz Bay Jimmy. Damon Bankston, burası Deepwater Horizon.
8: Deepwater Horizon, ben Damon Bankston, dinliyorum.
1: OIM ne yaptığınızı bilmek istiyor.
9: Şu yaratıklar gitmişler. Bu yüzden bir sonraki aşamaya geçiyoruz.
10: Pislik diyebilirsiniz. Ne zaman gitmeliyiz?
8: Bana sondaj çamuru almam için saat akşam 6 verildi.
1: Öyle mi?
8: Basınç testinin pozitif olduğunu düşünüyorum.
9: Galiba negatif testinde kolay seçeceğini sanıyorlar. İşleme başlamamı söylediler.
1: Onlar kimmiş?
8: BP'nin adamları.
9: Vidrin, Kaluza, bilemiyorum. Gelip çamuru almam emredildi. Başka soru var mı?
1: Hayır, bu kadar. Yani diyorsun ki BP'nin adamları Vidrin ve Kaluza akşam saat 6'ya kadar bu pisliği ehlileştirip çamuru çıkarmamızı istiyor. Doğru mudur kaptan?
8: Evet, doğrudur. Günaydın Bay Jimmy.
3: Bitti gitti. İşte böyle.
1: Teşekkür ederim kaptan.
3: Lanet telefon hala çalışmıyor Mike.
6: Ben de sizinle geldim ama.
3: Bana bir iyilik yap. Sondaj kulübesine in. Jason'a Schlumberger işini yapmış mı diye sor. Çimento doldurmuşlar mı bakalım.
6: Anlaşıldı.
3: Teşekkür ederim. Baylar, bana şu çimento testi konusunda bilgi verebilecek misiniz?
6: Çimento testi mi?
3: Biliyorsun, planlaması, yürütülmesi yapıldı mı?
6: Evet.
3: Pek değil demek. Hey Rolly.
6: Mustang'in de ateşleme sorunu olabilir.
1: Ateşleme tıpaları kirlenmiş olabilir.
6: Belki de kablodur ya da dağıtıcı filandır. Sesi tetikliyor gibi
1: Hayır.
6: miydi? Ne yapacağım biliyor musun? Bozduğun o bütün pahalı eşyaları düşüneceğim.
1: Teşekkürler dostum.
6: Hey, manuel mi yoksa otomatik mi?
1: Beni tanımıyor musun?
6: Dırdır etmeyi kesmen gerektiğini biliyorum sadece.
1: Aynen böyle dedi Bay, çok bilmiş.
6: Evet.
0: Platformun dikkatine, güvenlik anonsu. Platformun dikkatine, güvenlik anonsu.
11: İndirin şunu. Gel bana. Gel bana.
12: Dört yüz fıçı çamur çekin.
7: Anlaşıldı. İşlem başlatılıyor.
13: Sondaj borusu ne tatlı. Harika, çok güzel.
11: Kes sesini.
7: Çekil.
0: Sondaj matkabı değişti.
11: Doc.
4: Nasılsın Mike?
3: Ekipmanları aldığınızdan emin olun.
6: Nasılsın Caleb?
14: Nasılsın dostum? Birkaç saat önce daha iyiydim.
6: Ne oldu ki?
14: Uyuyordum.
6: Öyle mi?
14: Evet. İş için bizi erken uyandırdılar. Bu akşam gideceksek çekilecek çok boru var. Gündelik kıyafetin iyiymiş.
6: Bay Jimmy, çimento testi yapıldı mı diye soruyor.
14: Bilmem, yapılmadı galiba.
6: Hey şey.
11: Efendim?
6: Gelsene. Çimento testini yaptılar mı?
11: Bilmiyorum, yaptıklarını sanmam. Ben de yeni uyandım.
6: Bu aptalca.
11: Aptalca mı bilmiyorum ama akıllıca değil.
6: Tipinize bir bakın, al birini vur ötekine. Fazla düşünmeyin yoksa başınız ağrır.
14: Laf mı sokmuş?
11: Evet öyle yaptı.
6: Hadi yukarı yukarı. Beyler, beyler.
4: Ne dedin öyle?
6: Bay Jimmy, Schlumberger çimento testi yaptı mı bilmek
4: ne
6: istiyorum.
4: Ne dedin?
6: Çimento testi, hadi dostum bana biraz yardımcı ol.
4: Kim demiştin?
6: Yapma ama ne olur, Jimmy çok kızgın zaten.
4: Schlumberger seni demokrat.
6: Test yaptılar mı?
4: Vidrin ve Kaluza onları test yapmadan gönderdi.
6: Bunu ne diye yapsınlar ki?
4: Bunu benimle paylaşma gereği duymadılar ama bence birazcık şeyle ilgisi var. Para para para para para.
7: Para.
4: Telefonlar çalışmıyor.
6: Saçmalık bu. Jimmy, ben Mike.
8: Evet, dinliyorum.
6: BP Schlumberger'ı test yapmadan göndermiş.
8: Çimento testi yapılmamış yani.
3: Teşekkür ederim Mike.
7: Mike, A istasyonu çöktü.
4: Lanet olsun.
7: Yine mavi ekran hatası.
6: Hey Doug, senin bilgisayar ne halinde?
15: Bilgisayar ekranı titriyor ve duman dedektörü de çalışmıyor.
4: Sende durum nasıl? Lanet olsun.
6: Alet çantamı alayım, belki tamir edebilirim.
4: Hep yama, hep bantlama kafası dostum.
6: Her yama söküşümde 3-5 tane daha fazla ekliyorum zaten. Tükürüklü sakız faydasız. Bir kez daha para deyin bakalım. Haftalardır çalışıyorsunuz
7: para,
6: değil
7: para,
6: mi?
7: Para, para, para.
6: Güzel olan yeri söyleyin ama.
7: Güzel yeri burası.
6: Para için adam öldürürüm. Para için gerçekten yaparım bunu. 1 dolara bile. Merhaba Hollywood.
16: Merhaba Mike.
6: Haberler nasıl?
16: Haberler sende. Bitti mi?
6: Bilmiyorum, olabilir.
16: Bu akşam balığa çıkacağım. Gizli görev.
6: Bu akşam çıkmayacağına dair içimde bir his var. Sen onu unut bence. Onu kullanabilecek misin? Belki bir balina yakalarsın, ne bileyim.
16: İyi fikirmiş bak. Lanet olsun. Orada yine arıza olacak. Bahse girer misin benimle?
6: Olur, ne kadarına?
16: 50'ye bir.
6: Ah, olmaz. Elimi bile sürmem.
16: 30'a bir. Aynı noktada.
6: Hayatta olmaz.
16: Mark Williams, seni adi pislik.

0: Patrick.
1: Merhaba, nasılsın?
0: Ne olmuş?
1: Bitirmişiz.
0: Bitirdiniz
1: mi? Evet, bitirdik.
0: Bunu kim söyledi?
1: Söylemem Mike.
0: Neyi söyleyemezsin?
1: Söylemem işte.
0: Neden söyleyemezsin?
1: Söylemem ama Gordon seni arıyor diyebilirim.
0: Gordon mu bitti dedi?
1: Hayır, hiçbir şey söylemedi.
0: Ne istiyormuş peki?
1: Bilmiyorum, sana bir şey göstereyim.
0: Ne biliyorsun ki?
1: Bitirdiğimizi biliyorum.
0: Sen odama mı girdin?
1: Hayır.
0: Sakın eşyama dokunun
1: deme. Hiçbir şeyine dokunmadım.
0: Sen git tamiratını yap.
1: Tamam, iyi
0: tamam,
1: günler.
0: Tamam, sana Mike. Da pislik herif.
2: Bekle bebeğim, bekle. Şşş, ne söyledin?
0: Haberler iyi. Helikopter düşmedi.
2: Ah lanet olsun, ben de düşmüştür diye yeniden evlendim.
0: Zengin mi bari? Annenin sözünü dinle, zengin biriyle evlenirsen rahat edersin Felicia tatlım.
2: Annemin söylediği yersiz laflardan biri işte. Zengin birine ihtiyacım yok. Bu arada bunu onarmalısın, tamire ihtiyacı var.
0: Eve gelir gelmez tamir ederim, merak etme. Bilgisayara yaklaşsana.
2: Ha?
0: Bilgisayara yaklaş. Bana öyle bak.
2: Her şey yolunda mı?
0: Aynı halt, cehennemin dibi. Hazır mısın?
2: Hazır mısın? 3
0: 2
2: 1
0: Başla.
2: Surata bak. Sosyopat gibi.
0: Aa evet, bu kilitlenme, bu kararlılık, bu çarpıcılık devam et.
2: Aa.
0: Ya? Ben kazandım.
2: Senin kazanmandan nefret ediyorum, nefret ediyorum.
0: Görüşürüz, tamam mı?
2: Tamam, görüşürüz.
0: Biri bunlara dokunmuş. Biri eşyama dokunmuş. Biri eşyama dokunmuş.
3: Sonraki yerimize geçmemizi istiyorlar. Maskede.
4: BP'den biri bunu kontrol etti mi? Kaluza, Vidrin, herhangi biri.
3: Vidrin bana söyledi. O Vidrin'den geldi.
5: Bab, sana burada gördüğüm en önemli şeyi söyleyeceğim. 16 Mayıs'ta Macando'dan Kaskide'ye geçmemiz gerekiyor, tamam mı?
6: Kaskide bize sıra dışı madenler sunuyor. 3-4 milyar fıçı. Bu şirketin kendinden bile fazla.
7: Noel babaya bakar gibi bakıyorsun.
5: Onu andırıyorsun da ondan.
8: Coach Miles Michigan'da oynamış olabilir ama onda Louisiana ruhu var.
9: Yapma.
8: Kuklalara karşı mı?
9: Takımımız kazandıysa...
8: Doğru dedim ya, Alabama Üniversitesi'ne gittin mi?
9: Sen Louisiana'ya gittin mi hiç?
8: Sen lazımlıkta oturuyorken ben sifon çekmeyi öğreniyordum dostum.
10: Hükümete mi çalışıyorsunuz, odamı temizliyorsunuz?
8: Öncekilerin çamurunu temizliyoruz. 5000 PSI'dan fazla. Bir paspas kapın hadi.
10: Bu deli bir şey.
8: Basınca sondaj borusuna yaptığına bakın.
10: Bunu rekor kutusuna atalım.
8: Kesinlikle.
10: Hey, Patrick bir şey vereceğini söyledi.
8: Evet efendim. Geçen sefer siz gitmeden 4. karıştırıcı bozuldu. Birkaç itip kalkmadan sonra sorunun kaynağını buldum. Şuna bir bakın. Son seferden beri bunu saklıyorum.
10: Bu bir diş mi? Ah çok iyi be. Ufak bir kızı sevindireceksin. Yaşlı babasını da. Hı-hı. Sağ ol, sana borçlandım.
1: Çocuklar, paletlerinizi alın.
0: Merhaba Gordon. Jimmy, bu gece fırtına varmış. Bu yüzden de...
11: Onları gönderdiler.
4: Tamam. Benimle gel Mike.
0: Nereye gidiyoruz?
4: BP'den birilerini öldürmeye.
0: Tabii, çekiç ve tornavida var yanımda.
4: Mükemmel.
0: Ne oldu?
4: Söylesene. Bu sabah dişlerini fırçaladın mı?
0: Evet efendim.
4: Aferin. Ya diş ipi?
0: Aa, kullanmadım. Neden?
4: İşte bu seni para israfı ve acıdan kurtarır.
0: Beyler, Jimmy BP'nin canına okuyor.
12: Çimento testi
0: yapmamışlar. Onları ellerine yollamışlar ve biz şimdi peşlerine düşüyoruz.
4: Sorun nedir? Evet. Çok mu paranız var? Hadi Mike, yanımdan ayrılma.
0: İşte gidiyoruz. Evet.
13: Evet bebeğim.
11: 51. satırda kaplama mahiyetinde.
14: 51. gösteremiyorum.
4: Merhaba. Bu Don Vidrin ve Bob Kaluza.
14: Yeniden hoş geldiniz Bay Jimmy.
4: Aa, teşekkür ederim. Demek 500 metre çimentoyla dolduruldu, öyle mi?
14: Evet.
4: Patlama noktasıyla aramızdaki tek şey o. Yapıldı mı?
14: Evet.
4: Zaman yetti yani. Çünkü uzun sürer. Yani o çimento işi kötü yapılırsa üstündeki her şeyi ters
11: eder. Kötü yapılan bir iş yok. Dolayısıyla terslik de yok.
4: Schlumberger işçileri de öyle mi söyledi? Çimento doldurucular da aynını söylediler değil mi?
14: Çimento doldurma işinin tamamlanmış olduğunu bildirmiştik zaten değil mi?
11: Çimento doldurulma işinden fazlasıyla memnunuz.
4: Siz var ya, büyük babam gibisiniz.
14: Anlayamadım.
4: Benim büyük babam, o hiç dişçiye gitmezdi. Kötü bir şey olacağını bilirdi. Bu yüzden başına iş açmak istemezdi. Çimento testine kafa patlatmak istemiyorsunuz çünkü 43 gün için sadece 50 milyon dolar bütçeniz var.
11: Bu işe burnunuzu sokmamalısınız Bay Jimmy.
4: Sondaj için bu yeri seçti. İşin sonucu size patlar baylar ve tabii anlaşmaya işin sonucu da dahil olduğundan buna burnumu sokmam gerek. Test ekibini işini yapmadan eve gönderdiniz. Belki size verecekleri haberler vardı. Bu test ne kadara mal oldu? 125 bin dolar mı? 180 milyonluk şirkete göre cimrisiniz.
14: Bu yüzden tam olarak 186 milyar dolarlık bir şirketiz. Onca para ne olur sonra?
4: Ya benim kuleme ne olur? Ekibim içinde yaşıyor. Siz yatıyorsunuz. Dan, ikimiz de tamir için zaman gerektiğini biliyoruz. Mac, kaç düzeneye tamir gerekli?
10: 390 Bay Cemil.
14: 390 mı?
10: Evet efendim. Kule düzeneklerinin %10'u.
14: Birkaçını söyler misin bakalım?
10: Birkaçını mı?
14: Hı-hı. Tam olarak kaç kritik düzeneğin onarıma ihtiyacı olduğunu bilmek istiyorum.
10: Nereden başlasam ki? Matkap başı 18 numaralı işlem istasyonu, BAP kontrol arabaları, telefon sistemi, petrol boruları, takip sistemi, GPS anten düzeneği, televizyon sistemi, kablosuz internet, petrol düzeneği ve ayrıca terlemenizin nedeni de havalandırma kompresörü arızası efendim. Durum bu.
11: Yani tuvaletler hariç her şey.
10: Evet, orada da sorun var ama o benim işim değil. Mühendis işi.
14: Sen kimsin peki?
10: Mike Williams, E.T. şefiyim.
4: Helikopterdekilere de aynı şeyi söylemiştim ve geldiğimizde onları giderken yakaladık. Öncelikle platformda sıkı güvenlik önlemleri alıp petrol pompalama işine sonra başlayacağız. Ne yazık ki işi düzgün yapmak zaman alıyor.
11: 43 gün mü? 44 gün mü?
4: Devam et Bob.
11: 45 gün mü? 46 gün mü?
4: Bir bisküvi alsana bak. Çimento doldurma yapamayız. Size ne yapacağımızı söyleyeyim. Negatif basınç testi yapmadan hiçbir şeye elimizi sürmeyeceğiz.
11: Gerçekten yapmalıyız diyorsan?
4: Gerçekten yapmalıyız. Hemfikir olmalısın. Bu kaynağın aktif olup olmadığına dair hiçbir fikrimiz yok. Hey, ses geliyor. Yüzümüze güldü. Bay Anderson, ben Bay Jimmy. Negatif basınç testi yapacağız. Borudan 900 feet uzakta olsun. Teşekkür ederim.
12: Programın gerisindeki gün sayısı 43.
15: Vardiya değişimi için tüm personeller görev yerlerine.
14: Genç adam, affedersin. Mike Williams'ı nerede bulabilirim acaba?
16: Kahve dükkanının ikinci güvertesindeki teknisyenler salonunda.
14: Teşekkür ederim.
16: İyi günler efendim.
14: Sana da genç adam. Bay Williams.
10: Kayıp mı oldunuz yoksa?
14: Pek sayılmaz. Sadece birkaç dakikalığına uğramak istedim.
10: Ne istemiştiniz?
14: Söyleyecek başka şeylerin de varmış gibi geldi bana çünkü. Bu yüzden sana bu zamanı vermek istedim.

0: Demek bu kule bozuk, öyle mi?
1: Öyle bir şey söylemedim.
0: Söylemişsin gibi geldi.
1: Buraya neden geldiniz Bay Vedrin?
0: Bak, biz büyük bir şirketiz. Oldukça büyük ve karmaşık bir kuruluşuz. İşleyen çok fazla kolumuz var ve sayısı da milyonları buluyor. Binlerce ve binlerce insan var. Ve hepimiz için karlı olan bu amaç uğruna tüm o insanlar ve işleyen kolların düzgün çalıştığından emin olmak için çalışıyoruz. Yani hepimize karlı bir kazanç sağlıyor. Onlar büyük resimdeler ve sonra sen ve tuvaletçiler gibi küçük bir resim var. Ve gördüğün üzere bütün bunlar özünde birbiriyle bir şekilde bağlantılılar. Hepsi bu havuzda yüzüyorlar. Yani sen olmazsan iş de olmaz ve ben de olmam tabii ki. Hiçbirimiz olmayız. Sonra tüm bu tren yok olur. Hissedebiliyor musunuz Bay Williams?
1: İlaç kullanıyor musunuz Bay Vedrin?
0: Sadece bu trenin raydan çıkmasına ne kadar az kaldığını söylemeye çalışmak istedim Bay Williams.
1: Pekala. Sizi anlıyorum. Fikirlerimi duymak istiyor musunuz?
0: Evet.
1: Tamam. Uçak yere inmeden yakıtı bitirmeye çalışıyorsunuz. Uçak inmeden yakıtı bitirmek aptalcadır. Bu sakat bir düşünce. Bu kimsenin işine gelmez.
0: Anlaşıldı, bunu bir kenara yazdım. Size çok minnettarım.
1: Küçük bir kızın fikirleri işte.
0: Şu bir kedi balığı mı?
1: Evet. 30 kilo geliyordu.
0: Buna ne deniliyor? Nibbling mi?
1: Nibbling. Elimizle yakalıyoruz. Komik olan ne biliyor musunuz? En iyi arkadaşım ve ben bir şişe alıyoruz ve tekneyi ters çeviriyoruz. Sonra kolumuzu sokmak için en karanlık deliği buluyoruz işte. Ardından o şişkolardan birinin bizi olabildiğince sert ısırmasını umut ediyoruz. Isırılmak istiyoruz. Plan bu. Farkı ısırılmaya hazır olmamız. Biz buna hazırız. Şapka, eldiven, ayakkabı, gözlük giyiyoruz ve buna hazırız, evet. O canavarın olduğu deliğe elimi sokup en iyisini umuyorum. Başarı fedakarlık ister.
0: Zaman ayırdığın için sağ ol.
1: İyi günler efendim.
0: Sana da.
1: Pislik.
2: Negatif basınç testi.
3: Platformun
2: kuyunun sağlamlığını onaylamak
3: negatif
2: için yapılır.
3: Negatif basınç testi başlamak üzere. Görevli olmayan tüm personel lütfen platformun
4: akıntıya
3: tabanından
4: götürün.
3: Uzak durun.
4: Sağa doğru 10 derece. 176'ya sabitleniyor.
5: 10 derece sağa. 176'ya sabitleniyor. Çalışıyor.
3: Damon ve Bankston.
6: Bu 5. barda.
3: Deepwater Horizon.
6: Sadece söyle.
2: Herkesin takip için hazır olduğundan emin olsana. Bu son test olabilir.
6: Emredersiniz.
7: Başka evet. Negatif basınç testi.
8: Başka mi? Bir negatif basınç testi.
4: Bir sorun mu var peki?
8: Kötü bir kaynağımız
4: zaten
8: var.
4: Zaten hepsi kötüdür çünkü kaynağımız kötü.
9: Yapabildin mi Hollywood?
10: Koordinata kilitlendi.
5: 176'da sabitlendi.
4: 10 derece sağa kaydık.
9: Kilitlendik, teste başlayabilirsiniz.
11: Tamam. Devam edeceğiz.
8: Anlaşıldı. Daireyi kapatıyorum.

0: Metrekare başına 70 ton. Sorun değil. Bizi biraz geri itti. Bizi cesaretlendiriyor.
1: Hey Dan, sana bir ay önce verdiğim şarap şişesini aldın mı?
2: Aldım. Çok da teşekkür etmiştim. Ayrıca sarhoş da olmuştum.
1: İyi de.
2: Çok iyiydi.
1: Süper taşçın da öyle değil mi?
2: Hı-hı.
1: Gaja oldu.
2: Evet.
1: Beğeneceğini biliyordum.
2: Gaya.
1: Anlayamadım.
2: Gaya. Söylenişi.
1: Ha.
3: Sanırım yolu yaraladık.
4: Bugün ne kadar kahve içtin Hank?
3: Birkaç ay önce kahveyi bıraktım. Artık yeşil çay içiyorum. Kahve içmeyi bırakıp her gün yoga yapıyorum. 2 hafta oldu.

0: 450 PCI.
1: Basınç 500 PCI.
2: Bana pek iyi gelmedi.
3: Basınç uyarısı.
0: 900 PCI.
4: Bu da ne? Lanet olsun.
1: Basınç alarmı.
0: 1395 PCI.
1: Basınç alarmı. Basınç alarmı. Basınç alarmı.
0: 1395 PCI'de sabitlendik. Bu çok basınç demek.
5: Evet, arabayı ikiye bölmeye yeter. En üstteki halkayı açın.
6: Hollywood sondaj borusu vanasını aç. Basıncı azaltmamız gerekiyor.
5: Baylar, üzülerek söylüyorum ki bu testin sonucu kötü.
7: Söylemen gereksiz.
5: Ah Dan, biliyorsun ki iyi bir
7: sıfırla
5: test
7: sıfırla... başlar, sıfırda kalır ve sıfırla biter.
5: Teşekkür ederim.
7: Yani basınç var ama görünen o ki o borudan sızan hiçbir çamur yok. Bunu bana açıklar mısın?
5: Sonuç kafa karıştırıcı, kabul ediyorum.
7: Bak, Caluso ve ben bu konu hakkında beynimiz patlayana kadar tartıştık, tamam mı? Bu işte bir tuhaflık var. O buna mesane etkisi diyor.
5: Mesane etkisi mi?
7: Mesane etkisi. Jason'ın neden söz ettiğini bildiğini söylüyor.
5: Orada herhangi bir akış yok.
7: Hey!
6: Evet.
7: Buraya bakın.
6: Hey! Ona ihtiyacımız var.
7: İhtiyacımız var. Mesane etkisi, yani bir miktar basınç sıkışıp hop borunun etrafında kalıyor ve gerçek basınç gibi görünüyor. Çünkü tam burada sensörün üzerinde sıkışıp kalmış ve burada noktalı alanda. Eğer bu mantıklı bir basınç sorunu olsaydı o zaman şuradaki borunun içerisinden çamurun fışkırması gerekirdi. İşte böyle. Peki şimdi bunu nasıl test edeceğiz? Öncelikle ona bakalım. O negatif basınç testini yeniden yapmamız gerekiyor ama ölüm hattında yapacağız bunu. Sondaj borusunda değil. Asıl sorunun sondaj borusu olduğu ortada. Bu denli bir basınç, yani sözünü ettiğimiz tamı tamına 1395 PSI'lık bir basınç ki bu arabanı ikiye böler ve bunun gerçek bir basınç olabilmesi için borunun içerisinden çamur fışkırması gerekir. Çocuklar, çizimlerinizde herhangi bir çamur görebiliyor musunuz? Yok mu?
5: Hey Dan!
8: Orada işler kızıştı.
7: O matkap borusuyla bir sorunumuz var ya da o sensör bize yanlış bilgiler veriyor. Veya aşağıda hareket eden binlerce parçadan biri de olabilir. Şimdi bunu bilmenin tek yolu negatif basınç testini ölüm hattında gerçekleştirmek. Ve eğer basınç sıfır çıkarsa Bay Jimmy, bu bilmemiz gereken her şeyi gösterecektir. Bana katılıyor musunuz?
5: Bilemiyorum ama testi yapmanın bir zararı olmaz.
7: Güzel.
5: BP.
7: Evet öyle.
5: BP hazır.
7: Kesinlikle.
5: Hepimiz delik açmak için işe alındık.
7: Çok haklısınız Bay Jimmy. Ama 50 gün geciktik ve delik de açılmadı.
9: Bay Jimmy, kadırgada bir sorunumuz var efendim.
5: Ne?
9: Çok insan var, güvenlik sorunu yani.
10: Bir dakikadan uzun sürmez.
11: Kırk üç gün gerideyiz, 50 değil. Basit bir hesaplama. 8 Mart'ta geldik, bugünse 20 Nisan. 43 yapıyor.
9: Evet, açgözlü olanlar matematikte iyi sanıyordum hep.
7: Pekala baylar.
6: Devam etti mi? Ölüm hattına negatif basınç testi.
0: Ölüm hattı testine geçiyorum.
3: Ölüm hattı basınç testi başlıyor.
5: Mesane etkisi. Mantıklı geliyor mu?
9: Şey, vidrinin ağzından çıkanlara inanasım gelmiyor ama evet. Yani yüz ifadesi, evet. İnandırıcılığı var. Mantıklı ama... Matkap attığı yerine ölüm hattında uygulamak. Benim maaşımın üstünde.
5: Biraz çamur görmeliydik.

0: Ölüm hattı basıncı.
1: Çok iyi değil mi?
2: Evet.
1: Hayır. Kuzu verir misin? Vay Jimmy, hoş geldiniz.
3: Deepwater Horizon büyük bir başarıyla 7 yıl boyunca üst üste şirket güvenlik ödülünü kazanıyor. Ve bu hepimizin Bay Jimmy dediği adamın sayesinde oluyor.
1: Çok iyi. Harikasınız.
4: Bay Jimmy.
3: Konuşma yap.
4: Bay Jimmy.
2: Hadi Jimmy.

0: Sıfırda sabit patron. Test iyi. Basınç yok.
1: Tebrik ediyorum. Test iyi.
2: Matkap hattında hala 1400 PSI basınç var. Matkap hattıyla ölüm hattının değerleri aynı olmalı. Aynı ibreyi göstermeliydiler.
3: Matkap hattında sorun olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Neden bu konuya dönüp duruyoruz?
2: Bilmiyorum. Eski alışkanlık olabilir mi?
1: Çamur yok, akıntı yok. Başlamamız gerekiyor. Evet, bu kaynağın kapısını ne kadar hızlı açabiliriz?
2: Bay Jimmy'ye haber verilmeden işleme başlamayacağım.
1: Buralarda erkek var mı? Yetişkin biri falan? Tüh. Yani hepiniz donanımlı adamlarsınız. Tütününüz, çelik ayakkabılarınız var ama bunların hepsi zırva. Ölüm hattında basınç sıfır görünüyor işte. Kediler gibi gerginsiniz. İşin her bir aşamasında elleriniz titriyor. Bu yüzden bu konuyu Londra'daki patronlarıma bildireceğim. Bab.
3: Katılıyorum.
1: Yeniden. Hadi Bay Jimmy'yi arayabilirsiniz.
4: Ve birkaç dondurma almama izin verin. Teşekkür ederim. Ben Bay Jimmy.
5: Negatif basınç testi yaptık.
2: İyi bir testti. Hiç basınç almadık. Ben de
5: izninizi almak istedim.
4: Bundan emin misin Jason?
2: Ölüm hattı iyi çıktı. Yani emin olduğum tek şey bu.
5: Adamlar sıkıştırıyor. Ne yapmalıyım?
4: Sıfır akıntı değil mi?
5: Doğru. Akıntı yok.

0: Tamam mı?
1: Şey, uzun bir gece olacak. Kontrol sende olsun. Yarım saate oradayım. Teşekkür ederim.
0: Peki hala beyler, test iyi.
2: Harika.
0: 10 bin varil çekmeye hazır olun.
1: Geceye başlamadan önce banyo yapıp tıraş olmak istiyorum.
2: Uzun olacak.
1: Hadi dondurma ye Mike.
2: Yapacak işlerim var. Yangın alarmını onaracağım, sonra da karımla çene çalarım biraz.
1: Bu iyi fikir. Felicia'ya selam söyle.
3: Bay Jimmy.
1: Evet.
3: Bir fotoğraf çektirmeliyiz. Sadece
1: evet,
3: bir tane
1: evet,
3: efendim.
1: Tabii.
3: Lütfen gelin.
1: Evet. Teşekkür ederim çocuklar.
3: Çok teşekkür tamam, ederim Bay Jimmy.
1: Evet.
3: Fotoğrafı çektin mi?
2: Harika.
4: Makine dairesi.
5: Dinlemedeyiz.
4: Test başarılı
5: oldu. Temizlenecek bir...

0: Biraz çamur var.
1: Aa, evet. Ben hadi bakalım.
2: Hadi. Anlaşıldı.
3: Korkak kedilermişiz. Kediler korkak değil. Labradorumu sıkıştıran Oscar diye bir kedim var.
4: Halkayı açıyorum. Canavarın uyanmamasını umalım.
5: Çamur pompaları açık. Kuyudan ağır çamur çekiliyor.
6: Çamur çıkarma işlemi başlatıldı. 2 numaralı tank, %4.
7: Test başarılı olmuş.
1: Evet,
8: şu çamuru pompalayalım.
9: Çamur çıkarın. Bağlantıyı kesmeden önce kuyudan basınca dengelemek için çıkarır.
0: Damon Bankston, burası Deepwater Horizon. Çamur birikintisi akışı var.
10: Anlaşıldı, Deepwater'a ağır çamur almak için yaklaşıyoruz.
9: Referans birimleri iyi, her şey normal yani.
11: Ana güverte, ağır çamuru almaya hazır olun.
2: Hepimiz eve döneceğiz. Tekrar ediyorum.
11: Ana güverte, ağır
2: hepimiz
11: çamuru
2: eve döneceğiz.
11: 10.000 varil.
2: Test iyi geçti. Cehenneme hoş geldiniz. Dostum, yakında Beyzin'e gideceğim. Belki 2-3 gün teknemde kalırım. Bir şeyler içerim. Kedi balığı avlarım.
4: İşte bu seni koca güzel çamur.
6: %35.
7: Hadi bebeğim, eve dönüyoruz.
1: Eve mi dedin?
7: Evet.
1: Hani planın dışarı çıkmaktı?
12: İptal edildi.
1: Oo, pijama, biraz içki ve film yani.
12: En iyi planım.
13: Sıradan bir kasaba kızı.

0: %55. %75.
1: Jason, 20 çamur tankında yükselme var ve akış artışı görüyorum.
2: Tamam, pompalamayı hemen bırak.
1: Olamaz.
3: Hemen işlemi durdurun.
4: Hey, kapatıyorlar. Galiba yukarıda bir şeyler oluyor.
5: Çocuklar, tuvalete gidiyorum, tamam mı?
6: Sorun yok, tamam.
5: Tamamdır.
0: Basınç alarmı.
1: Bu durmuyor.
2: Birimi boşaltın, onu ve diğerini dışarı çıkartın.
7: Neler oluyor ha?
8: Baylar, bu ne gerginlik? Hepimiz bir terslik olduğunu kabul ettim.
2: Başlamana izin vermemeliydim. Şimdi poponu tekmelemeden defol git buradan.
8: Tamamdır, bir yere yazdım bunu.

0: Neler oluyor Caleb?
1: Bir şey yok, sorun değil.
0: Ne yapıyor o?
2: Lanet olsun. Lanet
3: neler olsun. Oluyor orada?
4: O çamur.
2: Sızıntı var. Lanet olsun. Bu iyi değil Jason, görüyor musun?
4: O çamur mu?
5: Basınç
2: burada sızıntı var.
5: İşte.
2: Hey Jason, bunu görüyor musun?
5: Basınç alarmı.
2: Jason, bunu görüyor
0: hiçbir
2: musun?
0: Hiçbir şey söylemiyorlar mı?
4: Sadece bir arıza işte. Platformu boşaldı.
2: Lanet olsun. Lanet olsun Jason.
5: Mike, ne oldu? Her şey yolunda mı?
4: Halkayı kapatıyorum.
6: Güverteyi boşaltmamız gerekiyor.
4: Doc, hemen gir içeri.
7: Kapatıyor musun?
4: Tamam, halkayı kapattım. 30 saniyemiz var. Hemen platformu boşaltın. Doc, iyi misin?
6: Evet, iyiyim.
4: Alarm butonunu eline koy. Burayı kesmeye hazırlan.
7: Bu taraftan.
0: Adam.
2: Şey, ne yapacağız? Ne yapacağız?
4: Caleb, halka borusunu
2: taşın.
4: Hemen.
8: Orası. İşte orası.
4: Benim fikrim, evet, anlıyorum anlıyorum ama elimden geleni yapıyorum.

0: Caleb nasılsın dostum?
1: Boruyu kestik mi?
0: Sorun yok. Halka görevini yaptı. Sadece tekledi.
1: Bu gördüğüm en büyük teklemeydi.
2: Maggie ve penguenini kafasından silip attı.
3: Hadi be.
2: Evet öyle.
3: Aa, bu olmadan mı yaptı?
2: Olamaz.
4: Bu gördüğün gerçek bir dinozor dişi.

0: Gaz,
1: güvertede alarm. Yine gaz alarmı var.
0: Gaz, alarm.
1: Sürekli aynı şey oluyor. Aşağıyı arayacağım.
0: Güvertede gaz alarmı.
2: Hey Roy!
3: Yakaladım.
2: Hadi şunu. Şunu! Hadi!
0: Basınç alarmı. Basınç alarmı.
4: Lanet olsun.
0: Basınç
3: Jason.
0: Alarmı.
3: Lanet olsun.
0: Basınç alarmı.
3: Caleb, herkes oradan çıkar.
2: Yönlendirme işe yaramıyor.
3: Lanet olsun.
0: Halka.
2: Bak, ikinci halkayı da kapat.
0: Halka.
4: Lanet olsun.
2: Adam, Shane, hemen çamur odasına gidin.
5: Adam. Gitmeliyiz dostum.
2: Hadi çamur odasına gitmeliyiz. Caleb.
6: Adam. Güverteyi boşaltın. Güverteyi boşaltın hadi.
2: İki numaralı pompa. Boşaltın. Hemen boşaltın.
3: Caleb, sondaj borusunun Wi-Fi'ni kapat ve dikme borusuna ver. Hepsini denize aktar.
4: Jason, ne yapacağız şimdi?
2: Çöküntü var.
3: Aman tanrım.
2: Lanet olsun. Caleb, güverteyi boşaltın.
6: Sen iyi misin?
3: Alarm
6: hepinizi
3: çalmadı.
6: Çıkaracağım. Biri kalara git hadi. Git çabuk hadi. Koş.
3: Tamam.
5: Her şeyi durdur.
3: Lanet olsun.
4: Tanrım.
5: Deepwater Horizon. Burası Damon Bankston. Tamam.
4: Merkez şu anda cevap vermiyor.
2: Doc, hemen boruyu kes.
3: Tamam.
2: Hemen şimdi. Doc.
3: Ne oldu? İyi misin? İyi misin?
2: Git.
5: Gordy.
3: Hadi dostum, ayağa kalk.
2: Roy.
3: Hadi.
2: Gitmemiz lazım. Hemen gitmemiz lazım hadi.

0: Hava girişi engellemeyin.
1: Gaz alarmı.
2: Lanet olsun. Gaz alarmı var.
1: Gaz alarmı.

0: İticiler hızlandı. İticiler aşırı hızlandı.
1: İstasyon.
0: Platformu yerinde tutamayacağım.
2: Tamam, sakin ol.
3: Tanrım.
4: Bana mı öyle geldi yoksa ortalık mı aydınlandı?
0: Magenta. Magenta alarmı. Kuyu patlayacak.
2: Ne?
0: Mayday, burası Deepwater Horizon. Bizim...
2: Ne yapıyorsun? Ben sana acil çağrı yap dedim mi?
5: Sonra arayacağım.
2: Tepme ile patlama arasındaki farkı bilmiyor musun?
0: Ama monitör... Monitör göstermiyor.
1: Gaz alarmı.
0: Mayday. Burası Deepwater Horizon.
2: Dayan da seni çıkaracağım.

0: lanet olsun. Hadi! Steve!
1: Eğilin!
2: Mayday, mayday, mayday. Burası Deepwater Horizon. Büyük bir patlama oldu. Yardımınız
3: görmüyoruz,
2: gerekiyor.
3: Görmüyoruz, yanıyor diyorum.
2: Tekrar ediyorum. Büyük bir patlama oldu.
1: Allah Tanrım.
2: Acil yardımınız gerekiyor.
4: Mayday, mayday, mayday. Acil bir durumumuz var. Burası Damon Bankston. Deepwater Horizon patladı ve yanıyor. Tekrarlıyorum. Deepwater Horizon patladı ve yanıyor.
5: Az önce büyük bir patlama gördük.
6: Deepwater Horizon'ın yandığını gördük.
7: Tamam. Herkes kuleden çıkmış
8: Hiçbir
7: mı?
8: Hiçbir fikrimiz yok.
9: New Orleans Sahil Güvenlik İstasyonu.
10: Tamam efendim. Pekala.
11: 8. Bölge Sahil Güvenlik İstasyonu. Adım Won Hu.
8: Venice'in 48 deniz mili güneyinde bir petrol platformu var.
11: Tamam. Venice'in yaklaşık 50 mil uzağında patlayan bir petrol kulesi var. Öyle diyorsunuz.
8: Evet. Hiç böyle bir şey görmedim. Yardım
11: tamam. Peki efendim. Siz hangi gemidesiniz? Geminizin adı nedir?
10: 8. Bölge Sahil Güvenlik. Ben Teğmen Deegan.
7: Galiba bir petrol kulesi yanıyor. Büyük bir patlama oldu.
10: Petrol kulesi mi yanıyor? Görebiliyor musunuz?
12: 8. Bölge Sahil Güvenlik. Ben Memur Bilgis.
10: Emin değilim efendim. Önce bazı bilgiler
12: efendim,
10: almam gerekiyor. Adınızı söyleyebilir
12: olun.
10: Misiniz
12: konumuz
10: lütfen?
12: Konumuz nedir acaba?
8: Venice'in 48 mil uzağında.
10: Foshan Limanı'ndan 100 mil ileride. Venice'in 48 mil dışında.
11: Foshan Limanı, Venice'in güneyi, rapor edilen yer.
10: Öncelikle bazı bilgilere ihtiyacım olacak efendim.
11: Bu çok uzak. Yeriniz kesin
10: evet.
11: olarak doğrulandı.
13: Efendim, evet. efendim. Uydu görüntüleri geldi burada.
11: Lokasyonunuz Venice'in 40 mil ötesinde. Konum doğrulandı. 0889 koordinatlar.
10: Dinleyin, önceliğimiz bu olmalı. Kara istasyonunu arayıp kaç gönüllü süre olacağını öğrenmemiz gerekiyor. Hava istasyonunu arayın. Hava aracı gerekiyor, tamam mı? Hadi, işe koyulun, hadi.
14: Burası 8. Bölge Sahil Güvenlik. Kaç hava aracı gönderebilirsiniz?
1: Lanet olsun.

0: Tahliye.
1: Lanet olsun. Dagi. Dagi. Hey. Dagi, beni duyuyor musun? Beni duyabiliyor musun? Ha?
2: Küçük kardeşim.
1: Ne?
2: Doğum günüydü. Ha? Kardeşimin.
1: Kardeşin burada değil. Bacakların nasıl peki? Oynatabiliyor musun?
2: Kardeşim.
1: Bana bak Dagi. Yürümen gerekecek. Filikalara gitmeliyiz. Seni kaldıracağım. Tamam mı? Hadi. Hadi. Hadi. Evet.
0: Tahliye prosedürü devrede.
1: Hadi.
0: Bu tatbikat değil. Tahliye prosedürü devrede. Bu tatbikat değil. Pervane 2.
3: Liman tarafından 4 pervane çöktü. Sadece 4 tane kaldı.
4: Ne yapacağız? Hasar raporuna
3: manuel
4: ihtiyacım var.
3: Manuel olarak kontrol edeceğim.
4: Ben kuşta. Acil hasar raporu istiyorum.
3: Hadi bebeğim.
5: Yangın ekibi nerede?
6: Sahil güvenlik, burası Damon Bankston. Deepwater Horizon'da bir kaza oldu. 90 derece sancak tarafına dönün. Filikalar suya indi mi?
7: Tamam, hadi.
5: Hadi, hadi tıbbi malzeme lazım. Hadi, hadi.
7: Oksijen tanklarını getirin.
5: Tamam, hadi. Aldım. Malzeme deposunu boşaltın. Gidelim.
7: Hadi, hadi.
5: Hadi, iskele tarafına, hadi.
7: Acele edin. Hadi.
5: Acele edin, acele edin.
0: Lütfen filikalara gidin. Lütfen filikalara gidin.
4: Aa, seni lanet olası.
1: Hey hey, bota binmesi gerekiyor, hadi. Yaralı,
7: sıraya gireceksin.
1: Ben değil, o yaralı.
7: Umurumda adam değil, sıraya gireceksin. Sıra bize
1: beni
7: duydun
1: mu? Ben istemiyorum.
7: Hadi.
1: Adamı bota al. Çok ağır yaralı. Beni anladın mı? Biraz sakin ol. Bay Jimmy'yi gören var mı?
7: Konaklama bölümünde.
1: Ben Bay Jimmy'yi alacağım. Sen de bu adamı bota bindir. Tamam mı? Herkes sakin olsun. Sakinleşin.
7: Tamam. Tamam.
1: Soğukkanlı olun. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hadi.
7: Hadi.
1: Hadi. Bay Jimmy!
0: Acil çıkışa iler.
1: Kimse var mı?
0: Acil çıkışa iler.
1: Kimse var mı? Kimse var mı? Kimse var mı? Hey hey! Sen iyi misin?
8: Sanırım iyi.
1: Nereye gidiyorsun?
8: Ha, bilmiyorum.
1: Hayır,
8: oraya.
1: Hayır. Filikalara gitmek zorundasın.
8: Tamam.
1: Filikalara, hadi. Tamam. Sola doğru, hadi. Duvara tutun. Hey, duvara tutun. Kimse var mı? Bay Jimmy!
4: Yardım edin.
1: Hey!
4: Yardım edin.
1: Bay Jimmy! Hey! Kim var orada?
4: Yardım edin. Buradayım.
1: Bay Jimmy. Bay Jimmy.
4: Mike, ben hiçbir şey göremiyorum.
1: Bakın,
4: ne oldu?
1: Bir patlama oldu Bay Jimmy.
4: Olamaz.
1: Büyük
4: anladım,
1: bir patlama
4: anladım,
1: oldu.
4: Anladım.
1: Her yer yanıyor.
4: Bağlantıyı kestik mi? Boruyu kestik mi?
1: Bilmiyorum. Pek sanmıyorum.
4: Bağlantıyı kesmeliyiz.
1: Peki.
4: Beni köprüye
1: tamam,
4: götür.
1: Yavaş. Yavaş. Hadi. Sizi tutun. Hadi. Hadi.
4: Neredeyiz biz?
1: Görseniz bile tanımazdınız.
3: Boru kırılacak.
0: İstasyon alarm.
1: Hadi Bay Jimmy. Hadi.
9: Kendini suda bulursan lambanla düdüğün var.
6: Yardım edin.
9: Anladın mı?
6: İmdat.
9: Petrolün içine düşersen yüzerek uzaklaşman gerekiyor.
10: Sahil güvenliğin gelmesini beklesek mi? Bu çok iyi olur.
9: Hayır hayır, riskli olur. Tamam, gitmeliyiz. Hadi gidelim.
10: Su dayanıyor.
9: Hadi hadi hadi.
11: Hava yolunu kim koordine ediyor?
12: ATC Batı sabit
13: Jefferson,
12: kanat.
13: Doğu Jefferson ve Tulane şu anda hazır durumda.
14: Evet hazır.
15: Birinci motoru çalıştırın. Sahil güvenlik alan temiz.
16: Üç kişi suya atlamış. Suya atlayan üç kişi var. Atlayanlar oluyormuş.
13: Atlayanlar mı?
11: İlk helikopterin gitmesine ne kadar var?
16: Efendim yaklaşık 35 dakika.
2: Süre çok uzun.
15: Burası sahil güvenlik B17. Şu anda kalkıyoruz. Deepwater Horizon acil durumu için yola çıkıyoruz. Tahmini varış süresi 25 dakika. Hava şartları olun.
16: Hadi hadi! Teker teker! Teker teker! Yavaş olun! Yavaş olun! Teker teker!

0: İyi misin?
1: Evet.
0: Peki hadi.
2: Yardım edin.
0: Duydun mu?
1: Ses verin.
2: Kimse var mı? Ben Caleb, yardım gerekiyor.
0: Buradan gitmeliyiz hadi.
2: Mike.
0: Her yerde metan var.
3: Onu böyle aşağı bakma.
4: Durumu
3: tamam mı?
4: Ve onu çıkaramıyorum.
0: Bekleyin. Bekle. Kemiği metale sık.
1: Mark.
2: Bunu gevşetmeliyiz. Gevşetmemiz için bir şey bulmalıyız.
1: Çekin.
5: Bağlantı kesildi.
6: Bekle, dur biraz. Biraz düşünmem gerekiyor.
5: Boruyu keseceğim.
6: Hey. İstasyondan uzak dur Andrea. Buna yetkimiz yok.
5: Kuyuyu mühürleyeceğim.
6: Sakın düğmeye dokunma.
5: Devreden çıkarmamız gerek.
6: Buna yetkimiz yok. Sakın basma onu.
7: Biri yardım etsin.
0: Gidin buradan.
1: Hayır, bizimle geleceksin.
2: Dayan.
0: Hey, bana bak. Çok acıyacak ama sakin ol, tamam mı? Anladın mı? Sakın aşağı.
8: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
13: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte.
2: İstemiyorum.
13: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Gururla kırmızı beyaz giyişte. Sevinçle bir araya gelişte. Birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
14: Servis geldi. Çanta hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
16: Bu otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
3: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok...

0: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
0: Trivago'da o da var.
2: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Otel harika!
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
14: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
15: Ama bir mucizeye gerek var.
14: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
15: İşte bu Fairy mucizesi.
14: Fairy 30 dakikada mucize.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Her yerde viral olan o tarif.

0: Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
7: Bu otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Ha bakma, tamam mı?
2: Dayan.
1: Hadi tutuyorum seni.
2: Dayan. Çekil. Çekil.
1: Yemin. Çekil. Yürüyebilir misin? Hadi. Hadi, hadi gidiyoruz.
2: Hey, beni köprüye götür Mike.
1: Tamam.
3: Sahil güvenlik, ben Teğmen Digan.
4: Merhaba, affedersiniz, ben sadece kusura bakmayın, umarım her şey yolundadır ama kocam Mike Williams Deepwater Horizon'da çalışıyor ve
3: petrol kulesinde bir yangın olduğunu doğrulayan birkaç ihbar var. Tek söyleyebileceğim bu.
4: Ne, bir yangın mı dediniz? Ama orada çok fazla kule var, buna emin
3: evet,
4: misiniz?
3: Evet, yangın Deepwater Horizon'da. Tek söyleyebileceğim bu. Üzgünüm, kapatmam gerekiyor.

0: Neler oldu?
1: Ken, iyi misin?
2: İskele tepemize düşecek. Neil! Filika gidiyor.
1: O iskeleyi aşağı indirmek gerekiyor.
2: Dikkat edin!
1: İndirmezsem hepimizi öldürecek.
2: Hadi Dale!
3: Çabuk çıkın! Çabuk! Çabuk! Çabuk! Çabuk! Merdivenlere çıkın! Merdivenleri kullanın hadi!
4: Tuttum seni!
3: Çabuk!
2: Çabuk oradan iyi.

0: Köprüde kim var?
1: Fleitas.
2: Kuşta.
3: Hadi gidelim. Filikalar doldu. Filika doldu diyorum. Hadi gidelim.
0: Buradan defolup Filika'ya git.
4: Yaralılar var. Acele edin. Gitmeliyiz.
0: Andrea, Kuşta. Bağlantıyı kestik mi?
2: Hayır.
0: Andrea, elimi EDS'ye koy.
1: Tamam.
0: Boruyu kesip kaynaktan koparacağım. Yangını bitirmemiz lazım.
1: Burası.
2: Hayır, yukarı.
0: Hala yanıyor mu?
5: Hala akıntı
0: Hadi
5: var.
0: Ama yapma. Lütfen.
5: Hala yanıyor Bay Jimmy. Gitmeliyiz.

0: Hey hey, çekil, sıra bizde. Geri çekil. Çekil hadi, birkaç kişi var.
1: Jeneratörleri onarmamız gerek. Yedek jeneratörleri aktif hale getirin.
2: Yangın söndürme
1: Hayır,
2: için mi?
1: Gövde olabildiğince yerinde durmalı. Borunun kırılmasını engellemeliyiz. Tek yapabileceğimiz bu. Kuleyi kurtaramayız.
2: O zaman gidip bir deneyelim, ne
1: tamam,
2: dersin?
1: Tamam, sağ ol Mike. Orası kulenin diğer tarafında.
2: Biliyorum, biliyorum.
3: Seninle giriyorum.
2: Ne?
3: Ben de giriyorum.
2: Emin misin?
3: Giriyorum.
1: Hadi Mike.
3: Hadi.
4: Duyduğumuz kadarıyla petrol platformu yanmaya devam ediyor. Orada hala yanan bir şeyler var. Bu petrol de olabilir, doğal gaz da. Gördüklerim doğru mu?
5: Aa evet, yangın hala sürüyor.
4: Bu platform...
6: Alo. Natalie, ben Felicia Williams. Kocalarımız Deepwater Horizon'da birlikte çalışıyor. Sahil güvenliği aradım ve yangını doğruladılar. Belki sen de bir şey duymuşsundur diye aradım.
7: Sahil güvenlik ne dedi?
6: Sadece yangın var dedi.
7: Shelley, insanların kuleden atladıklarını duymuş.
8: Ne yapıyorsun?
6: Şimdi değil bebeğim.
8: Ne oldu?
6: Şimdi değil tatlım.
3: Anneanne.
9: Hadi.
3: Dört numaralı filika doldu. İkiye gidin. İkiye gidin.
9: Acele edin. Dikkat et. Lanet, lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Eldivenin var mı?
3: Evet, evet.
9: Gir, gir, gir. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi, hadi.
4: Mike. Olmaz. Mike, orada mısın? Mike.
1: Mike, elektriği aç.
3: Bu şey nasıl çalışıyor biliyor musun?
2: Çok zor olamaz değil mi? Gel, oku bana bunu hadi.
3: Dalga geçiyor olmalısın.
2: Hadi.
3: Tamam. Kolu açık konuma getirin. Sistem tuşunu açık konuma getirin diyor. Tamam. Başlat tuşuna basın. Şu kırmızı olan.
2: Çok etkilendim. Okuyabildiğini bilmiyordum.
3: Sağ ol ya. Çok komiksin. Mimarlık okuluna gittiğimi biliyor muydun?
2: Burada ne işin var o zaman?
3: Annemi dinlemeliydim.
2: Bence de. Bay Jimmy, elektrik geldi mi?
3: Gelmiş oldu.
5: Geldi mi?
1: Hala dairenin dışında
10: evet,
1: mıyız?
10: Evet, dışındayız.
1: O zaman yavaşça
10: tamam,
1: dön.
10: Tamam. Tamam.
1: Yavaşça geri götür.
3: Bebeğim hadi.
2: Lanet olsun.
1: Lanet olsun.
3: Kolu açık konumuna getir.
2: Tutuyoruz, tutuyoruz. Bir tane daha geliyor.
11: Bacağına dikkat et.
3: İşte oldu.
2: Tamam, işte oldu. İşte oldu. Bay Jimmy.
5: Elektrik geldi mi?
1: Elektrik geldi Mike.
10: Hadi gidelim.
5: Bay
10: gidelim.
5: Jimmy.
10: Bay Jimmy, koş da yardım et.
3: Hadi, hadi kapıyı, kapıyı kapatın. Kapatın.
9: Hadi.
3: Çabuk, çabuk.
9: Lanet olsun.
5: Filikalara
9: lanet
5: gidelim.
9: Olsun.
3: Elimiz yok.
9: Lanet
3: elimiz
9: olsun.
3: Yok.
5: Filikalara gidelim.
9: Jimmy, buradan çıkmalıyız. Hadi.
1: Tanrım, her şey yıkılıyor. Filikalara gitmeliyiz.
3: Hadi. Filikayı indirin. Çabuk olun. Tamam.
2: Hadi kapat, kapatın. Hadi,
3: kapat,
2: hadi.
3: Kapat. Gidelim.
2: Gidelim. Hadi.

0: Bizi bıraktılar. Bizi bıraktılar. Lanet olsun. Acil durum salı.
1: Bıçağı olan var mı? Bıçak lazım.
2: Bende var. Dikkat et.
0: Aç şunu. Tut.
3: Tut şunu. Çekin hadi. Çekmemiz lazım.
2: Bütün gücünüzle
3: hadi
2: çekin.
3: Hadi çekin. Çekin.
2: Çekin hadi. Çabuk.
3: Hadi çekin. Lanet olsun.
2: Çekin hadi.
1: Lanet olsun.
2: Caleb, Caleb. Hadi.
3: Hadi. Hadi. Hadi.
1: Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
3: Önce yaralılar.
2: Hadi.
3: Andrea.
2: Hadi çabuk.
3: Andrea.
2: Hadi. Hadi. Çabuk. Hadi. Hadi. Yürü.
3: Andrea.
2: Yürü. Hayır, bekleyin. Bekleyin.
0: Hadi.
2: Çok ateş var, buradan atlayamayız. Yükseğe çıkmalıyız. Yükseğe çıkacağız, hadi. Hadi. Hadi.
4: Yavaşla, yavaşla.
5: Bekle.
2: Hadi.
5: Bankston filikası. Gelin buraya. Tutun. Hadi.
2: Hadi. Hadi. Yukarı çıkmalıyız. Hadi. Hadi. Çabuk.
5: Merdivenlerden çıkalım. Hadi.
2: Çabuk. Hadi. Ah, lanet olsun, yürü. Hadi. Hadi, hadi. Hadi.

0: Kate!
1: Hayır. Hadi. Hayır. Hayır.
0: Orijinal V8 mi? Kasa motor mu?
1: Ne?
0: Mustang. Orijinal
1: evet.
0: V8
1: evet,
0: mi? Kasa
1: evet,
0: motor
1: orijinal.
0: Mu? Tamam. Onu yeniden onaracağız, tamam mı?
1: Biz derken?
0: Başka birini görüyor musun ha? Sen ve ben. Beni dinle. Bana bak.
1: Tamam.
0: Daha yüksekten daha ileri atlayabiliriz. Tamam mı? Ateşin üzerinden atlayacağız.
1: Hayır. Yapamam. Yapamam.
0: Neyi yapamazsın? Tamirini mi?
1: Atlayamam.
0: Hayır. Güven bak. Ateşe atlamayacağız.
1: Ölmek
0: duydun mu?
1: Ölmek istemiyorum.
0: Ölmeyeceğiz,
1: ölmek
0: tamam mı?
1: Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum.
0: Ölmeyeceğiz.
1: Ölmek istemiyorum.
0: Çek seçenek. Atlamak ya da ölmek.
1: Çek elini üstümden.
0: Tamam.
1: Dokunma bana. Dokunma. Tamam. Dokunma bana. Sen atla.
0: Peki.
1: Sen atla.
0: Peki. Senin yaptığını yapacağım. Karımın adı Felicia.
1: Geç şunu.
0: Kızımın
1: tamam.
0: adı Sidney.
1: Geç şunu.
0: Ve onları tekrar
1: Yeter.
0: Göreceğim ben. Tamam mı? Eğer şu anda buradan atlamazsan hayatta kalma şansın ne? Söyler misin? Ben gidiyorum. Duydun mu? Duydun mu? Kalmak mı istiyorsun? Kal o zaman. Hey, Mustang'in rengi ne? Atla!

0: No! Andrea! Andrea! Andrea! Andrea!
1: Yeah!

0: Adınızı duyarsanız seslenin. Albers, Shane.
1: Burada.
0: Holloway, Caleb.
2: Burada.
0: Anderson, Jason. Jason Anderson, burada mısın? Sondaj kulübesinden birileri var mı? Yok mu? Donald Clark, burada mısın? Dwayne Ruvet. Shane Rosto. Adam Weiss. Roy Kemp.
3: Sen doktorun yanına git hadi.
0: Del Borkin. Gordon Jones. Carl Clappinger. Steven Curtis. Kit Manuel.
4: Teşekkür ederim.
5: İyi misin?

0: Hadi herkes diz çöksün.
1: Cennetteki babamız, kutsal adınla bizi bağışla. Dünyamızda cennetin gibi olsun. Bize ekmeğimizi bağışlet. Bizim günahkarları affettiğimiz gibi sen de bizi affet. Bizi şeytana uydurma, kötülükten uzak tut. Bizi şeytana uydurma, kötülükten uzak tut.

0: Adınız nedir?
1: Mike Williams.
2: Siz biraz istirahat edin. Sonrasında konuşmamız gerekiyor. Haber vereceğim.
3: Kulede miydin?
1: Evet,
3: oğlum
1: bayım.
3: Seninle miydi? Kuleden indi mi? Kuleden indi mi? Söyle.
1: Bilmiyorum.
3: Söyle oğlum nerede diyorum. Oğlum nerede? Söyle kuleden indi mi? Oğlum
1: bilmiyorum.
3: Nerede benim?
1: Bilmiyorum.
3: Nerede oğlum
1: bayım,
3: benim?
1: Bilmiyorum.
3: Konuş.
1: Bilmiyorum.
4: Oğlum tanıyor musunuz? Adı Johnson.
2: Sakin ol.
3: Bana bir şey söylesin. Oğlum nerede diyorum.
5: Biri yardım etsin. Lütfen.
6: 20 Nisan akşamında o alarmlardan birini duydunuz mu?

0: Mike Williams bir daha denize dönmedi. Ailesiyle birlikte Teksas'ta yaşıyor.
1: Gözlerim kapalı dua ettiğimi hatırlıyorum. Tanrı'nın karıma ve kızıma elimden geleni yaptığımı söylemesi için dua ediyorum. Hayatta kalmamın bir nedeni olduğunu düşünüyordum.
2: Lütfen sağ elinizi kaldırın. Vereceğiniz ifadede doğruları söyleyeceğinize ciddiyetle Tanrı'nın huzurunda yemin ediyor musunuz?
3: Evet efendim, ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
3: Suda gördüğümüz bir sonraki ışığa gittik ve o kişiyi çıkardık. O Andrea'ydı. Dinamik pozisyon operatörü.
0: Andrea Flaytas, Kaliforniya'da yaşıyor. Artık petrol endüstrisi için çalışmıyor.
4: Monitöre doğru gittim ve kuleyi terk ettiğimizi söyleyerek son duyuruyu yapmış oldum.
2: Peki petrol platformundaki sorumlu kişi kimdi?
4: O, I am.
2: Bay Harrell olmalı, doğru mu?
4: Doğru.
0: Jimmy Harrell, Transocean için çalışmaya devam etti.
5: Patlamadan sonra sancak tarafında çok daha büyük bir patlama yaşandı. Patlamadan sonra ofisi aradım. Cevap yoktu.
0: BP gözetmenleri Robert Kaluza'yı ve Donald Vitrine'i katliamdan suçlu buldular. 2015 yılında bu suçlamalar düştü.
6: Bize olmayacağını söyledikleri her şey oldu. Oldu işte. İnsanlar hayatını kaybetti.
0: 20 Nisan 2010 gecesi Deepwater Horizon'da 11 insan öldü. Yangın 87 gün sürdü ve Meksika sularına tahmini olarak 200 milyon galon petrol götürdü. Bu Amerikan tarihindeki en kötü petrol kazasıydı.
7: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

harika bir temposu var. 2019 Alp Kayak Turnuvası'nın ikinci gününde Areskatan Dağı'nda müthiş bir gün geçiriyoruz. Bugün kesinlikle Bayan Harikacı'nın günü. Evet, pek de yüksek olmayan bir atlayış gerçekleşti. Yaptığı bu hareket ona zaman kazandıracak. Ejderha sırtından aşağıya yeterli sürede inmesini sağlayacak mı göreceğiz. Ama bu mükemmel dönüşler kendine güveninin işareti. Şimdiden lideri geçmeyi başardı. Orta bölümde de çok iyi bir tempoyla kaymaya devam ediyor. Amerikalı Emily Garner'dan ikinci altın için mükemmel bir performans. 4 yıl önceki Sochi turnuvasını kaçırmasına neden olan üzücü sakatlığının ardından harika bir geri dönüş hikayesi.

0: bölümde başlangıçta kaybettiği zamanı geri kazanabilir. Ama gidebileceği pek bir alan kalmadı. Son dönüşe yaklaşıyor ve müthiş temposunu koruyor. Geçişi kontrol altında yaptı. Rakipleri dün bu yaklaşımı benimsemekte zorlanmıştı. Bütün rakipleri burada zaman kaybetmişti. Bakalım o da kaybedecek mi? Saniyenin onda biri bile ona pahalıya mal olabilir. 20'de bir farkla madalyayı alabilir. Ama bu kısmı iyi geçmesi gerekiyor. Genişten dönerse başaramayabilir. İşte son kısma geliyor. Dönüşe yaklaşıyor. Hiç hız kesmiyor. Bu yeni bir rekor olabilir. Heyecanla bekliyoruz. Bu bölge ünlü vadi olarak biliniyor.
1: Kaybetmeden buraya geçmek ne yapıyorsun? Gerçekten çok zor. Hiçbir bakalım şey. Bana pek öyle gelmedi. Yeni bir iş aldım, tamam mı? Habersiz mi gidecektin?
2: Yola çıkınca arayacaktım.
1: Neler olduğunu anlatmadan hiçbir yere gidemezsin.
2: Şimdi söyledim ya.
0: Bu onun için bir rekor olabilir.
2: Taksi birazdan gelir. Bekleyebilir.
0: Ve başardı. Amerikalı Emily Garner'dan inanılmaz.
2: Şunu kapatır mısın lütfen?
0: Muhteşem.
1: Performansından sonra kapatacaktım.
2: Umrumda değil, tamam mı? Gitmeliyim. Vaktinde orada olmalıyım.
1: Tamam. Seni ben götürürüm.
2: Beni götürmene gerek yok.
1: Bana her şeyi anlatabilirsin, biliyorsun.
2: Ayakkabını giymeyi bırak.
1: Ekstreni gördüm canım. 4200 mü?
2: Ödememi aldım.
1: Bunun üçte biri sana ödenmiş. Listeyi gördüm. Yaşta bir sevgilin mi var yoksa?
2: Tanrı aşkına anne.
1: Erotik içerik üretiyorsan şunu bil. Onları asla kaldıramazsın Sophie.
2: Taksi geldi. Buna bahşiş deniyor, tamam mı? Evin sahipleri döndüklerinde etraf dağılmamış ve evcil hayvanları ölmemişse sana bir tomar daha para veriyor. Gidebilir miyim? Teşekkür ederim.
1: Bu çok yüksek bir bahşiş.
2: Evet, zenginler işte, ne bekliyordun? Sadaka olduğunu düşünüyorsun.
1: Öyle bir şey demedim. Üzgünüm, bak ben... Lütfen seni götüreyim, paranı taksiye harcama.
2: Taksiyi ben değil, ev sahibi ödüyor.
1: Her şeyini aldın mı? Eldivenlerini, bereni...
2: Aldım.
1: En azından bir kere sarılayım. Gel buraya. Endişeleniyorum, tamam mı? Günün birinde bana hak vereceksin.
2: Geç kalacağım.
1: Tamam.
2: Dikkatli ol.

0: Merhaba canım, iyi misin?
1: Sonra arasam olur mu?
0: Vardığında arayacaktın beni. Haber alamayınca endişelendim.
1: Ben iyiyim, varmak üzereyim.
0: Tamam, şarj aletini aldın mı? Bir şeye ihtiyacın olursa ara.
1: Anne!
0: Tamam, tamam, son bir şey. E-postanı kontrol et. Yeni bir uygulama varmış. İhtiyacın olursa işine yarayabilir.
1: Tamam, bakarım.
0: Ciddiyim, bence tam sana göre bir uygulama. Başın
1: Alo,
0: sıkışırsa...
1: Alo, anne. Sesin kesiliyor, dağlar yüzünden olmalı.
0: Ben seni gayet iyi duyuyorum. Şimdi nasıl?
1: Alo.
0: Sophie?
1: Alo, anne. Seni sonra ararım.
0: Duyuyor musun?
2: Benim telefonum çekiyor. İstersen kullanabilirsin.
1: Gerek yok.

0: Yardım edeyim mi?
1: Ben hallederim.
0: Pekala.
1: Ön kapı nerede?
0: Oh, şu tarafta.
1: Söylemen şu yeterli.
0: Taraf. Evet, o taraf. Dümdüz
1: tamam.
0: İleride.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Küçük bir basamak var.
1: Evet, fark ettim.
0: Tamam.
2: Sophie, merhaba.
1: Merhaba.
2: Lütfen içeri gel. Gel.
1: Tamam.
2: Bu tarafta.
1: Tamam.
2: İyi misin?
1: Evet, üzgünüm, biraz geciktim.
2: Çantamı alabilir misin lütfen? Birazdan geliyorum, tamam mı? Teşekkür ederim. Pekala, hızlıca anlatayım. Çünkü geç kaldım. Güvenlik sisteminin şifresi 74267. Göstereyim mi?
1: Ben bulurum.
2: Tamam. İşte asıl görevimiz. Archie, gel buraya bebeğim. Anneciğine gel hadi. Alerjisi var. Dikkat et.
1: Evet, glutene. Gelmeden veterinerini aradım.
2: Harikasın. Yok yere endişelenmişim.
1: Neden?
2: Hayır, yani her şey son ana kaldı. İnternetten başvuran tek kişi de sendin.
1: Tamam, niçin gidiyorsunuz? İş mi yoksa tatil mi?
2: Keyfi gidiyorum. Daha yeni boşandım. Belgeleri dün doldurdum.
1: Buna üzüldüm.
2: Üzülme. En azından bana iyi

0: Bir ders oldu. Para için değil, olgunluk için yaşça büyük biriyle evlendim. Ama ikisinin de olmadığını öğrendim. Yani hiç sorma. Neyse dinle. Artie'nin maması Kiler'de. Yerini gösterebilirim.
1: Gerek yok. Sağ olun.
0: Tamam. Bana bir iyilik yap ve ona çok mama verme. Kutusu ve oyuncakları kulübesinde. Ve sigorta paneli ve termostat çamaşır odasının yanındaki yardımcı odasında. Misafir odasında sana hazırladım. Gel göstereyim.
1: Hayır, gerek yok, bulurum.
0: Elbette bulursun. Numaram zaten sende var. Archie canım, annen yakında dönmüş olacak. Hoşça kal.
1: İyi uçuşlar.

0: Ekran. Görüntülü arama Cam.
1: Merhaba.
0: Ne haber Ezik?
1: Mekan nasıl?
0: Onu sen söyle.
1: Yüksek tavanlar, çatı penceresi, mermer zemin. Çok zenginlermiş.
0: Öyle olsa iyi olur. Bunca yolu tahta bir kulübe için gelmedim. Bu taraftan gidebilir miyim?
1: Evet, gidebilirsin.
0: Tamam.
1: İleride bir tabure var.
0: Tamam.
1: Hemen önünde. Sola adım at.
0: Oldu mu?
1: Evet, oldu. Geyik derisinden bir halı var. Postmodern bir avize. Bir sürü de odun. Daha iyi bir havası.
0: Sesimin yankılandığını fark ettim.
1: Evet, açık bir bölüm var. Mutfağın ardında aile odası var sanırım. Aa, dikkat et, önünde bir duvar var. Üzerinde de tablo.
0: Tablo ünlü mü?
1: Sence kültürlü biri miyim?
0: Kendini bu kadar küçümseme.
1: Tamam, mutfak ileride. Mutfak masası sağında. İki adım daha. Tamam, geçtin. Şu an mutfaktasın. Birkaç kanepe var. Bir de şömine. Yerden tavana kadar da harika bir manzara.
0: Ne manzarası?
1: Hiçbir şey. Doğa manzarası işte. Tamam, solunda merdivenler var. Açık oda benzeri bir yere iniyor. Bir de koridor var. Seç birini.
0: Koridor.
1: Tamam, önünde birkaç basamak var. Solunda da parmaklıklar. Dikkat et.
0: Merak etme.
1: Tamam, birazdan son basamağa geleceksin. Ve işte indin.
0: Burada ne var?
1: Bir seraya benziyor. Bir yerde bitkiler var. Sanırım burası sera.
0: Güzel.
1: Daha dur, bir merdiven daha var. Çok karanlık, göremiyorum.
0: El feneri. Oldu mu?
1: Evet, daha iyi. Sağında birkaç kapı bulunan dar bir koridordasın
0: tamam.
1: Şu an. Orası kiler. Su ısıtıcısı.
0: Cam? Alo?
2: Sinyal zayıf.
1: Sof, orada mısın?
0: Evet, kusura bakma, bir anlığına sinyal gitti. Burası ne?
1: Bir mahzen.
0: İyiymiş.

0: Elimdeki ne?
1: Chambord Grand Cru 1989.
0: İnternetten aratsana.
1: $4,500.
0: Harika, bayağı iyi.

0: Geri koymalısın.
1: Aldığımı fark etmez ki.
0: Sana söyledim, bunu yapmaya devam edemem.
1: Bir şey yapmıyorsun. Yolu tarif ediyorsun. Malzemeyi alıp satışa koyan benim.
0: Satmana yardım ediyorum ama. Bensiz yapamayacağın için ben de senin kadar suçluyum. Son evden aldığın 2000'lik de, ondan önceki de 3000 dolar. Sadece para ihtiyacın var diye kabul etmiştim. Kör olman seni kurtaracak mı sence?
1: Evet. Her zaman kurtarıyor. Bana nasıl davrandıklarını bilseydin anlardın.
0: Şişeyi alırsan ben yokum.
1: Ne demek bu?
0: Son konuşmamızı hatırla. Bir ay öncekini. Son evdeki.
1: Evet, başka ne konuşacağız ki zaten? Senin kayıp benim kayamadığım gerçeğini mi?
0: Sen de arkamdan kayabilirdin.
1: Tamam, gözün kapalıyken dağdan aşağı bir kere kay da sonra hakem kes.
0: Bir evi soyacak cesaretin var ama benimle kaymaya korkuyor musun yani?
1: Canın cehenneme.
0: Onu geri koyacak mısın?
1: Merak etme, sensiz beceremem zaten.
0: Sophie, dur.
2: Birleşik Devletler Paralimpik'ten konu. Hatırlatma. Yaklaşan seçmeler için son tarih.
1: Sil.
2: Mesaj silindi. Annemden. Konu, benim için gör. Bu çok havalı, değil mi? Seni seviyorum, anne. Benim için gör. Körler ve görme engelliler için yeni bir uygulama. Canlı görüntülü aramayla görsel yardım almak için gönüllü bir yardımcıyla iletişim.
1: Sil.
2: Mesaj silindi.

0: Geri koydum, tamam mı?
1: Neyi geri koydun?
0: Hiçbir şeyi. Merhaba Devra.
1: Merhaba. Bir kontrol edeyim dedim. Archie'yi besledin mi?
0: Evet.
1: Harika. Güvenlik sistemini aktif ettin mi?
0: Ben de tam onu yapacaktım.
1: Birlikte yapmaya ne dersin? Böylelikle içim daha rahat eder.
0: Tabii, elbette.
1: Sophie, istersen görüntülü arayabilirim.
0: Hayır, hallederim ben.
1: Tamam. Sistem aktif.
0: Tamam, hallettim.
1: Harikasın. Bir şey lazım olursa beni hemen ara.
0: Elbette Debra.
1: Görüşürüz.

0: Lanet olsun. Kemi ara. Uygulamalar. Benim için görü indir.
1: Benim için gör indiriliyor.
0: Benim için görü aç.
1: Hoş geldiniz. Körüm veya görebiliyorum seçeneklerinden birini seçin.
0: Körüm ben.
1: Kamera ve mikrofonunuza erişmek isteniliyor.
0: İzin ver.
1: Çevrim içi bir yardımcıya bağlanmak için ekrana iki defa dokunun. Talep oluşturuluyor. Sunuculara bağlanılıyor. Bekleyin.
2: Merhaba, ben Mev. Nasıl yardımcı olabilirim?
0: Dışarıda kaldım. İçeri girmenin bir yolunu görüyor musun?
2: Ooo, seni zavallıcık. Bir adım atarsan kapı kolu tam önünde olacak.
0: Kapı kolunun yerini biliyorum ama kilitli.
2: Sanırım seninle komşulara gidip çilingir çağırmamız gerekecek.
0: En yakın ev sanırım... Bak ne diyeceğim, teşekkür
2: tamam.
0: ederim.
1: Bir başka yardımcı için ekrana dokunun.
3: Gözlerinizi açık tutun. Sağdaki yükseltiye çıkıp siper alın hemen.
4: Hadi gebertelim şunları.
5: Hadi hadi.
4: Koş hadi.
3: Sola dikkat, çatıda biri var.
5: Dikkat et.
4: Saçmalık. Hey dikkat et.
3: Dart ne yapıyorsun? Siper
4: lanet
3: alsana.
4: Olsun, hadi
3: lanet
4: dikkat
3: lanet
4: et.
3: Lanet olsun.
4: Kahroğlu seyrette roket atar varmış, lanet olsun.
3: Harika.
4: Lanet olası pislikler.
3: Bir dahakine beni dinleyecek misiniz yoksa yenilmeye devam mı edeceğiz?
6: Yani destek isteyin.
4: Pislik herifler.
5: Böyle bırakmak
3: 5 dakika ara verip
4: tamam,
3: geri geleceğim.
4: Tamam devam edelim hadi.
3: Merhaba, nasıl yardımcı olabilir?
2: Merhaba, dışarıda kaldım. İçeri girmenin bir yolunu görüyor musun?
3: Arayabileceğin biri var mı?
0: Seninle konuşuyorum değil mi?
3: Evet öyle. Çünkü beni sen aradın. Bekle bir saniye lütfen. Pekala, bana biraz etrafı gösterebilir misin acaba?
2: Telefonu yavaşça soldan sağa çevir.
3: Evet, içeri girmenin kolay bir yolunu göremiyorum. Sanırım polisi arayacaksın.
0: Bunun vakit kaybı olacağını biliyordum.
2: Bak, son arayan
3: kişiye sütünün son tüketim tarihini söyledim, tamam mı? Bu her gün karşılaştığım bir durum değil yani.
2: İçeri girecek misin, girmeyecek misin?
0: Evet, sadece kendim girmek istiyorum.
3: Anlaşıldı. Pekala. Zemin katta kilitli olmayan kapı ya da pencere var mı? Biliyor musun bunu?
2: Bilmiyorum.
0: Burası benim evim değil. Kediye bakıyorum.
3: Tamam. Evin çevresini dolaşalım o zaman. Telefonunu saat 9 yönüne çevir.
0: Buraya mı?
2: Evet. Tamam. İyi gidiyorsun. Böyle devam et.
3: Harikasın. Devam et.
2: Tamam güzel. Şimdi duvara tutun. Çok güzel. Harika, böyle devam et.
3: Evet, önünde merdiven var, 6 basamak var.
2: Sağında da parmaklık. Çok güzel. Bir adım daha at. Çok iyi gidiyorsun. Tamam, şimdi önünde yaklaşık 10 metrelik bir patika bulunuyor. Herhangi bir engel yok ama.
3: Güzel. Telefonu sabit tutar mısın? Çok titriyor.
0: Evet, donuyorum çünkü. Bastonum da yanımda olmadığından hızlı şekilde ilerleyemiyorum.
3: Tamam, anlıyorum ama yine de görmem gerek. Bak, çok iyi gidiyorsun. Yavaşça ilerle ve acele etme.
2: Tamam, telefonu
3: biraz aşağı çevir şimdi. Evet, tamam, çok iyi. Önünde sürgülü bir cam var şu an.
0: Kilitli.
3: Evet ama sürgüsü yok. Belki açılır. Kapıyı açmak için
2: iki eline ihtiyacın olacak.
0: Ciddi misin?
3: Güven bana, tamam mı? Bir elinle kapıyı, diğer elinle
2: de cam bölmeyi sıkıca tutman gerekecek. İçeri doğru iterken kapıyı aşağı yukarı ve sağ sola sıkıca sars lütfen. Güzel, tamam mı? Kapıyı rayından çıkaracağız.
0: İşe yaramıyor.
2: Lütfen bana güven, devam et. Yukarı aşağı ve sağa sola.
0: Burada ne halt ediyoruz?
3: İnatçı bir kızın ona ait olmayan bir eve girmesine yardım ediyorum. Sen?
0: Evet, ben de ellerim ve dizlerimin üstüne çökmüş bir halde tanımadığım biri tarafından.
3: Ne diyordun sen?
0: Vay canına. Lanet olsun.
3: Tamam buradayım, yanındayım. 12 önünde bitki var.
0: Lanet olsun.
3: 12 önü tam önünde demek.
2: Tamam, sakin. Sakin hadi.
3: Devam et, önünde basamaklar var. Evet, evet.
2: Tamam, birkaç basamak daha.
3: Devam et, telefonu sabit tutmaya çalış.
2: Solunda basamaklar var.
3: Evet, tam önünde. Tamam, güzel güzel.
2: Ay, yukarı. Sistem devre dışı. İşte bu.
3: Görev tamamlandı.
0: Güzel numaraydı. Çok kişi bir yabancının bir eve girmesine bu kadar yardımcı olmazdı.
3: Bak, açıkçası bana pek de suçlu gibi görünmedin. Bir saniye, yoksa suç ortağı mı olduk biz şu an?
0: Sesin pek endişeli gelmiyor.
3: Evet, çünkü daha kötülerini yaptım. Yardımcı olabileceğin başka bir şey var mı?
0: Hayır, yok. Teşekkür ederim.
3: Kelly.
0: Teşekkür ederim Kelly. Ben de Sophie.
3: Dikkatli ol Sophie.
6: Yardımınız için teşekkürler.
1: Kullanıcıyı raporlamak ya da kaydetmek için bir, başka bir arama yapmak için iki kere dokunun. Bu kullanıcıyı bildirin veya öncelikli olarak kaydedin.
0: Öncelikli olarak kaydet.
7: Rehberin görevi görme engelli kayakçının gözü olmaktır.
2: Yukarı, yukarı. Yarısı bitti bile.
7: Kayakçı ve rehber arasındaki iletişim sporcunun kayak yeteneği kadar önemlidir. Eğitim çağrıları ve yanıtlara odaklıdır. Rehber sizi... Kayakçı ve rehber arasındaki iletişim sporcunun kayak yeteneği kadar önemlidir.
2: Düz, yukarı, yukarı. Yarısı bitti bile.
7: Eğitim çağrılara ve yanıtlara odaklıdır.

0: Hey hey! Sessiz ol.
1: Ne oldu?
0: Bir sorunumuz var. Sanırım evde biri var. Ne? Sen neden bahsediyorsun? Planından şaşma. Haber gelene kadar devam ediyoruz.
1: Pekala.

0: 911, acil durumunuz nedir?
1: Evde birileri var. Six Golden Lane'deyim.
0: Evde olduğunu biliyorlar mı peki?
1: Sanırım evet.
0: Eve girenleri gördün mü?
1: Körüm ama seslerini duydum. Evdeler, buradalar.
0: Tamam, sakin ol. Yardım yolda.
1: Ne kadar sürer?
0: Konumunu düşününce kesin bir şey diyemem ama onlar gelene kadar yanında olacağım.
1: Bunun bana ne yardımı olacak ki? Buradan hemen çıkıyorum.
0: Hanımefendi, sakin olun. Yardım geliyor.
1: Kim yara?

0: Merhaba, nasıl yardım edebilirim?
1: Benim Sophie.
0: Sophie? Dur bir saniye, sorun ne?
1: Evde birileri var.
2: Emin misin?
1: Evet, onları duydum. Seslerini duydum.
0: Konumun ne? Polisleri arayacağım.
2: Hayır, ben aradım zaten.
0: Bak, sakin olmaya çalış. Olduğun yerden kıpırdama, bırak ne istiyorlarsa alsınlar.
1: Sanırım beni arıyorlar.
0: Peki kaç kişiler?
1: En az iki.
2: Emin misin?
1: Evet, eminim. İki farklı ses var.
0: Tamam, şu an neredeler peki?

0: Sophie.
1: Çok açıktasın.
0: Seni bodruma indirmemiz gerek. Polis gelene kadar orada saklan.
2: Kendimi tuzağa mı sokayım yani? Hayır, buradan hemen çıkmalıyım.
1: Tamam, yavaşça
0: ilerle şimdi. Telefonu kaydırmaya devam et. Sen ilerlerken onu görmem gerek.
1: Tamam, bir dönüşe geliyorsun. Dur.
0: Göster bana. Pekala. Fuaye kısmında duvara uzak kapının
1: tam yanında bir adam var, tamam mı? Dur, o tarafa
0: gidemezsin. Diğer adam o tarafta.
1: Duvarı göster. Aa, işte kapı. O yönünde.

0: Tamam, telefonu kaldır ve soldan sağa doğru kaydır.
1: Güzel. Yüzü duvara dönük şekilde delme yapan biri var. Saat 11 yönündeki koridor ikisinden de uzaklaşmanı sağlayacak. Çömelerek gider.
0: Sen yapabilirsin.
2: Ön kapının yerini biliyorum. Ön kapıya gideceğim.
3: Hayır Sophie, o kapı olmaz.
4: Lanet olsun.
0: O yönünde.
4: Hey, bak ne diyeceğim. Biraz yardım edersen bu iş çok daha hızlı biter.
5: Evet. Evde kesinlikle biri var.
4: Ne?
5: Evet.
6: Erken aradın.
5: Evde başka biri var.
6: İmkansız.
5: Burada biri var diyorum.
6: Bulun. En üstten en alta kadar oda oda ara. Anlaşıldı mı?
5: Anlaşıldı. Sen delmeye devam et. Ben evi arayacağım.
7: Hey. Evde biri varsa buradan gitmemiz gerekecek. Ev boş olacak demiş miydin?
5: Delmeye devam etmeni söyledim.
7: Lanet olsun. Hadi bakalım.
2: Tekrar delmeye başladı. Diğeri gitti mi?
1: Sanırım evet ama biraz bekle, tamam mı?
3: Hayır Sophie. Sophie dur biraz.
0: Hiçbir şey göremiyorum.
3: Sophie bekle. Sophie.
5: Yardımınız için teşekkür
3: ederim. Sophie beni duyuyor musun? Kahretsin.
4: Hey.
5: Kapa o lanet çeneni.
4: Ne yapıyorsun sen?
3: Ne yapıyorum?

0: Git eşyalarını getir yatak odasında.
1: Konuş.
0: 12 dakika önce 911'i aramış.
1: Cevap süresini.
0: 22 dakika sürmüş. 19 diyelim garanti olsun. Yani 7 dakikamız var.
1: Bırakın kızı. Kimsin sen?
2: Ne istiyorsanız alın. Kimseye bir şey söylemem.
1: Burada ne arıyorsun?
2: Kediye bakıyorum.
0: 6 dakika kaldı.
3: Evet. Gitmemiz gerek. Gitmeliyiz.
4: Hadi ama plan bu değildi.
1: Kimse bir yere gitmiyor.
5: Ondan hemen kurtulmamız gerek.
2: Gidebilirsiniz, bir şey bilmiyorum.
5: Yüzlerimizi gördü.
2: Hayır, görmedim. Ben körüm.
0: Kimliğini ver.
1: Sophie Scott. Retinitis pigmentosa teşhisinin konumu.

0: babası 18 yaş altı en iyi kadın kayakçının olimpiyat hayallerini alt üst etmiş. Beni kıza yaklaştırmış. Hiç mi göremiyoruz?
1: Hayır. Sadece ışık algım var.
0: Üzüldüm. Pekala, toparlanın. Arkadayız, bırakmayın. Her şeyi temizleyin.
2: Onu böyle bırakacak mıyız?
0: Sorun teşkil etmiyor.
3: 4 dakika.
2: Ama biliyor.
0: İsim yok, yüz yok. Hiçbir alt edemez. Alınma Sophie.
2: Polisler eve girdiğimizi söylediğinde işimiz biter.
0: Peki ortadan kaybolursa? Ormanda kaybolan kör bir kız. Haftalarca etrafı ararlar.
2: Farah'ın burada olduğunu bilen tek kişi benim demiştin.
4: Gitmeliyiz. Sonra tekrar gelebiliriz, değil mi?
2: Sonra gelirsek para burada olmayabilir. 7 milyon dolara veda etmek ister misin?
0: Hiç vaktimiz yok. Bu almak zorunda olduğumuz bir risk.
4: O haklı. Hemen gitmeliyiz çocuklar.
2: Ya bu gece ya da asla. Bu kadar basit.
0: Başka ne seçeneğimiz var ki? Polisler birazdan orada...
1: Halledebilirim.

0: polislerden kurtulabilirim. Bir hataydı derim.
1: Bunu niye yapacaksın?
0: Paradan pay istiyorum.
1: Dinliyorum.
0: Ve bana zarar vermeyeceksiniz.
1: Söyledim ya, sen bir tanık değilsin.
0: Söyle hadi, hepsini.
1: Neyi söyleyeyim?
0: Ben polislerden kurtulacağım, sonra da...
1: Bu işi bitireceğiz ve paradan payını alacaksın, %5. 10-15 dakikaya işimiz biter. Bizi bir daha asla görmeyecek ve bizden haber almayacaksın.
0: Debra ne olacak? Döndüğü zaman öğrenecek.
1: Hiç gelmemişiz gibi olacak. Sen onu merak etme, gitmen gereken zamanda git yeter.
2: Ya polisler geldiğinde fikri değişirse?
0: Değiştirmem.
2: Bunu nereden bileceğiz?
0: Çantama bak. Satış fiyatı 4500. 3000'e satacaktım onu.
1: Yok artık, ciddi olamaz.
0: Kim kör bir kızdan şüphelenir ki?
3: 3 dakika.
1: Aramayı yap. Hoparlör al.
4: ...911 acil durumunuz nedir?
0: Ben...
4: Alo?
0: Adım Sophie Scott. Six Golden Lane'deyim. Arayıp eve birilerinin girdiğini söylemiştim ama yanlış alarmış.
4: Emin misiniz?
0: Evet, yanılmışım. Burada kimse yok. Ben körüm. Bir ses duyduğumu sandım ama televizyonu açık unutmuşum. Çok aptalca, farkındayım.
4: Güvende olmana sevindim Sophie. Birazdan bir polis gelip kontrol ve doğrulama yapacak.
0: İyiyim dedim ya, buna gerek yok.
4: Yanlışlıkla dahi arasanız yasal olarak bir polis göndermeliyiz. Birazdan gelirler. Yapabileceğim başka bir şey var mı?
0: Hayır. Hayır, yok, teşekkür ederim.
3: Lanet olsun.
0: Ne yapayım, böyle olacağını bilmiyordum.
1: Sakin ol, iyi iş çıkardın. Polisi geri çağırmayacaklardı zaten. İşin ilk kısmını hallettik. Kalanını da başarabilirsin, değil mi Sophie?
0: Yapabilirim.
1: Emin misin? Vazgeçmek için son şansın. Fazla gel.
0: Lanet olsun, yapabilirim dedim.
1: Güzel. O, yerine geç ve bizi bilgilendir. D, tüm ekipmanı arabaya taşı ve E, ışıkları kapat.
5: Scott, Sierra, Charlie, Oscar, Tango Tango.
6: Daha önce onu tanımadığınızı söylemiştiniz.
5: Az önce onunla konuşuyordum. Kaç tane kör, genç ve eski kayakçı kız vardır ki? Bence bu o olmalı.
6: Hanımefendi, endişenizi anlıyorum. Ama yerini bilmeden bunu başka bir bölüme iletemem.
5: Bak, son paylaşımını New York'tan yapmış, tamam mı? Şehir dışındaki bir taşra malikanesinde olmalı ve eve girildiğine dair 911'i de aramış. O aramanın izini sürmek için New York'un kuzeyindeki her departmana ulaşmanız gerek. Onlara eve en az 3 kişinin girdiğini söyleyin lütfen.